0: üzere 86 milyonu ilgilendiren meselelerde ortak zeminde buluşmaya ihtiyacı vardır. Terörsüz Türkiye sürecini her türlü polemikten uzak ele almak, çözüm çabalarına samimiyetle katkıda bulunmak siyaset kurumunun görevidir.
1: CHP'de grup toplantısı ve kurultay konusunda karşılıklı adımlar sürüyor. Özgür Özel kurultay için delegelerden yeterli imzayı topladı. Ayrıca 111 CHP milletvekili de yayımladıkları ortak bildiriyle olağanüstü kurultayın 12 Temmuz pazar günü yapılması çağrısında bulundu.
2: CHP'de grup toplantısı ve kurultay resmileşmesi sürüyor. Bir yanda talimatım olmadan grup toplanamaz diyen Genel Başkan Kılıçdaroğlu, diğer yanda biz toplantı yapacağız diyen Grup Başkanı Özgür Özel, gözler Meclis Başkanlığı'nın tavrındaydı. Numan Kurtulmuş, bu bizim vazifemiz değil, çelişki parti içinde çözülmeli dedi.
3: Meclis Başkanlığı'nın bu konuyla ilgili alacağı herhangi bir inisiyatif söz konusu değildir. Meclis Başkanlığı herhangi bir parti içi ya da grup içi ihtilafın tarafı değildir. Görevi bu değildir. Vazifesi de bu değildir. CHP bu meseleyi kendi iç dinamikleri ve kurumsal yapısı çerçevesinde çözmelidir.
2: Kurtulmuş CHP Genel Başkanlığı'na da bu yönde bir mektup gönderdi. Grup Başkanı Özgür Özel de grup toplantısını yapacaklarını, bunun önünde bir engel olmadığını söyledi.
4: Milletvekilleri ve grup kendiliğinden meclis seçmesi sürerken bile sözlü çağrıyla da grup toplantısı yapabilir, her zaman yapabilir. 13.30'da sizlerin de ilgi gösterdiği açık grup toplantımızda ilan edildiği gibi yarın yapılacak.
2: Özel kurultay yapılması için delegelerden yeterli imzayı da topladı.
4: Olabilecek en yüksek imza sayısı ile birlikte biz bu kurultayla ilgili ama çok da gecikmeden bir an önce de başvurumuzu yaparak ilerlemek istiyoruz.
2: Bu arada CHP'li 111 milletvekili yayımladıkları ortak bildiriyle 12 Temmuz pazar günü olağanüstü kurultay çağrısı yaptı. CHP'nin 138 milletvekilinden 27'sinin bildiride imzası bulunmazken bunlardan 17'sinin bildiriye imza atmak istemediği, onunsa tarafsız kalma amacıyla ortak bildiride yer almadığı öğrenildi. Bildiriye Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Gürsel Erol, Engin Altay ve Ali Öztunç gibi isimlerin imza vermesi de dikkat çekti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise günü genel merkezde çalışarak geçirdi. Genel merkez ekibine göre ihtiyacı tedbir kararı ile ilgili Yargıtay son sözü söylemeden kurultay imzası toplamanın bir geçerliliği yok. Kılıçdaroğlu en kısa sürede kurultay demiş ancak tarih vermemişti. CHP Genel Başkanı'nın A takımını ne zaman açıklayacağı ve kimlerin genel başkan yardımcısı olacağı da merak ediliyor.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu 38. CHP Olağan Kurultayı'nda oy kullanan tüm delegeler için MASAK ve SGK'dan bilgi istedi. Savcılık 38. CHP Olağan Kurultayı'na ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı, MASAK ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazı yazdı. Oy kullanan tüm delegelerin ve birinci derece yakınlarının MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtları talep edildi. 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Seçimli Kurultay mutlak butlan kararı nedeniyle iptal edilmişti. İzmir'in Buca Belediyesi'ne yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında olduğu 53 kişi gözaltına alındı.
5: Usulsüz imar işlemleri, rüşvet, baskı ve darp. Yolsuzluk iddiaları üzerine İzmir'in Buca Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Görkem Duman dahil çok sayıda kişi gözaltında. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında Buca Belediyesi ve iştiraklerde soruşturma açıldı. Belediye imkanlarıyla suç örgütü kurup yönetildiği, belediye iştiraklerine ait kredi kartları, banka hesapları ve araçların şahsi harcamalar için kullanıldığı öne sürüldü. İddiaya göre kaçak yapılara geriye dönük evrak düzenleniyordu. Rüşvet paraları, inşaat şirketleri ve lüks mülkler üzerinden aklanıyordu. İnşaat projelerinde imar mevzuatına aykırı şekilde kat ve daire sayısı arttırılıyordu. Firmalar projelerindeki aykırılıkların göz ardı edilmesi amacıyla belediye personeline rüşvet veriyordu. Belediye hakkında haber yapan veya sosyal medyada paylaşımlarda bulunan bazı kişilerin darp edildiği, fiilen çalışmayan kişilere maaş ödendiği de iddialar arasında.

0: Ama da İsrailli aşırılık yanlısı grupların İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını ve burada İsrail bayrağı açılmasıyla milli marşın okunması dahil olmak üzere gerçekleşen provokatif eylemleri en güçlü şekilde kınıyoruz denildi. Bu eylemlerin Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünü aşındırmaya amaçladığı belirtildi. Bu tehlikeli provokasyon ve ihlaller karşısında uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskısını arttırmasına yönelik çağrımızı yineliyoruz ifadesi kullanıldı. Denizli'de bariyerlere çarpıp alev alan yolcu otobüsünde biri bebek 8 kişi hayatını kaybetmişti. Kazada hayatını kaybedenler geride yarım kalmış hikayeler bıraktı.
1: Bayram ziyaretinden dönen de vardı, mezuniyet törenine giden de. Denizli'deki kazadan geriye hayatını kaybedenlerin acı hikayeleri kaldı. Civan ve Sevda Şen çifti 9 aylık oğulları Eyüp Miraç'la birlikte Kurban Bayramı'nı İzmir'de geçirmişti. Tatil bitiminde Antalya'ya dönmek üzere otobüse bindiler. Baba Civan Şen araçta yangın çıkınca ailesini kurtarmak için otobüsün ön camını kırdı. 9 aylık bebeğini kucağına aldı. Ancak araçta yaşanan kargaşa nedeniyle dışarı çıkamadılar. Civan Şen bebeğiyle birlikte alevlerin arasında can verdi. Bayram nedeniyle Alanya'dan İzmir'deki yakınlarının yanına giden yaşlı çift Halime ve Mehmet Arıkan'ı da dönüş yolunda ölüm ayırdı. Mehmet Arıkan yaralı olarak kurtulmayı başardı. Ancak eşi Halime Arıkan yaşamını yitirdi. Sami ve Merve Erik çifti yeni evlenmişti. 16 Nisan'da dünya evine giren çift de aynı kaderi paylaştı. Tatil dönüşü yaşanan faciada Sami Erik yaralandı, eşi Merve Erik kurtarılamadı. Gule Tayboğa ve kızı Fatma Kartal da Antalya'nın Alanya ilçesine gidiyordu. Fatma Kartal'ın yıllar önce vefat eden kardeşinin mezarını ziyaret edeceklerdi. Kazada can veren anne ve kızının geçmişte kanser hastalığıyla mücadele ettikleri, hastalığı yendikleri öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden gençlerden Zehra Eyüol, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrencisiydi. Turizm ve Otel İşletmeciliği programından mezun olacaktı. 18 Haziran'da yapılacak mezuniyet töreni için Antalya'ya gidiyordu. Genç kadın mezuniyet cübbesini giyemeden hayatını kaybetti.
0: İstanbul'da yaşayan Burçak Şişman 1 Nisan 2022'de balkondan düşerek ağır yaralandı. Yoğun bakımdan çıkan kadın bilinci açıldıktan sonra kendisini eşinin aşağı ittiğini öne sürdü. Eşi hakkında kasten öldürme suçlamasıyla iddianame düzenlendi.
2: Kim attı seni aşağı?
3: Ağladım.
4: Uzun süre yoğun bakımda kaldı. Kendine geldiğinde eşinin balkondan attığını söyledi. Olay 1 Nisan 2022'de İstanbul Kağıthane'de yaşandı. 41 yaşındaki Burçak Şişman evinin balkonundan düştü. Ağaçlara çarparak düşen Şişman ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Uzun süre tedavi gören kadın yoğun bakımdan çıktığında eşinin kendisini balkondan ittiğini ileri sürdü.
3: Adam beni öbür tarafta.
4: Eşini balkondan ittiği iddia edilen eş hakkında şikayet üzerine soruşturma başlatıldı. Olaydan 3 yıl sonra kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla iddianame düzenlendi. Şüpheli eş Aşe ise suçlamaları kabul etmeyerek Burçak Şişman'ın ailesinin baskısıyla kendisine iftira attığını söyledi.
5: Burçak Hanım belli bir süre komadaydı. Komadan çıktıktan sonra hemen konuşamadı. Ancak kendini ifade etmeye başladıktan sonra bir şikayet oluşturuldu.
4: Yapılan incelemelerde Burçak Şişman'ın balkondan düştüğü sırada ağaç dallarını tutmaya çalıştığı için ellerinde yaralar oluştuğu belirlendi.
5: Olaydan birkaç gün önce evden kaçtığını, komşusundan ve ailesinden yardım istediğini biliyoruz. Dolayısıyla bu olayın failin iddia ettiği gibi bir intihar olmadığı yönünde açıkça belirtiler mevcut.
4: Vücudunda birçok kırık oluşan Şişman iyileşse de konuşma güçlüğü yaşıyor ve gözünde görme kaybı oluştu.
5: Artık dava sürüyor. Umarız sona gelindi, yaklaşıldı. Failin cezalandırılması ümidiyle davayı yakından takip ediyoruz.
4: Şüpheli eş hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Duruşma 15 Eylül'de görülecek.
0: 17 yaşındaki zanlı 16 yaşındaki

0: İki kız arkadaşıyla birlikte İstanbul'un tarihi surlarında yakalanmış, üzerlerinde bıçak ve telefonda da cinayet planları çıkmıştı. Polisin dikkati sayesinde bir cinayetin böylelikle önüne geçilmiş oldu. Bu olay 2 yıl önce aynı bölgede işlenen çifte cinayeti ve insel kavramını da gündeme getirdi.
1: Telefonundan iki genç kızı öldüren katilin fotoğrafları ve cinayete ilişkin görseller çıktı. Kız arkadaşına tehditler içeren mesajlar atmıştı. Polisin dikkati sayesinde İstanbul'un tarihi surlarında 23 Mayıs'ta yeni bir cinayet önlendi.
2: Burası Semih Çelik'in cinayet işlediği yere çok yakın bir nokta. Edirne Kapı'da devreye gezen polis ekipleri surların içinde şüpheli hareketler sergileyen bir çifti fark etti. Çiftin yanına gittiğinde ise erkeğin üzerinde iddiaya göre bir bıçak vardı. 17 yaşındaki zanlıyla birlikte 16 yaşındaki sevgilisi gözaltına alındı.
1: 17 yaşındaki zanlı mahkeme kararıyla ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi altına alındı. Kız arkadaşı ise ailesine teslim edildi. Bu olay akıllara 4 Ekim 2024'teki cinayeti getirdi. 19 yaşındaki Semih Çelik, Edirne Kapı'daki surlar üzerinde 19 yaşında olan İkbal Uzuner'i, öncesinde ise kendi evinde Ayşenur Halil'i öldürmüş, ardından intihar etmişti. Çifte cinayetin ardından kadın düşmanlığını merkeze alan insel kavramı tartışılmıştı.
3: Genellikle sosyal izolasyon içerisindedirler. Daha çok çevrim içi şekildedirler. Daha çok internette vakit geçirirler. Oyunlarda, belli platformlarda. Aileye karşı da mesafelidirler. Genel bir öfke halleri vardır ama daha çok kadınlara karşı cinsiyetçidirler.
1: Zanlının daha önceden psikolojik tedavi gördüğü anlaşıldı. Tehdit içeren mesajların ardından genç kızın olay yerine kendi rızasıyla gitmesi de ayrı bir inceleme konusu oldu. Peki aileler tehlikeyi nasıl fark edebilir?
3: Bak sen odandasın, bizimle çok konuşmuyorsun, biz sana yakınlaşmaya çalışıyoruz ama bunu başaramıyoruz. Dışarıda çıkmıyorsun, topluma da karışmıyorsun. Dolayısıyla biz senin rahatsız olduğun ya da mutsuz olduğun şeyler olduğunu düşünüyoruz.
1: Uzmanlar yasakların işe yaramasının zor olduğunu söylüyor. Çare çocukların kendilerini özel hissedebileceği bir ortam yaratmak.
0: İstanbul'da Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan Timur Cihan Timur'un hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Eyüp Sultan'da 1 Mart 2024'te 17 yaşında olan ehliyetsiz sürücü Timur Cihan Timur karıştığı kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olmuştu. Annesi Eylem Tok'la birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçan ve orada yakalanarak tutuklanan Cihan Timur'un iade işlemlerinin tamamlanması halinde 8 Temmuz'da ilk kez hakim karşısına çıkması bekleniyor. Süper Lig maçlarını kaçak yollarla yayınlayan Selçuk Sport internet sitesinin yöneticisi yakalandı. Belli bir ücretle abonelik karşılığında izlenen maçları kaçak yayınlayan siteyle ilgili MIT ve siber şube ekipleri çalışma yaptı. Web sitesinde yasa dışı bahsi özendirici paylaşımlar yapıldığı da belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında siteyi yöneten Selçuk Y. Denizli'de gözaltına alındı. Şüphelinin İstanbul'a getirileceği belirtildi. Şanlıurfa'da evin mutfağındaki tüp patladı. 5 kişilik aileden olayda bir kişi yaralandı. Evin duvarlarını da yıkan patlamada kopan parçalar sokaktaki araçlara da zarar verdi.
1: Gaz sıkışması sonucu evin mutfağında tüp patladı. Patlamada mutfak ve yatak odasının duvarları yıkıldı. Park halindeki iki araçta da hasar oluştu. Bir kişinin yaralandığı patlama Şanlıurfa'nın Hadidiye ilçesinde meydana geldi.
4: Bir patlama oldu. Patlamayla ilgili belki deprem falan oldu. Sonra çıktık, deprem falan değil.
1: İki katlı binanın giriş katında 5 kişilik aile yaşıyordu. Mutfakta gaz sıkışması nedeniyle tüp patladı. Dışarı çıkan ev sakinleri komşularından yardım istedi. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 23 yaşındaki yabancı uyruklu Hamza El Aziz hastaneye kaldırıldı. Patlamanın şiddetiyle evin duvarları yıkıldı. Kopan parçalar park halindeki araçlara zarar verdi.
0: Yollarda cuma gününden bu yana bayram tatili dönüşü yoğunluğu vardı. Bazı kentlerde trafik dün de aksadı. Karabük'teki kemikli rampalarıyla 43 ilin geçiş güzergahı olan Kırıkkale'de benzer görüntüler oluştu.
1: Bayram tatili bitti ama yollarda yaşanan yoğunluk bitmedi. Evlerine dönmek için pazartesi gününü bekleyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Tatili Karadeniz illerinde geçirenlerin İstanbul'a dönüş güzergahı Karabük'tü. İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş güzergahında bulunan kemikli rampalarında ulaşım aksadı. Trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi. Yoğunluk günün ilk ışıklarından geç saatlere kadar devam etti. Burası da 43 ilin geçiş güzergahında bulunan kilit kavşak olarak anılan Kırıkkale. Ankara ve Samsun istikametlerinde cuma gününden bu yana benzer görüntüler var. Araçların hızının bazı noktalarda saatte 10 kilometreye kadar düştüğü görüldü. Bayram dönüşü trafiğin yaşandığı kentlerden biri de Çorum. D100 karayolunun Osmancık geçişinde uzun araç kuyrukları oluştu.
0: Bayram sonrası piyasalarda belirsizlik devam ediyor. Petrol yeniden yükseldi, altın da haftaya düşüşle başladı.
1: Piyasalar Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki anlaşma belirsizliğini fiyatlıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında müzakere süreci devam etse de sahada sıcak çatışmalar devam ediyor. Yüksek tansiyon piyasalarda dalgalanmayı arttırdı. Anlaşma iyimserliğiyle petrol 90 doların altına gerilemişti. Belirsizliğin artmasıyla birlikte fiyatlar tekrar 90 doları geçti. Petrol aylık bazda %17, haftalık olaraksa %8 aşağıda. Yılbaşından bu yana ise fiyatlar hala %60 daha yüksek. Güçlenen dolar ve yükselen petrol fiyatları piyasayı baskılarken, altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Ons altın 4500 dolarda tutunmaya çalışıyor. İçeride gram altındaysa 6600 liralı seviyeler izlendi.
5: Bence altın tekrar yılın ikinci yarısında güvenli liman gömleğine geleceğini ben şahsen düşünüyorum. Ama bu barış belirsizliği devam ettikçe kısa vadede 4400-4650 dolar aralığında dalgalanan bir piyasa bizi bekliyor olabilir diye düşünüyorum.
1: Borsa İstanbul'da bayram tatili sonrası yeniden işlemler başladı. Endeks güne pozitif tarafta başladı. Öte yandan açığa satış yasağı kuralı da 12 Haziran'a kadar uzatıldı.
0: 32 yaşındaki bir kişinin banka hesabına kaynağı belli olmayan 1 trilyon lira geldi. Paranın kaynağı belirsiz olunca bankada hesaba bloke uyguladı. Kilitlenen hesabın sahibi bloke yüzünden şimdi kendi parasını da kullanamıyor.
6: 999 milyar, 999 milyon, 999 bin, 999 TL ve hatta 999 kuruş. Nereden geldi, nasıl oldu? Bir sistem hatası mı yoksa bir yanlış gönderme mi? Şoklar içindeyim.
7: Hesabındaki parayı görünce inanamadı. Nereden geldiğini bilmediği para başına dert oldu. Her şeyine el konuldu.
6: Yapay zekaya sordum da bu paradan neler yapabilirim diye. 1000 tane stadyum yapabilirsin ya da işte 9 tır dolu altın alabilirsin. Ya da bir ülke kurabilirsin 300 binlik bir nüfusla.
7: Yaklaşık 10 yıl önce Türkiye'ye yerleşen Azerbaycan asıllı Ahmet Cihangar Takalo, Van'da marketten alışveriş yaparken banka kartı hata verdi. En yakın banka şubesine gitti.
8: 32 yaşındaki adam çip sorunu olduğunu düşünerek kartın değiştirilmesini istedi. Hesap kontrol edildiğinde banka çalışanları bile şoke oldu. Kullanılabilir bakiye 1 trilyon liranın üzerindeydi.
6: Memur şefini çağırdı. Şef banka müdürünü çağırdı ve herkes toplandı. 1, 12 tane 0 böyle bir para gelmiş hesabınıza galiba işte böyle bir masa tarafından buradaki koyulmuş. Çok komik karşıladılar yani şu olayı. Bayağı güldüler. Şimdi sen yani bu paradan diye dünyanın 70. zengin insanı oluyorsun. Yok bilmem 150 ton altın alırsın.
9: Biz aynı zamanda araştırdık bu hususu. Ya bu gösterilen rakam Tanzanya, Paraguay, Bolivya, Kuzey Makedonya, Arnavutluk. Bu tarz ülkelerin yıllık devlet bütçesi kamu harcama seviyelerine yakın bir miktar.
7: Tüm hesapları dondurulan adam bankadan yanıt istedi. ama soruşturma sebebiyle bilgi verilmedi. Hemen avukatını aradı.
9: Brokenin kaldırılması için gerekli hukuki adımların hepsini atmak için çalışmaya başlayacağız. Teknik bir durum mu yoksa bunun dışında farklı bir açıklaması varsa onun da ortaya çıkmasını isteriz.
7: Bir aydır hesaplarına erişemeyen 32 yaşındaki adam sorunun en kısa sürede çözülmesini bekliyor.
0: Şırnak'ta Mehmetçik, kırsalda okuyan öğrencilerin eğitimine de katkı sunuyor. Mehmetçik Kurs Merkezi projesi kapsamında yedek subaylar LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere ders veriyor.
1: Mehmetçik öğrencileri DGS ve YKS'ye hazırlıyor. 27 yedek subay çocuklara sınavlara destek amaçlı eğitim veriyor.
10: Başarı sadece imkanla değil, özveri, azim ve çalışkanlıkla olabileceğine inanıyoruz. Bu çocuklarda o azmi görüyoruz. İleride onların iyi bir mühendis, doktor, avukat, asker olabileceğine yürekten inancımız var.
1: Şırnak'ta sınır güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele faaliyetlerini sürdüren 48. Hudut Tugay Komutanlığı eğitime de katkı sunuyor. Kırsalda okuyan, DGS ve YKS'ye hazırlanan öğrenciler için Mehmetçik Kurs Merkezi projesi hayata geçirildi. Öğretmenlik bölümlerinden mezun 27 yedek subay hafta sonları 100'e yakın öğrenciye ders veriyor.
11: Öğrencilerin kursa ilgisi oldukça yüksek. En büyük amacımız onlara yardımcı olmak. Onlar bizim ülkemizin geleceğidir. Eğer onlara yatırım yaparsak ülkemizde de en iyi yatırımı yapmış oluruz.
1: Öğrenciler Türkçe, matematik, İngilizce ve fizik gibi birçok alanda her hafta toplam 100 saat ilave ders görüyor.
12: Çok güzel bir duygu, gurur verici. Çünkü onlar ülkemizi koruyan kahramanlarımız ve bizlere bilgi ve tecrübelerinden bahseden öğretmenlerimiz oldular.
13: Kendileri zahmet etmişler, geliyorlar burada bizim geleceğimiz için uğraşıyorlar. Bizim geleceğimizi hatta şekil veriyorlar da diyebiliriz. Onlara minnettarız.
0: Amirli takım Dünya Kupası öncesi gövde gösterisi yaptı. Bizim çocuklar hazırlık maçında konuk ettiği Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti.
7: Amirli takım Dünya Kupası öncesi ilk provasında 4-4'lük bir sınav verdi. Milliler hazırlık maçında konuk ettiği Kuzey Makedonya'yı 4-0 yendi. Çobani Stadı'nda oynanan maça çok etkili başlayan Ay Yıldızlılar henüz ikinci dakikada Orkun Kökçü'nün ayağından gelen golle 1-0 öne geçti. 16. dakikada Can Uzun milli takım kariyerinin ilk gol sevincini yaşadı ve Kadıköy'de soyunma odasına millilerin iki farklı üstünlüğüyle gidildi. İkinci yarıda yapılan oyuncu değişikliklerinin ardından etkili oyununu sürdüren milli takımda Deniz Gül 53. dakikada kaydettiği golle farkı 3'e yükseltti. Maçın skorunu 70. dakikada fileleri sarsan Barış Alper Yılmaz belirledi. Teknik direktör Montella karşılaşmada 22 farklı futbolcusuna süre verdi.
14: Burası milli takım. Bu nedenle hazırlık karşılaşması da olsa her maçı çok önemsiyoruz. Süre alan tüm oyuncularımın da bu ciddiyeti sahaya yansıtmasından dolayı oldukça memnunum. Enerjimiz çok yüksek. Türk halkını gururlandırmak istiyoruz. Dünya Kupası'nda yüreğimizle sahada olacağız ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız.
7: Amirli takım Dünya Kupası hazırlıkları kapsamındaki ikinci ve son maçında Venezuela ile karşılaşacak. Miami'de oynanacak mücadele cumartesiyi pazara bağlayan gece saat 1'de başlayacak. Bizim çocuklar Dünya Kupası'ndaki ilk maçında ise 14 Haziran pazar sabahı 7'de Avustralya'ya rakip olacak.
0: Önceki akşam İstanbul'da düzenlenen Travis Scott etkinliği tartışma yarattı. Bilet fiyatı 30 bin liradan başlayan etkinlikte Travis Scott sahneye geç çıktı ve yaklaşık sadece 20 dakika kaldı. Bir vatandaş Çağlayan Adliyesi'ne gidip şikayetçi oldu. Etkinliğin organizatöründen de açıklama geldi.
15: Hafta sonu İstanbul'da büyük dünya yıldızlarının konserleri gündemin en üst sıralarındaydı. Cumartesi akşamı Kanye West ve Andrea Bocelli, pazar akşamı ise Travis Scott'ın katıldığı bir etkinlik büyük yankı uyandırdı. Tersane İstanbul'da düzenlenen Travis Scott etkinliğinden gece boyunca sosyal medyada peş peşe videolar yayınlandı. Bir yandan itiraz sesleri de yükseldi. Sanatçının sahneye geç çıkması ve sahnede sadece 20 dakika kalması eleştirildi. Sosyal medyadaki itirazlar üzerine etkinliğin organizatörü Tema CC'nin kurucusu Taylan Özcan'dan açıklama geldi. Özcan, kamuoyunda konser olarak değerlendirilen organizasyonun aslında en başından itibaren Travis Scott'ın İstanbul'da hayranlarıyla aynı atmosferi paylaşacağı özel bir deneyim gecesi olarak kurgulandığını, bilet alan katılımcılara da bunun bir konser değil, özel bir etkinlik olarak duyurulduğunu belirtti. Açıklamaya göre Scott gece boyunca etkinlik alanında bulundu. Yaklaşık bir saat boyunca organizasyona ev sahipliği yaptı ve ardından yaklaşık 20 dakikalık canlı performans sergiledi.

0: Dünyaca ünlü aktör Brad Pitt'in çocukları babalarının soyadını bir bir terk ediyor. Öz kızının ardından evlatlık oğlu Maddox da Pitt soyadını bırakmak için resmen mahkemeye başvurdu.
1: Hollywood'un en ünlü aktörlerinden Brad Pitt aile sorunlarıyla gündemde. Angelina Jolie ile olaylı bir boşanma yaşayan 62 yaşındaki aktör, çocukları tarafından da bir bir terk ediliyor. Öz kızı Shiloh'un ardından Jolie'nin 2002 yılında Kamboçya'dan evlat edindiği en büyük oğulları Maddox da babasının soyadını bırakmak için resmen mahkemeye başvurdu. Başvurusunda kişisel nedenleri gerekçe gösteren 24 yaşındaki Maddox, soyadından Pitt'i yasal olarak kaldırarak tam adını Maddox Siobhan Jolie olarak değiştirmek istediğini belirtti. Genç adamın bu kararı aile içindeki kopuşun derinliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Brad Pitt'in çocuklarıyla olan soyadı krizi Maddox'la sınırlı değil. Çiftin ilk biyolojik çocuğu olan 20 yaşındaki Shiloh da geçen yıl mahkeme kararıyla Pitt soyadını resmi olarak hayatından çıkarmıştı. Diğer kız kardeşler Zahara ve Vivian ise resmi bir başvuru yapmasalar da yer aldıkları sosyal ve sanatsal projelerde Pitt soyadını kullanmayı bıraktı. Brad Pitt'e yakın kaynaklarsa ünlü aktörün kamuoyuna yansıtıldığı gibi ilgisiz bir baba olmadığını ve 6 çocuğuyla yeniden sağlıklı bir bağ kurmak için mücadele ettiğini savunuyor.
0: Bu haberle noktaladık. Saat başında tekrar burada olacağız.

0: Mete Çubukçu, sizle başlayalım. Ya durum tabii karışık, takip etmesi de kolay değil. İşin politik boyutu var, hukuki boyutları var. Sürekli karşılıklı açıklamalar geliyor. Bir kriz durumu hala devam ediyor. Onu da görüyoruz. Nereye gidiyor iş?
1: Valla kriz durumu devam ediyor. Kriz üzerine de kriz. Yani herkes, yani iki tarafta birbirine karşı hamle yapıyor. O hamleye karşı hem CHP'den hem Özgür Özel grubundan hem yargıdan da bir takım adımlar geliyor. Onun için hani böyle birden ben de kağıtları önüme koydum. Karıştırmayayım diye. İstersen Sibel bahsetti, en sondan başlayalım. Özellikle son kurultayla ilgili Cumhuriyet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı delegelerin hesapları, hatta birinci dereceye yakınların hesapları, MASAK raporları, SGK kayıtlarının, banka hareketlerinin incelenmesini istiyor. Yani iddia o kurultayda işte bir takım, nasıl söyleyeyim, parasal ilişkilerle oy kullandırıldı vesaire iddiaları söz konusuydu. Bunlar doğru mu yanlış mı diye, ama şunu söyleyebilirim ilk başta. Ben hani Türk siyasi hayatında neredeyse ilk defa gördüğüm durumlar diyebilirim. Yani şimdi buraya kadar gelmesi belki tek tek bireylerle ilgili oldu, ama bütün bu kurultay delegelerinin hepsinin ve birinci derece yakınlarının bu tür raporlarla şey yapılacak olması, denetlenecek olması. Bu da şunu gösteriyor, yani özellikle Özgür Özel kanadının partiyi kurultaya götürme süreci bence yani hem zorlaşıyor hem zaman olarak daha ileriye itiliyor gibi görünüyor. Şimdi bir de işin içine bu bugünkü şey gelecek. Bunun sonucunu muhtemelen beklenecek. Yani İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararı gereği bu raporlar kaç kişi? Yaklaşık herhalde 1200 kişi değil mi? Kurultay delegesi, evet. Yaklaşık yani 1200 kişi, birinci derece yakınları. Kaç kişi sayabiliriz? 1000-2000 kişi de onları saysak.
2: 5000 yaklaşık.
1: Yani 5000 diyelim. 5000 kişinin ne zamana kadar hesapları, banka şeyleri, kimisi ticarettedir, kimisi belki emeklidir, kimisinin farklı parasal şeyleri vardır, kaynakları vardır. Bunların tek tek kanıtlanması vesaire yapılanması herhalde bayağı bir vakit alır. Bilmiyorum, hani maliyeciler bunu daha iyi bilir, ama şimdi birincisi o. İkincisi Özgür Özel bugün kurultay için imzaya başladı. 1200 desek, ki bunun içinde ayrılanlar var, vefat edenler var, başka partiye geçenler var, ya da şu anda soruşturma kapsamında cezaevinde olanlar yanlış hatırlamıyorsam var. Delege sayısının yarısından bir fazla imzayla kurultaya gidilebiliyor. Onun için 1200 değil, daha düşük olabilir, ama Özgür Özel kanadı zaten her iki koşulda da o sayıyı aştık deniyor. Ama bu koşullarda nasıl gidilir? Üçüncüsü, yarın grup toplantısı var. Bir tartışmada buydu. Hatta meclis başkanının bugün bir haftalık bir Avrupa seyahati var. İsveç ve Finlandiya yanılmıyorsam. Orada yolda bir açıklama yaptı, akşam 5 saatlerinde geldi. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu hani tırnak içinde parti biziz ve şey grup başkanı grubu toplayamaz iddiasındaydı. Fakat Numan Kurtulmuş, bu bizle ilgili bir şey değil. Yani meclisin teamülleri, tüzük sonuçta bugüne kadar nasıl gidiyorsa, milletvekilleri grup toplantısı talep ediyorsa, hangi parti olursa olsun biz buna karışamayız. Bunu engelleyemeyiz yönünde açıklama yaptı ve yarın herhalde 13.30'da toplanacak. Orada da herhalde bir takım önemli ve yeni açıklamalar yapacak. Son şöyle bağlayayım, çünkü bugün o kadar fazla gelişme oldu ki Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden de genel başkan yardımcıları belirlenecek deniyordu. Fakat ondan herhangi bir haber çıkmadı. Bir takım kulis haberleri Kılıçdaroğlu'na yakın 23 milletvekili sayısının en azından şu an için 9-10'a düştüğü söyleniyor. Yani çok yakınında olanlar bile, son günlerde yaşananlar ve insanların tepkisi ya da sokaktaki hareketlilik nedeniyle, yani Özgür Özel lehine olan hareketlilik, belki cumartesi günkü Kılıçdaroğlu'nun konuşması, tam bilemiyorum, biraz daha mesafeli durdukları ve görev kabul etmedikleri isimler var, ama şimdi zikretmek doğru olmayabilir. Ve yine Sibel'in söylediği gibi parti meclisi, ama parti meclisine bakıldığında 2020'deki parti meclisinde de denge şu anda Kılıçdaroğlu aleyhine görülüyor. Yani bütün bu denklemden nasıl çıkılacak? Bir de tedbir kararı var. Ha şu zincirse ya tedbir kalkmadan bunların hiçbirisi olmaz. İlelebet bir kurultaya gidilemeyecek. Ama siyasi partiler yasasına göre yanlış hatırlamıyorsam 3 yıl içinde bir partinin kurultay yapması gerekiyor. 2020-2026 6 yıl olacak. Kimileri Temmuz 2026'da kurultayın yapılması gerektiğini, eğer olmaz ise CHP'nin seçimlere giremeyeceğini de söylüyor. Böylesine biraz karmaşık ve nasıl söyleyeyim içinden çıkılması zor bir durumla karşı karşıya Türk siyasi hayatı ya da CHP diyelim.
0: Şimdi açılışta söylemiştik gün boyunca yeni hamleler sürekli geliyor diye yeni bir hamle var. Bu sefer hamle Özgür Özel kanadından geldi. Nebi Bey paylaşım şimdi geldi çünkü mesaj. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri ortak açıklaması başlığıyla yayınlandı. Hemen altına bakıyorum, tek tek bütün milletvekillerinin isimleri yazılmış. 111 milletvekili imza atmış açıklamaya. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin 28. dönem seçilmiş milletvekilleri olarak partimizin anayasaya ve hukuk devleti ilkelerine aykırı olan mahkeme kararlarıyla şekillendirilmesini asla kabul etmiyoruz diyorlar. Yaşanan krizin ülkemize ve partimize daha fazla zarar vermemesi adına olağanüstü kurultayımızın en kısa sürede toplanması gerekmektedir deniliyor. Burada bu talep ortadaydı. Şimdi yeni olan bir şey şu. Bir tarih vermişler. 12 Temmuz, yani şu söyleniyor, bu kapsamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin iradesinin yeniden ve tartışmasız biçimde tecelli etmesi amacıyla olağanüstü kurultayın 12 Temmuz 2026 pazar günü toplanması çağrısında bulunuyoruz. Sonunda da şöyle bir ifade var, bu da önemli. Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emaneti olan cumhuriyete, demokrasiye ve partimize sonuna kadar sahip çıkacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz diyor. 111 milletvekili, milletvekili dengesi açısından da önemli herhalde bunu imzalayan kişi sayısı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Sıcağı sıcağına hemen ilk yorumu alayım.
2: Ya şöyle, CHP'de tabii çoklu bir kriz var şu anda ve bu krizin nasıl çözüleceğini ve bu krizde nasıl çıkacağı ile ilgili de aslında krizi çözmek yerine karşılıklı mücadele bir üstün gelme yarışı var. Bu işte sondan başlayalım, sizin okuduğunuz açıklamadan. Öncelikle Özgür Özel bloku şunu yapmaya çalışıyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine yönelik olarak bir defa kimin daha güçlü olduğu algısını oluşturmak için işte sayılar üzerinden, sosyal medyalar üzerinden, işte seçmen zaten Kılıçdaroğlu'nun desteklemekten çekindi gibi böyle bir, burada bir mücadele alanı var. Ve bu mücadele alanı da bir an önce Kılıçdaroğlu'nu kurultaya zorlamak istiyorlar. Yani buradaki esas amaç ne? Öncelikle şu, yani CHP'ye butlan kararı çıktıktan sonra özellikle işte Özgür Özel ve ekibi, yani farklı senaryolar vardı. Bir, partinin içinde kalıp mücadele mi edecekler? Yoksa yeni bir parti mi kuracaklar veya işte üçüncü bir partiyi vesaire onun üzerinden tekrar siyaset mi yapacak diye. Şimdi mücadele burada artık hemen hemen az çok Özgür Özel tarafı netleşmiş durumda. Çünkü yani CHP öyle ya da böyle bir işte cumhuriyetle yaşıt bir parti. Altı ok CHP'nin kendi parti olarak hüviyeti, bir çekirdek tabana sahip olmasını ve sürekli her ne olursa olsun, siyasette ne yaşanırsa yaşansın, CHP altı okuna oy veren bir seçmen kitlesi var. Bu anlamda da CHP'nin tırnak içerisinde bir seçmeni açısından da, karşılık geldiği yer açısından da bir marka değeri var. Yani yeni parti kurduğunuzda bu partiyle başarılı olmanız, siyasette kalıcı olmanız ve oradan İşte bir iktidar alternatifi olmanız Türkiye siyasi hayatını da uzun dönemde okuduğunuzda çok zor. İki tane başarı var kabaca. Biri Demokrat Parti, biri işte AK Parti. Bir ağırlık oluşturan, zaman zaman ana partilerden ayrılıp ağırlık oluşturan partiler var. Ama iktidara gelenler bu anlamda yok. Dolayısıyla yeni bir parti kurup bunun üzerinden gitmenin zor olduğunu görüyorlar.
3: AK Parti hariç.
2: AK Parti ve Demokrat Parti dedim zaten. Yani iki tane ana partiden ayrılıp başarılı olan Türk siyasetinde parti var. Yani CHP'de hizipler hep vardı. Yani bugüne kadar parti içi mikro iktidar mücadelesi, hizipler vesaire, bunlar hep vardı ve işte kongrelerde, sık sık kongrelere giderek buralarda bir iktidar mücadelesi olurdu. Ama hiçbir zaman kriz bu derece CHP içerisinde derinleşmemişti. Burada belki birazdan konuşuruz. Bence bu CHP'deki olan meseleleri günlük, tabii ki gelişmeler yorumlanabilir. Gelişmeler üzerinden çeşitli çıkarımlarda bulunabilir ama bence biraz meselenin kök nedenini tartışmak gerekiyor. Yani CHP tarihinde bu kadar işte iktidar mücadeleleri vardı, hizipleşmeler vardı vesaire. Ama nasıl oldu da bugün parti hem mahkemelere düştü hem de bu mikro iktidar mücadele ya da hizipler arası savaş bu kadar farklı suçlamalara, çok yani rüşvet tutunda işte FETÖ ajanlarının bir şekilde CHP'ye girdiğine kadar farklı suçlamalar kadar geldi derseniz, bence bunun kök nedenlerinden birisi Türkiye'de özellikle Kılıçdaroğlu dönemindeki CHP'nin iktidar karşıtlığı üzerinden bir tepki siyasetine hapsolması. O tepki siyaseti de CHP'yi hem kadro olarak, hem siyaset üretme biçimi olarak, hem diğer siyaseti şekillendirme olarak baktığınızda siyasetsizleştirdi ya da ideolojik olarak, kimlik olarak partinin ağırlık merkezini bence kaydırdı. Yani eski dönemlerde CHP'nin içerisinde hep siyaset arayışı, lider arayışı vardır. Deniz Baykal döneminde de bir siyaset arayışı vardı. İşte sağdan gelen isimler eklemlenirdi hep CHP'ye, eklemlenmiştir. Kılıçdaroğlu'nun ilk döneminde vesaire. Ama özellikle 2015 ya da 2018'den itibaren Kılıçdaroğlu'nun özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden sonra %50+1'e ulaşmak için CHP'ye getirmiş olduğu, davet etmiş olduğu daha pragmatist yönelimli, belki geçmişte farklı siyasal partilerde siyaset yapmış kadroları davet etti ve partinin ağırlık merkezi farklı bir yöne gitti. Yani daha belki geçmişte daha Kemalist, daha Atatürkçü, belki daha kimlik olarak CHP'nin o tarihsel konumuna sahip olan parti kimliği farklı bir yöne, ağırlık merkezi farklı bir yöne gidince burada da iktidar mücadelesi CHP'de, yani genel başkanın kim olacağı, parti kadrolarının kim olacağı meselesi maalesef yerel seçimlerle birlikte büyük şehirleri CHP'nin kazanmasıyla, şehirlerin lojistik imkanlarıyla siyasetten CHP'nin bir dizayn siyasetine özellikle yeni ekibin başvurduğu iddialar, işte mahkemeye düşen iddialara bakalım sonuçta bu delege vesaire. Şimdi dolayısıyla da burada yani ağırlık merkezinin kaymasıyla birlikte buradaki hizipler arası ya da iktidar CHP içerisindeki iktidar mücadelesinin yönü çoklu bir kriz haline gelmiş durumda. Bu krizden çıkmak için benim görebildiğim kadarıyla, son birkaç cümleyle toparlayayım, bir çaba yok. Yani her iki tarafta da bu krizi çözmeye yönelik bir çaba yok. Daha çok krizi de derinleştirerek, hatta aktörler birbiriyle konuşmayarak, Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'i kastediyorum, taraflar birbiriyle konuşmayarak burada bir yeniden mücadeleye giriştiler. Bu mücadele milletvekilleri üzerinden, delegeler üzerinden, belki işte sosyal medyalar üzerinden ya da muhalefete yakın medyalar üzerinden devam edeceği benziyor. Ama burada her halükarda, yani belki birazdan konuşacağız, işte seçim açısından, demokrasi açısından tartıştığınızda bir tarafta işte delegelerin iradesinin çeşitli parasal imkanlarla ya da iş vesaireyle sakatlandığına yönelik ciddi iddialar var. Ama öbür taraftan da mahkemeye düşmüş ve mahkemenin karar verdiği bir süreç var. Dolayısıyla burada bu süreçte nasıl çıkılacağı meselesi de öncelikle CHP'nin kendi sorunu.
0: Şimdi bu milletvekillerinin açıklaması gelince ben hemen Ankara'daki arkadaşlarımızdan Özgür Akbaş'a yazdım. Çok yakından takip ediyor CHP'yi. Hani nasıl görüyorsun listeyi diye, imza verenler, vermeyenler. Daha önce de
1: 17 bunun, kişi vermemiş.
0: 27. 138 milletvekili var, 111 milletvekili verdi, 27 kişi imza vermemiş. Fakat tabii bu 27 milletvekili tamamı Kemal Kılıçdaroğlu ile mi hareket edecek? Biraz daha ortada duranlar da olabilir o 27 milletvekili içinde. imza verenler arasında daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan yardımcılığı teklif ettiği iddia edilmişti. Ali Öztunç, Gürsel Erol gibi Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler mesela imza vermişler. Engin Altay imza vermiş.
1: Oğuz Kağan Salıcı vermemiş.
0: Oğuz Kağan Salıcı imza vermemiş. Evet.
1: Enis Berberoğlu da vermemiş.
0: Evet, Enis Berberoğlu imza vermemiş. Yani böyle biraz ortada duranlar da var anlaşılan ama saflar netleşiyor gibi Şakir Hocam. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde şöyle bir beklenti vardı biraz çünkü hani bu milletvekili en başta 110'a 30 gibi bir denge konuşuluyordu ama biraz daha dengeleneceği gibi bir beklenti vardı. Şimdi bu imza atıldıktan sonra buradan dönmek kolay olmaz herhalde, değil mi?
3: Tabii tabii. Yani Sayın Kılıçdaroğlu bu işlere girişmeden önce, mahkeme bu kararı almadan önce CHP'nin nasıl bir dışarıdan görünümü vardı diye hatırlayalım. İşte 3-5 hafta önce sorsanız CHP ne durumda diye benim söyleyeceğim şeyler, vallahi Uşak Belediyesi'nden çok kötü kokular geliyor. Antalya Belediyesi o kadar kötü ki yani kendini kurtarmak için etkin pişmanlıktan faydalanmış. Yani bir partide bir bozulma, bir çözülme, kötü kokular. Yani Kılıçdaroğlu yine sadece partisini değil tüm Türkiye'yi birleştirdi. Yani büyük bir liderlik örneği sergiliyor Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP'lisi, AK Partilisi, MHP'lisi herkes hakikaten Kılıçdaroğlu'nun ve avukatlarının yaptığı şeyden tiksiniyorlar. Türk demokrasisine yapılabilecek en kötü şeyi yaptı. Ve bıraksa eğer bu parti kötü ve haram içindeyse zaten o haram içinde boğulmak üzere olan partiyi de kurtarıyor. Çünkü o haram içinde olduğunu düşündüğü parti ya da öyle görünen parti şu anda Kılıçdaroğlu'nun ve Kılıçdaroğlu'nun hukuku enstrümanlaştırması dolayısıyla zulüm altındaymış, mazlummuş gibi görünüyor. Bakıyoruz mesela anketlere, sadece milletvekilleri değil. Evet, yani CHP milletvekillerinin işte sadece 27 tane oy vermemiş. Onların da ne kadarı Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında onu bilmiyoruz. Ama ekser çoğunluğu, yani bir kutuplaşmadan bahsedeceksek, partide bir bölünmeden bahsedeceksek burada ikiye bölünme yok. Partinin %10'u kalıyor Kılıçdaroğlu'nun elinde. Sadece milletvekillerinin değil, seçmene bakarsak yine öyle. Mesela KONDA'nın anketine bakalım. Hı hı. Bu son gelişmelerden hemen sonra bir anket çalışması yaptılar. Sayın Kılıçdaroğlu CHP'nin başına gelmelidir diyen, CHP'nin başında kalmalıdır diyen, AK Parti'den, MHP'den yani tüm seçmenle yapılan görüşmelerden çıkan sonuç sadece %10. Yani aslında CHP'lilerin değil, tüm Türkiye'nin gözünde kaybetmiş bir insanla karşı karşıyayız ve sadece CHP'lileri değil, tüm Türkiye'yi karşısına almış, tüm demokrasiyi karşısına almış, sadece partisini çalışamaz hale getirmiş birisi değil. Meclis başkanlığına dilekçe vermek suretiyle demokrasiyi işlemez, meclisi işlemez hale getirmeye çalışan bir eski genel başkanla karşı karşıyayız maalesef. Ve tüm Türkiye'yi böylelikle birleştirmiş oluyor Sayın Kılıçdaroğlu bu yaptığı işle birlikte. Ve ilginç bir şey. Mesela bizim demokrasi tarihimizde maalesef diyelim, karşınızdaki rakibe söyleyeceğiniz bir şey yoksa kullanacağınız laflar var. Ya hiçbir şey diyemezsen bir adama irticacısın, ondan sonra komünist, irticacı, bunlar kullanılırdı. Son dönemde 90'larda bölücü, PKK'lı, hain falan bunlar kullanıldı. Yeni modamız FETÖ'cü. Ama birine bunları söylediğin zaman ispat etmen lazım. Değil mi? Demen lazım. Bak bunu yaptınız. Bundan dolayı irticacısınız. Bundan dolayı bölücüsünüz. Bundan dolayı işte komünistsiniz demek lazım. Sayın Kılıçdaroğlu kendi çalışma arkadaşlarını partiye soktuğu, yükselttiği, büyüttüğü, elleriyle yetiştirdiği, senelerce milletvekili yaptığı, parti yöneticisi yaptığı insanları FETÖ ajanı olmakla suçluyor. Yani bu suçlama kendisine döner. Hatta hala hazırda döndüğü kendi parti yöneticileri 2013'te, 2014'te, 17-25 Aralık'ta. Hadi bırakalım ki yani şu anda insanlar belli bir refleksle ya da tepkiyle konuşuyor olabilirler. Parti içerisinde Kılıçdaroğlu'na kızgın oldukları için konuşuyor olabilirler ama yani internetten işte insanlar girip bakabilirler. 2013'te 17-25 Aralık'ta mesela Kılıçdaroğlu ne yapmış? FETÖ ajanı olduğunu bildiğimiz Fuat Avni'nin tapelerini, değil mi? Meclis kürsüsünde, grup toplantılarında herkese bangır bangır dinletmiş ki bunların bir FETÖ operasyonu olduğunu Sağır Sultan biliyor mu? Biliyor. E bunları sen yaptın Kılıçdaroğlu. E şimdi diyor ki partililer biz işte Kılıçdaroğlu geldi Fethullah'la işbirliği yapalım. Yani ben şunu demem mesela. Sen Kılıçdaroğlu FETÖ'cüdür demem. Hükümeti alt etmek için o dönem bunun kullanışlı bir strateji olduğunu düşünmüş olabilir derim. Yanlış. Ama yaptılar mı? Biraz gazete karıştırırsanız, dönemin gazetelerine giderseniz, dönemin videolarına giderseniz, Hoca Efendi Hazretlerinden vesaire, yani 17-25 Aralık'tan önce kullanmadıkları, övgü dolu lafları kullandıklarını görürsünüz bu insanların. Ne oldu? CHP'liler Fethullahçı mı oldu? Yok. Yani Fethullah'la işte AK Parti hükümeti o zamanlar el ele kol kolaydı ta ki işler kötü gidene kadar. Kötü gittiğinde de senelerce hükümet bunlarla birlikteydi. Şimdi biraz da biz birlikte olsak ne olur dediler. Ve biraz da biz ittifak kuralım dediler. Hükümete karşı kullanabilir miyiz dediler. FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu, bir ajanlık yuvası olduğunu... Yani iki tarafa da iğne ve çuvaldız batıralım. Hükümetimiz de AK Parti hükümeti de CHP de fark etmekte gecikti. Ancak kendi canları yandığı zaman FETÖ'ye FETÖ dediler. Tıpkı Kemal Kılıçdaroğlu da ancak kendi genel başkanlığı gittiği zaman kendi arkadaşları, muhalifleri saflarına geçtiği zaman arkadaşlarına FETÖ'cü demeyi akıl etti ama kendisi onlar FETÖ'cüyken ya da FETÖ ajanıyken kendisi ne konumdaydı bunları düşünmesi gerekir hakikaten. Bunu söylediğimiz zaman kime zarar veriyoruz? Bunu söylediğimiz zaman CHP'ye zarar veriyoruz. Yani o bakımdan Sayın Kılıçdaroğlu CHP'yi haramdan arındırmaya çalışan bir lider olarak tekrardan ortaya çıktıysa bu haram konusunda CHP'yi harama bulaştıran insanlar konusunda bu insanları kim partiye getirdi diye sorduğumuzda hep Kılıçdaroğlu'nu görüyoruz. O zaman kendisinden arındırması gerekir diye insanların evet. aklına haklı bir soru geliyor. Eğer parti FETÖ'nün eline düştüyse bu FETÖ'cüleri partiye kim getirdi, FETÖ ile kim görüştü diye insanın aklına geliyor. Orada da Kılıçdaroğlu aklımıza geliyor. Neyse ama... Halkımız bunu görüyor mu? Halkımız bunu görüyor. Şimdi hukuki olan bir şey var, yasal olan bir şey var, kanuni olan bir şey var ve de meşru olan bir şey var. Kanunla hukuk farklı şeyler midir? Evet efendim, farklı şeylerdir. Çünkü kanuni olan her şey evrensel hukuk prensiplerine uygun olmak zorunda değil. Bazen kanunlarımız bizim Türkiye'de başlangıçtan bu yana, Osmanlı'dan bu yana, sadece Cumhuriyeti de suçlamayalım. Kanunlarımız bazen temel hak ve hürriyetleri ihlal eder. Ama bunlar kanun olduğu için herkese uygulanır. Ve biz de deriz ki şeriatın kestiği parmak acımaz. Bana da bu haksızlık yapılıyor, sana da bu haksızlık yapılıyor.
0: Evet.
3: Bu hukuki değildir. Hukuki olan, evrensel olan, herkesin kabul edeceği, vicdani olan şeydir. Meşruiyet, hukukiden de farklı bir şey. Meşruiyet, halkın kabul ettiği, rıza gösterdiği, eyvallah dediği, ha bu doğru, içimize sindi dediği şeydir. Ne mahkemenin aldığı karar, ne Kılıçdaroğlu'nun yaptıkları halkın vicdanında yer etmiyor.
0: Evet.
3: O bakımdan hukuki, ondan soru işareti, kanuni midir? Kanunidir. Uygulanması gerekir mi? Uygulanması gerekir. İnsanların vicdanını yaralıyor mu? AK Partili'nin de yaralıyor, MHP'linin de yaralıyor, CHP'linin de yaralıyor. Ve bir gün bizim başımıza bu gelse diyor mesela AK Partili, aa bu yanlış diyor mu diyor. Ama bırakın kendi kendilerini yesinler. Aa bir taraftan da iyi oluyor deyip of çekiyor mu çekiyor. İyi ki bunlar iktidara gelmemiş. Aa bir de bu Bay Kemal iktidar olsaydı, Cumhurbaşkanı olsaydı, bak partisine adam neler yaptı, ülkeye neler yapardı diyorlar mı? Diyorlar. Bunu dedikleri için şu anda Bay Kemal'in aslında haksız olduğunu biliyorlar. sadece CHP'nin başında olsun diyenler, daha beter olun diyen %10 kesim.
0: Evet.
3: Ama genel olarak %90'ı insanımızın diyor ki burada bir hata var. Bana da yapılsa, ona da yapılsa bu vicdanımızın aldığı bir şey değildir.
0: Peki.
3: Mahkeme böyle dese de değildir. Ama uyulur mu? Uyulur.
0: Uyulur. Peki hocam, şimdi bir reklam arası verelim mi arkadaşlar? Geldi mi? Reklam süresi. Geldi, tamam. Reklam arası verelim, devam edeceğiz.
4: Doğrudan Siyaset devam edecek. Hava durumu.
5: Yeni haftada rüzgarlar Lodos'tan daha sıcak esmeye başladı. İstanbul biraz bulutlanıyor, sıcaklık 30 derece. İzmir 33, Antalya az bulutlu 27, Bursa parçalı bulutlu 32 derece. Ankara'da yine kısa süre sağanak geçişi bekleniyor, sıcaklık 27 derece. Marmara'da, Edirne, Kırklareli tarafında yaz sağanağı oluşacak. Diğer yerlerde de hava biraz bulutlanıyor. Edirne 29, Sakarya 30 derece. İç Anadolu'da da Eskişehir, Konya, Kayseri boyunca gün içinde kuvvetli yerel yağmur var. Eskişehir 29, Kayseri 26 derece. Ege'de Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli arasında sağanak yağış bekleniyor. Sahiller güneşli. Manisa 34, Muğla 28 derece. Akdeniz'in kıyıları az bulutlu. Isparta, Burdur, Karaman tarafındaysa sağanak yağmur var. Adana 32, Mersin 28 derece. Sağanaklar Karadeniz'de de Bolu, Kastamonu, Tokat ve iç kesimler boyunca etkili olacak. Bolu 26, Samsun 21 derece. Güneydoğu açık. Diyarbakır ve Gaziantep 32 derece. Doğu Anadolu'da Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars boyunca sağanak yağış var. Malatya parçalı bulutlu 28 derece.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
6: Saatlerimiz gece 4'ü gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta çatışmalar yeniden şiddetlendi. Ukrayna'nın başkenti Kiev ile ülkenin çeşitli bölgelerine yoğun hava saldırıları düzenlendi. İlk belirlemelere göre Kiev'de en az 2 kişi yaralandı. Dnipro'daki saldırılarda ise 4 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı. Kiev'deki yetkililerin aktardığına göre Rusya'nın düzenlediği geniş çaplı hava saldırısı sonucu kentin farklı bölgelerinde yangınlar meydana geldi. Hava savunma sistemlerinin devreye girdiği aktarıldı. Yetkililer füzenin vurduğu 24 katlı bir apartmanda yangın çıktığını aktardı. Ayrıca düşürülen füzelerin enkaz parçaları 9 katlı bir apartmana da isabet etti. Saldırılar sürerken kentin bazı bölgelerinde elektrik kesintileri yaşandığı da ilk gelen bilgiler arasında. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski gece saatlerinde yaptığı açıklamada Rusya'nın büyük çaplı saldırıya hazırlandığını duyurmuştu. Rusya Devlet Başkanı Putin ise dünkü açıklamasında Luhansk'ta bir öğrenci yurdunun hedef alındığını öne sürerek Ukrayna'nın suç silsilesine yeni bir sayfa eklendiğini belirtti. Geçen haftaki yurt saldırısı sonucu 21 kişi hayatını kaybetmişti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hizbullah'ın saldırmamak üzere anlaştığını açıkladı. Ancak taraflardan aksi açıklamalar geldi. İran basını İsrail'in Lübnan saldırılarını gerekçe göstererek Washington'la Tahran arasındaki mesaj alışverişinin durduğunu yazdı.
7: İsrail ve Hizbullah birbirine saldırmamayı kabul etti. İsrail Beyrut'a asker göndermeyecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından Hizbullah ve İsrail'in anlaştığını böyle iddia etti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yla yapıcı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini açıkladı. Lübnan'ın başkenti Beyrut'a giden İsrail askerlerinin de geri döndüğünü belirtti. Trump açıklamasında üst düzey temsilciler aracılığıyla Hizbullah'la da görüştüğünü duyurdu. Şu ana kadar herhangi bir Amerikan başkanının doğrudan ya da dolaylı olarak Hizbullah'la görüştüğü bilinmiyor. Hizbullah, ABD tarafından terör örgütü olarak sınıflandırılıyor. Hem Hizbullah hem de İsrail tarafındansa birbiri ardına çelişkili açıklamalar geldi. Lübnan'da Hizbullah'ın siyasi kanadından milletvekili Hasan Fadallah, Hizbullah'ın kısmi ateşkesi kabul etmediğini belirtti. Lübnan topraklarının tamamını kapsayan bir ateşkesi desteklediklerini aktardı. Lübnan'ın Washington Büyükelçiliği ise Hizbullah'ın İsrail ile karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurdu. Ateşkesin zamanla Beyrut'un yanı sıra tüm Lübnan topraklarına genişlemesinin beklendiği açıklandı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da yaptığı açıklamada bir kez daha tehdit dilini sürdürdü. Hizbullah'ın İsrail kentlerini ve halkını vurması halinde Beyrut'taki terör hedeflerine saldıracağız dedi. Hizbullah'ın ateşkesi kabul şartının aksine Lübnan'ın güneyinde askeri faaliyetlerini de sürdüreceklerini duyurdu. İran devrim muhafızlarının Kudüs gücü komutanı İsmail Kağani, İsrail'in Lübnan ve Gazze'deki eylemlerinin sürmesi halinde Babülmendeb Boğazı'nın da Hürmüz Boğazı gibi kapatılacağı tehdidinde bulundu. İran'ın Tasnim Haber Ajansı da İsrail'in Lübnan saldırıları gerekçesiyle Washington ve Tahran arasındaki mesaj alışverişinin durduğunu yazmıştı. Ancak Trump, müzakerelerin hızlı bir şekilde devam ettiğini belirtti.
6: İran'la ABD arasındaki ateşkes görüşmelerinin akıbeti merak edilirken Türkiye'nin telefon diplomasisi sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü. Dışişleri kaynaklarından alınan bilgiye göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve İran'la ABD arasındaki müzakere sürecinde gelinen nokta ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'deki tartışmalarla ilgili ilk kez konuştu. Bu tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultaydan mahkeme salonlarına taşan bu mücadelenin hiçbir yerinde yokuz dedi.
8: Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız.
9: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'deki tartışmalarla ilgili ilk kez konuştu. Biz bu tartışmalarla ilgilenmiyoruz. Hiçbir yerinde de olmayacağız dedi. Bu toprakların mayası şiddete, hukuk tanımazlığa prim vermez diye devam etti.
8: Biz de hangi bahaneyle olursa olsun sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin kutuplaştırılmasına, halkımızla güvenlik görevlilerimizin karşı karşıya getirilmesine müsaade etmeyiz.
9: Cumhurbaşkanı kabine toplantısı sonrası kürsüdeydi. Dünyanın hassas bir dönemden geçtiğini, böyle bir dönemde milletin ahenginin bozulmaması gerektiğini söyledi.
8: Ülkemizin yeni sürüm kayıkçı kavgalarına değil, başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere 86 milyonu ilgilendiren meselelerde ortak zeminde buluşmaya ihtiyacı vardır. Terörsüz Türkiye sürecini her türlü polemikten uzak ele almak, çözüm çabalarına samimiyetle katkıda bulunmak siyaset kurumunun görevidir.
6: Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup toplantısı ve kurultay konusunda karşılıklı adımlar sürüyor. Özgür Özel, kurultay için delegelerden yeterli imzayı topladı. Ayrıca 111 CHP milletvekili de yayımladıkları ortak bildiriyle olağanüstü kurultayın 12 Temmuz Pazar günü yapılması çağrısında bulundu.
10: CHP'de grup toplantısı ve kurultay resmileşmesi sürüyor. Bir yanda talimatım olmadan grup toplanamaz diyen Genel Başkan Kılıçdaroğlu, diğer yanda biz toplantı yapacağız diyen Grup Başkanı Özgür Özel, gözler Meclis Başkanlığı'nın tavrındaydı. Numan Kurtulmuş, bu bizim vazifemiz değil, çelişki parti içinde çözülmeli dedi.
11: Meclis Başkanlığı'nın bu konuyla ilgili alacağı herhangi bir inisiyatif söz konusu değildir. Meclis Başkanlığı herhangi bir parti içi ya da grup içi ihtilafın tarafı değildir. Görevi bu değildir. Vazifesi de bu değildir. CHP bu meseleyi kendi iç dinamikleri ve kurumsal yapısı çerçevesinde çözmelidir.
10: Kurtulmuş CHP Genel Başkanlığı'na da bu yönde bir mektup gönderdi. Grup Başkanı Özgür Özel de grup toplantısını yapacaklarını, bunun önünde bir engel olmadığını söyledi.
12: Milletvekilleri ve grup kendiliğinden meclis çalışması sürerken bile sözlü çağrıyla da grup toplantısı yapabilir, her zaman yapabilir. 13.30'da sizlerin de ilgi gösterdiği açık grup toplantımızda ilan edildiği gibi yarın yapılacak.
10: Özel kurultay yapılması için delegelerden yeterli imzayı da topladı.
12: Olabilecek en yüksek imza sayısı ile birlikte biz bu kurultayla ilgili ama çok da gecikmeden bir an önce de başvurumuzu yaparak ilerlemek istiyoruz.
10: Bu arada CHP'li 111 milletvekili yayımladıkları ortak bildiriyle 12 Temmuz Pazar günü olağanüstü kurultay çağrısı yaptı. CHP'nin 138 milletvekilinden 27'sinin bildiride imzası bulunmazken, bunlardan 17'sinin bildiriye imza atmak istemediği, onununsa tarafsız kalma amacıyla ortak bildiride yer almadığı öğrenildi. Bildiriye Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Gürsel Erol, Engin Altay ve Ali Öztunç gibi isimlerin imza vermesi de dikkat çekti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise günü genel merkezde çalışarak geçirdi. Genel merkez ekibine göre ihtiyadi tedbir kararı ile ilgili Yargıtay son sözü söylemeden kurultay imzası toplamanın bir geçerliliği yok. Kılıçdaroğlu en kısa sürede kurultay demiş ancak tarih vermemişti. CHP Genel Başkanı'nın A takımını ne zaman açıklayacağı ve kimlerin genel başkan yardımcısı olacağı da merak ediliyor.
6: Bayram tatilinin son günü farklı illerden trafik kazası haberleri geldi. En acı tabloysa Denizli'deydi. Bariyere çarpan otobüste yangın çıktı. Bir bebek, 8 kişi küle dönen araçta can verdi. Tüm veriler ciddi bir ihmali işaret ediyordu.
13: Bariyere çarpan otobüs alev aldı. Kapılar açılmadı. Yangın söndürme sistemi devreye girmedi. Yaralanan 33 yolcu ve görevli camlardan çıkarak kurtuldu. Ancak Denizli'de meydana gelen kazada biri bebek, 8 kişi hayatını kaybetti. Peki araçta nasıl bu denli büyük bir yangın çıktı?
14: Tek başına bariyere bu hızda çarparak bir yangın çıkabilir. Yani yangın çıkmasının sebeplerinden biri de yakıt hattının hasar alması olabilir. Akülerin hasar alması olabilir. Elektrik aksamının hasar alması olabilir. Genelde yangınlar ya elektrik sisteminden ortaya çıkar ya da motor bölümündeki bir

0: devreye alınır. Sürücünün vefat etmesi o kapıların açılmamasına da sebebiyet vermiş olabilir. Elektrik sisteminin çalışmamasına da sebebiyet vermiş olabilir.
1: Yolcular sürücünün olaydan 20 dakika önce klimanın bozulması nedeniyle aracı durdurduğunu anlattı.
0: İnsanlar klima ile ilgili bir problem çektiğinde sürücü inip bunu tamir etmeye çalışmışsa ve olay gerçekten böyleyse bence içler acısı bir durum var. Bu araç yolcu taşımaya emniyetli olarak elverişli bir araç değil. Görmezden gelmişlikler var. İhmal edilmişlik var.
1: Benzer faciaların önüne geçmek için denetimler büyük önem taşıyor.
2: İstanbul Avcılar'da 5 katlı binanın giriş merdivenleri bitişindeki temel kazasında meydana gelen toprak kayması nedeniyle çöktü. Bina tahliye edildi. Olay gece saat 23 sıralarında Ambarlı Mahallesi'nde yaşandı. 5 katlı binanın yan tarafındaki inşaat temelinde toprak kayması meydana geldi. Binanın girişindeki merdivenler çöktü. Kolonlardan da sesler gelmesi üzerine bina sakinleri durumu yetkililere bildirdi. Bazı bina sakinleri alt kattaki dükkanlardan binayı terk etti. Aralarında çocukların da olduğu 7 kişi ise itfaiye merdiveniyle binadan indirildi. Belediye ile İmar Şehircilik Müdürlüğü ekipleri binanın girişini kapattı. Kentsel dönüşüm sürecindeki 20 dairelik binada da 3 dairenin dolu olduğu, tahliye ve yıkımın hızlandırılacağı öğrenildi. Aydın'da bir kişi henüz bir ay önce evlendiği eşiyle arkadaşını silahla vurarak öldürdü. Aldatıldığını düşünen zanlı saldırı sonrasında kaçtı.
3: Henüz bir aylık eşini öldürdü. Üstelik öldürülen genç kadın hamileydi. Aydın'daki silahlı saldırıda Nurgül Aslan'la yanındaki arkadaşı Ercan Zengin hayatını kaybetti. Erkan Aslan henüz bir ay önce evlendiği 25 yaşındaki eşi Nurgül Aslan'ı takip etti. İddiaya göre genç kadın arkadaşı Ercan Zengin'le Söke Kapalı Pazar yerinde bir otomobilde buluştu. Aldatıldığını düşünen Erkan Aslan yanındaki silahla ikisine de ateş açtı. Silahlı saldırıda yaralanan iki kişi de kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. Saldırgan olay yerinden kaçtı. Polis kadının eşini arıyor. Öldürülen Nurgül Aslan'ın 1,5 aylık hamile olduğu öğrenildi.
2: Adana'daki bir sitede komşular arasında yaşanan yüksek ses tartışmasında tehlikeli anlar yaşandı. Bir kişi bahçeye inip etrafa rastgele ateş açtı. Şans eseri can kaybı ya da yaralanan olmadı. Bu görüntüler Gürsel Mahallesi'nde kaydedildi. İki komşu arasında başlayan sözlü tartışma kısa süre içinde büyüdü. Taraflardan biri sitenin bahçesine indi, elinde otomatik silah vardı. Tartıştığı kişiye küfredip rastgele ateş açmaya başladı. Site sakinleri olay sırasında büyük panik yaşadı. Zanlı bir süre sonra olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine harekete geçen polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Yollarda cuma gününden bu yana bayram tatili dönüşü yoğunluğu vardı. Bazı kentlerde trafik dün de aksadı. Karabük'teki kemikli rampalarıyla 43 ilin geçiş güzergahı olan Kırıkkale'de benzer görüntüler oluştu.
3: Bayram tatili bitti ama yollarda yaşanan yoğunluk bitmedi. Evlerine dönmek için pazartesi gününü bekleyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Tatili Karadeniz illerinde geçirenlerin İstanbul'a dönüş güzergahı Karabük'tü. İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş güzergahında bulunan kemikli rampalarında ulaşım aksadı. Trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi. Yoğunluk günün ilk ışıklarından geç saatlere kadar devam etti. Burası da 43 ilin geçiş güzergahında bulunan kilit kavşak olarak anılan Kırıkkale. Ankara ve Samsun istikametlerinde cuma gününden bu yana benzer görüntüler var. Araçların hızının bazı noktalarda saatte 10 kilometreye kadar düştüğü görüldü. Bayram dönüşü trafiğin yaşandığı kentlerden biri de Çorum. D100 karayolunun Osmancık geçişinde uzun araç kuyrukları oluştu.
2: Travis Scott'ı takip etmek için İstanbul'a gelen Amerikalı sosyal medya fenomeni bir taksici tarafından dolandırıldı. Taksimetrenin

0: Yaklaşık 300 lira yazdığı güzergaha 7300 lira ödedi. Sosyal medyada yaptığı paylaşım sonrası dolandırıcı taksicinin belgesi iptal edildi.
1: 300 liralık yola önce 10 katını istedi, sonra 25 katı ücret aldı. Amerikalı turist taksicinin kurbanı oldu.
2: Bu tip sürücüleri de aramızdan ayıklamak istiyoruz.
1: İstanbul'daki Travis Scott konserini izlemeye gelen Amerikalı sosyal medya fenomeni Auger, oteline gitmek için yoldan bir taksi çevirdi. Taksici adrese bakıp fiyat verdi. Amerikalı turist o anlarda cep telefonundan yayın yapıyordu.
3: Amerikalı sosyal medya fenomeninin gideceği mesafe 4.4 kilometreydi. Taksimetre açılırsa yazacak ücret de 300-400 lira bandında olacaktı. Ancak taksici araca binerken o turistten 50 euro yani yaklaşık 2700 lira talep etti.
4: This one bro, you're working 50 euro. Okay?
5: Okay. Did you say 50 euro?
4: Yes, this one.
5: For 10 minute?
4: Yes, I am speaking 50 euro. You okay, I am come back.
1: Taksici adrese vardığında kredi kartıyla ödeme yapan turistten 7300 lira aldı. Turist taksiden indikten sonra döviz karşılığını hesapladığındaysa taksicinin söylediği tutarın 3 katını ödediğini fark etti.
5: 7300 lira. I don't know how much that is. I genuinely think that's close to $100.
6: One.
5: It was $160. Maybe we can sort it out with the bank.
6: 50, you said 50 euros. I thought a euro was like a dollar. No?
1: Görüntünün sosyal medyada yayılmasıyla hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi hem de İstanbul Emniyeti ve Taksiciler Odası harekete geçti. Araç trafikten men edildi.
2: Şoför kartı, taksicilik belgesi süresiz olarak iptal edildi. Bu saatten sonra o kişi İstanbul'da taksicilik yapamayacak. Sürücü arkadaşla ilgili de kurum olarak savcılık şikayetinde bulunacağız. Mesleğimizin adını kötüye çıkarttığıyla ilgili. Ücret iadesiyle ilgili biz çalışma yapıyoruz. Müşterimizle iletişime geçmeye çalışıyoruz. Sosyal medyada DM'den yazdık.
1: Gözaltına alınan taksiciye 95.500 lira para cezası kesildi.
0: Kanye West konseri görsel şovuyla olduğu kadar ekonomiye katkısıyla da dikkat çekti. Konserin dolaylı katkısı 100 milyon doları geçti.
7: ...118.000 bilet satıldı. Kilometrelerce kuyruk oluştu. Ekonomiye katkısı 100 milyon doları buldu. Kanye West önceki akşam İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konser verdi. West tüm zamanların stadyum konseri rekorunu kırdıklarını söyledi. Konser öncesi lisans ürünleri satın almak isteyenler saatlerce bekledi. Konser bileti 6 bin liradan başlarken 35 bin liraya kadar çıktı. Tişört almak isteyenlerse en az 2 bin lira ödedi. Organizasyonun kazancının yanında ekonomiye de katkısı oldu. Turistlerin alışveriş, konaklama ve ulaşım harcamalarının katma değerinin 100-110 milyon dolar olduğu hesaplanıyor. Kanye West konseriyle aynı gün Tüpraş Stadyumu'nda Andrea Bocelli sahne aldı. Bu konsere 35 bin kişi katılırken komşu ülkelerden gelen turistler de ağırlandı. Tüpraş Stadyumu'nda önceki hafta UEFA Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapılmıştı. Dünya Gazetesi'nin haberine göre bu üç etkinliğin ekonomiye toplam katkısı 200 milyon doları yani 10 milyar lirayı geçti.
0: Cuma günkü enflasyon verisi öncesi İstanbul'un enflasyonu belli oldu. Kente fiyatlar aylık %1,53 oranında artış gösterdi. İstanbul Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamaya göre tüketici fiyat endeksindeki yıllık artış %36,77 olarak belirlendi. Mayıs'ta en yüksek aylık artış %4,14 ile lokanta ve oteller grubunda görüldü. Onu 3 ile konut ve %2,70 ile eğlence grubu takip etti. Hava Kuvvetleri Komutanlığı 115. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Kutlamalar çerçevesinde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulde konuşan Güler, dünyanın uluslararası güç dengelerinin değiştiği ve güvenlik ortamında belirsizliklerin arttığı kritik bir dönemden geçtiğini söyledi.
8: Sahip olduğu imkan ve yetenekleri, güçlü ordusu, dünya genelinde üstlendiği sorumlulukları ve kurduğu çok boyutlu ilişkileriyle uluslararası güvenlik mimarisinin ve müzakere masalarının vazgeçilmez bir üyesi haline gelmiştir.
0: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluşunun 115. yıl dönümü kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulde konuşan Güler, uluslararası güç dengelerinin değiştiği, jeopolitik gerilimlerin arttığı ve güvenlik ortamında belirsizliklerin derinleştiği kritik bir dönemden geçildiğini söyledi.
8: Ülkemizin geleceğe daha büyük hedeflerle ve emin adımlarla yürüdüğü bu dönemde, bakanlığımız da devletimizin bekası, asil milletimizin huzuru ve bölgesel istikrarın sağlanması için çalışmalarını proaktif bir yaklaşım ve uzun vadeli stratejik hedefler doğrultusunda kararlılıkla sürdürmektedir.
0: Güler bu süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri'ni geleceğin konseptine göre modern sistemlerle donatmaya devam ettiklerini de belirtti. Her açıdan güçlü, etkin ve caydırıcı bir hava kuvvetlerine sahip olmak için yüksek motivasyon, azim ve kararlılıkla çalışmaya, daha çok üretmeye devam edeceğiz dedi.
8: Temel eğitim ve hafif taarruz uçağımız Hürkuş, jet eğitim uçağımız Hürjet, genel maksat helikopterimiz Gökbey, kısa bir süre sonra envanterimize girecek Tayfun, 5. nesil yerli milli savaş uçağımız Kaan, ülkemizin hava platformlarındaki büyük atılımlarının en somut göstergeleridir.
0: Şırnak'ta Mehmetçik kırsalda okuyan öğrencilerin eğitimine de katkı sunuyor. Mehmetçik Kurs Merkezi projesi kapsamında yedek subaylar LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere ders veriyor.
9: Kök 41 olur.
7: Mehmetçik öğrencileri LGS ve YKS'ye hazırlıyor. 27 yedek subay çocuklara sınavlara destek amaçlı eğitim veriyor.
10: Başarı sadece imkanla değil, özveri, azim ve çalışkanlıkla olabileceğine inanıyoruz. Bu çocuklar da o azmi görüyoruz. İleride onların iyi bir mühendis, doktor, avukat, asker olabileceğine yürekten inancımız var.
7: Şırnak'ta sınır güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele faaliyetlerini sürdüren 48. Hudut Tugay Komutanlığı eğitime de katkı sunuyor. Kırsalda okuyan, LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrenciler için Mehmetçik Kurs Merkezi projesi hayata geçirildi. Öğretmenlik bölümlerinden mezun 27 yedek subay hafta sonları 100'e yakın öğrenciye ders veriyor.
11: Öğrencilerin kursa ilgisi oldukça yüksek. En büyük amacımız onlara yardımcı olmak. Onlar bizim ülkemizin geleceğidir. Eğer onlara yatırım yaparsak ülkemizde de en iyi yatırımı yapmış oluruz.
7: Öğrenciler Türkçe, matematik, İngilizce ve fizik gibi birçok alanda her hafta toplam 100 saat ilave ders görüyor.
12: Çok güzel bir duygu, gurur verici. Çünkü onlar ülkemizi koruyan kahramanlarımız ve bizlere bilgi ve tecrübelerinden bahseden öğretmenlerimiz oldular.
13: Kendileri zahmet etmişler, geliyorlar burada bizim geleceğimiz için uğraşıyorlar. Bizim geleceğimizi hatta şekil veriyorlar da diyebiliriz. Onlara minnettarız.
0: Çevre bilincini günlük yaşamanın parçası yapmayı amaçlayan Sıfır Atık Haftası başladı. İstanbul'da farklı etkinlikler düzenlenecek. Festivalin yanı sıra farklı ülkelerden katılımcıların bir araya geleceği forumlar da yapılacak.
14: Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi.
7: Atölyeler ve konserler düzenlenecek. 7'den 70'e birçok kişiye çevre bilinci kazandırmak için etkinlikler yapılacak. Ana teması enerjide verimlilik, gelecekte dönüşüm olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kurulan Sıfır Atık Vakfı'nın düzenlediği ve ilk kez gerçekleştirilecek olan Sıfır Atık Festivali 4 Haziran'da İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başlayacak.
15: Çocuklar için sıfır atık bilincini arttıracak atölye çalışmaları olacak. Gençler için oyun alanları, dijital oyun alanları olacak. Kadınlar için kadınlara yönelik söyleşiler, etkinlikler olacak. Toplumun bütün yaş gruplarını kucaklayan bir festival inşa ediyoruz. Sıfır atık farkındalığı çocuk yaşta başlar ve okullarımız buraya gelecek. Lise öğrencilerimiz gelecek, üniversite öğrencilerimiz gelecek ve buradaki etkinlikleri biz gönüllülerimizle beraber inşa ediyoruz. Tamamen gönüllülük esaslı. Sivil toplum kuruluşlarımız etkinlik yapıyor, öğrenci derneklerimiz etkinlik yapıyor, okullarımız etkinlik yapıyor. İşte evde kendi el işlerini yapan kadınlarımız kendi ürünlerini sergiliyorlar.
7: 1-7 Haziran Sıfır Atık Haftası olarak kutlanıyor. Bu kapsamda festivalin yanı sıra Sıfır Atık Forumu da düzenlenecek.
15: Geçen yıl 108 ülke Sıfır Atık Forumu'na katılmıştı. Bu yıl 183 ülke katılıyor. 120'den fazla bakan İstanbul'da buluşacak. 5000'den fazla misafir geliyor. 20'den fazla eski devlet başkanı, başbakan seviyesinde isim var. Ve Sıfır Atık Forumu'nu biz Sıfır Atık Vakfı'nın ortak çalışma kültürüyle inşa ettik.
7: Sıfır Atık Vakfı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğiyle yapılacak olan festivalin Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 iklim zirvesine gidiş sürecinde Türkiye'nin çevre ve iklim vizyonuna katkı sunması hedefleniyor.
14: 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz.
0: Galatasaray'da yeniden başkan seçilen Dursun Özbek mazbatasını aldı. Sarı Kırmızıların başkanı tek hedeflerinin çıtayı yükseltmek olduğunu söyledi.
16: Dursun Özbek Galatasaray başkanlığındaki 4. dönemine başladı. Tek aday olarak girdiği kongrede yeniden başkan seçilen Özbek yönetimiyle birlikte mazbata aldı.
17: Daha iyisini yapmak zorunda kendimizi hissediyoruz. Onun için o yüzden bu göreve talip olduk ve bütün Galatasaraylıların, genel kurulumun, taraftarlarımın, herkesin şundan emin olması lazım. Evet, bu amaçla geliyoruz.
16: Göreve başlayan Özbek yönetimi yeni döneme teknik direktör Okan Buruk'la imza atarak başlayacak. 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek Buruk'un görev süresinin 2 yıl daha uzatılması bekleniyor.
18: Hayırlı uğurlu olsun.
0: Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli kongreye geri sayım sürüyor. Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi güçlü bir kadro kurmak için taraftarları heyecanlandıracak isimlerle görüşüyorlar.
16: Fenerbahçe başkan adaylarının seçim yarışı transfer düellosuna dönüştü. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi olağanüstü seçimli kongreye günler kala çalışmalarını sürdürüyor. Yıldırım, Almanya'dan ve İspanya'dan iki santrforla anlaştığını duyurdu.
19: Eksikler var. Onları tamamlarsak o zaman bizim takım Türkiye'de en iyi takım pozisyona gelecek futbol takımı olarak. O zaman mücadele etmek daha kolay olacak. İki tane santrfor alıyoruz. Bir de elimizde var, 3 etti. Belki de bir yerli de olabilir soru işareti. Ama o zaman çok güçlü bir diğer yerlere de takviye yaparsak güçlü bir kadro olacak.
16: Bu isimler Dortmund'dan Serhu Girasi ve Mallorca'dan Vedat Muriç. Yerli santrfor içinse Bertu Yıldırım'ın adı listede. Aziz Yıldırım'ın transfer komitesi stoper için Nathan Ake, Malang Sarr ve Calvin Bassey ile görüşme halinde. Yıldırım'ın sağ bek için düşündüğü isimse Göztepe forması giyen Arda Okan Kurtulan. Hakan Safi'nin transfer listesinde de dünya yıldızları var.
20: Ne öyle de gittim seyrettim. Ben 10. dakikada bizim topçumuzun olmadığını anladım. İstese gider bir Vedat Kuruş'u alırdım mesela ben. 10 milyon euro gider alırsın. O neyse. 32 yaşlı topçuya o kadar para verelim derseniz de istatistikler başka bir şey söylüyor. Kriz ile ilgili de Nisan 23'ünde ben kendimle görüştüm. Yine yarına görüşeceğiz. Kriz de biliyorsunuz kontratlı bir oyuncu. Dortmund'un oyuncusu. Benim zaten belki uzun yıl zamandan beri takip ettiğim bir oyuncu. Dolayısıyla seçimi kim kazanacaksa Kriz ile gider alır.
16: Safi ve ekibi Robin Lewandowski ve Mason Greenwood'la temas halinde. Hakan Safi transfer süreçleri için İtalyan efsane Paolo Maldini'den de görüş alıyor. Başkan adaylarının teknik direktör arayışları da sürüyor. Fenerbahçe'de Hakan Safi ile Aziz Yıldırım'ın yarışacağı başkanlık seçimi 7 Haziran Pazar günü yapılacak.
0: Bursa'da parkta tanıştığı kişinin yönlendirmesiyle bilek güreşine başlayan bedensel engelli Raşit Mavigil sayısız başarı elde etti. 7 yıla 4 dünya, 4 Avrupa, 14'te Türkiye şampiyonluğu sığdırdı. Genç sporcu şimdi yeni şampiyonluklar için antrenmanlarına devam ediyor.
7: Doğuştan bedensel engelli. Parkta tanıştığı kişi onu bilek güreşine yönlendirince hayatı değişti. 4 kez dünya, 14 kez de Türkiye şampiyonu oldu. Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Raşit Mavigil 18 yaşında. Bacaklarında güç kaybıyla doğdu. Ağızka Türk'ü olan aile oğullarının tedavisi için 2019 yılında Türkiye'ye geldi. Bursa'nın İnegöl ilçesine yerleşti. Raşit Mavigil engeli nedeniyle okula gidip gelmekte zorlanınca evde eğitim aldı. Bu süreçte parkta karşılaştığı bir kişi ona "Elin güçlüyse bilek güreşine başla" dedi. Onun sayesinde sporla tanıştı. Bilek güreşinde kısa sürede Bursa şampiyonluğuna ulaştı. Milli takım seçmelerinde sağ ve sol kolda birinci oldu. Raşit Mavigil 7 yıla 4 dünya, 4 Avrupa, 14 Türkiye şampiyonluğu sığdırdı.
18: Yarışmalarda engelli kategorisinde değil de normal kategorisinde yarışıyorum. Rusya'da bir 10 kere ameliyat oldum. Türkiye'de sağ ayaktan kasulaklı ameliyatı geçirdim. Şu anda sol ayaktan da geçmem gerekiyor. Onun için de biraz maddi durumlarımız iyi olması gerekiyor. Onun için de bir destek bekliyoruz.
7: Başarılı sporcu şimdi yeni dünya şampiyonluğu için antrenmanlarını sürdürüyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde birkaç hafta sonra bağımsızlık bildirgesinin imzalanmasının 250. yıl dönümü kutlanacak. Ancak kutlamalara katılacağını açıklayan Başkan Trump krize yol açtı. Bazı müzisyenler törende sahne almaktan vazgeçti.
21: Martina McBride, Bret Michaels, Morris Day, Young MC ve The Commodores. 5 sanatçı etkinlikte sahne almaktan vazgeçti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yönetiminin desteklediği bağımsızlık bildirgesinin imzalanmasının 250. yıl dönümü kutlamalarında kriz yaşandı. Trump'ın Washington'da düzenlenecek etkinliklerin açılışına katılacağının açıklanmasıyla etkinlikte sahne alacak sanatçılardan bazıları kadrodan çekildiğini açıkladı. Vanilla Ice ve Milli Vanilli'den Feb Morvins'a performanslarına devam edeceklerini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı kendi sosyal medya platformu üzerinden çekilme kararı alan müzisyenleri sert bir dille eleştirdi.
22: Çok fazla para kazanan, mutsuz olan 3. sınıf sanatçıları istemiyorum. Sadece mutlu, zeki, başarılı ve nasıl kazanacağını bilen insanlarla çevrili olmak istiyorum.
21: Freedom 250 konser serisinin 25 Haziran 10 Temmuz tarihleri arasında yapılması planlanıyor.
0: Bilim insanları insanlara ilaçlara dirençli enfeksiyonların tedavisinde yardımcı olabilecek yeni bir yöntem geliştirdi. İngiltere'de geliştirilen yöntemin yalnızca yeni tedavilerin geliştirilmesini desteklemekte kalmayıp etkinliğini kaybetmiş antibiyotiklerin yeniden canlandırılmasına da yardımcı olabileceğine dikkat çekiliyor.
7: İlaçlara dirençli enfeksiyonların tedavisiyle ilgili yeni bir adım atıldı. İngiltere'de antibiyotik tasarım yöntemi geliştirildi. Bu yeni yöntemle yeni antibiyotik tasarımının yanı sıra etkinliğini kaybetmiş antibiyotiklerin de yeniden canlandırılabileceği belirtiliyor. Bakterilerin direnci artarken yeni geliştirilen antibiyotiklerin sayısı da yetersiz kalıyor. King's College London'daki araştırmacılar bu sorunu çözmek için ve bakterilerin antibiyotik direncini aşmak için Efflux direnç kırıcı adı verilen yeni bir yöntem geliştirdi. Bu yöntemde antibiyotikler, bakterilerin direnç mekanizması geliştirmesini önleyecek şekilde yeniden tasarlanabiliyor. Peki bu nasıl mümkün olacak? Uzmanlar birçok bakterinin antibiyotiklerin onları öldürecek seviyeye ulaşmadan önce hücre dışına atılmasını sağlayan moleküler pompalar kullandıklarını belirtiyor. Ancak bilim insanları antibiyotiklerin kimyasal olarak yeniden tasarlandığında bu pompalar tarafından daha zor uzaklaştırılabildiğini keşfetti. Sonuç olarak direnç mekanizmaları mevcut olsa bile antibiyotiğin bakteriyi öldürme yeteneği geri kazandırılıyor. Araştırma ekibi şimdi bu stratejiyi ilaca dirençli enfeksiyonlar için yeni tedavi seçenekleri geliştirmek amacıyla kullanmayı hedefliyor. Bakteriler zamanla onları yok etmek için tasarlanmış ilaçlara karşı hayatta kalacak şekilde evrimleşiyor. Bu nedenle antibiyotikler etkinliğini kaybediyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre antibiyotik direnci her yıl dünya çapında yaklaşık 1 milyon 270 bin kişinin ölümüne yol açıyor. Antibiyotik direnci insanlarda, hayvanlarda ve bitkilerde antibiyotiklerin yanlış ve aşırı kullanımından kaynaklanıyor. Enfeksiyonların tedavisi zorlaşırken ameliyatlarda daha riskli hale geliyor. 2018'de 2023 yılları arasında izlenen bakteri ve antibiyotik kombinasyonlarının %40'ından fazlasında direncin arttığı tespit edildi.
0: NTV'den Dilek Yamandemir ve Cahit Kazan adliyelerdeki mavi odalara girdi. Adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerinde nasıl bir çalışma yürütüldüğüne tanık oldu. Bu haberle de bülteni noktalıyoruz.

0: cezanın verildiği sistem içerisinde çocukları anlayıp durumlarını iyileştirmeye çalışıyoruz.
1: Burası bir çocuk yuvası ya da anaokulu değil, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki Mavi Oda. Uzman sosyal görevliler, adliyelerin soğuk duvarları arasında mağdurların travmalarını azaltmak için çalışıyor.
2: Adliyeyi sadece hakim, savcı ya da avukatlardan ibaret sanıyoruz. Ama onlar birer cübbesiz kahramanlar. İşte bu mavi odada, adli görüşme odasında şiddet mağduru çocuklar, suça sürüklenen çocuklar, yine şiddet mağduru kadınların sesi oluyor. Onlar psikolog, pedagog, sosyal hizmet uzmanı. Onlar yargıyla sanık kürsüsüne karşılaşmak istemeyen tüm mağdurların adeta sesi oluyorlar.
3: Oradaki amacım çocuğu yaşadığı olaydan dolayı suçlu hissettirmemek, yargılamamak, örselememek ama o ifadeyi vermesine yardımcı olmak. İstismar suçlarının mağdurları, mağdur çocukları geliyor, tanık çocuklar geliyor.
1: Adliyelerde görev yapan psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı sayısı 2500'ü geçti. Türkiye genelinde 170'i aşkın adli görüşme odasında 200 binden fazla çocuk ve mağdur mahkeme salonu stresine girmeden psikologlar eşliğinde dinlendi.
3: Orada çok daha farklı bir sistem var. Orada sadece çocukla iletişim kurmuyoruz. Orada bir kulaklık takıyoruz ki mahkemeyle iletişim kurabilelim diye. Çocuk mahkeme salonundaki kişileri görmüyor, duymuyor. Çocuğun gelişimsel düzeyine bağlı olarak farklı yöntemlerimiz de var, farklı stratejilerimiz de var. Adli görüşme odamızda bulunan bir tahta sayesinde çizerek anlatmasını istiyoruz. Eğer zaman kavramı tam yerleşmediyse birden saymaya başlayacağım ve sen olay bittiği ana kadar bekle, bana bitince dur diyorum. 1, 2, 3, 4 gibi bir zaman çıkartmaya çalışıyoruz.
1: 2025 verilerine göre uzmanlar yılda 300 binden fazla sosyal inceleme raporu hazırladı. Suç mağduru çocuklar yargılandı, kimisi ceza aldı.
2: Cübbesiz kahramanlar sadece ifade almıyor. Aynı zamanda da sosyal inceleme raporu, adli görüşme raporu düzenliyor. İşte bu raporlar mahkemelerde hakimler için şiddet vakaları, suça sürüklenen çocuklar, yine suç mağduru çocukların lehine verilen kararlarda delil niteliği taşıyor.
0: Çocuğun adli sistem içerisine girdikten sonraki sürecini kolaylaştırmak ve o çocuğu tekrar kazanmak. Çünkü suça sürüklenen çocuklar her ne kadar suçun faili olarak görünseler de aslında onlar da gizli birer mağdurlar. Bizim onların elinden tutmamız, tekrar topluma kazandırmamız gerekiyor. Çocuk eğitimine devam ediyor mu? Süreklilik arz ediyor mu? Bir dijital gruplara üye mi? Herhangi bir çete veya farklı bir grubun mensubu mu ya da bu gruplar tarafından kullanılıyor mu? Ailesiyle ilgili herhangi bir ihmal örüntüsü var mı?
1: Uzmanlar boşanma süreçlerinde de önemli rol oynuyor. Çocuklar artık birer hacizli mal değil, pedagojik bir sürecin öznesi.
4: Biz ne sizin tarafınızdayız ne de sizin tarafınızdayız. Yani ne anne tarafındayız ne baba tarafındayız. Bizim tek bir tarafımız var, o da çocuğun tarafı. En çok zorlandığımız tabii ki çocuğun içinde bulunduğu duygusal durum oluyor. Çocuk duygusal bir çalkantı içinde olabiliyor. Ve bu çalkantı içindeyken anne babasının ayrılığını kabullenemezken adli bizim karşımıza gelip bununla ilgili bir tercih yapmak zorunda kalıyor.
5: Velayet ve kişisel ilişki kararları sonrasında ebeveyn çocuğu göremiyorsa daha önce bu işlemler icra yoluyla, icra müdürlükleri yoluyla gerçekleştiriliyordu.
1: 2025 yılında yaklaşık 150 bin çocuk polis veya icra memuru olmadan özel hazırlanan görüşme merkezlerinde ayrılan ebeveynlerine teslim edildi.
5: Zorla çocuk almıyoruz. Herhangi bir çocuk kolundan tutup ya da zorla bir tarafa vermiyoruz. Çocuk bir eşya değil, zorla alınamaz. Şu an merkezlerimizde daha çok görüşme odaklı, mesleki çalışma odaklı hizmetlerle bu kişisel ilişkileri gerçekleştiriyoruz.
1: Uzmanlar şiddet mağduru kadınlar için de devrede. Aile içi şiddet için hazırlanan bireysel değerlendirme raporları bir önceki yıla göre %40 arttı. Sadece olay anına değil, şiddetin devam etme riskine de bakılıyor. Eğer yüksek risk raporu verilirse daha sıkı önlemler alınabiliyor.

0: Devam ediyoruz NTV'de reklamların ardından doğrudan siyasete. Şimdi reklama gitmeden önce Cumhuriyet Halk Partisi'nden 111 milletvekilinin bir an önce kurultaya, hatta tarihte verdiler işte 12 Temmuz'da kurultaya gidilmesi için bir bildiri, bir metin yayınladılar. Bunun altına da 111 milletvekili imza attı. Ama Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden bugüne kadar yapılan açıklamalar tedbir kararı olduğu için bu karar olduğu durduğu sürece bir kurultay yapılamayacağı şeklinde, büyük ihtimalle buna da benzer bir yanıt gelecektir bu milletvekillerinin yaptığına. Hafta sonu Mete Çubukçu, bayramlaşma programları vardı, öyle adlandırıldı ama iki mitinge de aslında bunlar biraz dönüştü. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde idi. 2,5 yıl sonra ilk kez gitti. O günden en çok akıllarda kalan, az önce biraz Şakir Hoca'nın da değindiği bu FETÖ suçlamasıydı. Yani partinin içine bu kutlu yürüyüşe sızan FETÖ ajanlarını fark edemediğim için özür diliyorum dedi. Şimdi ciddi bir suçlama değil mi bu? Yani bunun arkası gelecektir herhalde.
1: Ama şöyle bir şey, şimdi yani baktığımız zaman edilgen olarak aldığımızda kendisini sorumlu tutuyor gibi.
0: Evet.
1: Şimdi o zaman yani bunun devamında nasıl bir şey gelir? Yani bilmiyoruz, bir soruşturma mı açılır ya da işte Kemal Bey'i çağırıp ne demek istiyorsun mu denir. Yani her yere gidecek bir şey. Ben bunu yani Özgür Özel grubuna değil, kendine yönelik bir öz eleştiri olarak ya da hani ben aldım birilerini, onlar FETÖ'cüydü ve karşı gruba mı geçti demek istiyor. Yani geçen hafta da konuşmuştuk biliyorsun. Daha hiçbir şey net değildi. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun
0: bir iletişim problemi var ortada sanki. Yani
1: herkes bu işte bayramda tatil yaptık. İşte insanlar, tanıyan tanımayan, onlarla bir takım sohbet, sorular vesaire. Herkesin merak ettiği Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne yapmak istediğiyle ilgili, partili partisiz fark etmiyordu onlar. Çok açıkçası net cevap veremedik. Şimdi geçen hafta da öyle başlamıştık. Belki şimdi yavaş yavaş giderek hani kendi ne yapmak istediğini, hedefini vesaireyi biraz daha net olarak ortaya koyacak. Belki kendi durumunu da netleştirecek ama o günkü konuşmada benim anladığım, yani partiye sızanlar genel başkan oydu. Sanki onun döneminde gelen, acaba kendi öz eleştirisini mi o anlamda yapıyor yoksa ben aldım onlar benim karşıma geçti deyip Özgür Özel grubunu mu yapıyor? Burası bir soru işareti. Ciddi bir şey bu.
0: Tabii.
1: Yani şimdi bu böyle hani FETÖ'cü demek vesaire yapmak hakikaten ne diyeyim, hani hocanın da dediği gibi dönemin hani yani FETÖ'cüyse işte yargı zaten bulur. Şimdiye kadar yani çok sıkı gidiyor bu işler, öyle hani bir lafla olacak şeyler değil. Yani hakikaten işte emniyetli, istihbaratlı vesaireydi bunlar.
0: Darbe yapmaya kalkışmış bir örgütten örgüt bahsediyor.
1: Tabii takip ediliyor herkes. Her şey yani incelenip sık dokunuyor. Yani böyle bir şey varsa ben yani iyi niyetli olarak kendi öz eleştirisi olarak aldım ama sanki bir suçlama da karşıya atılıyor gibiydi. Ben açıkçası orayı tam olarak şey yapamadım.
0: Biraz muğlak.
1: Muğlak kaldı.
0: Bir öznesi yok.
1: Yani özne yok. Bir de dış güçler dedi. Yani dış güç nedir, kimdir, nasıldır? Yani onu yani hakikaten oraları çözmek çok çok zor. Ha şöyle eleştiriler de oldu. Hakikaten o konuşmada hedefleri biraz daha netleştirmek, amacını biraz daha net ortaya koyma beklentisi içinde olanlar olduklarını söylediler o konuşmayı dinledikten sonra. Onun biraz hayal kırıklığını yaşayanlar da vardı. Yani daha hani ne derler, içerikli, ileriye yönelik daha hedefinin belli olduğu bir konuşma yapması bekleniyordu. Onlar olunca birçok şey karıştı. Bir de şöyle bir şey, yani eğer iki taraf diyelim bir şekilde uzlaşırlar mı bana zor gibi geliyor ama böyle bir niyet varsa önce bir ilkesel aslında anlaşmaya vardıklarını biliyoruz. Yani birbirlerine karşı çok derinden yaralayıcı söylem üzerinden gitmemek. Ya bu yazılı bir şey değil ama bize gelen haberler böyle. Yani çok hani hakaretamiz karşılıklı konuşmamak. Ama o günkü konuşma tabii ağır bir şey. O suçlama nereye gidiyor, kime gidiyor, hangi tarafa gidiyor çok net değil. Ama şöyle de bir şey var. O konuşma bence yani Kılıçdaroğlu çok puan kazandırdı diye düşünmüyorum. Ki yani en son bugün eski Genelkurmay başkanlarından İlker Başbuğ'un bir tweet'i ya da açıklamasını şey yaptım. Yani o bile hani bir şekilde buna tepki gösterdi ki yani o insanlar Ergenekon'u hani sonuna Petro kadar yaşayan ve ne duruma düşen birçok askerin de nasıl mağdur olduğu yıllarca sonradan tabii ki doğal olarak aklandıkları bir durum. Bu öyle hani çok şaka kaldırıl bir şey değil. Şöyle bağlayayım, ben de deminden beri ona bakıyorum. Uğraş'ın sağ olsun o listeleri şey yapıyor, atıyor 27 kişi. Bir kısmı tamamen Kılıçdaroğlu tarafında, bir kısmı da daha ortada. Yani iki tarafı uzlaştırma amacıyla Özgür Özel listesine imza atmayan ama Kılıçdaroğlu cephesinde de durmayan isimler de var. Fakat onlardan da şu beklenir. Yani eğer böyle bir şey varsa beklemeden bu uzlaşma nasıl olacaksa, nerede ortak nokta bulunacak ve nasıl bir yol izlenecekse bunun formülü bulmak. Yoksa ortada durarak hiçbir şey olmaz. Çünkü zaman çok hızlı ilerliyor ve bir süre sonra artık süreci ve olayları kontrol edemez hale gelebilirler. Onun için onların da elini çabuk tutması gerekir diyorum. Ama burada yani demokrasinin kılıcı gibi duran tedbir kararı. Evet. Ne demek tedbir kararı? Bir dava sonu beklenirken mevcut durumun korunması. Yani Yargıtay'da o tedbir kararı durdukça nasıl adım atılır, nasıl atılacak çok emin değilim. Onun için önerilen şu, Kılıçdaroğlu tarafının avukatlar aracılığıyla tedbir kararını çok kolay kaldırıp kurultaya en kısa sürede gidilebilir deniyor. Bu da yani tartışmalardan birisi.
0: Yani şimdi tabii siyaseten siyaseti ilk kez karşılaştığımız olaylar olduğu için de hukuki olarak da teknik boyutları var. Bizi çok aşan var. Tarafları var hukuki çok olarak var. Meselenin. Hani bazen oraları tabii değerlendirmekte zorlanabiliyoruz ama ne bileyim şunu sormak istiyorum. Şimdi Özgür Özel cephesi imza toplamaya başladı bugün. Kısa süre sonra da topladık. Yeterli sayıda imza ediyorlar şeye gitmek için, kurultaya gitmek için. Diğer tarafta tedbir kararı var diyor. Ama herhalde oradan mantıklı bir çoğunluk çıkarsa imza veren delegelerden bir bu baskı unsuru mu olacak Kılıçdaroğlu cephesi üzerinde?
2: Ya burada tabii ki bazı taktik, her iki tarafta farklı taktikler uyguluyor. Yani Özgür Özel tarafı az önce de söyledim. İşte Kılıçdaroğlu'nu işte yalnız destekleyen kimse yok. İşte milletvekillerinin büyük kısmı Özgür Özel'in yanında, işte teşkilatlar, il başkanları vesaire Özgür Özel'in yanında vesaire. Bunun üzerinden Kılıçdaroğlu'nu yalnızlaştırmaya yönelik olarak ve bir şeye zorlama. Nedir o? Yani mevcut delege yapısıyla kongreler olmadan, kongreler yenilenmeden 2020'deki belki delege yapısıyla kongreye gitmek ve buradan da eğer bu haliyle gidilirse tekrar Özgür Özel ve ekibinin kazanacağı gibi bir varsayım var aslında baktığınız zaman. Ama şimdi bu tartışmaları böyle günlük taktikler üzerinden, birbirini suçlamalar üzerinden değerlendirdiğinizde meselenin bir seçmen yönü var. İşte az önce Şakir Hoca da seçmen yönüne vurgu yaptı. Şimdi CHP'yi izleyen bir seçmen, örneğin işte Özgür Özel tarafının Kılıçdaroğlu'na söylediklerini, Kılıçdaroğlu tarafının Özgür Özel'e söylediklerini böyle mesafeyle arkasına yaslandı ve izliyor. Ve gerçekten de CHP seçmeni ya da muhalefet seçmeni izlediğinde ne hisseder? Şöyle düşünün.
0: Veya kararsız seçmen.
2: Veya kararsız seçmen ya da Türkiye'de seçmen, toplum ne düşünür? Şimdi konuşulan, tartışılan şey bir fikir değil. Yani işte mesela İmamoğlu ve Özgür Özel kongrede yenilikçiler olarak adlandırıldı. Mesela neyin yeni olduğuyla ilgili orada ben topluma bir şey söylediklerini hatırlamıyorum. Ya da kadro olarak yeni olan neydi? Mesela burada yeni olan aslında işte Kılıçdaroğlu'nun gitmesi. Belki onun yıllarca yardımcılığını yapan, grup başkan vekilliğini yapan ve onun yanında onun için gözyaşı döken Özgür Özel'in gelmesiydi. Şimdi meseleyi bir seçmen gözünden değerlendiriyorum. Bir fikir, bir kimlik, bir ideoloji Türkiye siyasetine yönelik olarak herhangi bir şey tartışılmıyor burada. Ne tartışılıyor? Bir taraf bir tarafa diyor ki siz partiyi mahkemeye düşürdünüz. Yerel yönetimlerde yolsuzluk yaptınız. Yerel yönetimlerin imkanlarıyla, kaynaklarıyla, bütçeleriyle gittiniz. Delege satın aldınız ve bu partiyi mevcut devam ettiği yön ve yönelimini değiştirdiniz ve ortaya başka bir şey çıkardınız. Yani büyük ihtimal Kılıçdaroğlu ve ekibinin buradaki en büyük öfkelerinden birisi bu. Yani burada işte yalnız başına kalsa bile işte destek vesaire, Kılıçdaroğlu o kongrede kendisinin hatırlayalım hançerlenme metaforunda orada çok bir öfkesinin biriktiği anlaşılıyor. Orada neyin dönüp neyin dönmediği ile ilgili büyük ihtimal bu iki yıllık süreçte Kılıçdaroğlu'na birileri parti içerisinden de geldi. Mahkemeye düşenin de ötesinde, toplumun bildiğinin çok ötesinde, medyada tartışılanların çok ötesinde belirli bilgiler getirdi. Ve bunun üzerinden diyor ki bu parti bir şekilde belki de partiye kendisinin sonradan eklemlendiği, hatta kendisinin CHP'yi sağcılaştırmakla suçlandığı, yörüngesinden saptırılmakla suçlandığı aktörlerin işte CHP'yi ele geçirmek için paralı akçeli işleri kullandığına yönelik olarak bir tutum var. Şimdi Kılıçdaroğlu bunu işte bir ileri daha da götürüyor. FETÖ meselesi üzerinden de tartışıyor. Şimdi Özgür Özel tarafı ve ona destek veren medya, siyasetçiler, kamuoyu oluşturucuları Kılıçdaroğlu'na yönelik ne söylüyor? Aslında bugüne kadar işte 13 yıllık genel başkanlık yapmış, hatta geriye gidelim. Şimdi 2014 yılında Ekmelettin İhsanoğlu'nu aday gösterdiğinde Kılıçdaroğlu'na diyor ki bir siyaset sihirbazı. Yani var o gün şeylere ben baktım. Yani muazzam bir lider. Gandhi, altılı masayı kurduğunda Gandhi. Bak altılı masayı kurduğunda
1: siz de mi öyle dediniz?
3: Ben dedim de. Tabii.
2: Hocam siz de mi dediniz?
3: Dedim dedim Allah günahlarımı affetsin
2: dedim. Siz de o zaman bir özeleştiri verin.
1: Altılı masa mı şey mi? Ekmelettin
0: İhsanoğlu mu? Ekmek için Ekmelettin kampanyası vardı.
2: Şimdi o, mesela
3: ekmek için Ekmelettin hariç diğerlerinde destek olduğumu, hatta
1: ilk
3: genel başkan olduğunda Gandhi diye böyle övgü dolu bir yazı yazdığımı da hatırlıyorum.
2: Şimdi tam buraya geleceğim hocam. Evet. Şimdi sizi hariç tutayım.
3: Söyleyin yani.
2: Altılı masa meselesinde.
3: Hayır, insan hata yapınca hata yaptım demeli. Kaybedince kaybettim.
2: Ama bu arada, bir şey söylüyorum.
0: Bu arada adam 13 tane seçim kaybetmiş. Bugün birçok kişi hocanın yaptığı öz eleştiri yapmıyor. Evet. Bugün herkes Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirirken eski
2: şimdi ben de tam onu söylemeye
3: çalışıyorum. Bak hocam, adam 13 seçim kaybetti. Evet. Ama hiç durup da niye kaybettim demedi. Her seferinde oylarımı çaldılar.
2: Onu yazdım. Şuraya geleceğim
3: mürsüzdü,
2: oraya.
3: Geleceğim. Mesele... Gözüme güneş kaçtı. Bilmem ne
0: hocam,
3: oldu. Genel başkanlıkta da bunu yaptı.
0: Hocam,
3: onu da kabul etmedi.
0: Nevi Bey'in vaktini almayalım.
2: Konuşuyoruz. İyi de oluyor. Şey yani şu 2000 işte altılı masayı kurdu. Ya sadece Türkiye'deki medya değil. Dünyadaki ünlü gazetelere, medya mecralarına bu dünyaya örnek olabilecek bir model olarak yazılar yazıldı, pazarlandı ve bunu Kılıçdaroğlu'nun başardığını. Yani bugün Kılıçdaroğlu'na medyada, sosyal medyada, siyasette bu kadar büyük hakaret edenler o gün şunu söylüyorlardı. Ya bu yani nefsini ayaklar altına aldı, altılı masayı kurdu vesaire söylediler. Ve dediler ki ya Türkiye'de bunu Kılıçdaroğlu'ndan başka kimse başaramazdı falan. Şimdi tabii hep şeye dönelim. Burada toplum ve seçmen bu meseleyi nasıl izliyor? Şimdi bir bakıyor. Mesela Ekmelettin İhsanoğlu aday olduğunda onun basın danışmanlığını yapan kişi işte medyadan ya da işte yanında olanlardan bugün Kılıçdaroğlu'na o kadar ağır hakaretler yapıyor ki tamam da yani bunun bir ortası yok mu? Eleştirebilirsin. Az önce Özgür Özel tarafına söyledim. Dolayısıyla bu siyasette esas bugünlerde tartışılması gereken şey şu. Temiz siyaset, ilkeli siyaset. Bu temiz ve ilkeli siyaset, güvenilirlik, inandırıcılık ve sahicilik meselesi Türkiye siyasetinde hala en önemli geçer akçedir. Ben hep şunu iddia ediyorum. Türkiye'de seçmen okuryazarlığı çok yüksektir. Yani seçmen okuryazarlığı, siyasette ne olup bittiğini, kimin yolsuzluk yaptığını, kimin parayla işler yaptığını, kimin bu işi kendi siyasi ikbali için, kariyeri için yaptığını seçmen çok net bir şekilde görür. Kimi ne zaman cezalandıracağını, kimi ne zaman seçeceğini görür. Şimdi hemen bir parantez olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan 23,5 yıldır iktidarda. Onun eski kampanyacısı rahmetli Erol Çağ'ın bir lafı var. Ya biz onun kampanya yaparken dikkat ettiğimiz en önemli şey sahiciliğine helal getirecek bir şey yapmamamız. Güvenilirliğine helal getirecek bir şey yapmamamız. Şimdi seçmen dolayısıyla bu olup bitenler işte kim Kılıçdaroğlu'na destek verdi? Kaç imza var? İşte sosyal medyada şu kadar Kılıçdaroğlu'na destek yok. Bilmem Özgür Özel'e var. Bunları değil. Uzun dönemli olarak ne olup bittiğine bakar. Ve bunun üzerinden de şöyle geriye çekilir. Bakar der ki yani tamam da yani ülkeyi kendi krizini yönetemeyen bir parti ülkeyi nasıl yönetecektir? Yıllarca muhalefet seçmenini ya da CHP seçmenini seçimlerden sonra sorunu dışsallaştırarak oylar çalındı. Hı hı. Bilmem medya iktidarın elindeydi. Kamuoyu işte genellikle şöyle şekillendirildi vesaire gibi argümanlar üretildi. Sorumluluğu yani kaybedenler sorumluluğu üstlenmedi. Şimdi bu görme biçimi bir öğrenilmiş çaresizliğe dönüştüğü için bugün de her iki taraf, Kılıçdaroğlu tarafı da Özgür Özel tarafı da CHP'nin kendi krizini, iç krizini dışsallaştırarak tartışmayı deniyor. İşte Özgür Özel tarafı diyor ki işte sarayın bilmem nesi işte
0: siyasi yani, dizayn.
2: Dizayn vesaire. İyi de yani CHP'yi mahkemeye düşüren bu meselelere önlem almadığınızda ya da bu kriz aylardır tartışıldığı geliyor halde bu krize çözüm üretmediğinizde, sorunu dışsallaştırıldığında, iktidarın üzerine attığınızda, işte CHP'nin içerisindeki farklı gruplara attığınızda sorun çözmüş olmuyorsunuz. Önce sorunla yüzleşmeniz lazım. Yani Türk siyasal partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Siyasal partilerin kendisi kirlendiğinde gerçekten demokrasi de zafiyete uğrar, ülkenin yönetimi de zafiyete uğrar.

0: TV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Yeni haftada rüzgarlar Lodos'tan daha sıcak esmeye başladı. İstanbul biraz bulutlanıyor, sıcaklık 30 derece. İzmir 33, Antalya az bulutlu 27, Bursa parçalı bulutlu 32 derece. Ankara'da yine kısa süre sağanak geçişi bekleniyor, sıcaklık 27 derece. Marmara'da, Edirne, Kırklareli tarafında yaz sağanağı oluşacak. Diğer yerlerde de hava biraz bulutlanıyor. Edirne 29, Sakarya 30 derece. İç Anadolu'da da Eskişehir, Konya, Kayseri boyunca gün içinde kuvvetli yerel yağmur var. Eskişehir 29, Kayseri 26 derece. Ege'de Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli arasında sağanak yağış bekleniyor. Sahiller güneşli. Manisa 34, Muğla 28 derece. Akdeniz'in kıyıları az bulutlu. Isparta, Burdur, Karaman tarafındaysa sağanak yağmur var. Adana 32, Mersin 28 derece. Sağanaklar Karadeniz'de de Bolu, Kastamonu, Tokat ve iç kesimler boyunca etkili olacak. Bolu 26, Samsun 21 derece. Güneydoğu açık, Diyarbakır ve Gaziantep 32 derece. Doğu Anadolu'da Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars boyunca sağanak yağış var. Malatya parçalı bulutlu 28 derece.
0: Hava durumu.

0: Saatlerimiz sabah 5'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'deki tartışmalarla ilgili ilk kez konuştu. Bu tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultaydan mahkeme salonlarına taşan bu mücadelenin hiçbir yerinde yokuz dedi.
1: Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'deki tartışmalarla ilgili ilk kez konuştu. Biz bu tartışmalarla ilgilenmiyoruz. Hiçbir yerinde de olmayacağız dedi. Bu toprakların mayası şiddete, hukuk tanımazlığa prim vermez diye devam etti.
1: Biz de hangi bahaneyle olursa olsun sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin kutuplaştırılmasına, halkımızla güvenlik görevlilerimizin karşı karşıya getirilmesine müsaade etmeyiz.
2: Cumhurbaşkanı kabine toplantısı sonrası kürsüdeydi. Dünyanın hassas bir dönemden geçtiğini, böyle bir dönemde milletin ahenginin bozulmaması gerektiğini söyledi.
1: Ülkemizin yeni sürüm kayıkçı kavgalarına değil, başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere 86 milyonu ilgilendiren meselelerde ortak zeminde buluşmaya ihtiyacı vardır. Terörsüz Türkiye sürecini her türlü polemikten uzak ele almak, çözüm çabalarına samimiyetle katkıda bulunmak siyaset kurumunun görevidir.
0: CHP'de grup toplantısı ve kurultay konusunda karşılıklı adımlar sürüyor. Özgür Özel kurultay için delegelerden yeterli imzayı topladı. Ayrıca 111 CHP milletvekili de yayımladıkları ortak bildiriyle olağanüstü kurultayın 12 Temmuz Pazar günü yapılması gerektiği konusunda çağrıda bulundu.
3: CHP'de grup toplantısı ve kurultay resmileşmesi sürüyor. Bir yanda talimatım olmadan grup toplanamaz diyen Genel Başkan Kılıçdaroğlu, diğer yanda biz toplantı yapacağız diyen Grup Başkanı Özgür Özel, gözler meclis başkanlığının tavrındaydı. Numan Kurtulmuş, bu bizim vazifemiz değil, çelişki parti içinde çözülmeli dedi.
4: Meclis Başkanlığı'nın bu konuyla ilgili alacağı herhangi bir inisiyatif söz konusu değildir. Meclis Başkanlığı herhangi bir parti içi ya da grup içi ihtilafın tarafı değildir. Görevi bu değildir. Vazifesi de bu değildir. CHP bu meseleyi kendi iç dinamikleri ve kurumsal yapısı çerçevesinde çözmelidir.
3: Kurtulmuş CHP Genel Başkanlığı'na da bu yönde bir mektup gönderdi. Grup Başkanı Özgür Özel de grup toplantısını yapacaklarını, bunun önünde bir engel olmadığını söyledi.
5: Milletvekilleri ve grup kendiliğinden meclis sözleşmesi sürerken bile sözlü çağrıyla da grup toplantısı yapabilir, her zaman yapabilir. 13.30'da sizlerin de ilgi gösterdiği açık grup toplantımızda ilan edildiği gibi yarın yapılacak.
3: Özel kurultay yapılması için delegelerden yeterli imzayı da topladı.
5: Olabilecek en yüksek imza sayısıyla birlikte biz bu kurultayla ilgili ama çok da gecikmeden bir an önce de başvurumuzu yaparak ilerlemek istiyoruz.
3: Bu arada CHP'li 111 milletvekili yayımladıkları ortak bildiriyle 12 Temmuz Pazar günü olağanüstü kurultay çağrısı yaptı. CHP'nin 138 milletvekilinden 27'sinin bildiride imzası bulunmazken bunlardan 17'sinin bildiriye imza atmak istemediği, onunsa tarafsız kalma amacıyla ortak bildiride yer almadığı öğrenildi. Bildiriye Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Gürsel Erol, Engin Altay ve Ali Öztunç gibi isimlerin imza vermesi de dikkat çekti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise günü genel merkezde çalışarak geçirdi. Genel merkez ekibine göre ihtiyadi tedbir kararı ile ilgili Yargıtay son sözü söylemeden kurultay imzası toplamanın bir geçerliliği yok. Kılıçdaroğlu en kısa sürede kurultay demiş ancak tarih vermemişti. CHP Genel Başkanı'nın A takımını ne zaman açıklayacağı ve kimlerin genel başkan yardımcısı olacağı da merak ediliyor.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu 38. CHP olan kurultayında oy kullanan tüm delegeler için MASAK ve SGK'dan bilgi istedi. Soruşturma kapsamında Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı MASAK ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazı yazdı. Oy kullanan tüm delegelerin ve birinci derece yakınlarının MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtları talep edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında CHP'de mutlak butlan kararı sonrası ilk duruşma görüldü. Ekrem İmamoğlu teslim olma değil, kararlılıkla yürüme zamanıdır şeklinde açıklama yaptı.
2: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında ilk duruşma görüldü. Görevden uzaklaştırılan tutuklu Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mahkeme salonunda "Milletimiz çok büyük bir yürüyüş başlatacak. Ruhumuz Kuvayi Milliye ruhudur." diye konuştu. Ekrem İmamoğlu adına sosyal medyadan yapılan paylaşımda ise "Şimdi teslim olma değil, kararlılıkla yürüme zamanıdır. Rehberimiz millettir" ifadeleri kullanıldı. Duruşmadaki 42. günde en önemli gelişme, daha önce etkin pişmanlık kapsamında ifade veren tutuklu sanık Vedat Şahin'in bu beyanlarını geri çekmesi oldu. Şahin ifadeleri baskı ve yönlendirme altında verdiğini öne sürdü. Başsavcılıkça İmamoğlu suç örgütü olarak adlandırılan davada 68'i tutuklu 414 sanık yargılanıyor. Dosyadaki bir sonraki tutukluluk incelemesi ise 18 Haziran'da yapılacak.
0: İzmir'in Buca Belediyesi'ne yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında olduğu 53 kişi gözaltına alındı.
2: Usulsüz imar işlemleri, rüşvet, baskı ve darp. Yolsuzluk iddiaları üzerine İzmir'in Buca Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Görkem Duman dahil çok sayıda kişi gözaltında. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında Buca Belediyesi ve iştiraklerde soruşturma açıldı. Belediye imkanlarıyla suç örgütü kurup yönetildiği, belediye iştiraklerine ait kredi kartları, banka hesapları ve araçların şahsi harcamalar için kullanıldığı öne sürüldü. İddiaya göre kaçak yapılara geriye dönük evrak düzenleniyordu. Rüşvet paraları, inşaat şirketleri ve lüks mülkler üzerinden aklanıyordu. İnşaat projelerinde imar mevzuatına aykırı şekilde kat ve daire sayısı arttırılıyordu. Firmalar projelerindeki aykırılıkların göz ardı edilmesi amacıyla belediye personeline rüşvet veriyordu. Belediye hakkında haber yapan veya sosyal medyada paylaşımlarda bulunan bazı kişilerin darp edildiği, fiilen çalışmayan kişilere maaş ödendiği de iddialar arasında. Bu kapsamda 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç dahil çok sayıda kişi gözaltında. Şüpheliler arasında üst düzey belediye yöneticileri, imar müdürleri, şefler, mühendisler, meclis üyeleri ve müteahhitler de var.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hizbullah'ın saldırmamak üzere anlaştığını açıkladı. Diğer yandan taraflardan da aksi açıklamalar geldi. İran basını İsrail'in Lübnan saldırılarını gerekçe göstererek Washington'la Tahran arasındaki mesaj alışverişinin durduğunu yazdı. Trump ise ateşkesin uzatılması ve Hürmüz'ün açılmasına yönelik İran'la gelecek hafta içinde bir anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum dedi.
6: İsrail ve Hizbullah birbirine saldırmamayı kabul etti. İsrail Beyrut'a asker göndermeyecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından Hizbullah ve İsrail'in anlaştığını böyle iddia etti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yla yapıcı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini açıkladı. Lübnan'ın başkenti Beyrut'a giden İsrail askerlerinin de geri döndüğünü belirtti. Trump açıklamasında üst düzey temsilciler aracılığıyla Hizbullah'la da görüştüğünü duyurdu. Şu ana kadar herhangi bir Amerikan başkanının doğrudan ya da dolaylı olarak Hizbullah'la görüştüğü bilinmiyor. Hizbullah, ABD tarafından terör örgütü olarak sınıflandırılıyor. Hem Hizbullah hem de İsrail tarafındansa birbiri ardına çelişkili açıklamalar geldi. Lübnan'da Hizbullah'ın siyasi kanadından milletvekili Hasan Fadalla, Hizbullah'ın kısmi ateşkesi kabul etmediğini belirtti. Lübnan topraklarının tamamını kapsayan bir ateşkesi desteklediklerini aktardı. Lübnan'ın Washington Büyükelçiliği ise Hizbullah'ın İsrail ile karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurdu. Ateşkesin zamanla Beyrut'un yanı sıra tüm Lübnan topraklarına genişlemesinin beklendiği açıklandı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da yaptığı açıklamada bir kez daha tehdit dilini sürdürdü. Hizbullah'ın İsrail kentlerini ve halkını vurması halinde Beyrut'taki terör hedeflerine saldıracağız dedi. Hizbullah'ın ateşkesi kabul şartının aksine Lübnan'ın güneyinde askeri faaliyetlerini de sürdürecek.

0: görüştü. Dışişleri kaynaklarından alınan bilgiye göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve İran'la ABD arasındaki müzakere sürecinde gelinen nokta ele alındı. İranlılar ABD ile yürütülen barış müzakerelerine şüpheyle yaklaşıyor. Tahran'da mikrofon uzatılanlar ABD'nin müzakerelerde samimi olmadığı görüşünü dile getirdi.
1: İran ve Amerika Birleşik Devletleri savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya varabilmek için müzakerelerini sürdürüyor. Ancak henüz somut ilerleme sağlanabilmiş değil. İran'da halkın bir bölümü müzakerelere karşı çıkıyor. Başkent Tahran'da mikrofon uzatılanlar Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenilemeyeceğini söylüyor.
2: Bence Amerika Birleşik Devletleri'nin bugüne kadar verdiği tutulmayan sözler göz önüne alındığında barış sağlanamayacak. Müzakereler hiçbir sonuca ulaşamayacak. Sadece İran'a yeni saldırılar için bir bahane olarak kullanılacak.
3: Trump sadece kendi çıkarlarını gözetiyor ve bana göre Amerika Birleşik Devletleri ile yapılacak bir anlaşma ne halk için ne de ülke için faydalı olacak.
1: İranlılar Hürmüz Boğazı'nda kontrolün sürdürülmesi gerektiğini de savunuyor.
2: Hürmüz Boğazı, uranyumumuz gibi topraklarımızın geri kalanı gibi meşru hakkımız. Bize ait ve hiç kimsenin onun üzerinde söz sahibi olma hakkı yok.
3: Birkaç yıldır yaptırımlar altındayız. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, basitçe söylemek gerekirse, artık Avrupa'ya veya Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptırım uygulama sırasının bize geldiğini gösteriyor.
0: Bayram sonrası piyasalarda belirsizlik devam ediyor. Petrol yeniden yükseldi, altın da haftaya düşüşle başladı.
1: Piyasalar Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki anlaşma belirsizliğini fiyatlıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında müzakere süreci devam etse de sahada sıcak çatışmalar devam ediyor. Yüksek tansiyon piyasalarda dalgalanmayı arttırdı. Anlaşma iyimserliği de petrol 90 doların altına gerilemişti. Belirsizliğin artmasıyla birlikte fiyatlar tekrar 90 doları geçti. Petrol aylık bazda %17, haftalık olaraksa %8 aşağıda. Yılbaşından bu yana ise fiyatlar hala %60 daha yüksek. Güçlenen dolar ve yükselen petrol fiyatları piyasayı baskılarken, altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Ons altın 4500 dolarda tutunmaya çalışıyor. İçeride gram altındaysa 6600 liralı seviyeler izlendi.
4: Bence altın tekrar yılın ikinci yarısından güvenli liman gömleğini giyeceğini ben şahsen düşünüyorum. Ama barış belirsizliği devam ettikçe kısa vadede 4400-4650 dolar aralığında dalgalanan bir piyasa bizi bekliyor olabilir diye düşünüyorum.
1: Borsa İstanbul'da bayram tatili sonrası yeniden işlemler başladı. Endeks güne pozitif tarafta başladı. Öte yandan açığa satış yasağı kuralı da 12 Haziran'a kadar uzatıldı.
0: İstanbul'da Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan Timur Cihan Timur'un hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Eyüp Sultan'da 1 Mart 2024 günü 17 yaşında olan ehliyetsiz sürücü Timur Cihan Timur, karıştığı kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olmuştu. Annesi Eylem Tok'la birlikte ABD'ye kaçan ve orada yakalanarak tutuklanan Cihan Timur'un iade işlemlerinin tamamlanması halinde 8 Temmuz'da ilk kez hakim karşısına çıkması bekleniyor. Bayram tatilinin son günü farklı illerden trafik kazası haberleri geldi. En acı tabloysa Denizli'deydi. Bariyere çarpan bir otobüste yangın çıktı. Biri bebek 8 kişi küle dönen araçta can verdi.
5: Bariyere çarpan otobüs alev aldı. Kapılar açılmadı. Yangın söndürme sistemi devreye girmedi. Yaralanan 33 yolcu ve görevli camlardan çıkarak kurtuldu. Ancak Denizli'de meydana gelen kazada biri bebek 8 kişi hayatını kaybetti. Peki araçta nasıl bu denli büyük bir yangın çıktı?
6: Tek başına bariyere bu hızda çarparak bir yangın çıkabilir. Yani yangın çıkmasının sebeplerinden biri de yakıt hattının hasar alması olabilir. Akülerin hasar alması olabilir. Elektrik aksamının hasar alması olabilir. Genelde yangınlar ya elektrik sisteminden ortaya çıkar ya da motor bölümündeki bir arızadan

0: ihmal edilmiş bir bakımdan ortaya çıkar. Çok sıcak motorun olması dolayısıyla birikmiş yağlar, damlayan yağlar, turbonun olduğu noktada bozukluklar, her ne varsa yangını sebebiyet verebilir.
1: Mustafa Fevzi Verdun'un kullandığı otobüs İzmir-Antalya seferini yapıyordu. O da yaşamını yitirdi.
0: Otomatik yangın söndürme sistemleri motor bölümünde bu araçta çalışmamış. Araba küle dönmüş zaten, bu belli. Var mıydı yok muydu ayrıca bakılması gerekir. Yeni model araçların hemen hemen hepsinde otomatik yangın söndürme sistemi var. Ve sürücünün yanındaki bir düğmeye basarak sistem devreye alınır. Sürücünün vefat etmesi o kapıların açılmamasına da sebebiyet vermiş olabilir. Elektrik sisteminin çalışmamasına da sebebiyet vermiş olabilir.
1: Yolcular sürücünün olaydan 20 dakika önce klimanın bozulması nedeniyle aracı durdurduğunu anlattı.
0: İnsanlar klima ile ilgili bir problem çektiğinde sürücü inip bunu tamir etmeye çalışmışsa ve olay gerçekten böyleyse bence içler acısı bir durum var. Bu araç yolcu taşımaya emniyetli olarak elverişli bir araç değil. Görmezden gelmişlikler var. İhmal edilmişlik var.
1: Benzer faciaların önüne geçmek için denetimler büyük önem taşıyor.
2: Yollarda cuma gününden bu yana bayram tatili dönüşü yoğunluğu vardı. Bazı kentlerde trafik dün de aksadı. Karabük'teki kemikli rampalarıyla 43 ilin geçiş güzergahı olan Kırıkkale'de benzer görüntüler oluştu.
3: Bayram tatili bitti ama yollarda yaşanan yoğunluk bitmedi. Evlerine dönmek için pazartesi gününü bekleyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Tatili Karadeniz illerinde geçirenlerin İstanbul'a dönüş güzergahı Karabük'tü. İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş güzergahında bulunan kemikli rampalarında ulaşım aksadı. Trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi. Yoğunluk günün ilk ışıklarından geç saatlere kadar devam etti. Burası da 43 ilin geçiş güzergahında bulunan kilit kavşak olarak anılan Kırıkkale. Ankara ve Samsun istikametlerinde cuma gününden bu yana benzer görüntüler var. Araçların hızının bazı noktalarda saatte 10 kilometreye kadar düştüğü görüldü. Bayram dönüşü trafiğin yaşandığı kentlerden biri de Çorum. D100 karayolunun Osmancık geçişinde uzun araç kuyrukları oluştu.
2: Adana'daki bir sitede komşular arasında yaşanan yüksek ses tartışmasında tehlikeli anlar yaşandı. Bir kişi bahçeye inip etrafa rastgele ateş açtı. Şans eseri can kaybı ya da yaralanan olmadı. Görüntüler Gürsel Mahallesi'nde kaydedildi. İki komşu arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Taraflardan biri sitenin bahçesine indi. Elinde otomatik silah vardı. Görüntüye de geldiği üzere etrafa rastgele ateş açmaya başladı. Site sakinleri olay sırasında büyük panik yaşadı. Zanlı bir süre sonra olay yerinden ayrıldı. Polisler olayla ilgili soruşturma başlattı. Aydın'da bir kişi henüz bir ay önce evlendiği eşiyle arkadaşını silahla vurarak öldürdü. Aldatıldığını düşünen zanlı saldırı sonrasında kaçtı.
3: Henüz bir aylık eşini öldürdü. Üstelik öldürülen genç kadın hamileydi. Aydın'daki silahlı saldırıda Nurgül Aslan'la yanındaki arkadaşı Ercan Zengin hayatını kaybetti. Erkan Aslan henüz bir ay önce evlendiği 25 yaşındaki eşi Nurgül Aslan'ı takip etti. İddiaya göre genç kadın arkadaşı Ercan Zengin'le Söke kapalı pazar yerinde bir otomobilde buluştu. Aldatıldığını düşünen Erkan Aslan yanındaki silahla ikisine de ateş açtı. Silahlı saldırıda yaralanan iki kişi de kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. Saldırgan olay yerinden kaçtı. Polis kadının eşini arıyor. Öldürülen Nurgül Aslan'ın 1,5 aylık hamile olduğu öğrenildi.
2: 17 yaşındaki zanlı 16 yaşındaki kız arkadaşıyla birlikte İstanbul'un tarihi surlarında yakalanmıştı. Üzerinde bıçak, celeponda ise cinayet planları vardı. Polisin dikkati sayesinde bir cinayetin önüne geçilmiş oldu. Bu olay 2 yıl önce aynı bölgede işlenen çifte cinayeti ve insel kavramını da gündeme getirdi. NTV'den Dilek Yaman Demir, psikolog Gülşah Ergin'le konuştu.
3: Telefonundan iki genç kızı öldüren katilin fotoğrafları ve cinayete ilişkin görseller çıktı. Kız arkadaşına tehditler içeren mesajlar atmıştı. Polisin dikkati sayesinde İstanbul'un tarihi surlarında 23 Mayıs'ta yeni bir cinayet önlendi.
4: Burası Semih Çelik'in cinayet işlediği yere çok yakın bir nokta. Edirne Kapı'da devreye gezen polis ekipleri surların içinde şüpheli hareketler sergileyen bir çifti fark etti. Çiftin yanına gittiğinde ise erkeğin üzerinde iddiaya göre bir bıçak vardı. 17 yaşındaki zanlıyla birlikte 16 yaşındaki sevgilisi gözaltına alındı.
3: 17 yaşındaki zanlı mahkeme kararıyla ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi altına alındı. Kız arkadaşı ise ailesine teslim edildi. Bu olay akıllara 4 Ekim 2024'teki cinayeti getirdi. 19 yaşındaki Semih Çelik, Edirne Kapı'daki surlar üzerinde 19 yaşında olan İkbal Uzuner'i, öncesinde ise kendi evinde Ayşenur Halil'i öldürmüş, ardından intihar etmişti. Çifte cinayetin ardından kadın düşmanlığını merkeze alan insel kavramı tartışılmıştı.
5: Genellikle sosyal izolasyon içerisindedirler. Daha çok çevrim içi şekildedirler. Daha çok internette vakit geçirirler. Oyunlarda, belli platformlarda. Aileye karşı da mesafelidirler. Genel bir öfke halleri vardır ama daha çok kadınlara karşı cinsiyetçidirler.
3: Zanlının daha önceden psikolojik tedavi gördüğü anlaşıldı. Tehdit içeren mesajların ardından genç kızın olay yerine kendi rızasıyla gitmesi de ayrı bir inceleme konusu oldu. Peki aileler tehlikeyi nasıl fark edebilir?
5: Bak sen odandasın, bizimle çok konuşmuyorsun, biz sana yakınlaşmaya çalışıyoruz ama bunu başaramıyoruz. Dışarıda çıkmıyorsun, topluma da karışmıyorsun. Dolayısıyla biz senin rahatsız olduğun ya da mutsuz olduğun şeyler olduğunu düşünüyoruz.
3: Uzmanlar yasakların işe yaramasının zor olduğunu söylüyor. Çare çocukların kendilerini özel hissedebileceği bir ortam yaratmak.
2: Bursa'da bir sürücü otomobiliyle doğalgaz kutusuna çarparak hasara yol açtı. Gaz kaçağı nedeniyle çevre binalarda yaşayanlar da tahliye edildi. Yıldırım ilçesi Karaağaç mahallesinde otomobiliyle gitmekte olan Recep K. Eşref İlhan Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce bir başka otomobile ardından da savrularak bir binanın doğalgaz kutusuna çarptı. Olay yerinde durmayan Recep K. ara sokağa girerek aracını park etti. Çarpma sonucu hasar gören doğalgaz kutusundan da sızıntı yaşandı. İhbar üzerine polis, itfaiye ve doğalgaz dağıtım şirketi ekibi olay yerine sevk edildi. Olay yerine giden ekipler çevre binalarda yaşayan vatandaşları tahliye etti. Bölgeye giden doğalgaz da kesildi. Gözaltına alınarak polis otosuna bindirilen Recep K. ise alkol metre üflemeyi reddetti. Süper Lig maçlarını kaçak yollarla yayınlayan Selçuk Sport internet sitesinin yöneticisi yakalandı. Belli bir ücretle abonelik karşılığında izlenen maçları kaçak yayınlayan siteyle ilgili MIT ve siber şube ekipleri çalışma yaptı. Web sitesinde yasa dışı bahsi özendirici paylaşımlar yapıldığı da belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Selçuk Sport adlı siteyi yöneten Selçuk Y. Denizli'de gözaltına alındı. Şüphelinin İstanbul'a getirileceği bildirildi. Travis Scott'ı takip etmek için İstanbul'a gelen Amerikalı sosyal medya fenomeni bir taksici tarafından dolandırıldı. Taksimetrenin yaklaşık 300 lira yazdığı güzergaha 7300 lira ödedi. Sosyal medyada yaptığı paylaşım sonrası dolandırıcı taksinin belgesi iptal edildi.
6: 300 liralık yola önce 10 katını istedi, sonra 25 katı ücret aldı. Amerikalı turist taksicinin kurbanı oldu.
7: Bu tip sürücüleri de aramızdan ayıklamak istiyoruz.
6: İstanbul'daki Travis Scott konserini izlemeye gelen Amerikalı sosyal medya fenomeni Auger, oteline gitmek için yoldan bir taksi çevirdi. Taksici adrese bakıp fiyat verdi. Amerikalı turist o anlarda cep telefonundan yayın yapıyordu.
8: Amerikalı sosyal medya fenomeninin gideceği mesafe 4.4 kilometreydi. Taksimetre açılırsa yazacak ücret de 300-400 lira bandında olacaktı. Ancak taksici araca binerken o turistten 50 euro yani yaklaşık 2700 lira talep etti.
9: This one bro, you're working 50 euro. Okay?
10: Okay. Did you say 50 euro?
9: Yes.
10: This one.
11: For 10 minute?
10: Yes, I am tip 50 euro. You okay? I am come back.
6: Taksici adrese vardığında kredi kartıyla ödeme yapan turistten 7300 lira aldı. Turist taksiden indikten sonra döviz karşılığını hesapladığındaysa taksicinin söylediği tutarın 3 katını ödediğini fark etti.
11: 7300 lira. I don't know how much that is. I genuinely think that's close to $100.
12: One.
11: It was $160. Maybe we can sort it out with the bank. 50, you said 50 euros. I thought a euro was like a dollar. No?
6: Görüntünün sosyal medyada yayılmasıyla hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi hem de İstanbul Emniyeti ve Taksiciler Odası harekete geçti. Araç trafikten men edildi.
7: Şoför yani kartı, taksicilik belgesi süresiz olarak iptal edildi. Bu saatten sonra o kişi İstanbul'da taksicilik yapamayacak. Sürücü arkadaşla ilgili de kurum olarak savcılık şikayetinde bulunacağız. Mesleğimizin adını kötüye çıkarttığıyla ilgili. Ücret iadesiyle ilgili biz çalışma yapıyoruz. Müşterimizle iletişime geçmeye çalışıyoruz. Sosyal medyada DM'den yazdık.
6: Gözaltına alınan taksiciye 95.500 lira para cezası kesildi.
2: Nisan ayında açlık sınırı 35 bin lirayı, yoksulluk sınırı ise 114 bin lirayı aştı. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Mayıs ayı araştırmasını yayınladı. Açlık sınırı 35.174 liraya, yoksulluk sınırı da 114.576 liraya yükseldi. Bir önceki aya göre açlık sınırında 588 lira, yoksulluk sınırında 1915 liralık artış oldu. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 45.488 lira olarak hesaplandı. Cuma günkü enflasyon verisi öncesi İstanbul'un enflasyonu belli oldu. Kentte fiyatlar aylık %1,53 arttı. İstanbul Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamaya göre tüketici fiyat endeksindeki yıllık artış %36,77 olarak belirlendi. Mayıs'ta en yüksek aylık artış %4,14 ile lokanta ve oteller grubunda görüldü. Onu %3 ile konut ve %2,70 ile eğlence grubu takip etti. Elektrikli araçlar hayatımıza yeni bir devrin başlangıcı iddiasıyla girdi. Ancak bir türlü istenilen pazar payına ulaşamadı. Benzinli ve dizel otomobiller satışlarda hala açık ara farkla zirvede.
13: Türkiye'de elektrikli araç satışı her geçen gün artıyor. Ancak bu artış tahminlerden daha yavaş gerçekleşiyor. Otomobil alacakların hala en son tercihi elektrikli otomobiller. Bir ikinci el ilan sitesinin araştırmasına göre her 3 kişiden birinin ilk tercihi benzinli otomobil. Benzinli araçları %21 ile dizel, %17 ile hibrit ve %16 ile LPG'li otomobiller izliyor. Son sırada ise %14 ile elektrikli araç geliyor. Yani her 100 kişiden sadece 14'ü ilk tercihim elektrikli araç almak olur diyor. Araştırmaya göre temkinli olunmasının en büyük nedeni batarya ömrü ve şarj istasyonu altyapısının yetersizliği. Her iki gerekçe de %27 ile birbirine yakın oranda. Katılımcıların diğer endişeleri %19 ile fiyatların yüksek olması ve %18 ile yaşanan değer kaybı.
14: Elektrikli araç alıcısı bir nevi aslında beyaz eşya ya da elektronik eşya alır gibi hareket etmek istiyor. Yani nedir? İkinci el bir elektrikli otomobil yerine gideyim biraz daha fazla para vereyim. Yani biraz daha da aslında az bir rakam değil ama bunu göze alıyor. Dolayısıyla gideyim ben bunu sıfırına alayım. Çünkü batarya ne olur? Bataryası eskimiş olabilir ya da kazalı olabilir gibi endişeler taşıyor.
15: Elektrikli araçların henüz kaporta dışında özellikle batarya sağlığı ve diğer elektronik aksamına yönelik nasıl ekspertiz yapılacağı, aracın değerlemesiyle ilgili olarak verilerin tam anlamıyla teknik olarak nasıl elde edileceğine dair yeterli bir bilgi birikiminin oluşmamasından kaynaklanıyor.
13: Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin raporuna göre otomobillerin fiyatı son bir yılda %22 arttı. Yıllık artış benzinli araçlarda %20,4, benzinli LPG'li araçlarda %18,9, dizel araçlarda %18,5, hibrit araçlarda %21,4, elektrikli araçlarda ise %10,4 oldu. Elektrikli araçlar enflasyon karşısında açık ara farkla değer kaybı birincisi oldu.
14: Elektrikli araçların ikinci eldeki seyri ilginç tabii. Neden ilginç? Çünkü bundan 3 yıl önce değer kayıpları elektrikli araçta çok yüksekken, yani bir elektrikli otomobili satın aldığınızda, plakaladığınızda, artık ikinci el statüsünü aldığında yarı yarıya değer kaybederken, yıllar içerisinde bu geçtiğimiz yıl itibariyle epey bir dengeye oturdu. Dengeden kastım şu, şu anda da %25'lerde, 30'larda bir değer yitirimi oluyor.
15: Elektrikli araçların ikinci el pazarındaki piyasasına baktığımız zaman henüz gelişme aşamasında olan bir seyir görüyoruz. Nitekim ilan sayılarını incelediğimizde yaklaşık olarak toplam ilanların içerisinde elektrikli araçların payı %2-3 civarlarında. Bunun temel nedenlerinden bir tanesi henüz pazara yeterince ikinci el araç girmiş değil. İkinci el araç sayısı pazarda yeterli bir büyüklük, bir genişlik kazanacak noktada da değil.
13: Elektrikli araçlarda teknoloji diğer modellere göre daha hızlı gelişiyor. Uzmanlara göre özellikle Çin şirketlerinin atağı sektör üzerinde büyük baskı yaratıyor.
14: 4 sene, 5 sene önce elektrikli otomobil almış birisinin otomobili şu anda tabii ki çok demode olmuş durumda. İşte belki 180 kilometre menzile sahip ama şu anda 900 kilometrenin üzerine çıkan menziller. Onun otomobili belki bir günde ancak şarj oluyor ama şu anki otomobiller 9-10 dakika içerisinde belli bir kilometre limitine şarjda ulaşabiliyor.
13: Geçen yıl elektrikli araçların pazar payı %17 seviyesine çıktı. Araştırmalara göre elektrikli araç satışının bir anda değil yavaş yavaş artması bekleniyor.
15: Elektrikli otomobillerin giderek daha geniş batarya kapasitesi, daha hızlı şarj ve belki de en önemlisi daha uzun menzil mesafesine sahip olmaya başlaması. Bu da daha önce satın alınan ve menzil mesafesi daha düşük ve batarya kapasitesi veya şarj hızı daha yavaş olan araçların ikinci el pazarında da önemli bir değer kaybı yaşamasına sebep oluyor.
13: İlgiyi azaltan nedenler olduğu gibi satışı artıracak etkenler de var. Elektrikli otomobil alanların temel gerekçesi yakıt tasarrufu. Anket katılımcılarının %40'ı en önemli neden olarak bunu gösteriyor. Yakıt tasarrufunun %20 ile düşük bakım maliyeti, %17 ile teknolojik yenilik, %14 ile çevresel duyarlılık ve %10 ile vergi avantajı takip ediyor.
14: Kimi tüketici de yani daha bilen bataryanın ne olduğunu, işte 8-10 yıl bataryanın çok sağlıklı bir şekilde araç üzerinde kalabileceğini bilen tüketiciler ise niye bu kadar fazla para vereceğim, %30, %40 daha fazla para vereceğim diyerek ikinci ele yönleniyor.
15: Temel maliyet unsuru da bu açıdan bakıldığında enerjinin ne kadara mal edildiğiyle ilgili. Evlerimizde bir otomobili şarj ettiğimiz zaman evet daha uzun bir süre şarj zamanı alıyor. Ancak bununla birlikte ortalama 100 kilometrede belki işte 50-60 liralar civarında bir maliyete denk geliyor.
2: Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da bir madende meydana gelen patlamada en az 55 kişi hayatını kaybetti. 70'e yakın kişinin de yaralandığı patlama ülkenin kuzeyindeki bir madende meydana geldi. Olayın madencilikte kullanılan patlayıcı maddelerin depolandığı alanda kazara infilak etmesi sonucu gerçekleştiği açıklandı. Hayatını kaybedenler arasında 6 çocuğun da olduğu belirtildi. Görgü tanıkları patlamanın çok şiddetli olduğunu ve bazı kurbanların oluşan yıkım sonucu enkaz altında kaldığını söyledi. MİT Başkanı İbrahim Kalın Hamas heyetiyle Ankara'da bir araya geldi. Gazze'deki son durum masaya yatırıldı. İbrahim Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle görüştü. Görüşmede Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşamasına ilişkin değerlendirme yapıldı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Hamas heyeti görüşmede ateşkes kurullarına uyduklarını belirterek İsrail tarafının yaptığı ihlaller hakkında MİT Başkanı Kalın'a bilgi verdi. Ayrıca garantör ülke Türkiye'nin Gazze'de ateşkesin uygulanması yönündeki çalışmalarına değinildi. İsrail'in ihlallerinin önlenmesi için atılacak adımlar değerlendirildi. İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze şeridinde yaşayan çocuklar oyun oynayacak güvenli bir alan bulamıyor. Savaşın bıraktığı enkazı adeta bir oyun parkına çeviren Filistinli çocukların İsrail ablukası nedeniyle oyuncak satın almaları ise neredeyse imkansız hale geldi.
3: Yaşadıkları yerlerde okullar, parklar ve oyun alanları harabeye döndü. Okula gidemiyorlar. Çocukluklarını tam olarak yaşayamıyorlar. Gazze'de çocuk olmak güç. İsrail ambargosu nedeniyle Gazze'ye oyuncak giremezken çocuklar enkazı kaydırağa, bir yatağı ise tramboline çevirdi. Saklambaç oynarken moloz yığınlarının ardına saklanıyorlar. Futbol oynadıkları topu bile yıkıntılar arasından şans eseri çıkardılar. Oyun oynayabilecekleri alan neredeyse hiç kalmadı. Enkaz yığınlarının arasında futbol oynuyorlar.
16: Bu topu enkazın altından çıkardık. Onu sargı beziyle birkaç kat sardım. İçini süngerlerle doldurdum ve ağırlık vermesi için bir taş ekledim. Böylece onunla oynayabildik.
3: Filistinli ebeveynler ise oyuncak bulabilse der bile fahiş fiyatlar nedeniyle satın alamadıklarını anlatıyor.
17: Bu bizim gerçeğimiz. Çocuklarımızın oyuncağı yok. Oyun oynayacakları güvenli bir alan bile yok.
3: İsrail'in Gazze'ye saldırılarında on binlercesi çocuk, 72 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Sağ kalan çocuklarınsa psikolojik olarak ömür boyu yaralı kalacağına dikkat çekiliyor.
2: ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak artık Irak Özel Temsilcisi olarak da görev yapacak. Barak yeni görevine ilişkin sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Barak paylaşımında mevcut görevlerine ek olarak Irak Özel Temsilcisi olarak atanmaktan gurur duyduğunu söyledi. ABD Başkanı Trump'ın cesur liderliği altında özel temsilci unvanını kabul etmekten onur duyuyorum dedi. Barak, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bölgedeki ABD dış politika paradigmasını büyük ölçüde değiştirdiğini belirtti. ABD merkezli güç dengesi anlayışının bölgedeki müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve kendi aralarındaki işbirliğini arttırması halinde en iyi işleyeceğini vurguladı. A milli takım Dünya Kupası öncesi gövde gösterisi yaptı. Bizim çocuklar hazırlık maçında konuk ettiği Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti.
6: A milli takım Dünya Kupası öncesi ilk provasında 4-4'lük bir sınav verdi. Milliler hazırlık maçında konuk ettiği Kuzey Makedonya'yı 4-0 yendi. Çobani Stadı'nda oynanan maça çok etkili başlayan Ay Yıldızlılar henüz ikinci dakikada Orkun Kökçü'nün ayağından gelen golle 1-0 öne geçti. 16. dakikada Can Uzun milli takım kariyerinin ilk gol sevincini yaşadı ve Kadıköy'de soyunma odasına millilerin iki farklı üstünlüğüyle gidildi. İkinci yarıda yapılan oyuncu değişikliklerinin ardından etkili oyununu sürdüren milli takımda Deniz Gül 53. dakikada kaydettiği golle farkı 3'e yükseltti. Maçın skorunu 70. dakikada fileleri sarsan Barış Alper Yılmaz belirledi. Teknik direktör Montella karşılaşmada 22 farklı futbolcusuna süre verdi.
18: Burası milli takım. Bu nedenle hazırlık karşılaşması da olsa her maçı çok önemsiyoruz. Süre alan tüm oyuncularımın da bu ciddiyeti sahaya yansıtmasından dolayı oldukça memnunum. Enerjimiz çok yüksek. Türk halkını gururlandırmak istiyoruz. Dünya Kupası'nda yüreğimizle sahada olacağız ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız.
6: A milli takım Dünya Kupası hazırlıkları kapsamındaki ikinci ve son maçında Venezuela ile karşılaşacak. Miami'de oynanacak mücadele cumartesiyi pazara bağlayan gece saat 1'de başlayacak. Bizim çocuklar Dünya Kupası'ndaki ilk maçında ise 14 Haziran pazar sabahı 7'de Avustralya'ya rakip olacak.
2: Galatasaray'da yeniden başkan seçilen Dursun Özbek mazbatasını aldı. Sarı Kırmızılıların başkanı tek hedeflerinin çıtayı yükseltmek olduğunu söyledi.
19: Dursun Özbek Galatasaray başkanlığındaki 4. dönemine başladı. Tek aday olarak girdiği kongrede yeniden başkan seçilen Özbek yönetimiyle birlikte mazbata aldı.
20: Daha iyisini yapmak zorunda kendimizi hissediyoruz. Onun için o yüzden bu göreve talip olduk ve bütün Galatasaraylıların genel kurulumun, taraftarlarımın, herkesin şundan emin olması lazım. Evet, bu amaçla geliyoruz.
19: Göreve başlayan Özbek yönetimi yeni döneme teknik direktör Okan Buruk'la imza atarak başlayacak. 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek Buruk'un görev süresinin 2 yıl daha uzatılması bekleniyor.
20: Hayırlı uğurlu olsun.
2: Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli kongreye geri sayım sürüyor. Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi güçlü bir kadro kurmak için taraftarları heyecanlandıracak isimlerle görüşüyor.
19: Fenerbahçe başkan adaylarının seçim yarışı transfer düellosuna dönüştü. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi olağanüstü seçimli kongreye günler kala çalışmalarını sürdürüyor. Yıldırım, Almanya'dan ve İspanya'dan iki santrforla anlaştığını duyurdu.
0: Eksikler var. Onları tamamlarsak o zaman bizim takım Türkiye'de en iyi takım pozisyona gelecek futbol takımı olarak. O zaman mücadele etmek daha kolay olacak. İki tane santrfor alıyoruz. Bir de elimizde var, üç etti. Belki de bir yerli de olabilir, soru işareti. Ama o zaman çok güçlü bir, diğer yerlere de takviye yaparsak güçlü bir kadro olacak.
19: Bu isimler Dortmund'dan Serhu Girasi ve Mallorca'dan Vedat Muriç. Yerli santrfor içinse Bertu Yıldırım'ın adı listede. Aziz Yıldırım'ın transfer komitesi stoper için Nathan Ake, Malang Sarr ve Calvin Bassey ile görüşme halinde. Yıldırım'ın sağ bek için düşündüğü isimse Göztepe forması giyen Arda Okan Kurtulan. Hakan Safi'nin transfer listesinde de dünya yıldızları var.
21: Ne öyle de gittim seyrettim. Ben 10. dakikada bizim topçumuzun olmadığını anladım. İstese gider bir Vedat Kuruş'u alırdım mesela ben. 10 milyon euro yararlısın. O neyse. 32 yaşlı topçuya o kadar para verelim derseniz de istatistikler başka bir şey söylüyor. Kriz ile ilgili de Nisan 23'ünde ben kendimle görüştüm. Yine yarına görüşeceğiz. Kriz de biliyorsunuz kontratlı bir oyuncu. Dortmund'un oyuncusu. Benim zaten belki uzun zamandan beri takip ettiğim bir oyuncu. Dolayısıyla seçimi kim kazanacaksa Kriz'i de gider alır.
19: Safi ve ekibi Robin Lewandowski ve Mason Greenwood'la temas halinde. Hakan Safi transfer süreçleri için İtalyan efsane Paolo Maldini'den de görüş alıyor. Başkan adaylarının teknik direktör arayışları da sürüyor. Fenerbahçe'de Hakan Safi ile Aziz Yıldırım'ın yarışacağı başkanlık seçimi 7 Haziran Pazar günü yapılacak.
2: Bursa'da parkta tanıştığı kişinin yönlendirilmesiyle bilek güreşine başlayan bedensel engelli Raşit Mavigil sayısız başarı elde etti. 7 yılda 4 dünya, 4 Avrupa, 14'te Türkiye şampiyonluğu sığdırdı. Genç sporcu şimdi yeni şampiyonluklar için antrenmanlarına devam ediyor.
3: Doğuştan bedensel engelli. Parkta tanıştığı kişi onu bilek güreşine yönlendirince hayatı değişti. 4 kez dünya, 14 kez de Türkiye şampiyonu oldu. Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Raşit Mavigil 18 yaşında. Bacaklarında güç kaybıyla doğdu. Ağızka Türk'ü olan aile oğullarının tedavisi için 2019 yılında Türkiye'ye geldi. Bursa'nın İnegöl ilçesine yerleşti. Raşit Mavigil engeli nedeniyle okula gidip gelmekte zorlanınca evde eğitim aldı. Bu süreçte parkta karşılaştığı bir kişi ona, "Elin güçlüyse bilek güreşine başla," dedi. Onun sayesinde sporla tanıştı. Bilek güreşinde kısa sürede Bursa şampiyonluğuna ulaştı. Milli takım seçmelerinde sağ ve sol kolda birinci oldu. Raşit Mavigil 7 yıla 4 dünya, 4 Avrupa, 14 Türkiye şampiyonluğu sığdırdı.
22: Yarışmalarda engelli kategorisinde değil de normal kategorisinde yarışıyorum. Rusya'da bir 10 kere ameliyat oldum. Türkiye'de sağ ayaktan kas uzatma ameliyatı geçirdim. Şu anda sol ayaktan da geçmem gerekiyor. Onun için de biraz maddi durumlarımız iyi olması gerekiyor. Onun için de bir destek bekliyoruz.
3: Başarılı sporcu şimdi yeni dünya şampiyonluğu için antrenmanlarını sürdürüyor.
2: Kanser tedavisine çığır açabilecek yeni bir gelişmeyle devam edelim. Yapılan denemelerde üçlü etki mekanizmasına sahip yeni bir akıllı iğnenin bazı hastalarda ileri evre tümörleri tamamen yok edebildiği görüldü.
3: Baş ve boyun kanserine sahip, kanseri yayılmış veya nüksetmiş 102 hastaya amivantamab isimli enjeksiyon uygulandı. Hastaların 28'inde tümörler küçüldü, 15'inde ise tamamen yok oldu. Araştırmacılar, ilacın akciğer kanseri hastalarında da benzer sonuçlar verdiğini açıkladı. 11 ülkede yürütülen uluslararası klinik çalışmanın sonuçları Chicago'da düzenlenen dünyanın en büyük kanser konferansı olan Amerikan Klinik Onkoloji Derneği yıllık toplantısında duyuruldu. Uzmanlar, denemeye katılan hastaların tedavi seçeneklerinin son derece sınırlı olduğuna dikkat çekiyor. Londra'daki Kanser Araştırmaları Enstitüsü'nden Profesör Kevin Harrington, hastalığı hem kemoterapiye hem de immünoterapiye karşı dirençli hale gelmiş hastalar için bunlar benzeri görünmemiş derecede güçlü yanıtlar ifadelerini kullandı. Peki akıllı iğne olarak adlandırılan amivantamab nasıl çalışıyor? Uzmanlara göre amivantamab kanseri 3 farklı mekanizma ile hedefliyor. İlaç EGFR adı verilen ve tümörün büyümesini destekleyen proteini bloke ediyor. Kanser hücrelerinin tedaviden kaçış yollarını engelliyor ve bağışıklık sistemini aktive ederek tümöre saldırmasını sağlıyor. Yan etkilerin çoğunlukla hafif ve orta düzeyde olduğu, hastaların %10'undan azının tedaviyi bırakmak zorunda kaldığı belirtiliyor. Ayrıca birçok kanser tedavisinin aksine damar yoluyla serum şeklinde değil, deri altına küçük bir enjeksiyon şeklinde uygulanmasının da tedaviyi daha hızlı ve pratik hale getirdiğine dikkat çekiliyor. Johnson & Johnson firması tarafından geliştirilen amivantamab'la ilgili 60 klinik çalışma devam ediyor. Bu çalışmalarda ilacın başta akciğer kanseri olmak üzere kolon, beyin ve mide kanserleri üzerinde etkileri inceleniyor.
2: Türkiye'de göz göre göre büyüyen bir tehlike var. Çocukluk çağı obezitesi. Her 4 çocuktan biri obez. Ve bu çocukların %80'i erişkinliğinde de obeziteyle mücadele ediyor. Durum hayli ciddi. Hareketsizlik ve kötü beslenme tabii en temel nedenler arasında. NTV'den arkadaşımız Melike Şahin bu konuya parantez açtı. Melike'nin haberiyle de bülteni noktalıyoruz.

0: birbirlerine abur cubura vermişler. Başka bir şey yok yani. Ev yemekleri yok. Hep dışarıda abur cubur, eve gelince abur cubur.
1: Biz kendimiz yapıyoruz yiyeceklerini. Dışarıdan bir şey yedirmiyoruz. Mamasını biz kendimiz hazırlıyoruz, yemeğini, çorbasını.
2: Türkiye'de her 4 çocuktan biri obez. Her 4 çocuktan biri. Bu istatistiğin risklerinin farkında mıyız? Çocuklarda obezite her geçen gün artıyor. Bunu yalnızca genetik faktörlerle açıklamak doğru değil. Kötü beslenme, hareketsizlik, ekran bağımlılığı çocukları hasta ediyor. Çocuklar küçücük yaşlarda tansiyon, diyabet hastası oluyor. Çocuk doktorları bunu artık bir halk sağlığı sorunu olarak niteliyor. Çünkü çocukken obez olanların %80'i erişkinliğinde de obeziteyle mücadele ediyor.
3: Bu bir halk sağlığı problemi. Yani gerçekten obezite bir pandemi. Şu an için 2022 yılı verisi dünyada 150 milyon 5-19 yaş arası obez çocuk olduğunu söylüyor. Ama 2030 yılı tahminleri, ki çok uzak bir dönem değil, bunun ikiye katlayacağını söylüyor. Yani ülkemizde de 4 çocuktan biri obez maalesef.
4: Obezite yalnızca obezite değil. Neden olduğu birçok hastalık var. Tansiyon, diyabet hastası çocuklar demek obezite.
5: Eğer obezite bu kadar hızlı artmaya devam edecek olursa, ki bu bir genetik obezite değil, endojen dediğimiz özel hormonal bozukluklara bağlı gelişen bir obezite şeklin değil, aksine dış etkenler nedeniyle oluşan bir obezite, bu kadar hızlı artmaya devam edecek olursa aslında biz erişkin dönemde gördüğümüz bütün komplikasyonları erken dönemde görmeye başlayacağız. Tansiyon yüksekliği, kolesterol yüksekliği, karaciğer yağlanması başta olmak üzere bir sürü komplikasyonla, ardından da gelişecek diyabetle uğraşmak zorunda kalacağız, öyle görünüyor.
4: Üstelik kültürel olarak çocuklarda kilo sağlık ve tatlılık olarak algılanıyor. Birçok aile çocuğunda obezite riski olduğunun dahi farkında değil.
3: O kadar benimsenmiş ki bu durum, obezite şikayetiyle gelmiyor zaten çocuk. Başka bir şikayetle geldiğinde biz obez olduğunu fark ediyoruz. Aileler bundan şikayet bile etmiyorlar. Obeziteye yatkınlık genetik olarak ya da epigenetik olarak zaten var. Ama bunun üzerine risk faktörleri bindiği zaman, ki bu risk faktörleri nedir? İşte bir tanesi gıda endüstrisi. Onun dışında ev içi faktörler, ailenin yaşam şekli, besin tüketimleri, çocuğun psikososyal davranışları, hareketi, hareketsizliği ve diğer hastalıkları, eşlik eden hastalıkların olup olmaması. Bu risk faktörleri de bindiği zaman obezite kaçınılmaz bir hal alıyor.
4: Çocuklar artık sokakta değil, bilgisayar başında oynuyor. Hareketsizlik obezite riski demek. Ama dahası kötü beslenme. Paketli gıdalar sağlıksız. Ama çocuklar için cezbedici ve kolay ulaşılabilir. İşte bu nedenle İngiltere'de çocukluk çağı obezitesiyle mücadele için çocukların izleyebileceği saatlerde, yani saat 21'e kadar televizyon ve internette abur cubur reklamlarının gösterilmesi yasaklandı.
6: Peki neden artıyor sizce bu çocuklarda sağlıksız beslenme? Bu reklamların, o cipslerin etkisi var mı?
7: Çok çok. Televizyon, internete girerek onları görerek yiyorlardı.
6: İstiyorlar değil mi?
7: Tabii ki ben bile istiyorum bazen. Ama şeker hastasıyım, yemiyorum tabii ki. Abur cuburumuz şu anda mısır patlatıyorum evde. Yani evde bir takım şeyler yapıp veriyorum. Anne de öyle.
5: Biz zararlarını biliyoruz. Zararlarını bilmemize rağmen tüketebiliyoruz. Ama çocukların öyle bir şeyi yok. Yani hiçbirisi bizim gibi dönüp paketi okuyup, bunu yememem gerekiyormuş algısına sahip olan çocuk sayısı azdır. Ama o reklamlar insanı cezbediyor. Bizi cezbediyor, çocukları haydi haydi cezbeder.
3: Gıda sektörü ve paketli gıdaların bundaki yeri çok büyük. Hatta yeni kılavuzlarda etiket okuma, yani bunun eğitiminin çocuklara verilmesi öneriliyor. Bazı şeyleri, reklamının nasıl yapıldığını ben şaşırıyorum gerçekten.
8: Kontrol edemiyorum. Çocuklar çok fazla, aşırı düşkünler. Elimden gelince kısıtlamaya çalışıyorum. Etrafın baskısı da çok fazla. Ya çevreye gidiyoruz, bütün herkes çocuklarına abur cubur alıyor. Bakkallara, marketlere gidiyoruz, direkt reyonlara atlıyorlar. Ben bunu kısıtlamaya çalışıyorum ama etrafta da buna bir kısıtlama yapılması gerektiğini düşünüyorum.
6: Abur cubur istiyor mu çocuk?
9: Hayır, istiyor ama biz fazla şey yapmıyoruz. Hep geciktiriyoruz. Yani bu hafta alacağım size, bu hafta alacağım.
4: Çocuklarda obezite tedavisinde gelişmeler var. Doktor kontrolünde çocuklara uygun zayıflama iğneleri artık etkili bir seçenek. Ama en önemli mücadele yöntemi yaşam tarzı değişikliği.
3: Obezitenin temel tedavisi yaşam şekli değişimi, aile eğitimi, egzersiz eğitimi, beslenme eğitimi, çocuğa psikiyatrik destek ve psikososyal davranışsal eğitimi içine alan bir paket. Yapılan çalışmalar göstermiş ki bu yaşam tarzı değişiklikleri eğitimi ancak birebir 50 saat temastan sonra etkin olabiliyor. Bunu yapmayan ailelerde hiçbir ilacın faydası olmaz zaten.
10: Benim de çocuğum var 17 yaşında. Elimden gelince dikkat etmeye, dışarıdan yemek yememeye çalışıyoruz. Dengeli beslenmek için bir mücadele veriyoruz. İnanılmaz reklamlar, hani sürekli değişik yiyecekler, hepsi böyle günümüzde ortaya çıkıyor.
11: Anne beslenme çantasını evde hazırlarsa çocuk sağlıklı büyür.
12: Küçük diyor ki anneanne diyor, onlar sağlıksız değil mi? Sağlıksız diye yiyecekler, abur cubur diye yemeyelim. Tabii ben mümkün olduğunca almıyorum yani. Ama babalarını kandırıyorlar. Babaları alıyor.
4: Küçükken tombik diye sevilen çocuklar okulda kiloları nedeniyle zorbalığa maruz kalıyor. Ergenlik döneminde beden algısı daha fazla devreye girmiyor. Sosyal medyanın akımların etkisiyle birçok çocuk idealize vücut ölçülerine ulaşmaya çalışıyor. Bu noktada gıda takviyelerine, protein pozlarına, sporcu içeceklerine yönelebiliyorlar.
13: Özellikle ergenlik dönemi kişinin kimlik edinme çabasının çok yoğun olduğu bir dönem. Ve bu dönemde beslenme davranışının kontrolü temel olarak aslında ergenin kendisine geçiyor. Hem popüler beslenme akımlarını benimseyen, hem bazı supplementlere endikasyonu dışında denetimsiz başvuran gençlerde, özellikle erkeklerde yağsız kas kitlesinin artırılması, kız çocuklarında tartı kaybının sağlanması, idealize bir vücut ölçüsüne sahip olunması çok hızlı bir şekilde beslenme bozukluklarına ilerleyebiliyor.
4: Sporcu çocuklar dışında bilinçsizce bu takviyeleri kullanmak sağlık sorunlarına yol açabilir.
13: Bir saatin altında antrenman yapan hiçbir adolesanın sporcu içeceği içmesine gerek yok. Protein tozlarına geldiğimizde en çok kullanılan bütün gençlerin elinde var. Asla kullanılamaz demiyoruz bir kere ama birinci kuralımız şu. Bir adolesanın rutin olarak protein takviyesi almasına gerek yoktur. Kreatin ve protein supplementleri için böbrek fonksiyonlarının takibi, böbrek yükünü arttırır, ürik asidi arttırır.
4: Uzmanların en önemli uyarıları ailelere. Çocuğun beslenmesinde bozulma fark edildiğinde hem bir çocuk doktorundan hem de ruh sağlığı profesyonelinden destek alınmalı.

0: TV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Doğa takvimi. Bugün 2 Haziran 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Kabak melteminden sonra bevarih rüzgarları, yani çölden esen sıcak rüzgarlar zamanı. Anadolu Halk Meteorolojisine göre bunaltan rüzgarlar yaz sıcakları başlıyor. İklim krizi nedeniyle bu yazda ani hava değişiklikleri bekleniyor. Aşırı sıcak ve şiddetli yağışlarla bir yanda orman yangınları olurken diğer yanda şiddetli yağışlar ve seller olabilir. Ormanlık alanda dikkat! Cam şişe ya da cam parçası atılmaması, kesinlikle ateş yakılmaması gerektiği unutulmamalı. Her ikisi de hayati önem taşıyor.
1: Doğa takvimi.
0: Hava durumu.
3: Yeni haftada rüzgarlar Lodos'tan daha sıcak esmeye başladı. İstanbul biraz bulutlanıyor, sıcaklık 30 derece. İzmir 33, Antalya az bulutlu 27, Bursa parçalı bulutlu 32 derece. Ankara'da yine kısa süre sağanak geçişi bekleniyor, sıcaklık 27 derece. Marmara'da, Edirne, Kırklareli tarafında yaz sağanağı oluşacak. Diğer yerlerde de hava biraz bulutlanıyor. Edirne 29, Sakarya 30 derece. İç Anadolu'da da Eskişehir, Konya, Kayseri boyunca gün içinde kuvvetli yerel yağmur var. Eskişehir 29, Kayseri 26 derece. Ege'de Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli arasında sağanak yağış bekleniyor. Sahiller güneşli. Manisa 34, Muğla 28 derece. Akdeniz'in kıyıları az bulutlu. Isparta, Burdur, Karaman tarafındaysa sağanak yağmur var. Adana 32, Mersin 28 derece. Sağanaklar Karadeniz'de de Bolu, Kastamonu, Tokat ve iç kesimler boyunca etkili olacak. Bolu 26, Samsun 21 derece. Güneydoğu açık, Diyarbakır ve Gaziantep 32 derece. Doğu Anadolu'da Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars boyunca sağanak yağış var. Malatya parçalı bulutlu 28 derece.
0: Hava durumu. Pencere. Sinemadan tiyatroya...
4: Abi bunu yapalım, bu yapılması gereken bir hikaye, bu anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
0: Sokak oyunlarından dijital sanatlara...
5: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
0: Masallardan romanlara...
6: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım.

0: Tarihten bugüne, kültür sanat dünyasına pencere açıyoruz. Uçurtma sanatı da var.
1: Tabii ki ya, bizim Mardin'de hiç gökyüzüne uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok hevesli bir şehirdir.
0: Balede.
2: Ben balet hiçbir şeyden ağlamam. Ha, köyümüzde var, bu işi yapan çocuklar var.
3: Çorum'un Başpınar Köyü'nün geçim kaynağı nedir diye sorsam birçoğunuz tarım ve hayvancılık diyecektir. Ancak bu köyün tam 4 kuşaktır devam eden bir başka gelir kaynağı var. O da bale.
0: Güncel gelişmeleri duyuruyor, ilginç portreleri, sanatçılarla söyleşileri yayınlıyoruz. Zeynep Gül Alp'le Pencere, Cumartesi 9.30, Pazar 19.10'da NTV Radyo'da. Programın arşivi NTV

0: NTV Radyo.
1: Saatlerimiz sabah 6'yı gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hizbullah arasında Beyrut'u kapsayan kısmi bir ateşkes sağlandığını duyurdu. Trump, Washington-Tahran hattındaki müzakerelerin sürdüğü ve gelecek hafta İran'la genel bir anlaşmaya varılabileceğini belirtirken, İsrail ve Hizbullah kanadından gelen çelişkili açıklamalarda bölgedeki kırılganlığın devam ettiğini gösterdi. ABD İran hattındaki diplomasi arayışları İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırganlığını büyütme hamlesiyle kesintiye uğradı. ABD Başkanı Donald Trump devreye girdi. İsrail ve Hizbullah arasında kısmi ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Trump, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a asker gönderme kararı alan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile telefonda görüştü. Oldukça verimli bir görüşmeydi ifadesini kullanan Trump, ateşkes kararını sosyal medyadan duyurdu. İsrail ve Hizbullah birbirine saldırmamayı kabul etti. İsrail, Beyrut'a asker göndermeyecek dedi. Beyrut'a giden İsrail askerlerinin de geri döndüğünü belirtti. Trump açıklamasında üst düzey temsilciler aracılığıyla Hizbullah'la da görüştüğünü duyurdu. Ancak hem Hizbullah hem de İsrail tarafından çelişkili açıklamalar yükseldi. Hizbullah milletvekili Hasan Fadlallah, Lübnan topraklarının tamamını kapsayan bir ateşkesi desteklediklerini duyurdu. Buna karşın Lübnan'ın Washington Büyükelçiliği, Hizbullah'ın İsrail'le karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini savundu. Ateşkesin zamanla Beyrut'un yanı sıra tüm Lübnan topraklarına genişlemesinin beklendiği açıklandı. İsrail Başbakanı Netanyahu ise tehdit dilini sürdürdü. Hizbullah'ın İsrail'e vurması halinde Beyrut'taki terör hedeflerine saldıracağız dedi. Hizbullah'ın ateşkes şartının aksine Lübnan'ın güneyinde saldırıları sürdüreceklerini söyledi. Tahran yönetimi ise Washington'la bir anlaşmaya varılabilmesi için Lübnan dahil tüm cephelerde ateşkes şartını ileri sürüyor. İran'ın Tasnim haber ajansı, İsrail'in Lübnan saldırıları gerekçesiyle Washington-Tahran hattındaki mesaj alışverişinin durduğunu yazmıştı. Buna karşın Trump, müzakerelerin süratli bir şekilde devam ettiğini belirtti. Trump, Lübnan'daki ateşkes ilanının ardından Amerikan ABC News kanalına konuştu. İran'la olası bir anlaşmaya ilişkin takvim açıkladı. Ateşkesin uzatılması ve Hürmüz'ün açılmasına yönelik İran'la gelecek hafta içerisinde bir anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum dedi. Dışişleri Bakanlığı, Mescid-i Aksa'ya düzenlenen saldırıyı kınadı. Yapılan açıklamada bu tip eylemlerin uluslararası hukukun açık ihlali olduğu vurgulandı. Açıklamada İsrailli aşırılık yanlısı grupların İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını ve burada İsrail bayrağı açmasıyla milli marşın okunması dahil olmak üzere gerçekleşen provokatif eylemleri en güçlü şekilde kınıyoruz denildi. Bu eylemlerin Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünü aşındırmayı amaçladığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'deki tartışmalarla ilgili ilk kez konuştu. Bu tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultaydan mahkeme salonlarına taşan bu mücadelenin hiçbir yerinde yokuz dedi.
2: Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'deki tartışmalarla ilgili ilk kez konuştu. Biz bu tartışmalarla ilgilenmiyoruz. Hiçbir yerinde de olmayacağız dedi. Bu toprakların mayası şiddete, hukuk tanımazlığa prim vermez diye devam etti.
2: Biz de hangi bahaneyle olursa olsun sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin kutuplaştırılmasına, halkımızla güvenlik görevlilerimizin karşı karşıya getirilmesine müsaade etmeyiz.
3: Cumhurbaşkanı kabine toplantısı sonrası kürsüdeydi. Dünyanın hassas bir dönemden geçtiğini, böyle bir dönemde milletin ahenginin bozulmaması gerektiğini söyledi.
2: Ülkemizin yeni sürüm kayıkçı kavgalarına değil, başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere 86 milyonu ilgilendiren meselelerde ortak zeminde buluşmaya ihtiyacı vardır. Terörsüz Türkiye sürecini her türlü polemikten uzak ele almak, çözüm çabalarına samimiyetle katkıda bulunmak siyaset kurumunun görevidir.
1: CHP'de grup toplantısı ve kurultay konusunda karşılıklı adımlar sürüyor. Özgür Özel kurultay için delegelerden yeterli imzayı topladı. Ayrıca 111 CHP milletvekili de yayınladıkları ortak bildiriyle olağanüstü kurultayın 12 Temmuz Pazar günü yapılması çağrısında bulundu.
0: CHP'de grup toplantısı ve kurultay resmileşmesi sürüyor. Bir yanda talimatım olmadan grup toplanamaz diyen Genel Başkan Kılıçdaroğlu, diğer yanda biz toplantı yapacağız diyen Grup Başkanı Özgür Özel, gözler meclis başkanlığının tavrındaydı. Numan Kurtulmuş, bu bizim vazifemiz değil, çelişki parti içinde çözülmeli dedi.
4: Meclis başkanlığının bu konuyla ilgili alacağı herhangi bir inisiyatif söz konusu değildir. Meclis başkanlığı herhangi bir parti içi ya da grup içi ihtilafın tarafı değildir. Görevi bu değildir. Vazifesi de bu değildir. CHP bu meseleyi kendi iç dinamikleri ve kurumsal yapısı çerçevesinde çözmelidir.
0: Kurtulmuş CHP Genel Başkanlığı'na da bu yönde bir mektup gönderdi. Grup Başkanı Özgür Özel de grup toplantısını yapacaklarını, bunun önünde bir engel olmadığını söyledi.
5: Milletvekilleri ve grup kendiliğinden meclis seçmesi sürerken bile sözlü çağrıyla da grup toplantısı yapabilir, her zaman yapabilir. 13.30'da sizlerin de ilgi gösterdiği açık grup toplantımızda ilan edildiği gibi yarın yapılacak.
0: Özel kurultay yapılması için delegelerden yeterli imzayı da topladı.
5: Olabilecek en yüksek imza sayısıyla birlikte biz bu kurultayla ilgili ama çok da gecikmeden bir an önce de başvurumuzu yaparak ilerlemek istiyoruz.
0: Bu arada CHP'li 111 milletvekili yayınladıkları ortak bildiriyle 12 Temmuz Pazar günü olağanüstü kurultay çağrısı yaptı. CHP'nin 138 milletvekilinden 27'sinin bildiride imzası bulunmazken, bunlardan 17'sinin bildiriye imza atmak istemediği, onunsa tarafsız kalma amacıyla ortak bildiride yer almadığı öğrenildi. Bildiriye Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Gürsel Erol, Engin Altay ve Ali Öztunç gibi isimlerin imza vermesi de dikkat çekti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise günü genel merkezde çalışarak geçirdi. Genel merkez ekibine göre ihtiyacı tedbir kararı ile ilgili Yargıtay son sözü söylemeden kurultay imzası toplamanın bir geçerliliği yok. Kılıçdaroğlu en kısa sürede kurultay demiş ancak tarih vermemişti. CHP Genel Başkanı'nın A takımını ne zaman açıklayacağı ve kimlerin genel başkan yardımcısı olacağı da merak ediliyor.
1: Düzce'nin Akçakoca ilçesinde görevinden uzaklaştırılan belediye başkanı Fikret Albayrak yerine başkan vekili seçimi yapıldı. Kazanan AK Partili meclis üyesi Alev Ünal oldu. Akçakoca Belediyesi meclis toplantı salonunda düzenlenen seçime 15 belediye meclis üyesi katıldı. İlk turda AK Parti'nin adayı Alev Ünal 9, CHP'nin desteklediği Naim Top ise 5 oy aldı. Bir üye ise boş oy kullandı. Sonucun açıklanmasının ardından AK Partililerle CHP'liler arasında tartışma da çıktı. Gerginliğin arbedeye dönüşmesi üzerine polis ve zabıta ekipleri olaya müdahale edildi ve salon boşaltıldı. Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Muhittin Böceğin gelini Zuhal Böcek tahliye oldu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böceğin gelini Zuhal Böcek, yürütülen rüşvet soruşturma kapsamında suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla tutuklanmıştı. Zuhal Böceğin yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verildi. Denizli'de bariyerlere çarpıp alev alan yolcu otobüsünde biri bebek 8 kişi hayatını kaybetmişti. Kazada hayatını kaybedenler geride yarım kalmış hikayeler bıraktı.
3: Bayram ziyaretinden dönen de vardı, mezuniyet törenine giden de. Denizli'deki kazadan geriye hayatını kaybedenlerin acı hikayeleri kaldı. Civan ve Sevda Şen çifti 9 aylık oğulları Eyüp Miraç'la birlikte Kurban Bayramı'nı İzmir'de geçirmişti. Tatil bitiminde Antalya'ya dönmek üzere otobüse bindiler. Babacı Banşen, araçta yangın çıkınca ailesini kurtarmak için otobüsün ön camını kırdı. 9 aylık bebeğini kucağına aldı. Ancak araçta yaşanan kargaşa nedeniyle dışarı çıkamadılar. Civanşen, bebeğiyle birlikte arevlerin arasında can verdi. Bayram nedeniyle Alanya'dan İzmir'deki yakınlarının yanına giden yaşlı çift, Halime ve Mehmet Arıkan'ı da dönüş yolunda ölüm ayırdı. Mehmet Arıkan, yaralı olarak kurtulmayı başardı. Ancak eşi Halime Arıkan yaşamını yitirdi. Sami ve Merve Erik çifti yeni evlenmişti. 16 Nisan'da dünya evine giren çift de aynı kaderi paylaştı. Tatil dönüşü yaşanan faciada Sami Erik yaralandı, eşi Merve Erik kurtarılamadı. Gule Tayboğa ve kızı Fatma Kartal da Antalya'nın Alanya ilçesine gidiyordu. Fatma Kartal

0: 2 yılında balkondan düştü ve ağır yaralandı. Yoğun bakımdan çıkan kadın bilinci açıldıktan sonra kendisini eşinin aşağı ittiğini öne sürdü. Eşi hakkında kasten öldürme suçlamasıyla iddianame düzenlendi.
1: Kim attı seni aşağı?
2: Ağzım.
3: Uzun süre yoğun bakımda kaldı, kendine geldiğinde eşinin balkondan attığını söyledi. Olay 1 Nisan 2022'de İstanbul Kağıthane'de yaşandı. 41 yaşındaki Burçak Şişman evinin balkonundan düştü. Ağaçlara çarparak düşen Şişman ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Uzun süre tedavi gören kadın yoğun bakımdan çıktığında eşinin kendisini balkondan ittiğini ileri sürdü.
2: Adam beni ömür çarptı. Sonra aşağı attı.
3: Eşini balkondan ittiği iddia edilen eş hakkında şikayet üzerine soruşturma başlatıldı. Olaydan 3 yıl sonra kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla iddianame düzenlendi. Şüpheli eş Ayşe ise suçlamaları kabul etmeyerek Burçak Şişman'ın ailesinin baskısıyla kendisine iftira attığını söyledi.
1: Burçak Hanım belli bir süre komadaydı. Komadan çıktıktan sonra hemen konuşamadı. Ancak kendini ifade etmeye başladıktan sonra bir şikayet oluşturuldu.
3: Yapılan incelemelerde Burçak Şişman'ın balkondan düştüğü sırada ağaç dallarını tutmaya çalıştığı için ellerinde yaralar oluştuğu belirlendi.
1: Olaydan birkaç gün önce evden kaçtığını, komşusundan ve ailesinden yardım istediğini biliyoruz. Dolayısıyla bu olayın failin iddia ettiği gibi bir intihar olmadığı yönünde açıkça belirtiler mevcut.
3: Vücudunda birçok kırık oluşan Şişman, iyileşse de konuşma güçlüğü yaşıyor ve gözünde görme kaybı oluştu.
1: Artık dava sürüyor. Umarız sona gelindi, yaklaşıldı. Failin cezalandırılması ümidiyle davayı yakından takip ediyoruz.
3: Şüpheli eş hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Duruşma 15 Eylül'de görülecek.
0: Şanlıurfa'daki bir evin mutfağında tüp patladı. 5 kişilik aileden bir kişi yaralandı. Evin duvarlarını yıkan patlamada kopan parçalar sokaktaki araçlara da zarar verdi.
4: Gaz sıkışması sonucu evin mutfağında tüp patladı. Patlamada mutfak ve yatak odasının duvarları yıkıldı. Park halindeki iki araçta da hasar oluştu. Bir kişinin yaralandığı patlama Şanlıurfa'nın Hadiyediye ilçesinde meydana geldi.
5: Bir patlama oldu. Patlamayla ilgili de belki deprem falan oldu. Sonra çıktık deprem falan değil.
4: İki katlı binanın giriş katında 5 kişilik aile yaşıyordu. Mutfakta gaz sıkışması nedeniyle tüp patladı. Dışarı çıkan ev sakinleri komşularından yardım istedi. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 23 yaşındaki yabancı uyruklu Hamza El Aziz hastaneye kaldırıldı. Patlamanın şiddetiyle evin duvarları yıkıldı. Kopan parçalar park halindeki araçlara zarar verdi.
0: 32 yaşındaki bir kişinin banka hesabına kaynağı belli olmayan 1 trilyon lira geldi. Paranın kaynağı belirsiz olunca bankada hesaba bloke uyguladı. Kilitlenen hesabın sahibi bloke yüzünden şimdi kendi parasını da kullanamıyor.
6: 999 milyar 999 milyon 999 bin 999 TL ve hatta 999 kuruş. Nereden geldi, nasıl oldu, bir sistem hatası mı yoksa bir yanlış gönderme mi, şoklar içindeydim.
3: Hesabındaki parayı görünce inanamadı. Nereden geldiğini bilmediği para başına dert oldu. Her şeyine el konuldu.
6: Yapay zekaya sordum da bu paradan neler yapabilirim diye. 1000 tane stadyum yapabilirsin ya da işte 9 tır dolu altın alabilirsin ya da bir ülke kurabilirsin 300 binlik bir nüfusla.
3: Yaklaşık 10 yıl önce Türkiye'ye yerleşen Azerbaycan asıllı Ahmet Cihangar Takalo, Van'da marketten alışveriş yaparken banka kartı hata verdi. En yakın banka şubesine gitti.
7: 32 yaşındaki adam çip sorunu olduğunu düşünerek kartın değiştirilmesini istedi. Hesap kontrol edildiğinde banka çalışanları bile şoke oldu. Kullanılabilir bakiye 1 trilyon liranın üzerindeydi.
6: Memur şefini çağırdı, banka müdürünü çağırdı ve herkes toplandı. 1, 12 tane 0 böyle bir para gelmiş hesabımıza, galiba işte böyle bir masa tarafından buraya koyulmuş. Çok komik karşıladılar yani şu olayı, bayağı güldüler. Şimdi sen yani bu paradan dünyanın 70. zengin insanı oluyorsun, yok bilmem 150 ton altın alırsın.

0: Biz aynı zamanda araştırdık bu hususu. Ya bu gösterilen rakam Tanzanya, Paraguay, Bolivya, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, bu tarz ülkelerin yıllık devlet bütçesi kamu harcama seviyelerine yakın bir miktar.
1: Tüm hesapları dondurulan adam bankadan yanıt istedi ama soruşturma sebebiyle bilgi verilmedi. Hemen avukatını aradı.
0: Blokenin kaldırılması için gerekli hukuki adımların hepsini atmak için çalışmaya başlayacağız. Teknik bir durum mu yoksa bunun dışında farklı bir açıklaması varsa onun da ortaya çıkmasını isteriz.
1: Bir aydır hesaplarına erişemeyen 32 yaşındaki adam sorunun en kısa sürede çözülmesini bekliyor.
2: İstanbul'da otomobiliyle gişelerdeki beton bariyere çarpan sürücü hayatını kaybetti. Kaza Tuzla Tem bağlantı yolunda yaşandı. Fatih Yılmaz kontrolündeki otomobil Orhanlı gişelerine girdiği sırada beton bariyerlere çarptı. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekibinin müdahalesiyle otomobilden çıkartıldı. İstanbul'un su ihtiyacının en kritik kaynaklarından biri olan Ömerli Barajı'nda sevindiren bir gelişme yaşandı. Havadan çekilen görüntülerde baraj havzasının büyük kısmının suyla kaplandığı ve kıyı bölgelerinde su seviyesinin belirgin şekilde yükseldiği görüldü. Anadolu ve Avrupa yakalarındaki birçok bölgeye içme suyu temin eden ve en büyük kapasiteli barajlardan biri olan Ömerli Barajı kuraklık dönemlerinde kritik seviyeye kadar gerilemişti. Son dönemde etkili olan yağışların ardından su seviyesinde gözle görülür artış yaşandı. İSKİ tarafından açıklanan güncel verilere göre barajdaki doluluk oranı %96 olarak ölçüldü. İstanbul genelindeki barajların ortalama doluluk oranı ise %71 olarak kaydedildi. Önceki akşam İstanbul'da düzenlenen Travis Scott etkinliği tartışma yarattı. Bilet fiyatı 30 bin liradan başlayan etkinlikte Travis Scott sahneye geç çıktı ve yaklaşık 20 dakika kaldı. Bir vatandaş Çağlayan Adliyesi'ne gidip şikayetçi oldu. Etkinliğin organizatöründen de açıklama geldi.
3: Hafta sonu İstanbul'da büyük dünya yıldızlarının konserleri gündemin en üst sıralarındaydı. Cumartesi akşamı Kanye West ve Andrea Bocelli, pazar akşamı ise Travis Scott'ın katıldığı bir etkinlik büyük yankı uyandırdı. Tersane İstanbul'da düzenlenen Travis Scott etkinliğinden gece boyunca sosyal medyada peş peşe videolar yayınlandı. Bir yandan itiraz sesleri de yükseldi. Sanatçının sahneye geç çıkması ve sahnede sadece 20 dakika kalması eleştirildi. Sosyal medyadaki itirazlar üzerine etkinliğin organizatörü Tema CC'nin kurucusu Taylan Özcan'dan açıklama geldi. Özcan, kamuoyunda konser olarak değerlendirilen organizasyonun aslında en başından itibaren Travis Scott'ın İstanbul'da hayranlarıyla aynı atmosferi paylaşacağı özel bir deneyim gecesi olarak kurgulandığını, bilet alan katılımcılara da bunun bir konser değil, özel bir etkinlik olarak duyurulduğunu belirtti. Açıklamaya göre Scott gece boyunca etkinlik alanında bulundu. Yaklaşık bir saat boyunca organizasyona ev sahipliği yaptı ve ardından yaklaşık 20 dakikalık canlı performans sergiledi.

0: Kanye West konseri görsel şovuyla olduğu kadar ekonomiye katkısıyla da dikkat çekti. Konserin dolaylı katkısı 100 milyon doları geçti.
1: ...118.000 bilet satıldı. Kilometrelerce kuyruk oluştu. Ekonomiye katkısı 100 milyon doları buldu. Kanye West önceki akşam İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konser verdi. West tüm zamanların stadyum konseri rekorunu kırdıklarını söyledi. Konser öncesi lisans ürünleri satın almak isteyenler saatlerce bekledi. Konser bileti 6.000 liradan başlarken 35.000 liraya kadar çıktı. Tişört almak isteyenlerse en az 2.000 lira ödedi. Organizasyonun kazancının yanında ekonomiye de katkısı oldu. Turistlerin alışveriş, konaklama ve ulaşım harcamalarının katma değerinin 100-110 milyon dolar olduğu hesaplanıyor. Kanye West konseriyle aynı gün Tüpraş Stadyumu'nda Andrea Bocelli sahne aldı. Bu konsere 35 bin kişi katılırken komşu ülkelerden gelen turistler de ağırlandı. Tüpraş Stadyumu'nda önceki hafta UEFA Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapılmıştı. Dünya Gazetesi'nin haberine göre bu üç etkinliğin ekonomiye toplam katkısı 200 milyon doları yani 10 milyar lirayı geçti.
0: İran savaşı Türkiye ekonomisini de etkiledi. Bölgeye ihracat azalırken imalat sektöründe de siparişler azaldı. Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte beklentilerin biraz altında %2,5 oranında büyüdü.
1: Savaş ekonomiyi etkiledi. Büyüme oranı beklentinin altında kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ilk çeyrekte gayri safi yurt içi hasıla %2,5 arttı. Daralan tek sektör %0,8'de sanayi oldu. Bilgi ve iletişim sektörü %9,5, tarım sektörü %4,6, finans ve sigorta sektörü %3,5, inşaat sektörü %3,2 büyüdü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonominin 23 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü belirtti. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada, milli gelirin 1,6 trilyon dolara aştığını söyledi. Şimşek, yakın coğrafyamızdaki savaşın kısa vadeli etkilerinin görüldüğü bir dönemden geçiyoruz dedi. İlk 3 ayda tüketim harcamalarındaki artış devam etti. Vatandaşların nihai tüketim harcaması %4,8, devletin nihai tüketim harcaması %2,1 artış kaydetti. İran savaşı dış ticarette sert gerilemeye neden oldu. İhracat %12,7, ithalat %2 azaldı. Net ihracat büyümeyi 2,5 puan düşürdü.
0: Türkiye'de banka hesaplarını üçüncü şahıslara yardım amaçlı ya da kazanç elde etmek için kullandıran ve IBAN dolandırıcılarının tuzağına düşen on binlerce kişi nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya. Aralarında burs vaadiyle kandırılan öğrenciler de var, iş vaadiyle dolandırılan ev hanımları da. Mağduriyet büyüyor, yargılamalar da sürüyor.
2: Bir iki saatlik IBAN'ı kullanacağız diye söylendi.
3: Benim oğlum 20 yaşında arkadaşı tarafından IBAN'ı kullanıldı. Oğlum 16 yılda ceza aldı.
4: Güvene dayalı IBAN'ımızı verdik ve bunun altına inanın çok ağır cezalarla cezalandırılıyoruz.
5: Çok pişmanım. Hayatım alt üst oldu.
6: Kimi burs vaadiyle kandırıldı, kimi ev bütçesine katkı sağlama niyetiyle banka hesabını para karşılığı kullandırttığı dolandırıcılar tarafından tuzağa düşürüldü. Arkadaş ya da akraba kurbanı olanlar oldu. Farklı yöntemlerle aynı tuzağın içine çekildiler. Ve sayıları her geçen gün artıyor. Türkiye'de yüz binlerce IBAN dolandırıcılığı mağduru olduğu tahmin ediliyor.
7: Şu an bizdeki veriler toplamda 350-400 bin kişinin birebir mağdur olduğu, aileyle beraber 2-3 milyon kişinin doğrudan bu süreçten etkilendiği şeklinde ve bu insanlar ekonomik olarak istismar edilen bir kısmı da hiçbir şekilde haberi olmadan IBAN'ları, internetleri, wifi'leri kullanan insanlar.
2: 1-2 saatlik IBAN'ı kullanacağız diye söyle. Ben çok çaresiz durumdaydım. Eşim çalışamıyordu, aynı zamanda sıkıntılarım vardı. Ben de bu yüzden kabul ettim. Buraya para gelmeye başlamış. Daha sonra banka hesabım bloke oldu. Ve karşı taraf beni engelledi. Kesinlikle yani 1500 lira para vereceğiz diye söylendi. Ben bu parayı almadım. Tabii ki ondan sonra dosyalar arka arkaya gelmeye başladı.
6: 2025 yılında dolandırıcılık suçuyla Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan başvuruların 1 milyondan fazlası soruşturmaya dönüştü. Dolandırılanlar arasında öğrenciler, ev hanımları ve emekliler de var. İBAN çeteleri onları farklı yöntemlerle tuzağa düşürdü. Tuzağa en kolay çekilenlerse genellikle maddi olanaksızlık içinde okumaya çalışan öğrenciler oluyor. Dolandırıcılar onları burs vaadiyle kandırıyor ve bilgilerini ele geçirdikleri banka hesaplarını kara para trafiği için kullanıyorlar. Sonuç, binlerce masum genç mağdur oldu. Çoğu hakkında nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla dava açıldı.
3: Benim oğlum 20 yaşında arkadaşı tarafından IBAN'ı kullanıldı. Oğlum 16 yılda ceza aldı.
7: Yurtta kalan bir öğrenci müvekkilim benim. O da arkadaşı diyor ki bana para gelecek, bana bir kartını bir saatine verir misin, çekim gelin diyor. Müvekkil de veriyor, tamam diyor, o da arkadaşım diyor. Sonra gelip diyor, annem diyor köyden gelememiş diyor, hastalanmış diyor. Kart bu gece bende kalsın diyor. O gece sabaha kadar karta 61 tane havale yapılıyor. 10 kere para havalesinden 10 kere şikayet, toplamda 40 yıl gibi bir cezayla hemen hemen adam öldürenden daha fazla bir cezayla karşı karşıya kalınıyor.
6: 2025 yılında Mali Suçları Araştırma Kurulu'na yaklaşık 1 milyon şüpheli işlem bildirimi yapıldı. Şüpheli bildirimlerin yarısından fazlası bankalardan geldi. Bildirimlerin %65'inde dolandırıcılık suçu işlendiği tespit edildi.
4: Ben bir beden eğitimi öğretmeniyim. 3 tane adama açılmış dosya var. Aynı keza eşim şu an 10 aydır cezaevinde ve 23 yıl hüküm yedi. Benim 2 tane evladım var. Ben ne yazık ki çalışamıyorum. Sicilimden dolayı iş bulamıyorum doğru düzgün.
5: Akraba olan bir şahıs beni arayarak banka hesaplarımı istedi. Hesaplarımı verdim. Bu hesapları verdikten bir gün sonra bana bankadan bir mesaj gelince ben şüphelendim. Hayatım alt üst oldu.
6: Dolandırıcıların amacı ele geçirdikleri hesaplar üzerinden sanal bahis, kumar, uyuşturucu gibi suçlardan elde edilen kara parayı aklamak.
8: Örneğin biri size burs vereceğim vaadiyle ve size para göndermiş olduğunu söylemiş olması ve bunların da yazılı olmasına rağmen söz konusu paranın hesaba düşmediğini söylüyor. Siz de diyorsunuz ki yani siz bize burs verecektiniz ama bu söz konusu para bizim hesabımıza düşmedi. Dolandırıcı bu işi o kadar iyi tezgahlıyor ki söz konusu IBAN üzerinden para hareketleri sağlıyorlar. Hem de çok küçük para hesap hareketlerinde bile bu 4 yıldan 10 yıllık hapis cezasıyla ne yazık ki bu genç kardeşlerimiz karşı karşıya kalabiliyor.
6: IBAN dolandırıcılığı gibi yöntemlerle mağdur edilen vatandaşlara ilişkin yeni yasal düzenlemenin yakında yürürlüğe girmesi bekleniyor.
9: Bekleniyor, var ama tabii bilmiyoruz artık. Meclisten geçer mi geçmiyor, var bir düzenlememiz var.
6: Düzenlemeye göre banka hesaplarını para karşılığı kullandıranlar veya başkasının IBAN numarasını bedel ödeyerek kiralayanlar artık nitelikli dolandırıcılıktan yargılanacak. Suçun faillerine 3 yıla varan hapis ve 2,5 milyon lira idari para cezası verilmesi öngörülüyor. Bazı dosyalarında uzlaşma kapsamına alınacağı beklentisi var.
7: 5 bin lira, 10 bin lira, 20 bin lira ya da herhangi bir para için 40 yıl, 50 yıl ceza almayı göze almaz. Bu insanlar içerisinde kamu çalışanları var, politik sınavını kazananlar var. Hatta hukukçular var, doktorlar var, tıp fakültesi öğrencileri var, bir müvekkilim var, 410 tane dosyası var. Bu çocuk 24 yaşında.
6: Yüz binlerce IBAN mağduru uzlaşma talep ediyor.
7: Çözümün uzlaşma ve helalleşme olduğunu düşünüyoruz. Makul bir pay duygulayarak müşterilerle sanıkların helalleşmesinin sağlanması bizim temel amacımız ve dosya hakkında düşme kararı verilmesi.
3: Biz anneler perişanız, evlatlarımız perişan, gençliği bitti, oğlumun psikolojisi bozuldu. Ne olduğunu bilmiyor. Bilseydi zaten IBAN'ını vermezdi. Uzlaşma verin, lütfen rica ediyorum.
4: Biz bu sistemin ne yazık ki kandırılan mağdurlarıyız ve biz güvene dayalı IBAN'ımızı verdik ve bunun altında inanın çok ağır cezalarla cezalandırılıyoruz. Bizim sizlerden tek istediğimiz ayrımsız bir uzlaştırma.
6: Banka hesaplarındaki şüpheli işlemler konusunda uzmanların uyarısı var.
8: Birileri bizim adımıza hesap açmışsa bu hesapların kontrolünü e-devletten yapalım. Yine söz konusu hesapların bilgimiz dahilinde olmayan hesap hareketleri gördüğümüz takdirde doğrudan bankaya şüpheli işlem bildirim talebinde bulunmalı ve en yakın Cumhuriyet Savcılığına gitmek suretiyle söz konusu suçların işlendiğini Cumhuriyet Savcılıklarına bildirelim. Hava Kuvvetleri Komutanlığı 115. Kuruluş Yıl Dönümünü kutluyor. Kutlamalar çerçevesinde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulde konuşan Güler, dünyanın uluslararası güç dengelerinin değiştiği ve güvenlik ortamında belirsizliklerin arttığı kritik bir dönemden geçtiğini söyledi.
10: Türkiye, sahip olduğu imkan ve yetenekleri, güçlü ordusu, dünya genelinde üstlendiği sorumlulukları ve kurduğu çok boyutlu ilişkileriyle uluslararası güvenlik mimarisinin ve müzakere masalarının vazgeçilmez bir üyesi haline gelmiştir.
1: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluşunun 115. yıl dönümü kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulde konuşan Güler, uluslararası güç dengelerinin değiştiği, jeopolitik gerilimlerin arttığı ve güvenlik ortamında belirsizliklerin derinleştiği kritik bir dönemden geçildiğini söyledi.
10: Ülkemizin geleceğe daha büyük hedeflerle ve emin adımlarla yürüdüğü bu dönemde, bakanlığımız ve devletimizin bekası, asil milletimizin huzuru ve bölgesel istikrarın sağlanması için çalışmalarını proaktif bir yaklaşım ve uzun vadeli stratejik hedefler doğrultusunda kararlılıkla sürdürmektedir.
1: Güler bu süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri'ni geleceğin konseptine göre modern sistemlerle donatmaya devam ettiklerini de belirtti. Her açıdan güçlü, etkin ve caydırıcı bir hava kuvvetlerine sahip olmak için yüksek motivasyon, azim ve kararlılıkla çalışmaya, daha çok üretmeye devam edeceğiz dedi.
10: Temel eğitim ve hafif taarruz uçağımız Hürkuş, jet eğitim uçağımız Hürjet, genel maksat helikopterimiz Gökbey, kısa bir süre sonra envanterimize girecek Tayfun, 5. nesil yerli milli savaş uçağımız Kaan, ülkemizin hava platformlarındaki büyük atılımlarının en somut göstergeleridir.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 10. kez dede oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'la Selçuk Bayraktar'ın 3. çocukları dünyaya geldi. Bayraktar çiftini hastanede ziyaret eden Cumhurbaşkanı hastaneye eşi Emine Erdoğan'la birlikte geldi. Erdoğan kızının sağlık durumuna ilişkin bir bilgi aldı ve Bayraktar çiftini tebrik etti. Çevre bilincini günlük yaşamanın parçası yapmayı amaçlayan Sıfır Atık Haftası başladı. İstanbul'da farklı farklı etkinlikler düzenlenecek.
11: Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi.
1: Atölyeler ve konserler düzenlenecek, 7'den 70'e birçok kişiye çevre bilinci kazandırmak için etkinlikler yapılacak. Ana teması enerjide verimlilik, gelecekte dönüşüm olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kurulan Sıfır Atık Vakfı'nın düzenlediği ve ilk kez gerçekleştirilecek olan Sıfır Atık Festivali 4 Haziran'da İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başlayacak.
12: Çocuklar için sıfır atık bilincini artıracak atölye çalışmaları olacak. Gençler için oyun alanları, dijital oyun alanları olacak. Kadınlar için kadınlara yönelik söyleşiler, etkinlikler olacak. Toplumun bütün yaş gruplarını kucaklayan bir festival inşa ediyoruz. Sıfır adık farkındalığı çocuk yaşta başlar ve okullarımız buraya gelecek. Lise öğrencilerimiz gelecek, üniversite öğrencilerimiz gelecek ve buradaki etkinlikleri biz gönüllülerimizle beraber inşa ediyoruz. Tamamen gönüllülük esaslı. Sivil toplum kuruluşlarımız etkinlik yapıyor, öğrenci derneklerimiz etkinlik yapıyor, okullarımız etkinlik yapıyor. İşte evde kendi el işlerini yapan kadınlarımız kendi ürünlerini sergiliyorlar.
1: 1-7 Haziran Sıfır Atık Haftası olarak kutlanıyor. Bu kapsamda festivalin yanı sıra Sıfır Atık Forumu da düzenlenecek.
12: Geçen yıl 108 ülke Sıfır Atık Forumu'na katılmıştı. Bu yıl 183 ülke katılıyor. 120'den fazla bakan İstanbul'da buluşacak. 5000'den fazla misafir geliyor. 20'den fazla eski devlet başkanı, başbakan seviyesinde isim var. Ve Sıfır Atık Forumu'nu biz Sıfır Atık Vakfı'nın ortak çalışma kültürüyle inşa ettik.
1: Sıfır Atık Vakfı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğiyle yapılacak olan festivalin Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 iklim zirvesine gidiş sürecinde Türkiye'nin çevre ve iklim vizyonuna katkı sunması hedefleniyor.
11: 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz.
0: Şırnak'ta Mehmetçik, kırsalda okuyan öğrencilerin eğitimine de katkı sunuyor. Mehmetçik Kurs Merkezi projesi kapsamında yedek subaylar LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere ders veriyor.
1: Mehmetçik öğrencileri LGS ve YKS'ye hazırlıyor. 27 yedek subay çocuklara sınavlara destek amaçlı eğitim veriyor.
13: Başarı sadece imkanla değil, özveri, azim ve çalışkanlıkla olabileceğine inanıyoruz. Bu çocuklarda o azmi görüyoruz. İleride onların iyi bir mühendis, doktor, avukat, asker olabileceğine yürekten inancımız var.
1: Şırnak'ta sınır güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele faaliyetlerini sürdüren 48. Hudut Tugay Komutanlığı eğitime de katkı sunuyor. Kırsalda okuyan, LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrenciler için Mehmetçik Kurs Merkezi projesi hayata geçirildi. Öğretmenlik bölümlerinden mezun 27 yedek subay hafta sonları 100'e yakın öğrenciye ders veriyor.
14: Öğrencilerin kursa ilgisi oldukça yüksek. En büyük amacımız onlara yardımcı olmak. Onlar bizim ülkemizin geleceğidir. Eğer onlara yatırım yaparsak ülkemizde de en iyi yatırımı yapmış oluruz.
1: Öğrenciler Türkçe, matematik, İngilizce ve fizik gibi birçok alanda her hafta toplam 100 saat ilave ders görüyor.
15: Çok güzel bir duygu, gurur verici. Çünkü onlar ülkemizi koruyan kahramanlarımız ve bizlere bilgi ve tecrübelerinden bahseden öğretmenlerimiz oldular.
16: Kendileri zahmet etmişler, geliyorlar burada bizim geleceğimiz için uğraşıyorlar. Bizim geleceğimizi hatta şekil veriyorlar da diyebiliriz. Onlara minnettarız.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde birkaç hafta sonra bağımsızlık bildirgesinin imzalanmasının 250. yıl dönümü kutlanacak. Ancak kutlamalara katılacağını açıklayan Başkan Trump bir krize yol açtı. Bazı müzisyenler törende sahne almaktan vazgeçti.
17: Martina McBride, Bret Michaels, Morris Day, Young MC ve The Commodores. 5 sanatçı etkinlikte sahne almaktan vazgeçti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yönetiminin desteklediği bağımsızlık bildirgesinin imzalanmasının 250. yıl dönümü kutlamalarında kriz yaşandı. Trump'ın Washington'da düzenlenecek etkinliklerin açılışına katılacağının açıklanmasıyla etkinlikte sahne alacak sanatçılardan bazıları kadrodan çekildiğini açıkladı. Vanilla Ice ve Milli Vanilli'den Fab Morvan'sa performanslarına devam edeceklerini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı kendi sosyal medya platformu üzerinden çekilme kararı alan müzisyenleri sert bir dille eleştirdi.
18: Çok fazla para kazanan, mutsuz olan 3. sınıf sanatçıları istemiyorum. Sadece mutlu, zeki, başarılı ve nasıl kazanacağını bilen insanlarla çevrili olmak istiyorum.
17: Freedom 250 konser serisinin 25 Haziran 10 Temmuz tarihleri arasında yapılması planlanıyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde The Young Turks adlı internet haber ağının kurucusu Cenk Uygur ve Hasan Abi takma adıyla sosyal medyada yaptığı siyasi yayınlarla milyonlarca takipçiye ulaşan Hasan Kiper'e İngiltere'ye giriş yasağı geldi. Cenk Uygur X hesabından yaptığı paylaşımda bir panele katılmak için Londra'ya gitmek üzere uçağa binmeye çalıştığını ancak İsrail'i eleştirdiği için ülkeye girişinin yasaklandığını iddia etti. Uygur, bu batılı vatandaşların kendi hükümetleri tarafından başka bir ülke adına baskı altına alınmasıdır ifadesini kullandı. Bir başka popüler yayıncı ve aynı zamanda Cenk Uygur'un yeğeni olan Hasan Kiper de İngiltere'ye gitmeye hazırlanırken vizesinin iptal edildiğini duyurdu. Kiper de kararın İsrail'e yönelik eleştirileri yüzünden olduğunu savundu. Milli takım Dünya Kupası öncesi gövde gösterisi yaptı. Bizim çocuklar hazırlık maçında konuk ettiği Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti.
19: A milli takım Dünya Kupası öncesi ilk provasında 4-4'lük bir sınav verdi. Milliler hazırlık maçında konuk ettiği Kuzey Makedonya'yı 4-0 yendi. Çobani Stadı'nda oynanan maça çok etkili başlayan Ay Yıldızlılar henüz ikinci dakikada Orkun Kökçü'nün ayağından gelen golle 1-0 öne geçti. 16. dakikada Can Uzun milli takım kariyerinin ilk gol sevincini yaşadı ve Kadıköy'de soyunma odasına millilerin iki farklı üstünlüğüyle gidildi. İkinci yarıda yapılan oyuncu değişikliklerinin ardından etkili oyununu sürdüren milli takımda Deniz Gül 53. dakikada kaydettiği golle farkı 3'e yükseltti. Maçın skorunu 70. dakikada fileleri sarsan Barış Alper Yılmaz belirledi. Teknik direktör Montella karşılaşmada 22 farklı futbolcusuna süre verdi.
20: Burası milli takım. Bu nedenle hazırlık karşılaşması da olsa her maçı çok önemsiyoruz. Süre alan tüm oyuncularımın da bu ciddiyeti sahaya yansıtmasından dolayı oldukça memnunum. Enerjimiz çok yüksek. Türk halkını gururlandırmak istiyoruz. Dünya Kupası'nda yüreğimizle sahada olacağız ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız.
19: A milli takım Dünya Kupası hazırlıkları kapsamındaki ikinci ve son maçında Venezuela ile karşılaşacak. Miami'de oynanacak mücadele cumartesiyi pazara bağlayan gece saat 1'de başlayacak. Bizim çocuklar Dünya Kupası'ndaki ilk maçında ise 14 Haziran pazar sabahı 7'de Avustralya'ya rakip olacak.
0: 2026 Dünya Kupası'nda boy göstermek için gün sayan A milli takım hazırlık maçında az önce de izledik gövde gösterisi yaptı. Ay Yıldızlılar Kadıköy'de konuk ettiği Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti. Ve bu görkemli galibiyeti millilerin zaferini teknik direktör Ergin Keleş değerlendirdi.
21: Uzun bir aradan sonra Dünya Kupası'nda yer almak her birimizi şüphesiz ki heyecanlandırıyor, mutlu ediyor. Özellikle de bu ülkede spora dair hayal kuran gençler için çok önemli bunlar. Bu tarz büyük turnuvalar çünkü gençlerin her zaman aklında kalacak en önemli, en özel organizasyonlar bunlar oluyor. Bizim her şeyden önce milli takım olarak bu tarz büyük turnuvalarda hep boy göstermemiz lazım. Bu turnuva bizim için çok özel bir turnuva çünkü özel bir kadroya sahibiz. Gerçekten iyi bir jenerasyon yakaladık. Özellikle orta saha ve hücum hattında çok özel isimlere, çok özel oyunculara sahibiz ki bu oyuncularımız birçoğu da genç oyuncu. Doğal olarak gelişimlerini devam ettirecek, gelişimlerini sürdürecek ve daha bu turnuva oynama alışkanlıkları geliştikçe çok daha iyi işler yapacaklar. Bugünkü maç skor açısından bizi son derece tatmin etti. Tabii ki rakip bizim seviyemizde bir rakip değil. Ancak ne olursa olsun hazırlık maçı da oynasanız hani çok basit bir tabirdir bu. Böyle kendi aranızda böyle keyifli bir oyun da oynasanız kazanmak her zaman insanı mutlu eder, motive eder. Daha fazlası için tetikler. Hele de Dünya Kupası öncesi böyle 4-0'lık galibiyetler hem milli takım oyuncularımız hem de teknik ekibimiz açısından moral motivasyonu en üst seviyeye çekecektir. Ben oyunsal açıdan şöyle bir noktada çok bu maçın özel olduğunu, bence kıymetli verileri alabileceğimiz bir maç olduğunu düşünüyorum. O da şu, bunu zannedersem Dünya Kupası'nda da çokça göreceğiz. Bizim milli takımımız hücumda atletik oyunculara ve bireysel becerisi yüksek oyunculara sahip olduğu için biz Dünya Kupası'nda ön alan baskısı yapabilecek, rakip kaleye yakın noktalarda kazandığımız toplarla çok çabuk atak sonuçlandırabilecek bir milli takımız. Fakat bugün karşımızdaki rakibe karşı özellikle topa daha fazla sahip olmak, daha fazla set hücumu yapabilmek futbolda daha zor olandır. Fakat Makedonya maçında, Kuzey Makedonya maçında attığımız ilk gol, özellikle en son Barış Alper'in attığı son gol, baktığımız zaman net yerleşik savunmaya karşı bulduğumuz çok güzel goller, çok önemli goller. Milli takımımızın özellikle böyle kendilerine karşı derin savunma yapacak takımları çözebilme açısından güzel bir işaret oldu ki iki gol de birbirine çok benzer goller. Doğru yerlere koşu, ardından işte kat beklediğimiz biraz o dışarıya doğru penaltı noktası civarına doğru çıkartılan toplar ceza sahası yayının hizasına doğru. Bizim için çok kıymetli, çok değerli ki ben özellikle grup maçlarında milli takımımızın bu tarz golleri, bu tarz pozisyonları yakalayacağını düşünüyorum. Ve iyi bir performans, iyi bir oyun bizi de mutlu edecek, bizi de heyecanlandıracak bir milli takım bekliyorum açıkçası.
0: Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında balina görüldü. Hatay Dalış Merkezi üyeleri dalıştan tekneyle dönerken Asi Nehri'nin Akdeniz'de buluştuğu nokta yakınlarında hareketlilik fark etti. Su yüzeyinde balina olduğunu anlayan dalgıçlar bir süre takip ettikleri canlıyı cep telefonlarıyla görüntüledi. Balina bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu. Akdeniz'de nadir olarak rastlanan balinanın görüntülenmesi de bölgede ilgiyle karşılandı. Bilim insanları ilaçlara dirençli enfeksiyonların tedavisinde yardımcı olabilecek yeni bir yöntem geliştirdi. İngiltere'de geliştirilen yöntemin yalnızca yeni tedavilerin geliştirilmesini desteklemekle kalmayıp etkinliğini kaybetmiş antibiyotiklerin yeniden canlandırılmasına da yardımcı olabileceğine dikkat çekiyor.
1: İlaçlara dirençli enfeksiyonların tedavisiyle ilgili yeni bir adım atıldı. İngiltere'de antibiyotik tasarım yöntemi geliştirildi. Bu yeni yöntemle yeni antibiyotik tasarımının yanı sıra etkinliğini kaybetmiş antibiyotiklerin de yeniden canlandırılabileceği belirtiliyor. Bakterilerin direnci artarken yeni geliştirilen antibiyotiklerin sayısı da yetersiz kalıyor. King's College London'daki araştırmacılar bu sorunu çözmek için ve bakterilerin antibiyotik direncini aşmak için Efflux direnç kırıcı adı verilen yeni bir yöntem geliştirdi. Bu yöntemde antibiyotikler, bakterilerin direnç mekanizması geliştirmesini önleyecek şekilde yeniden tasarlanabiliyor. Peki bu nasıl mümkün olacak? Uzmanlar birçok bakterinin antibiyotiklerin onları öldürecek seviyeye ulaşmadan önce hücre dışına atılmasını sağlayan moleküler pompalar kullandıklarını belirtiyor. Ancak bilim insanları antibiyotiklerin kimyasal olarak yeniden tasarlandığında bu pompalar tarafından daha zor uzaklaştırılabildiğini keşfetti. Sonuç olarak direnç mekanizmaları mevcut olsa bile antibiyotiğin bakteriyi öldürme yeteneği geri kazandırılıyor. Araştırma ekibi şimdi bu stratejiyi ilaca dirençli enfeksiyonlar için yeni tedavi seçenekleri geliştirmek amacıyla kullanmayı hedefliyor. Bakteriler zamanla onları yok etmek için tasarlanmış ilaçlara karşı hayatta kalacak şekilde evrimleşiyor. Bu nedenle antibiyotikler etkinliğini kaybediyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre antibiyotik direnci her yıl dünya çapında yaklaşık 1 milyon 270 bin kişinin ölümüne yol açıyor. Antibiyotik direnci insanlarda, hayvanlarda ve bitkilerde antibiyotiklerin yanlış ve aşırı kullanımından kaynaklanıyor. Enfeksiyonların tedavisi zorlaşırken ameliyatlarda daha riskli hale geliyor. 2018'de 2023 yılları arasında izlenen bakteri ve antibiyotik kombinasyonlarının %40'ından fazlasında direncin arttığı tespit edildi.
0: Adliyeler sadece hakim, savcı ve avukattan ibaret değil. Psikologlar ve sosyal hizmet uzmanları da mağdur kadın ve çocukların ya da suça sürüklenen çocukların sesi oluyor. NTV'den Dilek Yaman Demir ve Cahit Kazan adliyelerdeki mavi odalara girdi. Adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerinde nasıl bir çalışma yürütüldüğüne tanık oldu diyelim. Bu haberle de noktalayalım. Saat başında Osman Girgin güne başlarkenle karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: cezanın verildiği sistem içerisinde çocukları anlayıp durumlarını iyileştirmeye çalışıyoruz.
1: Burası bir çocuk yuvası ya da anaokulu değil, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki Mavi Oda. Uzman sosyal görevliler, adliyelerin soğuk duvarları arasında mağdurların travmalarını azaltmak için çalışıyor.
2: Adliyeyi sadece hakim, savcı ya da avukatlardan ibaret sanıyoruz. Ama onlar birer cübbesiz kahramanlar. İşte bu mavi odada, adli görüşme odasında şiddet mağduru çocuklar, suça sürüklenen çocuklar yine şiddet mağduru kadınların sesi oluyor. Onlar psikolog, pedagog, sosyal hizmet uzmanı. Onlar yargıyla sanık kürsüsüne karşılaşmak istemeyen tüm mağdurların adeta sesi oluyorlar.
3: Oradaki amacım çocuğu yaşadığı olaydan dolayı suçlu hissettirmemek, yargılamamak, örselememek ama o ifadeyi vermesine yardımcı olmak. İstismar suçlarının mağdurları, mağdur çocukları geliyor, tanık çocuklar geliyor.
1: Adliyelerde görev yapan psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı sayısı 2500'ü geçti. Türkiye genelinde 170'i aşkın adli görüşme odasında 200 binden fazla çocuk ve mağdur mahkeme salonu stresine girmeden psikologlar eşliğinde dinlendi.
3: Orada çok daha farklı bir sistem var. Orada sadece çocukla iletişim kurmuyoruz. Orada bir kulaklık takıyoruz ki mahkemeyle iletişim kurabilelim diye. Çocuk mahkeme salonundaki kişileri görmüyor, duymuyor. Çocuğun gelişimsel düzeyine bağlı olarak farklı yöntemlerimiz de var, farklı stratejilerimiz de var. Adli görüşme odamızda bulunan bir tahta sayesinde çizerek anlatmasını istiyoruz. Eğer zaman kavramı tam yerleşmediyse birden saymaya başlayacağım ve sen olay bittiği ana kadar bekle, bana bitince dur diyorum. 1, 2, 3, 4 gibi bir zaman çıkartmaya çalışıyoruz.
1: 2025 verilerine göre uzmanlar yılda 300 binden fazla sosyal inceleme raporu hazırladı. Suç mağduru çocuklar yargılandı, kimisi ceza aldı.
2: Cübbesiz kahramanlar sadece ifade almıyor. Aynı zamanda da sosyal inceleme raporu, adli görüşme raporu düzenliyor. İşte bu raporlar mahkemelerde hakimler için şiddet vakaları, suça sürüklenen çocuklar, yine suç mağduru çocukların lehine verilen kararlarda deli niteliği taşıyor.
0: Çocuğun adli sistem içerisine girdikten sonraki sürecini kolaylaştırmak ve o çocuğu tekrar kazanmak. Çünkü suça sürüklenen çocuklar her ne kadar suçun faili olarak görünseler de aslında onlar da gizli birer mağdurlar. Bizim onların elinden tutmamız, tekrar topluma kazandırmamız gerekiyor. Çocuk eğitimine devam ediyor mu? Süreklilik arz ediyor mu? Bir dijital gruplara üye mi? Herhangi bir çete veya farklı bir grubun mensubu mu ya da bu gruplar tarafından kullanılıyor mu? Ailesiyle ilgili herhangi bir ihmal örüntüsü var mı?
1: Uzmanlar boşanma süreçlerinde de önemli rol oynuyor. Çocuklar artık birer hacizli mal değil, pedagojik bir sürecin öznesi.
4: Biz ne sizin tarafınızdayız ne de sizin tarafınızdayız. Yani ne anne tarafındayız ne baba tarafındayız. Bizim tek bir tarafımız var, o da çocuğun tarafı. En çok zorlandığımız tabii ki çocuğun içinde bulunduğu duygusal durum oluyor. Çocuk duygusal bir çalkantı içinde olabiliyor. Ve bu çalkantı içindeyken anne babasının ayrılığını kabullenemezken adli bizim karşımıza gelip bununla ilgili bir tercih yapmak zorunda kalıyor.
5: Velayet ve kişisel ilişki kararları sonrasında ebeveyn çocuğu göremiyorsa daha önce bu işlemler icra yoluyla, icra müdürlükleri yoluyla gerçekleştiriliyordu.
1: 2025 yılında yaklaşık 150 bin çocuk polis veya icra memuru olmadan özel hazırlanan görüşme merkezlerinde ayrılan ebeveynlerine teslim edildi.
5: Zorla çocuk almıyoruz. Herhangi bir çocuk kolundan tutup ya da zorla bir tarafa vermiyoruz. Çocuk bir eşya değil, zorla alınamaz. Şu an merkezlerimizde daha çok görüşme odaklı, mesleki çalışma odaklı hizmetlerle bu kişisel ilişkileri gerçekleştiriyoruz.
1: Uzmanlar şiddet mağduru kadınlar için de devrede. Aile içi şiddet için hazırlanan bireysel değerlendirme raporları bir önceki yıla göre %40 arttı. Sadece olay anına değil, şiddetin devam etme riskine de bakılıyor. Eğer yüksek risk raporu verilirse daha sıkı önlemler alınabiliyor.

0: Dyspraksi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
1: NTV Radyo.

0: Gezegen.
1: Doğa takvimi. Bugün 2 Haziran 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Kabak melteminden sonra bevarih rüzgarları, yani çölden esen sıcak rüzgarlar zamanı. Anadolu halk meteorolojisine göre bunaltan rüzgarlar yaz sıcakları başlıyor. İklim krizi nedeniyle bu yazda ani hava değişiklikleri bekleniyor. Aşırı sıcak ve şiddetli yağışlarla bir yanda orman yangınları olurken diğer yanda şiddetli yağışlar ve seller olabilir. Ormanlık alanda dikkat! Cam şişe ya da cam parçası atılmaması, kesinlikle ateş yakılmaması gerektiği unutulmamalı. Her ikisi de hayati önem taşıyor.
1: Doğa takvimi.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Yeni haftada rüzgarlar Lodos'tan daha sıcak esmeye başladı. İstanbul biraz bulutlanıyor, sıcaklık 30 derece. İzmir 33, Antalya az bulutlu 27, Bursa parçalı bulutlu 32 derece. Ankara'da yine kısa süre sağanak geçişi bekleniyor, sıcaklık 27 derece. Marmara'da, Edirne, Kırklareli tarafında yaz sağanağı oluşacak. Diğer yerlerde de hava biraz bulutlanıyor. Edirne 29, Sakarya 30 derece. İç Anadolu'da da Eskişehir, Konya, Kayseri boyunca gün içinde kuvvetli yerel yağmur var. Eskişehir 29, Kayseri 26 derece. Ege'de Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli arasında sağanak yağış bekleniyor. Sahiller güneşli. Manisa 34, Muğla 28 derece. Akdeniz'in kıyıları az bulutlu. Isparta, Burdur, Karaman tarafındaysa sağanak yağmur var. Adana 32, Mersin 28 derece. Sağanaklar Karadeniz'de de Bolu, Kastamonu, Tokat ve iç kesimler boyunca etkili olacak. Bolu 26, Samsun 21 derece. Güneydoğu açık, Diyarbakır ve Gaziantep 32 derece. Doğu Anadolu'da Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars boyunca sağanak yağış var. Malatya parçalı bulutlu 28 derece.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
5: Şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin. İstanbul Yol Durumu.
6: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası şu dakika itibariyle %27'yi gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamlıbeylerbeyi arasında yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Ataşehir Elmalı arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Avcılar'da, TEM'de ise Bahçeşehir-Altınşehir arasında yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
5: İstanbul Yol Durumu. Burası NTV Radyo. Saat 7.
7: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, işe giderkeni sunar.
6: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 2 Haziran Salı. Ben Zeynep Gülalp, haberlerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP'deki tartışmalarla ilgili ilk kez konuştu. Biz bu tartışmalarla ilgilenmiyoruz, hiçbir yerinde de olmayacağız dedi. Bu toprakların mayası şiddete, hukuk tanımazlığa prim vermez diye de devam etti. Sokakların karıştırılmasına izin vermeyeceğiz vurgusu da yaptı. CHP'de grup toplantısı ve kurultay konusunda karşılıklı adımlar sürüyor. Özgür Özel kurultay için delegelerden yeterli imzayı topladı. Ayrıca 111 CHP milletvekili de yayımladıkları ortak bildiriyle olağanüstü kurultayın 12 Temmuz pazar günü yapılması çağrısında bulundu. Meclisteki grup toplantısı içinse gözler meclis başkanlığının tavrındaydı. Numan Kurtulmuş açıklama yaptı. Bu bizim vazifemiz değil. CHP meseleleri kendi içinde çözmeli dedi. Grup başkanı Özgür Özel de grup toplantısını yapacaklarını bunun önünde bir engel olmadığını ifade etti. Kılıçdaroğlu da A takımı üzerinde çalışıyor. İslam Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu 38. CHP Olağan Kurultayı'nda oy kullanan tüm delegeler için MASAK ve SGK'dan bilgi istedi. Oy kullanan tüm delegelerin ve birinci derece yakınlarının MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtları talep edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında CHP'de mutlak butlan kararı sonrası ilk duruşma görüldü. Ekrem İmamoğlu teslim olma değil kararlılıkla yürüme zamanıdır açıklamasını yaptı. Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tahliye oldu. Zuhal Böcek yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talebiyle serbest kaldı. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde görevinden uzaklaştırılan belediye başkanı Fikret Albayrak yerine başkan vekili seçimi yapıldı. Kazanan AK Partili meclis üyesi Alev Ünal oldu. Amerika-İran hattındaki diplomasi arayışları İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırganlığını büyütme hamlesiyle kesintiye uğradı. Amerikan Başkanı Donald Trump devreye girdi. İsrail ve Hizbullah arasında kısmi ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Trump, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a asker gönderme kararı alan İsrail Başbakanı Netanyahu ile de telefonda görüştü. Oldukça verimli bir görüşmeydi ifadesini kullanan Trump, ateşkes kararını sosyal medyadan duyurdu. Ancak hem Hizbullah hem de İsrail tarafından çelişkili açıklamalar yükseldi. Amerikan basınına göre Trump, Lübnan'daki saldırıların İran'la yürütülen barış müzakerelerini sabote ettiğini belirterek Netanyahu ile telefon görüşmesinde ağır hakaretler etti. İran savaşı Türkiye ekonomisini de etkiliyor. Bölgeye ihracat azalırken imalat sektöründe siparişler de azaldı. Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte beklentilerin biraz altında %2,5 büyüdü. Amerika ve İran arasında müzakere süreci ve yükselen tansiyon piyasalarda da dalgalanmayı artırdı. Anlaşma imsalliğiyle petrol 90 doların altına gerilemişti. Belirsizliğin artmasıyla birlikte fiyatlar tekrar 90 doları geçti. Güçlenen dolar ve yükselen petrol fiyatları piyasayı baskılarken altın fiyatları da yeni haftaya düşüşle başladı. Ons altın 4500 dolarda tutunmaya çalışıyor. Enflasyon rakamlarının açıklanmasından hemen önce İstanbul'un enflasyonu belli oldu. Kentte fiyatlar aylık %1,53 arttı. İstanbul Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamaya göre tüketici fiyat indeksindeki yıllık artış %36,77 olarak belirlendi. Mayıs'ta en yüksek aylık artış %4,14 ile lokanta ve oteller grubunda görüldü. Onu %3 ile konut ve %2,70 ile eğlence grubu takip etti. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu ise Mayıs ayı araştırmasını yayımladı. Açlık sınırı 35.174 liraya, yoksulluk sınırı ise 114.576 liraya yükseldi. Bir önceki aya göre açlık sınırında 588 lira, yoksulluk sınırında da 1915 liralık artış oldu. Milli takım Dünya Kupası öncesi gövde gösterisi yaptı. Milliler hazırlık maçında konuk ettiği Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti.
5: İşe giderken gazetelerin gündemi.
6: Sabahla başlıyoruz. Tartışmalarda yokuz. Tek derdimiz Türkiye manşetiyle çıkıyor sabah. Dünyada ciddi kırılmaların yaşandığı bir dönemde üstlendikleri sorumluluğun farkında olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tek derdimiz Türkiye, ana muhalefetteki tartışmalar bizi ilgilendirmiyor dedi. Biz laf yarıştırmanın değil, kutsal emanetini taşıdığımız milletimize daha parlak gelecek hazırlamanın yarışı içindeyiz. Teröristsiz Türkiye sürecini her türlü polemikten uzak ele almak, samimiyetle katkıda bulunmak savunmak siyaset kurumunun görevidir. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz ve olmayacağız dedi. Cumhurbaşkanı'nın bu sözleri de Sabah gazetesinin manşetinde yer buldu. Azerbaycan'la gazda yeni anlaşma bir diğer başlık. Azerbaycan'dan Türkiye'ye 2029'dan itibaren 33 milyar metreküp doğal gaz sevkiyatı yapılacak. Bakü Enerji Haftası'nın açılışına mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, mega projeleri Azerbaycan'la başarıyla hayata geçirmeyi sürdürdüklerini söyledi. Bu haber de yine Sabah gazetesindeydi. İstanbul'da coştuk, devamı Amerika'da bir diğer başlık. Kadıköy'deki hazırlık maçında bizim çocuklar Kuzey Makedonya'yı 4-0 yendi. İlk yarıda Orkun ve Can, ikinci devrede Deniz ve Barış Alper sahne aldı. Ekibimiz bugün Amerika'ya gidecek, son prova Venezuela ile yapılacak, ardından Dünya Kupası maceramız başlayacak diyor Sabah gazetesi. Milliyete bakalım. CHP'de iki muharebe manşetini görüyoruz. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası partide iki ayrı CHP görüntüsü ve iki ayrı cephe oluştu. Kılıçdaroğlu ve Özel arasında siyasi ve hukuki konularda tam anlamıyla soğuk savaş yaşanıyor diyor bugün Milliyet. CHP meseleyi kendi çözmeli bir diğer başlık. Meclis Başkanı Kurtulmuş Finlandiya'ya giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP'deki mutlak butlan çekişmesinde tarafsız kalan Kurtulmuş, Meclis Başkanlığı herhangi bir parti içi ihtilafın tarafı değildir. Kendini mahkeme yerine koyamaz. CHP bu meseleyi kendi iç dinamikleri ve kurumsal yapısı çerçevesinde çözmeli ve sorunu ortadan kaldırmalıdır diyor. Bugün bu haberde yine Milliyet gazetesinde yer buluyor. Müzakere bilmecesi bir diğer başlık. Amerika ve İran arasında bir yandan karşılıklı saldırılar gerçekleşirken diğer yandan çalkantılı bir süreç yaşanıyor. İran medyası dün müzakere görüşmelerinin askıya alındığını duyurdu. Müzakerelerin hızlı bir tempoda devam ettiğini belirten Amerikan Başkanı Trump ise haftaya İran'la ateşkesi uzatıp Hürmüz Boğazı'nı açacak anlaşmaya varabiliriz dedi. Bu başlıkta yine Milliyet'teydi. Hürriyete bakıyoruz. Kanser devrimini yerinde gördüm manşetini görüyoruz. Hürriyet yazarı Fulya Soybaş, kansere karşı geliştirilen yeni ilaçların ilk defa açıklandığı Amerikan Klinik Onkoloji Derneği'nin Chicago toplantısına katıldığı devrim gibi 3 yeni çalışma Chicago'da heyecana yol açtı deniliyor. Bugün ayrıntılar yine Hürriyet'in manşetinde yer buluyor. Bir diğer başlık, yeterli imzayı tamamladık. CHP'de kurultay için düğmeye basan Özgür Özel yönetimi ilk günde yeterli sayı olan 600 imzaya ulaştıklarını belirtti diyor bugün Hürriyet gazetesi. Yeni Şafak, FETÖ tehlikesi sürüyor manşetiyle çıkıyor. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kamu kuruluşlarında büyük bir FETÖ temizliği yapılsa da örgütün tamamen tasfiye edildiğini ya da kurumların tertemiz olduğunu söylemek mümkün değil. Özellikle CHP'de alevlenen FETÖ tartışmaları, bürokraside değişik kimliklerle varlıklarını sürdüren kriptolarla mücadelenin önemini gösteriyor diyor. Bugün yine bu haberde Yeni Şafak'ın manşetinde yer buluyor. Cumhuriyet gazetesi monarşi tarifi manşetini atıyor. Seçilmiş CHP lideri Özgür Özel, Kılıçdaroğlu cephesinden devlet aklı bir şeyler kurguluyor ve Adalet ve Kalkınma Partisi kulislerinde konuşulan derin devletin işi çıkışını tarihi bir tarihsizlik olarak yorumladı. Amerikan Büyükelçisi Baran sözlerine işaret eden Özel, monarşi tarif ediyorlar, batıcıların, milliyetçilerin ve İslamcıların ittifakı diye bir başka tarifin de peşinden gidiyorlar dedi. Özgür Özel'in bu ifadeleri de Cumhuriyet gazetesinin manşetinde yer buldu. 4 asgari ücretli bir yoksul etmedi bir diğer başlık. Türk İş'in Mayıs 2026 araştırmasına göre 4 kişilik bir ailenin yalnızca sağlıklı beslenebilmesi için gereken aylık harcama 35.174 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı ise 114.576 liraya çıktı. 25.075 lira alan 4 asgari ücretli bir araya gelse yoksulluk sınırını aşamıyor diyor bugün Cumhuriyet gazetesi. Akşama bakıyoruz. Eşiyle oğlunu kurtardı, bebeğine sarılıp öldü manşetini görüyoruz. Denizli'deki feci kazada hayatını kaybeden Civan Şen'in kucağında bebeğiyle atlamaya çalışırken sıkışarak öldüğü ortaya çıktı deniliyor bugün. Akşam gazetesi de o kazaya dair ayrıntıları bugün bu manşet altından veriyor. Enerjide en düşük fatura bizde bir diğer haber. Türkiye yükselen enerji fiyatlarına rağmen elektrik, doğalgaz ve benzin fiyatlarını Avrupa'nın en düşük seviyesinde tutuyor diyor Akşam gazetesi bugün. Postaya da bakalım. O çocuk, bu çocuk manşetini görüyoruz. Doğuştan leptin hormonu eksikliği nedeniyle tokluk hissi oluşmayan ve 5 yaşında 90 kiloya kadar çıkan Yağız Bek'te uygulanan tedavi sayesinde 11 yaşında 40 kiloya düştü. Bir dönem yürümekte dahi zorlanan çocuk bugün yaşıtlarıyla birlikte oyun oynayıp etkinliklere katılabiliyor diyor bugün Posta gazetesi. Bayramda trafiğe 70 kurban bir diğer başlık. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 9 günlük kurban bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 70 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakan Çiftçi alınan tedbirler ve vatandaşların trafik kurallarına gösterdiği hassasiyet sayesinde 2026 yılı kurban bayramının 9 günlük tatil uygulanan kurban bayramları arasında en düşük can kaybının yaşandığı yıl olduğunu belirtti diyor bugün Posta gazetesi. Muhbir çalışana 2 yıl hapis bir diğer başlık. Bursa'da özel bir hastanenin mutfağında çalışan BD gece nöbetinde mesai arkadaşı KM'nin uyurken fotoğrafını çekip amirine gönderdi. Bunun üzerine KM fotoğrafının izinsiz bir şekilde çekilip başkalarına gönderildiği ve özel hayat gizliliğinin ihlal edildiği iddiasıyla savcılığa başvurdu. Mahkeme muhbirlik yapan çalışana 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. İstinaf bu kararı bozdu ancak Yargıtay son sözü söyledi. Zanlı özel hayatın gizliliğini ihlal ederek suç işlemiştir diyor Yargıtay'ın bu açıklaması da yine Posta gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Gazetelerin ilk sayfalarına ve manşetlerine baktık. Şimdi çok kısa bir ara vereceğiz. Ardından ayrıntılarla burada olacağız.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Mobile Systems.
1: Reklam.
2: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyum Soft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Bursa'nın Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursanext.com'da.
4: Bursa'nın Next.
6: Canlı izleme ve geriye dönük kayıt imkanı sunan Mobiliz araç içi mobil kamerayla filonuz her an kontrolünüz altında. Mobiliz araç içi mobil kamera. Aracınızın dijital gözü. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.
7: Herkes Allianz Besli olabilir ama her bes Allianz Bes olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
8: Best Allianz'tır.
9: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
10: Sen ne istersen ol.
11: NTV Radyo.

0: Instagram.
1: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Mobile
2: Systems. NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'deki tartışmalarla ilgili ilk kez konuştu. O mesajlarla başlayalım. Bu tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultaydan mahkeme salonlarına taşan bu mücadelenin hiçbir yerinde yokuz dedi. Sokakların karıştırılmasına izin vermeyeceğiz vurgusu da yaptı.
3: Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız. Biz de hangi bahaneyle olursa olsun sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin kutuplaştırılmasına, halkımızla güvenlik görevlilerimizin karşı karşıya getirilmesine müsaade etmeyiz. Ülkemizin yeni sürüm kayıkçı kavgalarına değil, başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere 86 milyonu ilgilendiren meselelerde ortak zeminde buluşmaya ihtiyacı vardır. Terörsüz Türkiye sürecini her türlü polemikten uzak ele almak, çözüm çabalarına samimiyetle katkıda bulunmak siyaset kurumunun görevidir.
2: CHP'de grup toplantısı ve kurultay konusunda karşılıklı adımlar sürüyor. Özgür Özel kurultay için delegelerden yeterli imzayı topladı. Ayrıca 111 CHP milletvekili de yayımladıkları ortak bildiriyle olağanüstü kurultayın 12 Temmuz pazar günü yapılması çağrısında bulundu. Meclisteki grup toplantısı içinse gözler meclis başkanlığının tavrındaydı. Numan Kurtulmuş açıklama yaptı. Bu bizim vazifemiz değil. CHP meseleleri kendi içinde çözmeli dedi. Kılıçdaroğlu ise A takımı üzerinde çalışıyor.
4: CHP'de grup toplantısı ve kurultay restleşmesi sürüyor. Bir yanda talimatım olmadan grup toplanamaz diyen Genel Başkan Kılıçdaroğlu, diğer yanda biz toplantı yapacağız diyen Grup Başkanı Özgür Özel, gözler Meclis Başkanlığı'nın tavrındaydı. Numan Kurtulmuş, bu bizim vazifemiz değil, çelişki parti içinde çözülmeli dedi.
5: Meclis Başkanlığı'nın bu konuyla ilgili alacağı herhangi bir inisiyatif söz konusu değildir. Meclis Başkanlığı herhangi bir parti içi ya da grup içi ihtilafın tarafı değildir. Görevi bu değildir. Vazifesi de bu değildir. CHP bu meseleyi kendi iç dinamikleri ve

0: ve kurumsal yapısı çerçevesinde çözmelidir.
1: Kurtulmuş CHP Genel Başkanlığı'na da bu yönde bir mektup gönderdi. Grup Başkanı Özgür Özel de grup toplantısını yapacaklarını, bunun önünde bir engel olmadığını söyledi.
2: Milletvekilleri ve grup kendiliğinden meclis çalışması sürerken bile sözlü çağrıyla da grup toplantısı yapabilir, her zaman yapabilir. 13.30'da sizlerin de ilgi gösterdiği açık grup toplantımızda ilan edildiği gibi yarın yapılacak.
1: Özel kurultay yapılması için delegelerden yeterli imzayı da topladı.
2: Olabilecek en yüksek imza sayısı ile birlikte biz bu kurultayla ilgili ama çok da gecikmeden bir an önce de başvurumuzu yaparak ilerlemek istiyoruz.
1: Bu arada CHP'li 111 milletvekili yayımladıkları ortak bildiriyle 12 Temmuz Pazar günü olağanüstü kurultay çağrısı yaptı. CHP'nin 138 milletvekilinden 27'sinin bildiride imzası bulunmazken, bunlardan 17'sinin bildiriye imza atmak istemediği, onununsa tarafsız kalma amacıyla ortak bildiride yer almadığı öğrenildi. Bildiriye Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Gürsel Erol, Engin Altay ve Ali Öztunç gibi isimlerin imza vermesi de dikkat çekti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise günü genel merkezde çalışarak geçirdi. Genel merkez ekibine göre ihtiyadi tedbir kararı ile ilgili Yargıtay son sözü söylemeden kurultay imzası toplamanın bir geçerliliği yok. Kılıçdaroğlu en kısa sürede kurultay demiş ancak tarih vermemişti. CHP Genel Başkanı'nın A takımını ne zaman açıklayacağı ve kimlerin genel başkan yardımcısı olacağı da merak ediliyor.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu 38. CHP olağan kurultayında oy kullanan tüm delegeler için MASAK ve SGK'dan bilgi istedi. Savcılık 38. CHP olağan kurultayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı MASAK ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazı yazdı. Oy kullanan tüm delegelerin ve birinci derece yakınlarının MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtları talep edildi. 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. olağan seçimde İçimli kurultay mutlak mutlak karar nedeniyle iptal edilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında CHP'de mutlak butlan kararı sonrası ilk duruşma görüldü. Ekrem İmamoğlu teslim olma değil kararlılıkla yürüme zamanıdır açıklamasını yaptı.
4: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında ilk duruşma görüldü. Görevden uzaklaştırılan tutuklu Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mahkeme salonunda "Milletimiz çok büyük bir yürüyüş başlatacak. Ruhumuz Kuvayi Milliye ruhudur." diye konuştu. Ekrem İmamoğlu adına sosyal medyadan yapılan paylaşımda ise "Şimdi teslim olma değil, kararlılıkla yürüme zamanıdır. Rehberimiz millettir" ifadeleri kullanıldı. Duruşmadaki 42. günde en önemli gelişme, daha önce etkin pişmanlık kapsamında ifade veren tutuklu sanık Vedat Şahin'in bu beyanlarını geri çekmesi oldu. Şahin ifadeleri baskı ve yönlendirme altında verdiğini öne sürdü. Başsavcılıkça İmamoğlu suç örgütü olarak adlandırılan davada 68'i tutuklu 414 sanık yargılanıyor. Dosyadaki bir sonraki tutukluluk incelemesi ise 18 Haziran'da yapılacak.
3: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek, yürütülen rüşvet soruşması kapsamında suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla tutuklanmıştı. Zuhal Böcek'in yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verildi. İzmir'in Buca Belediyesi'ne yolsuzluk iddiasıyla 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında açılan soruşturmada belediye imkanlarıyla suç örgütü kurup yönetildiği, belediye iştiraklerine ait kredi kartları, banka hesapları ve araçların şahsi harcamalar için kullanıldığı öne sürüldü. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski belediye başkanı Erhan Kılıç dahi çok sayıda kişi gözaltına alındı.
5: NTV Radyo.
3: Amerikan Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hizbullah arasında Beyrut'u kapsayan kısmi bir ateşkes sağlandığını duyurdu. Trump, Washington-Tahran hattındaki müzakerelerin sürdüğünü ve gelecek hafta İran'la genel bir anlaşmaya varılabileceğini belirtirken, İsrail ve Hizbullah kanadından gelen çelişkili açıklamalar bölgedeki kırılganlığın devam ettiğini gösteriyor.
6: ABD-İran hattındaki diplomasi arayışları İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırganlığını büyütme hamlesiyle kesintiye uğradı. ABD Başkanı Donald Trump devreye girdi. İsrail ve Hizbullah arasında kısmi ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Trump, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a asker gönderme kararı alan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile telefonda görüştü. "Oldukça verimli bir görüşmeydi" ifadesini kullanan Trump, ateşkes kararını sosyal medyadan duyurdu. İsrail ve Hizbullah birbirine saldırmamayı kabul etti. İsrail Beyrut'a asker göndermeyecek dedi. Beyrut'a giden İsrail askerlerinin de geri döndüğünü belirtti. Trump açıklamasında üst düzey temsilciler aracılığıyla Hizbullah'la da görüştüğünü duyurdu. Ancak hem Hizbullah hem de İsrail tarafından çelişkili açıklamalar yükseldi. Hizbullah milletvekili Hasan Fadlallah, Lübnan topraklarının tamamını kapsayan bir ateşkesi desteklediklerini duyurdu. Buna karşın Lübnan'ın Washington Büyükelçiliği, Hizbullah'ın İsrail'le karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini savundu. Ateşkesin zamanla Beyrut'un yanı sıra tüm Lübnan topraklarına genişlemesinin beklendiği açıklandı. İsrail Başbakanı Netanyahu ise tehdit dilini sürdürdü. Hizbullah'ın İsrail'e vurması halinde Beyrut'taki terör hedeflerine saldıracağız dedi. Hizbullah'ın ateşkes şartının aksine Lübnan'ın güneyinde saldırıları sürdüreceklerini söyledi. Tahran yönetimi ise Washington'la bir anlaşmaya varılabilmesi için Lübnan dahil tüm cephelerde ateşkes şartını ileri sürüyor. İran'ın Tasnim Haber Ajansı, İsrail'in Lübnan saldırıları gerekçesiyle Washington-Tahran hattındaki mesaj alışverişinin durduğunu yazmıştı. Buna karşın Trump, müzakerelerin süratli bir şekilde devam ettiğini belirtti. Trump, Lübnan'daki ateşkes ilanının ardından Amerikan ABC News kanalına konuştu. İran'la olası bir anlaşmaya ilişkin takvim açıkladı. Ateşkesin uzatılması ve Hürmüz'ün açılmasına yönelik İran'la gelecek hafta içerisinde bir anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum dedi.
3: İran'la Amerika arasındaki ateşkes görüşmelerinin akıbeti merak edilirken Türkiye'nin telefon diplomasisi de sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü. Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede bölgedeki son gelişmelerle İran'la Amerika arasındaki müzakere sürecinde gelinen nokta ele alındı. Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta çatışmalar yeniden şiddetlendi. Ukrayna'nın başkenti Kiev'le ülkenin çeşitli bölgelerine yoğun hava saldırıları düzenlendi. İlk belirlemelere göre ülke çapında en az 9 kişi yaşamını yitirdi, 60'tan fazla kişi ise yaralandı. Kiev'deki yetkililerin aktardığına göre Rusya'nın düzenlediği geniş çaplı hava saldırısı sonucu kentin farklı bölgelerinde yangınlar meydana geldi. Hava savunma sistemlerinin devreye girdiği aktarıldı. Yetkililer füzenin vurduğu 24 katlı bir apartmanda yangın çıktığını aktardı. Ayrıca düşürülen füzelerin enkaz parçaları 9 katlı bir apartmana isabet etti. Binanın çatısı alev aldı. İran savaşı Türkiye ekonomisini de etkiledi. Bölge ihracat azalırken imalat sektöründe siparişler de azaldı. Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte beklentilerin biraz altında %2,5 büyüdü.
4: Savaş ekonomiyi etkiledi. Büyüme oranı beklentinin altında kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ilk çeyrekte gayri safi yurt içi hasıla %2,5 arttı. Daralan tek sektör %0,8'de sanayi oldu. Bilgi ve iletişim sektörü %9,5, tarım sektörü %4,6, finans ve sigorta sektörü %3,5, inşaat sektörü %3,2 büyüdü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonominin 23 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü belirtti. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada milli gelirin 1,6 trilyon dolara aştığını söyledi. Şimşek, yakın coğrafyamızdaki savaşın kısa vadeli etkilerinin görüldüğü bir dönemden geçiyoruz dedi. İlk 3 ayda tüketim harcamalarındaki artış devam etti. Vatandaşların nihai tüketim harcaması %4,8, devletin nihai tüketim harcaması %2,1 artış kaydetti. İran savaşı dış ticarette sert gerilemeye neden oldu. İhracat %12,7, ithalat %2 azaldı. Net ihracat büyümeyi 2,5 puan düşürdü.
3: Savaş sonrası piyasalarda belirsizlik de devam ediyor. Petrol yeniden yükseldi, altın haftaya düşüşle başladı.
4: Piyasalar Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki anlaşma belirsizliğini fiyatlıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında müzakere süreci devam etse de sahada sıcak çatışmalar devam ediyor. Yüksek tansiyon piyasalarda dalgalanmayı arttırdı. Anlaşma iyimserliği de petrol 90 doların altına gerilemişti. Belirsizliğin artmasıyla birlikte fiyatlar tekrar 90 doları geçti. Petrol aylık bazda %17, haftalık olaraksa %8 aşağıda. Yılbaşından bu yana ise fiyatlar hala %60 daha yüksek. Güçlenen dolar ve yükselen petrol fiyatları piyasayı baskılarken, altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Ons altın 4500 dolarda tutunmaya çalışıyor. İçeride gram altındaysa 6600 liralı seviyeler izlendi.
7: Bence altın tekrar yılın ikinci yarısından güvenli liman gömleğine geleceğini ben şahsen düşünüyorum. Ama bu barış belirsizliği devam ettikçe kısa vadede 4400-4650 dolar aralığında dalgalanan bir piyasa bizi bekliyor olabilir diye düşünüyorum.
4: Borsa İstanbul'da bayram tatili sonrası yeniden işlemler başladı. Endeks güne pozitif tarafta başladı. Öte yandan açığa satış yasağı kuralı da 12 Haziran'a kadar uzatıldı.
3: Cuma günkü enflasyon verisi öncesi İstanbul'un enflasyonu belli oldu. Kentte fiyatlar aylık %1,53 arttı. İstanbul Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamaya göre tüketici fiyat indeksindeki yıllık artış %36,77 olarak belirlendi. Mayıs'ta en yüksek aylık artış %4,14 ile lokanta ve oteller grubunda görüldü. Onu %3 ile konut ve %2,70 ile eğlence grubu takip etti. Nisan ayında açlık sınırı 35 bin lirayı, yoksulluk sınırı da 114 bin lirayı aştı. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Mayıs ayı araştırmasını yayımladı. Açlık sınırı 35.174 liraya, yoksulluk sınırı 114.576 liraya yükseldi. Bir önceki aya göre açlık sınırında 588 lira, yoksulluk sınırında da 1915 liralık bir artış oldu. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 45.488 lira olarak hesaplandı. Açlık sınırı bir ay boyunca 4 kişilik bir ailenin dengeli ve yeterli beslenebilmesi için gereken tutarı gösteriyor. Yoksulluk sınırı diğer harcamaları da kapsıyor. Bayram tatilinin son günü maalesef farklı illerden trafik kazası haberleri geldi. En acı tablo Denizli'deydi. Bariyere çarpan bir otobüste yangın çıktı. Biri bebek, 8 kişi küle dönen araçta can verdi. Tüm veriler ciddi bir ihmali işaret ediyor. Otobüsün neden yandığı araştırılıyor.
8: Bariyere çarpan otobüs alev aldı. Kapılar açılmadı. Yangın söndürme sistemi devreye girmedi. Yaralanan 33 yolcu ve görevli camlardan çıkarak kurtuldu. Ancak Denizli'de meydana gelen kazada biri bebek, 8 kişi hayatını kaybetti. Peki araçta nasıl bu denli büyük bir yangın çıktı?
9: Tek başına bariyere bu hızda çarparak bir yangın çıkabilir. Yani yangın çıkmasının sebeplerinden biri de yakıt hattının hasar alması olabilir. Akülerin hasar alması olabilir. Elektrik aksamının hasar alması olabilir. Genelde yangınlar ya elektrik sisteminden ortaya çıkar ya da motor bölümündeki bir arızadan, ihmal edilmiş bir bakımdan ortaya çıkar. Çok sıcak motorun olması dolayısıyla birikmiş yağlar, damlayan yağlar, turbonun olduğu noktada bozukluklar, her ne varsa yangına sebebiyet verebilir.
8: Mustafa Fevzi Verdun'un kullandığı otobüs İzmir-Antalya seferini yapıyordu. O da yaşamını yitirdi.
9: Otomatik yangın söndürme sistemleri motor bölümünde bu araçta çalışmamış. Araba küle dönmüş zaten, bu belli. Var mıydı yok muydu ayrıca bakılması gerekir. Yeni model araçların hemen hemen hepsinde otomatik yangın söndürme sistemi var ve sürücünün yanındaki bir düğmeye basarak sistem devreye alınır. Sürücünün vefat etmesi o kapıların açılmamasına da sebebiyet vermiş olabilir. Elektrik sisteminin çalışmamasına da sebebiyet vermiş olabilir.
8: Yolcular sürücünün olaydan 20 dakika önce klimanın bozulması nedeniyle aracı durdurduğunu anlattı.
9: İnsanlar klima ile ilgili bir problem çektiğinde sürücü inip bunu tamir etmeye çalışmışsa ve olay gerçekten böyleyse bence içler acısı bir durum var. Bu araç yolcu taşımaya emniyetli olarak elverişli bir araç değil. Görmezden gelmişlikler var. İhmal edilmişlik var.
8: Benzer faciaların önüne geçmek için denetimler büyük önem taşıyor.
3: Haberde yol ve sürüş güvenliği uzmanı Mert İntepe'nin değerlendirmelerini dinledik. Yollarda cuma gününden bu yana bayram tatili dönüşü yoğunluğu vardı. Bazı kentlerde trafik dün de aksadı. Karabük'teki kemikli rampalarıyla 43 ilin geçiş güzergahı olan Kırıkkale'de benzer görüntüler oluştu.
4: Bayram tatili bitti ama yollarda yaşanan yoğunluk bitmedi. Evde de dönmek için pazartesi gününü bekleyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Tatili Karadeniz illerinde geçirenlerin İstanbul'a dönüş güzergahı Karabük'tü. İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş güzergahında bulunan kemikli rampalarında ulaşım aksadı. Trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi. Yoğunluk günün ilk ışıklarından geç saatlere kadar devam etti. Ankara ve Samsun istikametlerinde cuma gününden bu yana benzer görüntüler var. Araçların hızının bazı noktalarda saatte 10 kilometreye kadar düştüğü görüldü. Bayram dönüşü trafiğin yaşandığı kentlerden biri de Çorum. D100 karayolunun Osmancık geçişinde uzun araç kuyrukları oluştu.
3: 32 yaşındaki bir kişinin banka hesabına kaynağı belli olmayan 1 trilyon lira geldi. Paranın kaynağı belirsiz olunca bankada hesaba bloke uyguladı. Kilitlenen hesabın sahibi bloke yüzünden şimdi kendi parasını da kullanamıyor.
10: 999 milyon 999 bin 999 TL ve hatta 999 kuruş. Nereden geldi, nasıl oldu, bir sistem hatası mı yoksa bir yanlış gönderme mi, şoklar içindeydim.
1: Hesabındaki parayı görünce inanamadı. Nereden geldiğini bilmediği para başına dert oldu. Her şeyine el konuldu.
10: Yapay zekaya sordum da bu paradan neler yapabilirim diye. 1000 tane stadyum yapabilirsin ya da işte 9 tır dolu altın alabilirsin. Ya da bir ülke kurabilirsin 300 binlik bir nüfusla.
1: Yaklaşık 10 yıl önce Türkiye'ye yerleşen Azerbaycan asıllı Ahmet Cihangar Takalo, Van'da marketten alışveriş yaparken banka kartı hata verdi. En yakın banka şubesine gitti.
11: 32 yaşındaki adam çip sorunu olduğunu düşünerek kartın değiştirilmesini istedi. Hesap kontrol edildiğinde banka çalışanları bile şoke oldu. Kullanılabilir bakiye 1 trilyon liranın üzerindeydi.
10: Memur şefini çağırdı. Şef banka müdürünü çağırdı ve herkes toplandı. 1-12 tane 0 böyle bir para gelmiş hesabınıza, galiba işte böyle bir masa tarafından bloke koyulmuş. Çok komik karşıladılar yani şu olayı, bayağı güldüler. Şimdi sen yani bu paradan diyor dünyanın 70. zengin insanı oluyorsun. Yok bilmem 150 ton altın alırsın.
12: Biz aynı zamanda araştırdık bu hususu. Ya bu gösterilen rakam Tanzanya, Paraguay, Bolivya, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, bu tarz ülkelerin yıllık devlet bütçesi kamu harcama seviyelerine yakın bir miktar.
1: Tüm hesapları dondurulan adam bankadan yanıt istedi ama soruşturma sebebiyle bilgi verilmedi. Hemen avukatını aradı.
12: Blokenin kaldırılması için gerekli hukuki adımların hepsini atmak için çalışmaya başlayacağız. Teknik bir durum mu yoksa bunun dışında farklı bir açıklaması varsa onun da ortaya çıkmasını isteriz.
1: Bir aydır hesaplarına erişemeyen 32 yaşındaki adam sorunun en kısa sürede çözülmesini bekliyor.
3: Çevre bilincini günlük yaşamın parçası yapmayı amaçlayan Sıfır Atık Haftası başladı. İstanbul'da farklı farklı etkinlikler düzenlenecek. Festivalin yanı sıra farklı ülkelerden katılımcıların bir araya geleceği forumlar da olacak.
13: Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi.
4: Atölyeler ve konserler düzenlenecek. 7'den 70'e birçok kişiye çevre bilinci kazandırmak için etkinlikler yapılacak. Ana teması enerjide verimlilik, gelecekte dönüşüm olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kurulan Sıfır Atık Vakfı'nın düzenlediği ve ilk kez gerçekleştirilecek olan Sıfır Atık Festivali 4 Haziran'da İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başlayacak.
14: Çocuklar için sıfır atık bilincini arttıracak atölye çalışmaları olacak. Gençler için oyun alanları, dijital oyun alanları olacak. Kadınlar için kadınlara yönelik söyleşiler, etkinlikler olacak. Toplumun bütün yaş gruplarını kucaklayan bir festival inşa ediyoruz. Sıfır atık farkındalığı çocuk yaşta başlar ve okullarımız buraya gelecek. Lise öğrencilerimiz gelecek, üniversite öğrencilerimiz gelecek ve buradaki etkinlikleri biz gönüllülerimizle beraber inşa ediyoruz. Tamamen gönüllülük esaslı, sivil toplum kuruluşlarımız etkinlik yapıyor, öğrenci derneklerimiz etkinlik yapıyor, okullarımız etkinlik yapıyor. İşte evde kendi el işlerini yapan kadınlarımız kendi ürünlerini sergiliyorlar.
4: 1-7 Haziran Sıfır Atık Haftası olarak kutlanıyor. Bu kapsamda festivalin yanı sıra Sıfır Atık Forumu da düzenlenecek.
14: Geçen yıl 108 ülke Sıfır Atık Forumu'na katılmıştı. Bu yıl 183 ülke katılıyor. 120'den fazla bakan İstanbul'da buluşacak. 5000'den fazla misafir geliyor. 20'den fazla eski devlet başkanı, başbakan seviyesinde isim var. Ve Sıfır Atık Forumu'nu biz Sıfır Atık Vakfı'nın ortak çalışma kültürüyle inşa ettik.
4: Sıfır Atık Vakfı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğiyle yapılacak olan festivalin Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 iklim zirvesine gidiş sürecinde Türkiye'nin çevre ve iklim vizyonuna katkı sunması hedefleniyor.
13: 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz.
3: Önceki akşam İstanbul'da düzenlenen Travis Scott etkinliği tartışma yarattı. Bilet fiyatı 30 bin liradan başlayan etkinlikte Travis Scott sahneye geç çıktı ve yaklaşık 20 dakika kaldı. Bir vatandaş Çağlayan Adliyesi'ne gidip şikayetçi oldu. Etkinliğin organizatöründen açıklama geldi.
15: Hafta sonu İstanbul'da büyük dünya yıldızlarının konserleri gündemin en üst sıralarındaydı. Cumartesi akşamı Kanye West ve Andrea Bocelli, pazar akşamı ise Travis Scott'ın katıldığı bir etkinlik büyük yankı uyandırdı. Tersane İstanbul'da düzenlenen Travis Scott etkinliğinden gece boyunca sosyal medyada peş peşe videolar yayınlandı. Bir yandan itiraz sesleri de yükseldi. Sanatçının sahneye geç çıkması ve sahnede sadece 20 dakika kalması eleştirildi. Sosyal medyadaki itirazlar üzerine etkinliğin organizatörü Tema CC'nin kurucusu Taylan Özcan'dan açıklama geldi. Özcan, kamuoyunda konser olarak değerlendirilen organizasyonun aslında en başından itibaren Travis Scott'ın İstanbul'da hayranlarıyla aynı atmosferi paylaşacağı özel bir deneyim gecesi olarak kurgulandığını, bilet alan katılımcılara da bunun bir konser değil, özel bir etkinlik olarak duyurulduğunu belirtti. Açıklamaya göre Scott gece boyunca etkinlik alanında bulundu. Yaklaşık bir saat boyunca organizasyona ev sahipliği yaptı ve ardından yaklaşık 20 dakikalık canlı performans sergiledi.

0: İstanbul yol durumu.
1: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %51'i gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken İbadiye Bağlantı Yolu Beylerbeyi arasında yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Küçük Bakkal Köy Kavacık arası yoğun. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetleri Küçükçekmece Tem'de ise Esenyurt Virüsköy arasında yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
2: NTV Radyo Türkiye'nin haber radyosu.
3: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento, Ardento.
4: Mobile Systems.
2: Reklam.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
6: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
7: Yoksa sorun değil.
6: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
5: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
8: Mobiliz dijital takograf çözümü TakoWise'la sürücülerinizin anlık, günlük, haftalık ve 2 haftalık sürüş sürelerini takograf göstergesi yanınızdaymış gibi izleyin, ihlal bildirimi tanımlayın. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
3: Mobile Systems.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: Milli takım Dünya Kupası öncesi gövde gösterisi yaptı. Milliler hazırlık maçında konuk ettiği Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti.
7: Milli takım Dünya Kupası öncesi ilk provasında 4-4'lük bir sınav verdi. Milliler hazırlık maçında konuk ettiği Kuzey Makedonya'yı 4-0 yendi. Çobani Stadı'nda oynanan maça çok etkili başlayan Ay Yıldızlılar henüz ikinci dakikada Orkun Kökçü'nün ayağından gelen golle 1-0 öne geçti. 16. dakikada Can Uzun, milli takım kariyerinin ilk gol sevincini yaşadı ve Kadıköy'de soyunma odasına millilerin iki farklı üstünlüğüyle gidildi. İkinci yarıda yapılan oyuncu değişikliklerinin ardından etkili oyununu sürdüren milli takımda Deniz Gül, 53. dakikada kaydettiği golle farkı 3'e yükseltti. Maçın skorunu 70. dakikada fileleri sarsan Barış Alper Yılmaz belirledi. Teknik direktör Montella karşılaşmada 22 farklı futbolcusuna süre verdi.
8: Burası milli takım. Bu nedenle hazırlık karşılaşması da olsa her maçı çok önemsiyoruz. Süre alan tüm oyuncularımın da bu ciddiyeti sahaya yansıtmasından dolayı oldukça memnunum. Enerjimiz çok yüksek. Türk halkını gururlandırmak istiyoruz. Dünya Kupası'nda yüreğimizle sahada olacağız ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız.
7: Milli takım Dünya Kupası hazırlıkları kapsamındaki ikinci ve son maçında Venezuela ile karşılaşacak. Miami'de oynanacak mücadele cumartesiyi pazara bağlayan gece saat 1'de başlayacak. Bizim çocuklar Dünya Kupası'ndaki ilk maçında ise 14 Haziran pazar sabahı 7'de Avustralya'ya rakip olacak.
6: Galatasaray'da yeniden başkan seçilen Dursun Özbek mazbatasını aldı. Sarı Kırmızılıların başkanı tek hedeflerinin çıtayı yükseltmek olduğunu söyledi.
9: Dursun Özbek, Galatasaray başkanlığındaki 4. dönemine başladı. Tek aday olarak girdiği kongrede yeniden başkan seçilen Özbek, yönetimiyle birlikte mazbata aldı.
10: Daha iyisini yapmak zorunda kendimizi hissediyoruz. Onun için o yüzden bu göreve talip olduk. Ve bütün Galatasaraylıların, genel kurulumun, taraftarlarımın, herkesin şundan emin olması lazım. Evet, bu amaçla geliyoruz.
9: Göreve başlayan Özbek yönetimi, yeni döneme teknik direktör Okan Buruk'la imza atarak başlayacak. 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek Buruk'un görev süresinin 2 yıl daha uzatılması bekleniyor.
6: Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli kongreye geri sayım sürüyor. Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi güçlü bir kadro kurmak için taraftarları heyecanlandıracak isimlerle görüşüyor.
9: Fenerbahçe başkan adaylarının seçim yarışı transfer düellosuna dönüştü. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi olağanüstü seçimli kongreye günler kala çalışmalarını sürdürüyor. Yıldırım, Almanya'dan ve İspanya'dan iki santrforla anlaştığını duyurdu.
11: Eksikler var. Onları tamamlarsak o zaman bizim takım Türkiye'de en iyi takım pozisyona gelecek futbol takımı olarak. O zaman mücadele etmek daha kolay olacak. İki tane santrfor alıyoruz. Bir de elimizde var, 3 etti. Belki de bir yerli de olabilir, soru işareti. Ama o zaman çok güçlü bir, diğer yerlere de takviye yaparsak güçlü bir kadro olacak.
9: Bu isimler Dortmund'dan Serhu Girasi ve Mallorca'dan Vedat Muriç. Yerli santrfor içinse Bertu Yıldırım'ın adı listede. Aziz Yıldırım'ın transfer komitesi stoper için Nathan Ake, Malang Sarr ve Calvin Bassey ile görüşme halinde. Yıldırım'ın sağ bek için düşündüğü isimse Göztepe forması giyen Arda Okan Kurtulan. Hakan Safi'nin transfer listesinde de dünya yıldızları var.
12: Ve öyle de gittim seyrettim. Ben 10. dakikada bizim topçumuzun olmadığını anladım. İstese gider Vedat Muriç'i alırdım mesela ben. 10 milyon euro gider alırsın. O neyse. 32 yaşlı topçuya o kadar para verelim derseniz de istatistikler başka bir şey söylüyor. Kriz ile ilgili de Nisan 23'ünde ben kendimle görüştüm. Yine yarına görüşeceğiz. Kriz de biliyorsunuz kontratlı bir oyuncu. Dortmund'un oyuncusu. Benim zaten belki uzun yıl zamandan beri takip ettiğim bir oyuncu. Dolayısıyla seçimi kim kazanacaksa Grizzlies de gider alır.
9: Safi ve ekibi Robin Lewandowski ve Mason Greenwood'la temas halinde. Hakan Safi transfer süreçleri için İtalyan efsane Paolo Maldini'den de görüş alıyor. Başkan adaylarının teknik direktör arayışları da sürüyor. Fenerbahçe'de Hakan Safi ile Aziz Yıldırım'ın yarışacağı başkanlık seçimi 7 Haziran Pazar günü yapılacak.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
5: Doğa konuşmaları.
13: İstanbul'un bitki çeşitliliği Avrupa'daki birçok ülkenin bitki çeşitliliğinden fazla. Peki bunun ne kadarı doğal flora, ne kadarı insan eliyle dikilmiş bitki ve kentin aldığı göç bu durumu nasıl etkiledi? Doçent Doktor Sırrı Yüzbaşıoğlu'na sorduk.
14: Flora dediğimiz yapı bir bölgede yetişen doğal veya doğallaşmış bitkilerin listesidir aslında. Biri ya da birilerinin başka bir coğrafyadan getirip evinin arka bahçesine ya da parka diktiği bir bitki o ülkenin ya da o ilin doğal florasına dahil edilmez. Yani bu sebeple İstanbul florası için verdiğimiz bu sayının hemen hemen tamamı doğal flora elemanlarıdır. Karadeniz'de bir bitkinin İstanbul'da bulunması çok normaldir. Çünkü İstanbul'un kuzeyi Karadeniz iklimi etkisi altındadır. Ya da Akdenizlerin adalarda görülmesi gayet normaldir. Çünkü adalar tamamen Akdeniz iklimi etkisi altındadır. Günümüzde İstanbul kentleşmeyle birlikte peyzaj uygulamalarına ve bizim hani egzotik diye adlandırdığımız Türkiye'de olmayıp başka ülkelerden getirilerek yetiştirilen çok sayıda bitkiye ev sahipliği yapmaya başladı. Hani egzotik, bulunduğu yere özgü olmayan. Türkiye için egzotik mesela sahil çamı Türkiye'de doğal olarak yeriş göstermez. O yüzden Türkiye için egzotiktir. İstanbul'da ağaçlandırma çalışmalarında kullanılır. Karaçam İstanbul için egzotiktir. Türkiye'nin doğasında vardır. Ancak İstanbul'da doğal yeriş göstermediği için İstanbul'u egzotik olarak yine aynı şekilde ağaçlandırma çalışmalarında kullanır. Fıstık çamı, servi yine aynı şekildedir. Şimdi beni şaşırtan tür oldu mu sorusuna gelince, şimdi doğrusu İstanbul'da peyzaj uygulaması yapılmış tüm park ve bahçeler beni şaşırtıyor. İşin doğrusunu söylemek gerekirse. Sanki başka bir coğrafyada dolaşıyormuşum hissi veriyor bana. Ya bu olumlu ve olumsuz iki yönden değerlendirebilirim aslında. Çünkü olumsuz yönü şu, bu kadar floristik zenginlikten bahsediyoruz. Sadece İstanbul değil, Türkiye'nin floristik zenginliğinden bahsediyoruz. Hiç mi bitki yok bizim peyzaja kazandırabileceğimiz? Tamam, bir botanik bahçesi olsa tabii ki durum anlaşılabilir. Botanik bahçesi çünkü böyle bir amacı vardır, böyle bir misyonu vardır. Ancak park ve bahçelerde bu kadar ithal, bu kadar bu coğrafyaya ait olmayan bitki sokmanın ben doğru olmadığını düşünüyorum. Ha, iyi yanı da şu, olumlu yanı da söyleyeceğim kendi açımdan. Bu coğrafyada görmemin mümkün olmadığı bitkiler. Mesela şu an geziyorum Maltepe'de, dolga alanlarında özellikle lale ağacı. Kuzey Amerika orijini bir ağaç. Yani şu an benim Kuzey Amerika'ya gidip bu bitkiyi görme ihtimalim yok. Gayet de görseli güzel bir ağaç. Aynı şekilde mabet ağacı. Ana vatanı Çin olan bir ağaçtır bu da. Bunu da park ve bahçelerimizde görebiliyoruz. Özellikle sonbahardaki rengi muhteşemdir bu ağacın. Yine sedir mesela, Cedrus atlantica. Ana vatanı Cezayir Fas olan bir ağaçtır bu da. Bunu da bizim eski özellikle Kadıköy'de bu eski konakların bahçelerinde ya da adalarda ya da dediğim gibi korularda göreceğimiz ağaçlardan bir tanesi, görseli muhteşemdir.
5: Doğa konuşmaları.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
15: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
16: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. İngiliz yazar Hector Hugh Munro Saki'nin Seçme Öyküleri kısa süre önce Everest'ten yayımlandı. Öyküleri dilimize Fahri Öz çevirmiş. 1870 doğumlu Hector Hugh Munro, Edward dönemi İngiliz toplumunu alaycı ve zaman zaman gotik bir dille eleştiren usta bir kısa öykü yazarı. Edebiyat dünyasında daha ziyade Saki adıyla tanınıyor. Saki Burma doğumlu, yani günümüzdeki Myanmar, malum bölge 20. yüzyılın başında İngiliz sömürgesi. Küçük yaşta annesinin ölümü üzerine kardeşleriyle birlikte İngiltere Devon'a gönderilen Saki, kuralcı ve katı bir kadın olan halasının yanında büyüdü. Despot hala, Saki'nin öykülerinde sık sık rastlanan otoriter, can sıkıcı ve acımasız kadın karakterlere ilham kaynağı oldu. Saki 1916 yılında Birinci Dünya Savaşı'nın Fransa cephesinde Alman bir keskin nişancının kurşununa kurban gitti. Saki'nin son sözlerinin gece karanlığında yerlerini belli ettiği için yanında sigara içen bir askere söndür şu lanet sigarayı olduğu rivayet edilir. Gelelim öykülere. Sakin'in öykülerinde 2. Edward dönemi İngiltere'sinin görkemli kır evlerinde, şık salonlarında ve çay partilerinde her şey yolunda gibi görünür. Ancak yazarın dünyasında bu parlak yüzeyin hemen altında acımasız bir mizah, beklenmedik bir kaos ve tekinsiz bir gerçeklik pusuda bekler denilmiş kitabın arka kapağında. Sakin'in öyküleri, düzen ve nezaket maskesinin ardına gizlenmiş kara mizahla ve beklenmedik sonlarla doludur. Sadece toplumun iki yüzlülüğünü hicvet bekle kalmaz. Aynı zamanda doğanın ve insan ruhunun kontrol edilemez yönlerini de ortaya çıkarır. İngiliz çocuk kitapları yazarı David Almond'un Savaş Bitti isimli romanı Gün Işığı Yayınları'ndan çıktı. David Litchfield'ın resimlediği kitabı Türkçe'ye Azade Aslan çevirmiş. David Almond 1951 doğumlu. Yetişkinler için yazdığı kitapların ardından Garajdaki Giz adlı çocuk romanıyla ödüller aldı. Sinemaya ve operaya uyarlanan bu kitabını yine üst üste ödül kazanan Dünya Büyülü Bir Yer izledi. Bu kitaplar ve yanı sıra Aya Tırmanan Çocuk, Küçük Koşucular, Yeni Gelen, Alevler Arasında isimli kitapları da Türkçe'de yayımlandı. Hepsi Gün Işığı Yayınları'ndan çıktı. David Almond Savaş Bitti isimli öyküsünde insanlığın başına gelen en büyük felaketlerden biri olan savaşın acımasız gerçekliğini çocuk gözünden yansıtıyor. Babası cephede savaşan, annesi ise kasabadaki cephane fabrikasında çalışan John, tek bir şeye inanmak ister, çocukların savaşmayacağına. Fabrika gezisinde gördüğü silahlar, savaşmak için fazlasıyla hevesli yetişkinler onu çok korkutur. Bir fotoğrafta rastladığı Alman çocuğun yüzü aklından çıkmaz. O da kendisi gibi bir çocuktur, düşman olamaz. Güzel günlerin hayaline tutunan John'un bütün isteği, bu karanlık günlerin geçmesi ve babasına kavuşmaktır. Hikaye, düşmanlık söylemlerinin, korkunun ve itaatin gölgesinde empatiyi, hayal gücünü ve barış umudunu bir çocuğun masumiyetiyle anlatıyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
15: Titanic Hotels, köşedeki kitapçıyı sundu.
2: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
17: Mobile Systems.
18: Reklam.
19: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
20: Bana göre yenilikçi olmalı.
21: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
22: Bana göre vizyoner olmalı.
23: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
19: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
24: Sağlam bankacılık.
25: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
26: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
27: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
28: Kazada kim haklı belirsizliğine son. Mobiliz araç içi mobil kamerayla her an kayıt altında, filonuz her koşulda güvende. Kanıtınız cebinizde. Mobiliz yolun ötesinde. Mobiliz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Bahar ve yaz aylarında olan yağmurlar neden çok şiddetlidir? Isınan hava yükselir prensibinden yola çıktığımızda hava ne kadar sıcaksa hava parseli de o kadar atmosferin üst katmanlarına kadar çıkabiliyor. Bu durum yüksekliği 8-10 kilometreyi bulan devasa kümülüs bulutlarına neden oluyor. Bu güçlü bulutlar doğası gereği aşırı yağış, süper hücre, dolu ve hortum oluşturabiliyor.
0: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
3: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 8.
2: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
3: Mobile Systems.
4: Saat 8 oldu. NTV Radyo'da Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkanlara ve gazetelerin ilk sayfalarına yansımalarına bakacağız. Ben Zeynep Gül Alp, haber turuyla başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP'deki tartışmalarla ilgili ilk kez konuştu. Biz bu tartışmalarla ilgilenmiyoruz, hiçbir yerinde de olmayacağız dedi. Bu toprakların mayası şiddete, hukuk tanımazlığa prim vermez diye devam etti. Sokakların karıştırılmasına izin vermeyeceğiz vurgusunu da yaptı. CHP'de grup toplantısı ve kurultay konusunda karşılıklı adımlar sürüyor. Özgür Özel kurultay için delegelerden yeterli imzayı topladı. Ayrıca 111 CHP milletvekili de yayımladıkları ortak bildiriyle olağanüstü kurultayın 12 Temmuz Pazar günü yapılması çağrısında bulundu. Meclisteki grup toplantısı içinse gözler meclis başkanlığının tavrındaydı. Numan Kurtulmuş açıklama yaptı. Bu bizim vazifemiz değil, CHP meseleleri kendi içinde çözmeli dedi. Grup başkanı Özgür Özel de grup toplantısını yapacaklarını, bunun önünde de bir engel olmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu A takımı üzerinde çalıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu 38. CHP Olağan Kurultayı'nda oy kullanan tüm delegeler için MASAK ve SGK'dan bilgi istedi. Oy kullanan tüm delegelerin ve birinci derece yakınlarının MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtları talep edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında CHP'de mutlak butlan kararı sonrası ilk duruşma görüldü. Ekrem İmamoğlu teslim olma değil kararlılıkla yürüme zamanıdır açıklamasını yaptı. Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tahliye oldu. Zuhal Böcek yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest kaldı. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde görevinden uzaklaştırılan belediye başkanı Fikret Albayrak yerine başkan vekili seçimi yapıldı. Kazanan AK Partili meclis üyesi Alev Ünal oldu. Amerika-İran hattındaki diplomasi arayışları İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırganlığını büyütme hamlesiyle kesintiye uğradı. Amerikan Başkanı Donald Trump devreye girdi. İsrail ve Hizbullah arasında kısmi ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Trump, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a asker gönderme kararı alan İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda da görüştü. Oldukça verimli bir görüşmeydi ifadesini kullanan Trump, ateşkes kararını sosyal medyadan duyurdu. Ancak hem Hizbullah hem de İsrail tarafından çelişkili açıklamalar yükseldi. Amerikan basınına göre Trump, Lübnan'daki saldırıların İran'la yürütülen barış müzakerelerini sabote ettiğini belirterek Netanyahu ile telefon görüşmesinde ağır hakaretler etti. İran savaşı Türkiye ekonomisini de etkiledi. Bölge ihracat azalırken imalat sektöründe siparişler azaldı. Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte beklentilerin biraz altında %2,5 büyüdü. Amerika ve İran arasında müzakere süreci ve yükselen tansiyon piyasalarda da dalgalanmayı artırdı. Anlaşma imzalığıyla petrol 90 doların altına gerilemişti. Belirsizliğin artmasıyla birlikte fiyatlar tekrar 90 doları geçti. Güçlenen dolar ve yükselen petrol fiyatları piyasayı baskılarken altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Ons altın 4500 dolarda tutunmaya çalıştı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasından önce İstanbul'un enflasyonu belli oldu. Kentte fiyatlar aylık %1,53 arttı. İstanbul Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamaya göre tüketici fiyat indeksindeki yıllık artış %36,77 olarak belirlendi. Mayıs'ta en yüksek aylık artış %4,14 ile lokanta ve oteller grubunda görüldü. Onu %3 ile konut ve %2,70 ile eğlence grubu takip etti. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Mayıs ayı araştırmasını yayımladı. Açlık sınırı 35.174 liraya, yoksulluk sınırı 114.576 liraya yükseldi. Bir önceki aya göre açlık sınırında 588 lira, yoksulluk sınırında da 1915 liralık artış oldu. Milli takım Dünya Kupası öncesi gövde gösterisi yaptı. Milliler hazırlık maçında konuk ettiği Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti.
5: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
4: Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
6: Zeynep Gül Hanım günaydın. İyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum.
3: Bilindiği üzere ekonomide genel gelişme ve eğilimler çeyreklik yani 3 aylık bazda izlendiği zaman eğer trend veya genel bir yöneliş ya da eğilim varsa bunların teşhis edilmesi daha kolay ve isabetli oluyor. Çünkü haftalık hatta günlük, anlık ya da bir aylık bir veri seti veya gelişme incelemesi bize gereken eğilimleri, gereken yönelişleri teşhis etmek bakımından yeterli imkan sağlamıyor. Yani hastayı bir kere görüp teşhis etmektense birden fazla ölçümle nasıl sonuç alınmaya ve tablo ortaya konulmaya çalışıyorsa ekonomide de aslında bu 12 haftalık yani çeyreklik yaklaşım çok ayakları yere basan bir metodolojiyi ifade ediyor. Çünkü 3 ay trendlerin veya genel eğilimlerin teşhis edilmesi, ortaya çıkması için yeteri kadar uzun ama öngörü ve geleceğe yönelik vaziyet alınması, ona göre hazırlık yapılması için de yeteri kadar kısa bir süre. Dolayısıyla 3 aylık yaklaşım önemli. Şimdilerde yılın ikinci çeyreğinin son ayına girdik. Bir aylık bir süreç sonunda bilindiği üzere yılın ilk iki çeyreği yani yarısı tamamlanıyor. İşte bu çerçevede istatistik rakamlarda gidişata dair tespitlerde birbirini takip ediyor. Özellikle bu hafta Türkiye açısından da yoğun bir istatistik paylaşımına konu oluyor veya sahne olacak. Bu çerçevede dün itibariyle dönemsel gayri safi yurt içi hasıla birinci çeyrek rakamları açıklandı TÜİK tarafından. Bu büyümenin Ocak, Şubat, Mart aylarını ihtiva eden ilk dönemine ait bir tabloyu karşımıza çıkartıyor. Bilindiği üzere ekonomik göstergeler veya ekonomik seyir bakımından eşitler arasında birinci ünvanına sahip büyüme rakamından bahsediyoruz. Büyüme kompozit bir rakam. Bir sektöre, bir bölgeye, bir kişiye veya bir eğilime bağlı olarak değil ve fakat tüm sektörlerin, vatandaşların, sanayinin, görünen ve görünmeyen tüm unsurların bir arada ortaya koydukları bir kompozit bileşik tablo. Dolayısıyla gerçekten önemli. İstihdam yaratmak bakımından önemli bir kritik rol oynuyor. Çünkü yani gayet açık ve net olarak ifade edilmeli ki büyüyemeyen bir ekonomide örneğin istihdam yaratmak, iş imkanı yaratmayı bir tarafa bırakın, mevcut istihdam oranının tutturulması veya korunması dahi zor. Şimdi bu kadar girişten sonra isterseniz ilk çeyrekle ilgili sonuçlara şöyle bir bakalım. Türkiye ekonomisi birinci çeyrekte %2,5'luk bir büyüme kaydetti. Bu geçtiğimiz yıla göre bir artışı ifade etmiyor. Beklentilerin altında kalan bir manşetten bahsediyoruz. Çünkü 2.7 ile 3 arasında değişen bir beklenti aralığı vardı. Çeyreklik bazda düşündüğümüzde yani net ve nakit olarak baktığımızda Türkiye ekonomisi birinci çeyrekte sadece %0.1 yani binde 10 şekliyle bir büyüme kaydetti. Bu neredeyse büyümeme veya sabit kalma veya büyüyemeyenler biliyorsunuz küçülürler. Böyle bir duruma işaret ediyor. Üstelik Türkiye'nin biliyorsunuz ekonomide büyüme potansiyeli daima 4'lerin 5'lerin üzerinde. Yani Türkiye'de ciddi bir büyüme performansı ancak 4-5'lerin üzerine çıkıldığında ifade ediliyor. Bu çerçevede tabii enflasyon da hala varlığını sürdürdüğü için stagflasyon tehlikesi devam ediyor. Arka plan okumalarında daha can sıkıcı birkaç nokta var. Onlara karşı vaziyet edilmesi lazım. Bunların başında hiç şüphesiz sanayinin büyüme bakımından gereken katkıyı vermemesi. Halbuki kalkınmayla terbiye edilmiş, hemhal edilmiş, vatandaşın günlük hayatına, yaşam kalitesine doğrudan ve dolaylı pozitif katkı sağlamak bakımından büyümenin kaliteli ve kapsayıcı olması lazım. Bunun da en temel unsurlarından bir tanesi sürdürülebilir bir şekilde ortaya konulabilmesi. Bunun bir numaralı aracı da ne? Sanayi ve imalat. Maalesef sanayi ve imalatta gereken büyümeyi değil, gerilemeyi görüyoruz, daralmayı görüyoruz. İşin daha herhalde alarma edici yönü, gerçekten bu kavramı dikkatle seçerek ve bilinçli olarak kullanmak gerekir. Alarm edici kavramı 6. çeyrektir. İhracatımız, bizim yıllardır göz bebeğimiz, Türkiye ihracatla kalkınacak, dünyaya açılıyoruz vesaire gibi çok haklı, heyecan verici bir kampanyayla maddi manevi senelerdir desteklediğimiz, 40 küsür yıldır desteklediğimiz ihracat 6. çeyrekte de bırakınız büyümeye net katkı sağlamayı, büyümeye negatif katkı sağladı. Yani nasıl negatif katkı ne demek? Destek değil, köstek oldu. Bu öteden beri söylediğimiz, bu mikrofonlardan da sıklıkla seslendirdiğimiz, artık ihracatın sadece kur ve benzeri tartışmalar üzerinden değil, bu mazeretlerin arkasına sığınılarak değil, çok ciddi biçimde dış ticaret rekabetçi yapısının yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Bu gerçekten çok önemli bir mesele. Arka plan okumalarında hizmet sektöründeki büyüme dikkat çekiyor ama bu büyüme hizmetlerdeki istihdamla örtüşmüyor, öpüşmüyor. Yani hizmetler sektöründe çalışan özellikle ağırlıklı genç nüfusun daha çok çalıştığı, aynı kişilerin daha çok çalışmaya mecbur bırakıldıkları gibi tablolar ortaya çıkıyor. Tabii çapraz okumalar sayfalar ve dakikalar sürer ama arka plan okumalarında ilk çeyrekte durum böyle. Tabii savaş etkisi nedir diye düşünürseniz, bu çeyreğin sadece son bacağında yani Mart'ta savaş koşulları ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla ilk çeyrek savaş koşullarının tam olarak etkin olmadığı bir dönem. Şimdi ikinci çeyrekte yani Nisan, Mayıs, Haziran'da esas savaş koşullarını göreceğiz. Orta vadeli programdaki yıllık büyüme hedefinin tutturulamayacağı şimdiden matematiksel olarak ortaya çıkmış bulunuyor. Son bir notla devam edelim veya tamamlayalım. O da İstanbul Ticaret Odası'nın öncü göstergesi İstanbul enflasyon rakamları. İstanbul Ticaret Odası 1.53'lük bir manşet açıkladı. Toptanda ise 1.58. Bu da aslında enflasyondaki katılıkla yapışkanlığını kırılamadığına dair bir ibare. Yıllıkta 36.77'ye geliyor bu. Geçtiğimiz ay Nisan ayında bu 38.83'tü. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda geçtiğimiz ay 3.74 evet gerilemiş 1.53'e düşmüş ama katılık ve yapışkanlık emareleri olduğu gibi duruyor. Bu da önümüzdeki saatlerde günlerde açıklanacak, hafta içinde açıklanacak TÜİK resmi tırnak içinde enflasyonunun ile ilgili beklentileri herhalde

0: politikalara bakmakta fayda var. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Bugünün gazetelerine bakıyoruz, sabahla başlıyoruz. Tartışmalarda yokuz, tek derdimiz Türkiye manşetiyle çıkıyor sabah. Dünyada ciddi kırılmaların yaşandığı bir dönemde üstlendikleri sorumluluğun farkında olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tek derdimiz Türkiye ana muhalefetteki tartışmalar bizi ilgilendirmiyor dedi. Biz laf yarıştırmanın değil, kutsal emanetini taşıdığımız milletimize daha parlak gelecek hazırlamanın yarışı içindeyiz. Terörsüz Türkiye sürecine her türlü polemikten uzak ele almak, samimiyetle katkıda bulunmak siyaset kurumunun görevidir. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz ve olmayacağız. Siyasi ikballeri için huzursuzluk üretmeye çalışanlar unutmasınlar ki bu toprakların mayası sokak terörüne prim vermez diyor Cumhurbaşkanı'nın sözleri de Sabah gazetesinin manşetinde yer buluyor. Azerbaycan'la gazda yeni anlaşma bir diğer başlık. Azerbaycan'dan Türkiye'ye 2029'dan itibaren 33 milyar metreküp doğalgaz sevkiyatı yapılacak. Bakü Enerji Haftası'nın açılışına mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, mega projeleri Azerbaycan'la başarıyla hayata geçirmeyi sürdürdüklerini söyledi diyor bugün Sabah gazetesi. İstanbul'da coştuk devamı Amerika'da bir diğer haber. Kadıköy'deki hazırlık maçında bizim çocuklar Kuzey Makedonya'yı 4-0 yendi. İlk yarıda Orkun ve Can, ikinci devrede de Deniz ve Barış Alper sahne aldı. Ekibimiz bugün Amerika'ya gidecek. Son prova Venezuela ile yapılacak. Ardından Dünya Kupası maceramız başlayacak diyor bugün Sabah gazetesi. Milliyete bakalım, CHP'de iki muharebe manşetini görüyoruz. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası partide iki ayrı CHP görüntüsü ve iki ayrı cephe oluştu. Kılıçdaroğlu ve Özel arasında siyasi ve hukuki konularda tam anlamıyla soğuk savaş yaşanıyor deniliyor. Bugün Milliyet'te CHP meseleyi kendi çözmeli bir diğer başlık. Meclis Başkanı Kurtulmuş Finlandiya'ya giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP'deki mutlak butlan çekişmesinde tarafsız kalan Kurtulmuş, Meclis Başkanlığı herhangi bir parti içi ihtilafın tarafı değildir. Kendini mahkeme yerine koyamaz. CHP bu meseleyi kendi iç dinamikleri ve kurumsal yapısı çerçevesinde çözmeli ve sorunu ortadan kaldırmalıdır dedi. Kurtulmuş'un ifadeleri de yine Milliyet'in ilk sayfasında yer buldu. Hürriyet gazetesi kanser devrimini yerinde gördüm manşetiyle çıkıyor. Hürriyet yazarı Fulya Soybaş, kansere karşı geliştirilen yeni ilaçların ilk defa açıklandığı Amerikan Klinik Onkoloji Derneği'nin Chicago toplantısına katıldı. Devrim gibi 3 yeni çalışma Chicago'da heyecana yol açtı deniliyor. Bugün Hürriyet'te bu haberi manşetten veriyor. Yeterli imzayı tamamladık bir diğer başlık. CHP'de kurultay için dün düğmeye basan Özgür Özel yönetimi ilk günde yeterli sayı olan 600 imzaya ulaştıklarını belirtti diyor. Yine bu haberde Hürriyet'in ilk sayfasında yer buluyor. Yeni Şafak gazetesi FETÖ tehlikesi sürüyor diyor manşetten. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kamu kuruluşlarında büyük bir FETÖ temizliği yapılsa da örgütün tamamen tasfiye edildiğini ya da kurumların tertemiz olduğunu söylemek mümkün değil. Özellikle CHP'de alevlenen FETÖ tartışmaları bürokraside değişik kimliklerle varlıklarını sürdüren kriptolarla mücadelenin önemini gösteriyor diyor Yeni Şafak bugün. Cumhuriyet'e bakalım. Cumhuriyet gazetesi monarşi tarifi manşetiyle çıkıyor. Seçilmiş CHP lideri Özgür Özel Kılıçdaroğlu cephesinden devlet aklı bir şeyler kurguluyor ve Adalet Kalkınma Partisi kulislerinde konuşulan derin devletin işi çıkışını tarihi bir talihsizlik olarak yorumladı. Amerikan Büyükelçisi Barak'ın sözlerine işaret eden Özel, monarşi tarif ediyorlar, Batıcıların, Yeçlerin ve İslamcıların ittifakı diye bir başka tarifin de peşinden gidiyorlar dedi. Bu haberde Cumhuriyet'in manşetinde yer buldu. 4 asgari ücretli bir yoksul etmedi manşetini başlığını görüyoruz yine Cumhuriyet gazetesinde. Türk İş'in Mayıs 2026 araştırmasına göre 4 kişilik bir ailenin yalnızca sağlıklı beslenebilmesi için gereken aylık harcama 35.100

0: 74 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı ise 114.576 liraya çıktı. 28.075 lira alan 4 asgari ücretli bir araya gelse yoksulluk sınırını aşamadı dedi. Bu haberde yine Cumhuriyet'in ilk sayfasında yer buldu. Akşama bakalım, eşiyle oğlunu kurtardı, bebeğine sarılıp öldü manşetini görüyoruz. Denizli'deki feci kazada hayatını kaybeden Civan Şen'in kucağındaki bebeğiyle atlamaya çalışırken sıkışarak öldüğü ortaya çıktı deniliyor. Bugün akşam gazetesi de bu manşetle çıkıyor. Enerjide en düşük fatura bizde bir diğer başlık. Türkiye yükselen enerji fiyatlarına rağmen elektrik, doğalgaz ve benzin fiyatlarını Avrupa'nın en düşük seviyesinde tutuyor diyor akşam gazetesi bugün. Postaya da bakalım, o çocuk bu çocuk manşetini görüyoruz. Doğuştan leptin hormonu eksikliği nedeniyle tokluk hissi oluşmayan ve 5 yaşında 90 kiloya kadar çıkan Yağız Bek'te uygulanan tedavi sayesinde 11 yaşında 40 kiloya düştü. Bir dönem yürümekte dahi zorlanan çocuk bugün yaşıtlarıyla birlikte oyun oynayıp etkinliklere katılabiliyor diyor bugün Posta gazetesi. Muhbir çalışana 2 yıl hapis bir diğer başlık. Bursa'da özel bir hastanenin mutfağında çalışan B'de gece nöbeti mesai arkadaşı KM'nin uyurken fotoğrafını çekip amirine gönderdi. Bunun üzerine KM fotoğrafının izinsiz bir şekilde çekilip başkalarına gönderildiğini ve özel hayat gizliliğinin ihlal edildiği iddiasıyla savcılığa başvurdu. Mahkeme muhbirlik yapan çalışana 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. İstinaf bu kararı bozdu. Ancak Yargıtay son sözü söyledi. Zanlı özel hayatın gizliliğini ihlal ederek suç işlemiştir dedi. Ve bu haber de bugün Posta Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buldu.
1: NTV Radyo. Finans Bülteni.
0: Borsa İstanbul 100 endeksi güne 13.703 seviyesinde başlayacak. Dolar 45.93, Euro 53.48'den işlem görüyor. Altının onzu 4.518 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 6.673, çeyrek altın 11.316 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 94 dolar.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
0: Yeni haftada rüzgarlar lodos nedeniyle daha sıcak esmeye başladı. Marmara'da Edirne, Kırklareli tarafında yaz sağanağı oluşacak. İstanbul biraz bulutlanıyor. Sıcaklık 30 derece. Bursa parçalı bulutlu 32 derece. İç Anadolu'da Eskişehir, Kayseri, Konya boyunca yerel sağanaklar var. Ankara'da yine kısa süre sağanak geçiş bekleniyor. Sıcaklık 27 derece olacak bugün. Ege'de Kütahya, Afyonkara, Hisar, Denizli arasında sağanak yağış bekleniyor. İzmir 33 derece. Akdeniz az bulutlu. Antalya 27 derece. Sağanaklar Karadeniz'de de iç kesimlerde etkili olacak. Güneydoğu açık. Doğu Anadolu'da Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars boyunca sağanak yağış var.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
1: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento,
3: Ardento. Mobile Systems.
1: Tek reklam.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Tek reklam. NTV Radyo. Reklam.
5: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi dış ses.
6: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. BinStar koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık BinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de.
7: Garanti BBVA yatırım.
8: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim.
7: diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
8: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
9: Sen ne istersen o. Kale ile güvenli, kale gibi güvenli.
10: Kale Kilit.
11: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
12: Kazancım net, Sigortam.net. Umran Oto Ekspertiz.
13: Saç kurutma makinesi deyince Vatan.

0: kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
1: Reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento. Mobile Systems.
2: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarıyla başlayalım. CHP'deki tartışmalarla ilgili ilk kez konuştu Cumhurbaşkanı. Bu tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultaydan mahkeme salonlarına taşan bu mücadelenin hiçbir yerinde yokuz dedi. Sokakların karıştırılmasına izin vermeyeceğiz vurgusu da yaptı.
3: Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız. Biz de hangi bahaneyle olursa olsun sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin kutuplaştırılmasına, halkımızla güvenlik görevlilerimizin karşı karşıya getirilmesine müsaade etmeyiz. Ülkemizin yeni sürüm kayıkçı kavgalarına değil, başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere 86 milyonu ilgilendiren meselelerde ortak zeminde buluşmaya ihtiyacı vardır. Terörsüz Türkiye sürecini her türlü polemikten uzak ele almak, çözüm çabalarına samimiyetle katkıda bulunmak siyaset kurumunun görevidir.
2: CHP'deki son durumla devam edelim. CHP'de grup toplantısı ve kurultay konusunda karşılıklı adımlar sürüyor. Özgür Özel kurultay için delegelerden yeterli imzayı topladı. Ayrıca 111 CHP milletvekili de yayımladıkları ortak bildiriyle olağanüstü kurultayın 12 Temmuz pazar günü yapılması çağrısında bulundu. Meclisteki grup toplantısı için ise gözler meclis başkanlığının tavrındaydı. Numan Kurtulmuş açıklama yaptı. Bu bizim vazifemiz değil. CHP meseleleri kendi içinde çözmeli dedi. Kılıçdaroğlu ise A takımı üzerinde çalışıyor.
4: CHP'de grup toplantısı ve kurultay restleşmesi sürüyor. Bir yanda talimatım olmadan grup toplanamaz diyen Genel Başkan Kılıçdaroğlu, diğer yanda biz toplantı yapacağız diyen Grup Başkanı Özgür Özel, gözler meclis başkanlığının tavrındaydı. Numan Kurtulmuş, bu bizim vazifemiz değil, çelişki parti içinde çözülmeli dedi.
5: Meclis Başkanlığı'nın bu konuyla ilgili alacağı herhangi bir inisiyatif söz konusu değildir. Meclis Başkanlığı herhangi bir parti içi ya da grup içi ihtilafın tarafı değildir. Görevi bu değildir. Vazifesi de bu değildir. CHP bu meseleyi kendi iç dinamikleri ve kurumsal yapısı çerçevesinde çözmelidir.
4: Kurtulmuş CHP Genel Başkanlığı'na da bu yönde bir mektup gönderdi. Grup Başkanı Özgür Özel de grup toplantısını yapacaklarını, bunun önünde bir engel olmadığını söyledi.
6: Milletvekilleri ve grup kendiliğinden meclis sözleşmesi sürerken bile sözlü çağrıyla da grup toplantısı yapabilir, her zaman yapabilir. 13.30'da sizlerin de ilgi gösterdiği açık grup toplantımızda ilan edildiği gibi yarın yapılacak.
4: Özel kurultay yapılması için delegelerden yeterli imzayı da topladı.
6: Olabilecek en yüksek imza sayısıyla birlikte biz bu kurultayla ilgili ama çok da gecikmeden bir an önce de başvurumuzu yaparak ilerlemek istiyoruz.
4: Bu arada CHP'li 111 milletvekili yayımladıkları ortak bildiriyle 12 Temmuz pazar günü olağanüstü kurultay çağrısı yaptı. CHP'nin 138 milletvekilinden 27'sinin bildiride imzası bulunmazken bunlardan 17'sinin bildiriye imza atmak istemediği, onununsa tarafsız kalma amacıyla ortak bildiride yer almadığı öğrenildi. Bildiriye Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Gürsel Erol, Engin Altay ve Ali Öztunç gibi isimlerin imza vermesi de dikkat çekti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise günü genel merkezde çalışarak geçirdi. Genel merkez ekibine göre ihtiyacı tedbir kararı ile ilgili Yargıtay son sözü söylemeden kurultay imzası toplamanın bir geçerliliği yok. Kılıçdaroğlu en kısa sürede kurultay demiş ancak tarih vermemişti. CHP Genel Başkanı'nın A takımını ne zaman açıklayacağı ve kimlerin genel başkan yardımcısı olacağı da merak ediliyor.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu 38. CHP olağan kurultayında oy kullanan tüm delegeler için MASAK ve SGK'dan bilgi istedi. Savcılık 38. CHP olağan kurultayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı MASAK ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazı yazdı. Oy kullanan tüm delegelerin ve birinci derece yakınlarının MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtları talep edildi. 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. olağan seçim kurultay mutlak butlan kararı nedeniyle iptal edilmişti. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında ilk duruşma görüldü. Görevden uzaklaştırılan tutuklu Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mahkeme salonunda milletimiz çok büyük bir yürüyüş başlatacak, ruhumuz Kuvayi Milliye ruhudur diye konuştu. Ekrem İmamoğlu adına sosyal medyadan yapılan paylaşımdaysa şimdi teslim olma değil, kararlılıkla yürüme zamanıdır, rehberimiz millettir ifadeleri kullanıldı. Duruşmadaki 42. günde en önemli gelişme daha önce etkin pişmanlık kapsamında ifade veren tutuklu sanık Vedat Şahin'in bu beyanlarını geri çekmesi oldu. Şahin ifadeleri baskı ve yönlendirme altında verdiğini öne sürdü. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla tutuklanmıştı. Zuhal Böcek'in yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verildi. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde görevinden uzaklaştırılan belediye başkanı Fikret Albayrak yerine başkan vekili seçimi yapıldı. Kazanan AK Partili meclis üyesi Alev Ünal oldu. Akçakoca Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen seçime 15 belediye meclis üyesi katıldı. İlk turda AK Parti'nin adayı Alev Ünal 9, CHP'nin desteklediği Naim Topsa 5 oy aldı, 1 üye ise boş oy kullandı. Sonucun açıklanmasının ardından AK Partililerle CHP'liler arasında tartışma çıktı. Gerginliğin arbedeye dönüşmesi üzerine polis ve zabıta ekiplerinin müdahalesiyle salon boşaltıldı. Eski Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak 24 Mayıs'ta icbar suretiyle irtikap suçlamasıyla tutuklanmıştı. Albayrak daha sonra İçişleri Bakanlığı tarafından da görevinden uzaklaştırılmıştı.
7: NTV Radyo.
2: İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını genişletme planı Amerika-İsrail liderleri arasında diplomatik gerilime yol açtı. Amerikan basınına göre Trump, Lübnan'daki saldırıların İran'la yürütülen barış müzakerelerini sabote ettiğini belirterek Netanyahu'yla telefon görüşmesinde ağır hakaretler etti.
8: Amerikan basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yla telefon görüşmesinin perde arkasını yazdı. Axios Haber portalına göre Amerikan Başkanı oldukça verimliydi dediği görüşmede Netanyahu'ya ağır hakaretler etti. İran, İsrail'in Lübnan'daki artan saldırganlığı nedeniyle ABD ile yürüttüğü müzakereleri durdurma tehdidinde bulunmuştu. Bunun üzerine Netanyahu ile telefonda görüşen Trump, İsrail Başbakanı'na sert tepki gösterdi. Kaynakların iddiasına göre Trump, Netanyahu'ya yolsuzluk davasında verdiği siyasi desteği hatırlattı. Ben olmasaydım sen hapiste olurdun. Seni ben kurtarıyorum. Artık herkes senden nefret ediyor. Bu yüzden herkes İsrail'den nefret ediyor ifadelerini kullandı. Trump'ın öfkesinin Netanyahu'nun Lübnan'daki gerilimi tırmandırma kararının ABD'nin İran'la yürüttüğü barış müzakerelerini sabote etme riski taşımasından kaynaklandığı belirtildi. Trump'ın tek bir Hizbullah komutanını etkisiz hale getirmek için çok sayıda sivilin ölümüne yol açan bina yıkımlarına karşı çıktığı ve Netanyahu'ya bağırarak "Ne yapıyorsun sen?" diye tepki gösterdiği de aktarıldı. Kaynaklar bu görüşmenin iki lider arasındaki en kötü temaslardan biri olduğunu kaydetti.
2: Amerika'nın Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak artık Irak Özel Temsilcisi olarak da görev yapacak. Barak yeni görevine ilişkin sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Barak paylaşımında mevcut görevlerine ek olarak Irak Özel Temsilcisi olarak atanmaktan gurur duyduğunu söyledi. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın cesur liderliği altında özel temsilci unvanını kabul etmekten onur duyuyorum dedi. Barak, Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bölgedeki Amerikan dış politika paradigmasını büyük ölçüde değiştirdiğini belirtti. Amerikan merkezli güç dengesi anlayışının bölgedeki müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve kendi aralarındaki işbirliğini artırması halinde en iyi şekilde işleyeceğini vurguladı. Söz konusu işbirliğinin ise Amerikan çıkarlarını, bölgesel istikrarı ve temel stratejik hedefleri koruyan bir çerçeve gerçekleşmesi gerektiğinin altını çizdi. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle Ankara'da bir araya geldi. Gazze'deki son durum masaya yatırıldı. İbrahim Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle görüştü. Görüşmede Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşamasına ilişkin değerlendirme yapıldı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Hamas heyeti görüşmede ateşkes kurallarına uyduklarını belirterek İsrail tarafının yaptığı ihlaller hakkında MİT Başkanı Kalın'a bilgi verdi. Ayrıca garantör ülke Türkiye'nin Gazze'de ateşkesin uygulanması yönündeki çalışmalarına değinildi. İsrail'in ihlallerinin önlenmesi için atılacak adımlar da değerlendirildi. Hiçbir oldu bittiye izin verilmeyeceği vurgusu yapıldı. Türkiye'nin Gazze'ye sağladığı insani yardımlar hakkında da bilgilendirme yapıldı. İstanbul'da Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan Timur Cihan Timur'un hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Eyüp Sultan'da 1 Mart 2024'te 24 günü 17 yaşında olan ehliyetsiz sürücü Timur Cihan Timur karıştığı kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olmuştu. Annesi Eylem Tok'la birlikte Amerika'ya kaçan ve orada yakalanarak tutuklanan Cihan Timur'un iade işlemlerinin tamamlanması halinde 8 Temmuz'da ilk kez hakim karşısına çıkması bekleniyor. Denizli'de bariyerlere çarpıp alev alan yolcu otobüsünde biri bebek 8 kişi hayatını kaybetmişti. Kazada hayatını kaybedenler geride yarım kalmış hikayeler bıraktı.
7: Bayram ziyaretinden dönen de vardı, mezuniyet törenine giden de. Denizli'deki kazadan geriye hayatını kaybedenlerin acı hikayeleri kaldı. Civan ve Sevda Şen çifti 9 aylık oğulları Eyüp Miraç'la birlikte Kurban Bayramı'nı İzmir'de geçirmişti. Tatil bitiminde Antalya'ya dönmek üzere otobüse bindiler. Baba Civan Şen, araçta yangın çıkınca ailesini kurtarmak için otobüsün ön camını kırdı. 9 aylık bebeğini kucağına aldı. Ancak araçta yaşanan kargaşa nedeniyle dışarı çıkamadılar. Civan Şen, bebeğiyle birlikte alevlerin arasında can verdi. Bayram nedeniyle Alanya'dan İzmir'deki yakınlarının yanına giden yaşlı çift, Halime ve Mehmet Arıkan'ı da dönüş yolunda ölüm ayırdı. Mehmet Arıkan, yaralı olarak kurtulmayı başardı. Ancak eşi Halime Arıkan yaşamını yitirdi. Sami ve Merve Erik çifti yeni evlenmişti. 16 Nisan'da dünya evine giren çift de aynı kaderi paylaştı. Tatil dönüşü yaşanan faciada Sami Erik yaralandı, eşi Merve Erik kurtarılamadı. Gule Tayboğa ve kızı Fatma Kartal da Antalya'nın Alanya ilçesine gidiyordu. Fatma Kartal'ın yıllar önce vefat eden kardeşinin mezarını ziyaret edeceklerdi. Kazada can veren anne ve kızının geçmişte kanser hastalığıyla mücadele ettikleri, hastalığı yendikleri öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden gençlerden Zehra Eyüol, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrencisiydi. Turizm ve otel işletmeciliği programından mezun olacaktı. 18 Haziran'da yapılacak mezuniyet töreni için Antalya'ya gidiyordu. Genç kadın mezuniyet cübbesini giyemeden hayatını kaybetti.
2: Adana'daki bir sitede komşular arasında yaşanan yüksek ses tartışmasında tehlikeli anlar yaşandı. Taraflardan biri sitenin bahçesine indi, elinde otomatik silah vardı. Tartıştığı kişiye küfredip rastgele ateş açmaya başladı. Site sakinleri büyük panik yaşadı. Zanlı bir süre sonra olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine polis harekete geçti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şırnak'ta Mehmetçik kırsalda okuyan öğrencilerin eğitimine de katkı sunuyor. Mehmetçik Kurs Merkezi projesi kapsamında yedek subaylar LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere takviye ders veriyor.
7: Mehmetçik öğrencileri DGS ve YKS'ye hazırlıyor. 27 yedek subay çocuklara sınavlara destek amaçlı eğitim veriyor.
9: Başarı sadece imkanla değil, özveri, azim ve çalışkanlıkla olabileceğine inanıyoruz. Bu çocuklarda o azmi görüyoruz. İleride onların İyi bir mühendis, doktor, avukat, asker olabileceğine yürekten inancımız var.
7: Şırnak'ta sınır güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele faaliyetlerini sürdüren 48. Hudut Tugay Komutanlığı eğitime de katkı sunuyor. Kırsalda okuyan, LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrenciler için Mehmetçik Kurs Merkezi projesi hayata geçirildi. Öğretmenlik bölümlerinden mezun 27 yedek subay, hafta sonları 100'e yakın öğrenciye ders veriyor.
10: Öğrencilerin kursa ilgisi oldukça yüksek. En büyük amacımız onlara yardımcı olmak. Onlar bizim ülkemizin geleceğidir. Eğer onlara yatırım yaparsak ülkemizde de en iyi yatırımı yapmış oluruz.
7: Öğrenciler Türkçe, matematik, İngilizce ve fizik gibi birçok alanda her hafta toplam 100 saat ilave ders görüyor.
11: Çok güzel bir duygu, gurur verici. Çünkü onlar ülkemizi koruyan kahramanlarımız ve bizlere bilgi ve tecrübelerinden bahseden öğretmenlerimiz oldular.
12: Kendileri zahmet etmişler, geliyorlar burada bizim geleceğimiz için uğraşıyorlar. Bizim geleceğimizi hatta şekil veriyorlar da diyebiliriz. Onlara minnettarız.
2: Kanye West konseri görsel şovuyla olduğu kadar ekonomiye katkısıyla da dikkat çekti. Konserin dolaylı katkısı 100 milyon doları geçti.
7: ...118.000 bilet satıldı. Kilometrelerce kuyruk oluştu. Ekonomiye katkısı 100 milyon doları buldu. Kanye West önceki akşam İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konser verdi. West, tüm zamanların stadyum konseri rekorunu kırdıklarını söyledi. Konser öncesi lisanslı ürünleri satın almak isteyenler saatlerce bekledi. Konser bileti 6 bin liradan başlarken 35 bin liraya kadar çıktı. Tişört almak isteyenlerse en az 2 bin lira ödedi. Organizasyonun kazancının yanında ekonomiye de katkısı oldu. Turistlerin alışveriş, konaklama ve ulaşım harcamalarının katma değerinin 100-110 milyon dolar olduğu hesaplanıyor. Kanye West konseriyle aynı gün Tüpraş Stadyumu'nda Andrea Bocelli sahne aldı. Bu konsere 35 bin kişi katılırken komşu ülkelerden gelen turistler de ağırlandı. Tüpraş Stadyumu'nda önceki hafta UEFA Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapılmıştı. Dünya Gazetesi'nin haberine göre bu üç etkinliğin ekonomiye toplam katkısı 200 milyon doları yani 10 milyar lirayı geçti.
13: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
14: İstanbul yol durumu.
2: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %62'yi gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Libadiye Bağlantı Yolu Beylerbeyi arasında yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çakmak Köprü Kavacık arası yoğun. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetlere Cennet Mahallesi, TEM'de ise Esenyurt Altınşehir arasında yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
14: İstanbul yol durumu.
1: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
15: Mobile Systems.
13: Reklam.
16: Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
17: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
18: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
19: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
20: Finansal özgürlük budur işte.
18: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
21: Kekiğin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: NTV Radyo.

0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
1: Mobile Systems.
2: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
3: Merhabalar. Sofralarımızda birazcık şöyle ilk yaz hafifliği olsun, bahar günlerine, ilk yaz günlerine uygun bol yeşillikli tariflerimiz olsun. Şimdi doğadan toplanan yeşillikleri pişirmekte üstümüze yok. Sofralarımızda da aslında salata ta Fatih döneminden beri var. Gül yapraklı salatalar yapılırmış. Salata kelimesi de ilginç. Aslında salatadan geliyor. İtalyanca tuzlanmış anlamına geliyor. Kökeni de Latince gene tuzlanmış anlamında. Tuzlayarak sofraya getirmek, çiğ çiğ yemek çok güzel. Pişmiş olarak da yenebilir. Aslında salatada kullanılan her türlü çiğ malzemeden, ottan, yeşillikten bahsediyorum. Ama bunların başında tabii ki marul geliyor. Şimdi marul kelimesinin kökenine de bakarsak Latince amarus, yani acı kelimesine dayanıyor. Buradan türeyen amarulla var. Yunanca'ya maruli olarak geçmiş, dilimize de marul olarak yerleşmiş. Aslında antik Mısır'dan beri biliniyor. Sofralarda her zaman bulunmuş, tanrılara da sunulan bir yiyecek olarak yer almış. İlk kez Karnak'ta tapınak duvarlarında taşlara nakşedilmiş olarak marul resimlerini görüyoruz. Özellikle marulu baharda yemenin ilginç bir yönü var. İşte bütün bahar bayramlarını geçirdik. Özellikle Hıdrellez'de pekmeze batırılarak piknikte kırlarda yenirmiş. Mesela Gaziantep'te böyle bir adet var. Fakat ben bunu İzmir'de bir bahar festivalinde bir bahar yemeği yapmıştık. Orada anlatmıştım ve orada yaşlı kadınlar vardı. Ve onlar da demişlerdi ki biz bunun aynısını yapardık pikniğe çıktığımızda. Aslında kaynaklara baktığımız zaman anlıyoruz ki sirkeye batırma adeti var. Hatta sirke ve bala batırma adeti var. Şimdi burada amarula kelimesinin acı anlamına geldiğini, Latince'de oradan kaynaklandığını söylemiştik ya, burada da aslında bir mantık var. Çünkü hafif acımsıymış eskiden marul. Acılığını gidermek için bala veya bal sirke karışımına veya pekmeze batırmak son derece mantıklı. Dolayısıyla orada biraz acılığı kesiyor ve böyle marulu körpe körpe sirke bal karışımına, ki sirkencimin şerbetinde olduğu gibi sulandırmadan öyle bir sirke bal karışımına batırarak yemek veya pekmeze batırarak yemek son derece güzel. Peki marulla ben size başka bir tarif versem. Zeytinyağlı bezelyenizi marulla pişirin diyorum. Evet, ben bu tarifi duyduğumda çok şaşırmıştım. İngiliz ve Avrupa mutfaklarında yaklaşılan bir şey. Bezelye ile birlikte sebze gibi pişirmek. Şimdi bizim zeytinyağlı bezelye tarifimize bunu adapte ettiğimizde inanılmaz güzel bir tarif çıkıyor. Ne yapacaksınız? Zeytinyağlı bol bezelyeyi bol taze soğanla bildiğiniz gibi pişirin. Birazcık da şekeri mutlaka olsun. Bunun içine miktarına göre şöyle iri iri yarım marul diyelim. Körpe yapraklarını küçük küçük bezelye büyüklüğünde kıyın. Pişirirken birlikte sebze gibi pişirin. Bakın sonuca şaşıracaksınız. Bunun üzerine de ot olarak bol taze nane öneriyorum. Bu tarifi kaçırmayın. Takipte kalın. Hoşça kalın.
2: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
6: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Nevşehir-Kayseri yolunun 57-58. Kilometrelerinde ve Bingöl-Solhan yolunun 11-12. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
7: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
8: Doğa takvimi. Bugün 2 Haziran 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
9: Kabak melteminden sonra bevarih rüzgarları, yani çölden esen sıcak rüzgarlar zamanı. Anadolu Halk Meteorolojisine göre bunaltan rüzgarlar yaz sıcakları başlıyor. İklim krizi nedeniyle bu yazda ani hava değişiklikleri bekleniyor. aşırı sıcak ve şiddetli yağışlarla bir yanda orman yangınları olurken diğer yanda şiddetli yağışlar ve seller olabilir. Ormanlık alanda dikkat! Cam şişe ya da cam parçası atılmaması, kesinlikle ateş yakılmaması gerektiği unutulmamalı. Her ikisi de hayati önem taşıyor.
8: Doğa takvimi.
7: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
1: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
6: Ülkenin iç ve kuzey kesimlerinde ani kuvvetli sağanaklar, batı ve güneyde ise hızla yükselen sıcaklıklar olumsuzluk yaşatabilir. Yağış alan bölgelerde su baskını ve yıldırım, sıcak bölgelerde güneş çarpması tehlikesi bulunuyor. Tedbirli olunmalı.
1: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
0: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, işe giderkeni sundu. Arvento.
10: Reklam.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol. Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobilin bankası Akbank.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Aygaz diyorum.
4: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin, sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta. Reklam.
1: Masal bu ya.
2: Masalın adı Hüzün Kuşu, bir Anadolu masalı.
1: Judith Lieberman, NTV Radyo'da unutulmaya yüz tutmuş masalları anlatıyor.
2: Ünlü Pamuk Prenses'in bir Anadolu versiyonun olduğunu biliyor muydunuz? Var. Adı Nartani.
1: Bildiğimiz masalların bilmediğimiz yönünü...
2: Bambaşka bir Kürt kedisi paylaşacağım. Esas Grimm kardeşlerin gerçek Kürt kedisi versiyonu o.
1: Masallardaki simgelerin anlamını dinliyoruz.
2: Zaman geçti ama nohut olan büyümedi. Zaman geçti ama nohut olan yaşlanmadı. Zaman geçti ve nohut olan hiç durmadı. Büyük ihtimalle bugün bile hala yaşıyor. Deri tepe hala koşuyor.
1: Masal bu ya. NTV Radyo'da.
2: Size Hint mitolojisinden uyarladığım bir masal anlatacağım.
1: Programın arşivi ise ntvradio.com.tr ve podcast platformlarında. Radyoda kaçırdıysanız istediğiniz zaman istediğiniz yerde dinlemeniz için. Dinlemeniz ve anlatmanız için.
2: Büyükleri masal başlıyor.
1: Çünkü biz masallar unutulmasın istiyoruz.
3: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
4: Bahar ve yaz aylarında olan yağmurlar neden çok şiddetlidir? Isınan hava yükselir prensibinden yola çıktığımızda, hava ne kadar sıcaksa hava parseli de o kadar atmosferin üst katmanlarına kadar çıkabiliyor. Bu durum yüksekliği 8-10 kilometreyi bulan devasa kümülüs bulutlarına neden oluyor. Bu güçlü bulutlar doğası gereği aşırı yağış, süper hücre, dolu ve hortum oluşturabiliyor. Her mevsimde,
3: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
5: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz. NTV Radyo. Burası NTV Radyo. Saat 9.
1: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Ankara'nın en sıcak başlığı CHP'ye mutlak butlan kararı sonrası yaşanan süreç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP'deki tartışmalarla ilgili dün ilk kez konuştu. Bu tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultaydan mahkeme salonlarına taşan bu mücadelenin hiçbir yerinde yokuz dedi. Sokakların karıştırılmasına izin vermeyeceğiz vurgusu da yaptı.
2: Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız. Biz de hangi bahaneyle olursa olsun sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin kutuplaştırılmasına, halkımızla güvenlik görevlilerimizin karşı karşıya getirilmesine müsaade etmeyiz. Ülkemizin yeni sürüm kayıkçı kavgalarına değil, başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere 86 milyonu ilgilendiren meselelerde ortak zeminde buluşmaya ihtiyacı vardır. Terörsüz Türkiye sürecini her türlü polemikten uzak ele almak, çözüm çabalarına samimiyetle katkıda bulunmak siyaset kurumunun görevidir.
1: Şimdi bir canlı bağlantı yapacağız. CHP'de grup toplantısı ve kurultay konusunda karşılıklı adımlar sürüyor. Özgür Özel kurultay için delegelerden yeterli imzayı topladı. Ayrıca 111 CHP milletvekili de yayımladıkları ortak bildiriyle olağanüstü kurultayın 12 Temmuz pazar günü yapılması çağrısında bulundu. Bugün Özel'in grup toplantısı yapması bekleniyor. Şimdi Ankara'ya gidelim. Son gelişmeleri, Kılıçdaroğlu cephesinden gelen açıklamaları Özgür Akbaş'tan dinleyelim.
3: Evet, bugün tüm dikkatler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Özellikle CHP grubunda olacak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısında olacak. Günlerdir bu sorunun yanıtını aradık biz de. Yani bu grup toplantısı olacak mı, olacaksa kim konuşacak? Özgür Özel ve ekibi bu konuda kararlı. Zaten dün de net bir şekilde meclis gündemine de alındı. Aslında burada siyasi partiler kanunu ve her partinin meclis iş tüzüğü vardır. Buna dayanarak bir sürecin aralandığını söyleyebiliriz. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan, evet, mahkeme tarafından atandı. Genel başkan oldu tekrar. Ancak milletvekili değil. Milletvekili olmadığı için de grup başkanı gerekiyor partiye ve grup başkanı da grup başkan vekilleri tarafından, seçilmiş grup başkan vekilleri tarafından bildirilen bir isim var. O da Özgür Özel. Grup başkanı olarak da bugün kürsüye çıkacak. Zaten teamüller gereği de aslında normal şartlarda da grup başkanı milletvekili olmayan genel başkana bir davet yapar. O davete icabet eder genel başkan ve grup toplantılarını öyle sürdürür normal şartlarda. Ancak mutlak butlan kriziyle sarsılan Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu an çok ciddi anlamda bir bölünme söz konusu. Bir anda genel merkezde Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, diğer tarafta mecliste Özgür Özel ve ekibi. Bu noktada bugün Özgür Özel ve ekibi meclisteki hakimiyet durumu da dün zaten ortaya çıktı. 111 milletvekilinin de imzası söz konusu. Toplamda 138 milletvekili var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Bu noktada bugün Özgür Özel kürsüye çıkacak. Kemal Kılıçdaroğlu gelecek mi diye soracak olursan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün gelmesi beklenmiyor. Çünkü A takım üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Zaten meclise bu tablo içinde gelmesi de çok mümkün gözükmüyor bir anlamda. Kendi de bu tercihte bulunmayacak diyor zaten yakın çevresi de. Bugün gözler CHP grup toplantısı olacak ve kürsüde Özgür Özel olacak. Ama bundan sonraki süreç nasıl aralacak hep beraber izlemeyi sürdüreceğiz Osman.
4: Şimdi şunu da merak ediyoruz tabii. Dün İki önemli gün demiştik bugün ve yarın için, yani dün ve bugün için. Şöyle 601'in üzerinde bir imza toplandı deniliyor. Yani kurultay için delege sayısı yapıldı. Özgür Özel tarafından açıklamaları bu şekilde. Akşam saatlerinde de 111 vekilin 12 Temmuz'a kurultay istediğini biliyoruz ama amasını biraz anlat bize. Çünkü bazı olabilecek mi olamayacak mı tedbir kararı diye pek çok ifadeyle kullanılıyor. Ne olacak, kurultay olabilecek mi?
3: Şimdi bütün yolları deniyor Özgür Özel ve ekibi. Şöyle ki, siyasi partiler kanunun getirdiği bazı düzenlemeler var. Yani bir siyasi parti nasıl kurultaya gider? Onlar düzenlenmiş durumda. İşte bu noktada öncelik delege imzası. Hangi delege bunlar? 38. olağan kurultayda oy vermiş delegeler. İlk önce onlara gittiler. Çünkü 38. olağan kurultay delegesi aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı döneminde belirlenen delegeler. Ancak mahkeme tarafından iradesi sakatlandığı ileri sürülen delegeler aynı zamanda. Hepsi değil elbette. Örneğin İstanbul delegeleri ve farklı delegeler de var. Haklarında mahkeme kararı olan, tutuklanan delegeler de var. Şimdi bunlardan imza toplamadı Özgür Özel ve ekibi. Ama dün gece saati itibariyle 700'ün aşıldığı ifade ediliyor. Bu noktada tabi bu delege imzaları şimdi genel başkan, mahkeme tarafından genel başkan olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun önüne konulacak. Siyasi partiler kanununda şu söyleniyor. Delegeler olağanüstü bir kurultay, seçimde bir olağanüstü kurultay istiyorsa bu genel başkan 45 gün içinde bunu yerine getirmek durumunda deniyor. Şimdi ama bunu yerine getirecek mi Kemal Kılıçdaroğlu? Bu henüz belli değil. Çünkü bir tedbir kararı var. Bunu da zaten Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir bayramlaşma yaşanmıştı gazeteciler arasında. Orada bunu çok net bir şekilde ifade etti Kemal Kılıçdaroğlu. Bir tedbir kararı olduğu için bu sürecin aralanmasında zor olduğunu söyledi. Bu tedbirin kalkması lazım. Sonra kurultaya gidilebilir demişti. Ancak Özgür Özel ve ekibi bu süreci zorlamayı devam ettiriyor. Önce delegelerle imzaları topladılar. Dün 111 milletvekilinin de kurultaya gidilsin yönünde bir imzası var. Bunun yanı sıra eski milletvekilleri, 223 eski milletvekili imza verdi. Özgür Özel'i destekleyen imzalar bunlar. Hatta bugün 50 eski milletvekilinin daha yine imza vereceği yönünde bilgiler var. Bu yönde şu an Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibini sıkıştırmaya çalışıyor Özgür Özel tarafı. Ancak buradan nasıl bir sonuç çıkar henüz net değil. Çünkü hukuken bu tedbir kararı biraz elleri ayakları bağlıyor gibi gözüküyor. Ki Kemal Kılıçdaroğlu da bayram mesajında bunu ifade etmişti. Tedbir var, bu kalkmadan kurultaya gitmek de çok kolay değil demişti. Bakalım görelim Osman.
4: Özgür Akbaş, az önce ifade ettin, Kılıçdaroğlu genel merkez dağ takımıyla ilgilenecek, işte MYK listesi hazırlanacak diye. Ne zaman belli olacak, ne zaman açıklanacak bu sorusu kadar şu da önemli. Gruptan dün 111 milletvekilinden bahsetmiştik, Özgür Özel lehine aslında kurulta isteyen milletvekilleri. Ne kadar fire var burada Özgür Özel tarafında ya da Kılıçdaroğlu yanında ne kadar olanlar var? Milletvekillerinden o MYK listesine girecek isimler var mı? Kimdir? Bu grupta bir bölünmeye sebep olur mu ve en nihayetinde tabii ki bu kurultay sürecini, talebini nasıl etkiler bu durum?
3: Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu A takımını, yani merkez yönetim kurulunda oluşturmaya çalışıyor. Yoğun bir mesai harcıyor. Aslında belli isimler de ortaya çıktı. Ancak tabii net bir durum yok, yani resmi bir açıklama yok. Ama işte Bülent Kuşoğlu, 45 yıldır yakındaki isim Bülent Kuşoğlu. Daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin kasası Bülent Kuşoğlu'na emanetti. Ancak bu kez genel sekreter yapılması gibi bir durumun söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Orhan Sarıbal örgütten sorumlu genel başkan yardımcısı olacak gibi gözüküyor. Müslüm Sarı'nın zaten sözcülük görevini üstlenmiş gibi gözüküyor. Bu MYK'da da sözcü olacağı ve yerel yönetimlerin de Müslüm Sarı'ya bağlanacağı ifade ediliyor. Yine Gamze İlgezi önemli bir isim. Battal İlgez'in eşi ve milletvekili, onun da yine yönetimde yer alacağı, Necdet Sarac'ın medyadan sorumlu olacağı gibi bazı duyumlar aldık. Kulis bilgiler elbette bunlar. Henüz Kemal Kılıçdaroğlu çalışmasını tamamlamadı. Çalışmalarını tamamlayacak, bir merkez yönetim kurulu oluşturacak. Sonrasında da parti meclisini toplamasını bekliyoruz. Tabii aslında yine siyasi partiler kanunu gereği bir genel başkan seçildikten sonra 15 gün içinde parti meclisini toplaması gerekiyor. Ancak burada tabii bir seçilme yok. Mahkeme tarafından bir atanma olduğu için, bir de tedbir olduğu için Parti meclisi toplanacaktı aslında 1 Haziran'da ama bunu öteledi Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi 138 milletvekili bulunuyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Dün 111 milletvekili imza verdi. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler buradan 27 milletvekili midir sorusu beraberinde geldi. Ama anladığımız ve konuştuğumuz kadarıyla milletvekilleriyle bunlardan 17'sinin evet Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yürüdüğü ama 10'unun ortada devam ettiği yani ne Kemalci ne Özgürcü gibi bir hareket tarzı içinde olduklarını ifade ediyorlar. Bu noktada şunu da belirtebiliriz. 2023 yılında yapılan kurultayda mevcut bu milletvekillerinin 66'sı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte hareket ediyordu. Ona yoğun desteği vardı. O desteğin düştüğünü tabii görüyoruz. Zamanla bu epey bir düşmüştü ama şu an 17 milletvekilinin Kemal Kılıçdaroğlu ile net bir şekilde hareket ettiğini söyleyebiliriz ki MYK'da da görev alacaklar gibi gözüküyor. Ama bir 10 milletvekili var. Onlar iki tarafa da yanaşmıyor. Ortada süreci götürmek istiyorlar. Bakalım saflar ileride daha da netleşebilir Osman.
4: Peki son olarak şunu da sormak isterim. Dün hukuken de bir gelişme yaşandı. Savcılığın talebi yani delegelerin 38. mutlak mutlan sayılan yani geçersiz sayılan 38. olağan kurultaydaki o delegelerin hem kendilerinin hem de yakınlarının birinci derece akrabalarının kayıtlarının istendiğine yönelik. Ne anlama geliyor bu? Mahkeme neye ulaşmaya çalışıyor ya da savcılık bu konuyla ilgili?
3: Şimdi 38. olağan kurultayla ilgili iddialar var. Tabii bu iddialar aslında çok ciddi şekilde de incelendi. Delegelerin iradesinin sakatlandığı yönünde bir savcılık iddiası söz konusu ki İstanbul delegeleri yani 196 delege zaten devre dışı kalmış durumda. Şimdi diğer delegelerle ilgili de böyle bir araştırma içine girileceği anlaşılıyor dün akşamki bu açıklamadan dolayı. Bundan sonraki süreç bakılacak. Tabii 38. olağan kurultaya da ciddi bir gölge var. Zaten bu delegelerden şimdi imza toplanıyor. Ama Özgür Özel ekibi il kongrelerinin iptal olmaması nedeniyle eğer 38. olağan kurultay delegeleriyle ilgili bir tedbir gibi bir şey gelirse yani mahkeme kanalıyla bu kez 39. olağan kurultay delegelerinden imza toplayacaklar. Böyle bir ikinci bir plan yürürlüğe sokacaklar. Bir yol haritası şekillendirmiş durumdalar. Eğer bu da olmazsa bu kez parti meclisini olağanüstü toplayarak parti meclisinden bir olağanüstü seçimli kurultay çağrısı yapmak istiyorlar. Çünkü şöyle bir durum var. Eğer 25 Temmuz'a kadar Cumhuriyet Halk Partisi kurultayını yapmazsa seçimlere girememe gibi bir iddia var. Hukuki bir tabii yaklaşım bu. Kimi hukukçular da iki kurultay yaptığı için Cumhuriyet Halk Partisi yani yapma girişiminde bulunduğu için bunun geçersiz olduğunu da ifade ediyorlar. Böyle bir aslında kaotik bir durum, sıkıntılı bir durum Cumhuriyet Halk Partisi açısından. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki kanadı yani Kemal Kılıçdaroğlu bir yandan MYK'sını oluşturuyor, diğer yandan temiz bir kurultay yapacağız diyor ki o anladığımız bizim olağan bir kurultay sürecini aralamak istiyor. Yani yeni yepyeni delegelerle işte mahalle, ilçe ve sonrasında il ve büyük kurultay yapmak istiyor Kemal Kılıçdaroğlu. Ama diğer yandan Özgür Özel cephesi bir an önce olağanüstü kurultaya giderek seçimli bu yönetimi tekrar almak istiyorlar delegelerin oylarıyla. Böyle bir durum söz konusu ama

0: destek 111 milletvekili verdiği için bugün böyle bir yoğun bir tartışmanın yaşanması da çok beklenmiyor Osman.
1: Özgür Akbaş Ankara'dan aktardı.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
3: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
4: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyum Soft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.

0: takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın. Reklam.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Milli takım Dünya Kupası öncesi gövde gösterisi yaptı. Milliler hazırlık maçında konuk ettiği Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti.
4: Milli takım Dünya Kupası öncesi ilk provasında 4-4'lük bir sınav verdi. Milliler hazırlık maçında konuk ettiği Kuzey Makedonya'yı 4-0 yendi. Çobani Stadı'nda oynanan maça çok etkili başlayan Ay Yıldızlılar henüz ikinci dakikada Orkun Kökçü'nün ayağından gelen golle 1-0 öne geçti. 16. dakikada Can Uzun, milli takım kariyerinin ilk gol sevincini yaşadı ve Kadıköy'de soyunma odasına millilerin iki farklı üstünlüğüyle gidildi. İkinci yarıda yapılan oyuncu değişikliklerinin ardından etkili oyununu sürdüren milli takımda Deniz Gül, 53. dakikada kaydettiği golle farkı 3'e yükseltti. Maçın skorunu 70. dakikada fileleri sarsan Barış Alper Yılmaz belirledi. Teknik direktör Montella karşılaşmada 22 farklı futbolcusuna süre verdi.
5: Burası milli takım. Bu nedenle hazırlık karşılaşması da olsa her maçı çok önemsiyoruz. Süre alan tüm oyuncularımın da bu ciddiyeti sahaya yansıtmasından dolayı oldukça memnunum. Enerjimiz çok yüksek. Türk halkını gururlandırmak istiyoruz. Dünya Kupası'nda yüreğimizle sahada olacağız ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız.
4: Milli takım Dünya Kupası hazırlıkları kapsamındaki ikinci ve son maçında Venezuela ile karşılaşacak. Miami'de oynanacak mücadele cumartesiyi pazara bağlayan gece saat 1'de başlayacak. Bizim çocuklar Dünya Kupası'ndaki ilk maçında ise 14 Haziran pazar sabahı 7'de Avustralya'ya rakip olacak.
3: Süper Lig maçlarını kaçak yollarla yayınlayan Selçuk Spor internet sitesinin yöneticisi yakalandı. Belirli

0: Bir ücretli abonelik karşılığında izlenen maçları kaçak yayınlayan siteyle ilgili MIT ve Siber Şube ekipleri çalışma yaptı. Web sitesinde yasa dışı bahse özendirici paylaşımlar yapıldığı da belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında siteyi yöneten Selçuk Y. Denizli'de gözaltına alındı. Şüphelinin İstanbul'a getirileceği belirtildi. Galatasaray'da yeniden başkan seçilen Dursun Özbek mazbatasını aldı. Sarı Kırmızılıların başkanı tek hedeflerinin çıtayı yükseltmek olduğunu söyledi.
1: Dursun Özbek, Galatasaray başkanlığındaki dördüncü dönemine başladı. Tek aday olarak girdiği kongrede yeniden başkan seçilen Özbek, yönetimiyle birlikte mazbata aldı.
2: Daha iyisini yapmak zorunda kendimizi hissediyoruz. Onun için o yüzden bu göreve talip olduk ve bütün Galatasaraylıların, genel kurulumun, taraftarlarımın, herkesin şundan emin olması lazım. Evet, bu amaçla geliyoruz.
1: Göreve başlayan Özbek yönetimi yeni döneme teknik direktör Okan Buruk'la imza atarak başlayacak.
0: Bir son dakika gelişmesi var. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul ve Nevşehir merkezi yeni bir bahis operasyonu başlattığını açıkladı. Ayrıntıları Dilek Yaman Demir'den dinleyeceğiz.
3: Hem İstanbul hem de memleketi Nevşehir'de yapılan merkezli operasyonlardan bahsediyor. İlk operasyon İstanbul merkezli yapılan bir operasyon. Hem siber suçlarla mücadele, hem yasa dışı bahis, hem de nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik yürütülen bir soruşturmadan, bir tatbikattan bahsediyor. Önce İstanbul merkezli yapılan operasyondan bahsedelim. 27 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 89 şüpheli yakalandı. Söz konusu şüphelilere yönelik iddialar ise banka kurumsal kimliklerini usulsüz olarak kullandıkları, yine banka yöneticisi, yatırım uzmanları gibi ünlü kişilere ait isim ve görselleri izinsiz kullanarak dijital platformlarda oluşturdukları sözde yatırım gruplarıyla paravan şirketler oluşturuldu. Yine bu paravan şirketler üzerinden haksız kazanç elde edildiği iddiası var. İstanbul merkezli bu operasyonda da 60 milyar liralık işlem hacmi, yani söz konusu vurgun, tespit edilmiş durumda. Bir diğer soruşturma, Adalet Bakanı Sayın Gürley'in, Akın Gürley'in Nevşehir, memleketi olan Nevşehir tarafından yürütülen bir başka soruşturma. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı bir operasyon düzenliyor. Yine 120 farklı adreste yapılan baskınlarda 107 şüpheli gözaltına alınıyor. Söz konusu bu soruşturma, yani Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada vatandaşlarımızın banka ve kripto hesaplarının kullanılarak burada da 10 milyar liralık usulsüz işlem hacmiyle birlikte yasa dışı sanal bahis sitesinde haksız kazanç elde ettikleri iddiası var. Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ile ortak yapılan operasyonda da 107 şüpheli gözaltına alındı.
0: Dilek Yaman Demir'in notlarını dinledik.
4: NTV Radyo. Reklam. Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
5: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Winstar koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık Win Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de.
6: Garanti BBVA yatırım.
7: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.
6: Bursan Next.
8: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: bulacaksın.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Reklam. NTV Radyo. NTV Ekonomi. Geri sayım başlıyor.
4: Günaydınlar, mutlu sabahlar, hoş geldiniz efendim NTV stüdyolarına. 2 Haziran 2026 Salı günü sabahında geri sayım programımızda karşınızdayız. Birazdan Profesör Doktor Binhan Elif Yılmaz Hoca yayınımıza katılacak. Değerli izleyenler, dün büyüme rakamları, 2026 yılı birinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı. Bu cuma günü Mayıs ayı enflasyonu açıklanacak. Ocak ayından itibaren geldiğimiz noktada bir taraftan savaş, bir taraftan iç siyasi gelişmeler, bir taraftan tarım, bir taraftan büyüme rakamları. Acaba bütün bu gelişmelerin enflasyona etkisi ne olabilir ve elbette Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikasına etkisi olabilir mi? Bir taraftan da sanayiyi soracağız hocamıza. Sanayide bir daralma vardı ilk çeyrek büyüme rakamlarında. Acaba onun etkisi ne olabilir? Önümüzdeki döneme ilişkin beklentileri de yine konuşacağız. Sonrasında Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Hamit Kuk yayınımıza katılacak ve kendisiyle de turizm sektörünü konuşacağız. Artık yaz geliyor. Bayram tatilini geride bıraktık. Bayram tatili acaba nasıl geçti? Sektör açısından önemli. Hani bacasız sanayi diyoruz ya, hakikaten Türkiye'nin döviz ihtiyacı her zaman olacak. Döviz ihtiyacı olduğu, fazlasıyla olduğu bir dönemde turizm sektörünün de önemi artıyor. Yaz dönemi, şu son günlerde verilen konserler, UEFA Kupası finali, Türkiye'ye gelen turist sayısı, hani Türkiye'ye bakış, acaba durum ne, rezervasyonlar, hangi ülkeden daha fazla turist geliyor, hepsini konuşacağız Hamit Bey'le de yayınımızın süresi içerisinde ve elbette haberler ve rakamlar da ekranlarınızda olacak. Hemen başlatalım o yüzden bu sabahın öne çıkan satır başlarıyla program. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yıllık %2,5 büyüdü. Çeyreklik büyüme aynı dönemde %0,1 olarak gerçekleşti. Yıllık büyüme performansına bakıldığında en büyük katkının yine hane halkı tüketiminden geldiği görüldü. Net ihracat ise büyümeye aşağı yönlü etkide bulundu değerli izleyenler. İstanbul'da Mayıs ayında perakende fiyatlarda aylık enflasyon %1,53 oldu. İstanbul Ticaret Odası açıkladı verileri, her ay açıkladığı gibi. İstanbul Tüketici Fiyat Endeksindeki artış oranı Mayıs'ta bir önceki aya göre %4,14 ile lokanta ve otellerde oldu değerli izleyenler. Onu konut takip etti. Sonrasında eğlence ve kültür başlığı geldi. İstanbul Ticaret Odası'nın Tüketici Fiyat Endeksi Mayıs ayı sonuçlarına göre. Bir sonraki başlığımız Azerbaycan. Azerbaycan'dan Türkiye'ye 33 milyar metreküp doğal gaz arzı için anlaşma imzalandı. Gaz akışı 15 yıl boyunca sağlanacak. Gaz akışı 2029'dan itibaren başlayacak değerli izleyenler. Amerika Birleşik Devletleri İran hattındaki diplomasi arayışları devam ediyor ve bütün dünyanın da gözü kulağı işte bu görüşmelerde. Amerikan Başkanı Donald Trump Washington-Tahran eksenindeki müzakerelerin sürdüğünü ve gelecek hafta İran'la genel bir anlaşmaya varılabileceğini belirtti. Bunu neden söyledi? İran'ın Tasnim haber ajansı İsrail'in Lübnan saldırıları gerekçesiyle Amerika ile müzakereleri durdurduğunu açıklamıştı. Dün ki bu açıklama, bu haber de piyasada net bir şekilde etkili oldu hem yurt içinde hem yurt dışında. İşte bu açıklamaya karşın Trump müzakerelerin süratli bir şekilde devam ettiğini, kendilerine müzakerelerin durduğuna ilişkin bir bilgi gelmediğini söyledi. Öne çıkan satır başları böyleydi değerli izleyenler. Tam da bu açıklamanın devamında piyasalara dönüp bakalım. Önce bizim borsamız, borsada BIST 100 endeksi dün %0,30 yükselişte 13.704 puandan günü kapattı. Açılışla beraber bir yukarıya 13.922 yaptı. Sonra kapanışa doğru öğleden sonra saat 4-4.30 sularında İran'dan bu müzakereler askıya alındı, müzakereler duruldu haberi gelince bir miktar satış gördük. Ki küresel piyasalarda da aynısından bahsedebiliriz. Gün içerisinde gördüğümüz borsada dün en düşük düşük seviye 13.675 puandı. Yukarıda ise 13.922 puanı gördü. İşlem hacmi ise 204 milyar lira ile yüksek bir seviyede gerçekleşti. Bankacılık endeksi dün gün içerisinde %2'ye yaklaşan primliydi. %0,10 yükselişle tamamladı. Yani kazançlarının büyük kısmını geri verdi dünkü işlemler sonunda değerli izleyenler. Para piyasalarında dolar 45 lira 92 kuruş, euro 53 lira 54 kuruş seviyesinde. Küresel para piyasalarında dolar endeksinde hafif bir gerileme var. Dün işte bu haberle beraber, müzakereler askıya alındığı haberiyle beraber bir 99.20'ler yaptıktan sonra oradan gevşedi. Euro dolar karşısında 1.1640, sterlin dolar karşısında 1.3460'larda seyrini sürdürüyor. Elbette bu gelişmeler altın ve petrol fiyatlarını da etkiledi. İran basını, az önce de aktardık, İran'ın İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları nedeniyle Amerika ile müzakereleri durdurduğunu açıkladı haberi. Ajanslara düşünce altın fiyatlarında dün aşağıda 4.450 dolara kadar bir geri çekilme gördük. Bu sabah baktığımızda ise Trump'ın açıklamaları. Trump da ne dedi? İran'ın müzakereleri askıya aldığına dair bize bir bilgi gelmedi. İran'la Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik mutabakat zaptı. Önümüzdeki hafta imzalanabilir. Önümüzdeki hafta Hürmüz Boğazı tamamen açılabilir diyor Donald Trump. Anlaşmaya varmamız için hala çözülmesi gereken birkaç konu var ama Netanyahu ile, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştük. İsrail Beyrut'a asker göndermeyecek, saldırılar duracak dedi. Hizbullah'la da yine dolaylı olarak görüştüm. Onlar da İsrail'e saldırmayacak. Tüm çatışmalar durdurulacak. Mutabık kaldık bu konuda. İsrail onlara saldırmayacak. Onlar da İsrail'e saldırmayacak deyince hani bu açıklamalar, anlaşma evet yakın, önümüzdeki hafta olabilir beklentisiyle petrol fiyatları 97,5 dolara kadar yükselmişti dün. Müzakereler askıya alındı haberiyle beraber tekrar gevşedi. 93,5'lara doğru %1,57 altını zaten söylemiştik. Gelelim yurt içine. Yurt içinde altın fiyatları, altının gramı 6.694 lira. Bankalar arası piyasada çeyrek altında 10.953 lira yine bankalar arası piyasada. Küresel borsalarda Japonya'da hafif kayıp var, yarım puan civarında. Çin'de yarım puan yükseliş var. Hong Kong'da 1.72 yukarıda. Güney Kore -2 açıldı. Sonrasında toparlanarak hafif artıya geçti. Amerikan vadeli işlemlerinde de %0,3 civarında düşüşler var bu sabah itibariyle. Amerika Birleşik Devletleri İran hattı takip ediliyor. Kripto para evreninde durum nedir diye soracak olursanız, Bitcoin'e de en büyük para birimi, kripto para birimi Bitcoin'e de satış geldi. %4 aşağıda 70 bin dolara doğru geri çekildi. Altına sarkmadı, şu anda 70 bin dolar. Ethereum 1900 dolarlardaki seyrini sürdürüyor 2000 doların altında. Ripple, Solana ve Cardano'da da %3 ila %4 arasında değişen satışlar var. Risk iştahındaki daralma orayı da bir miktar etkilemiş görünüyor. Şimdi değerli izleyenler, hocamıza döneceğiz ama dönmeden önce bir haberimiz var. Haberimiz büyüme haberi. Az önce özetler başlıklarda da sizinle paylaştık. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda %2,5 büyüdü. Savaşın etkilerini rakamlara yansıdığını gördük. Haberimizi izleyelim.
0: Savaş ekonomiyi etkiledi. Büyüme oranı beklentinin altında kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ilk çeyrekte gayri safi yurt içi hasıla %2,5 arttı. Daralan tek sektör %0,8'de sanayi oldu. Bilgi ve iletişim sektörü %9,5, tarım sektörü %4,6, finans ve sigorta sektörü %3,5, inşaat sektörü %3,2 büyüdü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonominin 23 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü belirtti. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada, milli gelirin 1,6 trilyon dolara aştığını söyledi. Şimşek, yakın coğrafyamızdaki savaşın kısa vadeli etkilerinin görüldüğü bir dönemden geçiyoruz dedi. İlk 3 ayda tüketim harcamalarındaki artış devam etti. Vatandaşların nihai tüketim harcaması %4,8, devletin nihai tüketim harcaması %2,1 artış kaydetti. İran savaşı dış ticarette sert gerilemeye neden oldu. İhracat %12,7, ithalat %2 azaldı. Net ihracat büyümeyi 2,5 puan düşürdü.
4: Değerli izleyenler, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Binhan Elif Yılmaz hocamız bizimle birlikte. Hocam günaydın, hoş geldiniz yayına.
5: Günaydın, hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum.
4: Çok teşekkürler. Hocam büyüme rakamlarıyla başlayalım. Beklentinin hafif altında gelen bir büyüme. Savaşın etkisi görüldü dedik. Siz nasıl değerlendirdiniz? Bir de özellikle alt başlıklarda tarımda bir daralma görmedik. Bir taraftan gıda güvenliğini de konuştuğumuz bu günlerde. Hani bu iyi bir şey elbette. Ama sanayi tarafında %0,8'lik bir daralma var. Dün PMI verileri de açıklandı. Bu gecikmeli veri elbette, yılın ilk çeyreği verisi. Siz nasıl buldunuz bu çerçevede, özellikle hani rakamları değerlendirin, sanayi çerçevesinde yılın geri kalanı için nasıl bakarsınız? Buyurunuz.
5: Evet, aslında bizim Türkiye'de büyüme dinamiklerinin değişmesi şart. Yani bu kompozisyonun değişmesi gerekiyor. Çünkü her zaman büyümeye katkı sağlayan sektörler belli. İnşaat ya da finans sigorta tarafı özellikle büyümeye katkı sağlıyor. Ama ya tarım ya sanayi, bunlar özellikle ve tabii ki ihracat tarafı, bunlar da büyümeyi bazı dönemlerde aşağı doğru çekiyor. İşte özellikle savaşın net ihracat üzerinde çok olumsuz bir etkisi ortaya çıktı. Yani büyümeye aslında 2,5 puanlık bir negatif etkisi oldu net ihracatın. Bu biraz, evet, savaşla açıklıyoruz ama öte yandan zaten ihracatçının çoğunlukla sorun yaşadığı bir kur tarafı var.
4: Doğru.
5: Ayrıca finansmana erişim tarafı var. O yüzden burası çoğunlukla imalatçı ve ihracatçı için sorunluydu ki zaten geçtiğimiz ay imalatçılar ve ihracatçılar açısından bir takım vergi avantajları kararı alındı. Onlara vergi avantajı verilmesi, kurumlar vergisi oranının puanlarının düşürülmesi bu kesimle ilgili. Çünkü sadece Şubat-Mart ayları değil ya da savaşla ilgili Mart ayı değil, burada kronikleşen bir takım sorunlar var. Uygulanan ekonomi programının ortaya çıkartmış olduğu yan etkiler dolayısıyla. Şimdi biraz tabii sanayi tarafı da, evet, negatif görünen yer, yani büyümeyi de negatif etkileyen taraf ihracat değil sadece, aynı zamanda sanayi. Bu biraz sanayileşmeye mi gidiyoruz? Yani sanayide atıl kapasitenin olduğunu verilerden görebiliyoruz. Yine aynı şekilde verimliliğin geldiği noktayı aslında görebiliyoruz. Şimdi bu eğer durdurulamıyorsa bir kere istihdam kaybıyla bu devam eder. Yani sanayinin evet bir süre sonra turizm geliri olur, yine döviz bulunur ya da ihracatta belki bir takım kazançlar olabilir ama sanayinin durması, negatife dönmesi büyümenin işte orada değişmesi gerektiğini bize gösteriyor. Dolayısıyla bir arz yetersizliği yaşayınca ve hane halkı tüketimi de düşmeyince bu zaten enflasyonu besleyen bir döngüye yol açar Murat Bey. O yüzden sanayi zayıf, o zaman arz yetersiz, biraz stokta birikme var. Onun da büyümeye 0,5'lik bir katkısı olmuş stokların. Ama onun dışında o stok da bittikten sonra ve bu olmuyorsa, yani sanayi toparlanmıyorsa, savaşın da etkileri ne zaman geçeceği şu anda belli değil. Peki bu şartlarda bir büyüme kompozisyonu gerçekten değişim şartı. Orada ayağa kalkması gereken sektörler var. Neyse ki tarım son 3-4 çeyrektir hepimizi çok üzüyordu. Çok derin bir gerileme vardı. Bu sefer toparlandı tarım. Umarım bu şekilde devam eder ve umarım tarımdaki büyümenin gıda fiyatlarına olumlu bir yansıması olur. Çünkü o zaman da gıda enflasyonunun da düştüğünü görürsek, bu sefer de enflasyon oranları üzerinde olumlu etki bırakır. Yani enflasyon düşüşüne katkı sağlar. Gıdadaki bu büyüme açısından iyileşme trendi.
4: Hocam çok güzel anlaşılır bir şekilde ifade ettiniz. Çok teşekkürler. Sözü getirdiğiniz yer itibariyle Cuma günü enflasyon rakamları açıklanacak. Ocak, Nisan itibariyle baktığımızda 14.64'lük bir kümülatif enflasyon var. Tahminlere baktığımız zaman %1,5 ila %1,6 piyasa profesyonellerinin tahmini. İstanbul Ticaret Odası dün açıkladı. İstanbul rakamları için %1,53'lük bir enflasyon var. Sizin beklentiniz nedir? Mayıs ayı enflasyonla ilişkin Nisan'da çünkü %4'lük bir enflasyon vardı. Savaşın etkilerini gördük dedik. Mayıs'ta bu etkileri görecek miyiz sizce? Bir de büyüme rakamlarına baktığınız zaman enflasyonu destekleyen bir tablo görüyor musunuz? Az önce de altını çizdiniz aslında.
5: Evet, kesinlikle. Şöyle, biz yani enflasyonla mücadele iki ana dinamiğe dayanıyor. Yani iki türlü yönetim var. Biri talep yönetimi, biri de kur yönetimi. Talebin baskılanması enflasyonu, talep enflasyonunu önleyecek. Peki kur yönetimi de kontrollü kur, bu da maliyet enflasyonunu önleyecek. Dolayısıyla bu enflasyonla mücadelenin bu iki dinamiği bir bıçak sırtı yiyor. Fakat hane halkı tüketimi evet yüksek geldi. Üstelik arz yetersizliğine rağmen ithalat kaynaklı bir tüketimde kendisini gösterdi. Bu da burada biraz Mart ayının bayram etkisi var, Ramazan etkisi var. Onu aynı zamanda tabii ki savaş. Biraz tabii orada beklentilerin bozulmasıyla öne çekilen talep de kendisini göstermiş olabilir ama tam anlamıyla neyin talebi kesiliyor? Yani hangi talep baskılanıyor? Şimdi dar gelirlinin öyle büyümede çok öne çıkacak bir hane halkı tüketimi ve enflasyonu çok ileri düzeye götürecek bir tüketimi yok. Aslında burada bir zenginleşme, bir servet el değiştirmesinin ortaya çıkarmış olduğu talep var Türkiye'de. Bu ister emtia gelirinden olsun, ister çok uzun yıllardır devam eden enflasyonist sürecin ortaya çıkarmış olduğu bazı yüksek gelirlilerin getirileri olsun. Bunlar zaten önemli bir talep unsuru. Yani dolayısıyla enflasyonla mücadele programı Murat Bey dar gelirler üzerinde zaten çalışıyor. Orada talep baskılanıyor. Burada baskılanmayan burası. O yüzden buradan gelen ivme savaşta da devam eder buradaki hane halkı tüketimi de. Ben de bu çerçevede %2'ye yakın bekliyorum TÜİK enflasyonunu Mayıs ayı için. Yine Mayıs ayı o açıdan da getirilerin yüksek olduğu bir dönem olarak karşımıza çıktı. Dolayısıyla %2'ye yakın gelir. İTO'nun 1.53 açıklaması şu var. Geçen Nisan'da da İTO enflasyonu TÜİK'in açıkladığının altında kalmıştı.
4: Doğru.
5: Gıda enflasyonunda bir gerileme olacaktır. Bunun çok önemli katkısı olacaktır. Petrol fiyatları çok büyük sıçramalar, uzun vadeli sıçramalar görünmedi ama yine de bir 90-100 dolar arasında seyretti. Onun ortaya çıkarmış olduğu ulaştırma enflasyonu olabilecektir. Bu çerçevede %2'ye yakın bir enflasyon bekliyorum.
4: Peki o zaman hocam bütün bu önce büyümeyle başladık sonra enflasyonu konuştuk, sıra geldi para politikasına. Hem sanayicinin hem üreticinin hem ihracatçının hem ithalatçının hem piyasacının hem vatandaşın herkesin aklındaki soru faizler ne zaman düşmeye başlayacak? Bize iki soruya verdiğiniz cevapta anlattınız zaten detaylı bir şekilde. Bir taraftan da savaş devam ediyor, inşallah yakın bir zamanda bitecek. Ama hani Merkez Bankası çünkü iki ağzı keskin bir bıçak, sizin de ifade ettiğiniz gibi bir taraftan kur, bir taraftan enflasyon, bir taraftan iç talep, bunların hepsini gözetmeye, bir taraftan tarım, bir taraftan sanayi, hepsini gözetmeye çalışıyor ama bu politikanın da bir kapsamı var. Dolayısıyla yılın geri kalanında, hani bu ay toplantı var mesela, Haziran ayındayız. Yılın geri kalanında faizlerin indiğini görecek miyiz? Görürsek ne zaman, hangi dönemde göreceğiz?
5: Mayıs ayı enflasyonu %1,5 civarında olabilirse bu yıllıkta, aylıkta artış ama yıllıkta gerileme anlamına gelir. Bu Merkez Bankası'nın faizi arttırmaması için bir gerekçedir. Henüz indirmesi için değil. Çünkü indirim gerçekten hem savaşın hem de Türkiye'de içeride iç siyasi gerilimler var. Burada ortaya çıkabilecek bir de enflasyon beklentilerinin yönetilmesine bağlı olarak kendisini gösterir. Yani şu anda enflasyon beklentileri bozulduğu bir aşamaya geldik. Evet, bayramla beraber belki bir ara verildi ama bu bir şekilde siyasi gelişmeler içeride tırmanırsa ya da hukuki zeminde ne tartışılır, yani onu konunun uzmanları bilir ama burada enflasyon dinamiklerine bir baskı olarak kendisini gösterdiğinde bu Merkez Bankası'nın faiz indirim seçeneğini rafa kaldırır. Ama bir şekilde sulhle her şey yurtta ve dünyada Ulu Önder Atatürk'ün dediği gibi sulh hüküm sürerse elbette faiz indirim seçeneğini mutlaka değerlendirmesi gerekir. Bunun hem kredi tarafında borçluların yükünü hafifletmede hem özel sektörün ve tabii ki işte bugün konuştuğumuz sanayinin ve ihracatçının durumunun finansman açısından iyileştirilmesinde önemli bir katkısı olur. Çünkü Türkiye'de hem enflasyon hem reel faiz olarak çok yüksek olan nadir ülkelerden bir tanesiyiz. Fakat bu sefer tabii ki şeye de bakmak lazım. Kur tarafına da yine bakmak lazım. Yani Türk lirasının yine değerli kalması gerekiyor Murat Bey.
6: Çok.
5: Çünkü bir taraftan bizde yani bu yurt dışı sermaye bağımlılığı var. Yani bu carry trade olayı yüksek faiz istiyor Türkiye'de. Ve kurun böyle bir kontrolünü bekliyor. Şimdi bunun bu tarafı da rezervlere çok güvenilir bakmak gerekiyor. Rezervlerin durumu o açıdan da hani yabancı sermayenin girişini ve çıkışını engelleyecek bir düzeyde de yine reel faiz verilmesi gerekiyor. Bu şekilde.
4: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Binhan Elif Yılmaz Hocam, son derece anlaşılır bir şekilde bilgilendirdiniz bizi. Sağ olun bu sabah bizimle birlikte oldunuz. Görüşlerinizi paylaştınız. Mutlu günler dilerim.
5: İyi günler.
4: Teşekkürler. Değerli izleyenler, şimdi bir haberimiz var. Turizmi konuşmadan önce, son dönemde İstanbul'da, özellikle Türkiye'de İstanbul'da konserler var. İşte konuşuyoruz, Kanye West diyoruz, Travis Scott diyoruz, Andrea Bocelli diyoruz. UEFA Kupası finali yine İstanbul'da oldu. Hem yurt içinden hem de yurt dışından birçok insan bu organizasyonlara katıldı. Neler oldu, neler yaşandı bir izleyelim. Hani hep turizme katkılar anlamında bir izleyelim. Sonrasında da Hamit Bey'le, Hamit Kuk'la turizmi konuşacağız.
0: ...118.000 bilet satıldı. Kilometrelerce kuyruk oluştu. Ekonomiye katkısı $100 milyon buldu. Kanye West önceki akşam İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konser verdi. West, tüm zamanların stadyum konseri rekorunu kırdıklarını söyledi. Konser öncesi lisans ürünleri satın almak isteyenler saatlerce bekledi. Konser bileti 6.000 liradan başlarken 35.000 liraya kadar çıktı. Tişört almak isteyenlerse en az 2.000 lira ödedi. Organizasyonun kazancının yanında ekonomiye de katkısı oldu. Turistlerin alışveriş, konaklama ve ulaşım harcamalarının katma değerinin 100-110 milyon dolar olduğu hesaplanıyor. Kanye West konseriyle aynı gün Tüpraş Stadyumu'nda Andrea Bocelli sahne aldı. Bu konsere 35.000 kişi katılırken komşu ülkelerden gelen turistler de ağırlandı. Tüpraş Stadyumu'nda önceki hafta UEFA Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapılmıştı. Dünya Gazetesi'nin haberine göre bu üç etkinliğin ekonomiye toplam katkısı 200 milyon doları, yani 10 milyar lirayı geçti.
4: Şimdi Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Hamit Kuk bizimle birlikte. Hamit Bey, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza.
7: Günaydın Murat Bey. İyi yayınlar diliyorum.
4: Çok teşekkürler.
7: Günaydın.
4: Çok teşekkürler. Hamit Bey, şimdi uzunca bir bayram tatilini geride bıraktık. Hakikaten hareketli. Hani İstanbul'da kalanlar, çalışanlar, bizler samimiyetle söylüyorum. Hani çevre yolunda, otoyollarda vesaire böyle 3-5 arabanın olduğu inanılmaz günler yaşadık. Hiç de fena değildi gerçi ama hakikaten İstanbul'dan bayağı bir insan gitti. Bütün Türkiye'de bayram tatilini değerlendiren, tatil yapmak isteyen insanlar hareketlendi. Onun bir hareketliliği var. O nasıl geçti diye soracağım. Bir de az önce nasıl bir bayram sezonunu geride bıraktık diye soracağım. Bir de az önce haberimizde paylaştık. Önemli konserler, UEFA Kupası finali, hem yurt içinden hem de yurt dışından yabancıların da Türkiye'ye geldiği bir dönem. Hakikaten hareketli bir dönemi geride bıraktık, bırakmaya hazırlanıyoruz galiba, değil mi?
6: Evet, tabii şimdi Haziran ayı geldi. Haziran artık bizim turizmcilerin tabiriyle yüksek sezonun başlangıcı. Okul tatilleri önümüzdeki hafta itibariyle bizim Türkiye'de ve Avrupa'da ve Rusya'da başlayacak. Haziran ilk 15 gün içerisinde bizim destinasyon, ana destinasyonumuz dediğimiz, ana pazarlarımız dediğimiz pazarlarda başlayacak. Okul tatilleriyle beraber de hareketliliğin başlayacağını düşünüyoruz. Böyle bir beklentimiz var. Evet, İstanbullular oldukça keyifli bir, İstanbul'da kalanlar oldukça keyifli bir tatil geçirdiğini düşünüyorum ben de. Çünkü yollar boştu. Biz bayram öncesinde Türkiye genelinde yaklaşık 10 milyon insanın seyahat edeceğini öngörmüştük. Henüz veriler çıkmadı. Önümüzdeki hafta tahmin ediyorum çıkacaktır ama şu anki genel görüntü, gözlemlerimize baktığımız zaman da bu rakamın gerçekleştiğini düşünüyoruz. Genel itibariyle Akdeniz ve Ege kıyılarında oteller özellikle o bayramın 3 günlük döneminde yar yar doluluklar yaşadı. Bazı oteller full doldu, bazı oteller %70-%80 oranında doluluklar yaşadı. Ama burada başka bir gerçek daha var. Sadece turizm deyince, hareketlilik deyince, bayram deyince oteller gelmesin akla. Bizim vatandaşlarımızın daha büyük bir bölümünde bir memleket destinasyon anlayışı var bizim tabirimizle. İnsanlar tatillerini 3 gün boyunca otellerde veya kültür turlarında yaparken kalan o 6 günlük, 7 günlük kısmı da ailelerinin yanında memlekette geçiriyorlar. Bu şekilde bir hareketlilik oldu. İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerimiz boşaldı. Antalya, Bodrum, Marmaris gibi şehirlerimizde yoğunluk yaşandı. Şu anki durum bu yönde devam ediyor. İkinci sorunuza gelecek olursak, bu tür uluslararası düzeyde yankı uyandıracak konserler, bu konser gibi organizasyonlar tabii ki Türk turizmine çok olumlu yansıyor. Özellikle yabancı turistlerin Türkiye'ye yönelik algılarını değiştiriyor, olumlu hale getiriyor. Bu tür organizasyonların sıklıkla yapılması turizm hareketliliğini artıracaktır. Hem yabancıların aklına gelmeyen, Türkiye'ye tatil yapmayı düşünmeyen yabancıların da Türkiye'ye tatil yapmasını sağlayacak organizasyonlar bunlar. Genel itibariyle bayramın değerlendirmesi bu. Peki. Eğer müsaadeniz varsa bundan sonra ne olacağıyla ilgili kısa bir değerlendirme yapabilirim.
4: Tabii ki, ama şöyle sorayım Hamit Bey, zaten hani yavaş yavaş yüksek sezon, yaz başlıyor, yüksek sezon da başlıyor, hazırlıklarımızı yapıyoruz dediniz ve İpuçlarını da verdiniz. Ben özellikle şunu sormak istiyorum. Hemen yanı başımızda devam eden bir savaş var. Zaman zaman yoğunluğu düşüyor, zaman zaman yoğunluğu yükseliyor. Ama bu organizasyonlar aslında şunu da gösterdi. Türkiye'ye gelişler var. Savaşın başladığında yine turizm sektörü temsilcileriyle konuştuğumuzda iptallerden, rezervasyon iptallerinden bahsediyorlardı. O durumu geride bıraktık mı? Bu çerçeveden değerlendirirsek yazı, buyurunuz, sözü size bırakıyorum.
6: Evet, tabii şimdi güvenlik her şeyin üstüne geliyor. İnsanların güvenlik algısı savaşla beraber oldukça olumsuza dönmüştü. Bu da tabii insanların tatile çıkma hevesini bir tarafa bıraktırmıştı tabiri caizse. Ama bugün o güvenlik algısı yavaş yavaş tatil iştahını öne çıkarmaya başladı bugünlerde. Çünkü insanlar da artık psikolojik olarak da bazı şeyler alışkanlık haline gelmeye başladı. Şu anda da Allah'tan İran'la Amerika'nın yeniden bir araya gelme ve bir anlaşma zemini söz konusu. O eski korku, eski güvenlik kaygıları yok artık. Bu bizim için oldukça iyi bir durum. En azından insanların tatile çıkma iştahını kapartabilecek bir aşamaya geldik. Şu anda gözüken o ki Biz tabii Mart'ta ve Nisan'da ciddi kayıplar yaşadık. Mayıs'ta bir nebze Kurban Bayramı ile beraber aynı zamanda Rusya'da da tatil vardı. Rus tatilciler de Türkiye'de geçirdiler tatillerini. Aynı zamanda Almanya'da da Pfingsten dediğimiz bir tatil vardı, dini bayram. O tatilleriyle Mayıs ayı geneli itibariyle Nisan ve Mart'a kıyasladığımız zaman da oldukça iyiydi. Ama şimdi Haziran ayı geldi. İnsanlar yavaş yavaş güvenlik kaygıları gidermeye başladı. Bundan sonraki süreçte daha bir hareketlilik bekliyoruz önümüzdeki haftadan itibaren. Zaten biz turizmciler olarak Haziran itibariyle bu işin normale döneceğini öngörmüştük. Şu anki gidişat inşallah savaşla ilgili yeni bir olumsuz bir durum yaşanmaz, her şey barış içinde çözülürse Haziran'dan itibaren bir hareketlilik bekliyoruz. Ama burada tabii tamamen son dakika satışlarıyla durum şekillenecek gibi gözüküyor. Biz o erken rezervasyon dönemini maalesef kaybettik. Erken rezervasyonda alacağımız satışları alamadık. Mart ayında kısmen iptallerimiz oldu ama Nisan'dan itibaren iptaller tamamen durdu fakat yeni satış gelmiyordu. Şimdi Mayıs ayı ile beraber yeni satışlar gelmeye başladı. Bu bizim moral motivasyonumuzu da oldukça yükseltti. Haziran itibariyle de bu satışların yükseleceğini düşünüyoruz. Şu anda genel gidişat bu şekilde efendim.
4: Hamit Bey, son bir dakikamız, çok kısa rica edeceğim. Siz de altını çizdiniz. Hani Türkiye'nin seviye geldiği maliyet, yani ücretler yabancı turist açısından da pahalı hale geldiği için Türkiye'yi pek tercih etmiyor diye eleştiriler de vardı. Bu çerçeveden baktığımızda bu yaz fiyatlar ne durumda acaba? Son bir dakika.
6: Yani fiyatlar, evet, geçen seneyle bu sene yeni sözleşmeler, anlaşmalar yapıldığı zaman da %10 ile %20 arasında bir artış vardı ama şu anki savaş nedeniyle bu fiyatlar tamamen geri çekilmiş durumda. Hı. Neredeyse hem Avrupa pazarında hem Türkiye pazarında geçen sene seviyelerine geri geldi fiyatlar. Şu anki durum bu. Ama maliyetler oldukça yüksek Türkiye'de. Aynı zamanda savaşın getirdiği ekonomik sıkıntılar hem Avrupa pazarında hem Rus pazarında da hissediliyor. Oradaki turistleri de olumsuz etkiliyor. Doğru. Dolayısıyla insanlar daha ekonomik bütçelerle tatil yapmayı arzuluyor.
4: Doğru.
6: Bizim de Türkiye'de Türk otelciler olarak, acentalar olarak bu fiyatları eğer Avrupalıya ve Ruslara sunabilirsek eğer, bu sene belki Mart'ta ve Nisan'daki kaybımızı önümüzdeki aylarda telafi ederiz. Evet. Şu anki durum bu şekilde.
4: Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Kuk. Çok teşekkürler, bizimle birlikte oldunuz. Bizleri bilgilendirdiniz. Mutlu günler dilerim.
6: İyi yayınlar efendim.
4: Çok teşekkürler. Değerli izleyenler, hakikaten önemli bilgiler verdi Hamit Bey ve bir kez daha altını çizdi. Yaz dönemi yavaş yavaş başlıyor. Rezervasyonda ne kadar erken karar verirsek o kadar iyi, planınız varsa elbette. Şimdi bir araya gitme zamanı, sonrasında borsada BIST 100 endeksi açılışıyla birlikte tekrar karşınızdayız.
3: NTV Radyo.
7: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
8: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Çanakkale-Çan yolunun 25-26. kilometrelerinde ve Ordu-Mesudiye yolunun 46-49. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
9: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
7: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Reklam.
10: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
11: Bana göre yenilikçi olmalı.
12: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
13: Bana göre vizyoner olmalı.
14: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
15: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
16: Sağlam bankacılık.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
3: Reklam.
4: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
5: Yeni haftada rüzgarlar Lodos'tan daha sıcak esmeye başladı. İstanbul biraz bulutlanıyor, sıcaklık 30 derece. İzmir 33, Antalya az bulutlu 27, Bursa parçalı bulutlu 32 derece. Ankara'da yine kısa süre sağanak geçişi bekleniyor, sıcaklık 27 derece. Marmara'da Edirne, Kırklareli tarafında yaz sağanağı oluşacak. Diğer yerlerde de hava biraz bulutlanıyor. Edirne 29, Sakarya 30 derece. İç Anadolu'da da Eskişehir, Konya, Kayseri boyunca gün içinde kuvvetli yerel yağmur var. Eskişehir 29, Kayseri 26 derece. Ege'de Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli arasında sağanak yağış bekleniyor. Sahiller güneşli. Manisa 34, Muğla 28 derece. Akdeniz'in kıyıları az bulutlu. Isparta, Burdur, Karaman tarafındaysa sağanak yağmur var. Adana 32, Mersin 28 derece. Sağanaklar Karadeniz'de de Bolu, Kastamonu, Tokat ve iç kesimler boyunca etkili olacak. Bolu 26, Samsun 21 derece. Güneydoğu açık, Diyarbakır ve Gaziantep 32 derece. Doğu Anadolu'da Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars boyunca sağanak yağış var. Malatya parçalı bulutlu 28 derece.
4: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
6: Doktor bana doğruyu söyle.
7: Dinleyicimiz soruyor, sabah uyanma güçlüğü varsa ne yapmak? Bu aslında önemli bir şey, özellikle de çocuklar ve yaşlılar için. Hangi saatte daha etkili, sabah mı akşam mı? Bu konuyla ilgili. Az önce bir dinleyicimiz de böbrek taşı ile ilgili bir soru sormuş. Diyor ki, peki bu yeni bir virüs mü hocam, ne çıkıyor? Bu ameliyatı olanlar neye dikkat etmeli? Bu konuyu hepsini doktora soracağız, başlıyoruz.
6: Merak ettiklerimizi, bilmemiz gerekenleri NTV Radyo'da her pazartesi saat 12.15'te Uzman doktora soruyoruz. Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Doktor Bana Doğruyu Söyle arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. İhtiyacınız olduğunda dinlemeniz için. NTV Radyo. Saat 10.

0: Merhaba, saatlerimiz artık onu gösteriyor. Haber Merkezi kuşağındasınız. Ben Zehra Küçük. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'den dünyadan yansıyan sıcak gelişmelere birlikte bakacağız. Ama öncesinde her zaman olduğu gibi gelin günü bir toparlayalım. Kısa kısa başlıkları ekranlarınıza taşıyalım. CHP'de kritik haftada gözler atılacak yeni adımlarda Grup Başkanı Özgür Özel'in de aralarında olduğu 111 milletvekilinden kurultay çağrısı geldi ve tarih verildi. Ayrıntıları bir bağlantıyla aktaracağız. Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta çatışmalar yeniden şiddetlendi. Ukrayna'nın başkenti Kiev ile ülkenin çeşitli bölgelerine yoğun hava saldırıları düzenlendi. Son durumu da ekranlarınıza taşıyacağız. Ve Malta'da bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamaların şiddetiyle 300 metreye kadar duman yükseldi. Çevredeki binalarda hasar oluştu. Başlıklarımız böyleydi. Çok daha fazlası için Haber Merkezi başladı. İstanbul ve Nevşehir Başsavcılığı yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarına ilişkin iki ayrı operasyon talimatı verdi. İstanbul'da 89 kişi, Nevşehir'de ise 107 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın ayrıntılarını Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. Şüphelilerin dijital platformlarda oluşturdukları sözde yatırım grupları ve paravan şirketler üzerinden dolandırıcılık yaptıkları ve yasa dışı bahis üzerinden haksız kazanç elde ettikleri iddia ediliyor. İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 89 kişinin kurdukları şirketlerde 60 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. Nevşehir merkezli 28 ilde yapılan operasyonda ise gözaltına alınan şüphelilerin 10 milyonluk haksız kazanç elde ettiği ileri sürülüyor. Şimdi bir bağlantı yapalım. CHP'de kritik haftada gözler atılacak. Elbette yeni adımlarla özel kurultay için yeterli imzayı toplarken tartışmalı grup toplantısı da artık bugün yapılacak. Kılıçdaroğlu cephesinde ise MYK belirleme süreci devam ediyor. Son durum nedir? Dönelim Ankara'ya. Özgür Akbaş notlarıyla karşımızda. Özgür merhaba. Bugün grupta ne olacak? Tabii herkes bunu çok merak ediyor. Kılıçdaroğlu'nun gelmesi bekleniyor mu örneğin? Kim konuşacak ve tabii milletvekillerinin tavrı ne yönde?
1: Mutlak butlan kriziyle sarsılan Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün tüm dikkatler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Çünkü günlerdir şu sorunun yanıtı aranıyordu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı olacak mı, olmayacak mı? CHP'nin mahkeme kararıyla genel başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu milletvekillerine bir yazı gönderdi ve o yazıda grup toplantısının olmayacağı aslında ifade ediliyordu. Ancak CHP'nin grup başkanı sıfatıyla Özgür Özel ise bu grubun toplanacağı yönde bir irade ortaya koydu. Ve dün 111 milletvekilinin de desteğini aldı bu anlamda. Ve meclisin gündemine de bu yazıldı. Yani bugün grup toplantısı var ve kürsüdeki isim de Özgür Özel olacak, öyle gözüküyor. Son anda bir değişiklik olmazsa. Kemal Kılıçdaroğlu gelir mi? Gelmesi beklenmiyor. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu şu sıralarda A takımı için, yani Merkez Yönetim Kurulu için yoğun bir çalışma içinde kendi yönetim kadrosunu oluşturmaya çalışıyor. Peki bundan sonra ne olacak? 111 milletvekili evet imza verdi. Bir an önce kurultaya gidilsin imzası bu. 12 Temmuz tarihi de aslında bu açıklamada duyuruldu. Çünkü eğer 25 Temmuz'a kadar kurultay yapılmazsa Cumhuriyet Halk Partisi seçimlere giremeyebilir iddiası da hukuken dile getiriliyor. Bunu da dün milletvekilleri imzaladıkları bildiride ifade ettiler. Bu noktada bir anlamda delegelerden imzalar toplandığı, 700'e yakın delegeden imza toplandığı ifade ediliyor Özgür Özel cephesinde. Bu delege imzaları Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine sunulacak. Ancak tabii şunu altını çizmek lazım, bir tedbir kararı var. Tedbirle mutlak butlan kararı mahkeme verdi ama bir de tedbir kararıyla bunu yerine getirdi. Bu tedbir kararı kalkmadan da kurultayın toplanmasının oldukça zor olduğu ifade ediliyor ki CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bunu bayram gazetecilerle bayramlaşması sırasında bunu çok net bir şekilde ifade etti. Tedbir var, bu tedbir kararı kalkmadan kurultayın toplanmasının çok mümkün olmadığını ifade etti. Bir arınma gerçekleşeceğini, arınmadan sonra bir olağan kurultay aralamak istediğini de ifade ediyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresi. Ama önce bir MYK toplanacak, öyle gözüküyor. Tabii bugün gözler mecliste olacak. Mecliste Cumhuriyet Halk Partisi'nin saat 13.30'da grup toplantısı gerçekleşecek. Milletvekilleri olacak ama eski milletvekillerine de çağrı yapıldı. Dün 223 milletvekili, eski milletvekili imza vermişti. Onlar da bugün grup toplantısına çağrıldı. Kalabalık bir grup toplantısının gerçekleşmesi bekleniyor. Tabii Özgür Özel nasıl bir mesaj verecek? Bu da merak konusu Zehra.
0: Peki Özgür, sen de ifade ettin. MYK'da çok önemli. Kılıçdaroğlu'nun MYK'sı ne zaman belli olacak? Bu da dünden bu yana çok konuşuluyor. Günlerdir konuşuluyor da esasında dünden bu yana ağırlıkta çok merak ediliyor. Gruptan kimler katılır? Milletvekilleri bölünür mü? Yani o kadar fazla başlık var ki bir kurultay, bu yani kurultay talebini nasıl etkiler bu yaşananlar?
1: Şimdi kurultay talebini bu süreç çok da etkilemeyecek gibi gözüküyor. Yayının başında da söylediğim gibi o tedbir kararı kurultayın yapılmasını oldukça zorlaştırıyor Cumhuriyet Halk Partisi adına. Ki Kemal Kılıçdaroğlu da buna vurgu yapmıştı. Ama tabii Özgür Özel cephesi siyasi partiler kanunun getirdiği bütün o kanunen getirilen bütün düzenlemeleri uygulamaya koyarak delegelerin imzası, parti meclisini toplama, oradan bir olağanüstü kurultay kararı çıkartılması gibi seçenekleri ortaya koyacaklar. Ancak tedbir kararı nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kurultay sürecini tedbir katmadan yürürlüğe sokmasının zor olduğunu zaten Kılıçdaroğlu ve cephesi de çok net bir şekilde ifade ediyor. Dün çok yoğun bir çalışma yaptı Kılıçdaroğlu. A takımını oluşturmaya çalışıyor. Genel başkan yardımcılarını oluşturmaya çalışıyor. Bazı isimler kulislere tabii yansıyor. Bazı isimler aldık içeriden perde arkası bilgi olarak. Bülent Kurşoğlu, 45 yıllık dostu Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin Hazine ve Maliye İşleri Bülent Kurşoğlu'ndaydı ama bu kez genel sekreter olacak, öyle gözüküyor. Cemal Can Polat'ın İstanbul İl Başkanı seçimlerine girmişti. Cemal Can Polat'ın yönetimde olabileceği yine ifade ediyor. Bunun yanı sıra Orhan Sarıbal'ın örgütten sorumlu genel başkan yardımcısı olacağı yönde bir bilgi var. Akif Hamza Çebi, Yıldırım Kaya gibi eski milletvekillerinin yönetimde yer alacağı konuşuluyor. Müslüm Sarı zaten şu an için Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözcülüğünü yapıyor bir anlamda. Yeni yönetimde de sözcü olacak gibi gözüküyor ki yerel yönetimlerin de Müslüm Sarı'ya bağlanabileceği yine konuşuluyor. Necdet Saraç gibi bir isim medyadan sorumlu olacak deniyor. Şimdi böyle bir durum söz konusu. Ancak bugün tam tablo ortaya çıkacak gibi resmi bir açıklamanın da gelmesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'sını oluşturması ve sonrasında da Cumhuriyet Halk Partisi ile yoluna devam etmesi bekleniyor. Ardından da parti meclisini toplamasını bekliyoruz Zehra.
0: Özgür Akbaş'tan ayrıntıları aldık. Son durum bu şekilde. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu 38. CHP Olağan Kurultayı'nda oy kullanan tüm delegeler için MASAK ve SGK'dan bilgi istedi. Savcılık 38. CHP olağan kurultayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı MASAK ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazı yazdı. Oy kullanan tüm delegelerin ve birinci derece yakınlarının MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtları talep edildi. 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. olağan seçimli kurultay mutlak butlan kararı nedeniyle iptal edilmişti. Şimdi Rusya-Ukrayna Savaşı'na bir parantez açalım. Çünkü bu savaştaki çatışmalar yeniden oldukça şiddetlendi. Ukrayna'nın başkenti Kiev'le ülkenin çeşitli bölgelerine yoğun hava saldırıları düzenlendi. Peki şu anda son durum nedir? İşte bu sorunun cevabını almak üzere Kiev'den Deniz Barktay şimdi notlarıyla karşımızda. Deniz, yani zaten birkaç yıl geride kaldı savaşta, artık iyice hareketlendi diyoruz. Nedir son durum?
2: Evet, Rusya Ukrayna'nın başkenti Kiev'e, Ukrayna'nın ikinci büyük kenti olan Harkov'a ve Ukrayna'nın dördüncü büyük kenti olan Dnipro'ya bu geride bıraktığımız gece ve bu sabah erken saatlerde çok yoğun hava saldırısı düzenledi. En son yapılan açıklamaya göre Kiev'e 656 civarında kamikaze İHA ve 73 adet füze gönderildiği bildiriliyor. Bunların önemli bir kısmı havada imha edilmiş olsa da pek çoğu yine çeşitli hedeflere ulaşmış durumda. Ve şu ana kadar elde edilen verilere göre başkent Kiev'de en az 4 sivilin hayatını kaybettiği, 58 sivilin ise yaralandığı, bunlardan 40'tan fazlasının da hastaneye kaldırıldığı bildiriliyor. Ukrayna'nın 4. Büyük şehri olan Dnipro'da ise şu ana kadar en az 7 sivilin hayatını kaybettiği, 30 sivilin ise yaralandığı belirtiliyor. Aslında Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, Rusların bugünlerde Ukrayna'ya çok yoğun bir hava saldırısı yapacağını söylüyordu. Diğer taraftan Rusya Dışişleri Bakanlığı da Ukrayna'da özellikle savunma sanayine yönelik tesislere çok yoğun bir hava saldırısı düzenleyeceklerini birkaç kez dile getirmişti. Normalde böyle bir hava saldırısını Ukrayna makamları cumartesiyi pazara bağlayan gece olarak bekliyordu. Fakat daha dün de mesela Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski böyle bir saldırının ihtimal dahilinde olduğunu söylemişti. Ve şu anda karşılıklı olarak hava saldırıları yoğunlaşmış durumda. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrei Sibiga bu olayla ilgili olarak bir açıklama yaptı ve Putin'in bir savaş suçlusu olduğunu söyledi ve Putin'in kara savaşlarını kaybetmekte olduğunu, o nedenle son çare olarak bu tarz bir teröre başvurduğunu ifade etti Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrei Sibiga. Bu arada Kiev'de 140 bin haneye elektrik verilemiyor. Yani bu sabahki saldırılar, ki bu arada en sonuncu füze saldırısı da sabah saat 7 civarında olmuştu. Bu saldırılar sonucunda Kiev'de bazı yerlerde elektrik kesintilerinin yaşandığı belirtiliyor. Ve şu anda her iki taraf da hava saldırılarını epey artırmış durumda. Bir taraftan kara savaşlarında bir tıkanıklığın olduğunu söylemek mümkün. Fakat hava saldırıları konusunda Ukrayna'da, Rusya'da bulunan çeşitli enerji tesislerini, petrol tesislerini hedef alıyor. Rusya'da bu şekilde Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ve büyük şehirleri hedef alıyor. Bu yaz aylarının bu açıdan son derece aslında sıcak geçeceğini, yani şiddetin son derece yüksek olacağı bir yaz mevsiminin yaşanacağını söyleyebiliriz.
0: Evet, ayrıntıları Deniz Berktay aldı. Oradaki son durum, sahadaki son durum da bu şekilde. İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını genişletme planı da Amerika Birleşik Devletleri İsrail liderleri arasında diplomatik gerilime yol açtı. Amerikan basınına göre Trump, Lübnan'daki saldırıların İran'la yürütülen barış müzakerelerini sabote ettiğini belirterek Netanyahu ile telefon görüşmesinde ağır hakaretler etti.
3: Amerikan basını ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile telefon görüşmesinin perde arkasını yazdı. Axios Haber portalına göre Amerikan Başkanı oldukça verimliydi dediği görüşmede Netanyahu'ya ağır hakaretler etti. İran, İsrail'in Lübnan'daki artan saldırganlığı nedeniyle ABD ile yürüttüğü müzakereleri durdurma tehdidinde bulunmuştu. Bunun üzerine Netanyahu ile telefonda görüşen Trump, İsrail Başbakanı'na sert tepki gösterdi. Kaynakların iddiasına göre Trump, Netanyahu'ya yolsuzluk davasında verdiği siyasi desteği hatırlattı. "Ben olmasaydım sen hapiste olurdun. Seni ben kurtarıyorum. Artık herkes senden nefret ediyor. Bu yüzden herkes İsrail'den nefret ediyor." ifadelerini kullandı. Trump'ın öfkesinin Netanyahu'nun Lübnan'daki gerilimi tırmandırma kararının ABD'nin İran'la yürüttüğü barış müzakerelerini sabote etme riski taşımasından kaynaklandığı belirtildi. Trump'ın tek bir Hizbullah komutanını etkisiz hale getirmek için çok sayıda sivilin ölümünü

0: Ardından saatler sonra bile fabrika alanında küçük çaplı patlamaların devam ettiğini söyledi. Çevredeki binalarda maddi hasar meydana geldi. Patlamaların şiddetiyle 300 metreye kadar dumanlar yükseldi. Olay anında fabrika binasında hiçbir işçinin bulunmadığı açıklandı. Yaralanan iki kişinin ise fabrikanın yakınındaki tarlalarda çalışan işçiler olduğu ve hafif yaralandıkları belirtildi. Patlamanın kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı. Endonezya'ya da gidelim. Başkent Jakarta dev bir yangınla sarsıldı. Kent merkezindeki pazar ve çevresindeki yerleşim alanı alevlere teslim oldu. İlk belirlemelere göre yangında 3 kişi yaralandı. Ahşap yapıların yoğun olduğu bölgede çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Yangına 35 itfaiye aracı ve 175 personel müdahale etti. Gece saatlerinde yükselen alevler ancak 7 saatlik zorlu bir çalışmanın ardından sabaha karşı kontrol altına alınabildi. Yüzlerce kişi evsiz kalırken yanlarına hiçbir eşya alamayan mahalle sakinleri kendilerini dışarıya zor attı. Yetkililer hasar inceleme çalışmaları için günün aydınlanmasını bekledi. Yollarda cuma gününden bu yana bayram tatili dönüşü yoğunluğu vardı. Bazı kentlerde trafik dün de aksadı. Karabük'teki kemikli rampalarıyla 43 ilin geçiş güzergahı olan Kırıkkale'de benzer görüntüler oluştu.
1: Bayram tatili bitti ama yollarda yaşanan yoğunluk bitmedi. Evde de dönmek için pazartesi gününü bekleyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Tatili Karadeniz zillerinde geçirenlerin İstanbul'a dönüş güzergahı Karabük'tü. İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş güzergahında bulunan kemikli rampalarında ulaşım aksadı. Trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi. Yoğunluk günün ilk ışıklarından geç saatlere kadar devam etti. Burası da 43 ilin geçiş güzergahında bulunan kilit kavşak olarak anılan Kırıkkale. Ankara ve Samsun istikametlerinde cuma gününden bu yana benzer görüntüler var. Araçların hızının bazı noktalarda saatte 10 kilometreye kadar düştüğü görüldü. Bayram dönüşü trafiğin yaşandığı kentlerden biri de Çorum. D100 karayolunun Osmancık geçişinde uzun araç kuyrukları oluştu.
0: 32 yaşındaki bir kişinin banka hesabına kaynağı belli olmayan 1 trilyon lira geldi. Paranın kaynağı belirsiz olunca bankada hesaba bloke uyguladı. Kilitlenen hesabın sahibi bloke yüzünden şimdi kendi parasını da kullanamıyor.
2: 999 milyon 999 bin 999 TL ve hatta 999 kuruş. Nereden geldi, nasıl oldu? Bir sistem hatası mı yoksa bir yanlış gönderme mi? Şoklar içindeydi.
3: Hesabındaki parayı görünce inanamadı. Nereden geldiğini bilmediği para başına dert oldu. Her şeyine el konuldu.
2: Yapay zekaya sordum da bu paradan neler yapabilirim diye. 1000 tane stadyum yapabilirsin ya da işte 9 tır dolu altın alabilirsin. Ya da bir ülke kurabilirsin 300 binlik bir nüfusla.
3: Yaklaşık 10 yıl önce Türkiye'ye yerleşen Azerbaycan asıllı Ahmet Jahangir Takalo, Van'da marketten alışveriş yaparken banka kartı hata verdi. En yakın banka şubesine gitti.
4: 32 yaşındaki adam çip sorunu olduğunu düşünerek kartın değiştirilmesini istedi. Hesap kontrol edildiğinde banka çalışanları bile şoke oldu. Kullanılabilir bakiye 1 trilyon liranın üzerindeydi.
2: Memur şefini çağırdı. Şef banka müdürünü çağırdı ve herkes toplandı. 1, 12 tane 0 böyle bir para gelmiş hesabınıza galiba işte böyle bir masa tarafından bloke koyulmuş. Çok komik karşıladılar yani şu olayı. Bayağı güldüler. Şimdi sen yani bu paradan diyor dünyanın 70. zengin insanı oluyorsun. Yok bilmem 150 ton altın alırsın.
5: Biz aynı zamanda araştırdık bu hususu. Ya bu gösterilen rakam Tanzanya, Paraguay, Bolivya, Kuzey Makedonya, Arnavutluk. Bu tarz ülkelerin yıllık devlet bütçesi kamu harcama seviyelerine yakın bir miktar.
3: Tüm hesapları dondurulan adam bankadan yanıt istedi ama soruşturma sebebiyle bilgi verilmedi. Hemen

0: Avukatını aradı.
1: Broken'in kaldırılması için gerekli hukuki adımların hepsini atmak için çalışmaya başlayacağız. Teknik bir durum mu yoksa bunun dışında farklı bir açıklaması varsa onun da ortaya çıkmasını isteriz.
0: Bir aydır hesaplarına erişemeyen 32 yaşındaki adam sorunun en kısa sürede çözülmesini bekliyor.
2: Süper Lig maçlarını kaçak yollarla yayınlayan Selçuk Sport internet sitesinin yöneticisi yakalandı. Belli bir ücretle abonelik karşılığında izlenen maçları kaçak yayınlayan siteyle ilgili MIT ve Siber Şube ekipleri çalışma yaptı. Web sitesinde yasa dışı bahsi özendirici paylaşımlar yapıldığı da belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında siteyi yöneten Selçuk Y. Denizli'de gözaltına alındı. Şüphelinin İstanbul'a getirileceği belirtildi. A Milli Takım Dünya Kupası öncesi gövde gösterisi yaptı. Bizim Çocuklar hazırlık maçında konuk ettiği Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti.
0: A Milli Takım Dünya Kupası öncesi ilk provasında 4-4'lük bir sınav verdi. Milliler hazırlık maçında konuk ettiği Kuzey Makedonya'yı 4-0 yendi. Çobani Stadında oynanan maça çok etkili başlayan Ay Yıldızlılar henüz ikinci dakikada Orkun Kökçü'nün ayağından gelen golle 1-0 öne geçti. 16. dakikada Can Uzun milli takım kariyerinin ilk gol sevincini yaşadı ve Kadıköy'de soyunma odasına millilerin iki farklı üstünlüğüyle gidildi. İkinci yarıda yapılan oyuncu değişikliklerinin ardından etkili oyununu sürdüren milli takımda Deniz Gül 53. dakikada kaydettiği golle farkı 3'e yükseltti. Maçın skorunu 70. dakikada fileleri sarsan Barış Alper Yılmaz belirledi. Teknik direktör Montella karşılaşmada 22 farklı futbolcusuna süre verdi.
3: Burası milli takım. Bu nedenle hazırlık karşılaşması da olsa her maçı çok önemsiyoruz. Süre alan tüm oyuncularımın da bu ciddiyeti sahaya yansıtmasından dolayı oldukça memnunum. Enerjimiz çok yüksek. Türk halkını gururlandırmak istiyoruz. Dünya Kupası'nda yüreğimizle sahada olacağız ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız.
0: A Milli Takım Dünya Kupası hazırlıkları kapsamındaki ikinci ve son maçında Venezuela ile karşılaşacak. Miami'de oynanacak mücadele cumartesiyi pazara bağlayan gece saat 1'de başlayacak. Bizim Çocuklar Dünya Kupası'ndaki ilk maçında ise 14 Haziran pazar sabahı 7'de Avustralya'ya rakip olacak.
2: Nokta alıyoruz, gelişmelerle karşınızda olacağız.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
5: Ülkemizin en kapsamlı çocuk festivali, Yaratıcı Çocuk Festivali 6-7 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta. Gel, gör, eğlen, öğren. Tam 100 nitelikli etkinlik. 7. yılını kutlayan Yaratıcı Çocuk Festivali dop dolu programıyla 6-7 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta sizlerle. Bilet almak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
6: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
7: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
9: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Suat Dülger'in mitolojiden, destandan ve felsefeden yola çıkarak İnsan Nedir sorusuna cevap aradığı kitabı Troya, Say yayınlarından çıktı. Suat Dülger 1967 Ardahan doğumlu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu. Milli Eğitim Bakanlığı'nda felsefe, özel kurslarda eğitim bilimleri dersleri verdi. Bu konuda sınavlara hazırlık kitapları yazdı. Felsefe ve mitoloji, Suat Dülger'in özel ilgi alanı. Yazarın daha önce yayınlanan kitapları Oidipus ve Troya'nın Arkeolojisi. Dülger bugün bahsettiğimiz Troya isimli çalışmasında insan nedir sorusuna cevap ararken, deyim yerindeyse mitolojik bir arkeolojiyle geriye dönüş yaparak günümüze ayna tutmaya çalışıyor. Bilindiği gibi Homeros'un İlyada isimli eserinde anlattığı Troya Savaşı, M.Ö. 13. veya 12. yüzyılda gerçekleşen bir savaş. Sparta kralı Menelaos'un karısı Helena'nın Troya prensi Paris tarafından baştan çıkarılıp kaçırılması savaşın sebebi olarak görülür. Menelaos'un güçlü ve zengin kardeşi Mikene kralı Agamemnon'un çağrısıyla kıta Yunanistan'ından ve adalardan gelen çok sayıda gemi Helena'yı kurtarmak için Troya'ya doğru sefere çıkar ve kenti kuşatır. Suat Dülger kitabında Troya'yı yalnızca mitolojik bir olay olarak değil, insan doğasını anlamaya açılan bir düşünce alanı olarak ele alıyor. Dülger'e göre Akileus'un öfkesi, Hektor'un onuru, Paris'in seçimi ve Odysseus'un bitmeyen yolculuğu yalnızca kahramanlıkları değil, insanın sınırlarını da anlatır. İngiliz yazar Hector Hugh Munro Sakin'in Seçme Öyküleri kısa süre önce Everest'ten yayımlandı. Öyküleri dilimize Fahri Öz çevirmiş. 1870 doğumlu Hector Hugh Munro, Edward dönemi İngiliz toplumunu alaycı ve zaman zaman gotik bir dille eleştiren usta bir kısa öykü yazarı. Edebiyat dünyasında daha ziyade Saki adıyla tanınıyor. Saki Burma doğumlu, yani günümüzdeki Myanmar, malum bölge 20. yüzyılın başında İngiliz sömürgesi. Küçük yaşta annesinin ölümü üzerine kardeşleriyle birlikte İngiltere Devon'a gönderilen Saki, kuralcı ve katı bir kadın olan halasının yanında büyüdü. Despot hala, Saki'nin öykülerinde sık sık rastlanan otoriter, can sıkıcı ve acımasız kadın karakterlere ilham kaynağı oldu. Saki 1916 yılında Birinci Dünya Savaşı'nın Fransa cephesinde Alman bir keskin nişancının kurşununa kurban gitti. Saki'nin son sözlerinin gece karanlığında yerlerini belli ettiği için yanında sigara içen bir askere "Söndür şu lanet sigarayı" olduğu rivayet edilir. Gelelim öykülere. Saki'nin öykülerinde 2. Edward dönemi İngiltere'sinin görkemli kır evlerinde, şık salonlarında ve çay partilerinde her şey yolunda gibi görünür. Ancak yazarın dünyasında bu parlak yüzeyin hemen altında acımasız bir mizah, beklenmedik bir kaos ve tekinsiz bir gerçeklik pusula bekler denilmiş kitabın arka kapağında. Saki'nin öyküleri düzen ve nezaket maskesinin ardına gizlenmiş kara mizahla ve beklenmedik sonlarla doludur. Sadece toplumun iki yüzlülüğünü hicvetmekle kalmaz, aynı zamanda doğanın ve insan ruhunun kontrol edilemez yönlerini de ortaya çıkarır. İngiliz çocuk kitapları yazarı David Almond'un Savaş Bitti isimli romanı Gün Işığı Yayınları'ndan çıktı. David Litchfield'ın resimlediği kitabı Türkçe'ye Azade Aslan çevirmiş. David Almond 1951 doğumlu, yetişkinler için yazdığı kitapların ardından Garajdaki Giz adlı çocuk romanıyla ödüller aldı. Sinemaya ve operaya uyarlanan bu kitabını yine üst üste ödül kazanan Dünya Büyülü Bir Yer izledi. Bu kitaplar ve yanı sıra Aya Tırmanan Çocuk, Küçük Koşucular, Yeni Gelen, Alevler Arasında isimli kitapları da Türkçe'de yayımlandı. Hepsi Gün Işığı Yayınları'ndan çıktı. David Almond Savaş Bitti isimli öyküsünde insanlığın başına gelen en büyük felaketlerden biri olan savaşın acımasız gerçekliğini çocuk gözünden yansıtıyor. Babası cephede savaşan, annesi ise kasabadaki cephane fabrikasında çalışan John, tek bir şeye inanmak ister, çocukların savaşmayacağına. Fabrika gezisinde gördüğü silahlar, savaşmak için fazlasıyla hevesli yetişkinler onu çok korkutur. Bir fotoğrafta rastladığı Alman çocuğun yüzü aklından çıkmaz. O da kendisi gibi bir çocuktur, düşman olamaz. Güzel günlerin hayaline tutunan John'un bütün isteği bu karanlık günlerin geçmesi ve babasına kavuşmaktır. Hikaye, düşmanlık söylemlerinin, korkunun ve itaatin gölgesinde empatiyi, hayal gücünü ve barış umudunu bir çocuğun masumiyetiyle anlatıyor. Herkese iyi okumalar. Hoşça kalın.
8: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
10: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
11: Ülkenin iç ve kuzey kesimlerinde ani kuvvetli sağanaklar, batı ve güneyde ise hızla yükselen sıcaklıklar olumsuzluk yaşatabilir. Yağış alan bölgelerde su baskını ve yıldırım, sıcak bölgelerde güneş çarpması tehlikesi bulunuyor. Tedbirli olunmalı.
10: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
12: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
13: Milli takım Dünya Kupası öncesi gövde gösterisi yaptı. Milliler hazırlık maçında konuk ettiği Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti.
0: Milli takım Dünya Kupası öncesi ilk provasında 4-4'lük bir sınav verdi. Milliler hazırlık maçında konuk ettiği Kuzey Makedonya'yı 4-0 yendi. Çobani Stadı'nda oynanan maça çok etkili başlayan Ay Yıldızlılar henüz ikinci dakikada Orkun Kökçü'nün ayağından gelen golle 1-0 öne geçti. 16. dakikada Can Uzun milli takım kariyerinin ilk gol sevincini yaşadı ve Kadıköy'de soyunma odasına millilerin iki farklı üstünlüğüyle gidildi. İkinci yarıda yapılan oyuncu değişikliklerinin ardından etkili oyununu sürdüren milli takımda Deniz Gül 53. dakikada kaydettiği golle farkı 3'e yükseltti. Maçın skorunu 70. dakikada fileleri sarsan Barış Alper Yılmaz belirledi. Teknik direktör Montella karşılaşmada 22 farklı futbolcusuna süre verdi.
3: Burası milli takım. Bu nedenle hazırlık karşılaşması da olsa her maçı çok önemsiyoruz. Süre alan tüm oyuncularımın da bu ciddiyeti sahaya yansıtmasından dolayı oldukça memnunum. Şansa kalmaz
12: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
8: Canlı yayın.
13: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor, canlı olarak yayınlıyoruz.
14: Rekabet ve nezaketten uzaklaşmamalıdır. Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemelidir. Olaylar sokağa taşıp fiziki mücadele çağrıları ile bir eyleme, güvenlik güçlerine saldırıya, kamu düzenini bozmaya yönelmemelidir. Mahkeme kararına yönelik itiraz merci olan Yargıtay, konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Türk siyaseti ve demokrasisinin hırpalanmasına izin verilmemelidir. En başında Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden oyun oynamanın tehlikelerinden bahsetmiştim. Geldiğimiz noktada bölünmüş bir Cumhuriyet Halk Partisi algısı oluşturulmaya, hatta meşrulaştırmaya çalışıldığına şahit olunmaktadır. Unutulmamalı ki yaşanan bölgesel gelişmeler ve terörsüz Türkiye sürecinde ortak akıl ve güçlü siyasal kurumlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulacaktır. Kıymetli dava arkadaşlarım, değerli misafirler, çok defa dile getirdiğimiz gibi küresel sistem hukukun, normların ve tahammüllerin aşındığı, uluslararası örgütlerin ve ittifak bloklarının işlevleştiği hiç olmadığı kadar öngörülemez, hiç olmadığı kadar alerjik bir iklime savrulmamaktadır. Soğuk savaş sonrası liberal dünyanın zaferi olarak telakki edilen Anglo-Amerikan ve Avrupa merkezli tarihin sonu geldi senaryoları hükmünü yitirmiş, yaşadığımız süreçte adalet, ahlak ve hukukun sonunu getiren emperyalist odaklar adeta en temel insan hakkı olan yaşama hakkının sonunu getirme peşine düşmüştür. Girilen sıcak savaşlar dönemi insanlığın huzur ve güvenliğini tehdit etmekte, geleceğini ise belirsizliğe ve çaresizliğe sürüklemektedir. Küresel sistemin öngörülemez gidişatının coğrafyamızdaki iz düşümü ise istikrarsızlık, düşmanlık ve çatışma tohumlarının atıldığı Siyonist yayılmacılığın yeni müesses nizam heva ve hevesleridir. 1917 Balfour Deklarasyonu ile Filistin topraklarına taşınan sapkın ve saplantılı Siyonist haydutluk, bugün Amerika Birleşik Devletleri himayesindeki İsrail'in yayılmacı politikaları ile kendisini revize etmek gayreti içindedir. Coğrafyamız müfrit ve marjinal o ideolojik sapkınlıklarla yönetilen İsrail'in bölgeye etnik, dini ve mezhepsel parçalara bölerek Siyonist yayılmacı senaryoları hayata geçirmesi tehdidiyle karşı karşıyadır. Bu tehdidin ana hedefi asırlar boyunca İslam'ın bayraktarlığını yapmış, 9 tuğlu kurt başlıklı sancaklar ile tevhid bayrağını yükseltmiş Türkiye'dir. Orhun'da çağlayıp Maveren Nehir'den taşarak Tuna'ya buluşan tarihin Türk akışı, insanlığa özlemini duyduğu barışı, adaleti ve huzuru getirmiştir. Bu bağlamda adaletin ve barışın tecessüm ettiği kurumsal yegane yapı Türk Devleti'dir. Nitekim Kınalızade Ali Çelebi'nin insanlığı aydınlatan Daire-i Adliyesi'nde belirttiği gibi, dünyanın felahı ve nizamı adalettir. Dünya bir bahçe ise duvarı devlettir. İşte Türkiye köklü devlet geleneği, coğrafyaya demirlenmiş güçlü hafızası, adalet ve ahlak temellerine oturmuş sağlam kurumsal yapısı ile tarihin kadim gözleri, coğrafyanın berrak aklıdır. Milliyetçi Hareket Partisi ise bu miras ve misyonun temsilcisi ve siyasi kutbudur. Bölgemizdeki emperyalist oyunları bozmak, coğrafyayı hasretini çektiği düzene, insanlığı özlediği huzura yeniden kavuşturmak adına attığımız terörsüz Türkiye, terörsüz bölge adımı, Türk ve Türkiye yüzyılının ilk stratejik hamlesi olmanın yanında 21. yüzyılda değişen dünya dinamiklerine karşı yeni güvenlik konseptimizin miladıdır. Her şuurlu Türk müteyakkiz bir devlettir. Şiarından hareketle, siyasetin magazinsel ve kısır tartışmalarından azade, Gök Sultan II. Abdülhamit Han'ın hamiyeti ve himayeti, Şehid-i Âlâ Gazi Namdar Enver Paşa'nın cesareti ve ülküsü, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün feraseti ve derin stratejisiyle tarihi okuyor, coğrafyaya bakıyor, geleceği tasarlıyoruz. Bu noktayı nazarıyla belirtmek isterim ki, Türkiye'nin bir yönü doğuya, diğer yönü ise batıya bakan, gövdesi Maveren Nehir'den Anadolu'ya taşan Selçuklu Kartalı modelimizin dayandığı temel esas Türk antolojik güvenliğidir. 20. yüzyıla sıkışmış güvenlik konseptini aşan, 21. yüzyılın imkan ve ihtiyaçlarına mütenasip yeni güvenlik paradigmamızdır. Küresel sistemde yaşanan çöküş ve bölgemizde yaşanan kaos bize bir kere daha göstermiştir ki, Türkiye'nin güvenliği sadece siyasal egemenliğinin tecessüm ettiği coğrafyadan müteşekkil değildir. Türkiye'nin güvenliği kuzeyde Kırım'ı, güneyde Yemen'i, doğuda Doğu Türkistan'ı, batıda Bosna'yı, Kosova'yı ihtiva eden geniş ve büyük Türk İslam coğrafyasıdır. Bu coğrafyanın tarihi hakikati, kültür ve medeniyet birikimi, politik dinamiği, stratejik perspektifi, Türk ontolojisinin güçlü ve sağlam zeminini teşkil etmektedir. Bugün Gazze'de, Kudüs'te, Filistin'in dört bir yanında yaşanan zulüm, sadece bir coğrafyanın değil, tüm ümmetin imtihanıdır. Bu imtihan karşısında suskun kalmak, parçalanmışlık içinde birbirine sırt dönmek, korkarım ki dini, ahlaki ve vicdani bir çöküşün adım adım yayıldığının göstergesidir. Oysa İslam inancı ve ümmet bilinci sınır tanımayan, mezhepleri ve etnik farklılıkları aşan, ortaklıkları pekiştiren, farklılıkları arka plana iten yüksek bir şuuru ve dayanışma ruhunu zorunlu kılmaktadır. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Enfal suresinde Allah'a ve Resulüne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider. Sabırlı olun çünkü Allah sabredenlerle beraberdir buyurulmaktadır. Ancak üzüntü ve endişeyle müşahede ediyoruz ki İslam ülkeleri arasında kuvvetli bir birlik temin edilemediğinden mukaddes İslam coğrafyası Siyonist hedefler doğrultusunda bölünmek, parçalanmak, zayıflatılmak ve en nihayetinde tahakküm altına alınmak istenmektedir. Bu yalın gerçeği görmek için daha ne kadar acı çekilecektir? Daha kaç masum çocuğunun katledilmesi, kaç ana babanın evlat acısıyla yanıp kavrulması gerekecektir? Bir kez daha İslam dünyasının ayağa kalkabilmesi, Müslüman feryadına son verebilmesi, kalıcı barış ve istikrar için Kudüs Paktı teklifimizin ciddiyetle ele alınmasının gerektiğini önemli hatırlatıyorum. 5 Ağustos 2024 tarihinde yaptığım yazılı açıklamada da belirttiğim üzere Filistin veya Kudüs temelli bölgesel diyalog ve işbirliği zeminlerinin hepsini kapsayacak biçimde daha sıkı ve güçlü bir bölgesel ittifaka ihtiyaç vardır. İslam dünyası ayağa kalkmalı, İsrail haydunluğuna haddini bildirmelidir. Filistin özgürleşmeli, kutsal topraklar huzura kavuşmalı, İslam coğrafyasına düşen emperyalizmin gölgesi geri gelmemek üzere yok edilmelidir. Dikkatinizi çekmek isterim ki Birleşmiş Milletler can çekişmektedir. Avrupa Birliği ve NATO gibi birlikler her geçen gün kan kaybetmektedir. İkinci Dünya Savaşı sonrası düzen temelinden sarsılmaktadır. Batı'nın gücü ve egemenliği zayıflarken Doğu'nun dünya ekonomisi ve siyasetindeki ağırlığı artmaktadır. Dünyada yeni bir denge arayışı başlamışken İslam coğrafyasının bir ve beraber olup yeni bir güç merkezi olarak öne çıkması elbette ki mümkündür ve bir o kadar da elzemdir. Türkiye buna hazırdır. Türk milleti, Türk dünyasının ve İslam aleminin güçlü bir birlik oluşturmasından yanadır. Asırlar öncesinden bizlere seslenen Bilge Tonyuk'un "Çoklar diye korkmadık, azız diye çekinmedik. Düşmanlarımız etrafımızda ocak gibiydi, biz de hepsini yakacak ateş idik." Sözlerinden mülhem diyorum ki, şayet hedefinde Türkiye olan varsa, unutulmasın ki bu milletin imanla yoğrulmuş iradesi, her türlü kuşatmayı yarmaya, her türlü kirli hesabı bozmaya muktedirdir. Medine'yi emperyalist güçlere karşı bir avuç Mehmetçikle müdafaa eden Fahrettin Paşa'nın aziz ruhu bizde yaşamaktadır. İslam dünyasında fitne çıkarmaya çalışan yeni lavranslar karşı bu topraklarda kuşçu başı eşrefler tükenmeyecektir. Çarlık Rusya zulmüne karşı bir zamanlar Türkistan topraklarında idam fermanları ceplerinde dolaşan kahramanların mücadele ruhu, Siyonist yayılmacılığın kana buladığı Filistinli kardeşlerimizin de imdadına yetişecektir. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı böylesi bir fikri temelde uzlaşmış, bu ülkeler etrafında kenetlenmiş, mazlum coğrafyalara da umut olmak için yola çıkmıştır. Kıymetli milletvekilleri, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'da öngördüğü hedeflere ulaşamaması, Başkan Trump'ın dengelerini ve ayarlarını bozmuş görünmektedir. Amerika Birleşik Devletleri fena halde bocalamakta, Trump'ın konuşmalarından savaşın kesif tesiriyle muvazeneyi kaybetmiş olduğu anlaşılmaktadır. Zira boş tehditler savururken zaaflarını ortaya koymakta, hiddetlenirken de perde gerisinde yıkıcılık ve bölücülük için verdiği desteği ifşa etmektedir. Ne tuhaftır ki siyasi hedefleri Netanyahu'nun belirlediği bir savaşı, Amerikan askerlerinin sürdürmesi ve kazanması beklenmektedir. Bu her şeyden önce akla, mantığa aykırıdır. Nitekim Amerikan ordusunun farklı unsurlarından üst düzey komutanlar haklı olarak buna karşı çıkmaktadır. Ancak Trump bunları dinlemek yerine itiraz edeni görevden almak yoluna gitmektedir. Trump her geçen gün Amerika Birleşik Devletleri halkının desteğini kaybederken, Amerika Birleşik Devletleri askerleri savaş motivasyonunu yitirmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nin inandırıcılığı ve müttefiklerinin ona olan saygıları ve bağlılıkları da her geçen gün zayıflamaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kadar kayıpla kalıcı bir kazanım elde etmesi mümkün olamayacaktır. İsrail ise gemi azıya almış olarak ateşkese rağmen bir yandan Lübnan'a saldırırken diğer yandan Batı Şeria'da terör estirmektedir. Adına yerleşimciler denen işgalcilere gidin sivil Filistinler evlerinden atın, onları taciz edin, onlara işkence edin talimatı vermektedir. Hiçbir suçu olmayan sivil Filistinlerden her gün yüzlercesi bu saldırılara muhatap olmakta, sindirilmekte, göçe zorlanmakta, hatta acımasızca katledilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in akıl ve mantıktan yoksun, hak ve hukuktan bir haber yürüttükleri savaş, bölgemizi ateşe atarken Türkiye'nin barış ve istikrar içinde yürüttüğü yapıcı rol, tüm dünyanın takdirini kazanmaktadır. Bölgesinde samimiyetle barış isteyen, komşularında birlik ve bütünlüğü en çok isteyen de yine Türkiye'dir. Doğu Akdeniz'de huzur aranıyorsa Türkiye'siz olmaz. Balkanlarda istikrar, Kafkaslarda düzen Türkiye'siz kurulamaz. Halep'ten Basra'ya kadar sulh isteniyorsa Türkiye'siz yapılamaz. Onun içindir ki oyalama taktikleri bırakılmalı, acilen savaş durmalı, kan ve gözyaşından beslenenlere set çekilmelidir. Bölgede yaşanan insani kriz ve tüm dünyada etkileri hissedilen ekonomik maliyet her geçen gün büyümektedir. Böyle devam ederse küresel düzeyde onarımı mümkün olmayan ekonomik kayıplara siyasi kayıplar eklemlenecektir. Daha fazla bu savaş devam etmemeli. İran halkı ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail halkı da yöneticilerinin sonu belli olmayan felaket senaryolarına mahkum edilmemeli. Amerika Birleşik Devletleri bölgeden derhal çekilmelidir. Trump madem ki İran'da vurmadık bir şey kalmadı diyor, madem ki İran artık toparlanamaz diyor, madem tüm üretim hatlarını, füze rampalarını, askeri tesisleri yok ettim diyor, o halde savaşı bitirsin, bölge halkı nefes alsın, küresel ekonomi kriz sarmalına girmeden toparlansın, insanlık daha fazla endişe etmesin. Madem ki uluslararası kuruluşlar yetersiz, Amerika Birleşik Devletleri NATO'yu görevini yapmamakla suçluyor, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere oturup uluslararası kurumları, küresel sistem ve düzeni yeniden ve mevcut şartlara uygun olacak şekilde inşa edip daha adaletli hale getirmeyi konuşalım. Ama işe önce İsrail'den dünya için tehdit ve tehlike üreten barbar rejimini değiştirmekle ve İsrail'in işlediği suçlardan dolayı yargı sürecini nihayete erdirip Netanyahu başta olmak üzere suçluları cezalandırmakla başlayalım. İnsanlığın huzuru, dünyanın adaleti, küresel barışın ihyası için atılacak her adıma Türkiye şüphesiz sonuna kadar destek olacaktır. Barış ve arabuluculuk için çaba gösteren diğer ülkelerle birlikte ortak bir yol haritası belirlenebilecektir. Bize göre gelinen bu noktada Amerika Birleşik Devletleri derhal bu savaşı durdurmalı ve bölgedeki varlığını sonlandırıp çekilmelidir. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e kayıtsız şartsız destek vermekten vazgeçmeli, siyasi baskı uygulamalıdır. İslam ülkeleriyle Kudüs Paktı oluşturulmalı, ekonomik, siyasi ve askeri yeni bir birlik kurulmalıdır. Doğu Akdeniz'in, Körfez'in ve Kafkasların siyasi ve ekonomik güvenliği bölge ülkeleri sağlamalı. Bölgesel gelişmeler Amerika Birleşik Devletleri yahut başka bir ülkenin müdahalesine ve insafına terk edilmemelidir. Ukrayna-Rusya savaşı sonlandırılmalı. Bunun için Türkiye ile birlikte Türk Devletleri Teşkilatı gibi yeni aktörler devreye girmelidir. Şüphe yok ki Türkiye tüm bu süreçlere ev sahipliği yapabilecektir. NATO'nun etkin üyesi, aynı zamanda birçok Doğu İttifakı'na üye olan Türkiye, diğer arabulucu ülkelerle birlikte bölgesel dinamikleri dikkate alan bir politika ortaya koyabilme potansiyeline sahiptir. Türkiye, sözüne güvenilen, itibar edilen, kudretli ve kabiliyetli bir ülkedir. O sebeple küresel barış ve huzur için atılacak her adımda, başlatılacak her girişimde Türkiye'nin etkin bir rol üstlenmemesi için hiçbir sebep yoktur. Üstelik Sayın Cumhurbaşkanımız, bölge ülkeleriyle birlikte savaşan tarafların inandığı ve güvendiği bir liderdir. Değerli milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi, Türk siyasi ve yönetim hayatına ilkeli, seviyeli, dürüst ve temiz bir yönetim anlayışının yerleştirilmesine özel önem ve değer atfetmektedir. Devlet idaresini milletimizin bir emaneti olarak gören Milliyetçi Hareket Partisi, yolsuzluklara, rüşvete, yozlaşma ve kayırmacılığa meydan vermemeyi, bu suçları işleyenleri de hukuk kuralları dahilinde en ağır şekilde cezalandırmayı milli bir vazife olarak görmektedir. Toplumsal barışı ve demokratik sistemin varlığını tehdit eden, devlet kurumlarına olan güveni sarsan ve toplumsal tahribata neden olan ahlaki kirlilik ve yolsuzluklarla kararlı ve etkin mücadele suretiyle temiz siyaset, temiz yönetim ve temiz toplumun tesisini ve kalıcılığını hedefliyoruz. Dürüstlüğü teşvik eden ahlaki kuralların oluşturulmasına, eğitimin her kademesinde insanımıza bu erdemlerin kazandırılmasına önem veriyoruz. Devlet malına sahip çıkmanın, kamu menfaatlerini öncelemenin bir hayat tarzı olarak benimsenmesini esas alıyoruz. Sağlıklı bir demokrasinin ancak dürüstlük, tutarlılık, hoşgörü ve samimiyet gibi ahlaki değerlerle bezenmiş bir siyasi kültür zeminini üzerinde yükseltebileceğine göre inanıyor, ilkeli, seviyeli ve temiz siyaseti demokrasinin teminatı olarak kabul ediyoruz. Toplumun demokrasiye ve siyasete olan güven duygusunun zaafa uğramamasına neden olan yozlaşmanın önüne geçilmesinin, milli, ahlaki ve toplumsal duyarlılığa sahip demokratik katılımla mümkün olabileceğini savunuyoruz. Üzülerek ifade ediyorum ki yozlaşma yalnızca hukuki değil, ahlaki, kurumsal, kültürel ve zihinsel bir sorun olarak siyasi ve toplumsal hayatın hılcallarına kadar nüfuz etmiş, eş zamanlı olarak Türkiye'nin istikrar kanallarının tıkanmasına sebebiyet vermiştir. Son dönemlerde bazı belediyeler üzerinden yürütülen soruşturmalar neticesinde ortaya çıkan vahim iddialar, toplumu bir arada tutması gereken ahlaki değerlerin ne denli tahrip olduğunu gözler önüne sermiştir. Vatandaşlarımızın oylarıyla seçilen ve görevleri belediye ve belde halkına hizmet etmek olan bazı belediye başkanlarının kamu kaynaklarını istismar, yolsuzluk, usulsüzlük ve yozlaşma halleriyle iki cihanda da kurtuluşu olmayan bir düşkünlük halidir. Bunlar hangi siyasi partiye ait olursa olsun hem topluma hem de içinde bulunduğu camiaya zarar vermektedir. Türk siyasetini kirleten bu kişiler yaptıkları karşısında koruma görmemeli, siyaseti kirletmelerine müsaade edilmemeli, siyasetten temizlenmelidir. Milliyetçi Hareket Partisi temiz siyaset, temiz toplum ilkesi doğrultusunda bu konuda her zaman üzerine düşeni yapmış, partimizi töhmet altında bırakanların kim olursa olsun üzerine giderek gerekli arınmayı tavizsiz sağlamıştır. Sorumluluk mevkiindekilerin yozlaşmanın ve çürümenin baş aktörü olması içine düşülen bataklığı göstermektedir. Bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı, toplumun hassasiyetlerini gözeterek arınmalı ve durulmalıdır. Siyaset mutlaka daha şeffaf, daha tutarlı ve daha sorumlu bir zemine taşınmalıdır. Siyasetin finansmanından siyasi etik ilkelerine kadar siyasi partiler rejimi gözden geçirilmeli, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ruhuna uygun düzenlemeler yapılmalıdır. Türkiye bir hukuk devletidir. Demokratik kurum ve kurallar işlemektedir. Bölgemiz bir ateş çemberinin içerisindeyken Türkiye başta milli güvenliği tahkim etmek üzere bölgenin yeniden huzura ve istikrara kavuşması için uğraş verirken Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir gündem yansılaması içerisinde patinaj yapmasının kimseye faydası olmayacaktır. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde kişinin iyi Müslüman olduğunun işaretlerinden biri de faydasız söz ve lüzumsuz işleri terk etmesidir. Milliyetçi Hareket Partisi Türk siyasi hayatında milliyetçiliğin, mukaddesatçılığın, ahlakçılığın ve Türk milletinin sinesinden doğmuş daha pek çok değerin temsilciliğini yapmıştır. Şartlar ne olursa olsun Türkiye'nin milli varlığına ve tarihi misyonuna sahip çıkmıştır. İlkeleri net, ülküsü büyüktür. Türk milletine milli, manevi ve insani açılardan seslenen, sevgiyi, adaleti, özgürlüğü, barışı ve güven içinde gelişim amaçlayan Türk milliyetçiliği, sorunlara bakışımızın ve çözüm önerilerimizin temelini oluşturmaktadır. Bugüne kadar hep milli birlik ve beraberlikten, kardeşliğimizi pekiştirmekten yana olduk. Eğer ortak vatanda birleşirsek, acı ve sevinçle bir olabilmeyi başarırsak, karşımızda kimsenin duramayacağına inandık. Siyasi, sosyal ve ekonomik uzlaşmayla milli birliğin güçlendirilebileceğini savunduk. Milliyetçilik ve demokrasiyi ayrılmaz iki kardeş ve toplumsal uzlaşma dinamiği olarak kabul ettik. Hür ve bağımsız Türkiye'yi refah içinde bir toplumsal düzeni hedefledik. Siyasette ilke dedik, siyasi ahlakın, akıl ve adaletin erdemine inandık. Terörsüz Türkiye ile bu ilkelerimizi gelecek vizyonumuzla bütünleştirmek arzusundayız. Terörü bu topraklardan tamamen çıkarmak, bölgemize istikrar getirmek ve emperyalizmin hedeflerini çöpe atmak çabasındayız. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolunda birçok engel aştık, mesafe aldık. Milletçe bir olduğuna ulaşamayacağımız hiçbir hedefte kalmayacaktır. Nitekim milli birliğimizi güçlendirerek Türk ve Türkiye yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz. Provokasyonları aldırmadan Cumhur İttifakı birlikteliğinde Türkiye'yi ekonomik, askeri ve siyasi olarak milletler camiasında en üst sıraya taşıyacağız. Büyük bir inanmışlık ve adanmışlıkla Türkiye'yi süper güç ve lider ülke yapmak için azimle çalışacağız. Tarihimizde korkuyu kovarak, bozgunu bozarak, pek çok kirli senaryoyu nasıl yırtıp attıysak, aynı inançla kutlu gayeler için yol almaya devam edeceğiz. Cumhur İttifakı demokratik düzeni ihya ederken hukuk devletini güçlendirecek ve herkesin eşit birer vatandaş olduğu gerçeğinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak adımlar atacaktır. Türkiye'nin güvenliği, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü her şeyin önünde ve üstündedir. Belirtmek gerekir ki en uzun mesafeler için bir adım, en zorlu mücadeleler için imanla çarpan bir kalp gerekir. Cumhur İttifakı olarak atılan önemli adımlarla birlikte Türk milleti için imanla çarpan bir yürek zenginliğiyle hedef ve heyecanlarımızı yaşatmak, milli ülkülerimizi gerçekleştirmek gayesindeyiz. Gayret bizden, himaye Allah'tandır. Konuşmamın sonunda meclis çalışmalarında tüm arkadaşlarıma başarılar dilerken ülkemizle birlikte bölgemizde de barış, huzur ve kardeşliğin gök saldığı günlerin gerçekleşmesini temenni ediyor. Sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Bugün burada İstanbul Teşkilatımız bütün unsurlarıyla bulunmaktadır. 29 Mayıs fethinin Anadolu'da siyasi fethi haline dönüşmesini sizden bekliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun efendim.
2: Ve Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında kürsüdeydi ve hem iç gündeme hem dış gündeme dair önemli mesajları oldu. Yine Devlet Bahçeli'nin satır başlarını hemen şöyle kısaca toparlayayım sizlere, sonra bültene başlayacağız. Siyasi tansiyon yükseldi. Bayram CHP açısından kucaklaşmak yerine kutuplaşmanın derinleştiği bir zamana dönüşmüştür. Yaşanan gelişmeler CHP kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir açıklamasında bulundu Devlet Bahçeli. Beklentimiz hukuki ve siyasi mücadele yerine fiziki mücadele gibi toplumsal huzuru bozacak tehlikeli söylem ve eylemlerden kaçınılmalıdır açıklamasını yaptı. Provokasyonu artıracak söylemlerden kaçınılmalı. Mesele hukuk zemininden uzaklaşmamalıdır. Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemelidir. Olaylar güvenlik güçlerine saldırıya yönelmemelidir. Bölünmüş bir CHP algısı oluşturulmasına şahit oluyoruz. Yargıtay CHP için kararını bir an önce vermeli açıklamasında bulundu ki bu açıklaması manşet niteliğindeydi aslında. Şimdi bir bağlantıyla devam edelim. Artık 11 bülteni içerisindeyiz. CHP ile ilgili yeni bir gelişme de var. Antalya'da Büyükşehir Belediyesi adayı belirleme sürecinde yaşananlarla ilgili soruşturmada CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve 5 milletvekilinin dosyası fezleke düzenlenmesi için Ankara'ya gönderildiği ayrıntıları Özden Erkuş aktarıyor.
15: Özgür Özel, Veliha Baba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arın'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması için fezleke hazırlık yazısı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu'na gönderildi Antalya Cumhuriyet Savcılığı tarafından. Antalya'da devam eden soruşturma bilindiği üzere Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı süreciyle bağlantılı olarak para talebi ve teslimi iddiaları nedeniyle fezleke düzenlenmesini gerektirecek bir nitelikte olduğuna dönük bir değerlendirme yapıldı Antalya Cumhuriyet Savcılığı tarafından. Bu çerçevede hatırlanacaktır. Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek adaylık süreci kapsamında 1 milyon euro talep edildiğini, bu paranın da CHP Genel Merkezi ile bağlantılı bir kişiye teslim edildiğini iddia etmişti ifadesinde ve bu sürecinde Veli Ağbaba ve Özgür Özel'in bilgisi dahilinde gerçekleştiği iddia edilmişti. Edinilen bilgilere göre bu çerçevede fezleke düzenlenme sürecinin başlatılabilmesi için dosyanın yetkili makama gönderilmesi gerektiğine dönük bir değerlendirme yapıldı ve Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında yürütülen ve fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek nitelikteki iddiaları içeren soruşturma yönünden Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yetkisizliğine karar verilerek dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Şimdi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme yapılacak ve ardından da Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında fezleke düzenlenip düzenlenmeyeceğine karar verildikten sonra eğer fezlekeler düzenlenirse Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu fezlekeler gönderilecek.
2: Evet, Özden Erkuş sıcak gelişmeye dair ayrıntıları aktardı bizlere. Şimdi geride bıraktığımız dakikalarda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yine gündeme damga vuran açıklamalar yaptı. O açıklamaları ve aslında bu yaşananların siyasetin tansiyonu yükseldi demişti Bahçeli. Kamuoyuna yansımalarını da konuşalım istiyoruz bültenin bu bölümünde. Kamuoyu araştırmacısı Yusuf Akın yayın konuğumuz. Sayın Akın merhaba, yayına hoş geldiniz.
16: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum Zehra Hanım.
2: Şimdi çok alanınız olmamakla beraber şimdi kamuoyu araştırmalarını da etkileyeceği için Bahçeli'nin bu açıklamalarını sormak istiyorum ben size. Gerçekten de önemli, manşet niteliğinde her grup toplantısında bir açıklama yapıyor Devlet Bahçeli. Bugün de Yargıtay kararını bir an önce vermeli ve aslında iki tarafa da ilk başta da yapmış olduğu gibi bir itidal çağrısında bulundu ve provokasyonu artıracak söylemlerden kaçınılmalı vurgusunu da yineledi. Nasıl değerlendirirsiniz?
16: Sayın Bahçeli'nin bugünkü konuşması, bugünkü Türkiye kamuoyunu yakından değerlendiren, her akşam TV stüdyolarında, gazetelerde, sosyal medyada yoğunlukla detaylarıyla ilgiş edilen konunun aslında çok daha farklı bir yerden bakılarak ele alınmasını ben gördüm. Hı hı. Şöyle ki Yargıtay'la alakalı sürecin hızlıca karar almasına dair vermiş olduğu bir değerlendirme vardı. Bununla birlikte CHP'de arınma ve yeni şeyler söyleme vakti diye de belki de geçtiğimiz hafta Türk'ünde vermiş olduğu demeçle birlikte ele alınmasında makul olacağı kanaatindeyim. Zehra Hanım, Sayın Bahçeli bugünkü bu grup toplantısında gördüğümüz kadarıyla aslında daha büyük, daha küresel bir krizi ele aldı. Ve belki de Türkiye'nin bu konuyu ele almasıyla alakalı, özür dilerim, Türkiye'nin bu konuyu ele almasıyla alakalı biraz daha konuya üstten bakarak değerlendirilmesinin daha makul olacağını belirtti. Yargıtay hızlıca kararı ele almalı derken, çünkü diyor ki Türkiye'nin etrafında yanan bir ateş çemberi var. Yani burada emperyal hayaller, siyonist hedeflerle ilgili bazı adımlar çok güçlü ve hızlı şekilde atılıyor ve terörsüz Türkiye ile ilgili süreçte belki de İlk başlanırken iç cephenin tahkimiyle alakalı hani konu konuşulmuştu ya, Zehra Hanım, belki de bunun da tekraren bir güç arayışının olduğu bölgede güç merkezi olmaya aday Türkiye için iç cephenin tahkiminde de CHP'nin kaçınılmaz çok kritik bir yeri vardır ve dolayısıyla burada CHP ile ilgili Yargıtay hızlıca karar vermeli ve süreç Türkiye açısından iç siyaseti bağlamında birliktelikle devam etmeli şeklinde bir değerlendirme yapıyor. Daha gördüğüm kadarıyla iç siyaset meselesini daha üzerinde bir yerden bakarak Sayın Bahçeli konuyu ele alıyor. Dediğimiz gibi daha önceki açıklamalarında da CHP'de bir arınma ve yeni şeyler söyleme vakti demişti. Bu şu anki grup konuşmasında da arınmayla alakalı bir atıfta yaptığını değerlendiriyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'na bir haksızlık yapıldı. Evet, kurultayda görüldü ve bununla alakalı gerekirse bir fedakarlık yapmalı şeklinde bir değerlendirmesi vardı. Burada biz Sayın Bahçeli'nin yaptığı tüm bu yorumları Türkiye'nin geleceğiyle ilgili siyasetin değil, Türkiye siyasetinin değil, Türkiye devletinin geleceğiyle ilgili, bölgedeki pozisyonuyla ilgili, bölgedeki gelişmelere pozisyon alma ve mukavemet gücüyle, refleks gücüyle ilgili herhangi bir güç kaybı olmasın, tali meselelerle gücünü harcamasın ve Türkiye'nin geleceğine daha net odaklanabilsin diye veya bu motivasyonla yaptığını düşünüyorum. Sayın Özgür Özel'le yaptığı konuşmada aslına bakarsak Özgür Özel'le ilgili de arınma ve durulma sürecinde yolsuzluk ve usulsüzlükler, tutuklamalar ve diğer ahlaki meseleler iyi anlatılmalı, şeffaf bir kamuoyu iletişimi gerçekleşmeli şeklinde bir değerlendirmesi olmuştu. Yani burada deniliyor ki aslında Sayın Kılıçdaroğlu'nun arınma ile ilgili yaptığı vurguya birebir doğrudan aynı kelimeyi seçerek arınma ifadesiyle bir değerlendirme yapmış olması belki de bu bağlamda Sayın Kılıçdaroğlu ile aynı yerden baktığını, fakat Türkiye'nin geleceği açısından ise dediğimiz gibi CHP'nin bu kendi içerisindeki mesele işte yargı ile yapılan bir
2: aynı yerden süreç, bakarken aynı ifadesini kullanmasının önemli olduğunun altını çizdiniz. Aynı yerden bakarken aslında CHP'nin de bölünmüş bir CHP algısı oluşturulmaya çalışıldığını ifade ediyor. O algının da yok edilmesi gerektiğini mi vurguluyor aslında? Yapmış olduğu açıklamalar o görüntülerin demokrasimize yakışmadığını mı açıklıyor bize?
16: Benim Sayın Bahçeli'nin yaptığı bu açıklamalardan gördüğüm şey, Sayın Özgür Özel'e aslında liderlikle alakalı bir telkinde bulunuyor. Sayın İmamoğlu ve Sayın Özel arasındaki ilişki, iletişim, birliktelik, bu siyaseten yorumlaması hani bize düşmez, kendileri verecekleri karar. Fakat gördüğüm kadarıyla Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Bahçeli burada diyor ki, Sayın Özel yürümeli. Sayın Özel liderlik ederek partisini en azından Sayın Kılıçdaroğlu'yla ilişkiyle, iletişimle ve bir şekilde arınma hususundaki adımları atarak atılmasına yardımcı olarak zemin hazırlayarak yani Yargıtay da işte hukuk tarafı da üzerine düşen görevi yapsın. Sayın Kılıçdaroğlu da Sayın Özel de üzerine düşen görevi yapsın. Türkiye'nin kamuoyunda, Türk siyasetinin kamuoyundaki bu kamuoyunu bu kadar meşgul eden bu konu hızlıca kalksın ve başka bir yere geçsin diyor. Çünkü Sayın Bahçeli'nin söylediği şey diyor ki denge arayışında tüm dünya ve Türkiye burada bu yeni dengeler kurulurken bir denge merkezi olabilir diyor. Bambaşka bir şeyden bahsediyor belki de. Bambaşka bir ufuktan bahsediyor. İslam dünyası ayağa kalkmalı, birleşmeli ve Siyonizm karşısında Kudüs Birliği şeklinde bir ifadesi var. Bunu söyleyince hemen Zehra Hanım yayına da hazırlanırken 2024 yılında 23-24 Aralık tarihlerinde 2024 yılında yaklaşık işte 1,5-2 yıl kadar önce de Sayın Bahçeli'nin bu terörsüz Türkiye meselesinin başlangıcında yaptığı iki ifade çok dikkatimi çekmişti. Bağlantısı olduğu için paylaşmak istiyorum efendim sizler aracılığıyla. Sayın Bahçeli'nin Kürtler kardeşimizdir, terör örgütü iki cihan hasmımızdır ifadesini nasıl değerlendiriyorsunuz diye sorduğumuzda ve dem ise CHP'nin tahrik siyasetine alet olmadan Türkiye Partisi olma yönünde kararlı adımlarla yürümelidir diye bir ifadesi olmuştu. Yaklaşık iki yıl kadar önce Sayın Bahçeli'nin. Türkiye kamuoyunun %57.1 oranında buna doğru buluyorum şeklinde bir ifadeyle destek verdiğini görmüştük. İkinci veri ise Şam'a gözünü dikenlerin Kudüs'te Osmanlı şamarını yiyeceğini hiç kimse unutmamalıdır ifadesini sormuştuk. Şam güvendeyse günü geldiğinde Kudüs de güvende olacaktır açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz diye kamuoyuna soruyu yönelttiğimizde %59.5 doğru buluyorum şeklinde bir ifadede bulundu. Buna bir cevap verdi. Zehra Hanım aslına bakarsak bugün de yine terörsüz Türkiye'nin Kudüs vurgusunun ve emperyal güçlerle, emperyal hedeflerle Siyonist hayallerin karşısında bir birliktelik olması gerekliliğinin vurgulandığını gördük.
2: Burada
16: belki de Türkiye'nin bir kırılma noktasından geçtiğini ve Sayın Bahçeli'nin buna işaret ettiği değerlendirilebilir.
2: Sayın Akın, aynen sizin değindiğiniz nokta çok doğru. Aslında birkaç gündür buna vurgu da yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu siyaset üstü bir mesele. Buraya bu terörsüz Türkiye sürecinde gelinen nokta çok kıymetli. Oraya öyle yaklaşmak gerekiyor. Siyaset üstü bir mesele olarak herkesin bakmasını beklerim demişti. Bahçeli de aslında o tarzda konuştu. Ve aslında yapmış olduğu açıklamada hem bütün bir Türkiye vurgusuyla beraber Cumhur İttifakı devamına dair o vurgusunu da sanki ineledi.
16: Kesinlikle. Sayın Bahçeli'nin yine Türk Gün Gazetesi'ne vermiş olduğu demeçte şöyle bir ifade vardı. Biz siyaseten farklı noktalarda olmamıza rağmen Ve MHP'ye çekilen benzer operasyonlarda da onlara da atıf yaparak Sayın Bahçeli, o gün CHP yanımızda kurumsal olarak kurumsallığımızı devam ettirmemiz için bize bir destek veya dayanışma pozisyonuna da değillerdi. Yani siz bize bunu yapmamıştınız. Fakat diyor ki bunlardan bağımsız olarak ben yine bir fedakarlık yaparak bugün CHP'nin Türkiye siyaseti için gerekliliğini vurguluyorum. Ve özellikle yani CHP içerisindeki veya CHP'de yaşanan bu meselelerin bir

0: ailemizle, sosyal çevremizle. Hani bu da ayrı bir konu tabii. Kesinlikle bugünün konusu değil Zehra Hanım. Ama gördüğümüz kadarıyla bu CHP içerisindeki mesele sokağı eğer ki hareketlendirir, hararetini artırırsa bunun da güç odağı olma potansiyeli, güç merkezi olma potansiyeli olan Türkiye için iç cephe tahkimiyle ilgili bu kadar vurgunun yıllardır yapıldığı bir süreçte çok yani ayağımıza bir belki de pranga olabileceği değerlendirilebilir. Sürekli
1: Buna
0: dikiz
1: dair bir
0: aynasına bakarak
1: araştırmanız var mı
0: arabayı
1: Sayın Akın?
0: kullanamazsınız. Şöyle ya sokak hareketliliğiyle ilgili az önce verdiğimiz veriyi paylaşabilirim tekraren. Yani kavgayı seyretmeyi, kavga edenleri seyretmeyi Türkiye seçmeni seviyor. Yakından takip ediyor. Fakat gördüğümüz kadarıyla genelde sağduyuyu oyuyor. Çünkü sağduyunun o vakar halin devlet aklını temsil edebileceğini, devlet mekanizmasını yönetebileceğini, daha güçlü ve daha doğru karar verecek bir siyasi aktör olma potansiyelini barındırdığını değerlendiriyor. Dolayısıyla aslına bakarsak Sayın Özgür Özel'in bir mağduriyet temeli tabanı oluşturmak için belki de bu yaşadıklarını güçlü şekilde anlatması, ifade etmesi, evet elzem ve kendisi açısından makul olarak değerlendirilebilir. Fakat Sayın Trump'la, Sayın Putin'le, işte Netanyahu ile, Şara ile ve dünyadaki işte diğer tüm devlet başkanlarıyla Türkiye'nin geleceğini, bugününü konuşma potansiyeli olan bir kişi olma iddianız varsa sizin, devleti yönetmeye namzet bir partinin genel başkanı iseniz, Toma'nın başında o fotoğrafın verilmemesi daha makul olabilir. Bu benim değerlendirmem. Yani çünkü dediğimiz gibi orada evet büyük bir kriz var. Sayın Özgür Özel'in bu krizi yönetmesi lazım. Fakat yani sokak hareketliliğiyle ilgili mesele başladığında sağduyunun daha güçlü, sağduyuyu hakim olan, sağduyusunu daha güçlü gösteren tarafın seçmenin oy verme davranışını veya yanında
1: Peki.
0: pozisyonlanma açısından daha avantajlı olduğu değerlendirilebilir. Sokaktan kesinlikle uzak durulmalı. Son olarak siyasi ve hukuki mücadele tabii ki de kesinlikle devam edilmeli. Ama yani siyaset daha şeffaf olarak işlemeli. Burada arınma ile ilgili meselede hızla adımların atılması belki de Sayın Özgür Özel için de liderlik açısından güçlü bir potansiyelin olduğuna vurgu yaptığını değerlendiriyorum ben Sayın Bahçeli'nin yapmış olduğu bu ifadelerin alt metninde bir fırsat var. Türkiye'de bu fırsatı kaçırmamalı.
1: Peki o fırsat kaçırılmamalı ama şu anda bunlarda yaşanıyor. Siyasette de tansiyon bir hayli yüksek. Şimdi bakıyoruz, gelişmeleri takip ediyoruz. Mesela Kılıçdaroğlu'nun genel merkezde olduğu bilgisi var. İşte MYK'nın açıklanması bekleniyor. Bir yandan bugün grup konuşması olacak. Özel nasıl bir konuşma yapacak? Mesela söylemlerinin çok etkili olduğunu ifade ettiniz. Konuşması bu süreci nasıl etkiler? Yani bir kamuoyuna bir mesaj veriyor ve herkes dediğiniz gibi çok yakından takip ediyor. Belki bu kadar eskiden takip edilmiyor ama da şu anda günlük meseleler bir kenara bırakılmış ve bu konular konuşuluyor, bu konular takip ediliyor ve aslında sarf edilen her cümlede çok belirleyici oluyor. Nasıl etkiler bu süreci Özgür Özel'in yapacağı bu konuşma ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'sını açıkladıktan sonra belki sarf edeceği cümleler?
0: Seçmenin oy verme davranışında daha önce de zikrettiğimizi hatırlıyorum. En güçlü 3 parametre nedir diye baktığımızda Türkiye seçmeni, Türkiye seçmen sosyolojisi lideri, kadroyu ve söylemi oyluyor. Zehra Hanım, sizin güçlü bir liderlik ortaya koymanız ve bunu güçlü bir kadroyla, geniş bir kadroyla, size inanmış, çalışkan bir kadroyla yerine getireceğinize dair söylemlerinizle de seçmeninizi ikna etmeniz gerekiyor. Burada Sayın Özgür Özel'in aslına bakarsak çalışkan bir performans ortaya koyduğu değerlendirilebilir. Hatta ki CHP'li siyasi aktörlerin işte bir yani performans ortalaması alınmış olsa Sayın Özgür Özel bunun ortalamanın üzerinde kalacağına dair kanaatimi net şekilde hızla beyan edebilirim burada. Fakat liderlikle alakalı pozisyonunda ve kadroya işte hakimiyeti ile ilgili kısımda gördüğümüz kadarıyla bir açmazı var. Orada biraz daha güçlü irade koyması, Sayın İmamoğlu ile ilişkisini daha doğru tanımlaması, belki daha makul olabilir. Sayın İmamoğlu'na

0: sırt çevirmesi, ondan vazgeçmesi anlamını söylemiyorum. Bu da bir tutarsızlık ifade edecektir seçmeninin, seçmen tabanının zihninde ve bu da kendisi için bir dezavantaj olacaktır. Fakat şu anda bu çift başlılık hali, davul kimilerinde, tokmak kimilerinde bilinmiyor olması hali, yani CHP genel merkezini mi yoksa CHP parti meclisini mi muhatap almalıyız hali, ya bu kargaşa hali, kakofonik hal, gördüğümüz kadarıyla muhalefet tabanının, muhalefet seçmeninin de motivasyonunu kırıyor. Onları daha umutsuz, daha kaygılı hale getiriyor. Yani onların vazgeçmelerine neden oluyor. Dolayısıyla belki de bu içerisinde partinin çözülüyorsa çözülmeli, çözülmüyor ise bir lider olarak zorunda kaldığı için adım atan değil, risk aldığı için, cüret ettiği için adım atan bir siyasi aktör olarak Özgür Özel'in belki de bugün o kritik kararı alması gerekli. Yani ben CHP içerisinde mi devam edeceğim yoksa CHP'den başka yeni bir yol çizerek burada mı devam edeceğim diye. Bu kararı bugün kendisinin vermesi lazım. Dediğimiz gibi ya yargı süreçleri, hukuki süreçler ve işte benzeri şeyler sonuçlanacak ve zorunda kalarak bu kararı almış olacak. Yine bu bir liderlik alameti farikası değildir. Veya bugün atını denize sürecek ve hani her grup toplantısının sonunda yürüyelim arkadaşlar ifadesiyle bitiriyordu ya Zehra Hanım. Aynı şekilde diyecek ki yürüyelim arkadaşlar, ben yürüyorum, ben de gelen kaç kişidir, hadi devam edelim, bakalım diyecek. Çünkü ilk günde yaptığımız bu mutlak mutlan kararıyla alakalı işte kamuoyuyla açık paylaşıldığı ilk gün yaptığımız çalışmalar ve sonraki çalışmalarımıza meselenin biraz parti içi bir mesele olarak değerlendirildiği ve mutlak mutlak kararını doğru buluyorum diyen oranında %52 olduğunu gördük. Künye vererek söyleyeyim, 21-22 Mayıs tarihlerinde 1100 Türkiye örnekleme temsili kişiyle yaptığımız araştırmada doğru buluyorum diyen oranın %51.9, yanlış buluyorum diyen oranın ise %48.1 olduğunu gördük. Bu bize neyi gösteriyor? Bize diyor ki Türkiye seçmeni artık meseleyi siyasal bir mesele olarak ele alıyor. Yani ne söylendiğine değil, kimin söylediğine daha çok bakıyor. Artık meselenin detaylarıyla ilgili çok yani şey, yani çünkü inanın ki yani takipten yorulduk belki de. Yani hukukçuların birbiriyle kendilerinde işte hukuk kitaplarının mevzuatları, kararları, işte şeyleri göstererek tartışmalarından yorulduk Zehra Hanım. Türkiye kamu yoruldu. Bu kadar dinlemiyordu inanın ki.
1: Peki.
0: Mutlak butlanı atandığında nasıl bir isim soy isimmiş bu, ne kadar farklıymış diyen Türkiye seçmenimiz var. Tamam anlamında söylemiyorum. Kesinlikle güçlü feraseti göz ardı edilmemeli.
1: Evet.
0: Fakat çok detaylı bu kadar değerlendirmiyor gördüğümüz kadarıyla. Bu tarafta kargaşa var, sıkıntı var. Bu tarafta ise bir birlik, dirlik var. Kabaca buna bakıyor seçmen. Bunu bu şekilde değerlendiriyor. CHP içerisindeki meselenin hızlı hallolması CHP'nin selameti açısından da çok faydalı olacaktır. Özgür Özel bu konuda, bu anlamda belki de irade almalı, cüret etmeli.
1: Peki Bahçeli'nin mesajlarından yola çıkarak siyasette o yükselen tansiyonu nereye evrilebileceğini, kamuoyuna yansımalarını konuştuk. Kamuoyu araştırmacısı Yusuf Akın yayın konuğumuzdu. Biz şimdi gündemi değiştirelim. Spordan bir başlıkla devam edelim, bir bağlantı gerçekleştirelim. A milli takımımızın Dünya Kupası kadrosu da açıklandı. Ayrıntılar için sözü Gürkan Ak'a bırakalım.
2: Merakla beklenen nihai kadro açıklandı. Vincenzo Montella tercihlerini yaptı ve aslında Türkiye Futbol Federasyonu'nun özel bir çalışmasıyla 10 dakikalık bir videoyla kadro duyuruldu. Türk futbolunun efsaneleri, tek tek isimleri açıkladığı bir video paylaşıldı. İsimlere gelecek olursak tabii ki birçok futbolsever çok merak ediyordu. Kalecilerde 3 isim göreceğiz. 35 kişiden 26 kişiye düşürüldü kadro. Altay Bayındır, Mert Günok ve Uğurcan Çakır milli takımın kalesini koruyacak Dünya Kupası boyunca. Savunma hattında Abdülkerim Bardakçı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydın ve Zeki Çelik yer alıyor. Orta sahada Hakan Çalhanoğlu kaptanlık pozisyonu ile mücadele edecek Dünya Kupası'nda. İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü ve Salih Özcan Yine hem orta saha hem özellikle hücum rotasyonunda kullanılacak isimler Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın ve Yunus Akgün milli takımın 26 kişilik Dünya Kupası kadrosunu oluşturuyor. Elbette Vincenzo Montella kadro kararını verirken belirtmişti, altını defalarca çizdi. Çok zor bir karar alıyorum. Dışarıda kalacak isimler konusunda çok düşündük. Milli takımın en çok kullanabileceği isimleri alternatifli olarak belirledik demişti Vincenzo Montella ve bu zor kararını da bugün resmi olarak duyurdu. Oldukça yoğun bir fikstür beklediğini belirtelim milli takımı. Sadece bunu maç bazında düşünmeyin. Grup aşamasında evet 3 mücadele oynayacak milliler. Avustralya maçıyla açılışı yapacak Dünya Kupası'nda. Paraguay ve Amerika Birleşik Devletleri mücadeleleriyle devam edecek ama aralarda antrenman programının çok yoğun olduğunu ve boşluk kısımlarda da milli takımın uçuşlarla farklı şehirlere gideceğini, hatta açılışı bildiğiniz gibi Kanada'da yapacağını, sonrasında Amerika Birleşik Devletleri içerisinde uçuşlar gerçekleştireceğini söyleyelim ki toplamda bugün gerçekleştirilecek İstanbul-Amerika uçuşuyla birlikte 8 uçuş yapacak milli takım. Dolayısıyla sadece maçlar değil, aynı zamanda hem antrenman programı hem iç uçuşlar milli takımı epey yoracak, yıpratacak diyebiliriz. Bugün detayı verelim. Onda son antrenmanını Riva'da gerçekleştirdi milliler ve saat 13.30 itibariyle İstanbul Havalimanı'ndan Amerika'ya doğru yola çıkacaklar. Yine Riva'dan da bir kortejle 12.30 civarında ayrılacağını, milli takım otobüsüyle havalimanına hareket edeceğini belirtmiş olalım. Milli takımın tekrar altını çizelim. 14 Haziran'da ilk maçını Avustralya karşısında oynayacak A milli takım.
1: Peki Gürkan, dün akşam bir hazırlık maçı vardı. 4-0'da galip geldi milli takım. Bunun kadro üzerinde bir etkisi oldu mu? Ne dersin?
2: Özellikle aslında Dünya Kupası'nın provası o niteliğinde takımlar belirlediklerini söylemişti Vincenzo Montella hazırlık maçlarında ki Avustralya'ya benzeyen bir takım Kuzey Makedonya, bu yüzden seçtik demişti. Mutlaka ki pozitif bir etkisi olacaktır skorun, çünkü özgüvenli bir oyun izledik millilerden ki oldukça rotasyonun tamamını kullandığı bir maç oynadığını söyleyebiliriz millilerin. Çok net bir skor, 4-0'lık skor, genç isimlerin skor katkısı verdiği, aynı zamanda asist katkısı verdiği bir maç izledik ki milliler bir hazırlık maçı daha oynayacak bu mücadelenin ardından. Onu da Amerika'da gerçekleştirilecek. Yine Venezuela ile oynanacak bu mücadele ve aslında Vincenzo Montella'nın belirlediği bu maçların Dünya Kupası'nda karşılaşacak rakiplerin benzerleri olarak belirlendiğini de aktaralım. Bildiğiniz gibi evet Avustralya ile bir mücadele yapılacak ama sonrasında bir Güney Amerika ekibiyle, Venezuela ile oynanacak hazırlık maçı da gruptaki Paraguay maçı ile eşleştiriliyor. Bu nedenle de milli takımın oynadığı hazırlık maçlarının turnuvaya etkisi mutlaka ki pozitif olacaktır.
1: Spor severler yakından takip ediyordur ama hem onlar için hem çok yakından takip etmeyenler ama Dünya Kupası heyecanını yaşamak isteyenler için Dünya Kupası'na dair bu hazırlık maçları da bir eşleşmeler var dedim mesela. Onları bize şöyle biraz sıralayabilir misin?
2: Evet, Türkiye'nin oynayacağı mücadeleler özellikle tabii ki Türk futbol severlerin dikkatini çekecektir. Ki 13 Haziran Cumartesi yerel saatle, Amerika yerel saatiyle oynanacak ama biz Türkiye saatiyle sabah 7'de 14 Haziran'da Avustralya-Türkiye maçı için ekran karşısına geçeceğiz. Saat 6'yı gösterdiğinde 20 Haziran'da bu kez Türkiye-Paraguay mücadelesi var. Saat 26 Haziran'da saat 5'te. Biraz erken saatler evet ama futbol severler Türk milli takımını mutlaka ki Türkiye'de ekran başında yalnız bırakmayacaktır. Türkiye Amerika Birleşik Devletleri maçı oynanacak 26 Haziran'da ki ev sahibi ekip tabii ki onlar da çok iddialı ama milli takım içinde özellikle grubun kaderini belirleyecek maçlardan biri olarak adlandırabiliriz. Elbette tek tek fikstürü aktarabilmek çok zor diğer maçlar özelinde. Çünkü tam 48 takım var. İlk kez Dünya Kupası bu kadar kalabalık bir takım listesine sahip. Dolayısıyla fikstürde eşleşen, kaçan maçlar mutlaka futbol severler için olur ama özellikle ilk 10 takımın, dünya sıralamasında ilk 10 takımın maçları büyük ilgi görecektir. İspanya, Fransa özellikle otoriteler tarafından favori olarak gösterilen ülkeler ki kadro bağlamında baktığınızda, yine son yıllardaki performanslarına baktığınızda Dünya Kupası için ön plana çıkan ülkeler olarak gözüküyor. Ama her Dünya Kupası'nda sürprizlere tanıklık ederiz ve mutlaka ki o sürprizler içinden de izlenebilecek ve keyif veren mücadeleler olacaktır. Yine tabii ki araştırma şirketlerinin yaptığı belli dinamikler ve veriler ön plana çıkartılarak yaptığı anketler var. Hangi takımın, hangi ülkenin Dünya Kupası'nı kazanmaya en çok yakın olduğuna yönelik. Burada %10.3 ile İspanya birinci sırada yer alıyor. Yüzdelik dilimlerle açıklandığında ki hemen peşinden Fransa geliyor. Türkiye'ye verilen oran evet diğerlerine göre, diğer büyük futbol ülkelerine göre biraz düşük kalmış olabilir ama %0.9'luk oranla araştırma şirketleri Türkiye'nin bu kupayı kazanabileceğine ihtimal vermiş. Ama tekrar altını çizelim. Burası turnuva bazında tek maç üzerinden oynanan mücadeleler. Dolayısıyla her milli takımın sürpriz yapma ihtimali, potansiyelini en üste çıkartma ihtimali bulunduğunda altını çizmek lazım.
1: Oranlar böyle verilmiş ama umut ediyoruz ki çok keyif veren mücadelelerle Türkiye'de o rakamları tersine çeviren şahane sonuçlarla ayrılacak oradan. Şimdi ben şunu da sorayım, artık noktalayacağız ama şimdi mesela kadro açıklandı dedik ama o kadro mesela kamuoyunun beklentisini karşıladı mı Gürkan?
2: Ben karşıladığını düşünüyorum çünkü 35 kişilik kadrodan elbette ki gidemeyen isimler olacaktı. Bir liste var, bir sınır var. 26 kişilik bir kadro. Vincenzo Montella da aslında bunu defalarca kez anlattı. Aynı durumu ben de futbolcuyken yaşadım. O kağıt önünüze geldiğinde kadroya seçilip ya da seçilmediğinizi öğrendiğinizde çok karışık duygular yaşayabiliyorsunuz. Seçilmeyen futbolcularımızı anlayabiliyorum duygularını ama bir karar vermek zorundayız dediler. Seçilmeyen isimler arasında tabii ki elbette çok önemli futbolcular var ama seçilenlere baktığımızda biraz hak ederek seçildiklerini de net olarak söyleyebiliriz. Daha çok burada tecrübelerine, sezon içerisinde gösterdikleri performansa bakarak Vincenzo Montella'nın karar verdiğini düşünüyorum. Aynı zamanda mevkisel anlamdaki alternatifler, opsiyonlar, özellikle sadece tek mevki olarak bakmayın, devşirme olarak adlandırdığımız, yani örneğin savunmanın her bölgesinde oynayabilen, orta saha ve savunmada oynayabilen, hücum ve orta sahada oynayabilen opsiyonlara sahip isimlere de şans verildiğini görüyoruz. Kaleci olarak 5 isim çağrılmıştı, ikisi elendi. Ersin Destanoğlu ve Muhammed Şengezer oldu bu elenen isimler. Seçilen isimlere baktığınızda daha çok büyük olasılıkla Uğurcan Çakır birinci kaleci olacaktır. Belki de sezonun zaten en iyi kalecisiydi Uğurcan. Dolayısıyla bu yönden de değerlendirilebilir. Diğer tüm isimler için bu kıyaslamayı yapabiliriz. Yusuf Sarı, Yusuf Akçiçek, Demir Ege, Aral Şimşir ve Mustafa Eskielaç isimleri de yine kendine şans bulamamıştı. Daha çok genç isimlerin kadronun dışında kaldığını, daha az forma şansı bulan isimlerin kadronun dışında kaldığını söyleyebiliriz. Diğer seçilen isimlerle alakalı da bu isim neden seçildi, hak ediyor muydu denilebilecek bir isim olduğunu düşünmüyorum. Evet, en çok tartışılabilecek isim burada belki Samet Akaydın olabilir ama onunla ilgili Vincenzo Montella defalarca kez açıklama yaptı. Samet'in kendi oyun planına çok uyduğunu, aynı zamanda diyaloglarının çok özel olduğunu, dolayısıyla Samet'e çok güvendiğini defalarca kez aktardı. Tek tek isimler üzerinden tartışmaya girmenin bence milli takıma bir pozitif katkı sağlayacağını düşünmüyorum. Seçilen kadronun bence kamuoyundaki yansıması olumlu olacaktır.
1: Gürkan Ak'tan aldık. Milli takımın kadrosu açıklandı. Dünya Kupası'na artık geri sayım başladı. Kalbimiz ve elbette desteklerimiz milli takımla. Biz şimdi noktalıyoruz bülteni ama spor bülteninde daha detaylı bir şekilde bu konuya yer verilecek. Saat başında da birlikteyiz.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
10: Sağlam bankacılık.
11: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
12: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
13: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
14: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
15: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
3: Bahar ve yaz aylarında olan yağmurlar neden çok şiddetlidir? Isınan hava yükselir prensibinden yola çıktığımızda hava ne kadar sıcaksa hava parseli de o kadar atmosferin üst katmanlarına kadar çıkabiliyor. Bu durum yüksekliği 8-10 kilometreyi bulan devasa kümülüs bulutlarına neden oluyor. Bu güçlü bulutlar doğası gereği aşırı yağış, süper hücre, dolu ve hortum oluşturabiliyor.
4: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
2: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
5: Doğa konuşmaları.
6: İstanbul'un bitki çeşitliliği Avrupa'daki birçok ülkenin bitki çeşitliliğinden fazla. Peki bunun ne kadarı doğal flora, ne kadarı insan eliyle dikilmiş bitki ve kentin aldığı göç bu durumu nasıl etkiledi? Doçent Doktor Sırrı Yüzbaşıoğlu'na sorduk.
7: Flora dediğimiz yapı bir bölgede yetişen doğal veya doğallaşmış bitkilerin listesidir aslında. Biri ya da birilerinin başka bir coğrafyadan getirip evinin arka bahçesine ya da parka diktiği bir bitki o ülkenin ya da o ilin doğal florasına dahil edilmez. Yani bu sebeple İstanbul florası için verdiğimiz bu sayının hemen hemen tamamı doğal flora elemanlarıdır. Karadeniz'de bir bitkinin İstanbul'da bulunması çok normaldir. Çünkü İstanbul'un kuzeyi Karadeniz iklimi etkisi altındadır. Ya da Akdenizlilerin adalarda görülmesi gayet normaldir. Çünkü adalar tamamen Akdeniz iklimi etkisi altındadır. Günümüzde İstanbul kentleşmeyle birlikte peyzaj uygulamalarına ve bizim hani egzotik diye adlandırdığımız Türkiye'de olmayıp başka ülkelerden getirilerek yetiştirilen çok sayıda bitkiye ev sahipliği yapmaya başladı. Hani egzotik, bulunduğu yere özgü olmayan. Türkiye için egzotik mesela sahil çamı Türkiye'de doğal olarak yeriş göstermez. O yüzden Türkiye için egzotiktir. İstanbul'da ağaçlandırma çalışmalarında kullanılır. Karaçam İstanbul için egzotiktir. Türkiye'nin doğasında vardır. Ancak İstanbul'da doğal yeriş göstermediği için İstanbul'u egzotik olarak yine aynı şekilde ağaçlandırma çalışmalarında kullanır. Fıstık çamı, servi yine aynı şekildedir. Şimdi beni şaşırtan tür olduğunu sorusuna gelince, şimdi doğrusu hani İstanbul'da peyzaj uygulaması yapılmış tüm park ve bahçeler beni şaşırtıyor. İşin doğrusunu söylemek gerekirse. Sanki başka bir coğrafyada dolaşıyormuşum hissi veriyor bana. Ya bu olumlu ve olumsuz iki yönden değerlendirebilirim aslında. Çünkü olumsuz yönü şu, bu kadar floristik zenginlikten bahsediyoruz. Sadece İstanbul değil, Türkiye'nin floristik zenginliğinden bahsediyoruz. Hiç mi bitki yok bizim peyzaja kazandırabileceğimiz? Tamam, bir botanik bahçesi olsa tabii ki durum anlaşılabilir. Botanik bahçesi çünkü böyle bir amacı vardır, böyle bir misyonu vardır. Ancak park ve bahçelerde bu kadar ithal, bu kadar bu coğrafyaya ait olmayan bitki sokmanın ben doğru olmadığını düşünüyorum. Ha, iyi yanı da şu, olumlu yanı da söyleyeceğim kendi açımdan. Bu coğrafyada görmemin mümkün olmadığı bitkiler. Mesela şu an geziyorum Maltepe'de, dolgu alanlarında özellikle lale ağacı. Kuzey Amerika orijini bir ağaç. Yani şu an benim Kuzey Amerika'ya gidip bu bitkiyi görme ihtimalim yok. Gayet de görseli güzel bir ağaç. Aynı şekilde mabet ağacı. Ana vatanı Çin olan bir ağaçtır bu da. Bunu da park ve bahçelerimizde görebiliyoruz. Özellikle sonbahardaki rengi muhteşemdir bu ağacın. Yine sedir mesela, Cedrus atlantica. Ana vatanı Cezayir Fas olan bir ağaçtır bu da. Bunu da bizim eski özellikle Kadıköy'de bu eski konakların bahçelerinde ya da adalar ya da dediğim gibi korularda göreceğimiz ağaçlardan bir tanesi görseli muhteşemdir.
5: Doğa konuşmaları.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
5: Tek reklam.
8: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
9: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Energy Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Buy farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Buy'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
8: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
10: Tek reklam. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
11: Ülkenin iç ve kuzey kesimlerinde ani kuvvetli sağanaklar, batı ve güneyde ise hızla yükselen sıcaklıklar olumsuzluk yaşatabilir. Yağış alan bölgelerde su baskını ve yıldırım, sıcak bölgelerde güneş çarpması tehlikesi bulunuyor. Tedbirli olunmalı.
10: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
12: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşu sunar.
13: Merhabalar. Sofralarımızda birazcık şöyle ilk yaz hafifliği olsun, bahar günlerine, ilk yaz günlerine uygun bol yeşillikli tariflerimiz olsun. Şimdi doğadan toplanan yeşillikleri pişirmekte üstümüze yok. Sofralarımızda da aslında salata ta Fatih döneminden beri var. Gül yapraklı salatalar yapılırmış. Salata kelimesi de ilginç. Aslında salatadan geliyor. İtalyanca tuzlanmış anlamına geliyor. Kökeni de Latince gene tuzlanmış anlamında. Tuzlayarak sofraya getirmek, çiğ çiğ yemek çok güzel. Pişmiş olarak da yenebilir. Aslında salatada kullanılan her türlü çiğ malzemeden, ottan, yeşillikten bahsediyorum. Ama bunların başında tabii ki marul geliyor. Şimdi marul kelimesinin kökenine de bakarsak Latince amarus, yani acı kelimesine dayanıyor. Buradan türeyen amarulla var. Yunanca'ya maruli olarak geçmiş, dilimize de marul olarak yerleşmiş. Aslında antik Mısır'dan beri biliniyor. Sofralarda her zaman bulunmuş, tanrılara da sunulan bir yiyecek olarak yer almış. İlk kez Karnak'ta tapınak duvarlarında taşlara nakşedilmiş olarak marul resimlerini görüyoruz. Özellikle marulu baharda yemenin ilginç bir yönü var. İşte bütün bahar bayramlarını geçirdik. Özellikle Hıdrellez'de pekmeze batırılarak piknikte kırlarda yenirmiş. Mesela Gaziantep'te böyle bir adet var. Fakat ben bunu İzmir'de bir bahar festivalinde bir bahar yemeği yapmıştık. Orada anlatmıştım ve orada yaşlı kadınlar vardı. Ve onlar da demişlerdi ki biz bunun aynısını yapardık pikniğe çıktığımızda. Aslında kaynaklara baktığımız zaman anlıyoruz ki sirkeye batırma adeti var. Hatta sirke ve bala batırma adeti var. Şimdi burada amarula kelimesinin acı anlamına geldiğini, Latince'de oradan kaynaklandığını söylemiştik ya, burada da aslında bir mantık var. Çünkü hafif acımsıymış eskiden marul. Acılığını gidermek için bala veya bal sirke karışımını veya pekmeze batırmak son derece mantıklı. Dolayısıyla orada biraz acılığı kesiyor ve böyle marulu körpe körpe sirke bal karışımına kesirken cebin şerbetinde olduğu gibi sulandırmadan öyle bir sirke bal karışımına batırarak yemek veya pekmeze batırarak yemek son derece güzel. Peki marulla ben size başka bir tarif versem. Zeytinyağlı bezelyenizi marulla pişirin diyorum. Evet, ben bu tarifi duyduğumda çok şaşırmıştım. İngiliz ve Avrupa mutfaklarında yaklaşılan bir şey. Bezelye ile birlikte sebze gibi pişirmek. Şimdi bizim zeytinyağlı bezelye tarifimize bunu adapte ettiğimizde inanılmaz güzel bir tarif çıkıyor. Ne yapacaksınız? Zeytinyağlı bol bezelyeyi bol taze soğanla bildiğiniz gibi pişirin. Birazcık da şekeri mutlaka olsun. Bunun içine miktarına göre şöyle iri iri yarım marul diyelim. Körpe yapraklarını küçük küçük bezelye büyüklüğünde kıyın. Pişirirken birlikte sebze gibi pişirin. Bakın sonuca şaşıracaksınız. Bunun üzerine de ot olarak bol taze nane öneriyorum. Bu tarifi kaçırmayın. Takipte kalın. Hoşça kalın.
12: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşu sundu.
9: Reklam.
14: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.

0: bulacaksın.
1: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan korkma. Türk Kanser Derneği.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: NTV Radyo.

0: reklam. Sıra dışı hayatlar.
1: Ben Göksenil, psikolojik danışmanım. Doğuştan sol bacağım ampute bir şekilde doğdum. Dizüstü amputasyonum var. İlk protezimi taktığımda 3 yaşındaki bir bebeğe uyacak protezi yapmak çok kolay değildi. Bu yüzden de ilk protezim hiç bükülmeyen ve küçük bir tahta gibi bir şeydi. Bu protez yolculuğumdaki hayata katkı sağlayan, ilk katkı sağlayan kişiler önce o protezi yapan, sonra da o protezi taktığımda sağ ve sol elimi tutan anne babamdı aslında. Böyle uzun 3-4-5 yaşlarına kadar hep onların elini tutarak adımlarımı attım ve şu anda da adımlarımı atarken kimsenin eline ihtiyaç duymuyorum. Oradan başlayan bir yolculuktu. Sonra okula başladım. Okulda o elimi tutan öğretmenler, arkadaşlarım, onların hepsi de bu hayata katkı sağladılar. Üniversiteden mezun oldum. İş hayatına girdim. Orada da elimi tutan insanlar oldu. Ama artık ihtiyaç duyduğumu belirttiğimde elimi tutan insanlar vardı. O yüzden bence bunlar hepsi benim bu hikayemin kahramanları. Ama tabii ki başrol ben oluyorum galiba. Buraya ben ayrı bir parantez de açmak istiyorum aslında. Her ne kadar fiziksel olarak elimin tutulmasına ihtiyaç duyduysam da bir yaşımdan sonra, özellikle de mezun olduktan sonra ve Kadıköy Ayna Danışma Merkezi'nde çalışmaya başladıktan sonra aslında fiziksel olarak elimden tutulmasından çok içsel bir yerden elimden tutulmasına ihtiyaç duymaya başladım. Çünkü 26 yaşına kadar belki de ben protez kullandığımı söylemekte bile, bunu paylaşmakta bile çok zorlanan biriydim. Çünkü bunların hayatımda birinci yerden yeri olmasını istemeyen biriydim. Hep böyle bağımsız, güçlü ve protez kullandığı için bazı şeylerden geri kalan biri izlenimi vermek istemediğim için de kendi içimde tutan, yardım istemekten çekinen biriydim. Ve oradaki insanlar sayesinde aslında asıl gücün bu olduğunun farkına vardım. Asıl gücün paylaşabiliyor olmam olduğunun farkına vardım. Psikoloji alanını seçmemde protez kullanıyor oluşumun etkisi oldu. Bunu yeni yeni fark ediyorum, ne kadar etkisi olduğunu. Galiba biraz böyle doğal olarak bu yolu seçmişim. İhtiyacım olduğunu düşünerek seçmişim. Ama böyle oturup da protezim şu nedenlerden olduğu için bu alanı seçeceğim demedim hiçbir zaman. Ama içsel tarafım beni buna yönlendirmiş. Birincisi, fiziksel olarak çok hareket etmediğim bir meslek. İkincisi de aslında kendi içsel tarafımı beslemeye çalışırken bu alana çok sığındım. Bu alanla ilgili çok kitap okudum, çok şey izledim, çok şey dinledim aslında. Ve ister istemez kendi içimdeki iyileşmeyi gördükçe bu alana inancım arttı. Kendi bedenimle olan barışıklığıma ne kadar katkı sağladığını fark ettikçe bu alanı daha da sevmeye başladım. Daha da sevmeye başlayınca bu alanda var olmak istedim aslında. O yüzden de evet, etkisi oldu. Oradaki iyileşme sayesinde zaten şu an bence bu meslekteyim. Benim çocukluğum parça parça değerlendirmek istersem eğer, her böyle parçası bana farklı şeyler kattı aslında. Protez kullanmaya başladıktan sonra ister istemez ailemin o koruyucu baloncuğu içerisindeydim okula başlayana kadar, ta ki. Okula başladıktan sonra aslında bir dakika, ben gerçekten farklıyım mı böyle hissetmeye başladım. Çünkü o zamana dek işte zaten apartmanımdaki çocuklar olsun, akrabalarım olsun, artık onlar benim farklı yürüdüğümü çok alıştıkları için bu farklı yürüyüşüme, ben de ekstra farklı hissetmiyordum. Çünkü bana farklı davranmıyorlardı. Ama okula başladım ve çocuklar beni ilk kez gördüğünde, senin bacağına ne oldu? Sana ne oldu? Sen niye böyle yürüyorsun? İşte sen bu oyunu oynayamazsın ki, sen koşamıyorsun gibi şeyler söylemeye başladıklarında artık diyorsun ki, hani belki 6 yaşındasın ama bir dakika ya, bir şey farklı ve bu neden böyle demeye belki o yaşlarda daha başlıyorsun, o neden sorusunu sorma. Eve geliyorum, annem nere soruyorum, benim bacağım neden böyle, ben böyle neden böyle doğdum, Allah neden böyle beni böyle yapmış gibi gibi böyle sorular aslında sormaya başladığım bir evre var. Buna bilmiyorum zorbalık mı deriz demez miyiz, ama bir şekilde de bu dışlanmayı yaşıyorsun bu yaşlarda. Ergenlikte bunlar pik yaptı zaten yani. Ben bu yolculuğun bu kadar uzun süreceğini o yıllarda tahmin etmezdim. Yani bu cevabı bulmanın bu kadar uzun süreceğini belki son 2-3 yıldır daha çok böyle bu sorunun bir cevabı yok ve cevabı çok da önemli değil demeye ancak son 2-3 yıldır bunu aslında biliyorum diyebilirim. Bana çok soruluyor, Nil bu yaşam enerjisini nereden buluyorsun? Nil sen hiç isyan etmiyor musun? Hiç zorlanmıyor musun diye çok soru soruluyor. Ve diyorum ki zorlanıyorum. Diyorum ki hava çok sıcak olduğunda isyan da ediyorum. Ya diyorum niye bu hava bu kadar sıcak? Çok zor yürüyorum diyorum mesela. Bazen ayağım bir şekilde yara oluyor, bir şey oluyor ve buna üzülüyorum, ağlıyorum. Çünkü akşam ne bileyim işte arkadaşlarımla buluşacaktım ve buluşamayacağım. Bir kere bu duyguları yaşamaya kendime izin veriyorum. Çünkü bunlar çok insani şeyler. Neden ben üzülemeyeyim ki, öyle değil mi? Bunu yapıyor oluşumda hani başka bir insanın bambaşka bir şeye ağlaması gibi bir şey. Benim hayatımda da bu var ve ben de bunu üzülüyorum. Bir kere o yüzden önce duygularımı yaşayabilme hakkım olduğunu kabul ediyorum. Bunu yapıyor olmak beni depresyona sokmayacak. Bunu yapıyor olmak hayata karşı sevincimi alıp götürmeyecek. Bunu yapıyor olmak biraz duygularımı boşaltabiliyor olmamı sağlayacak. O yüzden önce buna izin veriyorum. Önce bunların normal olduğunu kabul ediyorum. Sonrasında bir halka düşünüyorum ve o halka içerisinde hayatımın belirli parçaları olduğunu hayal ediyorum. Ama ortasında ben varım. Ortasında protezim yok. Ya da ortasında ampute Nil yok. Ortasında sadece Nil var o çemberin. Protez kullanıyor oluşum günlük hayatımı değiştirmeme de sebebiyet verebiliyor. Zorlaşmasına da sebebiyet verebiliyor. Sadece ben olabildiğince önden artık tecrübelerle birlikte yıllardır yaşadığım, olabildiğince önden tahmin ettiğim zorluklar oluyor. Onları önden hani ayarlıyorum. Bazen de hani kriz olarak da ortaya çıkabiliyor. Örnek verecek olursam mesela eğer hava çok sıcaksa ben o gün İstanbul'da bir yerden bir yere gitmek minimum bir saat biliyorsunuz. Ve ben 2 saat önceden çıkıyorum. Çünkü bazen bir kafede bir yerde durup protezimi yeniliyorum. Çünkü hava çok sıcak olabiliyor. Günümü buna göre planlamak zorunda kalıyorum ya da işte değişim öğrencisi olarak Amsterdam'a gitmeyi çok istemiştim ve oraya gitmek benim için başlı başına bir riskti çünkü protezime bir şey olduğunda ben yürüyemiyorum ve yardıma muhtaç hale geliyorum. Bu yüzden de olabildiğince işte buradan Türkiye'den ne gibi önlemler alabilirim? İşte belki bakımlarını yaptırırım önden. Orada kiminle kontak kurabilirim? Bunları düşünerek bu riski yine de alarak gittim. Dedim ki okey böyle bir şey olursa hazırlıklı ol mental olarak. Bir şekilde çözümünü bulursun. Protez kullanırken sınırları zorlamayı seven biriyim. Küçükken de protezlerim hep kırılırdı benim. Futbol falan oynardım çünkü. Ve hani protezlerimi yapan doktorlarım hep Nil yine mi der hep oraya gittiğimde. Ben çok sık sık ziyaret ederdim onları. Büyüdüm ve bu yine değişmedi. Sadece kendimi biraz daha korumayı öğrendim ama yine böyle protezimi yapan kişilere hep bunu da yapabiliyor muyum? Bunu ne kadar yapabilirim? Ya da işte pilatese gidiyorum. Oradaki hocama bacağımı ne kadar kaldırabiliriz? Şunun üstüne ne kadar çıkabilirim? Hani sürekli bunları soran biriyim ve böyle şey yani o insanların da benimle birlikte bunu deniyor oluşlarını görmek de bana çok iyi geliyor. Nil gel bir deneyelim bakalım hani olur mu olmaz mı falan. Olmaz kelimesi bana çok şey olmayan. Denedikten sonra ben olmayacağını görmek istiyorum genelde. O yüzden ve onlar da genelde şeyi farkında değiller hani. Bir şeyi biz yapabiliyoruz mesela ne bileyim ben ayağımı bir harekette oraya koyabiliyorum ve biz ikimiz de buna aynı anda seviniyoruz. Bunu yapabiliyormuşum mesela. Çünkü o da bilmiyor denemeden. Ben de bilmiyorum. O yüzden bence bunun altın anahtar kelimesi denemek. Kısa ve uzun vadede Nil olarak yapmak istediğim çok fazla şey var aslında. Bunlardan bir kısmı tabii ki protezim de içeriyor. Bir kısmı içermiyor da ya da ya sonuçta Nil olarak ben protez kullanan biriyim ve hayatımı buna göre şekillendiriyorum. Yani bu günün sonunda benim kabul etmem gereken bir matematik. Mesleki hayatımda da bu yönde ilerlerken protez kullanan bir psikolojik danışman Nil olarak yarar sağlayabileceğim, başka insanlara yarar sağlayabileceğim alanlar yaratmak istiyorum. Ampute bir birey olalım ya da olmayalım. Herhangi bir farklılığımız var, hepimizin var. Neden birlikte iyileşmeyelim diye düşünüyorum. O yüzden de orayı da ilerletmek planlarımın arasında şu anda.
0: Gökçe Nil Ekşi'yi dinlediniz. Doğuştan tek bacaklı olmasını, yaşadıklarını Gökçe Nil Ekşi olarak anlattı ve bir psikolog olarak yorumladı.
2: Sıra dışı hayatlar.
0: Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Programın tüm kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Görmeyen atlet nasıl koşuyor?
2: Yapamam dememeyi öğretiyorum aslında. Çünkü ben yapıyorum, ben yaşıyorum.
0: Tekerlekli sandalyede dans sporunu duydun mu?
2: Bana dans olarak müzikle birlikte özgürleştiğimi hissediyorum.
0: Kolları olmayan yüzücü...
3: Sahip olmadıklarıma değil de sahip olduklarıma tutunuyorum.
0: Ya da görmeyen dağcıyı biliyor musun?
4: Ayaklarımla bastığım taşların böyle, ayaklarımla o taşları sanki görüyorum. Yukarı doğru çıkar.
0: NTV Radyo'da farklı bedenlerdeki sporculara alan açıyoruz. Engelli denilen bu sporlardaki gelişmeleri duyuruyor, sporcuların hikayelerini, nasıl yaptıklarını dinliyoruz.
5: Kendi kendinize şunu söyleyeyim, ben başarabilirim. Ben savaşmazsam kaybedeceğim ve başaracağım.
0: Birbirimizi tanımak, anlamak için. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Ayhan Aktaş'ın programı Cumartesi 15.15, Pazar 11.15'te NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
6: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
7: Yeni haftada rüzgarlar Lodos'tan daha sıcak esmeye başladı. İstanbul biraz bulutlanıyor, sıcaklık 30 derece. İzmir 33, Antalya az bulutlu 27, Bursa parçalı bulutlu 32 derece. Ankara'da yine kısa süre sağanak geçişi bekleniyor, sıcaklık 27 derece. Marmara'da, Edirne, Kırklareli tarafında yaz sağanağı oluşacak. Diğer yerlerde de hava biraz bulutlanıyor. Edirne 29, Sakarya 30 derece. İç Anadolu'da da Eskişehir, Konya, Kayseri boyunca gün içinde kuvvetli yerel yağmur var. Eskişehir 29, Kayseri 26 derece. Ege'de Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli arasında sağanak yağış bekleniyor. Sahiller güneşli. Manisa 34, Muğla 28 derece. Akdeniz'in kıyıları az bulutlu. Isparta, Burdur, Karaman tarafındaysa sağanak yağmur var. Adana 32, Mersin 28 derece. Sağanaklar Karadeniz'de de Bolu, Kastamonu, Tokat ve iç kesimler boyunca etkili olacak. Bolu 26, Samsun 21 derece. Güneydoğu açık, Diyarbakır ve Gaziantep 32 derece. Doğu Anadolu'da Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars boyunca sağanak yağış var. Malatya parçalı bulutlu 28 derece.
6: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 12.
8: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP'de yaşananlarla ilgili konuştu. Bu durumun CHP'ye yakışmadığını söyledi. Mesele hukuk zemininden ve siyasi rekabetten uzaklaşmamalı, olaylar sokağa taşırılmamalı dedi. Bahçeli'nin Yargıtay'a da çağrısı oldu.
9: Yaşanan gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir. Mesele hukuk zemininden, demokrasi platformundan, siyasi rekabet ve nezahetten uzaklaşmamalıdır. Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemelidir. Olaylar sokağa taşıp fiziki mücadele çağrılarıyla bir eyleme, güvenlik güçlerine saldırıya, kamu düzenini bozmaya yönelmemelidir. Mahkeme kararına yönelik itiraz merciği olan Yargıtay, konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Bölünmüş bir Cumhuriyet Halk Partisi algısı oluşturulmaya, hatta meşrulaştırmaya çalışıldığına şahit olunmaktadır. Terörsüz Türkiye sürecinde ortak akıl ve güçlü siyasal kurumlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulacaktır.
8: Antalya'da Büyükşehir Belediyesi adayı belirleme sürecinde yaşananlarla ilgili soruşturmada CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve 5 milletvekilinin dosyası fezleke düzenlenmesi için Ankara'ya gönderildi. Milletvekilleriyle ilgili soruşturmalarda dokunulmazlıkların kaldırılması talebine ilişkin fezleke süreci Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Dosya bu nedenle Antalya'dan yetkisizlik kararıyla gönderildi. Yapılan açıklamada adaylık sürecinde genel merkezden para talep edildiği, Ankara'da teslim edilmesi ve bu olayların koordine edilmesine ilişkin iddiaların bulunduğu belirtildi. Bu kapsamda Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında fezleke düzenlenmesi için dosya Ankara'ya yollandı. A milli takımın 26 kişilik Dünya Kupası kadrosu açıklandı. Ay yıldızlı formayı giyecek isimleri milli takımın eski yıldızları duyurdu.
10: 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılan A milli takımın turnuva kadrosu belli oldu. Vincenzo Montella'nın tercihlerini ay yıldızlı formayla Dünya Kupası serüveni yaşayan eski yıldızlar açıkladı.
11: Biz o formayla Türk'ün inancını ve kalitesini tüm dünyanın hafızasına kazıdık. Şimdi sıra tüm dünyayı kendine hayran bırakacak, ülkemizi sevinçten sokaklara dökecek hücumcularımızda. Oğuz Aydın.
10: 35 kişilik geniş kadrodan 26 kişiye inen Dünya Kupası kadrosu şu şekilde. Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakçı, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün. Turnuva hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan milliler hazırlıklarını Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdürecek. Cumartesi'yi pazara bağlayan gece Venezuela ile son hazırlık maçını yapacak Ay Yıldızlılar, Dev Kupa'daki ilk sınavına 14 Haziran'da Avustralya karşısında çıkacak.
8: Karadeniz'de Sinop açıklarında mühimmat olduğu değerlendirilen bir cisim bulundu. Şüpheli cismi fark edenler durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ve jandarma sevk edildi. Güvenlik önlemleri alınarak çevrede bulunan vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı. Mühimmat olduğu değerlendirilen cisim incelemeye alındı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor. Ukrayna Savaşı'nda çatışmalar yeniden şiddetlendi. Rusya, Kiev'le ülkenin çeşitli bölgelerine yoğun hava saldırıları düzenledi. 11 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı. Kiev'de füzenin isabet ettiği 24 katlı bir bina çöktü. Enkazda kalanlar oldu. 9 katlı bir binada da ağır hasar oluştu. En az 4 kişi öldü, 65 kişi yaralandı. Binlerce kişi Kiev'de metro istasyonlarına sığındı. Kentin bazı bölgelerinde elektrik kesintileri yaşanıyor. Dnipro'daki saldırılarda ise 7 kişi yaşamını yitirdi, 36 kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, balistik füzeleri önlemek için ABD'nin savunma sistemlerine ihtiyaçları olduğunu söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hizbullah arasında Beyrut'u kapsayan kısmi bir ateşkes sağlandığını duyurdu. Trump, Washington-Tahran hattındaki müzakerelerin sürdüğünü ve gelecek hafta İran'la genel bir anlaşmaya varılabileceğini belirtti.
12: ABD-İran hattındaki diplomasi arayışları, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırganlığını büyütme hamlesiyle kesintiye uğradı. ABD Başkanı Donald Trump devreye girdi, İsrail ve Hizbullah arasında kısmi ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Trump, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a asker gönderme kararı alan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile telefonda görüştü. Oldukça verimli bir görüşmeydi ifadesini kullanan Trump, ateşkes kararını sosyal medyadan duyurdu. İsrail ve Hizbullah birbirine saldırmamayı kabul etti. İsrail Beyrut'a asker göndermeyecek dedi. Beyrut'a giden İsrail askerlerinin de geri döndüğünü belirtti. Trump açıklamasında üst düzey temsilciler aracılığıyla Hizbullah'la da görüştüğünü duyurdu. Ancak hem Hizbullah hem de İsrail tarafından çelişkili açıklamalar yükseldi. Hizbullah milletvekili Hasan Fadlallah, Lübnan topraklarının tamamını kapsayan bir ateşkesi desteklediklerini duyurdu. Buna karşın Lübnan'ın Washington Büyükelçiliği, Hizbullah'ın İsrail'le karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini savundu. Ateşkesin zamanla Beyrut'un yanı sıra tüm Lübnan topraklarına genişlemesinin beklendiği açıklandı. İsrail Başbakanı Netanyahu ise tehdit dilini sürdürdü. Hizbullah'ın İsrail'e vurması halinde Beyrut'taki terör hedeflerine saldıracağız dedi. Hizbullah'ın ateşkes şartının aksine Lübnan'ın güneyinde saldırıları sürdüreceklerini söyledi. Tahran yönetimi ise Washington'la bir anlaşmaya varılabilmesi için Lübnan dahil tüm cephelerde ateşkes şartını ileri sürüyor. İran'ın Tasnim Haber Ajansı, İsrail'in Lübnan saldırıları gerekçesiyle Washington-Tahran hattındaki mesaj alışverişinin durduğunu yazmıştı. Buna karşın Trump, müzakerelerin süratli bir şekilde devam ettiğini belirtti. Trump, Lübnan'daki ateşkes ilanının ardından Amerikan ABC News kanalına konuştu. İran'la olası bir anlaşmaya ilişkin takvim açıkladı. Ateşkesin uzatılması ve Hürmüz'ün açılmasına yönelik İran'la gelecek hafta içerisinde bir anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum dedi.
8: İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını genişletme planı ABD-İsrail liderleri arasında gerilime yol açtı. Amerikan basınına göre Trump, Lübnan'daki saldırıların İran'la yürütülen barış müzakerelerini sabote ettiğini belirterek Netanyahu ile telefon görüşmesinde ağır hakaretler etti.
12: Amerikan basını ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile telefon görüşmesinin perde arkasını yazdı. Axios Haber portalına göre Amerikan Başkanı oldukça verimliydi dediği görüşmede Netanyahu'ya ağır hakaretler etti. İran, İsrail'in Lübnan'daki artan saldırganlığı nedeniyle ABD ile yürüttüğü müzakereleri durdurma tehdidinde bulunmuştu. Bunun üzerine Netanyahu ile telefonda görüşen Trump, İsrail Başbakanı'na sert tepki gösterdi. Kaynakların iddiasına göre Trump, Netanyahu'ya yolsuzluk davasında verdiği siyasi desteği hatırlattı. "Ben olmasaydım sen hapiste olurdun. Seni ben kurtarıyorum. Artık herkes senden nefret ediyor. Bu yüzden herkes İsrail'den nefret ediyor." ifadelerini kullandı. Trump'ın öfkesinin Netanyahu'nun Lübnan'daki gerilimi tırmandırma kararının ABD'nin İran'la yürüttüğü barış müzakerelerini sabote etme riski taşımasından kaynaklandığı belirtildi. Trump'ın tek bir Hizbullah komutanını etkisiz hale getirmek için çok sayıda sivilin ölümüne yol açan bina yıkımlarına karşı çıktığı ve Netanyahu'ya bağırarak "Ne yapıyorsun sen?" diye tepki gösterdiği de aktarıldı. Kaynaklar bu görüşmenin iki lider arasındaki en kötü temaslardan biri olduğunu kaydetti.
8: NTV Radyo. Bayram tatilinin son günü farklı illerden trafik kazası haberleri geldi. En acı tablo Denizli'deydi. Bariyere çarpan bir otobüste yangın çıktı. Bir bebek 8 kişi küle dönen araçla can verdi. Tüm veriler ciddi bir ihmali işaret ediyor. Otobüsün neden yandığı araştırılıyor.
13: Bariyere çarpan otobüs alev aldı. Kapılar açılmadı. Yangın söndürme sistemi devreye girmedi. Yaralanan 33 yolcu ve görevli camlardan çıkarak kurtuldu. Ancak Denizli'de meydana gelen kazada biri bebek 8 kişi hayatını kaybetti. Peki araçta nasıl bu denli büyük bir yangın çıktı?
14: Tek başına bariyere bu hızda çarparak bir yangın çıkabilir. Yani yangın çıkmasının sebeplerinden biri de yakıt hattının hasar alması olabilir. Akülerin hasar alması olabilir. Elektrik aksamının hasar alması olabilir. Genelde yangınlar ya elektrik sisteminden ortaya çıkar ya da motor bölümündeki bir arızadan, ihmal edilmiş bir bakımdan ortaya çıkar. Çok sıcak motorun olması dolayısıyla birikmiş yağlar, damlayan yağlar, turbonun olduğu noktada bozukluklar, her ne varsa yangına sebebiyet verebilir.
13: Mustafa Fevzi Verdun'un kullandığı otobüs İzmir-Antalya seferini yapıyordu. O da yaşamını yitirdi.
14: Otomatik yangın söndürme sistemleri motor bölümünde bu araçta çalışmamış. Araba küle dönmüş zaten, bu belli. Var mıydı yok muydu ayrıca bakılması gerekir. Yeni model araçların hemen hemen hepsinde otomatik yangın söndürme sistemi var ve sürücünün yanındaki bir düğmeye basarak sistem devreye alınır. Sürücünün vefat etmesi o kapıların açılmamasına da sebebiyet vermiş olabilir. Elektrik sisteminin çalışmamasına da sebebiyet vermiş olabilir.
13: Yolcular sürücünün olaydan 20 dakika önce klimanın bozulması nedeniyle aracı durdurduğunu anlattı.
14: İnsanlar klima ile ilgili bir problem çektiğinde sürücü inip bunu tamir etmeye çalışmışsa ve olay gerçekten böyleyse bence içler acısı bir durum var. Bu araç yolcu taşımaya emniyetli olarak elverişli bir araç değil. Görmezden gelmişlikler var. İhmal edilmişlik var.
13: Benzer faciaların önüne geçmek için denetimler büyük önem taşıyor.
8: İstanbul'da yaşayan Burçak Şişman 4 yıl önce balkondan düşerek ağır yaralandı. Yoğun bakımdan çıkan kadın bilinci açıldıktan sonra kendisini eşinin aşağı ittiğini öne sürdü. Eşi hakkında kasten öldürme suçlamasıyla iddianame hazırlandı.
15: Uzun süre yoğun bakımda kaldı, kendine geldiğinde eşinin balkondan attığını söyledi. Olay 1 Nisan 2022'de İstanbul Kağıthane'de yaşandı. 41 yaşındaki Burçak Şişman evinin balkonundan düştü. Ağaçlara çarparak düşen Şişman ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Uzun süre tedavi gören kadın yoğun bakımdan çıktığında eşinin kendisini balkondan ittiğini ileri sürdü.
16: Adam beni öbür tarafta, sonra aşağı attı.
15: Eşini balkondan ittiği iddia edilen eş hakkında şikayet üzerine soruşturma başlatıldı. Olaydan 3 yıl sonra kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla iddianame düzenlendi. Şüpheli eş AŞ ise suçlamaları kabul etmeyerek Burçak Şişman'ın ailesinin baskısıyla kendisine iftira attığını söyledi.
16: Burçak Hanım belli bir süre komadaydı. Komadan çıktıktan sonra hemen konuşamadı. Ancak kendini ifade etmeye başladıktan sonra bir şikayet oluşturuldu.
15: Yapılan incelemelerde Burçak Şişman'ın balkondan düştüğü sırada ağaç dallarını tutmaya çalıştığı için ellerinde yaralar oluştuğu belirlendi.
16: Olaydan birkaç gün önce evden kaçtığını, komşusundan ve ailesinden yardım istediğini biliyoruz. Dolayısıyla bu olayın failin iddia ettiği gibi bir intihar olmadığı yönünde açıkça belirtiler mevcut.
15: Vücudunda birçok kırık oluşan Şişman iyileşse de konuşma güçlüğü yaşıyor ve gözünde görme kaybı oluştu.
16: Artık dava sürüyor. Umarız sona gelindi, yaklaşıldı. Failin cezalandırılması ümidiyle davayı yakından takip ediyoruz.
15: Şüpheli eş hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Duruşma 15 Eylül'de görülecek.
8: İstanbul'da Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan Timur Cihan Timur'un hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Eyüp'te 2 yıl önce o dönem 17 yaşında olan ehliyetsiz sürücü Timur Cihan Timur karıştığı kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olmuştu. Annesi Eylem Tok'la birlikte Amerika'ya kaçan ve orada tutuklanan Cihan Timur'un iade işlemlerinin tamamlanması halinde 8 Temmuz günü ilk kez hakim karşısına çıkacak. Tatil sezonunun açılmasıyla birlikte devre mülklere ilgi arttı. Ticaret Bakanlığı şikayet hattına konuyla ilgili pek çok başvuru geldiğini duyurdu. Devre mülk sözleşmelerinde 14 gün içinde gerekçe göstermeden ve ceza ödemeden cayma hakkı olduğu söylendi. Bakanlık açıklamasında daha önce devre mülk kiralayan tüketicilere firma tarafından devre tatil adı altında başka bir bağımsız bölüm satışı yapıldığı kaydedildi. Sözleşme tapu devri yapılmasını vaat ediyorsa cayma bildirimi noter aracılığıyla yapılmalıdır denildi. Marmara Denizi'ndeki kirlilikle ilgili araştırmalar sürüyor. Geçen yıl başlatılan proje kapsamında deniz tabanında 1999 Gölcük depreminin izlerine ulaşıldı. Depremin sadece yıkıma değil, denizde kirliliğe de yol açtığı ortaya çıktı.
17: Deniz tabanında Gölcük depreminin izlerine rastlandı. Felaketin su altında kirliliğe yol açtığı tespit edildi. Marmara Denizi'nin bazı bölgelerinde plastik kirliliği 3 katına çıktı.
18: Demek ki bu depremselliğin deniz sistemini etkileyen, karbon döngüsünü etkileyen, İşte plastik kirliliğini de etkileyen bir unsur olarak aslında ele alınması gerektiği ve ilerideki projeksiyonlarda da göz önünde bulundurulması gerektiğini bize anlattı. Tabii ki bunlar ilk sonuçlar.
17: 5 üniversitenin ortaklığında gerçekleştirilen TÜBİTAK 1001 projesi de Marmara Denizi'nin kirlilik tarihi araştırılıyor. Geçen yıl başlatılan projede deniz tabanından örnekler çıkarıldı. Çalışmalarda en dikkat çeken sonuçlardan biri 1999 Gölcük depreminin izleri oldu. İzmit Körfezi ve Çınarcık Baseni'nde deprem dönemine denk gelen katmanlarda ciddi miktarda plastik artışı tespit edildi. Uzmanlar depremle birlikte kıyıdaki kirliliğin Marmara'nın derin bölgelerine taşındığını söyledi. Çalışmalara göre denizdeki mikroplastiklerin %99'u kıyafetlerden kaynaklanıyor.
19: Genelde bir fiber kirliliği var. Bunların birinci kaynağı ne diye konuşursak, işte üzerimizdeki tekstil

0: 999.999 TL ve hatta 999 kuruş. Nereden geldi? Nasıl oldu? Bir sistem hatası mı yoksa bir yanlış gönderme mi? Şoklar içindeydi.
1: Hesabındaki parayı görünce inanamadı. Nereden geldiğini bilmediği para başına dert oldu. Her şeyine el konuldu.
0: Yapay zekaya sordum da bu paradan neler yapabilirim diye. 1.000 tane stadyum yapabilirsin ya da işte 9 tır dolu altın alabilirsin ya da bir ülke kurabilirsin 300 binlik bir nüfusla.
1: Yaklaşık 10 yıl önce Türkiye'ye yerleşen Azerbaycan asıllı Ahmet Cihangar Takalo, Van'da marketten alışveriş yaparken banka kartı hata verdi. En yakın banka şubesine gitti.
2: 32 yaşındaki adam çip sorunu olduğunu düşünerek kartın değiştirilmesini istedi. Hesap kontrol edildiğinde banka çalışanları bile şoke oldu. Kullanılabilir bakiye 1 trilyon liranın üzerindeydi.
0: Memur şefini çağırdı. Şef banka müdürünü çağırdı ve herkes toplandı. 1, 12 tane 0 böyle böyle bir para gelmiş hesabınıza galiba işte böyle bir masa tarafından buradaki koyulmuş. Çok komik karşıladılar yani şu olayı. Bayağı güldüler. Şimdi sen yani bu paradan diyor dünyanın 70. zengin insanı oluyorsun. Yok bilmem 150 ton altın alırsın.
3: Biz aynı zamanda araştırdık bu hususu. Ya bu gösterilen rakam Tanzanya, Paraguay, Bolivya, Kuzey Makedonya, Arnavutluk bu tarz ülkelerin yıllık devlet bütçesi kamu harcama seviyelerine yakın bir miktar.
1: Tüm hesapları dondurulan adam bankadan yanıt istedi ama soruşturma sebebiyle bilgi verilmedi. Hemen avukatını aradı.
3: Brokenin kaldırılması için gerekli hukuki adımların hepsini atmak için çalışmaya başlayacağız. Teknik bir durum mu yoksa bunun dışında farklı bir açıklaması varsa onun da ortaya çıkmasını isteriz.
1: Bir aydır hesaplarına erişemeyen 32 yaşındaki adam sorunun en kısa sürede çözülmesini bekliyor.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
5: Kale Kilit.
6: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Sen ne istersen ol.
8: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
9: Best Allianz'dır. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
10: Pul biberin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
11: ETS yaz fırsatları başladı.
12: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili...
11: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
13: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
14: Spor haberleriyle karşınızdayız. A milli takımın 26 kişilik Dünya Kupası kadrosu açıklandı. 35 kişilik aday kadrodan Vincenzo Montella 26 kişilik kadroyu duyurdu. Stüdyo konuğumuz NTV Spor'dan Gürkan Ak. Kadroyu geniş bir şekilde kendisiyle konuşacağız. Gürkan merhaba, hoş geldin.
15: Merhaba Ege.
14: Öncelikle şöyle başlayalım. Sürpriz var mı sence?
15: Bence yok. Yani ben spor servisindeki çalışma arkadaşlarımla da oturup kimler alınmaz diye bir liste yaptığımda buna çok çok yakın bir isim listesi yazmıştım. Sadece beni şaşırtan şahsen şu oldu. Çağlar Soyuncu'yu beklemiyordum. Yusuf Akçiçek'i bekliyordum.
14: Evet.
15: Çünkü Çağlar iyi bir sezon geçirmedi ama Diğer isimlerle kıyaslama yapıp hani

0: kimin hangi kriterlere göre alınabilme ihtimali üzerinde düşündüğümde Çağlar'ın da sanki tecrübe kontenjanıyla Dünya Kupası'na gittiği fikrine yakınım. Ama dediğim gibi çok böyle benim için ah bu nasıl olmuş, bu isim nasıl dışarıda kalmış şeklinde düşüneceğim bir karar da yok açıkçası.
1: Şöyle bir kadronun üzerinden geçelim istersen. Hemen kalecilerle başlayalım. Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır. Uğurcan Çakır zaten müthiş bir sezon oynadı. Belki de zaten iyi olan kariyerinin en iyi sezonlarından birini oynadı. Kaleyi şüphesiz o devralacaktır. Yedeklerde de Mert var, Altay var. Nasıl buldun?
0: Bence burada ikinci kaleci Altay olacak. Mert Günok daha çok hani çok sevmiyorum bu tabiri ama abi sınıfıyla orada bence. Çünkü fikrine inandığı, güvendiği, motivasyonuna inandığı, güvendiği bir isim Mert Günok Montella'nın. Dolayısıyla soyunma odasında bu tarz karakterler de istemiş olabilir. Zaten Dünya Kupası'nda 3 kalecinin de forma şansı bulduğunu çok görmeyiz. Bazı isimler tecrübesiyle orada olur. Örneğin Uruguay'da Fernando Muslera var mesela. Uzun süre çağrılmadı. Ama Dünya Kupası kadrosunda yer aldı. Ben de onun da öyle bir misyonu olduğunu düşünüyorum. Kabul edilebilir. Dediğin gibi birinci kaleci Uğurcan Çakır olacak. Şüphe yok ona.
1: Bir de şu duyuruldu hazır kalecileri konuşuyorken onu da belirtmek istiyorum. A milli takımın 26 kişilik nihai kadrosunda yer almayan Muhammed Şengezer, Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz Dünya Kupası talimatlarının takımlarının ilk maçlarından önce sakatlık durumunda oyuncu değişikliğine izin vermesi nedeniyle hazırda beklemek üzere Amerika'ya gidecek kafilede yer alacak. Bu 3 kişilik listede daha doğrusu 4 3 kişilik listede kaleciler turnuva boyunca kalabiliyor. Yani Muhammed Şengezer orada 3 kaleciden birine bir şey olması durumunda dileriz olmaz. Bir dördüncü alternatif olarak da bekleyecek. Onu da belirtmiş olayım. Savunmada sen sürpriz olarak Çağlar'ı söylemiştin. Çağlar Soyuncu var. Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydın ve Zeki Çelik gibi bir savunma hattı görüyoruz. Burada zaten Çağlar'ı söyledin. Onun dışında herhalde hiç sürpriz yok. Hatta sanki savunma tandemimiz de belli gibi. Sen ne dersin?
0: Evet, yani çok rahat bir şekilde 11 bile sayabiliriz şu anda. Çünkü
1: Doğru.
0: Vincenzo Montella'nın kadroda çok herhangi bir aksilik olmaması durumunda değişiklik yapmadığını biliyoruz. Yani kafasında bir oyun planı var ve o oyun planıyla oynadı bugüne kadar. Zaman zaman belli sebeplerden kadroya da dizilişini değiştirdiğini gördük ama o da majör değişiklikler olmadı. İşte bazen Kerem Aktürkoğlu'nun ön üçte oynadığını gördük. Bazen Barış'ın orada oynadığını gördük. Bazen Kenan'ın orada oynadığını gördük. Ama genel itibariyle oyun felsefesi aynıydı. Savunma hattı da bence yine çok kafa karıştıracak nitelikte değil. Ben de burada sağ bekte önceliğin Zeki Çelik'te olduğunu düşünüyorum. Sol bekte bence Ferdi olacaktır. Stoperde de büyük ihtimalle Merih Demiral ve Abdülkerim Bardakçı izleyeceğiz. Ama tabii kaleci pozisyonu gibi değil burası. Örneğin ilk iki maçı kazandığınızda diğer maç sonuçlarına göre bir şeyler garanti ise genelde dinlendirme yoluna gidebiliyorlar. Burada kullanabilecek rotasyonda çok değerli isimler var. Mert Müldür ki turnuva performansları Mert Müldür'ün çok iyidir.
1: Euro 2024'te
0: Bir
1: golü de
0: aklı var.
1: vardı.
0: Yani performansı bayağı başarılıydı. Yine Ozan Kabak Bundesliga tecrübesi edinmiş bir isim.
1: Ve çok iyi bir sezon
0: Çok iyi bir
1: geçirdi.
0: sezon geçirdi. Samet'i çok kullanıyor normalde Montella. Bence mutlaka en az bir maçta göreceğiz. Yani
1: Bana da öyle geliyor.
0: 11 bile olmasa kesin süre alacaktır Samet Akaydın.
1: Bu arada araya gireyim hemen. Samet tercihi çok uzun zamandır çok eleştiriliyor Montella'nın. Son zamanlarda Dünya Kupası öncesinde Samet üzerinde bir eleştiri görmüyorum ama bunun bir kez daha üzerinden belki de geçmek gerekiyor. Çünkü Vincenzo Montella aslında milli takım kadrosunu kurarken yani 2 yıldır görevde olduğu 2,5 yıldır hep bir kulüp takımı gibi yaklaşıyor buraya. Sanki hep böyle aynı oyuncular varmış ve burayı aynı oyuncular etrafında şekillendirerek yani içeride hep bir tanıdık sima görmek istiyor ve bu 2,5 yıllık süreçte burayı bir kulüp takımı gibi gördüğü için aynı oyuncuların gelip aynı oyuncu grubuyla bir sanki bir arkadaş grubuymuş gibi ve sahada ve saha dışında soyunma odasında hep bir arada davranan bir ekip görmek istiyor. Samet de bence bu grubun böyle önemli bir parçası. Sahada verdiği performans çok iyi maçları da oldu. Çok eleştirildiği bir maçlar da oldu. Ama önemli olan burada zannediyorum soyunma odasındaki birlikteliği tutmak istemesi Montella'nın. Onu da söylemiş olalım.
0: Doğru, bence tespitlerin doğru. Yani bir tespitin daha doğru. Samet'in genelde ya çok iyi oynadığını ya çok kötü oynadığını görüyoruz. Yani orta bir
1: Doğru.
0: performans gösterdiğini çok görmedik. Hani stabil Samet performansı diyebileceğimiz bir Samet performansı yok bence.
1: Grisi ya çok büyük bir hata bir yapıyor yani.
0: Ya gerçekten maçın yıldızlarından oluyor.
1: Evet.
0: Ama dediğin konu önemli. Yani burada teknik direktörlerle, ben Türkiye'ye gelmiş, kulüp takımı çalıştırmış birçok teknik adamla da konuştuğumda, Jose Mourinho da bunlardan bir tanesi.
1: Hı-hı.
0: Sohbet toplantılarında hep sorarım. Kadro belirlerken yetenek mi sadece diye. Hepsinden aynı cevabı aldım. Değil. Psikolojik tarafı var, soyunma odasındaki arkadaşlık durumu var, kendi diyalogları var. Dolayısıyla Montella, Adana Demirspor'dan tanıdığı Samet Akaydın'la belli farklı bir ilişki kurmuş. Bir sebeple ona güveniyor. Yani
1: kesinlikle.
0: Karar verecek kişi de Montella. Dolayısıyla saygı duyacağız. Samet Akaydın'a da ya çok kötü futbolcu kardeşim de demiyorum.
1: Denemezdi zaten bence.
0: Evet, ama şu da bir gerçek. Yani eleştirenler, her futbolcuyu eleştirenler olacaktır.
1: Doğru.
0: Ya
1: doğru.
0: Örneğin Trabzonsporlular diyor ki Mustafa Eskelaş niye yok kardeşim?
1: Hı hı.
0: Haksızlar mı? Değiller, çünkü iyi sezon geçirdi. Mustafa yetenekli bir isim.
1: Hı hı.
0: Onlar da değerlerini orada görmek istiyor kadrosunda. Herkesi hak verebiliriz bence bu konuda.
1: Doğru.
0: Ama hiçbir oyuncuyu da yerip turnuva öncesinde negatif duygulara sokmanın da alemi yok. Hepsi bizim futbolcumuz.
1: Peki devam edelim orta sahayla. Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan gibi bir orta saha var. Burada da herhalde en büyük soru işareti, yani iyi anlamda bir soru işareti, Orkun, İsmail, Hakan üçlüsünden nasıl bir orta saha kurgusu çıkaracak Montella? Ben böyle bir yani maçtan maça belki değişiklik gösterecek bir durumun olacağını düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun?
0: Ben statik bekleyen bir orta saha beklemiyorum Dünya Kupası'nda. Biraz da özellikle modern futbolda koşu mesafelerinin de çok önem kazandığı ve her mevkinin destek oyuncusu olduğu bir denklemde hani net bir 6 numara oynar diyeceğim bir orta sahamız olmayacak bence.
1: Hmm.
0: Ben daha çok Hakan'ın da zaman zaman geriden gelip sorumluluk aldığını, zaman zaman İsmail'in savunmanın arasına girdiğini görebileceğimiz bir düzen bekliyorum. Ama burada tabii ki 10 numara pozisyonunda oynayacak isme göre şekillenir. Yani şimdi Hakan Çalhanoğlu'nun genelde o 6-8'den biri olduğunu düşünürsek, Orkun Hakan mı direkt 11 oyuncusu olur, yoksa İsmail Hakan mı? Bence maç maç bu değişecek. Yani her maç banko evet. oynayacak aynı isimler görmeyeceğiz orta sahada bence.
1: Zaten özellikle son playoff sürecinde yani Dünya Kupası'na katılmayı garantilediğimiz süreçte de zaten iki maçta da farklı orta saha kurgularıyla çıktığını gördük.
0: Hı hı.
1: Burada da Montella yine dediğin gibi maçtan maça ne almak istediğiyle rakibe göre bir düzen mutlaka oturtacaktır diyelim. Devam edelim hücum kurgusuyla. Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın ve Yunus Akgün. En genç ve en yıldızlarımızın olduğu ve bizi belki de en heyecanlandıran mevki.
0: Gerçekten çok heyecanlandırıyor. Yani burada da aslında Oğuz Aydın'ın dışarıda kalabilme ihtimali üzerine konuşmuştuk yine spor servisinde, ama orada seçilir ya sanki dediğimiz noktada şu oldu: farklı mevkilerde oynayabiliyor olması.
1: Evet.
0: Yani joker kimlikte yine Kaan Ayhan da var. Hem stoper, hem sağ bek, hem orta saha.
1: Hı hı.
0: Bütün mevkilerde var. Bence bu da turnuva maçlarında çok değerli bir şey. Çünkü kimin ne zaman sakatlanacağını, kime ne zaman ihtiyaç duyacağınız belli olmaz. Oğuz Aydın öyle bir isim. Diğerleriyle ilgili metiyeler düzebiliriz. Yani Can Uzun mesela benim çok şey beklediğim bir isim Dünya Kupası'nda.
1: Dün akşam da çok iyi oynadı.
0: Evet, her süre aldığında bence etkisini hissettirebilecek bir yetenek.
1: Hı hı.
0: Elbette ilk yazdığınız isimler burada Arda Güler'le Kenan Yıldız olur. Hiç şüphe yok buna.
1: Evet.
0: Dünyada da eğer Türkiye ile ilgili bir grafik yapılsa yıldızlarla ilgili o iki ismi koyarlar.
1: Hı hı.
0: Ama Barış Alper de, Can Uzun da, hatta belki İrfan Can Kahveci bile maç maç sahneye çıkabilir. Yani hepsi o yetenekte isimler. Beni heyecanlandırıyor. Ben en az bir çeyrek final bekliyorum milli takımdan.
1: İnşallah yolumuz öyle olur. Hemen fikstürü de hatırlatalım. 7 Haziran'da 5 gün sonra Amerika'da Venezuela'ya karşı bir hazırlık maçımız olacak. Daha sonra 11 Haziran'da kupa başlıyor. Bizim ilk maçımızsa 14 Haziran saat 7'de, sabah 7'de Avustralya maçıyla açıyoruz Dünya Kupası'nı. Arkasından 20 Haziran'da Paraguay'la karşılaşacağız ve son maçımızda da 26 Haziran'da ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağız. Böyle bir turnuva yolumuz var. Millilerimizin yolu açık olsun. Yeni jenerasyonda bir milli takımı izleyebilecek Dünya Kupası'nda. Gerçekten çok heyecanlıyız. Dileriz bunun sonu en iyi şekilde biter. Gürkan Ak, çok teşekkür ederim. Varsa son sözlerin, öyle noktalayalım.
0: Ben teşekkür ederim. Tabii dediğin gibi çok heyecanlıyız. Tekrar söylüyorum, yani ben bu milli takımdan bir çeyrek final bekliyorum. O potansiyelde görüyorum takımımızı.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Reklam.
3: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
4: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481. Veni Vidi Göz.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: NTV Radyo.

0: reklam. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa takvimi. Bugün 2 Haziran 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Kabak melteminden sonra bevarih rüzgarları, yani çölden esen sıcak rüzgarlar zamanı. Anadolu halk meteorolojisine göre bunaltan rüzgarlar yaz sıcakları başlıyor. İklim krizi nedeniyle bu yazda ani hava değişiklikleri bekleniyor. Aşırı sıcak ve şiddetli yağışlarla bir yanda orman yangınları olurken diğer yanda şiddetli yağışlar ve seller olabilir. Ormanlık alanda dikkat! Cam şişe ya da cam parçası atılmaması, kesinlikle ateş yakılmaması gerektiği unutulmamalı. Her ikisi de hayati önem taşıyor.
1: Doğa takvimi.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu. Neden gözünü
3: yaşandığında da doktorlar sağlıklı beslenme ve hareket etme kadar uyku düzenine de vurgu yapıyor. Peki uyku vücut için neden bu kadar önem taşıyor? Biz uykudayken vücudumuz nasıl bir düzende çalışıyor? Uyku bozuklukları uzmanı Profesör Doktor Hikmet Fırat'a sorduk.
4: Uykuyu kesinlikle bir kenara atmamamız gerekiyor. Çünkü hayatımızın 1/3 neredeyse uykuda geçiyor. Hani bunu siz isteseniz de istemeseniz de bu bir ihtiyaç. Dolayısıyla bunu en kıymetli bir şekilde kullanmamız ve bundan fayda görmemiz gerekiyor. Burada aslında insan vücudunun doğasına bakmak gerekiyor. Yani ta tarih öncesi çağlara, bu mağara döneminde insanların yaşadığı zamanlara gidecek olursak, o dönemki insanlar hava karardığında zaten ışık yok ama sabah da hava aydınlandığında insanların hayatları tekrardan başlıyor. Bu süreç aslında vücudumuzun doğal bir süreci. Ama biliyorsunuz sanayileşme devriminden sonra özellikle insanlarda tabii ki çalışma şartları olsun, yaşam şartları olsun her şey değişti. Hele hele bu son 20-30 yıl içinde işte bu televizyonun gelişmesi, cep telefonları, tabletler vesaire, bunların gelişmesi ve hayatımıza girmesi sonucunda uyku kalitelerimiz ve uykumuz tamamen allak bullak oldu. Hani bir kere ortak akılda birleşmemiz gerekiyor. Uyku sonuçta vücudun yenilendiği, tamir edildiği bir dönem. Hatta biz biliyoruz ki öğrendiğimiz şeylerin tekrarı yine uykuda oluyor. Diyelim bir öğrenci için çalışıyor, derslerini çalışıyor, sınavı var ama bu uykuda bu bilgiler pekişiyor. Dolayısıyla uyku gerçekten bu anlamda insan vücudunun olmazsa olmazı. Şimdi bu işte 10 ile 02 arası veya işte kimi yerlerde 11 ile 03 arası denilen uyku süresi tabii melatonin dediğimiz uyku hormonundan kaynaklanıyor. Bu dönemlerde en fazla salgılandığı dönem, yani salgılanmaya başladığı ve gittikçe de pik yaptığı bir dönem. Bu sebeple hani bu uykunun daha kaliteli ve daha önemli olduğu vurgulanıyor. Ama bu demek değildir ki sadece saat işte 11 ile 3 arası uyuyun demek değil. Ama bu dönem gerçekten normal kişilerde, yani sağlıklı kişilerde en yoğun olduğu uyku dönemi. Ama şu bir gerçek ki hepimiz biliyoruz, daha bebekken yeni doğduğumuzda neredeyse 15 saat 20 saat günlük uykuyla geçiriyoruz. Ama bu yaş ilerledikçe, yaşlandıkça da diyebiliriz hatta, bu uykuya olan ihtiyacımız gittikçe azalıyor. Erişkin bir kişinin normal standart uyku süresi 6 ila 8 saattir ama bunu biraz daha genişletebilirsiniz. Belki 5 ile 10 saat diyebilirsiniz. Çünkü bazı uzun uyuyucu dediğimiz bir ekip var. 8 saat yetmez bunların uykusuna. 10 saatten aşağı uyandıklarında mesela uykularını alamamış kalkarlar ama Bir de kısa uyuyucular var. Mesela bunlar da erişkin için söylüyorum. Tabii 5 saat uyuduklarında onlar için yeterli olur. Yani gün içinde herhangi bir problem yaşamazlar. Aşırı uykulluk hali olsun veya dikkat eksikliği gibi sıkıntılar yaşamazlar. Kişiye göre değişir. Yani burada bir standart olması mümkün değil. Kimi biliyoruz ki tavuk baykuş meselesi, yani kimi insanlar erken yatar, erken kalkar ama kimisi de alışkanlık olarak veyahut da vücudu onu kaldırdığı için daha geç yatar. Sabah da ona göre eğer imkanı varsa geç kalkar veyahut da geç yatıp erken kalkan bir ekip de var. Normal anlamda kişiden kişiye değişir. İnsan vücudunun ihtiyacı kadar uyuması gerekir. Yani bu şu demek değildir. Ben işte 4 saatten fazla uyumamam gerekiyor deyip kendinizi zorla uyandıramazsın.
3: Uyku bozuklukları uzmanı Profesör Doktor Hikmet Kıraz'ı dinledik.
0: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.
5: Mutlu günler. Gün ortasında piyasa ekranıyla yeniden birlikteyiz. Değerli izleyenler, İstanbul'un enflasyonu dün %1,53 olarak açıklanmıştı. İstanbul Ticaret Odası bugün de İstanbul'un zam şampiyonlarını açıkladı. Mayıs ayında fiyatı en çok artan ürün %86,49'la erik oldu. Onu %85,64'le araç kiralama takip etti. Mayıs ayında fiyatı en çok artan ürün ve hizmetlerde uçak bileti %41,42 ile 3. sırada, şehirler arası otobüs bileti de %25,08 ile takip ediyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle bu etkiyi gördüğümüzü söyleyebiliriz herhalde. Bir de gıdadan bir temsilci, maydanoz fiyat ayın Mayıs ayında fiyatı en çok artan ürünler arasında 5. sırada oldu %20,8 ile. Peki fiyatı en çok düşen ürünler hangileri? İstanbul Ticaret Odası Mayıs ayı araştırmasına göre sivri biber ilk sırada. Geride bıraktığımız aylarda biber biliyorsunuz en çok fiyatı artan ürünler arasındaydı. Bu sefer en çok düşen ürünler arasında birinci sırada sivri biberi görüyoruz. Fiyatı %60,7 düşmüş. Onu Charleston biber ve dolmalık biber takip ediyor. Patlıcan ve taze fasulyede, yani ilk beşi tamamen sebze yani gıda oluşturuyor. İstanbul Ticaret Odası'nda Mayıs ayında fiyatı en çok düşen ürünlerdi. Piyasalarda gözler Washington-Tahran hattındaki müzakerelere çevrilmiş durumda. Küresel piyasalar Amerika-İran arasındaki çelişkili açıklamalarla dalgalandı.
6: Piyasalarda Amerika Birleşik Devletleri İran müzakerelerine ilişkin belirsizlik fiyatlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran müzakereleri ve Lübnan'a ilişkin iyimser açıklamaları İran ve İsrail'den gelen açıklamalarda çelişti. Hisse senetleri Amerika Birleşik Devletleri İran müzakerelerine ilişkin belirsiz açıklamalar ve yapay zeka raddesinin duraklamasıyla geriledi. Mevcut ateşkesin uzatılıp uzatılmayacağına ve Hürmüz Boğazı üzerinden enerji akışının geleceğine ilişkin belirsizlik petrol fiyatlarında dalgalanmaya neden oluyor. İran'ın müzakerelerin dondurulduğunu duyurmasının ardından fiyatlar %4 yükselişte 95 dolara kadar çıkmıştı. Brent petrolde son bir ayın en büyük yükselişinin ardından yatay seyir hakim. Trump'ın müzakerelerin sürdüğünü söylemesinin ardından altın fiyatları yükseldi. 4400 dolarda seviyelere kadar gerileyen ons altın yeniden 4500 dolara geçti. İçeride gram altın ise 6700 liralı seviyeleri aştı.
5: Bu noktada piyasalara dönelim şimdi. Günün ilk yarısında borsada BIST 100 endeksi şu sıralarda %1,62 yükselişle 13.928 puan seviyesinde. Açılışın ardından kademeli olarak yükseldi. Borsada BIST 100 endeksi %2,17 yükselişle gün içerisinde zirvemiz 14.004 puana kadar yükseldikten sonra hafif geriledi. Yine artıda gördüğünüz gibi %1,62 ama 14.004 gün içi zirvenin biraz altında işlemler devam ediyor. Bankacılık endeksi %3 primli gıdada, hizmetlerde, holdingde %1,5 civarında artışlar var. İletişim endeksinde yine %2'nin üzerinde bir yükseliş var. Sigorta, sanayi endeks ve ulaştırma %1,5 civarında primli. Büyük oranda yeşillerin olduğu, yükselişlerin olduğu bir tablo görüyoruz. Borsada, alt endekslerde bir tek spor endeksinin negatif olarak ayrıştığını ifade edelim. Günün ilk yarısında yaklaşık 80 milyar liralık da bir işlem hacmi oluşmuş durumda. Para piyasalarında dolar Türk lirası karşısında şu sıralarda 45 lira 92 kuruş, euro 53 lira 52 kuruş seviyesinde. Küresel tarafa baktığımızda orada da yatay bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. Dolar yatay seyrediyor, 99 endeks değerinin hemen üzerinde. Euro dolar karşısında 1.16.40, sterlin dolar karşısında 1.34.60'larda işlem görmeye devam ediyor. Altın fiyatlarına bakacak olursak dün Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerde İran basınında bir haber çıkmıştı ve şöyle ifade ediliyordu. İsrail Lübnan'a saldırılarını durdurmadığı müddetçe Amerika ile ilişkiler askıya alındı diye. Bu haber düştükten sonra bir miktar dalgalanma, hatta kazançların geri verildiğini gözlemledik. Özellikle sermaye piyasalarında ve altın tarafında 4.460'lara kadar geri çekilmişti. Ama bu sabah tekrar yukarıya doğru Donald Trump'ın açıklamalarıyla önümüzdeki hafta hani İran'da bir anlaşmaya varabiliriz ve Hürmüz Boğazı açılabilir şeklindeki açıklamalarıyla tekrar pozitif tarafa döndü. Altının onsu şu sıralarda 4.524 dolar ki hani 4.530'un üzerine de attığını gördük altında. Bugün pozitif bir seyir olduğunu, eğilimin de o yönde olduğunu söyleyebiliriz küresel piyasalarda. Brent petrolün varil fiyatı az önce aktardığımız gelişmeler sonucunda dün 97,5 dolara kadar çıkmıştı. Oradan bir miktar geriledi yine Trump'ın açıklamalarıyla. Gevşedi, 93 dolara kadar inmiş durumda. %2'lik bir geri çekilme var. Yurt içinde altın fiyatları gelsin ekranlarınıza. Altının gramı bankalar arası piyasada 6.681 lira, çeyrek altında 10.951 liradan işlem görüyor değerli izleyenler. Şimdi sırada bir haberimiz var. Sonrasında da bu haberi daha geniş olarak değerlendirmeye çalışacağız değerli izleyenler. Otomotiv pazarı Mayıs ayında daraldı. Satışlar geçen yıla göre %22,5 azaldı. Otomotiv distribütörleri ve mobilite derneği verilerine göre Mayıs ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı, yani toplam pazar 2025 yılı Mayıs ayına göre, bir yıl öncesine göre %22,55 daralarak 83.442 adet oldu. Araç pazarı 5 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlarına göre yine %5,1 daraldı. Mayıs ayında otomobil, sadece otomobil satışları yıllık bazda %23,19 daralarak 65.386 adet. Hafif ticari araç pazarı yine yıllık bazda Mayıs'ta %20,1 daralarak 18.056 adet olarak kaydedildi. Değerli izleyenler, işte bu haberin ayrıntıları, bu haberi ve bu haberin ayrıntılarını konuşacağız. Otomobil piyasasındaki son durumu konuşacağız. Satışlardaki düşüşün fiyatlara etkisini soracağız. Haliç Üniversitesi öğretim üyesi ve Ares Otomotiv Grubu yönetim kurulu üyesi Doktor Naim Çetintürk bizimle birlikte. Naim Bey, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
7: Merhabalar Murat Bey, hoş bulduk.
5: Öncelikle soracağım, verileri, rakamları nasıl değerlendirdiniz? Mayıs'tan Mayıs'a yıllık bazda bir daralma var, %22'lik bir daralma var. Nasıl buldunuz bu süreçte rakamları?
7: Evet, 3 yıllık neredeyse kesintisiz artışın ardından ilk defa bu ay acaba 0 kilometre tarafında pazarda talepte bir frene mi basma durumu var? Bu soru akıllara geldi. Aslında yıla %10'luk bir artışla başlamıştık. Sonrasında Mart ayında bir %14'lük düşüş dikkat çekmişti ilk olarak, ama hemen ardından gelen Nisan ayı yine bir önceki yıla paralel bir rakam karşımıza getirmişti. Fakat Mayıs ayı içerisinde sizin de ifade ettiğiniz gibi %20'nin üzerindeki düşüş biraz daha acaba pazarda bir daralma mı var sorusunu akıllara getiriyor. Şimdi burada birkaç farklı faktörü konuşmak bence mümkün. Bunlardan bir tanesi Şubat ayından bu yana aslında devam eden ve belirli düşüşün de gerekçesi olarak gördüğümüz konjonktürel, işte gerek döviz fiyatların, petrol fiyatlarındaki, gerekse diğer emtialardaki acaba rakamlar nereye gelecek, bu savaş etkisi ne kadar sürecek, nasıl bir etkisi olacak gibi soruların getirisi. Bence bu birinci faktör, bu hala devam ediyor. Bununla birlikte Mayıs ayını aslında değerlendirdiğimizde bir takvim etkisi olduğunu söylemek bence mümkün. Çünkü neredeyse Mayıs ayının çeyreğini değerlendirmedik diyebiliriz. işte tatil ve birleştirilen takvim nedeniyle, herkesin yaptığı programlar nedeniyle buradaki gün eksiğinden dolayı da satışların biraz daha etkilendiğini ifade etmek bence mümkün. Bununla birlikte geçen seneden beri aslında belki ufak bir diğer faktör, emisyon oranlarındaki değişim sonrası teşviğini kaybeden bizim plug-in hibrit dediğimiz, özellikle son dönemde elektrikli araçların oranlarının da giderek arttığını düşünürsek, plug-in hibrit araçlarda da ortalama aylık 4.000 ile 6.000 arasında satış olurken son birkaç aydır bu satışların en son Mayıs ayında 247 oldu zannediyorum. Epey bir düştüğünü de söylememiz mümkün. Ama genel anlamda baktığımızda geçen yılki devam eden yükselişin ardından biraz daha pazardaki talebin de bu yıl sanki yavaş yavaş konsolide olduğunu da söyleyebiliriz. Genel anlamda rakamlar ilk etapta bize bu bilgileri, bu görüntüyü, tabloyu çiziyor diyebilirim.
5: Teşekkür ederim Naim Bey. Şöyle devam edelim. Sıfır otomobillerde, otomobiller için soracağım. Satışların arttırılması için bir daralma var. Satışların arttırılması için kampanyalar hızlandı mı ya da hızlanır mı diye soracağım. Bir de siz de altını çizdiniz. Hani bu işin artık bir hibriti var, bir elektriklisi var, bir de normal araçları var. Hani kampanyalar ayrı ayrı olarak mı? Yani mesela böyle yaptık, bu elektrikler daha iyi gider, yok hayır hibritler böyle olur diye farklı farklı uygulamalar da yapılıyor mu?
7: Tabii ki fiyatlar kesinlikle bu talebi açıklama anlamında da çok önemli. Şöyle bir örnek vereyim önce elektrikliye geçmeden. Hepimizin işte ticari taksi olarak yollarda sıkça gördüğümüz ve Türkiye'de üretilen bir model. Örneğin bu modelin biraz donanımını arttırdığınız zaman işte ön kamera gibi ya da ön park sensörü gibi fiyatının 2 milyon liranın üzerine çıktığını görüyorsunuz. Şimdi rakamlar burada belirleyici. Elektrikli otomobillerde çok daha uygun. 2 milyon liranın altında hala araç satın alabilme imkanınız var. Bu 2 milyon lira sınırı neden önemli? Biraz ondan da belki bahsetmek mümkün. Kredi kullanımıyla ilintili. Nitekim 2 milyon liranın üzerindeki araçlara kredi kullanma imkanı çok fazla söz konusu olmuyor. Bu bir diğer faktör olarak değerlendirebileceğimiz fiyatlar anlamında bir husus. Elektrikli otomobillerde de hala avantajlar devam ediyor. Nitekim biz baktığımız zaman kendi üretimimiz olan TOGG'un yine bu ay 3500 adetlik bir satış vardı. Yani bu seviyelerde belli bir satışı getirdiğini ve toplamda da elektrikli araçların pazarın içerisinde artık neredeyse, hani buna tüm mild hibrit dediğimiz ve hibrit dediğimiz versiyonları da dahil, %50'lik bir pazar payına neredeyse ulaştığını söylememiz olası. Bu nedenle rakamlar, kampanyalar burada destekleyici. Bunlar daha önce de vardı. Yani biz yılbaşından bu yana baktığımızda yaklaşık 700 bin liralara olan fiyat indirimlerini görüyoruz. Bunlar hala devam ediyor. Haziran ayı içerisinde çok büyük olasılıkla biz bu kampanyaların da devam ettiğini göreceğiz. Çünkü Mayıs ayı beklentileri biraz daha rakamlar itibariyle altta geldi diyebiliriz. Ben Haziran ayı içerisinde açıkçası kampanyaların da devam edeceğini düşünüyorum. Ama burada şunu da yine belirtmek mümkün fiyatlama açısından. Her ne kadar bu ay itibariyle %20 civarında bir düşüş hafif ticari araç tarafında da olsa da 10 yıllık ortalamaya baktığımızda %1.94'lük bir yukarıda kaldığını, doğru, bir artış olduğunu görüyoruz. Burada hikayeni, burada hafif ticari araçta hala işte 1.5 milyon liraya 3 ay %0 faiz, 1 veya 1.2 milyon liraya 6 ay 0 faiz gibi çeşitli fiyat esneklikleri, kampanyalar, finansman kampanyaları sunulabiliyor. Artı hafif ticari araçta Türkiye'de üretimin giderek arttığı, hatta 3 yıl önce Türkiye'de üretimi olan ve daha sonra yurt dışına üretimi taşınan bir aracın yine muhtemelen Bursa'da üretimine geri dönüp tekrar başlayacağı konuşuluyor. Bu parametrelerin de hafif ticari tarafını desteklediğini söylemek mümkün. Peki Haziran ayında 0 kilometre tarafında rakamlar nasıl? Birkaç marka fiyatını açıkladı. Ülkemizde üretilen versiyonların fiyatları Haziran ayı itibariyle şu an aynı. Burada bir değişiklik yok. İthal edilen araçlarda da yaklaşık %3, %4 civarında bir artış olduğunu söyleyelim. Bunu niye özellikle belirtiyorum? Yılın ikinci yarısında işte savaşın etkisi henüz tam otomobil fiyatlarına yansımadı. Burada markalar ciddi artışlar yapabilir gibi bazı beklentiler konuşuluyordu. Bunun o anlamda beklenen seviyede gerçekleşmediğini, %3 civarında bir belirli modellerde o da artışlar olduğunu söyleyebilirim. Fiyatlara da pazarın yansıması şu an bu şekilde.
5: Naim Çetin Kaya Çetin Türk, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız ve bizleri bilgilendirdiğiniz için. Mutlu günler diliyorum. Değerli izleyenler, özellikle otomotiv rakamlarında Mayıs ayındaki daralma ve piyasadaki durumu bir uzmanla değerlendirdik. Şimdi sıradaki haberimizle devam edeceğiz. Ekonomi ilk çeyrekte beklentilerin biraz altında, %2,7 bekleniyordu. %2,5 büyüdü dün açıklanan verilere göre yılın ilk çeyreğinde. Ticaret odası başkanları belirsizliklere rağmen büyümenin kesintisiz sürmesinin önemli olduğunu söyledi. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç yaptığı açıklamada verinin ekonominin dayanıklılığını gösterdiğini ifade etti. Büyüme verisi Türkiye'nin potansiyelini bir kez daha tescilledi dedi. Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ise 23 çeyrektir büyümenin sürdüğüne dikkat çekti. Böyle bir dönemde büyüme oranı beklentilerin altında kalmış olsa da ekonomimizin pozitif bölgede kalmayı sürdürmesi son derece kıymetli ifadelerini kullandı. Tatil sezonunun açılmasıyla birlikte devre mülklere ilgi arttı. Ticaret Bakanlığı şikayet hattına konuyla ilgili pek çok başvuru geldiğini duyurdu. Devre tatil sözleşmelerinde 14 gün içinde gerekçe göstermeden ve ceza ödemeden cayma hakkı olduğu söylendi. Bakanlık açıklamasında daha önce devre mülk kiralayan tüketicilere firma tarafından devre tatil adı altında başka bir bağımsız bölüm satışı yapıldığı kaydedildi. Sözleşme tapu devri yapılmasını vaat ediyorsa cayma bildirimi noter aracılığıyla yapılmalıdır denildi. Devre tatil satışlarında 14 günlük cayma süresi dolmadan tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme talep edilemeyeceği söylendi. Piyasa ekranını bitirdik. Hoşçakalın.

0: TV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Her mevsimde, her havada,
2: çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
3: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
4: Bahar ve yaz aylarında olan yağmurlar neden çok şiddetlidir? Isınan hava yükselir prensibinden yola çıktığımızda, hava ne kadar sıcaksa hava parseli de o kadar atmosferin üst katmanlarına kadar çıkabiliyor. Bu durum yüksekliği 8-10 kilometreyi bulan devasa kümülüs bulutlarına neden oluyor. Bu güçlü bulutlar doğası gereği aşırı yağış, süper hücre, dolu ve hortum oluşturabiliyor.
1: Her mevsimde, her havada,
2: çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
3: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
5: Müzik arası.

0: Burası NTV Radyo. Saat 13.
1: Merhaba, saat 1 oldu. NTV'de Öğle Bülteni'ne hoş geldiniz. Ahmet Arpat ben. Günlerden salı. Salıları gündem siyaset ağırlıklı olur. Öyle de gerçekten. Ekrana taşıyacağız tüm gelişmeleri. Önce birkaç başlıkla günü gündeme özetleyelim. Sonrasında da ayrıntıya geçeceğiz. Salıları siyaset ağırlıklı dedik. Siyasetin gündeminde de Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeler var. CHP'de kritik haftada gözler atılacak yeni adımlarda. Grup Başkanı Özgür Özel'in de aralarında olduğu 111 milletvekilinden kurultay çağrısı gelmişti ve tarih verilmişti. Kılıçdaroğlu ise A takımı üzerinde çalışıyor. Bugün mecliste grup toplantıları günü. Acaba Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısını yapacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu yapılmamasını istemişti. Fakat Özgür Özel bugün grup toplantısı düzenlemeye hazırlanıyor. Neler bekliyor bizi? Birazdan canlı bağlantıyla aktaracağız. MHP lideri Devlet Bahçeli de grup kürsüsünden CHP'deki gelişmelere ilişkin konuştu. Bölünmüş bir CHP algısı oluşturuluyor dedi. Bahçeli, Yargıtay kararını bir an önce vermeli ifadesini de kullandı. Devlet Bahçeli'nin mesajlarını da Öğle Bülteni'nde birazdan paylaşacağız. ABD ve İran arasında yılan hikayesine dönen görüşmeler nereye varacak? Müzakerelerde İran'ın Lübnan şartı olduğu biliniyor. İsrail'in de Lübnan saldırıları sürüyor. ABD basınına göre Trump'ın İran'la müzakere sürecini baltaladığı gerekçesiyle Netanyahu'ya tepki gösterdiği ifade ediliyor. Trump önümüzdeki hafta içinde İran'la ateşkesi uzatacak ve Hürmüz Boğazı'nı açacak bir anlaşmaya varabileceklerini söyledi. Son gelişmeleri paylaşacağız ve son başlık futbol. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A milli futbol takımının 26 kişilik kadrosu belli oldu. Milliler İstanbul'daki hazırlıklarını tamamladı. Takımımızın ABD yolculuğu da başladı. Rivera'daki tesislerden son bilgiler öğle bülteninde olacak. Başlıyoruz bültene. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kritik haftada gözler atılacak yeni adımlarda özel kurultay için milletvekilleri arasında bir imza toplamıştı. Tartışmalı grup toplantısı da bugün yapılacak. Kılıçdaroğlu cephesinde ise MYK belirleme süreci devam ediyor. İki canlı bağlantı noktamız var. Mecliste Özgür Akbaş, CHP Genel Merkezi'nde ise Öykü Tüccar yayına hazır. İlk durağımız meclis. Özgür Akbaş'la konuşacağız. Özgür, bugün ne olacak orada? Grup toplanacak mı? Kılıçdaroğlu'nun gelmesi bekleniyor mu? Grup toplantısı yapılacaksa kim konuşacak? Milletvekillerinin tavrı nedir?
2: Mutlak butlan kriziyle sarsılan Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler elbette Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Çünkü bugün salı. Her salı olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı var. Ama bu grup toplantısı olacak mı olmayacak mı, bu çokça tartışıldı. Çünkü mutlak butlan kararının çıkmasının ardından genel başkanlığa Kemal Kılıçdaroğlu getirildi. O sırada kapalı bir grup toplantısı yaptı Özgür Özel. Ve orada grup başkanı kendini seçtirdi. Ama sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu milletvekillerine bir yazı gönderdi. Ve bizim grup toplantımız olmayacak dedi milletvekillerine. Ama tabii Özgür Özel ve ekibi bu grup toplantısı yapmakta kararlı. Dün yazışmalar yapıldı. Genel sekreterliğe, meclis genel sekreterliğine başvuruldu. Ve meclis genel sekreterliği de bu sürecin gereğini yapmak üzere bugün grup salonunu açtı. Yani birazdan saat 13.30'da grup toplantısı gerçekleşecek ve kürsüye çıkacak isim de Özgür Özel, grup başkanı sıfatıyla. Tabii hem siyasi partiler kanunu hem de siyasi partilerin grup iç tüzüğü söz konusu. Grup iç yönetmeliği orada aslında bu sürecin nasıl aralanması gerektiği de çok net bir şekilde anlatılıyor. Bir siyasi partinin genel başkanı eğer milletvekili değilse bir grup başkanı seçiliyor. Aynı şekilde AK Parti'de olduğu gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milletvekili değil ama orada grup başkanı da Abdullah Güler. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararıyla genel başkan oldu ama milletvekili olmadığı için bir grup başkanına ihtiyaç var. Tabii bu genel başkanın önerisiyle bu seçim gerçekleşir ama bu genel başkanın önerisiyle olmadığı için zaten Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin de itirazları var. Evet, bugün mecliste Özgür Özel kürsüye çıkacak, yoğun bir kalabalık var. Çok erken saatlerde milletvekilleri grup toplantı salonuna gittiler, yerlerine oturdular, yerlerini bir anlamda tuttular. Eski milletvekillerini de gördük. Çok sayıda eski milletvekili var. 223'e yakın eski milletvekili Özgür Özel için imza atmıştı. Ve bir an önce kurultayın toplanması için. Dün 111 milletvekili kurultay çağrısı yaptı. 12 Temmuz'da kurultayın toplanması yönünde bir çağrıydı bu. Şimdi bütün bu milletvekilleri grup salonunda olacaklar. Bir de tabii partililer de davet edildi bu grup salonuna. Bugün grup toplantısı salonunda Özgür Özel ve ekibi olacak. Öyle gözüküyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun buraya gelmesi beklenmiyor. Çünkü o da A takımını belirlemekle şu an onun üzerinde çalışıyor. MYK'sını, Merkez Yönetim Kurulu'nu oluşturmaya çalışıyor. Yani bugün grup salonunda Özgür Özel ve ona yakın isimlerin olmasını bekliyoruz. Hatta Orhan Sarıbal, Kemal Kılıçdaroğlu'na çok yakın bir isim, basın toplantısı düzenledi. Grup salonuna gidecek misiniz diye soruldu. Buna yanıt vermekten kaçındı. Büyük ihtimal Orhan Sarıbal gibi Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren milletvekilleri de bugün grup toplantısında olmayacak Ahmet.
1: Özgür, sen anlatırken biz ekrana grup salonundan da görüntüleri getirdik. Bir kalabalık toplanmış durumda Özgür Özel'i bekliyorlar. Tabii Özgür Özel ve ekibi bir yandan da kurultayı zorluyor. Tabanın da yaklaşımını görmek adına bir imza toplama süreci başlamıştı. 601'in üzerinde imza toplandığı ifade ediliyor. Bunun yanında sen de aktardın. Milletvekilleri 111 milletvekili, CHP'li milletvekili bir an önce kurultay toplanması için çağrıda bulundu. Hatta bir tarih de verildi. Peki bu çabaların genel merkez tarafında bir karşılığı var mı? Kurultay olacak mı?
2: Şimdi Özgür Özel ve ekibi şunu yapmaya çalışıyor. Siyasi partiler kanununda bir siyasi parti nasıl kurultaya gider, seçimli bir kurultaya gider, tüm o şartları yürürlüğe, hayata sokmaya çalışıyor. Onlardan bir tanesi delegelerden imza toplamak. Hangi delegeler? Bunlar 38. olağan kurultay delegeleri. Hani bu tartışılan, iradesi sakatlandığı ifade edilen savcılık tarafından, hatta mutlak mutlak kararı da mahkeme, istinaf mahkemesi tarafından o kurultaya ilişkin çıktı. Bu 38. olağan kurultay delegesinin 800'den fazla imza topladıklarını daha biraz önce öğrendim. Aşağıda grup salonuna indiğimde. Ama tabii tartışmalar devam ediyor. Şimdi onlarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yeni bir soruşturma süreci var. MASAK raporları incelenecek. Böyle bir durum söz konusu. Ama bu imzaları Kemal Kılıçdaroğlu'nun önüne koymaya hazırlanıyor Özgür Özel ve ekibi bu kurultayın toplanması için. Şimdi 111 milletvekili de dün imza topladılar ve dediler ki 25 Temmuz'dan önce eğer kurultay toplanmazsa Cumhuriyet Halk Partisi seçime giremeyebilir uyarısında bulundular. Bu yüzden 12 Temmuz'da bu kurultayın yapılması gerektiğini ifade ediyorlar. Böyle bir imza süreci de yaşandı milletvekilleri. Bunun dışında tabii 223 eski milletvekilinin imzası var. Ama bir konu daha var ki Özgür Özel'in yol haritasında bu. O da parti meclisini olağanüstü toplantıya çağırmak ve parti meclisinden olağanüstü kurultay çağrısı yapmak, daha doğrusu kararını aldırmak. Eğer olağanüstü parti meclisi çağrısı yapılırsa bir hafta içinde genel başkanın o parti meclisini toplaması gerekiyor, tüzük gereği. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu tarafına baktığımız zaman bir tedbir kararı olduğunu hatırlatıyor. Hem Kemal Kılıçdaroğlu kendisi de bunu hatırlattı, hem hukukçuları da bunu hatırlatıyor. Yani mutlak mutlak kararı tedbirli olarak verildiği için bir şey yapılamaz deniyor. Yani kurultay da toplanamaz. Ancak karar kesinleştikten sonra süreç aralanabilir. Bir kurultay süreci yapılabilir. Zaten önce aramayı yapacağız diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Sonrasında olağan kurultay sürecinin aralanacağını ifade ediyor. Böyle bir durum söz konusu. Yani Özgür Özel ve ekibi, evet, siyasi partiler kanununun getirdiği bütün hamleleri yapmaya kararlı, bunları da yapacaklar. Ancak mahkemenin aldığı tedbir kararı biraz elleri kolları bağlıyormuş gibi duruyor. Tabii buna hukukçular herhalde karar verecek Ahmet.
1: Özgür, son olarak şunu da sorayım. Şimdi kurultay bir şekilde toplanacak ama hangi delegeyle toplanacağı da merak konusu. Yani 38. kurultaydaki delegeler mi ki rızaları engellendi ya da bozuldu deniyor. Yoksa yeni bir kurultay süreci mi başlayacak? İlçe, il delegeleri yeniden belirlenip öyle mi gidilecek? Burada kritik bir gelişme var. Delegelerin ve yakınlarının hesap kayıtları da istendi. Bu ne anlama geliyor? Neden böyle bir talep var?
2: Şimdi bu tamamen 38. olağan kurultay sürecine ilişkin bir soruşturma. Zaten daha önce de buna yönelik bazı delegelerin mal varlıkları MASAK tarafından incelenmişti. Yani MASAK o banka hesaplarındaki hareketlilik, bunların hepsi zaten irdelenmişti. Şimdi tam kapsamlı olarak, yani bütün delegelerin ve aileleri de içine kapsayacak şekilde bir süreç işlenecek. Ama mahkeme şunu söylüyor tabii, yani 38. olağan kurultayda oy kullanan delegelerin iradeleri sakatlanmıştır diyor. Hepsi için demedi bunu elbette. İstanbul delegeleri için söylendi. Bu zaten 196 delege devre dışı. Zaten Özgür Özel ve ekibi onlardan da imza toplamıyor. Bunun dışında mahkemece tutuklananlar var, isimleri karışanlar var. Onlar da devre dışı. Ama şimdi diğerleriyle ilgili de önemli bir süreç aralandı. Yani oradan da bir karar çıkabilir tabii. Şimdi böyle bir karar çıkması durumunda Özgür Özel ekibine sorduk, ne yapacaksınız diye. 39. olağan kurultayı da yaptıkları için orada da il başkanlıkları ile ilgili henüz bir mahkeme kararı da olmadığı için 39. olağan kurultayda oy kullanan delegelerden de imza toplayacaklarını ifade ediyorlar. Ama görünen şu ki Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi de onu söylüyor. Bir olağan kurultay sürecinin aralanması, hani tertemiz bir kurultay yapacağız diyor ya Kemal Kılıçdaroğlu. İşte orada vurguladığı olağan bir kurultaya gidilmesi, mahalle, ilçe, il kongreleri, sonrasında da büyük kurultayın gerçekleşmesi yönünde bir süreç. Ama bu da tabii uzun soluklu bir süreç. Bunu da Özgür Özel kanadı pek sıcak bakmıyor. Yani böylesi bir krizli bir durum Cumhuriyet Halk Partisi'nde devam ediyor. Şimdi birazdan grup toplantısı olacak. Özgür Özel'in nasıl mesajlar vereceği merak ediliyor. Diğer taraftan da Kemal Kılıçdaroğlu'nun alt takımını merak ediyoruz Ahmet.
1: Özgür Akbaş aktardı. Yaklaşık 20 dakika sonra Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında konuşacak. Vereceği mesajlar elbette önemli. Takip edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde ise farklı bir çalışma var. Onun için de Öykü Tüccar'a döneceğiz. Öykü Kılıçdaroğlu ve ekibi de parti yönetimini belirlemek için çalışıyor. A takımı, yani MYK bugün belirlenecek deniyordu. Nedir? Süreç nasıl işliyor? Belli olacak mı bugün MYK?
3: Evet Ahmet Arpat, artık bu A takımı listesi ne zaman belli olacak sorusunun kesin bir yanıtı geldi. O da bugün 20 dakika içerisinde yetişir mi bilinmez, ancak CHP Genel Merkezi'nde hazırlıklar olduğunu söyleyebiliriz. 20 dakikanın altını çizdim çünkü kulislerde konuşulan bir söylenti de aslında CHP'nin grup toplantısıyla eş zamanlı olarak bu listenin açıklanabileceği yönünde. Partiden konuştuğumuz kaynaklar bu bilgiyi doğrulamıyorlar. Ancak şu anda CHP'de parti sözcüsünün açıklama yapacağı o salonda teknik çalışmaların devam ettiğini söyleyebiliriz. Geçtiğimiz saat dilimi içerisinde başladı bu çalışmalar. Bu nedenle de çalışmaların tamamlanmasının ardından artık burada da Kılıçdaroğlu'nun MYK'sının açıklanmasını bekliyoruz. Saat henüz kesin değil dedik, ancak kimin yapacağı kesin, o da parti sözcüsünün. Ancak parti sözcüsünün kim olacağı sorusu da hala yanıt bekliyor. Aslında kameraların önüne çıkmasıyla beraber öğrenmiş olacağız. Ama kulislerde konuşulan isimler var. Hem MYK için hem parti sözcülüğü için. Parti sözcülüğü için CHP'de eskiden İstanbul İl Başkanlığı görevinde yürütmüş olan bir isim. Berhan Şimşek'in ismi konuşuluyor. Bunu ifade edelim. Zira Berhan Şimşek, hatırlatalım, kendisi 2025'teki kurultayda genel başkanlığa da aday olmak istemiş, ancak süreyi kaçırdığı için aday olamamıştı. Akabinde de Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Yönetimine kayyum olarak atanmasının ardından bir ortak basın toplantısı düzenlemişlerdi ve bu toplantının ardından da CHP yönetimi, Özgür Özel yönetimi tarafından ihraç edilmişti. İşte bu ismin, Berhan Şimşek'in bugün kameralar önüne parti sözcüsü sıfatıyla geçebileceği konuşuluyor. Sadece Berhan Şimşek değil, MYK'da olması beklenen, Kılıçdaroğlu'na yakın, onu bu süreçte yalnız bırakmayan isimler de var. Bunlardan belki de bu dönemde en sık duyduklarımız Orhan Sarıbal ve Müslüm Sarı. Orhan Sarıbal'ın örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olabileceği belirtiliyor. Müslüm Sarı'nın da yine hem sözcü hem de yerel yönetimler konusunda genel başkan yardımcılığı için ismi geçiyor. Gamze İlgezli'nin kadınlarla ilgili Necdet Sarıcı'nın da medyadan sorumlu genel başkan yardımcıları olabileceği de belirtiliyor. Yine Bülent Kuşoğlu da genel sekreter olarak adı geçen kulislerde konuşulan isimler arasında. Bu isimlerin yanı sıra Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen isimler de, yani Deniz Demir gibi isimlerin de yine MYK'da olmasını bekliyoruz. Cemal Can Polat, Faik Öztürk, Akif Hamza Çebi, Yıldırım Kaya, Turan Aydoğan, Hakan Uyanık, Rıfat Nalbantoğlu ve Semra Dinçer MYK'da olmasını beklediğimiz isimler. Bir kez daha tekrar edelim. Butlan kararının hemen akabinden itibaren akıllarda cevap arayan bir soruydu. Kılıçdaroğlu'nun A takımı yönetim kadrosu kimler olacak diye. Gün gün, her gün bu liste ne zaman açıklanacak diye konuşuyorduk. Artık tarih belli oldu. Bugün açıklanacak. CHP kaynakları bu bilgiyi doğruluyor. Ancak saat henüz belli değil. Açıklamayı ise Kılıçdaroğlu'nun, yani CHP'nin yeni MYK'sının parti sözcüsünün yapmasını bekliyoruz.
1: Öykü, biraz önce enteresan bir bilgi verdin. Grup toplantısıyla aynı dakikalarda açıklanabilir demişti. Şimdi grup toplantısına katılan

0: bunu ifade edebiliriz. O yüzden sürpriz isimlerin, Özgür Özel'e çok yakın olan isimlerin MYK kadrosunda olması beklenmiyor. Bir bildiri imzalanmıştı hatırlarsanız. 138 milletvekilinden 27'si hariç geri kalan 111 milletvekili imza atmıştı. Bu isimlerden birileri MYK'da olması da yine beklenmiyor. Ancak tabii burada ne olacağı hiç belli olmaz. Onun da altını çizmekte fayda var. Yine 10 kişi de tarafsız kalma amacıyla ortak bildiri imza atmamıştı 10 milletvekili. Belki bu isimler arasından girecek olanlar olabilir. Ancak dediğim gibi şu anda CHP koridorlarında bir sessizlik hakim. Tamamen yönetim katlarında yapılan küçük toplantılar var. Yine sadece parti sözcüsünün konuşmasını gerçekleştireceği salonda bir teknik hazırlık var. Ancak onun haricinde koridorlar boş. Çünkü aslında herkes bu MYK listesinin açıklanacağı anı bekliyor burada.
1: Öykü Tüccar genel merkezden aktardı. CHP ile ilgili yeni bir gelişme daha var. Antalya'da Büyükşehir Belediyesi adayı belirleme sürecinde yaşananlarla ilgili soruşturmada CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve 5 milletvekilinin dosyası fezleke düzenlenmesi için Ankara'ya gönderildi. Milletvekilleriyle ilgili soruşturmalarda dokunulmazlıklarının kaldırılması talebine ilişkin fezleke süreci Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Dosya bu nedenle Antalya'dan yetkisizlik kararı ile gönderildi. Yapılan açıklamada adaylık sürecinde genel merkezden para talep edildiği, Ankara'da teslim edilmesi ve bu olayların koordine edilmesine ilişkin iddiaların bulunduğu belirtildi. Şüpheli Mustafa Böcek'in de bu yönde ifade verdiği hatırlatıldı. Bu kapsamda Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında fezleke düzenlenmesi için dosya Ankara'ya yollandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlarla ilgili konuştu. Yaşananların CHP'ye yakışmadığını söyledi. Mesele hukuk zemininden ve siyasi rekabetten uzaklaşmamalı, olaylar sokağa taşırılmamalı dedi. Bahçeli, Yargıtay'ın da hızla karar vermesi gerektiğini belirtti.
2: Yaşanan gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de mutlak butlan kararı sonrası süreci bu sözlerle değerlendirdi. Olaylar sokağa taşmamalı, Yargıtay da hızla karar vermeli dedi.
2: Yargıtay konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Geldiğimiz noktada bölünmüş bir Cumhuriyet Halk Partisi algısı oluşturulmaya çalışıldığına şahit olunmaktadır. Unutulmamalı ki yaşanan bölgesel gelişmeler ve terörsüz Türkiye sürecinde ortak akıl ve güçlü siyasal kurumlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulacaktır.
3: Bahçeli, belediyelere yönelik soruşturmaları da hatırlatarak CHP'ye arınma çağrısı yaptı.
2: Cumhuriyet Halk Partisi her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı, toplumun hassasiyetlerini gözeterek arınmalı ve durulmalıdır. Bölgemiz bir ateş çemberinin içerisindeyken Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir gündem yansılaması içerisinde patinaj yapmasının kimseye faydası olmayacaktır.
1: Futbol gündemine dönelim. A milli takımın 2026 Dünya Kupası yolculuğu başlıyor. Milli takımımız kısa süre önce Riva'daki tesislerden ayrıldı. İstanbul Havalimanı'ndan Amerika Birleşik Devletleri'ne uçacaklar. Sinan Kunter Riva'dan son bilgileri paylaşacak bizimle. Sinan.
4: Evet, Türkiye son Dünya Kupası'nı 24 yıl önce yaşamıştı ve bir kez daha geri sayım başladı diyebiliriz. A milli takım az evvel şu anda bulunduğumuz Riva'daki Hasan Doğan Türkiye Futbol Federasyonu tesislerinden ayrılarak Amerika Birleşik Devletleri Florida'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na doğru yola çıktı. Burada coşkulu bir uğurlama vardı futbolcular için. Çok kısa bir süre önce de Türkiye A milli takım kadrosunu açıklayan turnuvadaki son takım oldu. Kimler var kadroda? Hatırlayalım. Aslında çok büyük bir sürpriz yok diyerek başlayabiliriz bu kadroyu saymaya. Kaleci kadrosunda Altay Bayındır, Mert Günok ve Uğurcan Çakır yer alıyor. Defansta Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Çağlar Soyuncu, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydın ve Zeki Çelik yer alacak milli takım savunma kadrosunda. Orta sahada Hakan Çalhanoğlu.

0: İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü Beşiktaş'tan ve Salih Özcan'ı görüyoruz. Forvet'te ise Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın yer aldılar milli takımın son FIFA'ya verilen milli takım kadrosunda. Şimdi kamp tamamlandı ve dün gece de aslında bir hazırlık maçı yapıldı. Kuzey Makedonya'ya karşı 4-0'lık kazanılan bir skor var. Ve bu skorun da yarattığı sevinçle aslında bir parça milli takım oyuncuları umutla turnuvada iyi bir sonuç elde etmek üzere yola çıktılar. Cumartesi'yi pazara bağlayan gece, yani 7 Haziran'da gece saat 1'de Venezuela ile son hazırlık maçını oynayacak milli takım ve ardından da grup karşılaşmaları başlayacak. 24 yıl sonra katılıyoruz diye başta söylemiştim turnuvaya ve aslında bu konuda heyecan büyük, zira kadroda yer alan oyuncuların neredeyse tamamı o 24 yıl önceki turnuvayı sadece filmlerden hatırlıyorlar. Bazıları hayatta bile değildi, bazıları çocuk olarak o turnuvayı yaşadı. Ama kuşkusuz bir futbolcunun kariyerinde Dünya Kupası'nda sahaya çıkmak, ülkesi adına ter dökmek en büyük prestijlerden, başarılardan biri. Ve tüm oyuncularda da bu heyecanı gözlemleyebiliyoruz. Milli takım D grubunda yer alıyor. 14 Haziran'da Avustralya ile, 20 Haziran'da Paraguay ile, 26 Haziran'da da ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak Türkiye milli futbol takımı. Diğer yandan turnuvanın geneline baktığımızda da dünyada yaşanan siyasi çalkantılardan dolayı aslında siyasi olayların en çok ön plana çıktığı bir turnuva olacak diyebiliriz. Zira Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin tam ortasında yer alıyor. Baş aktörlerinden biri olarak yer alıyor. Ve Filistin'de yaşanan İsrail'in soykırımı söz konusu. Pek çok futbolcu turnuvada yer alacak. Bu konuda protesto gösterisi yapabilir. Ve tüm bu ortamda bizler de milli takımı desteklemek üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne çevireceğiz gözlerimizi.
1: Orta Doğu'daki savaşa bakalım. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hizbullah arasında Beyrut'u kapsayan kısmi bir ateşkes sağlandığını duyurdu. Trump, Washington-Tahran hattındaki müzakerelerin sürdüğünü ve gelecek hafta İran'la genel bir anlaşmaya varılabileceğini belirtirken, İsrail ve Hizbullah kanadından gelen çelişkili açıklamalar bölgedeki kırılganlığın devam ettiğini gösteriyor.
2: ABD İran hattındaki diplomasi arayışları İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırganlığını büyütme hamlesiyle kesintiye uğradı. ABD Başkanı Donald Trump devreye girdi. İsrail ve Hizbullah arasında kısmi ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Trump, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a asker gönderme kararı alan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile telefonda görüştü. Oldukça verimli bir görüşmeydi ifadesini kullanan Trump, ateşkes kararını sosyal medyadan duyurdu. İsrail ve Hizbullah birbirine saldırmamayı kabul etti. İsrail Beyrut'a asker göndermeyecek dedi. Beyrut'a giden İsrail askerlerinin de geri döndüğünü belirtti. Trump açıklamasında üst düzey temsilciler aracılığıyla Hizbullah'la da görüştüğünü duyurdu. Ancak hem Hizbullah hem de İsrail tarafından çelişkili açıklamalar yükseldi. Hizbullah milletvekili Hasan Fadlallah, Lübnan topraklarının tamamını kapsayan bir ateşkesi desteklediklerini duyurdu. Buna karşın Lübnan'ın Washington Büyükelçiliği, Hizbullah'ın İsrail'le karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini savundu. Ateşkesin zamanla Beyrut'un yanı sıra tüm Lübnan topraklarına genişlemesinin beklendiği açıklandı. İsrail Başbakanı Netanyahu ise tehdit dilini sürdürdü. Hizbullah'ın İsrail'e vurması halinde Beyrut'taki terör hedeflerine saldıracağız dedi. Hizbullah'ın ateşkes şartının aksine Lübnan'ın güneyinde saldırıları sürdüreceklerini söyledi. Tahran yönetimi ise Washington'la bir anlaşmaya varılabilmesi için Lübnan dahil tüm cephelerde ateşkes şartını ileri sürüyor. İran'ın Tasnim Haber Ajansı, İsrail'in Lübnan saldırıları gerekçesiyle Washington-Tahran hattındaki mesaj alışverişinin durduğunu yazmıştı. Buna karşın Trump, müzakerelerin süratli bir şekilde devam ettiğini belirtti. Trump, Lübnan'daki ateşkes ilanının ardından Amerikan ABC News kanalına konuştu. İran'la olası bir anlaşmaya ilişkin takvim açıkladı. Ateşkesin uzatılması ve Hürmüz'ün açılmasına yönelik İran'la gelecek hafta içerisinde bir anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum dedi.
1: İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını genişletme planı ABD ve İsrail liderleri arasında diplomatik gerilime yol açtı. Amerikan basınına göre Trump, Lübnan'daki saldırıların İran'la yürütülen barış müzakerelerini sabote ettiğini belirterek Netanyahu ile telefon görüşmesinde ağır hakaretler etti.
2: Amerikan basını ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile telefon görüşmesinin perde arkasını yazdı. Axios Haber portalına göre Amerikan Başkanı oldukça verimliydi dediği görüşmede Netanyahu'ya ağır hakaretler etti. İran, İsrail'in Lübnan'daki artan saldırganlığı nedeniyle ABD ile yürüttüğü müzakereleri durdurma tehdidinde bulunmuştu. Bunun üzerine Netanyahu ile telefonda görüşen Trump, İsrail Başbakanına sert tepki gösterdi. Kaynakların iddiasına göre Trump, Netanyahu'ya yolsuzluk davasında verdiği siyasi desteği hatırlattı. "Ben olmasaydım sen hapiste olurdun. Seni ben kurtarıyorum. Artık herkes senden nefret ediyor. Bu yüzden herkes İsrail'den nefret ediyor." ifadelerini kullandı. Trump'ın öfkesinin Netanyahu'nun Lübnan'daki gerilimi tırmandırma kararının ABD'nin İran'la yürüttüğü barış müzakerelerini sabote etme riski taşımasından kaynaklandığı belirtildi. Trump'ın tek bir Hizbullah komutanını etkisiz hale getirmek için çok sayıda sivilin ölümüne yol açan bina yıkımlarına karşı çıktığı ve Netanyahu'ya bağırarak "Ne yapıyorsun sen?" diye tepki gösterdiği de aktarıldı. Kaynaklar bu görüşmenin iki lider arasındaki en kötü temaslardan biri olduğunu kaydetti.
1: Şimdi tüm bu yaşananlar Tahran'da nasıl yankı buluyor, nasıl algılanıyor? Son duruma bakacağız. Dün akşam ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu aramış ve Lübnan konusunda uyarmıştı. Peki İran'da son durum nedir? Ayrıntıları NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk'tan alacağız. Ali, dün akşam Trump'ın açıklamaları sonrası Tahran'daki hava ne durumda? Nasıl açıklamalar geldi?
3: Ahmet, açıkçası İranlılar Trump'ı bir tür kıskaca aldıklarını da düşünüyorlar. Ellerindeki Hürmüz Boğazı kozunu son ana kadar kullanma noktasında dün yaşananlar İranlıları biraz daha cesaretlendirmişe benziyor. Çünkü Tahran yönetimi dün açık bir şekilde savaşa geri dönerim mesajı vermişti. Öncelikle Tasnim Haber Ajansı'nda mesaj trafiğinin, görüşmelerin askıya alındığı noktasında bir haber yayınlanmıştı ve ardından hem İranlı yetkililer hem de askeri kanattan gelen açıklamalarda bir savaşa geri dönme mesajı verilmişti. Meclis Başkanı Bagır Galibaf dün Lübnan Meclis Başkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti Ahmet. İlk telefon görüşmesine dair sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı. Ve bu paylaşımında İsrail'in Lübnan'daki saldırıları sürdürmesi, devam ettirmesi halinde sadece müzakereleri, mesaj trafiğini sonlandırmakla kalmayacaklarını, bir de aynı zamanda İsrail'in karşısında Lübnan'da duracaklarını söyledi ve bunun Lübnan Meclis Başkanı'na söylediğini aktardı Galibaf. Bu açık bir şekilde mesaja, savaşa geri döneriz mesajı da taşıyordu. Şimdi Lübnan'da ateşkes yenilenmiş duruyor, ancak kısmi bir ateşkes, belirsizlikler devam ediyor. Beyrut'a saldırılar yapılmayacak, ancak Lübnan'ın güneyine yönelik İsrail saldırılarına devam edeceği mesajını verdi ve Hizbullah tarafından da bu kabul edilmiyor. Şimdi İran'ın pozisyonu ne olacak? İran'dan mesajlar gelmeye devam ediyor. Devrim Muhafızları Sözcüsü'nden bir açıklama geldi. Her türlü senaryoya hazırlıklıyız ifadesi var. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik yeniden askeri seçenekleri kullanması durumunda İran'ın da misillemelere yeniden başlayacağı ve bu misillemelerin neden olacağı, savaşın coğrafyasının, büyüklüğünün ve yine kullanılacak silahların ve askeri ekipmanların bir önceki 40 günlük savaştan farklı olacağını söyledi. İddiaların aksine İran donanması ve deniz kuvvetleri yok edilmemiştir dedi ve İran'ın operasyonel kapasitesini hala koruduğunu söyledi Devrim Muhafızları Sözcüsü. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Garib Abadi de İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni işaret etti. Artık sadece bir takım çağrılar yapmakla yetinilmemesi gerektiğini, İsrail'in cezalandırılması gerektiğini söyledi. Ve Tahran yönetimi içerisinde İranlı yetkililerden ve kurumlardan İsrail'e hedef alan bu minvalde açıklamaların da sıklığı artmış durumda. Trump ve Netanyahu'yu suçlayan bir açıklama yaptı Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Trump'ın istediği zaman Netanyahu'yu durdurabildiğini, baskı kurabildiğini söyledi. Dünkü telefon görüşmesine işaret ederek bu Washington yönetiminin barış yanlısı olduğunu değil, aksine İsrail'in saldırılarının doğrudan ABD yönetimi tarafından idare edildiğini gösterir ifadesini kullandı. Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma da bakalım. Hürmüz Boğazı'nda bugün itibariyle son 24 saat içerisinde devrim muhafızları 24 geminin daha geçişine izin verdi Ahmet. Bu önemli çünkü dünkü haberlerde ve iddialarda Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarının devam etmesi durumunda Hürmüz Boğazı'nın tamamen kapanacağı ve bu yüzden Boğazı'nın da buna dahil edileceği iddia ediliyordu. Hürmüz Boğazı'nın ise son bir haftadır devrim muhafızları tarafından kontrolü bir şekilde geçişine izin veriliyor. Bugün ise son 24 saatte devrim muhafızları izin alarak geçen 24 geminin bilgisini paylaştı ve 24 geminin daha Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği bilgisini paylaştı.
1: Ali Çabuk Tahran'dan aktardı. Bir başka savaş bölgesi ve orada yine gelişmeler. Rusya gece boyunca Ukrayna'da başkent Kiev dahil birçok noktaya hava saldırısı düzenledi. Hayatını kaybedenler oldu. 100'den fazla kişinin de yaralandığı belirtiliyor. Ayrıntıları Kiev'den Deniz Berktay'dan alacağız. Deniz, nedir saldırının bilançosu? Bu dün gece yaşanan saldırı Ukrayna'nın saldırılarına bir yanıt mı Rusya tarafından?
4: Rusya bunun böyle olduğunu söylüyor. Yani daha önceden Rusya'da bulunan çeşitli enerji tesisleri ve Moskova hedef alındığı zaman, Rusya'nın başkenti Moskova hedef alındığı zaman ve bir de ayrıca Ukrayna'nın Lugansk ili şu anda Rus işgali altında bulunuyor. Ukrayna orada bir Rus istihbarat karargahının vurulduğunu söylemişti. Rusya ise bunun bir öğrenci yurdu olduğunu söylüyordu. Ve bu olaydan sonra, yani Lugansk ilindeki iline yönelik Ukrayna İHA saldırısından sonra Rusya yönetimi biz bunu karşılıksız bırakmayacağız şeklinde bir açıklama yapmıştı. Ve hem geçen pazar Kiev'e çok yoğun bir hava saldırısı düzenlenmişti, füze ve İHA saldırısı. Hem de ayrıca dün gece ve bugün sabah erken saatlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev, ülkenin ikinci büyük kenti Kharkov, dördüncü büyük kenti olan Dnipro çok yoğun şekilde Rus hava saldırısına maruz kaldı. Tabii Rusya aynı zamanda Ukrayna'nın direncini de çökertmeye çalışıyor. Çünkü Rusya Savunma Bakanlığı ve Rusya Dışişleri Bakanlığı da geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı ve Ukrayna'daki İHA üretim tesislerinin, İHA depolarının, çeşitli silah depolarının ve ayrıca çeşitli askeri ve sivil karar merkezlerinin vurulacağını ifade etmişti. Ve şu ana kadar açıklanan rakamlara göre Ukrayna genelinde 15 sivil hayatını kaybetmiş durumda. 4'ü Kiev'de, 11'i ise Dnipro'da olmak üzere. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı bu konuya sert bir tepki gösterdi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrei Sibiga konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Putin'in aslında savaşı kaybetmekte olduğunu, kara savaşlarında hiçbir başarı elde edemediğini, o nedenle bu şekilde hava saldırılarıyla Ukrayna'nın direncini kırmaya çalıştığını, fakat Putin'in bu yaptığının bir savaş suçu olduğunu ifade etti Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrei Sibiga. Bu arada biraz önce de yine sirenler çalmıştı ve yine havada İHA sesleri duyuluyordu. Rus İHA'larının vızıltıları duyuluyordu ve uçak savarlar yine gökyüzünü taramakla meşgul. Dolayısıyla sürekli olarak burada Kiev'de sirenler çalmaya devam ediyor. Dolayısıyla bu önümüzdeki birkaç günün Kiev için pek sakin geçmeyeceğini öngörebiliriz.
1: İstanbul'un en çok ziyaret edilen simgesel yapılarından olan Yerebatan Sarnıcı uzun süredir mülkiyet tartışmalarıyla gündemde. Sarnıcın yönetimi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Sarnıç sabah saatlerinden itibaren ziyarete kapalı. Durumdan habersiz olan birçok turist ise mağdur oldu. NTV ekibinden Beyza Nur Özer Sarnıcın önünde gelişmeleri takip etti.
5: İstanbul'un en önemli tarihi yapılarından biri olan Yerebatan Sarnıcı'nda yeni bir döneme girildi. Aslında uzun süredir mülkiyet tartışmalarının merkezinde yer alıyordu. Bugün itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü yönetimine geçildi Yerebatan Sarnıcı'nda. Tabii her gün binlerce, yılda milyonlarca ziyaretçi tarafından ziyaret ediliyor bu tarihi nokta yere batan sarnıcı. Dolayısıyla da bugün kapalı olduğunu bilmeyen turistler, kapandığını bilmeyen turistler kapıda yoğunluk oluşturdu. Tabii hepsinin akıllarında bir soru: ne zaman açılacak, ne zaman ziyaret edeceğiz diyenler var. Özellikle de yabancı turistler çoğunlukta. Ancak henüz tekrar ziyarete açılış tarihi de belli değil. 2022'de tamamlanmıştı restorasyon ve 10 milyondan fazla kişi ziyaret etti restorasyondan sonra. 18 Nisan'dan itibarense yerli turistler için 1 lira oldu ve 1,5 ayda 500 bin kişi ziyaret etti yere batan sarnıcını. Tabii bu sabah hem yerli hem yabancı turistler bu duvarlara asılan tebligatla birlikte ziyarete bir süreliğine kapandığını görmüş oldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçti yönetimi tarihi sarnıcın. Ancak henüz kesin bir bilgi yok tekrar ziyarete ne zaman açılacağına dair. Yerebatan Sarnıcı'nın mülkiyetiyle ilgili tartışma aslında aylardır devam ediyordu. Vakıflar Genel Müdürlüğü yapının vakıf kökenli eser niteliğinde olduğunu savunarak 5737 sayılı Vakıflar Kanunu kapsamında kendi adına tescil işlemi gerçekleştirdi. Sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu işleme itiraz etti. Ve belediye kendilerine önceden resmi bir tebligat yapılmadığını ve mülkiyet değişikliğinin hukuki dayanağının tartışmalı olduğunu savundu ve bunun üzerine konu yargıya taşınmıştı. Ancak sürecin önemli dönemeçlerinden biri İstanbul 8. İdare Mahkemesi'nin verdiği yürütmeyi durdurma kararı olmuştu. Ardındansa yargı süreci devam etti ve işlem geçici olarak durduruldu ve İBB yönetimi devam etti Yerebatan Sarnıcı'nda. Ancak son verilen karar yönetimin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçmesi yönündeydi ve şu an için buradaki görevliler de ne zaman tekrar ziyarete açılacağını bilmediklerini belirtiyorlar. Tabii Vakıflar Genel Müdürlüğü bu konu hakkında da ziyarete tekrar ne zaman açılacağını açıklayacaktır.
1: Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Erman Toroğlu 8 Şubat'ta katıldığı bir televizyon programında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'le Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun gizlice görüştüğünü öne sürmüştü. Özbek'in "şampiyon olmaya mecburuz, durum çok kötü, bize yardımcı ol" dediğini iddia etmişti. İddianamede Galatasaray Spor Kulübü müşteki Erman Toroğlu şüpheli olarak yer aldı. Toroğlu'nun halkı yanıltıcı bilgilerle kamuoyunu yanlış yönlendirdiği, devlet kurumlarına duyulan güveni zedelemeye çalıştığı ileri sürüldü. 3 yıla kadar hapsi istenen iddianame İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Travis Scott'ı takip etmek için İstanbul'a gelen Amerikalı sosyal medya fenomeni bir taksici tarafından dolandırıldı. Taksimetrenin yaklaşık 300 lira yazdığı güzergaha 7300 lira ödedi. Sosyal medyada yaptığı paylaşım sonrası taksici dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındı. 141.500 lira da ceza kesildi.
6: 300 liralık yola önce 10 katını istedi, sonra 25 katı ücret aldı. Amerikalı turist taksicinin kurbanı oldu.
7: Bu tip sürücüleri de aramızdan ayıklamak istiyoruz.
6: İstanbul'daki Travis Scott konserini izlemeye gelen Amerikalı sosyal medya fenomeni Ağır, oteline gitmek için yoldan bir taksi çevirdi. Taksici adrese bakıp fiyat verdi. Amerikalı turist o anlarda cep telefonundan yayın yapıyordu.
8: Amerikalı sosyal medya fenomeninin gideceği mesafe 4.4 kilometreydi. Taksimetre açılırsa yazacak ücret de 300-400 lira bandında olacaktı. Ancak taksici araca binerken o turistten 50 euro yani yaklaşık 2700 lira talep etti.
9: This one bro, you're working 50 euro. Okay?
10: Okay. Did you say 50 euro?
9: Yes, this one.
10: For 10 minute?
9: Yes, I am speaking 50 euro. You okay, I am come back.
6: Taksici adrese vardığında kredi kartıyla ödeme yapan turistten 7300 lira aldı. Turist taksiden indikten sonra döviz karşılığını hesapladığındaysa taksicinin söylediği tutarın 3 katını ödediğini fark etti.
10: 7300 lira. I don't know how much that is. I genuinely think that's close to $100.
11: One It was $160. Maybe we can sort it out with the bank. 50, he said 50 euros. I thought a euro was like a dollar. No?
6: Görüntünün sosyal medyada yayılmasıyla hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi hem de İstanbul Emniyeti ve Taksiciler Odası harekete geçti. Araç trafikten men edildi.
7: Şoför yani kartı, taksicilik belgesi süresiz olarak iptal edildi. Bu saatten sonra o kişi İstanbul'da taksicilik yapamayacak. Sürücü arkadaşla ilgili de kurum olarak savcılık şikayetinde bulunacağız. Mesleğimizin adını kötüye çıkarttığıyla ilgili. Ücret iadesiyle ilgili biz çalışma yapıyoruz. Müşterimizle iletişime geçmeye çalışıyoruz. Sosyal medyada DM'den yazdık.
6: Gözaltına alınan taksiciye 95.500 lira para cezası kesildi.
1: 32 yaşındaki bir kişinin banka hesabına kaynağı belli olmayan 1 trilyon lira geldi. Paranın kaynağı belirsiz olunca bankada hesaba bloke uyguladı. Kilitlenen hesabın sahibi bloke yüzünden şimdi kendi parasını da kullanamıyor.
12: 999 milyon 999 bin 999 TL ve hatta 999 kuruş. Nereden geldi, nasıl oldu? Bir sistem hatası mı yoksa bir yanlış gönderme mi? Şoklar içindeydi.
6: Hesabındaki parayı görünce inanamadı. Nereden geldiğini bilmediği para başına dert oldu. Her şeyine el konuldu.
12: Yapay zekaya sordum da bu paradan neler yapabilirim diye. 1000 tane stadyum yapabilirsin ya da işte 9 tır dolu altın alabilirsin. Ya da bir ülke kurabilirsin 300 binlik bir nüfusla.
6: Yaklaşık 10 yıl önce Türkiye'ye yerleşen Azerbaycan asıllı Ahmet Cihangar Takalo, Van'da marketten alışveriş yaparken banka kartı hata verdi. En yakın banka şubesine gitti.
8: 32 yaşındaki adam çip sorunu olduğunu düşünerek kartın değiştirilmesini istedi. Hesap kontrol edildiğinde banka çalışanları bile şoke oldu. Kullanılabilir bakiye 1 trilyon liranın üzerindeydi.
12: Memur şefini çağırdı. Şef banka müdürünü çağırdı ve herkes toplandı. 1, 12 tane 0 böyle bir para gelmiş hesabınıza galiba işte böyle bir masa tarafından bloke koyulmuş. Çok komik karşıladılar yani şu olayı. Bayağı güldüler. Şimdi sen yani bu paradan diyor dünyanın 70. zengin insanı oluyorsun. Yok bilmem 150 ton altın alırsın.
13: Biz aynı zamanda araştırdık bu hususu. Ya bu gösterilen rakam Tanzanya, Paraguay, Bolivya, Kuzey Makedonya, Arnavutluk. Bu tarz ülkelerin yıllık devlet bütçesi kamu harcama seviyelerine yakın bir miktar.
6: Tüm hesapları dondurulan adam bankadan yanıt istedi ama soruşturma sebebiyle bilgi verilmedi. Hemen avukatını aradı.
13: Blokenin kaldırılması için gerekli hukuki adımların hepsini atmak için çalışmaya başlayacağız. Teknik bir durum mu yoksa bunun dışında farklı bir açıklaması varsa onun da ortaya çıkmasını isteriz.
6: Bir aydır hesaplarına erişemeyen 32 yaşındaki adam sorunun en kısa sürede çözülmesini bekliyor.
1: Pankreas kanseri tedavisinde son yılların en dikkat çekici gelişmelerinden biri duyuruldu. Dünyanın en ölümcül kanser türlerinden biri olan pankreas kanserinde yeni bir akıllı ilaçla 40 yıldır aşılamayan bir eşik aşıldı. Ayrıntılara ve pankreas kanseri tedavisi için ne anlama geldiğine yakından bakalım.
14: Chicago'da gösterilen sonuçlar salondaki bilim insanları tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Dünyanın en büyük kanser kongresi olan Amerikan Klinik Onkoloji Derneği toplantısında bir pankreas kanseri ilacının faz 3 sonuçları açıklandı. Daraxonrasib isimli yeni akıllı ilaç, standart tedavilere artık yanıt vermeyen 500 pankreas kanseri hastası üzerinde denendi. Araştırmada daha önce tedavi görmelerine rağmen hastalıkları ilerlemeye devam eden 500 pankreas kanseri hastası iki gruba ayrıldı. Bir gruba günlük olarak daraxonrasib ilacı, diğer gruba ise standart kemoterapi verildi. İki grup hastanın verileri karşılaştırılarak analiz edildi. Yeni ilacı kullananların ortalama yaşam süresinin 13,2 ay, kemoterapi alanların ise 6,7 ay olduğu görüldü. Yani yeni tedavide hastaların hayatta kalma süreleri neredeyse iki katına çıktı. Üstelik kemoterapiye oranla daha hafif yan etkiler görüldü. Araştırmanın sonuçları New England Journal of Medicine dergisinde yayımlandı. Peki bu yeni ilacın ayakta alkışlanmasını ve tıp dünyası için çığır açıcı olarak nitelenmesini sağlayan şey ne? Yeni ilaç pankreas kanserlerinin neredeyse tamamını besleyen KRAS adlı bir gen mutasyonunu hedef alıyor. İlaç, molekülleri birbirine bağlayarak KRAS'ı yakalayıp devre dışı bırakıyor. Araştırmacılar KRAS geninin tüm kanserlerin %20'sinden fazlasında bulunduğuna dikkat çekiyor. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi ilaca Nisan ayında hızlandırılmış onay verdi. Ancak ilaç şu an dünya genelinde yaygın erişime açık değil. Yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki büyük üniversite hastanelerinde bulunabiliyor. İlacın fiyatı ile ilgili de henüz kesin bir bilgi yok. Aylık maliyetinin on binlerce doları bulabileceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, Daraxon Rasib'in pankreas kanserinin çaresi anlamına gelmediğini, ancak bu yolda atlanmış çok önemli bir eşik olduğunu söylüyor. Dünyanın en ölümcül kanser türü olan pankreas kanseri tedavisinin gelecekte tıpkı HIV tedavisi gibi akıllı ilaçlar sayesinde ölümcül olmaktan çıkarılabileceği tahmin ediliyor.
1: Ankaralılara, gerçi sadece Ankara'da değil, Ankara'nın çevre illerinin içinde diyebiliriz, bir müjde. Megastar Tarkan Ankara'da ücretsiz konser vermeye hazırlanıyor. Tarkan, Koç Holding'in 100. yıl kutlamaları kapsamında 5 Haziran'da Ankara'daki Başkent Millet Bahçesi'nde sahne alacak. Ücretsiz düzenlenecek konser için davetiyeler bugün genel dağıtıma açılacak. Tarkan konser duyurusunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Bülteni noktalıyoruz. Saat başında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
15: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
16: Ülkemizin en kapsamlı çocuk festivali, Yaratıcı Çocuk Festivali 6-7 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta. Gel, gör, eğlen, öğren. Tam 100 nitelikli etkinlik. 7. yılını kutlayan Yaratıcı Çocuk Festivali dop dolu programıyla 6-7 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta sizlerle. Bilet almak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
17: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
18: Bana göre yenilikçi olmalı.
19: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
20: Bana göre vizyoner olmalı.
21: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
22: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
23: Sağlam bankacılık. Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
24: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
25: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
26: Lösev hayat verir.

0: reklam. Neden gözünü gözünden kırıyorsun? Neden koşuyorsun? Neden böyle? Neden?
1: Sağlıklı bir mikrobiyata hastalıklara karşı koruyucu bir kalkan gibi çalışıyor. Üstelik yalnızca bağırsaklar ve bağışıklık sistemi değil, kalp hastalıkları, diyabet, obezite, depresyon, anksiyete, hatta Alzheimer bile dengesiz bir mikrobiyatayla ilişkilendiriliyor. Peki mikrobiyatayla zihin arasında neden bir ilişki var? Genetik ve mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor Recep Keşli'ye sorduk.
2: Son yıllarda yapılan çalışmalar mikrobiyotanın vücudumuzdaki birçok sistemle ilişkili olduğunu gösterdi. Yani bunlara aks diyoruz, yol aks. Yani mikrobiyota bağırsak beyin aksı, mikrobiyota kalp aksı, makrobiyota gut brain axis, gut bone axis, gut heart axis, gut kidney axis. Hani kalp ekseni, böbrek ekseni, kemik ekseni gibi. Dolayısıyla merkezi sinir sisteminin modülasyonlarını, mizacın düşmesi veya yükselmesini etkileyen nörotransmitter dediğimiz sinyal moleküllerinin sentezi mikrobiyota tarafından sağlanıyor büyük oranda. Beyinde de üretiliyor ama bağırsakta üretilip beyine ulaşıyor. Bazılarında öncü molekülleri ulaşıyor, orada aktif moleküle dönüşüyor. Dolayısıyla son yıllarda yapılan çalışmalarda anksiyete, depresyon, yine nöro gelişimsel bozukluk olan otizm, şizofreni gibi hem nöro gelişimsel hem nöropsikiyatrik birçok problemlerde mikrobiyotanın etkin olduğu gösterilmiştir. Bütün vücut birbiriyle entegre. Yani hiçbir organı, hiçbir hücreyi hatta bütün vücudun tamamından ayrı ve bağımsız düşünemeyiz. Böyle düşündüğümüz zaman tıbbi açıdan isabetli ve doğru yaklaşımları yorumlayamayız ve ortaya koyamayız. Bu bağlamda mikrobiyotanın bağırsakla beyin arasındaki iki yönlü etkileşimi, buna crosstalk diyorlar, iki yönlü konuşma. Bidirectional communication diyorlar, iki yönlü yine iletişim anlamında. Hatta bilim dünyası şimdi bu konuşmanın dilini araştırıyor. Hangi dili konuşuyorlar? Yani bağırsak mikrobiyotasıyla beyin hangi dili konuşuyor? Bunu araştırıyorlar. Bununla ilgili yolaklar araştırıldı ve 6 yol üzerinden bilimsel olarak bağırsakla beyin arasında iki yönlü etkileşim olduğu tespit edildi. Bu yolaklar bağışıklık sisteminden tutun da işte nöronal, nöroendokrin hormonal, İşte metabolik yolaklar vesaire, bariyerler gibi. Mikrobiyotada bizim en büyük yanılgımız şu: orada bakteriler var, doğru, canlı, tamam, orada oturuyorlar. Hayır efendim, bakteriler canlı oldukları ve genetik materyal içerdikleri için metabolik faaliyetleri var. Hem kendisinin hem vücudu etkileyen. O metabolik faaliyetlerden açığa çıkan nihai ürünler var. O ürünlerin normal ya da anormal yapıda sentezlenmesi, sistemik dolaşıma katılması ve beyne ulaşması bütün beyin biyokimyasını etkileyebiliyor. Sinyal moleküllerinin sentezi yine aynı şekilde modülasyon dediğimiz, yani insan ruhunun, duygularının hatta yönetimini etkiliyor mutlaka. Dolayısıyla mikrobiyotanın kendisi canlı ve insan vücudundaki hücrelerin 20 bine yakın gen var. 100 katı gen var, 2 milyon gen var ve bu genlerde mutasyon olabiliyor, değişiklikler görülebiliyor, anormal metabolik ürünler açığa çıkabiliyor. Yani mikrobiyota mutlaka yakından takip edilmeli ve gerekli analizler yapılmalı. Mikrobiyom profil analizleri var, bağırsak geçirgenliğine yönelik analizler var. Bunlar alan uzmanları tarafından doğru yorumlanmalı ve kişiye özgü mikrobiyota düzenlemeleri yapılmalı. Bu çok önemli. Sağlığın korunması, hastalıkların önlenmesi ve bazı sistemik ve kronik hastalıklar, otoimmün hastalıklar, alerjik hastalıklar, nöropsikiyatrik problemler, otizm vesaire, bunlarla ilgili takip süreçlerinde mikrobiyotanın kişiye özgü düzenleme yapılması lazım.
1: Genetik ve mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor Recep Keşli NTV Radyo'daydı.
0: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da. Türkiye'nin
3: aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Nevşehir-Kayseri yolunun 57-58. Kilometrelerinde ve Bingöl-Solhan yolunun 11-12. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Türkiye'nin aküsü
3: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: NTV Radyo'da her gün işten güçten haberler.
5: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz. Emekli olduğu zaman aldığı ücretin niçin düşük olduğunu soruyor.
6: Bayram ikramiyesi alabilmek için bayramın içinde bulunduğu ayda SGK'dan aylık veya gelir almak gerekiyor.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
6: Birçok öğrenci firmalara staj başvurusu, sigortalımız emeklilik tarihini öğrenmek istiyor. Şubat 2000.
5: Her şeyden önce kıdem tazminatı alarak işten ayrıldınız.
0: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın. Cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol. Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobilin bankası Akbank.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
4: Birikim yapmak yetmiyor.
5: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
4: Bunu al, şunu sat.
5: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Yeni haftada rüzgarlar Lodos'tan daha sıcak esmeye başladı. İstanbul biraz bulutlanıyor, sıcaklık 30 derece. İzmir 33, Antalya az bulutlu 27, Bursa parçalı bulutlu 32 derece. Ankara'da yine kısa süre sağanak geçişi bekleniyor, sıcaklık 27 derece. Marmara'da, Edirne, Kırklareli tarafında yaz sağanağı oluşacak. Diğer yerlerde de hava biraz bulutlanıyor. Edirne 29, Sakarya 30 derece. İç Anadolu'da da Eskişehir, Konya, Kayseri boyunca gün içinde kuvvetli yerel yağmur var. Eskişehir 29, Kayseri 26 derece. Ege'de Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli arasında sağanak yağış bekleniyor. Sahiller güneşli. Manisa 34, Muğla 28 derece. Akdeniz'in kıyıları az bulutlu. Isparta, Burdur, Karaman tarafındaysa sağanak yağmur var. Adana 32, Mersin 28 derece. Sağanaklar Karadeniz'de de Bolu, Kastamonu, Tokat ve iç kesimler boyunca etkili olacak. Bolu 26, Samsun 21 derece. Güneydoğu açık, Diyarbakır ve Gaziantep 32 derece. Doğu Anadolu'da Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars boyunca sağanak yağış var. Malatya parçalı bulutlu 28 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
4: Burası NTV Radyo. Saat 14.

0: Merhaba, saat 2 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup toplantısı düğümü çözüldü. Toplanıp toplanmayacağı merak konusu olan grup Özgür Özel başkanlığında gerçekleşiyor. Gözler bir yandan da CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'nun MYK listesine son şekli veriliyor. Öykü Tuncar'da yeni bilgiler var. Hemen o noktaya dönelim, sözü Öykü'ye bırakalım.
1: Günlerdir merak ediliyordu. Kılıçdaroğlu'nun A takımı Merkez Yönetim Kurulu üyeleri kimler olacak diye, artık bu sorunun yanıtı bugün cevabını bulacak. Bugün gün içerisinde yeni MYK listesinin açıklanmasını bekliyoruz. Kulislerde konuşulan bilgi açıklamayı parti sözcüsünün yapacağı yönünde, ancak kimin olacağı parti sözcüsü ve bu açıklamanın saati henüz belirtilmiyor. CHP kulislerinde konuşulanlar önden listenin açıklanmayacağı, parti sözcüsüyle beraber basın toplantısı esnasında listenin orada duyurulacağı yönünde. Birçok isim dile getiriliyor. Bunu bir önceki yayında da ifade etmiştik. Özellikle parti sözcüsü şimdi açıklama yapacak isim, o isim olduğu için oradan başlayalım. Konuşulan isimlerden en öne çıkanı Berhan Şimşek. Berhan Şimşek eskiden CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinde yürütmüş olan bir isim. İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanmasının ardından Gürsel Tekin'le beraber ortak bir basın açıklaması yapmasının akabinde de Özgür Özel yönetimi tarafından disipline sevk edilmiş ve partiden ihraç edilmişti. İşte bu ismin parti sözcüsü titriyle bugün dönebileceği, yönetimde yer alabileceği ifade ediliyor. Diğer isimler arasında da daha önceden de genel sekreterlik görevini yürüten Bülent Kuşoğlu'nun yine genel sekreter görevini yürütebileceği söz ediliyor. Kılıçdaroğlu'nu mutlak mutlan sürecinin açıklanmasının hemen akabinde ve devamındaki süreç boyunca yalnız bırakmayan, kendisine yakın isimlerin, kurmayı olarak nitelendirebileceğimiz isimlerin de yine MYK'da yer almasını bekliyoruz. O isimler arasında Orhan Sarıbala, örgütlerin Müslüm Sarı'ya ise yerel yönetimlerin emanet edilebileceği ifade ediliyor. Gamze İlgezli'nin kadınlarla ilgili Necdet Saraççı'nın da medyadan sorumlu genel başkan yardımcısı olabileceği de CHP Genel Merkezi'nin kulislerinde dolanan bilgiler. Cemal Can Palat, Faik Öztürk, Deniz Demir, Akif Hamza Çebi, Yıldırım Kaya gibi isimler de yine Kılıçdaroğlu'nun A takımında yer almasını beklediğimiz isimler arasında. Şunu söyleyelim, burada saat henüz belli değil, ancak listeye son şekillerin verildiğini ifade etmiştik. Şu anda basın toplantısının yapılacağı salonda da teknik ekipler çalışmalarını sürdürüyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün bir açıklama yapmasını beklemiyoruz. CHP kaynakları kendisinin bugün kameralar önüne geçip bir açıklama yapmasını beklenmediğini söylediler. Bunu da ifade etmiş olalım. CHP grup toplantısına ilişkin de biliyorsunuz bir taraflar arasında bir anlaşmazlık vardı. CHP kulisleri hala meclis başkanlığından kendilerine 2 Haziran'da bir grup toplantısı yapılıp yapılmayacağına dair bir soru yöneltilen bir yazının geldiğini ifade ediyorlar ve bu yazıya cevap olarak toplantı yapmayacaklarını belirttiklerini paylaşıyorlar. Asla ve asla grup toplantısı yapılmasın diye bir yazı gönderilmediğinin de altını çiziyorlar. Bunu da bir kez daha ifade etmiş olalım.
0: Öykü Tüccar aktardı. İstanbul ve Nevşehir merkezi 55 ili kapsayan operasyonlarla siber suç, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şebekelerine ağır darbe indirildi. 221 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve milyarlarca liralık mal varlığına el koyuldu. Şüphelerin banka hesaplarında ulaştıkları işlem hacmi ise dikkat çekici.
2: Adalet ve İçişleri Bakanlıkları koordinasyonunda siber suçlular, yasa dışı bahisçiler ve nitelikli dolandırıcılara karşı son dönemin en önemli operasyonlarından birine imza atıldı. Şüpheliler suçüstü yakalandı. İstanbul ve Nevşehir merkezli 55 ili kapsayan baskınlarda milyarlarca liralık suç gelirine el konuldu. Operasyonların ayrıntılarını Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. İlk operasyonun merkezi İstanbul'du. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve siber suçlarla mücadele ekipleri titiz bir takip yürüttü. 27 ilde 114 şüpheliye yönelik eş zamanlı baskınlar yapıldı. Şebekenin 269 kişiyi 600 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı. Zanlıların hesaplarındaki işlem hacmi ise 60 milyar lira. Suçtan elde edilen milyarlarca liralık mal varlığına el konuldu. Suça karıştığı tespit edilen şirketlere de kayyum atandı. Operasyonun ikinci durağı ise Nevşehir merkezliydi. 28 ilde 120 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Hedefte vatandaşların banka ve kripto hesaplarını kullanarak 10 milyar liralık para hacmine ulaşan yasa dışı sanal bahis çetesi vardı. 107 şüpheli suçüstü yakalandı.
0: Karadeniz'de Sinop açıklarında mühimmat olduğu değerlendirilen bir cisim bulundu. Karadeniz'de şüpheli bir cisim fark eden vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ve jandarma sevk edildi. Güvenlik önlemleri alınarak çevrede bulunan vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı. Mühimmat olduğu değerlendirilen cisim incelemeye alındı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor. Malta'da bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. 2 kişi yaralandı. Patlama adanın kuzey kesiminde yer alan bir havai fişek fabrikasında yaşandı. İlk patlama pazartesi günü sabah saatlerinde gerçekleşti. Hemen ardındansa bölgeyi sarsan çok daha güçlü ikinci bir patlama daha meydana geldi. Görgü tanıkları ilk patlamalardan saatler sonra bile fabrika alanında küçük çaplı patlamaların devam ettiğini söyledi. Çevredeki binalarda maddi hasar meydana geldi. Patlamaların şiddetiyle 300 metreye kadar dumanlar yükseldi. Olay anında fabrika binasında hiçbir işçinin bulunmadığı açıklandı. Yaralanan 2 kişinin ise fabrikanın yakınındaki tarlalarda çalışan işçiler olduğu ve hafif yaralandıkları belirtildi. Patlamanın kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin aralarında Türkiye'nin de olduğu Avrupa'daki 6 NATO ülkesinde nükleer varlığı bulunuyor. İngiliz Financial Times gazetesi nükleer bomba atabilen savaş uçaklarına ev sahipliği yapan ülkelerin sayısının artırılabileceğini yazdı. Gazeteye göre Beyaz Saray müttefikleri güvenlik endişelerini gidermek için konuyu değerlendiriyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'daki nükleer silahlarını genişletebilir. İngiliz The Financial Times gazetesi, Washington'ın NATO üyesi başka Avrupa ülkelerine nükleer bomba atabilen bombardıman uçağı konuşlandırmaya açık olduğunu yazdı. Gazeteye göre bu konu Beyaz Saray'da tartışılıyor. Halen 6 Avrupa ülkesi Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer bombardıman uçaklarına ev sahipliği yapıyor. Amerikan yönetimi Avrupa'daki nükleer varlığını genişletme kararı alırsa daha fazla ülkeye nükleer saldırıda kullanılabilecek Amerikan savaş uçağı konuşlandırılacak. NATO'nun doğu kanadındaki Polonya ve bazı Baltık ülkeleri bu üslere ev sahipliği yapmaya hevesli. Polonyalı yetkililer nükleer silahlara ev sahipliği yapmak istediklerini kamuoyunun da dile getirmişti. NATO'nun nükleer paylaşım programında Almanya, Belçika, Hollanda, İngiltere ve İtalya'nın yanı sıra Türkiye de yer alıyor. Bu ülkeler Amerika Birleşik Devletleri'nin ileri konuşlandırılmış nükleer bombalarını barındırmak üzere onaylanmış müttefikler olarak kabul ediliyor. Soğuk Savaş sırasında hazırlanan bu düzenleme, nükleer silaha sahip olmayan NATO müttefiklerine nükleer silah edinmeden güvenliklerini garanti altına almanın yolu olarak sunuldu. Avrupa ülkelerine konuşlandırılan Amerikan nükleer silahları Amerikan askerleri tarafından korunuyor. Müttefik ülkelerin F-35, F-15 ve Tornado jetlerini kullanan hava grupları tatbikatlara ve görevlere katılmak üzere eğitiliyor. Amerikan yönetimi tarafından yetkilendirildiğinde bombaları konuşlandırıyor. Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupalı müttefikleri arasında sıkıntılar yaşanıyor. İran savaşına destek vermeyen müttefiklerini cezalandırmaktan söz eden Trump, geçen ay Almanya'dan 5000 asker çekeceğini duyurdu. Ancak ardından Polonya'ya 5000 asker gönderileceği ilan edildi. Nükleer genişleme hamlesi, Amerikan yönetiminin Avrupalı müttefiklerin endişelerini giderme çabası olarak değerlendiriliyor. Karar alınırsa, Washington'ın Avrupa'ya konvansiyonel askeri desteğinin azalması güvenlik garantilerinin zayıflayacağı anlamına gelmiyor mesajı verilecek.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak artık Irak Özel Temsilcisi olarak da görev yapacak. Barak yeni görevine ilişkin sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Barak paylaşımında mevcut görevlerine ek olarak Irak Özel Temsilcisi olarak atanmaktan gurur duyduğunu söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bölgedeki ABD dış politika paradigmasını büyük ölçüde değiştirdiğini belirtti. ABD merkezli güç dengesi anlayışının bölgedeki müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve kendi aralarındaki işbirliğinin artması halinde en iyi şekilde işleyeceğini vurguladı. Sinop'ta heyelan meydana geldi. Yola düşen dev kayalar sebebiyle ulaşım aksadı. Olay Ayancık ilçesi Çamurca yolu güzergahında meydana geldi. Sağanak sonrası yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintileri yola düştü. Gece saatleri olması nedeniyle yol boştu. AFAD ekipleri önlem amaçlı yolu ulaşıma kapattı. Ekipler vatandaşları alternatif güzergahlara yönlendirdi. İstanbul Tuzla Orhanlı gişelerinde beton bariyerlere çarpan 29 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Bu son olay geçen sene meydana gelen gişe kazalarını hatırlattı. Uzmanlar yol hipnozu için uyarıyor.
2: Kaza İstanbul Tuzla Orhanlı gişelerinde meydana geldi. 29 yaşındaki sürücü Faruk Yılmaz hayatını kaybetti. Yılmaz Pendik istikametinden TEM otoyolu yönüne seyir halindeyken gişelerde bulunan beton bariyerlere çarptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu son kaza geçen yıllarda peş peşe olan gişe kazalarını bir kez daha gündeme taşıdı. Geçen yıl Nisan ayında İstanbul'da meydana gelen iki kazada 5 kişi yaşamını yitirmişti.
3: Gişelerden geçişteki 30 kilometre süratle maksimum geçilecek diye vardır. Ama sürücülerin çok hızlı geldiğini ve gişelerden geçtiğini görebiliyoruz. Yol hipnozu diye bir şey var. Özellikle yol konsantrasyonunuz yoksa belli bir sürat üzerinde gidiyorsanız yol hipnozuyla karşı karşıya kalabilirsiniz ve aslında o an yolun neresinde olduğunuz ve neyle karşılaşacağınızla ilgili şeyleri tamamen kaybedebilirsiniz. O yüzden yol konsantrasyonu burada ciddi anlamda önemli. Bir diğer önemli nokta da maalesef son dönemde sürücülerin sıklıkla telefonla meşgul olarak otoyol kullandığını görüyoruz.
2: 5 Nisan ve 7 Nisan 2025'te Pendik ve Kurnaköy'de seyir halindeki iki otomobil gişelerde duran tırlara çarpmıştı.
0: Mersin'de 3 çocuk 4 kişinin öldüğü kazada sürücünün 50 kilometre hız sınırı olan yolda 149 kilometre hızla ilerlediği tespit edildi. Asli kusurlu bulunan sürücü için 22 yıla kadar hapis cezası istendi.
2: Gaz pedalına sonuna kadar bastı, hız sınırını 3 kat aştı. 4 kişinin ölümüne neden olan sürücüye ölen her kişi için 5,5 yıl ceza talep edildi. Olay Mersin'de 2 Şubat'ta meydana geldi. Sürücü Melis Kuş'un kullandığı cip yaya geçidinde bekleyenlerin arasına daldı. Kazada 15 yaşındaki ikizler Kübra ve Büşra Güney ile kuzenleri Necla Öztürk ve Zehra Serdin Atak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma tamamlandı. Raporda 25 yaşındaki Melis Kuş'un asli kusurlu yayaların kusursuz oldukları belirtildi. Sürücü kuşun 50 kilometre hız sınırı olan karayolunda yaklaşık 149 kilometre hızla gittiği vurgulandı. Ayrıca gaz pedalının %99 açık olduğu ve çarpmadan 2 saniye önce frene bastığı tespit edildi. Sürücü ifadesinde kimseye çarpmadın, tır sıkıştırdı demişti. Ancak bilirkişi raporu bu ifadeyi yalanladı. Aracın önce kaldırıma, ardından direk ve ağaca, son olarak da tıra çarptığı belirlendi. İddianamede sürücü Melis Kuş için birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan toplam 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
0: İstanbul'da Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan Timur Cihan Timur'un hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Eyüp Sultan'da 1 Mart 2024 günü 17 yaşında olan ehliyetsiz sürücü Timur Cihan Timur karıştığı kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olmuştu. Annesi Eylem Tok'la birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçan ve orada yakalanarak tutuklanan Cihan Timur'un iade işlemlerinin tamamlanması halinde 8 Temmuz'da ilk kez hakim karşısına çıkması bekleniyor. İstanbul'da yaşayan Burçak Şişman 1 Nisan 2022'de balkondan düşerek ağır yaralandı. Yoğun bakımdan çıkan kadın bilinci açıldıktan sonra kendisini eşinin aşağı ittiğini öne sürdü. Tutuksuz yargılanacak eşi hakkında kasten öldürme suçlamasıyla iddianame düzenlendi.
4: Kim attı seni aşağı?
5: Ağladım.
6: Uzun süre yoğun bakımda kaldı. Kendine geldiğinde eşinin balkondan attığını söyledi. Olay 1 Nisan 2022'de İstanbul Kağıthane'de yaşandı. 41 yaşındaki Burçak Şişman evinin balkonundan düştü. Ağaçlara çarparak düşen Şişman ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Uzun süre tedavi gören kadın yoğun bakımda

0: evden kaçtığını, komşusundan ve ailesinden yardım istediğini biliyoruz. Dolayısıyla bu olayın failin iddia ettiği gibi bir intihar olmadığı yönünde açıkça belirtiler mevcut.
1: Vücudunda birçok kırık oluşan şişman, iyileşse de konuşma güçlüğü yaşıyor ve gözünde görme kaybı oluştu.
0: Artık dava sürüyor. Umarız sona gelindi, yaklaşıldı. Failin cezalandırılması ümidiyle davayı yakından takip ediyoruz.
1: Şüpheli eş hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Duruşma 15 Eylül'de görülecek.
2: Marmara Denizi'ndeki kirlilikle ilgili araştırmalar sürüyor. Geçen yıl başlatılan proje kapsamında deniz tabanında 1999 Gölcük depreminin izlerine ulaşıldı. Depremin sadece yıkıma değil, denizde kirliliğe de yol açtığı ortaya çıktı.
3: Deniz tabanında Gölcük depreminin izlerine rastlandı. Felaketin su altında kirliliğe yol açtığı tespit edildi. Marmara Denizi'nin bazı bölgelerinde plastik kirliliği 3 katına çıktı.
4: Demek ki bu depremselliğin deniz sistemini etkileyen, karbon döngüsünü etkileyen, işte plastik kirliliğini de etkileyen bir unsur olarak aslında ele alınması gerektiği ve ilerideki projeksiyonlarda da göz önünde bulundurulması gerektiğini bize anlattı. Tabii ki bunlar ilk sonuçlar.
3: 5 üniversitenin ortaklığında gerçekleştirilen TÜBİTAK 1001 projesi de Marmara Denizi'nin kirlilik tarihi araştırılıyor. Geçen yıl başlatılan projede deniz tabanından örnekler çıkarıldı. Çalışmalarda en dikkat çeken sonuçlardan biri 1999 Gölcük depreminin izleri oldu. İzmit Körfezi ve Çınarcık baseninde deprem dönemine denk gelen katmanlarda ciddi miktarda plastik artışı tespit edildi. Uzmanlar depremle birlikte kıyıdaki kirliliğin Marmara'nın derin bölgelerine taşındığını söyledi. Çalışmalara göre denizdeki mikroplastiklerin %99'u kıyafetlerden kaynaklanıyor.
5: Genelde bir fiber kirliliği var. Bunların birinci kaynağı ne diye konuşursak, işte üzerimizdeki tekstiller var. Bu tekstilleri yıkadığımız zaman bunların içerisinde kullanılan fiber destekleyici ürünler var.
3: Proje kapsamında yalnızca plastik varlığı değil, plastiklerin Marmara'da nasıl taşındığı ve hangi bölgelerde biriktiği de araştırılıyor.
2: Mikroplastiklerin sağlığa olumsuz etkilerini gösteren çalışmalara bir yenisi eklendi. Avusturya'da yapılan bir araştırmada solunum yoluyla vücuda giren mikroplastiklerin alerjileri de şiddetlendirdiği ortaya çıktı.
3: Mikroplastikler bağışıklık sisteminin işleyişini bozuyor. Avusturyalı bilim insanları pet şişelerden ufalanan mikroplastiklerin alerjik reaksiyonları da tetiklediğini tespit etti. Viyana Tıp Üniversitesi araştırmacıları fareler üzerinde çalıştı. Tek doz halinde uygulanan mikroplastiklerin akciğerlerde en az 14 gün boyunca kaldığını buldu. Araştırma Hazardous Materials Advances adlı bilim dergisinde yayınlandı. Uzmanlar solunum yoluyla alınan mikroplastiklerin vücutta biriktiği uyarısı yaptı. Üstelik bu maddeler sadece iltihaba yol açmıyor. Bağışıklık hücrelerini de uyararak mevcut alerjileri daha da ağırlaştırıyor. Son araştırmalara göre bir yetişkinin soluduğu hava 1 ila 3 mikrogram mikroplastik içeriyor. Hali hazırda mikroplastikleri vücuttan uzaklaştırmanın etkili bir yolu bulunmuyor. Önceki araştırmalar mikroplastiklerin kanser, kalp krizi, üreme sorunları ve diyabetle de ilişkisi bulunduğunu gözler önüne sermişti. Plastik üretiminde kullanılan 10 bin kimyasaldan 2400'ünün sağlığa son derece zararlı olduğu belirtiliyor. Bilim insanları mikroplastiklere maruz kalınma oranının azaltılması için plastik ambalajlı yiyecek ve içeceklerden kaçınılmasını, ayrıca ortamların iyi havalandırılmasını öneriyor. Pet şişeler yerine de cam şişe kullanılması tavsiye ediliyor.
2: Bülteni noktalıyoruz. Saat başına görüşmek üzere. Hoşça kalın.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
7: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijiortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dijiortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: NTV Radyo.

0: reklam. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
1: Ülkenin iç ve kuzey kesimlerinde ani kuvvetli sağanaklar, batı ve güneyde ise hızla yükselen sıcaklıklar olumsuzluk yaşatabilir. Yağış alan bölgelerde su baskını ve yıldırım, sıcak bölgelerde güneş çarpması tehlikesi bulunuyor. Tedbirli olunmalı.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
2: Tek reklam.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam.
5: Murat Ferman'la evdeki hesap.
6: Üzere ekonomide genel gelişme ve eğilimler çeyreklik yani 3 aylık bazda izlendiği zaman eğer trend veya genel bir yöneliş ya da eğilim varsa bunların teşhis edilmesi daha kolay ve isabetli oluyor. Çünkü haftalık hatta günlük, anlık ya da bir aylık bir veri seti veya gelişme incelemesi bize gereken eğilimleri, gereken yönelişleri teşhis etmek bakımından yeterli imkan sağlamıyor. Yani hastayı bir kere görüp teşhis etmektense birden fazla ölçümle nasıl sonuç alınmaya ve tablo ortaya konulmaya çalışıyorsa ekonomide de aslında bu 12 haftalık yani çeyreklik yaklaşım çok ayakları yere basan bir metodolojiyi ifade ediyor. Çünkü 3 ay trendlerin veya genel eğilimlerin teşhis edilmesi, ortaya çıkması için yeteri kadar uzun ama öngörü ve geleceğe yönelik vaziyet alınması, ona göre hazırlık yapılması için de yeteri kadar kısa bir süre. Dolayısıyla 3 aylık yaklaşım önemli. Şimdilerde yılın ikinci çeyreğinin son ayına girdik. Bir aylık bir süreç sonunda bilindiği üzere yılın ilk iki çeyreği yani yarısı tamamlanıyor. İşte bu çerçevede istatistik rakamlarda gidişata dair tespitlerde birbirini takip ediyor. Özellikle bu hafta Türkiye açısından da yoğun bir istatistik paylaşımına konu oluyor veya sahne olacak. Bu çerçevede dün itibariyle dönemsel gayri safi yurt içi hasıla birinci çeyrek rakamları açıklandı TÜİK tarafından. Bu büyümenin Ocak, Şubat, Mart aylarını ihtiva eden ilk dönemine ait bir tabloyu karşımıza çıkartıyor. Bilindiği üzere ekonomik göstergeler veya ekonomik seyir bakımından eşitler arasında birinci ünvanına sahip büyüme rakamından bahsediyoruz. Büyüme kompozit bir rakam. Bir sektöre, bir bölgeye, bir kişiye veya bir eğilime bağlı olarak değil ve fakat tüm sektörlerin, vatandaşların, sanayinin, görünen ve görünmeyen tüm unsurların bir arada ortaya koydukları bir kompozit bileşik tablo. Dolayısıyla gerçekten önemli. İstihdam yaratmak bakımından önemli bir kritik rol oynuyor. Çünkü gayet açık ve net olarak ifade edilmeli ki büyüyemeyen bir ekonomide örneğin istihdam yaratmak, iş imkanı yaratmayı bir tarafa bırakın, mevcut istihdam oranının tutturulması veya korunması dahi zor. Şimdi bu kadar girişten sonra isterseniz ilk çeyrekle ilgili sonuçlara şöyle bir bakalım. Türkiye ekonomisi birinci çeyrekte %2,5'luk bir büyüme kaydetti. Bu geçtiğimiz yıla göre bir artışı ifade etmiyor. Beklentilerin altında kalan bir manşetten bahsediyoruz. Çünkü 2,7 ile 3 arasında değişen bir beklenti aralığı vardı. Çeyreklik bazda düşündüğümüzde yani net ve nakit olarak baktığımızda Türkiye ekonomisi birinci çeyrekte sadece %0,1 yani binde 10 şekliyle bir büyüme kaydetti. Bu neredeyse büyümeme veya sabit kalma veya büyüyemeyenler biliyorsunuz küçülürler. Böyle bir duruma işaret ediyor. Üstelik Türkiye'nin biliyorsunuz ekonomide büyüme potansiyeli daima 4'lerin 5'lerin üzerinde. Yani Türkiye'de ciddi bir büyüme performansı ancak 4-5'lerin üzerine çıkıldığında ifade ediliyor. Bu çerçevede tabii enflasyon da hala varlığını sürdürdüğü için stagflasyon tehlikesi devam ediyor. Arka plan okumalarında daha can sıkıcı birkaç nokta var. Onlara karşı vaziyet edilmesi lazım. Bunların başında hiç şüphesiz sanayinin büyüme bakımından gereken katkıyı vermemesi. Halbuki kalkınmayla terbiye edilmiş, hemhal edilmiş, vatandaşın günlük hayatına, yaşam kalitesine doğrudan ve dolaylı pozitif katkı sağlamak bakımından büyümenin kaliteli ve kapsayıcı olması lazım. Bunun da en temel unsurlarından bir tanesi sürdürülebilir bir şekilde ortaya konulabilmesi. Bunun bir numaralı aracı da ne? Sanayi ve imalat. Maalesef sanayi ve imalatta gereken büyümeyi değil, gerilemeyi görüyoruz, daralmayı görüyoruz. İşin daha herhalde alarme edici yönü, gerçekten bu kavramı dikkatle seçerek ve bilinçli olarak kullanmak gerekir. Alarme edici kavramı 6. çeyrektir. İhracatımız, bizim yıllardır göz bebeğimiz, Türkiye ihracatla kalkınacak, dünyaya açılıyoruz vesaire gibi çok haklı, heyecan verici bir kampanyayla maddi manevi senelerdir desteklerdi. 40 küsür yıldır desteklediğimiz ihracat 6. çeyrekte de bırakınız büyümeye net katkı sağlamayı, büyümeye negatif katkı sağladı. Yani nasıl negatif katkı ne demek? Destek değil köstek oldu. Bu öteden beri söylediğimiz, bu mikrofonlardan da sıklıkla seslendirdiğimiz, artık ihracatın sadece kur ve benzeri tartışmalar üzerinden değil, bu mazeretlerin arkasına sığınılarak değil, çok ciddi biçimde dış ticaret rekabetçi yapısının yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Bu gerçekten çok önemli bir mesele. Arka plan okumalarında hizmet sektöründeki büyüme dikkat çekiyor ama bu büyüme hizmetlerdeki istihdamla örtüşmüyor, öpüşmüyor. Yani hizmetler sektöründe çalışan özellikle ağırlıklı genç nüfusun daha çok çalıştığı, aynı kişilerin daha çok çalışmaya mecbur bırakıldıkları gibi tablolar ortaya çıkıyor. Tabii çapraz okumalar, sayfalar ve dakikalar sürer ama arka plan okumalarında ilk çeyrekte durum böyle. Tabii savaş etkisi nedir diye düşünürseniz bu çeyreğin sadece son bacağında yani Mart'ta savaş koşulları ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla ilk çeyrek savaş koşullarının tam olarak etkin olmadığı bir dönem. Şimdi ikinci çeyrekte yani Nisan, Mayıs, Haziran'da esas savaş koşullarını göreceğiz. Orta vadeli programdaki yıllık büyüme hedefinin tutturulamayacağı şimdiden matematiksel olarak ortaya çıkmış bulunuyor. Son bir notla devam edelim veya tamamlayalım. O da İstanbul Ticaret Odası'nın öncü göstergesi İstanbul enflasyon rakamları. İstanbul Ticaret Odası 1.53'lük bir manşet açıkladı. Toptanda ise 1.58. Bu da aslında enflasyondaki katılık ve yapışkanlığını kırılamadığına dair bir ibare. Yıllıkta 36.77'ye geliyor bu. Geçtiğimiz ay Nisan ayında bu 38.83'tü. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda geçtiğimiz ay 3.74 evet gerilemiş 1.53'e düşmüş ama katılık ve yapışkanlık emareleri olduğu gibi duruyor. Bu da önümüzdeki saatlerde, günlerde açıklanacak, hafta içinde açıklanacak. TÜİK resmi tırnak içinde enflasyonunla ilgili beklentileri herhalde 2'ye yaklaştırıyor. 1.59 ile 2.5 arasında değişen bir tahmin aralığından bahsediyoruz. Evet, ekonominin hali pür melali budur. İlk çeyrek geride kalırken veya ikinci çeyrek artık tamamlanmaya çalışılırken bundan sonrası için prospektler aslında pek de ihtiyatlı iyimserliğe kapı açmıyor. Dolayısıyla belirli konularda özellikle hane halkı tüketim harcamalarından kaynaklanan bir kompozisyonda herhalde tekrar sıkılaştırıcı ve enflasyon karşıtı politikalara bakmakta fayda var. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bilgi duruyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
5: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
7: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde konuşuyor, canlı yayınlıyoruz.
8: Yönüyle Sayıştay Başkanlığımız, devletimizin devamlılık ilkesinin kurumsal anlamda ete kemiğe büründüğü bir müessesedir. Kamuda hesap verme sorumluluğu ile mali şeffaflığa katkı sağlamak üzere denetim, yargı ve rehberlik faaliyetlerini yürüten Sayıştayımızı tebrik ediyor, mensuplarına Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum. Bu çatı altında devletine ve milletine hakkıyla hizmet eden, dünya defterini kapatıp ebedi aleme irtihal eden Sayıştay mensuplarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Bugüne kadar Sayıştay'da vazife üstlenmiş, bu kuruma yıllarca emek vermiş, bilgisiyle, birikimiyle, en önemlisi de kutsal bir mesuliyet bilinciyle bu ailenin yeni fertlerine örnek olmuş emekli Sayıştay mensuplarına şükranlarımı ifade ediyorum. Görevlerini yüksek bir şuurla ve geçmişten devraldıkları bu zengin mirasın hakkını tam olarak ifa eden halihazırdaki Sayıştay çalışanlarına vazifelerinde üstün başarılar temenni ediyorum. Kıymetli misafirler, sözlerimin hemen başında bir hakikati öncelikle ve özellikle ifade etmek isterim. Medeniyetimizin en büyük mütefekkirlerinden İbn Haldun'a göre insan için cemiyet düzeni içinde yaşamak şarttır. Toplumsal hayatın sağlıklı bir şekilde işlemesi, kendisini nesilden nesile aktarabilmesi için bazı kurumların tesis ve muhafazası zaruridir. Devlet işte bu müesseselerden biridir. Devletin sebebi vücudu, yani varlık gayesi evvel emirde adalettir. Devamında emniyettir. Son noktada huzur ve selamettir. Tabii şurası da önemlidir. Bizim zihin haritamızda bu kavramların her biri insanı ve toplumu merkeze alarak şekillenmiştir. Adaleti mülkün, yani devletin temeli olarak gören ecdat, tam da bu yüzden insanı yaşat ki devlet yaşasın demiştir. Buradan hareketle devletlerin kudreti hem beşeri sermayenin hem de mevcut kaynakların hikmeti de kuşatan rasyonel bir bakış açısıyla değerlendirilmesine bağlıdır. Kaynaklarını etkin ve verimli kullanamayan devletlerin muktedir ve müessir olması elbette mümkün değildir. Bunun için kamu maliyesinin iyi yönetilmesi büyük önem arz ediyor. Bakınız, biz Türkiye olarak geçmişte savrukluğun, özensizliğin, popülizmin sıkıntısını çok çekmiş bir ülkeyiz. Milletin dişinden, tırnağından artırdığı kaynakların nasıl har vurup harman savrulduğunu gayet iyi hatırlıyoruz. SSK'nın göz göre göre nasıl batırıldığını, bankaların içinin nasıl boşaltıldığını, devletin hazinesinin nasıl hortumlandığını, rantiyenin halkın cebinden nasıl palazlandığını hiçbirimiz unutmadık. Şunu da söylemek isterim ki tamahkarlar ve beceriksizler kadar kamu maliyesine en büyük darbeyi indirenlerden biri de vesayetçiler olmuştur. Geçen hafta 66. yıl dönümü geride kalan 27 Mayıs 1960 darbesinden başlayarak tüm antidemokratik müdahaleler bu ülkeye milyarlarca dolar zarar vermiş, halkımızı fakirleştirmiş, Türkiye'yi geride bırakmıştır. İşte en son FETÖ'nün elebaşlığını yaptığı 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin Türk ekonomisine faturası 350 milyar dolardan fazladır. Milli iradeyi gasp etmeye çalışan darbeciler bunda muvaffak olamasalar dahi her bir vatandaşımızın cebinden binlerce dolar gasp etmişlerdir. Yine bir darbe girişimi olan Gezi olaylarının doğrudan maliyeti 1,5 milyar doları, dolaylı maliyeti ise 10 milyarlarca doları bulmaktadır. Kamu kaynaklarının halkın yararına olacak şekilde kullanılmasından bahsederken bunların da hesaba katılması gerektiğine inanıyorum. İster sokak olayları, ister FETÖ'vari terör örgütleri, isterse cuntacılar vasıtasıyla olsun, milli iradeyi hedef alan vesayet teşebbüslerinin ülkemize ve milletin kesesine verdiği zarar maalesef yeterince tartışılmıyor. Türkiye'nin her türlü vesayet odağına karşı mücadelesi aynı zamanda bu yüklerden de tamamen kurtulma mücadelesidir. İnşallah bu mücadele zafere ulaşınca ülkemizin ekonomik şahlanışı daha da hızlanacak, milletin kaynakları milletin cebine daha fazla akacaktır. Değerli arkadaşlarım, tabii burada şu hususun da altını çizmek istiyorum. Milli iradenin savunulmasını nasıl namus borcu olarak görüyorsak, kamu malının israf edilmesine yasa dışı ve usulsüz yollarla istismar edilmesine, bilhassa ikbal hesaplarına merdiven yapılmasına da göz yummuyoruz. Bu konuda bizim tavrımız, duruşumuz gayet nettir. Kamu malında 86 milyon vatandaşımızın her birinin hakkı vardır. Garip kurbanın, tüy bitmemiş yetim ve öksüzün payı vardır. Beytül mal aynı zamanda gelecek kuşakların bizlere emanetidir. Makamı, ünvanı, mevki ne olursa olsun, kamuda görevli tüm personelin kaynak kullanırken hassasiyetle hareket etmesi bizim kırmızı çizgimizdir. Görevi veya konumu icabı kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir. Kapısının üstünde ne yazarsa yazsın, hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz. Kullanmamalıdır. Biz buna izin veremeyiz. Hele hele son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur. Ödediği verginin en yüksek kalitede hizmete dönüşmesini bekleyen 86 milyon vatandaşımıza karşı unutmayın, hepimiz sorumluyuz. Sayıştay'dan beklentimiz, Bir taraftan yargı ve denetim faaliyetiyle halkın emanetine sahip çıkarken, diğer taraftan rehberlik çalışmalarıyla Türkiye yüzyılının inşasına aktif katkı yapmasıdır. Ulusal stratejilerin hazırlanması başta olmak üzere Sayıştayımızın idarenin takdir ettiğini gözeterek hazırlayacağı raporlara duyulan ihtiyaç günden güne artıyor. Farklı kurumları, süreçleri ve yöntemleri aynı anda görebilme imkanına sahip Sayıştayımızın veriye dayalı, sistem bazlı ve katma değer odaklı bir yaklaşımla daha nice yıllar milletimize ve devletimize önemli hizmetler sunacağına inanıyorum. Sayıştayımızın değerli mensupları, çok değerli arkadaşlar, modern kamu yönetimi, vatandaş ile devletin göz hizasında iletişim kurduğu şeffaf ve hesap vermeye dayalı bir sistemdir. Bu sistemde mali denetim ne kadar sıkı, planlı ve sonuç odaklı olursa kamu hizmetleri de o kadar verimli olur. Ekonominin büyümesi, refah seviyesinin yükselmesi, huzur ve güven ikliminin her alanda tesis edilmesi, kamu maliyesinin yönetim ve denetimi ile doğrudan ilişkilidir. Sayıştay burada da kritik rol oynamaktadır. Son 23 yılda attığımız adımlarla Sayıştay'ın kapsama alanını daha da genişlettik. Özellikle 2010'da çıkardığımız 6085 sayılı kanunla Sayıştayımızı 21. yüzyılın ihtiyaçlarına cevap veren, uluslararası standartlara göre şekillenen bir yapıya kavuşturduk. Bu düzenleme ile Sayıştay Başkanlığımızın yüksek denetim organı ve yüksek hesap yargı merci olarak kendisini yenilemesini sağladık. Anayasal hukuk devletini güçlendirme yönünde hayata geçirdiğimiz demokratikleşme reformları sayesinde Sayıştay, kamu kaynağı kullanan kurum ve kuruluşları denetleme yetkisine sahip oldu. Sayın Başkan az önce detaylarıyla anlattı. Sayıştay, dijital denetim, yeni teknolojilerin sisteme entegrasyonu ve veri analitiğinin yaygınlaştırılması olmak üzere her birini destekler nitelikteki üç alanda önemli bir dönüşüme imza attı. Kamu yararı üretmeyen bürokratik süreçleri devre dışı bırakılarak verimliliği artırmaya dönük her çabayı son derece kıymetli buluyoruz. Geçtiğimiz Kasım ayında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan sayıştaylarının katılımıyla İstanbul'da kurulan Türk Devletleri Sayıştaylar Birliği'nden büyük memnuniyet duyuyoruz. Ülkemizin 3 yıl boyunca dönem başkanlığını yürüteceği birliğin Türk dünyası ile ilişkilerimize farklı bir boyut kazandıracağına inanıyorum. İnşallah sonbaharda ülkemizin ev sahipliğinde düzenleyeceğimiz Türk Devletleri Teşkilatı 13. Liderler Zirvesi ile yeni bir dönemin kapılarını aralayacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle Sayıştayımızın 164. kuruluş yıl dönümünün bir kez daha ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sayıştayımızın tüm mensuplarına emeklerinden, gayretlerinden, hizmetlerinden ötürü canı gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
9: Efendim bizler de...
10: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını canlı olarak ekrana taşıyıp noktalıyoruz. Saat başına gelişmelerle karşınızda olacağız.
11: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
1: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. WinStar koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık WinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de. Garanti BBVA
2: yatırım. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: ol. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. LÖSEV hayat verir.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Reklam. Pencere. Sinemadan tiyatroya...
7: Abi bunu yapalım, bu yapılması gereken bir hikaye, bu anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
6: Sokak oyunlarından dijital sanatlara...
8: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
6: Masallardan romanlara...
9: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım.
6: Çocuk

0: Tarihten bugüne, kültür sanat dünyasına pencere açıyoruz. Uçurtma sanatı da var.
1: Tabii ki ya, bizim Mardin'de hiç gökyüzüne uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok hevesli bir şehirdir.
0: Balede.
2: Ben balet hiçbir şeyden ağlamam. Köyümüzde var, bu işi yapan çocuklar var.
3: Çorum'un Başpınar Köyü'nün geçim kaynağı nedir diye sorsam birçoğunuz tarım ve hayvancılık diyecektir. Ancak bu köyün tam 4 kuşaktır devam eden bir başka gelir kaynağı var, o da bale.
0: Güncel gelişmeleri duyuruyor, ilginç portreleri, sanatçılarla söyleşileri yayınlıyoruz. Zeynep Gül Alp'le Pencere, cumartesi 9.30, pazar 19.10'da NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
3: Mevsimler değişirken havadaki nem, güneş ve sıcaklık oranlarında dalgalanmalar yaşanıyor. Bu durum bağışıklığımızla birlikte kalp damar sağlığımızı da etkiliyor. Özellikle tansiyon hastalarında ani iniş ve sebepsiz yükselişler yaşanabiliyor. Peki tansiyon neden bu kadar etkileniyor? Kardiyoloji uzmanı Dr. Demet Erciyes anlatıyor.
4: Özellikle yazın ve kışın hakikaten genelde takip ettiğimiz hastalardan bunu çok net gözlemliyoruz. Kışın daha çok yükseliyor tansiyon, yazın da düşüyor. Bu sıcaklıkla alakalı, tuz kaybıyla alakalı diyeyim. Mevsim geçişlerinde genelde, hatta bu mideyle ilgili rahatsızlıklar da coşar diyorsunuz, gastrit vesaire gibi. Bu tansiyon da buna bağlı olarak, yani vücut aslında tabii stresle de alakalı mutlaka. Bu mevsim geçişi de vücuda bir değişiklik göstergesi olarak bir nevi stres yükü de veriyor olabilir. Mevsim geçişlerinde biz tansiyondaki bu değişiklikleri çok net görüyoruz.
3: Kardiyoloji uzmanı Dr. Demet Erciyes, NTV Radyo'daydı.
0: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.
5: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
6: Bahar ve yaz aylarında olan yağmurlar neden çok şiddetlidir? Isınan hava yükselir prensibinden yola çıktığımızda, hava ne kadar sıcaksa hava parseli de o kadar atmosferin üst katmanlarına kadar çıkabiliyor. Bu durum yüksekliği 8-10 kilometreyi bulan devasa kümülüs bulutlarına neden oluyor. Bu güçlü bulutlar doğası gereği aşırı yağış, süper hücre, dolu ve hortum oluşturabiliyor. Her mevsimde,
5: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
7: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz. NTV Radyo. Burası NTV Radyo. Saat 15.

0: Merhaba, saat 3 oldu. NTV'de Öğle Bülteni kuşağında son saat dilimiyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Kamu kaynaklarının hassasiyetle kullanılmasının önemini vurguladı. Sözü CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk operasyonlarına getirdi. Utançla takip ettiğimiz skandallar asla mazur görülemez dedi.
1: Kamuda görevli tüm personelin kaynak kullanırken hassasiyetle hareket etmesi bizim kırmızı çizgimizdir. Görevi veya konumu icabı kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir. Kapısının üstünde ne yazarsa yazsın, hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz. Kullanmamalıdır. Biz buna izin veremeyiz. Hele hele son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası meclis grup toplantısında kimin konuşacağı tartışma konusuydu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel grup toplantısında kürsüye çıktı. Hem mutlak butlan kararına hem de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Özel kurultay çağrısını da yineledi.
2: Hızla çözeceğiz. Çözmek için emek, gayret, cesaret göstereceğiz. Ama maalesef şu anda iki tane Cumhuriyet Halk Partisi görüntüsü var. Bir tarafta butlan kararıyla bizlerin polis zoruyla dışarı atıldığı baba ocağımız ve orada oturanlar, bir tarafta partisine ve ülkesine sahip çıkmaya çalışanlar. 15 gün sürede 552 delegemizden imza toplamak üzere dün sabah harekete geçtik. 12'yi çeyrek geçe 600 sayısına ulaştı delege. 600 sayısına. Ve rakam hızla 800'ü aşıp 1000'e doğru ilerlerken bir soruşturma haberi daha. Elinizden geleni ardına koymayın. Delegelerin hesapları ortada. Yakınlarının hesapları ortada. Bu haksızlıklara karşı doğru adımlar atılır. En kısa zamanda milletin talebi olan, partinin talebi olan, partilinin talebi olan kurultay yapılırsa bu defter kapanır, önümüze bakılır, iktidara yürünür.
0: CHP'de grup toplantısı Özgür Özel başkanlığında yapıldı. Gözler bir yandan da CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'nun MYK listesine son şekli veriliyor. Öykü Tüccar orada notlarıyla yayına hazır, bizi bekliyor Öykü.
3: CHP Genel Merkezi'nde artık MYK listesinin açıklanması için saatler belki de dakikalar kaldı. Zira geçtiğimiz yayınlarda bahsetmiştik. Şu anda basın toplantısının yapılacağı o salonda hazırlıklar tamamlandı. Artık yeni parti sözcüsünün yapacağı o açıklamaya dönmüş durumda. Gözler saat açıklanmadı demiştik. Ancak akşam saatlerine bırakılması planlanmıyor. Bunu ifade edebiliriz. Doğal olarak önümüzdeki dakikalar veya 1-2 saat içerisinde MYK listesi, yani Kılıçdaroğlu'nun yeni A takımının açıklanmasını bekliyoruz. Parti sözcüsü yapacak açıklamayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün basına yönelik bir açıklamasının olması planlanmıyor. CHP kaynakları kendisinin bugün bir açıklama yapmayacağını ifade ettiler. Parti sözcüsü tarafından duyurulacak MYK listesi önden yazılı olarak paylaşılmayacak. An be an ekranlarda, kameralar önünde bu liste paylaşılmış olacak. Peki listede kimler olacak? Parti sözcülüğü için iki ismin adı geçiyor. Biri Milletvekili Berhan Şimşek, kendisi eski CHP İstanbul İl Başkanları arasında olan bir isim. Aynı zamanda İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum gelmesinden sonra Gürsel Tekin'le ortak basın toplantısı yapmış. Bu basın toplantısının ardından da CHP'den disiplin kuruluna sevk edilerek ihraç edilmiş olan bir isimdi. Kendisinin dönebileceği ifade ediliyor. Bir diğer isimse sözcülük için Müslüm Sarı. Müslüm Sarı'nın ya sözcü ya da yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olabileceği de kulislerde konuşulan bilgiler arasında. Yine Orhan Sarıbala örgütlerin, Necdet Sarıca medyanın ve Gamze İlgezli'ye de kadınlarla ilgili genel başkan yardımcılıklarının verilebileceği ifade ediliyor. Genel sekreterlik içinse Kılıçdaroğlu'na gayet yakın bir isim olan Bülent Kuşoğlu'nun ismi kulislerde öne çıkan isim arasında, bunu da ifade etmiş olalım. Yine Faik Öztrak, Deniz Demir, Yıldırım Kaya, Turan Aydoğan, Hakan Uyanık gibi Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin de MYK listesinde yer almasını bekliyoruz. MYK açıklandıktan sonra tabii akıllara bir diğer sorunun yanıtını merak etmek kalıyor hepimize. O da parti meclisi ne zaman toplanacak? CHP kaynakları parti meclisinin de uygun görüldüğü zaman toplanacağını ifade ediyorlar. Bunu da aktarmış olalım. Şimdilik gözlerimiz bugün açıklanması beklenen MYK'da olacak.
0: Öykü Tüccar aktardı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlarla ilgili konuştu. Yaşananların CHP'ye yakışmadığını söyledi. Mesele hukuk zemininden ve siyasi rekabetten uzaklaşmamalı, olaylar sokağa taşırılmamalı dedi. Bahçeli, Yargıtay'ın da hızla karar vermesi gerektiğini belirtti.
4: Yaşanan gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir.
5: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de mutlak butlan kararı sonrası süreci bu sözlerle değerlendirdi. Olaylar sokağa taşmamalı, Yargıtay'da hızla karar vermeli dedi.
4: Yargıtay, konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Geldiğimiz noktada bölünmüş bir Cumhuriyet Halk Partisi algısı oluşturulmaya çalışıldığına şahit olunmaktadır. Unutulmamalı ki yaşanan bölgesel gelişmeler ve terörsüz Türkiye sürecinde ortak akıl ve güçlü siyasal kurumlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulacaktır.
5: Bahçeli, belediyelere yönelik soruşturmaları da hatırlatarak CHP'ye arınma çağrısı yaptı.
4: Cumhuriyet Halk Partisi her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı, toplumun hassasiyetlerini gözeterek arınmalı ve durulmalıdır. Bölgemiz bir ateş çemberinin içerisindeyken Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir gündem yansılaması içerisinde patinaj yapmasının kimseye faydası olmayacaktır.
0: DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan CHP'deki son duruma ilişkin konuştu. Yargıtay derhal toplanarak bu garabete bir son vermeli, Türkiye'de demokratik ve sivil yaşamın önünü açmalıdır dedi.
6: İstinaf Mahkemesi'nin verdiği karar yalnızca bir siyasi partiyi değil, tüm siyaset ve sivil toplum alanını derinden tehdit etmektedir. Yargıtay derhal toplanarak bu garabete bir son vermeli. CHP içindeki her aktörü, her söylediğinin sonuçlarını düşünmeye davet ediyoruz. Siyaset bugünün öfkesiyle değil, yarının yüzleşmesiyle yapılır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu fırtınadan bütünlükte çıkarak gemiyi limana yanaştırmasını temenni ediyoruz. Bir uyarı yapmak istiyoruz. Bu yaşananlar barış sürecinde atılması gereken adımları gölgeleyecek iç gerilimi yaratır. Bu da yarar değil, zarar verir. Umarım bu durumu herkes doğru okur.
0: ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hizbullah arasında Beyrut'u kapsayan kısmi bir ateşkes sağlandığını duyurdu. Trump, Washington-Tahran hattındaki müzakerelerin sürdüğünü ve gelecek hafta İran'la genel bir anlaşmaya varılabileceğini belirtirken, İsrail ve Hizbullah kanadından gelen çelişkili açıklamalar bölgedeki kırılganlığın devam ettiğini gösteriyor.
7: ABD, İran hattındaki diplomasi arayışları İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırganlığını büyütme hamlesiyle kesintiye uğradı. ABD Başkanı Donald Trump devreye girdi. İsrail ve Hizbullah arasında kısmi ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Trump, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a asker gönderme kararı alan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile telefonda görüştü. Oldukça verimli bir görüşmeydi ifadesini kullanan Trump, ateşkes kararını sosyal medyadan duyurdu. İsrail ve Hizbullah birbirine saldırmamayı kabul etti. İsrail, Beyrut'a asker göndermeyecek dedi. Beyrut'a giden İsrail askerlerinin de geri döndüğünü belirtti. Trump açıklamasında üst düzey temsilciler aracılığıyla Hizbullah'la da görüştüğünü duyurdu. Ancak hem Hizbullah hem de İsrail tarafından çelişkili açıklamalar yükseldi. Hizbullah milletvekili Hasan Fadlallah, Lübnan topraklarının tamamını kapsayan bir ateşkesi desteklediklerini duyurdu. Buna karşın Lübnan'ın Washington Büyükelçiliği, Hizbullah'ın İsrail'le karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini savundu. Ateşkesin zamanla Beyrut'un yanı sıra tüm Lübnan topraklarına genişlemesinin beklendiği açıklandı. İsrail Başbakanı Netanyahu ise tehdit dilini sürdürdü. Hizbullah'ın İsrail'e vurması halinde Beyrut'taki terör hedeflerine saldıracağız dedi. Hizbullah'ın ateşkes şartının aksine Lübnan'ın güneyinde saldırıları sürdüreceklerini söyledi. Tahran yönetimi ise Washington'la bir anlaşmaya varılabilmesi için Lübnan dahil tüm cephelerde ateşkes şartını ileri sürüyor. İran'ın Tasnim haber ajansı, İsrail'in Lübnan saldırıları gerekçesiyle Washington-Tahran hattındaki mesaj alışverişinin durduğunu yazmıştı. Buna karşın Trump, müzakerelerin süratli bir şekilde devam ettiğini belirtti. Trump, Lübnan'daki ateşkes ilanının ardından Amerikan ABC News kanalına konuştu. İran'la olası bir anlaşmaya ilişkin takvim açıkladı. Ateşkesin uzatılması ve Hürmüz'ün açılmasına yönelik İran'la gelecek hafta içerisinde bir anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum dedi.
0: İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını genişletme planı ABD İsrail liderleri arasında diplomatik gerilime yol açtı. Amerikan basınına göre Trump, Lübnan'daki saldırıların İran'la yürütülen barış müzakerelerini sabote ettiğini belirterek Netanyahu'ya telefon görüşmesinde ağır hakaretler etti.
7: Amerikan basını ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile telefon görüşmesinin perde arkasını yazdı. Axios haber portalına göre Amerikan Başkanı oldukça verimliydi dediği görüşmede Netanyahu'ya ağır hakaretler etti. İran, İsrail'in Lübnan'daki artan saldırganlığı nedeniyle ABD ile yürüttüğü müzakereleri durdurma tehdidinde bulunmuştu. Bunun üzerine Netanyahu ile telefonda görüşen Trump, İsrail Başbakanına sert tepki gösterdi. Kaynakların iddiasına göre Trump, Netanyahu'ya yolsuzluk davasında verdiği siyasi desteği hatırlattı. "Ben olmasaydım sen hapiste olurdun. Seni ben kurtarıyorum. Artık herkes senden nefret ediyor. Bu yüzden herkes İsrail'den nefret ediyor." ifadelerini kullandı. Trump'ın öfkesinin Netanyahu'nun Lübnan'daki gerilimi tırmandırma kararının ABD'nin İran'la yürüttüğü barış müzakerelerini sabote etme riski taşımasından kaynaklandığı belirtildi. Trump'ın tek bir Hizbullah komutanını etkisiz hale getirmek için çok sayıda sivilin ölümüne yol açan bina yıkımlarına karşı çıktığı ve Netanyahu'ya bağırarak "Ne yapıyorsun sen?" diye tepki gösterdiği de aktarıldı. Kaynaklar bu görüşmenin iki lider arasındaki en kötü temaslardan biri olduğunu kaydetti.
0: Rusya gece boyunca Ukrayna'da başkent Kiev dahil birçok noktaya hava saldırısı düzenledi. Kiev'de 6, Dnipro'da 12 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde 100'den fazla kişi de yaralandı. Kremlin saldırının Kiev'in saldırılarına karşılık olarak düzenlendiğini duyurdu.
5: Rusya gece boyunca Ukrayna'yı hava bombardımanına tuttu. Başkent Kiev dahil birçok kentte hasar meydana geldi. Çok sayıda kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı. Başkent Kiev'de 24 katlı bir binayla 9 katlı bir apartman füzeyle vuruldu. İki binada da ağır hasar oluşurken çok sayıda kişi enkaz altında kaldı.
8: Her yer duman içinde kaldı. Kızımla hemen siper aldık. Onu korumaya çalıştım. Ancak bir kaya parçası sırtını sıyırdı. Montu yırtıldı. Sırtının ağrıdığını söylüyor. bir tür kıyamet gibiydi.
5: Saldırı öncesi başkent Kiev'de binlerce kişi metro istasyonlarına sığındı. Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın fırlattığı 73 füzenin 40'ının ve 656 drone'un 602'sinin engellendiğini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı saldırılarda Ukrayna'nın savunma sanayine yönelik tesislerin vurulduğunu savundu. Saldırıda 8 adet Zircon hipersonik füzesi de kullanıldı. Bu füzeler 1000 kilometre menzile ve sesten 9 kat fazla hıza sahip. Kremlin'de Ukrayna ile barış sürecinin askıya alındığını duyurdu. Ancak Ukrayna konusunda Washington'la temasların sürdüğü belirtildi. En çok hasarın bulunduğu kentlerden biri de Dnipro oldu. Çok sayıda kişi öldü, yerleşim yerleri hasar aldı.
9: Sadece ilk iki saldırı anını net bir şekilde hatırlıyorum. Sonrasında ise ne durumda olduğumu dahi bilmiyorum. Eminim çok daha fazla saldırı düzenlendi. Hepsi peş peşe geldi.
5: Geçen hafta Kremlin'den Kiev'e yönelik sistematik saldırı planladıklarına ilişkin uyarı yapılmıştı. Saldırının Luhansk'ta 21 kişinin öldüğü öğrenci yurdu bombardımanına yanıt olarak düzenleneceği belirtilmişti.
0: İzmir'in Buca Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 4 kişi daha gözaltına alındı. Şüpheli sayısı 54'e yükseldi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sürüyor. 62 şüpheliye yönelik 6 ilde eş zamanlı başlatılan operasyonda 4 zanlı daha yakalandı. Böylece şüpheli sayısı 54'e yükseldi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında olduğu zanlıların sorgusu sürüyor. Şüpheliler suç örgütü kurma, yönetme ve yolsuzlukla suçlanıyor.

0: süredir mülkiyet tartışmalarının merkezinde yer alıyordu. Bugün itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü yönetimine geçildi. Yere batan sarnıcında tabii her gün binlerce, yılda milyonlarca ziyaretçi tarafından ziyaret ediliyor bu tarihi nokta. Yere batan sarnıcı dolayısıyla da bugün kapalı olduğunu bilmeyen turistler, kapandığını bilmeyen turistler kapıda yoğunluk oluşturdu. Tabii hepsinin akıllarında bir soru: ne zaman açılacak, ne zaman ziyaret edeceğiz diyenler var. Özellikle de yabancı turistler çoğunlukta. Ancak henüz tekrar ziyarete açılış tarihi de belli değil. 2022'de tamamlanmıştı restorasyon ve 10 milyondan fazla kişi ziyaret etti restorasyondan sonra. 18 Nisan'dan itibarense yerli turistler için 1 lira oldu ve 1,5 ayda 500 bin kişi ziyaret etti yere batan sarnıcını. Tabii bu sabah hem yerli hem yabancı turistler bu duvarlara asılan tebligatla birlikte ziyarete bir süreliğine kapandığını görmüş oldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçti yönetimi tarihi sarnıcın. Ancak henüz kesin bir bilgi yok tekrar ziyarete ne zaman açılacağına dair. Yere batan sarnıcının mülkiyetiyle ilgili tartışma aslında aylardır devam ediyordu. Vakıflar Genel Müdürlüğü yapının vakıf kökenli eser niteliğinde olduğunu savunarak 5737 sayılı Vakıflar Kanunu kapsamında kendi adına tescil işlemi gerçekleştirdi. Sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu işleme itiraz etti. Ve belediye kendilerine önceden resmi bir tebligat yapılmadığını ve mülkiyet değişikliğinin hukuki dayanağının tartışmalı olduğunu savundu ve bunun üzerine konu yargıya taşınmıştı. Ancak sürecin önemli dönemeçlerinden biri İstanbul 8. İdare Mahkemesi'nin verdiği yürütmeyi durdurma kararı olmuştu. Ardındansa yargı süreci devam etti ve işlem geçici olarak durduruldu ve İBB yönetimi devam etti yere batan sarnıcında. Ancak son verilen karar yönetimin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçmesi yönündeydi ve şu an için buradaki görevliler de ne zaman tekrar ziyarete açılacağını bilmediklerini belirtiyorlar. Tabii Vakıflar Genel Müdürlüğü bu konu hakkında da ziyarete tekrar ne zaman açılacağını açıklayacaktır.
1: Ankara'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 59 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 180 milyar liralık kripto para trafiği tespit edildi. Ankara Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın ilk ayağında gözaltına alınan 58 şüpheliden 22'si tutuklanmıştı. Soruşturma yasa dışı bahis sitesi sahipleriyle para nakline aracılık eden kişiler yönünden derinleştirildi. Masak'tan gelen raporda da ülke geneline yayılan suç örgütünü 180 milyar lira tutarında kripto para trafiğini yönettiği belirtildi. Bu kapsamda 20 ilde ikinci dalga operasyon yapıldı. 59 şüpheli yakalandı. Firari durumda olanların yakalanması için çalışma sürüyor. İstanbul Büyükçekmece'de ehliyetsiz sürücü durağa girdi. Bir kişi ağır yaralandı. 20 yaşındaki ehliyetsiz sürücü ara sokaktan ana caddeye kontrolsüz çıktığı sırada arkasından gelen bir araç otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Tunahan A durağa girerek otobüs bekleyen Nuri Koçağa çarptı. Ağır yaralanan 55 yaşındaki adam hastaneye kaldırıldı. Tunahan A adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Avcılar'da 5 katlı bir binanın giriş merdivenleri bitişiğindeki temel kazısında meydana gelen toprak kayması nedeniyle çöktü. Bina tahliye edildi. Olay gece saat 23 sıralarında Ambarlı Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı binanın yan tarafındaki inşaatın temelinde toprak kayması oldu. Binanın girişindeki merdivenler çöktü. Kolonlardan da sesler gelmesi üzerine bina sakinleri durumu yetkililere bildirdi. Bazı bina sakinleri alt kattaki dükkanlardan binayı terk etti. Aralarında çocukların da olduğu 7 kişi ise itfaiye merdivenleriyle binadan indirildi. Belediye ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri binanın girişini kapattı. Kentsel dönüşüm sürecindeki 20 dairelik binada 3 dairenin dolu olduğu, tahliye ve yıkımın hızlandırılacağı öğrenildi.

0: Piyasalarda gözler Washington-Tahran hattındaki müzakerelerde. Küresel piyasalar ABD-İran arasındaki çelişkili açıklamalarla dalgalandı.
1: Piyasalarda Amerika Birleşik Devletleri-İran müzakerelerine ilişkin belirsizlik fiyatlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran müzakereleri ve Lübnan'a ilişkin iyimser açıklamaları İran ve İsrail'den gelen açıklamalarda çelişti. Hisse senetleri Amerika Birleşik Devletleri-İran müzakerelerine ilişkin belirsiz açıklamalar ve yapay zeka raddesinin duraklamasıyla geriledi. Mevcut ateşkesin uzatılıp uzatılmayacağına ve Hürmüz Boğazı üzerinden enerji akışının geleceğine ilişkin belirsizlik, petrol fiyatlarında dalgalanmaya neden oluyor. İran'ın müzakerelerin dondurulduğunu duyurmasının ardından fiyatlar %4 yükselişte 95 dolara kadar çıkmıştı. Brent petrolde son bir ayın en büyük yükselişinin ardından yatay seyir hakim. Trump'ın müzakerelerin sürdüğünü söylemesinin ardından altın fiyatları yükseldi. 4400 dolarda seviyelere kadar gerileyen ons altın yeniden 4500 dolara geçti. İçeride gram altın ise 6700 liralı seviyeleri aştı.
0: Vatandaşlar gelirlerinin önemli bir kısmını barınma için harcıyor. 2022 yılından bu yana kiranın ev bütçesinden aldığı pay 7 puan arttı. Harcama konusunda yüksek ve düşük gelirler arasında da büyük bir fark var.
1: En fazla harcama barınma için yapılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı hane halkı bütçe araştırmasını açıkladı. Ev bütçelerinin %29,3'ü konut ve kira harcamaları için ayrıldı. İkinci sırada %20,5 ile ulaştırma, üçüncü sırada %17,3 ile gıda yer aldı. Barınma için ev bütçesinden yapılan harcama 2024'te %26, 2023'te %23, 2022'de %22,4 seviyesindeydi. Yani 4 senede yaklaşık 7 puan arttı. Araştırma, yüksek ve düşük gelirler arasındaki harcama farklılıklarını da ortaya koydu. En yüksek gelir grubundaki %20'lik kesim, barınma için %25,7 pay ayırdı. Gelirlerinin %25'i araç alımı, bakımı ve yakıta, %12,4'ü gıdaya gitti. En düşük gelirli %20'lik kesim ise bütçesinden %38,7'sini konuta, %29,2'sini gıdaya harcadı.
2: Aslında burada bir zenginleşme, bir servet el değiştirmesinin ortaya çıkarmış olduğu talep var Türkiye'de. Bu ister emtia gelirinden olsun, ister çok uzun yıllardır devam eden enflasyonist sürecin ortaya çıkarmış olduğu bazı yüksek gelirlilerin getirileri olsun. Bunlar zaten önemli bir talep unsuru.
0: Kenya'da ABD vatandaşları için kurulması planlanan Ebola karantina merkezi kamuoyunda rahatsızlık yarattı. Göstericiler merkezin yer alacağı askeri üsse girmeye çalışırken Kenya lideri William Ruto projenin bizzat ABD Başkanı Donald Trump'ın ricasıyla başladığını açıkladı.
3: Kenyalılar Ebola virüsü nedeniyle sokağa döküldü. Sebebi virüse maruz kalan Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının karantinaya alınması amacıyla kurulması planlanan sağlık merkezi. Ülkenin orta kesimindeki Nanyuki kentinde yüzlerce genç güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldi. Karantina merkezinin kurulmasının planlandığı Laikipia hava üssünün girişine yürüyen protestocular yola barikatlar kurdu. Lastik yakarak tepkilerini gösterdi. Göstericilerin askeri tesise girmeye çalışması üzerine Kenya polisi havaya gerçek mermiyle ateş açtı ve kalabalığa göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Sokaklar savaş alanına döndü. Kenya Devlet Başkanı William Ruto da tartışmaları alevlendirecek bir açıklama yaptı. Ruto, talebin bizzat Beyaz Saray'dan geldiğini söyledi. Başkan Donald Trump, bir karantina merkezi kurarak kendilerine destek olmamızı istediğinde onay verdim. Çünkü bu, bizimle 40 yıldır birlikte yürüyen dostlarla yapılmış bir ortaklıktı, diye konuştu. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio da geçen hafta Kenya'ya 13,5 milyon dolar katkı sağlanacağını duyurmuştu. Kenya Yüksek Mahkemesi ise halk sağlığı risklerini gerekçe göstererek tesisin kurulmasını ve işletilmesini geçici olarak durdurdu.
0: Pankreas kanseri tedavisinde son yılların en dikkat çekici gelişmelerinden biri duyuruldu. Dünyanın en ölümcül kanser türlerinden biri olan pankreas kanserinde yeni bir akıllı ilaçla 40 yıldır aşılamayan bir eşik aşıldı. Ayrıntılara ve pankreas kanseri tedavisi için ne anlama geldiğine yakından bakalım.
1: Chicago'da gösterilen sonuçlar salondaki bilim insanları tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Dünyanın en büyük kanser kongresi olan Amerikan Klinik Onkoloji Derneği toplantısında bir pankreas kanseri ilacının faz 3 sonuçları açıklandı. Daraxonrasib isimli yeni akıllı ilaç, standart tedavilere artık yanıt vermeyen 500 pankreas kanseri hastası üzerinde denendi. Araştırmada daha önce tedavi görmelerine rağmen hastalıkları ilerlemeye devam eden 500 pankreas kanseri hastası iki gruba ayrıldı. Bir gruba günlük olarak daraxonrasib ilacı, diğer gruba ise standart kemoterapi verildi. İki grup hastanın verileri karşılaştırılarak analiz edildi. Yeni ilacı kullananların ortalama yaşam süresinin 13,2 ay, kemoterapi alanların ise 6,7 ay olduğu görüldü. Yani yeni tedavide hastaların hayatta kalma süreleri neredeyse iki katına çıktı. Üstelik kemoterapiye oranla daha hafif yan etkiler görüldü. Araştırmanın sonuçları New England Journal of Medicine dergisinde yayımlandı. Peki bu yeni ilacın ayakta alkışlanmasını ve tıp dünyası için çığır açıcı olarak nitelenmesini sağlayan şey ne? Yeni ilaç, pankreas kanserlerinin neredeyse tamamını besleyen KRAS adlı bir gen mutasyonunu hedef alıyor. İlaç, molekülleri birbirine bağlayarak KRAS'ı yakalayıp devre dışı bırakıyor. Araştırmacılar KRAS geninin tüm kanserlerin %20'sinden fazlasında bulunduğuna dikkat çekiyor. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi ilaca Nisan ayında hızlandırılmış onay verdi. Ancak ilaç şu an dünya genelinde yaygın erişime açık değil. Yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki büyük üniversite hastanelerinde bulunabiliyor. İlacın fiyatı ile ilgili de henüz kesin bir bilgi yok. Aylık maliyetinin on binlerce doları bulabileceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, daraxonrasib'in pankreas kanserinin çaresi anlamına gelmediğini, ancak bu yolda atlanmış çok önemli bir eşik olduğunu söylüyor. Dünyanın en ölümcül kanser türü olan pankreas kanseri tedavisinin gelecekte tıpkı HIV tedavisi gibi akıllı ilaçlar sayesinde ölümcül olmaktan çıkarılabileceği tahmin ediliyor.
0: Malatya'nın Koldere mahallesindeki köy okulu AB destekli bir projeyi hayata geçirdi. Öğrencilerine yıl boyunca sıfır atık, su kaynaklarının korunması ve israfın önlenmesiyle ilgili eğitimler verildi. Öğrencilerin iklim ve su krizine karşı sürdürülebilir çözümler üretmeleri teşvik edildi.
1: Su tasarrufunu ve sıfır atık bilincini uygulamalı eğitimlerle öğreniyorlar. Avrupa Birliği'nden destek alan Malatya'daki köy okulunda çocuklar projeler geliştiriyor.
4: Denizlerin, nehirlerin, göllerin kirlenmesini önlemek, suyun bilinçli kullanılmasını sağlamak, israftan kaçınmak, aynı zamanda suyu bilinçli olarak kullanmayı kapsıyor. Tamamen su okuryazarlığı ile alakalı bir projemiz.
1: Malatya'da Koldere İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri Avrupa Birliği destekli Blue Lights projesine dahil oldu. Proje gençlerin su ve çevre bilincini artırmayı, iklimle su krizine karşı sürdürülebilir çözümler üretmelerini teşvik etmeyi amaçlıyor. Öğrencilere yıl boyunca su ekosistemlerinin önemi, su kaynaklarının korunması ve su verimliliği konularında çeşitli eğitimler verildi.
5: Su sadece içme suyu olarak kullandığımız ya da tasarruf ettiğimiz bir konu değil. Aynı zamanda tarımda da kullanılan, içinde yaşayan canlıların tüketilmesi konusunda da çok önemli bir yere sahip. O yüzden bu farkındalığı oluşturmak, geliştirmek, öğrencilerimizi aşılamak tabii ki çok önemli.
6: Su kirliliğiyle sadece bizler değil, suda yaşayan canlılar da büyük zarar görüyor. Evlere yani yaşam alanları yok oluyor.
1: Doğan Yolu ilçesindeki okul konumu itibarıyla denizden uzakta. Ama Fırat Nehri ve Karakaya Barajı gibi önemli su kaynaklarına sahip. Öğrenciler bu alanlardaki çevre kirliliğini önlemek için çalışmalar da yapıyor.
0: İran Savaşı sonrası turizmde erken rezervasyon iptalleri yaşanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın müzakerelere devam etmesiyle talep tekrar yükseliyor. Haziran ayı için umutlar arttı.
1: İran Savaşı'nda anlaşma olabilir beklentisi arttı. Turizmde rezervasyonlar toparlanmaya başladı. Turizmde Mart ve Nisan ayları savaş etkisi altında geçti. Doluluklar düştü, yaz ayları için yapılan rezervasyonlarda iptaller oldu. Kurban Bayramı tatili turizmcilere nefes aldırırken Haziran için umutlar da arttı.
7: Şu anda da Allah'tan İran'la Amerika'nın yeniden bir araya gelme ve bir anlaşma zemini söz konusu. O eski korku, eski güvenlik kaygıları yok artık. Bu bizim için oldukça iyi bir durum. Okul tatilleriyle beraber de hareketliliğin başlayacağını düşünüyoruz. Böyle bir beklentimiz var.
1: Turizmciler artan maliyetleri fiyata yansıtmakta zorlandıkları da söylüyor. Çünkü talep yeteri kadar yüksek değil. Bu da fiyatlarda sakinleşmeye neden oldu.
7: Fiyatlar geçen seneyle bu sene yeni sözleşmeler, anlaşmalar yapıldığı zaman da %10 ile %20 arasında bir artış vardı ama şu anki savaş nedeniyle bu fiyatlar tamamen geri çekilmiş durumda. Neredeyse hem Avrupa pazarında hem Türkiye pazarında geçen sene seviyelerine geri geldi fiyatlar.
0: Amerikan teknoloji devi Nvidia, kişisel bilgisayarlara yapay zeka özellikleri getiren yeni nesil süper çipi tanıttı. Şirket CEO'suna göre bu sayede bilgisayar yeniden icat edilecek.
1: Yapay zeka tüm bilgisayarlara entegre edilecek. PC'ler yeniden icat edilecek. Teknoloji devi Nvidia, yeni nesil yapay zeka çipini tanıttı. Şirketin CEO'su Jensen Huang, Tayvan'da düzenlenen Computex Fuarı'nda konuştu. Bu yıl piyasaya sürülecek RTX Spark adlı çipin bilgisayarları kökten değiştireceğini savundu.
8: Dünyada her türlü yapay zeka görevini gerçekleştirecek tek bir bilgisayar yoktu ve şimdi bambaşka bir ürün gamının başlangıcındayız. Kişisel bilgisayar kullanımı konusunda muazzam bir değişime katkı yaptığımızı düşünüyorum. How personal computing
1: will work. Önde gelen donanım üreticileri tarafından kullanılacak çip, bilgisayar kullanım şeklini kökten değiştirmeyi vaat ediyor. Yeni çip sayesinde fare ve klavyenin yerini yapay zeka asistanları alabilir. Yapay zeka erişimi için internete bağımlılık da ortadan kalkacak. Şirket ayrıca yapay zeka asistanları için tasarlanan Vera adlı merkezi işlemciyi de tanıttı. Bu işlemcinin ilk kullanıcıları ise OpenAI, Anthropic ve SpaceX gibi şirketler olacak. Teknoloji yorumcuları Nvidia'nın yeni çip hamlesini, akıllı telefonun doğuşu ya da sohbet robotlarının getirdiği yapay zeka evrimine benzetiyor. Ancak uzmanlar ilk nesil yapay zeka çiplerinin performansının beklentilerin altında kalabileceği uyarısında bulunuyor.
9: NTV Radyo, Türkiye'nin haber.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Venividi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481. Venividi göz.
4: NTV Radyo.

0: Instagram.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: A milli takımın 26 kişilik Dünya Kupası kadrosu açıklandı. A yıldızlı formayı giyecek isimleri milli takımın eski yıldızları duyurdu.
3: 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılan A milli takımın turnuva kadrosu belli oldu. Vincenzo Montella'nın tercihlerini ay yıldızlı formayla Dünya Kupası serüveni yaşayan eski yıldızlar açıkladı.
4: Biz o formayla Türk'ün inancını ve kalitesini tüm dünyanın hafızasına kazıdık. Şimdi sıra tüm dünyayı kendine hayran bırakacak, ülkemizi sevinçten sokaklara dökecek hücumcularımızda. Oğuz Aydın.
3: 35 kişilik geniş kadrodan 26 kişiye inen Dünya Kupası kadrosu şu şekilde. Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakçı, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün. Turnuva hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan milliler hazırlıklarını Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdürecek. Cumartesi'yi pazara bağlayan gece Venezuela ile son hazırlık maçını yapacak Ay Yıldızlılar, Dev Kupa'daki ilk sınavına 14 Haziran'da Avustralya karşısında çıkacak.
2: Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Domenico Tedesco'nun yeni adresi belli oldu. 40 yaşındaki çalıştırıcı İtalyan kulübü Bologna'ya imza attı. Tedesco Serie A ekibiyle 2+1 yıllık sözleşme yaptı. Nisan ayında Fenerbahçe'den ayrılan genç teknik direktör Türkiye serüvenini bir süper kupayla noktalamıştı. Tedesco'nun yeni takımı Bologna Serie A'da geride kalan sezonu 8. sırada tamamlamıştı. İtalyan kulübünden ayrılan Vincenzo Italiano ise teknik direktör arayışını sürdüren Beşiktaş'la görüşüyor. Fenerbahçe Beko Basketbol Süper Ligi yarı final serisine galibiyetle başladı. Sarı lacivertliler 18 sayı farktan geri döndüğü maçta Anadolu Efes'i 60-59 yendi. Fenerbahçe'de Tarık Biberovic ve Nikola Melli 16'şar sayıyla öne çıktı. Efes'te Dozier'ın 17 sayısı yenilgiyi önlemeye yetmedi. Serinin ikinci maçı yarın saat 20'de bir kez daha Ataşehir'de oynanacak. 3 galibiyete ulaşan takım adını finale yazdıracak. Fransa Açık'ta dünya bir numarası Arina Sabalenka rakip tanımıyor. Naomi Osaka'yı 2 sette yenen Belaruslu sporcu çeyrek finale yükseldi.
3: Arina Sabalenka'nın Paris'teki dansı devam ediyor. Fransa Açık'ta merakla beklenen maçta Naomi Osaka'yı 2 sette yenen dünya bir numarası çeyrek finali dans ederek kutladı. Rakibine büyük üstünlük kuran Sabalenka 7-5 ve 6-3'lük 2 setle kazandı. Belaruslu sporcu üst üste 14. Grand Slam'de çeyrek finale kalarak kadınlar tenisindeki hegemonyasını sürdürdü. Sabalenka yarı final için Diana Schneider'la karşılaşacak.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa konuşmaları.
5: İstanbul'un bitki çeşitliliği Avrupa'daki birçok ülkenin bitki çeşitliliğinden fazla. Peki bunun ne kadarı doğal flora, ne kadarı insan eliyle dikilmiş bitki ve kentin aldığı göç bu durumu nasıl etkiledi? Doçent Doktor Sırrı Yüzbaşıoğlu'na sorduk.
6: Flora dediğimiz yapı bir bölgede yetişen doğal veya doğallaşmış bitkilerin listesidir aslında. Bir ya da birilerinin başka bir coğrafyadan getirip evinin arka bahçesine ya da parka diktiği bir bitki o ülkenin ya da o ilin doğal florasına dahil edilmez. Yani bu sebeple İstanbul florası için verdiğimiz bu sayının hemen hemen tamamı doğal flora elemanlarıdır. Karadeniz'de bir bitkinin İstanbul'da bulunması çok normaldir. Çünkü İstanbul'un kuzeyi Karadeniz iklimi etkisi altındadır. Ya da Akdenizlerin adalarda görülmesi, gayet normaldir. Çünkü adalar tamamen Akdeniz iklimi etkisi altındadır. Günümüzde İstanbul kentleşmeyle birlikte peyzaj uygulamalarına ve bizim hani egzotik diye adlandırdığımız Türkiye'de olmayıp başka ülkelerden getirilerek yetiştirilen çok sayıda bitkiye ev sahipliği yapmaya başladı. Hani egzotik, bulunduğu yere özgü olmayan. Türkiye için egzotik mesela sahil çamı Türkiye'de doğal olarak yeriş göstermez. O yüzden Türkiye için egzotiktir. İstanbul'da ağaçlandırma çalışmalarında kullanılır. Karaçam İstanbul için egzotiktir. Türkiye'nin doğasında vardır. Ancak İstanbul'da doğal yeriş göstermediği için İstanbul'u egzotik olarak yine aynı şekilde ağaçlandırma çalışmalarında kullanır. Fıstık çamı, servi yine aynı şekildedir. Şimdi beni şaşırtan tür oldu mu sorusuna gelince, şimdi doğrusu hani İstanbul'da peyzaj uygulaması yapılmış tüm park ve bahçeler beni şaşırtıyor. İşin doğrusunu söylemek gerekirse. Sanki başka bir coğrafyada dolaşıyormuşum hissi veriyor bana. Ya bu olumlu ve olumsuz iki yönden değerlendirebilirim aslında. Çünkü olumsuz yönü şu, bu kadar floristik zenginlikten bahsediyoruz. Sadece İstanbul değil, Türkiye'nin floristik zenginliğinden bahsediyoruz. Hiç mi bitki yok bizim peyzaja kazandırabileceğimiz? Tamam, bir botanik bahçesi olsa tabii ki durum anlaşılabilir. Botanik bahçesi çünkü böyle bir amacı vardır, böyle bir misyonu vardır. Ancak park ve bahçelerde bu kadar ithal, bu kadar bu coğrafyaya ait olmayan bitki sokmanın ben doğru olmadığını düşünüyorum. Ha, iyi yanı da şu, olumlu yanı da söyleyeceğim kendi açımdan. Bu coğrafyada görmemin mümkün olmadığı bitkiler. Mesela şu an geziyorum Maltepe'de, dolga alanlarında özellikle lale ağacı. Kuzey Amerika orijinli bir ağaç. Yani şu an benim Kuzey Amerika'ya gidip bu bitkiyi görme ihtimalim yok. Gayet de görseli güzel bir ağaç. Aynı şekilde mabet ağacı. Ana vatanı Çin olan bir ağaçtır bu da. Bunu da park ve bahçelerimizde görebiliyoruz. Özellikle sonbahardaki rengi muhteşemdir bu ağacın. Yine sedir mesela, Cedrus atlantica. Ana vatanı Cezayir Fas olan bir ağaçtır bu da. Bunu da bizim eski özellikle Kadıköy'de bu eski konakların bahçelerinde ya da adalar ya da dediğim gibi korularda göreceğimiz ağaçlardan bir tanesi, görseli muhteşemdir.
7: Doğa konuşmaları.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
8: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
9: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. İngiliz yazar Hector Hugh Munro Saki'nin Seçme Öyküleri kısa süre önce Everest'ten yayımlandı. Öyküleri dilimize Fahri Öz çevirmiş. 1870 doğumlu Hector Hugh Munro, Edward dönemi İngiliz toplumunu alaycı ve zaman zaman gotik bir dille eleştiren usta bir kısa öykü yazarı. Edebiyat dünyasında daha ziyade Saki adıyla tanınıyor. Saki Burma doğumlu, yani günümüzdeki Myanmar malum bölge 20. yüzyılın başında İngiliz sömürgesi. Küçük yaşta annesinin ölümü üzerine kardeşleriyle birlikte İngiltere Devon'a gönderilen Saki, kuralcı ve katı bir kadın olan halasının yanında büyüdü. Despot hala Saki'nin öykülerinde sık sık rastlanan otoriter, can sıkıcı ve acımasız kadın karakterlere ilham kaynağı oldu. Saki 1916 yılında Birinci Dünya Savaşı'nın Fransa cephesinde Alman bir keskin nişancının kurşununa kurban gitti. Saki'nin son sözlerinin gece karanlığında yerlerini belli ettiği için yanında sigara içen bir askere "söndür şu lanet sigarayı" olduğu rivayet edilir. Gelelim öykülere. Saki'nin öykülerinde 2. Edward dönemi İngiltere'sinin görkemli kır evlerinde, şık salonlarında ve çay partilerinde her şey yolunda gibi görünür. Ancak yazarın dünyasında bu parlak yüzeyin hemen altında acımasız bir mizah, beklenmedik bir kaos ve tekinsiz bir gerçeklik pusula bekler denilmiş kitabın arka kapağında. Saki'nin öyküleri düzen ve nezaket maskesinin ardına gizlenmiş kara mizahla ve beklenmedik sonlarla doludur. Sadece toplumun ikiyüzlülüğünü hicvetmekle kalmaz, aynı zamanda doğanın ve insan ruhunun kontrol edilemez yönlerini de ortaya çıkarır. İngiliz çocuk kitapları yazarı David Almond'un Savaş Bitti isimli romanı Gün Işığı Yayınları'ndan çıktı. David Litchfield'ın resimlediği kitabı Türkçe'ye Azade Aslan çevirmiş. David Almond 1951 doğumlu. Yetişkinler için yazdığı kitapların ardından Garajdaki Giz adlı çocuk romanıyla ödüller aldı. Sinemaya ve operaya uyarlanan bu kitabını yine üst üste ödül kazanan Dünya Büyülü Bir Yer izledi. Bu kitaplar ve yanı sıra Aya Tırmanan Çocuk, Küçük Koşucular, Yeni Gelen, Alevler Arasında isimli kitapları da Türkçe'de yayımlandı. Hepsi Gün Işığı Yayınları'ndan çıktı. David Almond Savaş Bitti isimli öyküsünde insanlığın başına gelen en büyük felaketlerden biri olan savaşın acımasız gerçekliğini çocuk gözünden yansıtıyor. Babası cephede savaşan, annesi ise kasabadaki cephane fabrikasında çalışan John, tek bir şeye inanmak ister, çocukların savaşmayacağına. Fabrika gezisinde gördüğü silahlar, savaşmak için fazlasıyla hevesli yetişkinler onu çok korkutur. Bir fotoğrafta rastladığı Alman çocuğun yüzü aklından çıkmaz. O da kendisi gibi bir çocuktur, düşman olamaz. Güzel günlerin hayaline tutunan John'un bütün isteği, bu karanlık günlerin geçmesi ve babasına kavuşmaktır. Hikaye, düşmanlık söylemlerinin, korkunun ve itaatin gölgesinde empatiyi, hayal gücünü ve barış umudunu bir çocuğun masumiyetiyle anlatıyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
8: Titanic Hotels, köşedeki kitapçıyı sundu.
10: Reklam.
11: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
12: Bana göre yenilikçi olmalı.
13: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
14: Bana göre vizyoner olmalı.
15: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
16: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
17: Sağlam bankacılık. Umran Oto Ekspertiz. Bankam Tombank kartıma bir.
18: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
19: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
18: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar Aygaz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
2: Ülkenin iç ve kuzey kesimlerinde ani kuvvetli sağanaklar, batı ve güneyde ise hızla yükselen sıcaklıklar olumsuzluk yaşatabilir. Yağış alan bölgelerde su baskını ve yıldırım, sıcak bölgelerde güneş çarpması tehlikesi bulunuyor. Tedbirli olunmalı.
1: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
3: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşuz sunar.
4: Merhabalar, sofralarımızda birazcık şöyle ilk yaz hafifliği olsun, bahar günlerine, ilk yaz günlerine uygun bol yeşillikli tariflerimiz olsun. Şimdi doğadan toplanan yeşillikleri pişirmekte üstümüze yok. Sofralarımızda da aslında salata ta Fatih döneminden beri var. Gül yapraklı salatalar yapılırmış. Salata kelimesi de ilginç. Aslında salatadan geliyor. İtalyanca tuzlanmış anlamına geliyor. Kökeni de Latince gene tuzlanmış anlamında. Tuzlayarak sofraya getirmek, çiğ çiğ yemek çok güzel. Pişmiş olarak da yenebilir. Aslında salatada kullanılan her türlü çiğ malzemeden, ottan, yeşillikten bahsediyorum. Ama bunların başında tabii ki marul geliyor. Şimdi marul kelimesinin kökenine de bakarsak Latince amarus, yani acı kelimesine dayanıyor. Buradan türeyen amarulla var. Yunanca'ya maruli olarak geçmiş, dilimize de marul olarak yerleşmiş. Aslında antik Mısır'dan beri biliniyor. Sofralarda her zaman bulunmuş, tanrılara da sunulan bir yiyecek olarak yer almış. İlk kez Karnak'ta tapınak duvarlarında taşlara nakşedilmiş olarak marul resimlerini görüyoruz. Özellikle marulu baharda yemenin ilginç bir yönü var. İşte bütün bahar bayramlarını geçirdik. Özellikle Hıdrellez'de pekmeze batırılarak piknikte kırlarda yenirmiş. Mesela Gaziantep'te böyle bir adet var. Fakat ben bunu İzmir'de bir bahar festivalinde bir bahar yemeği yapmıştık. Orada anlatmıştım ve orada yaşlı kadınlar vardı. Ve onlar da demişlerdi ki biz bunun aynısını yapardık pikniğe çıktığımızda. Aslında kaynaklara baktığımız zaman anlıyoruz ki sirkeye batırma adeti var. Hatta sirke ve bala batırma adeti var. Şimdi burada amarula kelimesinin acı anlamına geldiğini, Latince'de oradan kaynaklandığını söylemiştik ya, burada da aslında bir mantık var. Çünkü hafif acımsıymış eskiden marul. Acılığını gidermek için bala veya bal sirke karışımına veya pekmeze batırmak son derece mantıklı. Dolayısıyla orada biraz acılığı kesiyor ve böyle marulu körpe körpe sirke bal karışımına, ki sirkencibin şerbetinde olduğu gibi sulandırmadan öyle bir sirke bal karışımına batırarak yemek veya pekmeze batırarak yemek son derece güzel. Peki marullu, ben size başka bir tarif versem. Zeytinyağlı bezelyenizi marulla pişirin diyorum. Evet, ben bu tarifi duyduğumda çok şaşırmıştım. İngiliz ve Avrupa mutfaklarında yaklaşılan bir şey, bezelye ile birlikte sebze gibi pişirmek. Şimdi bizim zeytinyağlı bezelye tarifimize bunu adapte ettiğimizde inanılmaz güzel bir tarif çıkıyor. Ne yapacaksınız? Zeytinyağlı bol bezelyeyi bol taze soğanla bildiğiniz gibi pişirin. Birazcık da şekeri mutlaka olsun. Bunun içine miktarına göre şöyle iri iri yarım marul diyelim. Körpe yapraklarını küçük küçük bezelye büyüklüğünde kıyın. Pişirirken birlikte sebze gibi pişirin. Bakın sonuca şaşıracaksınız. Bunun üzerine de ot olarak bol taze nane öneriyorum. Bu tarifi kaçırmayın. Takipte kalın. Hoşça kalın.
3: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşuz sundu.
5: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Yeni haftada rüzgarlar Lodos'tan daha sıcak esmeye başladı. İstanbul biraz bulutlanıyor, sıcaklık 30 derece. İzmir 33, Antalya az bulutlu 27, Bursa parçalı bulutlu 32 derece. Ankara'da yine kısa süre sağanak gecesi bekleniyor, sıcaklık 27 derece. Marmara'da, Edirne, Kırklareli tarafında yaz sağanağı oluşacak. Diğer yerlerde de hava biraz bulutlanıyor. Edirne 29, Sakarya 30 derece. İç Anadolu'da da Eskişehir, Konya, Kayseri boyunca gün içinde kuvvetli yerel yağmur var. Eskişehir 29, Kayseri 26 derece. Ege'de Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli arasında sağanak yağış bekleniyor. Sahiller güneşli. Manisa 34, Muğla 28 derece. Akdeniz'in kıyıları az bulutlu. Isparta, Burdur, Karaman tarafındaysa sağanak yağmur var. Adana 32, Mersin 28 derece. Sağanaklar Karadeniz'de de Bolu, Kastamonu, Tokat ve iç kesimler boyunca etkili olacak. Bolu 26, Samsun 21 derece. Güneydoğu açık, Diyarbakır ve Gaziantep 32 derece. Doğu Anadolu'da Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars boyunca sağanak yağış var. Malatya parçalı bulutlu 28 derece.
5: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun MK Lisesi'nin açıklanması bekleniyor. Genel merkezde bir hazırlık var. Öykü Tüccar son bilgilerle yayına hazır. Öykü.
1: Evet, Kılıçdaroğlu'nun A takımı dakikalar içerisinde kamuoyuyla paylaşılacak. Çünkü bizler de artık CHP yönetimi tarafından açıklamanın yapılacağı salona davet edildik ve basın mensupları olarak burada yerimizi aldık. Artık dakikalar içerisinde yeni parti sözcüsünün kürsüye gelerek MYK listesini paylaşmasını bekliyoruz. İki isim öne çıkıyor. Biri Berhan Şimşek, diğer isim de Müslüm Sarı'ydı. Bunları yayınlarımızda dile getirmiştik. Bu iki isimden birinin parti sözcüsü olacağı kulislerde güçlü olarak dile getiriliyor. İki isimden birinin de dakikalar içerisinde kapının ardından çıkarak kürsüye gelmesini ve MYK listesini açıklamasını bekliyoruz. Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gün boyu dile getirdik. MYK'da yer almasını beklediğimiz isimler. Onlar arasında Bülent Kuşoğlu'nun genel sekreter, Orhan Sarıbal'ın örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı, Müslüm Sarı'nın yine hem sözcü hem de yerel yönetimler için adı geçen bir isim olduğunu iletelim. Gamze İlgezi'nin kadınlarla ilgili Necde Sarıcı'nın da medyadan sorumlu genel başkan olması ve genel başkan yardımcısı olması bekleniyor. Kulislerde konuşulan diğer isimler Faik Öztrak, Deniz Demir, Akif Hamza Çebi, Yıldırım Kaya, Turan Aydoğan, Hakan Uyanık gibi Kılıçdaroğlu'na yakın olan ve bir önceki dönemde Kılıçdaroğlu'yla yakın dirsek temasında çalışmış olan isimler olduğunu biliyoruz. Günlerdir bundan kararın açıklanmasının ardından merak edilen bir soruydu. A takımının kim olacağı ve şu anda salonda bir hareketlenme de var. Burada da aslında Kılıçdaroğlu'nun yönetiminin de yer alacak. Yönetime yakın isimlerin de yavaş yavaş salona girerek yerlerini aldığını da görüyoruz. Mutlan sorusunun ardından diyordum. En çok merak edilen soruydu MYK'da kimlerin olacağı. Çünkü bu isimler aslında partinin yeni yönetimine şekil verecek olan isimler olacaklar. Bir diğer merak edilen soru da tabii ki parti meclisi ne olacak? Parti meclisi ne zaman toplanacak? Bu konuşmaya ilişkinde yine evet şu anda görüyorsunuz Müslüm Sarı salona girdi. Şimdi kürsüye geçerek CHP'nin yeni MYK'sını açıklayacak. Biz de ekranlarınıza getiriyor olacağız.
2: Hoş geldiniz arkadaşlar. Hazır olduğunuz zaman başlayabiliriz. Hazır mıyız arkadaşlar? Tamam. Acelemiz yok, bekleriz.
1: Son hazırlıkları bekliyor. Kısa süre içerisinde de bu hazırlıkların tamamlanmasıyla yeni parti yönetimi resmen kamuoyuna açıklanmış olacak. Hazır olun. Fazla sayıda basın mensubu var, kameralar var. O yüzden hazırlık yapılması da zaman alıyor gördüğünüz üzere. Son kontroller gerçekleştiriliyor ve açıklama başlıyor.
2: Evet. Sevgili basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz Cumhuriyet Halk Partimize. Bendeniz Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun direktifleriyle, yönlendirmeleriyle ve görevlendirmeleriyle parti sözcüsü olarak atanmış bulunuyorum. Bu sizlerle yaptığım ilk basın toplantısı. Hepinize hoş geldiniz diyorum. İnşallah bundan sonra çok daha güzel basın toplantıları yaparız bu salonda. Bildiğiniz üzere Bölge İdare Mahkemesi'nin vermiş olduğu bir kararla 21 Mayıs'ta önceki dönem parti meclisimiz, önceki dönem Sayın Genel Başkanımızla beraber göreve çağrılmıştı ve bir mutlak butlan kararı vermişti. Bu mutlak butlan kararına istinaden de Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkili kurulları ve organları hukuk tarafından belirlenmiş yetkili kurulları ve organları çalışmaya başladı. Bu çerçevede bizler Sayın Genel Başkanımızın yönlendirmeleriyle ve emirleriyle ve takdirleriyle bir MYK oluştu partinin yetkili organı olarak. Önümüzdeki günlerde bu haftadan başlamak üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nin diğer organları da aşama aşama çalışmaya başlayacak. Parti meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu gibi organlarımız çalışmaya başlayacak. Ancak en üst karar organımız olan yani kurultaydan sonra ve genel başkanın belirlemesiyle oluşmuş olan Merkez Yürütme Kurulumuzu bugün itibariyle belirlemiş bulunuyoruz. Bendeniz'de bu kurulu şimdi sizlerle bütün basın mensupları aracılığıyla Türkiye ile paylaşacağım. Kurulumuz Sayın Genel Başkanımızla beraber 19 arkadaşımızdan oluşuyor. 3 tane görevimiz Genel Başkan Yardımcılığı çerçevesinde değil kurul olarak değerlendirildi. Yani 3 alan, 3 branş kurul olarak değerlendirilecek. Orada kurul olarak çalışacağız. Sorumlu bir genel başkan yardımcısı olmayacak. Ve bunlar önemli alanlar, önemli birimler. Dolayısıyla daha ortak akılla ve daha kurul kolektif biçimde çalışma esasına göre oluşturuldu. Bunlar ekonomi politikaları, dış politika ve hukuk ve seçim işleri birimleri. Bu 3 birim doğrudan doğruya genel başkana bağlı kurullar tarafından önümüzdeki süreçte yürütülecek. Onun dışında yine Sayın Genel Başkanımız haricinde 18 kişi Genel Başkanımızla beraber 19 kişilik bir Genel Başkan Yardımcıları heyeti yani bir Merkez Yürütme Kurulumuz var. Ben şimdi müsaadenizle bunları tek tek okumak isterim. Genel Sekreterimiz Rıfat Nalbantoğlu İzmir Milletvekilimiz olarak belirlendi. Yurt içi örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Orhan Sarıbal, Bursa Milletvekili. İdari ve mali işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, yani daha ziyade partilerimizin bildiği biçimiyle sayman olarak da Bülent Kuşoğlu görevlendirildi. Bu daha önce de biliyorsunuz Bülent Bey bu görevi yerine getiriyordu. Efendim bendeniz hem parti sözcüsü olarak hem de yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak bu sürecin içinde yer alıyorum. Semra Dinçer yurt dışı örgütlenmelerden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görev yapacak. Kendisi bildiğiniz üzere Ankara milletvekili. Medya ve halkla ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini Deniz Demir arkadaşımız üstlendi. Yine kendisi bildiğiniz üzere Ankara milletvekili. Sağlık politikalarından sorumlu genel başkan yardımcımız Profesör Doktor Ali Rıza Erbay. Ali Rıza Bey de Ankara siyasetinde yine parti meclisi sürecinde bizimle beraber olan arkadaşlarımızdandı. İşveren sendikaları ve iş dünyasından sorumlu genel başkan yardımcısı olarak Sayın Cemal Can Polat bu görevi üstlenmiş oldu. Kendisi daha önce biliyorsunuz İstanbul İl Başkanlığı yapmış olan bir abimizdi. Sosyal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcımız Necdet Saraç olarak değerlendirildi. Eğitim politikalarından sorumlu genel başkan yardımcımız Yıldırım Kaya olarak değerlendirildi. Kendisi bu görevi üstlenecek. Gençlik politikalarından sorumlu genel başkan yardımcımız Hasan Efe Uyar. Önceki dönemde MYK'da da yer almıştı arkadaşımız. Kültür ve sanat politikalarından sorumlu genel başkan yardımcımız Berhan Şimşek üstlendi bu görevi. Kendisi bu görevi yerine getirecek. Bilgi ve iletişim teknolojilerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Devrim Barış Çelik. Yine en son MYK'da kendisi bu görevi üstlenmişti. Bu görevi yeniden üstlendi. Ar-Ge ve eğitim politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı Ahmet Hakan Uyanık. Genç arkadaşımız. Bölgesel kalkınma politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı Nevaf Bilek. Kendisi aynı zamanda Siirt ilimizin il başkanı. İşçi sendikaları ve STK'lardan sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini Adnan Demirci arkadaşımız üstlenmiş oldu. Sanayi ve ticaret politikalarından sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini Tahsin Tarhan arkadaşımız üstlendi. Önceki dönem Kocaeli milletvekilimiz. İnsan hakları ve aileden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevinde Gamze Akkuş İlgezli İstanbul milletvekilimiz üstlenmiş oldu. Dolayısıyla Sayın Genel Başkanımız dahil olmak üzere 19 kişi artı 3 de kurul şeklinde doğrudan genel başkanımıza bağlı olacak şekilde çalışacak. Bugün itibariyle biz MYK'mızı oluşturmuş olduk. Bugün saat 18 itibariyle ilk toplantımızı gerçekleştireceğiz ve bir genel değerlendirme yapacağız MYK üyelerimizle beraber. Önümüzdeki süreçte yol haritasını, partinin diğer yetkili kurullarının takvimini, çalışmalarla ilgili süreci hep beraber değerlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Bu basın toplantısının çerçevesi Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin kimlerden oluştuğunu belirlemek üzere oluşturulmuş bir çerçeveydi. Birazdan Atakan Bey listeyi de dağıtacak. Onun dışında herhangi bir sorunuz varsa o sorunuzu da cevaplandıralım. Saat 18'de de Merkez Yürütme Kurulu'nu topluyoruz arkadaşlar. Var mı sorunuz? Teşekkür ediyorum o halde. Şimdi bu kurullar doğrudan doğruya Sayın Genel Başkanımıza bağlı. Yani kurulların başkanı Sayın Genel Başkanımız direkt kendisine bağlı. Burada 3 kişi, 4 kişi, 5 kişi, 6 kişi neyse bir kurul oluşacak. Bu kurula bir koordinatör atanabilir önümüzdeki günlerde. Ama kendisi o koordinatör arkadaşımız Merkez Yürütme Kurulu üyesi olmayacak. Ama koordinatör olarak görev yapabilir. Atanmaya da bilir Sayın Genel Başkan'ın takdirlerinde. Doğrudan doğruya Genel Başkan'la bağlı bir şekilde de çalışabilir. Buyurun. Son döneminde
1: MYK'da değişen isimler kimler? Eski MYK'dan kimler geldi? Yeni kimler görevlendirildi?
2: Yani şöyle bir bakalım. Eski MYK'da yani çok fazla arkadaşımız yok. Mesela Bülent Kuşoğlu var. Önceki dönem MYK'da. Orhan Bey var ama o daha önceki dönem MYK'daydı. Semra Dinçer var. Yani en son MYK'da olan arkadaşlarımızdan. Onun dışında şöyle hızlıca bakıyorum. Yıldırım Kaya var. Yine önceki dönem MYK'larda görev yapmış arkadaşımız. Hasan Efe Uyar var. Yine önceki dönem MYK'da olan. Devrim Barış Çelik arkadaşımız var. Gamze Akkuş İlgezli arkadaşımız var ve Tahsin Tarhan Bey var daha önceki MYK'da. Yani kabaca 3'te 1 diyebiliriz. 3'te 2'si yeni arkadaşlarımızdan oluşuyor.
3: Bugün parti meclisi...
2: Mikrofon çalışmıyor sanıyorum.
3: Parti meclisi toplanacak mı? İkincisi de bugün mecliste hain Kemal sloganları atıldı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Şimdi parti meclisinin toplanması kurallara bağlı. Belirli bir günde, belirli bir zamandan önce ve belirli bir gündemle toplanması gerekiyor. Onu MYK belirleyecek. Önümüzdeki günlerde toplanacak. Ama bugün MYK'yı biz toplayacağız. Yani bu kurulu toplayacağız. Yani bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısı esnasında hiç yakışmayan yani hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurumsal kimliğine hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine yakışmayan sloganları biz de izledik, müşahede ettik. Ben bu arkadaşlarımın Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar olduğunu düşünmek istemiyorum. Ama eğer Cumhuriyet Halk Partisi arkadaşlarımızsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılacağından emin olabilirler. Başka arkadaşımıza da söz verelim.
4: Müslüm Bey, öncelikle hayırlı olsun yeni göreviniz. Sabah gazetesi Murat Han Yıldırım. Bu MYK'nın kaç kişiden oluşacağına yönelik çeşitli spekülasyonlar vardı. 7 kişilik, 10 kişilik çekirdek bir ekipten oluşacağı yönünde haberler okumuştuk. 19'da son iş itibariyle karar kılındığını görüyoruz. Bu süreci bir anlatabilir misiniz? Nasıl bir değerlendirme süreci oldu ve kaç günde netleşti bu tablo?
2: Şimdi arkadaşlar tabii bu çok spekülasyona konu oldu. Basın mensupları da bu konuyla ilgili çok arayış yani bilgi arayışı içinde oldu bu dönemde. Bize de çok telefon geldi. Şimdi biz burada birlikte çalışacağımız arkadaşları daha dar bir kadro yerine daha geniş bir kadroyla değerlendirmeyi daha uygun bulduk. Sebebi ise içinden geçtiğimiz olağanüstü dönem. Yani neticede Cumhuriyet Halk Partisi normal zamanlar yaşamıyor hepimizin bildiği gibi. Dolayısıyla biz kurul halinde daha çok arkadaşımızı sürecin içine katarak bir kolektif akılla ve bir ortak akılla yol yürümeyi uygun bulduk. Dolayısıyla bu çerçeve biraz herkesi sürecin içine katan ve herkesin fikrini alan bir çerçeve olarak oluştu. Dar bir çerçeve yerine değil, daha geniş bir çerçeve oldu. Biliyorsunuz bununla ilgili bir sınır yok yani tüzükte. Sayın Genel Başkanımız çok daha fazla arkadaşımızla da çalışabilirdi. Çok daha az arkadaşımızla da çalışabilirdi. Daha önce yapılmış olan MYK'larla bir karşılaştırma yaptığımızda bunu bir geniş MYK olarak değerlendirebiliriz. Yani daha çok arkadaşı sürecin içine katan bir MYK gibi değerlendirebiliriz. Son soru. Buyurun. Yine duyamıyorum. Mikrofon varsa. Açık mı?
1: MYK bugün ilk toplantısını yapacak dediniz. Gündemi ne olacak? Bir bunu sormak istiyorum. İkinci olarak da delegelerden yeterli imza toplanmıştı kurultay için. Bu konu gündeminize geldi mi? Kurultay tarihi belli oldu mu? Ya da ele almayı düşünüyor musunuz?
2: Şimdi sevgili arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut durumda, yani mevcut hukuki durumda hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın kurultay yapma şansı yok. Yani bildiğiniz üzere ilgili bölge idare mahkemesinin vermiş olduğu bir karar var ve bu karar ihtiyati tedbirle verilmiş olan bir karar ve kesinleşmemiş olan bir karar. Yani henüz kesinleşmedi çünkü Yargıtay aşaması var. Dolayısıyla üzerinde ihtiyati tedbir kararı olan ve henüz kesinleşmemiş bir kararın olduğu bir hukuk zemininde ister imzalar toplansın, ister parti meclisinden böyle bir karar alsın, isterse şu anda Sayın Genel Başkanımız hadi gelin hep beraber kurultaya gidiyoruz desin, kurultay toplayabilmek mümkün değil. Yani mevcut meri hukuka göre bu olanaksız. Aslında imza toplama sürecinde bulunan arkadaşlarımız da bunu çok iyi biliyorlar. Yani imzaları toplayan arkadaşlarımız da aslında bir kurultay toplanamayacağını çok iyi biliyorlar. Biz kurultaya karşı değiliz. Kurultay yapalım istiyoruz. Bu arkadaşlarımızla da konuşalım istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine düşürüldüğü bu cendereden çıkartabilecek bir yol haritasını hep beraber oluşturalım istiyoruz. En nihayetinde Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu tartışmalar bir kurultayla çözülecek tabii ki. Yani biz elbette kendi partililerimize, kendi delegelerimize, kendi örgütümüze soracağız ne yapacağımızı, ne yapmamızı gerektiğini önümüzdeki günlerde. Bu arkadaşlarımızla beraber de, yani kurultayın bir an önce toplanmasını isteyen arkadaşlarımızla beraber de oturup konuşacağız. Neticede hiç kimse bu parti hepimizin partisi.

0: Halk Partisi'nin önüne bir kurultay koymaya hazırız. Kapalı değiliz Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Son soru demiştim ama size bir soru hakkı daha verelim.
1: Kemal Bey haftaya grup toplantısı yapacak mı? Bu merak edilen soruların başında geliyor. Grup toplantısı tartışmaları da devam ediyor. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz?
0: Evet, şimdi bunu MYK'da değerlendireceğiz. Yani bugün MYK yapacağız, bir genel değerlendirme yapacağız. Önümüzdeki günlerde belki bir MYK daha yapılabilir gruptan önce. Onu hep beraber değerlendireceğiz. Sayın Genel Başkan'ın o konudaki kanaatlerini göreceğiz. Yani şu an için kesinleşmiş herhangi bir durum yok. Teşekkür ediyorum. Evet, Mahir Bey, buyurun. Son.
2: Son demiştiniz ama çok özür diliyorum. Az önceki konuşmanızda diyalog kapılarının açık bırakılacağını ve kurulta isteyen, imza toplayan arkadaşlarla da konuşmak istediğinizi söylediniz. Kemal Bey, Özgür Bey ile önümüzdeki günlerde görüşecek mi? Buradan bu anlamı çıkarabilir miyiz?
0: Kemal Bey herkesle görüşür. Arkadaşlar, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı şu anda Sayın Kılıçdaroğlu. Dolayısıyla herkesle görüşür, herkesle konuşur. Yani bu arkadaşlarımız başka partiden arkadaşlarımız değil ki. Yani imza toplayanlar da bizim delegelerimiz. Orada grup toplantısını yapan da bizim arkadaşlarımız. Dolayısıyla biz herkesle konuşuruz. Parti menfaatleri açısından. Yalnız bizim kırmızı çizgimiz partinin kurumsal kimliği. Yani partinin kurumsal kimliğini zedeleyecek herhangi bir iş ve eyleme karşı kayıtsız kalmamız mümkün değil. Hepimizin sorumluluğu. Yani bu hem Özgür Özel'in, hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun, hem bizlerin, hepimizin ortak sorumluluğu. Yani siyasi rekabet olabilir ama partinin kurumsal kimliğine zarar verecek iş ve eylemlerden herkesin kaçınması gerektiğini düşünüyoruz. Bu zeminde herkesle konuşacağız, elbette bir araya geleceğiz ve bir yol bulacağız. Çok teşekkür ederim.
3: Son. Biraz önce imza toplama sürecinden bahsederken imzaları toplayan arkadaşlar da kurulta yapılamayacağını biliyordunuz. Madem durum öyle, neden böyle bir süreç içine girildi? Bir de bu 2 dakikadan sonra yeniden bir açıklamanız olacak mı?
0: MYK'dan sonra sanırım bir açıklama olmaz, yani bilmiyorum ama onu değerlendiririz. Eğer çok önemli bir karar alınırsa belki bir açıklama yapılabilir. Yani bu imza toplayan arkadaşlar da bu süreci biliyor derken hani ne yapmak istiyorlar sorusunu bence kendilerine sormak lazım. Ben ancak tahmin ve yorumda bulunabilirim. Yani bir partiyi gereksiz yere zorlamanın anlamı yok diye düşünüyorum. Mevcut hukuk kuralları çerçevesinde oturup bir yol bulmaya hepimizin ihtiyacı var. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun.
4: İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu belirledi. Açıklamayı yeni parti sözcüsü Müslim Sarı yaptı. 19 kişiden oluşuyor. Kurul Genel Başkanı ile birlikte 19 kişiden oluşuyor. Genel Sekreter Rıfat Nalbantoğlu, yurt içi örgütlemelerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, İdari İşlerden sorumlu Başkan Yardımcısı Bülent Koşoğlu, yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı ve sözcü olarak devam edecek. Yurt dışı örgütlemelerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, Medya ve Halkla İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, Sağlık Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Erbay, İşveren Sendikaları ve İş Dünyasından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Can Polat, Sosyal Politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, Eğitim Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Kültür ve Sanat Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek. Ve liste devam ediyor. Şimdi basın toplantısını takip eden Öykü Tüccar'a sözü bırakalım ve ayrıntıları ondan dinleyelim. Öykü.
5: Evet, gün boyu merak ediliyordu. Parti sözcüsü kim olacak? Kapıların açılmasıyla beraber parti sözcüsünün kim olduğunu da hep beraber görmüş olduk. Hemen sen listeyi sayıyordun. Belki o listeyi tekrar etmek gerekir. Bunun ardından da toplantıdan öne çıkan başlıkları paylaşalım. Genel Sekreter Rıfat Turuntay Nalbantoğlu oldu. Yurt içi örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal. İdari ve Mali İşlerden sorumlu, yani Sayman olarak da bildiğimiz Genel Başkan Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu oldu. Kendisi bir önceki dönemde de Kılıçdaroğlu ile beraber MYK'da bu görevi üstleniyordu. Parti sözcüsüne kapılar açıldığında gördüğümüz o isim Müslüm Sarı getirildi. Yurtdışı örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer oldu. Medya ve halkla ilişkilerden Deniz Demir, sağlık politikalarını

0: Dan Profesör Doktor Ali Rıza Erbay, işveren sendikaları ve iş dünyasındansa Cemal Can Polat sorumlu oldu. Devam ediyor liste, 19 kişiden oluşuyor Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte. Necdet Saraç sosyal politikalardan sorumlu, Yıldırım Kaya eğitim politikalarından sorumlu, Hasan Efe Uyar gençlik politikalarından sorumlu, genel başkan yardımcısı seçildi. Berhan Şimşek kendisinin parti sözcülüğüne getirilebileceği kulislerde konuşuluyordu. Bu göreve gelmedi, ancak kültür ve sanat politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı olarak 19 kişilik listede o da yer alıyor. Devrim Barış Çelik bilgi ve iletişim teknolojilerinden sorumlu, Ahmet Hakan Uyanık Arge ve üretim politikalarından sorumlu, Nevaf Bilek bölgesel kalkınma politikalarından sorumlu, Adnan Demirci işçi sendikaları ve STK'lardan sorumlu, Tahsin Tarhan sanayi ve ticaret politikalarından sorumlu, Gamze Akkuş İlgezli de insan hakları ve aileden sorumlu genel başkan yardımcısı oldu. 19 kişilik MYK listesinde iki kadın isim var. Bunu da belirtmiş olalım. Oldukça önemli bir toplantı. İlk toplantılarını da saat 19 itibariyle MYK bugün gerçekleştiriyor olacak.
1: Öykü Tüccar'dan aldık. Ayrıntıları devam edelim. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi mecliste MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Görüşme Bahçeli'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makam odasında gerçekleşti. Bakan Çiftçi ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada milli meselelerde sergilediği ferasetli duruşu ve ülkemizin yüksek menfaatlerini önceleyen yaklaşımıyla Türkiye'ye önemli katkılar sunan Sayın Bahçeli'ye nazik kabulleri için teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur'a resmi ziyareti sırasında Bloomberg televizyonuna değerlendirmelerde bulundu. Fidan, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın katılmayı planladığını söyledi. Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay Trump'la birçok kez telefonda görüştüğünü belirtti. Trump'ın her seferinde zirveye katılacağını belirttiğini aktardı. Dışişleri Bakanı, Bloomberg'e yaptığı değerlendirmelerde Amerika Birleşik Devletlerinin NATO'ya bağlılığını sürdürdüğünü de açıkladı. Avrupalıların Washington tarafından yapılan savunma harcamalarını artırmalarına yönelik baskı sonucu gerekli adımları attıklarını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin aralarında Türkiye'nin de olduğu Avrupa'daki 6 NATO ülkesinde nükleer varlığı bulunuyor. İngiliz Financial Times gazetesi nükleer bomba atabilen savaş uçaklarına ev sahipliği yapan ülkelerin sayısının artırılabileceğini yazdı. Gazeteye göre Beyaz Saray müttefikleri güvenlik endişelerini gidermek için konuyu değerlendiriyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'daki nükleer silahlarını genişletebilir. İngiliz The Financial Times gazetesi, Washington'ın NATO üyesi başka Avrupa ülkelerine nükleer bomba atabilen bombardıman uçağı konuşlandırmaya açık olduğunu yazdı. Gazeteye göre bu konu Beyaz Saray'da tartışılıyor. Halen 6 Avrupa ülkesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer bombardıman uçaklarına ev sahipliği yapıyor. Amerikan yönetimi, Avrupa'daki nükleer varlığını genişletme kararı alırsa, daha fazla ülkeye nükleer saldırıda kullanılabilecek Amerikan savaş uçağı konuşlandırılacak. NATO'nun doğu kanadındaki Polonya ve bazı Baltık ülkeleri bu üslere ev sahipliği yapmaya hevesli. Polonyalı yetkinler nükleer silahlara ev sahipliği yapmak istediklerini kamuoyu önünde dile getirmişti. NATO'nun nükleer paylaşım programında Almanya, Belçika, Hollanda, İngiltere ve İtalya'nın yanı sıra Türkiye de yer alıyor. Bu ülkeler Amerika Birleşik Devletleri'nin ileri konuşlandırılmış nükleer bombalarını barındırmak üzere onaylanmış müttefikler olarak kabul ediliyor. Soğuk Savaş sırasında hazırlanan bu düzenleme, nükleer silaha sahip olmayan NATO müttefiklerine nükleer silah edinmeden güvenliklerini garanti altına almanın yolu olarak sunuldu. Avrupa ülkelerine konuşlandırılan Amerikan nükleer silahları Amerikan askerleri tarafından korunuyor. Müttefik ülkelerin F-35, F-15 ve Tornado jetlerini kullanan hava grupları tatbikatlara ve görevlere katılmak üzere eğitiliyor. Amerikan yönetimi tarafından yetkilendirildiğinde bombaları konuşlandırıyor. Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupalı müttefikleri arasında sıkıntılar yaşanıyor. İran savaşına destek vermeyen müttefiklerini cezalandırmaktan söz eden Trump, geçen ay Almanya'dan 5 bin asker çekeceğini duyurdu. Ancak ardından Polonya'ya 5 bin asker gönderileceği ilan edildi. Nükleer genişleme hamlesi, Amerikan yönetiminin Avrupalı müttefiklerinin endişelerini giderme çabası olarak değerlendiriliyor. Karar alınırsa, Washington'ın Avrupa'ya konvansiyonel askeri desteğinin azalması, güvenlik garantilerinin zayıflayacağı anlamına gelmiyor mesajı verilecek.
1: Adana Adliyesi'nde görevli bir ağır ceza mahkemesi hakimi görevden uzaklaştırıldı. Hakimin sanık avukatlarından rüşvet alarak dosyalardaki bazı sanıkları tahliye ettirdiği iddia ediliyor. Detaylar için Dilek Yaman Demir'e sözü bırakacağız. Dilek.
3: Söz konusu iddialar odağındaki isim Adana Cumhuriyet Başsavcılığında görevli bir ağır ceza mahkemesi başkanı, aynı zamanda hakim sıfatı taşıyor. Söz konusu iddialar ise Adana Barosu'na kayıtlı 4 avukat yine bir aracıyla birlikte söz konusu soruşturmalarda gözaltına alınan şüphelilerin tutuklandıktan sonra ya da tutuklandığı sırada maddi menfaat, yani rüşvet karşılığında tahliye edildiği iddiası. Tabii bu iddiaların hepsi Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu tarafından, İkinci Ceza Dairesi'nin tuttuğu disiplin bürosunun tarafından tutulan raporda yerini alıyor. İddiaların odağındaki hakimle birlikte 4 avukatın birden fazla suça karışan, aslında o suçları da tek tek söyleyelim isterim. Bir tanesi Baygaralar suç örgütüyle ilgili. Yürütülen suç örgütüne yönelik yürütülen bu soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüphelinin maddi menfaat karşılığında tutuklanma talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildiği sırada söz konusu şüphelilerin maddi menfaat karşılığı, yani rüşvet karşılığı söz konusu hakim tarafından tahliye edildiği iddiası var. Hemen şuna da bir açıklık getirelim. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı nasıl olur da suç ceza hakimliği görevini yürütüyor diye düşünebilir izleyicilerimiz. Yerel bölgelerde, yani birinci sınıf olmayan hakim savcıların kurulmadığı o mahkemelerde ağır ceza mahkemelerindeki görevli hakimler, başkanlar yine suç ceza hakimliğinde görevlendirme ile birlikte nöbet tutuyorlar aslında ve bu yüzden de suç ceza hakimliği görevini de bu kapsamda yürütebiliyorlar. Bir başka iddia ise yine söz konusu Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Baygaralar suç örgütü üyeliği kapsamında nitelikli yağma, gece vakti nitelikli yağma suçu kapsamında gözaltına alınan bir başka şüphelinin yine benzer şekilde maddi menfaat karşılığı tahliye edildiği iddiası var. Yine bir başka iddia ise görevli memura direnme, ruhsatsız silahlar, yani 6136 sayılı kanuna muhalefet. Yine bir yandan da kumar oynanması için yer ve imkan sağlandığı gibi iddialarla yürütülen bu soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişinin işte bu nöbetçi hakimin suç ceza hakimi sıfatıyla görev yaptığı sırada tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmesine rağmen yine İddialar odağındaki söz konusu hakimin tahliye kararı, daha doğrusu tutuklama kararı vermediği yönünde. Son iddia ise yine çıkar amaçlı suç örgütü eylemlerinde eylemcilere yönelik yürütülen bu soruşturma kapsamında bir operasyon yapıldığı. Operasyonda şüphelilerin söz konusu adreslerinde Kalaşnikov marka otomatik tüfekler, yine otomatik silahlar, yine 4 farklı silah, Kalaşnikov ve birden fazla şarjör silahların bulunduğu iddia ediliyor. Yine söz konusu evde de çuval dolusu para dediğimiz siyah poşet içerisinde 220 bin lira ile birlikte yaklaşık 2000 dolar nakit paranın ele geçirilmesine rağmen söz konusu şüphelinin yine söz konusu hakim tarafından usulsüz bir biçimde, yani aslında direkt iddia disiplin notundaki cümleyi sizlerle paylaşalım, durumu şaibeli bir şekilde şüphelinin tahliye ettirildiği şeklinde bir notla birlikte yine söz konusu hakimin, iddiaların odağındaki hakimin bu suçu işlediği iddia ediliyor. Peki bundan sonra ne olacak? Hakim Savcılar Kurulu 3 ay süreyle hakimin görevden uzaklaştırılmasına karar verdi. Bu iddialara ilişkin hakim ifade verecek. İnceleme HSK tarafından, Hakim Savcılar Kurulu tarafından sürüyor.
1: Dilek Yaman Demir aktardı. Ayrıntıları devam edelim. Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu hakkında halkı yanıltıcı bilgiye alenen yayma suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Erman Toroğlu 8 Şubat'ta katıldığı bir televizyon programında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'le Futbol Federasyonu İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun gizlice görüştüğünü öne sürmüştü. Özbey'in şampiyon olmaya mecburuz, durum çok kötü, bize yardımcı ol dediğini iddia etmişti. İddianamede Galatasaray Spor Kulübü müşteki Erman Toroğlu şüpheli olarak yer aldı. Toroğlu'nun halkı yanıltıcı bilgilerle kamuoyunu yanlış yönlendirdiği, devlet kurumlarına duyulan güveni zedelemeye çalıştığı ileri sürüldü. 3 yıla kadar hapsi istenen cezası istenen iddianame İstanbul Asya Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. TV8 ve XN platformunda bazı maçlarda yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla yargılanan kanal sahibi Acun Ilıcalı ve platform yöneticileri beraat etti. İstanbul 25. Asya Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya bazı sanıklarla birlikte avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan sanıklar suçsuz olduğunu ve haklarında beraat kararı verilmesini talep etti. Tüm sanıkların kasıt yokluğundan ayrı ayrı beraatlerine hükmedildi. Davada Acun Ilıcalı ve 7 sanığın 5 yıl 3 aya kadar hapiste cezalandırılmaları isteniyordu. İstanbul, Nevşehir ve Ankara merkezi 75 ili kapsayan operasyonlarla siber suç, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şebekelerine ağır darbe indirildi. 303 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi ve milyarlarca liralık mal varlığına el konuldu. Şüphelilerin banka ve kripto hesaplarında 250 milyar lira işlem hacmi tespit edildi.
2: Adalet ve İçişleri Bakanlıkları koordinasyonunda siber suçlular, yasa dışı bahisçiler ve nitelikli dolandırıcılara karşı son dönemin en önemli operasyonlarından birine imza atıldı. Şüpheliler suçüstü yakalandı. İstanbul, Ankara ve Nevşehir merkezli 75 ili kapsayan baskınlarda milyarlarca liralık suç gelirine el konuldu. Operasyonların ayrıntılarını Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. İlk operasyonun merkezi İstanbul'du. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve siber suçlarla mücadele ekipleri titiz bir takip yürüttü. 27 ilde 114 şüpheliye yönelik eş zamanlı baskınlar yapıldı. Şebekenin 269 kişiyi 600 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı. Zanlıların hesaplarındaki işlem hacmi ise 60 milyar lira. Suçtan elde edilen milyarlarca liralık mal varlığına el konuldu. Suça karıştığı tespit edilen şirketlere de kayyum atandı. Operasyonun ikinci durağı ise Nevşehir merkezliydi. 28 ilde 120 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Hedefte vatandaşların banka ve kripto hesaplarını kullanarak 10 milyar liralık para hacmine ulaşan yasa dışı sanal bahis çetesi vardı. 107 şüpheli suçüstü yakalandı. Operasyonların sonuncusu başkentte yapıldı. 20 ilde 82 şüpheli ve 3 şirkete yönelik eş zamanlı baskınlar yapıldı. Şebekenin MASAK raporuna göre 180 milyar liralık kripto para hareketi belirlendi. Şüphelilerin yasa dışı bahis sitesi sahipleriyle para nakline aracılık eden zanlılar olduğu belirlendi.
1: Karadeniz'de Sinop açıklarında mühimmat olduğu değerlendirilen bir cisim bulundu. Karadeniz'de şüpheli bir cisim fark eden vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ve jandarma sevk edildi. Güvenlik önlemleri alınarak çevrede bulunan vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı. Mühimmat olduğu değerlendirilen cisim incelemeye alındı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor. İstanbul Tuzla Orhanlı gişelerinde beton bariyerlere çarpan 29 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Bu son olay geçen sene meydana gelen gişe kazalarını hatırlattı. Uzmanlar yol hipnozu için uyarıyor.
2: Kaza İstanbul Tuzla Orhanlı gişelerinde meydana geldi. 29 yaşındaki sürücü Faruk Yılmaz hayatını kaybetti. Yılmaz Pendik istikametinden TEM otoyolu yönüne seyir halindeyken gişelerde bulunan beton bariyerlere çarptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu son kaza geçen yıllarda peş peşe olan gişe kazalarını bir kez daha gündeme taşıdı. Geçen yıl Nisan ayında İstanbul'da meydana gelen iki kazada 5 kişi yaşamını yitirmişti.
4: Gişelerden geçişteki 30 kilometre süratle maksimum geçilecekliği vardır. Ama sürücülerin çok hızlı geldiğini ve gişelerden geçtiğini görebiliyoruz. Yol hipnozu diye bir şey var. Özellikle yol konsantrasyonunuz yoksa belli bir sürat üzerinde gidiyorsanız yol hipnozuyla karşı karşıya kalabilirsiniz ve aslında o an yolun neresinde olduğunuz ve neyle karşılaşacağınızla ilgili şeyleri tamamen kaybedebilirsiniz. O yüzden yol konsantrasyonu burada ciddi anlamda önemli. Bir diğer önemli nokta da maalesef son dönemde sürücülerin sıklıkla telefonla meşgul olarak otomobil kullandığını görüyoruz.
2: 5 Nisan ve 7 Nisan 2025'te Pendik ve Kurnaköy'de seyir halindeki iki otomobil gişelerde duran tırlara çarpmıştı.
1: Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka düzenlemesinin iptal istemini 4 Haziran'daki gündem toplantısında esastan görüşerek karara bağlayacak. Antalya 12. Aile Mahkemesi baktığı bir boşanma davasında Türk Medeni Kanunu'nun süresiz nafaka verilmesini düzenleyen maddesinin anayasaya aykırı olduğunu savunarak yüksek mahkemeye başvurdu. Anayasa Mahkemesi bu başvuruyu 4 Haziran Perşembe günü yapacağı genel kurul toplantısında esastan görüşerek karara bağlayacak. Anayasa Mahkemesi 2012 yılında süresiz nafakanın kaldırılması istemiyle yapılan bir başvuruyu reddetmişti. Yıllardır süregelen bir çile Schengen vizesi. Son araştırmalar Avrupa Birliği ülkelerinin her 7 başvurudan birini reddettiğini gösteriyor. Bazı red kararlarını anlamak hayli güç. Bu konuyla ilgili girişimde bulunan bir isim var. Hukukçu Yavuz Selim Sarı İbrahimoğlu. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e ihtar çekti. Bu girişimin ardından Avrupa Birliği yetkilileri mağduriyet suçlamalarını dikkate alarak inceleme başlattı.
5: Sanatçılar, sporcular, öğrenciler. Son yıllarda geçerli bir neden gösterilmeden vize başvurusu reddedilen on binlerce kişi var.
6: Benim üniversite adım yanlış yazılıyor, bilgilendirilmiyorum. Doğal olarak ben de şu soruyu soruyorum. Yanlış kişiye mi vize mi gönderdiniz, yanlış kişiyi mi reddettiniz? Fakat bunların hiçbirine cevap alamıyoruz.
7: Ben daha gidemeden bile 300 bin TL masraf yapabilen bir öğrenciysem benim ekonomik durumum nasıl yetersiz olacak?
5: Avrupa Birliği hukuku uzmanı avukat Yavuz Selim Sarı İbrahimoğlu bir girişimde bulundu. Avrupa Birliği Komisyonu Ursula von der Leyen'e ihtar çekti. Sarı İbrahimoğlu'na göre Avrupa Parlamentosu'ndaki ilgili komisyonun 2011'deki kararı yürürlüğe konmuyor.
8: 2011 yılında Parlamento Direksiyon Komisyonu'nda 28 üyenin oylamasıyla vizenin, Türkiye'ye uygulanan vizenin kaldırılmasını ben kabul ettirdim zaten. Karar var elimde. Avrupa Birliği Anlaşması'nın 17. maddesine göre Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Sayın Leyen'in görevi Avrupa Birliği anlaşmalarının gardiyanı durumundadır. Yani bu anlaşmaların doğru biçimde uygulanmasını özellikle sağlaması gereken kişidir.
5: İhtar çekilmesinin ardından Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi Olaf inceleme başlattı.
8: Avrupa Adalet Divanı'nın masakı olan Olaf'tan gelen bir yazı vardı. Şimdi işin ilginç tarafı Olaf'a ben başvuruda bulunmadım Aram Bey. Ama Avrupa Birliği Komisyon Başkanı ve ilgili bütün birim başkanlarına ben bu yazıyı gönderdim. Demek ki Avrupa Birliği'nin içinde de birileri bu duruma isyan etmiş ve bunu Olaf'a göndermiş.
5: Selim Sarı İbrahimoğlu Olaf'tan çıkacak karara göre dava açmaya hazırlanıyor.
1: Otomobil satışları Mart ayından bu yana geriliyor. Mayıs'ta resmi tatillerin de etkisiyle gerileme %20'yi geçti. Markalar satış artışı için kampanyaları hızlandırdı.
2: Sıfır otomobil satışlarında daralma sürdü, markalar kampanyaları arttırdı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin verilerine göre geçtiğimiz ay 83.422 adet araç satıldı. Rakam bir önceki yılın aynı ayına göre %22,5'luk daralmayı işaret etti. Yılın ilk 5 ayındaki satış rakamı ise %7,4 geri diyerek 453 bine indi.
9: Aslında yıla %10'luk bir artışla başlamıştık. Sonrasında Mart ayında bir %14'lük düşüş dikkat çekmişti. Şubat ayından bu yana aslında devam eden ve belirli düşüşün de gerekçesi olarak gördüğümüz konjonktürel işte gerek petrol fiyatlarındaki gerekse diğer emtialardaki acaba rakamlar nereye gelecek, bu savaş etkisi ne kadar sürecek, nasıl bir etkisi olacak gibi soruların getirisi. Bence bu birinci faktör.
2: Markalar satışları artırmak için kampanyalara hız veriyor.
9: Kampanyalar burada destekleyici. Yılbaşından bu yana baktığımızda yaklaşık 700 bin liralara olan fiyat indirimlerini görüyoruz. Bunlar hala devam ediyor.
2: Uzmanlara göre satışlardaki düşüşün bir diğer nedeni de takvim etkisi. Mayıs ayında resmi tatil günlerinin sayısı 2025'in Mayıs ayına göre daha fazlaydı.
1: Hatay'daki bir meslek lisesi fabrika gibi çalışıyor. Öğrenciler temizlik malzemesi, kolonya, boya, masa ve sıra üretimiyle yemek gibi alanlarda üretim yapıyor. Bu sayede okul yıllık 51 milyon liraya aşan bir ciroya ulaştı. Üretime devam eden okul bu yıl hedef yükseltti.
2: Temizlik malzemelerinden masa ve sıra üretimine, boyadan yemek yapmaya kadar farklı atölyelerdeki çalışmalarla hem mesleğin inceliklerini öğreniyor hem de gelir elde ediyorlar. Hatay'daki meslek lisesi geçen yıl 51 milyon lirayı aşkın ciroya ulaştı. Yeni hedef 70 milyon lira.
10: Sıvı sabun, kolonya, özel kolonya, portakal çiçeği kokulu kolonyamızı kendimiz üretmekteyiz. Yaklaşık 10-15 milyon civarı ciro yapmakta sadece boya olarak.
2: Burası Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulda 23 öğretmen ve 65 öğrenci 7 farklı atölyede üretim yapıyor.
11: Buradan bir gelir sağlamakta bizim öğrencilerimiz. Bu gelirle kendi bütçelerine, aile bütçesine katkıda bulunuyorlar. Ve çok üretime motive oluyorlar, mesleğe motive oluyorlar.
12: Buradan mezun olduğumda kendi atölyemi açmak istiyorum.
2: Öğrenciler üretimin yanı sıra çevre okulların akıllı tahta bakım ve onarımlarını da yapıyor. Ayrıca ilçedeki 11 ilkokula da 2000 kişilik öğle yemeği hazırlıyorlar.
13: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobil'in bankası Akbank. Ülkemizin en kapsamlı çocuk festivali, Yaratıcı Çocuk Festivali 6-7 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta. Gel, gör, eğlen, öğren. Tam 100 nitelikli etkinlik. 7. yılını kutlayan Yaratıcı Çocuk Festivali dop dolu programıyla 6-7 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta sizlerle. Bilet almak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
2: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
3: Best Allianz. Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Reklam. Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
11: Doğa Takvimi. Bugün 2 Haziran 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
12: Kabak melteminden sonra bevarih rüzgarları, yani çölden esen sıcak rüzgarlar zamanı. Anadolu Halk Meteorolojisine göre bunaltan rüzgarlar yaz sıcakları başlıyor. İklim krizi nedeniyle bu yazda ani hava değişiklikleri bekleniyor. Aşırı sıcak ve şiddetli yağışlarla bir yanda orman yangınları olurken diğer yanda şiddetli yağışlar ve seller olabilir. Ormanlık alanda dikkat. Cam şişe ya da cam parçası atılmaması, kesinlikle ateş yakılmaması gerektiği unutulmamalı. Her ikisi de hayati önem taşıyor.
11: Doğa Takvimi.
10: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
13: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
14: Birikim yapmak yetmiyor.
15: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
13: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
16: ETS yaz fırsatları başladı.
17: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili...
16: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: NTV Radyo.

0: Etti spor haberlerini sunar.
1: A milli takımın Amerika macerası başladı. 26 kişilik kadrosu açıklanan Ay Yıldızlılar Dünya Kupası'na son hazırlıklar için Florida'ya hareket etti.
2: A milli takım Dünya Kupası yolunda. 24 yıl sonra dev turnuvaya dönen Ay Yıldızlılar İstanbul Havalimanı'ndan Amerika Birleşik Devletleri'ne uğurlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, teknik direktör Montella ve oyunculara başarı diledi. Millilerin 26 kişilik turnuva kadrosunu Dünya Kupası'nda Ay Yıldızlı formayı giyen eski milli futbolcular açıkladı.
3: Kenan Yıldız, Arda Güler.
2: 35 kişilik geniş kadrodan 26 kişiye inen Dünya Kupası kadrosu şu şekilde. Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakçı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın ve Yunus Akgün. Sakatlık durumunda devreye girebilecek ek kontenjana dahil edilen Muhammed Çengezer, Demir Ege Tıknaz ve Aral Şimşir de kafilede yer aldı. A milli takım 11 Haziran'da başlayacak Dünya Kupası için ikinci kampını Florida'da yapacak. Cumartesi'yi pazara bağlayan gece saat 1'de Venezuela ile son hazırlık maçını Miami'de oynayacak Ay Yıldızlar, turnuvadaki ilk sınavına 14 Haziran'da Avustralya karşısında çıkacak.
1: Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Domenico Tedesco'nun yeni adresi belli oldu. 40 yaşındaki çalıştırıcı İtalyan kulübü Bologna'ya imza attı. Tedesco Serie A ekibiyle 2+1 yıllık sözleşme yaptı. Nisan ayında Fenerbahçe'den ayrılan genç teknik direktör Türkiye serüvenini bir süper kupayla noktalamıştı. Tedesco'nun yeni takımı Bologna Serie A'da geride kalan sezonu 8. sırada tamamlamıştı. İtalyan kulübünden ayrılan Vincenzo Italiano ise teknik direktör arayışını sürdüren Beşiktaş'la görüşüyor. Fenerbahçe Beko Basketbol Süper Ligi yarı final serisine galibiyetle başladı. Sarı lacivertliler 18 sayı farktan geri döndüğü maçta Anadolu Efes'i 60-59 yendi. Fenerbahçe'de Tarık Biberovic ve Nikola Melli 16'şar sayıyla öne çıktı. Efes'te Dozier'ın 17 sayısı yenilgiyi önlemeye yetmedi. Serinin ikinci maçı yarın saat 20'de bir kez daha Ataşehir'de oynanacak. 3 galibiyete ulaşan takım adını finale yazdıracak. Fransa Açık'ta dünya bir numarası Arina Sabalenka rakip tanımıyor. Naomi Osaka'yı 2 sette yenen Belaruslu sporcu çeyrek finale yükseldi.
4: Arina Sabalenka'nın Paris'teki dansı devam ediyor. Fransa Açık'ta merakla beklenen maçta Naomi Osaka'yı 2 sette yenen dünya bir numarası çeyrek finali dans ederek kutladı. Rakibine büyük üstünlük kuran Sabalenka 7-5 ve 6-3'lük 2 setle kazandı. Belaruslu sporcu üst üste 14. Grand Slam'de çeyrek finale kalarak kadınlar tenisindeki hegemonyasını sürdürdü. Sabalenka yarı final için Diana Schneider'la karşılaşacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülkede sıcaklıklar artık Haziran ortalamalarına yükseldi. İstanbul ve Bursa'da rüzgar hafif, hava güneşli. İstanbul 28, Bursa 32 derece. Ankara'da öğleden sonra sağanak geçiş olacak. Sıcaklık 26 derece. Antalya'da %80'lere ulaşan bağıl nem havayı bunaltıcı kılıyor. İzmir'de lodos sert ama sıcak esiyor. Gölgede sıcaklık 31 derece. Marmara güneşli. Sadece Edirne, Kırklareli'ye kısa süre yağmur yağacak. Rüzgar hafif ve ılık esiyor. Edirne 29, Balıkesir 32 derece. İç Anadolu'nun büyük bölümünde öğleden sonra yine gök gürültülü kuvvetli sağanak var. Eskişehir ve Konya 28, Kayseri 24 derece. Ege'de lodosun sert ama sıcak esmesi havayı bunaltıcı kılmaya başladı. Gölgede Manisa 32, Muğla 28, Bodrum 30 derece. Güneşin altı ise 40 dereceye yakın. Akdeniz'de lodos sıcak ve nemli esiyor. Adana 29, Hatay 27 derece. Adana'nın kuzey ilçeleri Kahramanmaraş ve Isparta'da kısa süre yağmur bekleniyor. Karadeniz'de Kastamonu, Çorum, Amasya kesiminde öğleden sonra yağış şiddetli. Bolu, Tokat ve Artvin'de de yağış var. Bolu 26, Samsun 24 derece. Doğuda Erzincan, Erzurum, Bingöl, Bitlis bölümünde kuvvetli yağış ve yıldırımlar oluşabilecek. Dikkatli olunmalı. Güneydoğu'da da Diyarbakır kesimine yağmur yağacak. Erzurum 20, Gaziantep 30 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
4: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
5: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda güzel vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
6: Ve sen Ester, o kadar güzeldin ki.
5: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
7: İstanbul yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %60 seviyesinde. Bağlantı yolu Nurtepe Akom, D100 Kartal Maltepe, TEM Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi, Bayramoğlu Tuzla Kavşağı yönü Çağlayan Altgeçidi Piyale Paşa Kağıthane istikameti, Halkalı Yan Yol İki Telli arasında duyurular var. Bu bölgelerde bazı şeritlerin trafiğe kapatıldığı ve yoğunluğun yaşandığı ifade edilmiş. Ana arterlerde belli noktalarda sıkışıklık artarken İstanbul'da Avrasya Tüneli 1. ve 2. köprü için çift yönlü yoğunluğun bu dakikalarda başladığı görülüyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
7: İstanbul yol durumu.
8: Burası NTV Radyo. Saat 17.
5: Eve dönerken kuşağı başlıyor.
2: NTV Radyo'da akşam haberleriyle yayındayız. Önce günün öne çıkan başlıkları. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk operasyonları hakkında konuştu. Utançla takip ettiğimiz skandallar asla mazur görülemez dedi. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası mecliste grup toplantısı bugün yapıldı. Grup başkanı sıfatıyla Özgür Özel kürsüye çıktı. Hem butlan kararına hem de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Kurultay çağrısını yineledi. Kılıçdaroğlu'ysa A takımını belirledim. CHP'deki gelişmeler siyasetin de gündeminde. MHP lideri Devlet Bahçeli ve DEM Parti'den açıklamalar var. Ayrıntılar birazdan. Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın 26 kişilik kadrosu belli oldu. Milliler İstanbul'daki hazırlıklarını tamamladı. ABD yolculuğu başladı. Dünyanın en ölümcül kanser türlerinden biri olan pankreas kanserinde yeni bir akıllı ilaçla 40 yıldır aşılamayan bir eşik geçildi. O ilacın etkilerine yakından bakacağız. Gündemden birkaç başlık paylaştık. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Ben Ege Berk Kiraz. NTV Radyo'da akşam haberleri başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Kamu kaynaklarının hassasiyetle kullanılmasının önemini vurguladı. Sözü CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk operasyonlarına getirdi.
9: Kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur.
10: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde kürsüye çıktı. Erdoğan, kamu kaynaklarının hassasiyetle kullanılması gerektiğini söyledi. CHP'yi belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonları üzerinden eleştirdi.
9: Kamu malının israf edilmesine yasa dışı ve usulsüz yollarla istismar edilmesine bilhassa ikbal hesaplarına merdiven yapılmasına da göz yummuyoruz.
10: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu kaynakları kimsenin babasının malı değildir dedi.
9: Makamı, ünvanı, mevki ne olursa olsun kamuda görevli tüm personelin kaynak kullanırken hassasiyetle hareket etmesi bizim kırmızı çizgimizdir.
2: CHP gündemine geçelim. CHP Grup Başkanı Özgür Özel mutlak butlan kararı sonrası ilk kez meclis grup toplantısında konuştu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Kurultay çağrısını yineledi.
11: Hızla çözeceğiz. Çözmek için emek, gayret, cesaret göstereceğiz. Ama maalesef şu anda iki tane Cumhuriyet Halk Partisi görüntüsü var. Bir tarafta butlan kararıyla bizlerin polis zoruyla dışarı atıldığı baba ocağımız ve orada oturanlar, bir tarafta partisine ve ülkesine sahip çıkmaya çalışanlar. 15 gün sürede 552 delegemizden imza toplamak üzere dün sabah harekete geçtik. 12'yi çeyrek geçe 600 sayısına ulaştı delege. 600 sayısına. Ve rakam hızla 800'ü aşıp 1000'e doğru ilerlerken bir soruşturma haberi daha. Elinizden geleni ardına koymayın. Delegelerin hesapları ortada. Yakınlarının hesapları ortada. Bu haksızlıklara karşı doğru adımlar atılır. En kısa zamanda milletin talebi olan, partinin talebi olan, partilinin talebi olan kurultay yapılırsa bu defter kapanır, önümüze bakılır, iktidara yürünür.
2: Antalya'da Büyükşehir Belediyesi adayı belirleme sürecinde yaşananlarla ilgili soruşturmada CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve 5 milletvekilinin dosyası fezleke düzenlenmesi için Ankara'ya gönderildi. Milletvekilleriyle ilgili soruşturmalarda dokunulmazlıkların kaldırılması talebine ilişkin fezleke süreci Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Dosya bu nedenle Antalya'dan yetkisizlik kararıyla gönderildi. Yapılan açıklamada adaylık sürecinde genel merkezden para talep edildiği, Ankara'da teslim edilmesi ve bu olayların koordine edilmesine ilişkin iddiaların bulunduğu belirtildi. Bu kapsamda Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında fezleke düzenlenmesi için dosya Ankara'ya yollandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A takımını belirledi. Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu'nda 18 kişiyle çalışacak. Açıklamayı parti sözcülüğü görevine getirilen Müslim Sarı yaptı. Sarı kurultayla ilgili soruları da yanıtladı.
12: Bir MYK oluştu partinin yetkili organı olarak. Önümüzdeki günlerde bu haftadan başlamak üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nin diğer organları da aşama aşama çalışmaya başlayacak. 18 kişi genel başkanımızla beraber 19 kişilik bir genel başkan yardımcıları heyeti, yani bir merkez yürütme kurulumuz var. 1/3 diyebiliriz. 2/3 yeni arkadaşlarımızdan oluşuyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut durumda hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın kurultay yapma şansı yok. İhtiyati tedbirle verilmiş olan bir karar ve kesinleşmemiş olan bir karar. Yani henüz kesinleşmedi çünkü Yargıtay aşaması var. Dolayısıyla üzerinde ihtiyati tedbir kararı olan ve henüz kesinleşmemiş bir kararın olduğu bir hukuk zemininde ister imzalar toplansın, ister parti meclisinden böyle bir karar alsın, isterse şu anda Sayın Genel Başkanımız hadi gelin hep beraber kurultaya gidiyoruz desin, kurultay toplayabilmek mümkün değil. Hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurumsal kimliğine hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine yakışmayan sloganları biz de izledik, müşahede ettik. Cumhuriyet Halk Partisi arkadaşlarımızsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılacağından emin olabilirler.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli CHP'de yaşananlarla ilgili konuştu. Bu durumun CHP'ye yakışmadığını söyledi. Olaylar sokağa taşınmamalı dedi. Yargıtay'a da çağrısı oldu.
13: Yaşanan gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir.
14: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de mutlak butlan kararı sonrası süreci bu sözlerle değerlendirdi. Olaylar sokağa taşmamalı, Yargıtay'da hızla karar vermeli dedi.
13: Yargıtay, konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Geldiğimiz noktada bölünmüş bir Cumhuriyet Halk Partisi algısı oluşturulmaya çalışıldığına şahit olunmaktadır. Unutulmamalı ki yaşanan bölgesel gelişmeler ve terörsüz Türkiye sürecinde ortak akıl ve güçlü siyasal kurumlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulacaktır.
14: Bahçeli, belediyelere yönelik soruşturmaları da hatırlatarak CHP'ye arınma çağrısı yaptı.
13: Cumhuriyet Halk Partisi her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı, toplumun hassasiyetlerini gözeterek arınmalı ve durulmalıdır. Bölgemiz bir ateş çemberinin içerisindeyken Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir gündem yansılaması içerisinde patinaj yapmasının kimseye faydası olmayacaktır.
2: CHP'de yaşananlar DEM Parti eş başkanı Tuncer Bakırhan'ın da gündemindeydi. Bakırhan, Yargıtay derhal toplanarak bu garabete son vermelidir dedi.
15: İstinaf Mahkemesi'nin verdiği karar yalnızca bir siyasi partiyi değil, tüm siyaset ve sivil toplum alanını derinden tehdit etmektedir. Yargıtay derhal toplanarak bu garabete bir son vermeli. CHP içindeki her aktörü, her söylediğinin sonuçlarını düşünmeye davet ediyoruz. Siyaset bugünün öfkesiyle değil, yarının yüzleşmesiyle yapılır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu fırtınadan bütünlüklü çıkarak gemiyi limana yanaştırmasını temenni ediyoruz. Bir uyarı yapmak istiyoruz. Bu yaşananlar barış sürecinde atılması gereken adımları gölgeleyecek iç gerilimi yaratır. Bu da yarar değil, zarar verir. Umarım bu durumu herkes doğru okur.
0: NTV Radyo.
2: ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek ay Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılması bekleniyor. Açıklama Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan geldi.
10: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur'a resmi ziyareti sırasında Bloomberg televizyonuna değerlendirmelerde bulundu. Fidan, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine ABD Başkanı Donald Trump'ın katılmayı planladığını söyledi. Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay Trump'la birçok kez telefonda görüştüğünü belirtti. Trump'ın her seferinde zirveye katılacağını belirttiğini aktardı. Dışişleri Bakanı, ABD'nin ittifaka bağlılığını sürdürdüğünü de açıkladı. Washington'ın savunma harcamalarını artırmalarına yönelik yaptığı baskılar sonucu Avrupalıların gerekli adımları attıklarını söyledi. Fidan, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a yönelik saldırılarının da ABD ve İran arasındaki müzakere çabasını baltalayabilecek önemli risk olarak gördüklerini aktardı. Dışişleri Bakanı resmi ziyaret kapsamında Singapur'un başkentinde Başbakan Lawrence Wong tarafından kabul edildi. Fidan'ın sonraki teması ise Singapurlu mevkidaşı Vivian Balakrishnan'la oldu. Dışişleri Bakanı Fidan, Singapur İçişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlikten Sorumlu Koordinatör Bakan Kasivis Vanatan Shanmugam'la da bir araya geldi. Fidan, The International Institute for Strategic Studies isimli düşünce kuruluşu tarafından düzenlenen etkinliğe de katıldı. Dışişleri Bakanı'nın sonraki durağı Endonezya olacak.
2: İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını genişletme planı ABD-İsrail liderleri arasında gerilime yol açtı. Amerikan basınına göre Trump, Lübnan'daki saldırıların İran'la yürütülen barış müzakerelerini sabote ettiğini belirterek Netanyahu'yla telefon görüşmesinde ağır hakaretler etti.
16: Amerikan basını ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yla telefon görüşmesinin perde arkasını yazdı. Axios Haber portalına göre Amerikan Başkanı oldukça verimliydi dediği görüşmede Netanyahu'ya ağır hakaretler etti. İran, İsrail'in Lübnan'daki artan saldırganlığı nedeniyle ABD ile yürüttüğü müzakereleri durdurma tehdidinde bulunmuştu. Bunun üzerine Netanyahu ile telefonda görüşen Trump, İsrail Başbakanı'na sert tepki gösterdi. Kaynakların iddiasına göre Trump, Netanyahu'ya yolsuzluk davasında verdiği siyasi desteği hatırlattı. Ben olmasaydım sen hapiste olurdun. Seni ben kurtarıyorum. Artık herkes senden nefret ediyor. Bu yüzden herkes İsrail'den nefret ediyor ifadelerini kullandı. Trump'ın öfkesinin Netanyahu'nun Lübnan'daki gerilimi tırmandırma kararının ABD'nin İran'la yürüttüğü barış müzakerelerini sabote etme riski taşımasından kaynaklandığı belirtildi. Trump'ın tek bir Hizbullah komutanını etkisiz hale getirmek için çok sayıda sivilin ölümüne yol açan bina yıkımlarına karşı çıktığı ve Netanyahu'ya bağırarak "Ne yapıyorsun sen?" diye tepki gösterdiği de aktarıldı. Kaynaklar bu görüşmenin iki lider arasındaki en kötü temaslardan biri olduğunu kaydetti.
2: Piyasalar İran savaşı için taraflar arasında yürütülen müzakereleri yakından izliyor. Çelişkili açıklamalar nedeniyle petrol ve altında dalgalanma yaşanıyor.
14: Piyasalarda Amerika Birleşik Devletleri İran müzakerelerine ilişkin belirsizlik fiyatlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran müzakereleri ve Lübnan'a ilişkin iyimser açıklamaları İran ve İsrail'den gelen açıklamalarda çelişti. Hisse senetleri Amerika Birleşik Devletleri İran müzakerelerine ilişkin belirsiz açıklamalar ve yapay zeka radyesinin duraklamasıyla geriledi. Mevcut ateşkesin uzatılıp uzatılmayacağına ve Hürmüz Boğazı üzerinden enerji akışının geleceğine ilişkin belirsizlik petrol fiyatlarında dalgalanmaya neden oluyor. İran'ın müzakerelerin dondurulduğunu duyurmasının ardından fiyatlar %4 yükselişte 95 dolara kadar çıkmıştı. Brent petrolde son bir ayın en büyük yükselişinin ardından yatay seyir hakim. Trump'ın müzakerelerin sürdüğünü söylemesinin ardından altın fiyatları yükseldi. 4400 dolarda seviyelere kadar gerileyen ons altın yeniden 4500 dolara geçti. İçeride gram altın ise 6700 liralı seviyeleri aştı.
2: Türkiye'de gelirin önemli bir kısmı barınmaya gidiyor. 2022 yılından bu yana kiranın ev bütçesinden aldığı pay 7 puan arttı. Harcama konusunda yüksek ve düşük gelirliler arasında da büyük bir fark var. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine bakalım.
14: En fazla harcama barınma için yapılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı hane halkı bütçe araştırmasını açıkladı. Ev bütçelerinin %29,3'ü konut ve kira harcamaları için ayrıldı. İkinci sırada %20,5 ile ulaştırma, üçüncü sırada %17,3 ile gıda yer aldı. Barınma için ev bütçesinden yapılan harcama 2024'te %26, 2023'te %23, 2022'de %22,4 seviyesindeydi. Yani 4 senede yaklaşık 7 puan arttı. Araştırma, yüksek ve düşük gelirler arasındaki harcama farklılıklarını da ortaya koydu. En yüksek gelir grubundaki %20'lik kesim barınma için %25,7 pay ayırdı. Gelirlerinin %25'i araç alımı, bakımı ve yakıta, %12,4'ü gıdaya gitti. En düşük gelirli %20'lik kesim ise bütçesinden %38,7'sini konuta, %29,2'sini gıdaya harcadı.
17: Aslında burada bir zenginleşme, bir servet el değiştirmesinin ortaya çıkarmış olduğu talep var Türkiye'de. Bu ister emtia gelirinden olsun, ister çok uzun yıllardır devam eden enflasyonist sürecin ortaya çıkarmış olduğu bazı yüksek gelirlilerin getirileri olsun. Bunlar zaten önemli bir talep unsuru.
2: Haber turuyla devam edelim. Adana Adliyesi'nde görevli bir ağır ceza mahkemesi hakimi görevden uzaklaştırıldı. İddiaya göre Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Adana Barosu'na kayıtlı 4 avukat ve bir aracıyla işbirliği içindeydi. İddiaların odağındaki hakimin sulh ceza hakimi sıfatıyla görev yaptığı sırada 4 farklı eylem üzerinden 8 zanlıyı rüşvet alarak tahliye ettirdiği ileri sürüldü. Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Hakim 3 ay süreyle görevden uzaklaştırıldı. Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka düzenlemesinin iptal istemini 4 Haziran'da görüşüp karara bağlayacak. Antalya 12. Aile Mahkemesi baktığı bir boşanma davasında süresiz nafaka uygulamasının anayasaya aykırı olduğu kanısına vararak Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Yüksek Mahkeme, ilk derece mahkemenin itirazını Perşembe günü yapacağı genel kurul toplantısında esastan görüşerek karara bağlayacak. AYM benzer bir başvuruyu 14 yıl önce reddetmişti. İzmir'in Buca Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 4 kişi daha gözaltına alındı. Böylece şüpheli sayısı 54'e yükseldi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında olduğu zanlıların sorgusu sürüyor. Şüpheliler suç örgütü kurma, yönetme ve yolsuzlukla suçlanıyor. TV8 ve Eksen platformunda bazı maçlarda yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla yargılanan kanal sahibi Acun Ilıcalı ve platform yöneticileri beraat etti. Karar duruşmasında savunma yapan sanıklar suçsuz olduklarını ifade ettiler. Tüm sanıkların kasıt yokluğundan ayrı ayrı beraatlerine hükmedildi. Davada Acun Ilıcalı ve 7 sanığın 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor. Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu hakkında yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Toroğlu 8 Şubat'ta katıldığı bir programda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'le Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun gizlice görüştüğünü öne sürmüştü. Özbey'in şampiyon olmaya mecburuz, durum çok kötü, bize yardımcı ol dediğini iddia etmişti. Toroğlu'nun kamuoyunu yanlış yönlendirdiği, devlet kurumlarına duyulan güveni zedelemeye çalıştığı ileri sürüldü. 3 yıla kadar hapsi istenen cezası istenen iddianame İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İstanbul'da Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan Timur Cihan Timur'un hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Eyüp'te 2 yıl önce o dönem 17 yaşında olan

0: göre daha fazlaydı. Kurban Bayramı tatilinde müze ve öğren yerlerini 1,5 milyon kişi ziyaret etti. En fazla ziyaretçi ağırlayan kültür durağı 119 bin kişiyle Efes Ören Yeri oldu. Efes'i 113 bin ziyaretçiyle Pamukkale, 65 bin ziyaretçiyle de Şanlıurfa Göbeklitepe izledi. İstanbul ve Nevşehir merkezli 75 ilde yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonu düzenlendi. 303 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Milyarlarca liralık mal varlığına el koyuldu.
1: Adalet ve İçişleri Bakanlıkları koordinasyonunda siber suçlular, yasa dışı bahisçiler ve nitelikli dolandırıcılara karşı son dönemin en önemli operasyonlarından birine imza atıldı. Şüpheliler suçüstü yakalandı. İstanbul, Ankara ve Nevşehir merkezli 75 ili kapsayan baskınlarda milyarlarca liralık suç gelirine el konuldu. Operasyonların ayrıntılarını Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. İlk operasyonun merkezi İstanbul'du. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve siber suçlarla mücadele ekipleri titiz bir takip yürüttü. 27 ilde 114 şüpheliye yönelik eş zamanlı baskınlar yapıldı. Şebekenin 269 kişiyi 600 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı. Zanlıların hesaplarındaki işlem hacmi ise 60 milyar lira. Suçtan elde edilen milyarlarca liralık mal varlığına el konuldu. Suça karıştığı tespit edilen şirketlere de kayyum atandı. Operasyonun ikinci durağı ise Nevşehir merkezliydi. 28 ilde 120 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Hedefte vatandaşların banka ve kripto hesaplarını kullanarak 10 milyar liralık para hacmine ulaşan yasa dışı sanal bahis çetesi vardı. 107 şüpheli suçüstü yakalandı. Operasyonların sonuncusu başkentte yapıldı. 20 ilde 82 şüpheli ve 3 şirkete yönelik eş zamanlı baskınlar yapıldı. Şebekenin MASAK raporuna göre 180 milyar liralık kripto para hareketi belirlendi. Şüphelilerin yasa dışı bahis sitesi sahipleriyle para nakline aracılık eden zanlılar olduğu belirlendi.
0: Denizli'de bir bebek 8 kişinin öldüğü otobüs kazasıyla ilgili yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. Firmanın otobüse ait araç takip sistemi bilgisini Ulaştırma Bakanlığı'na iletmediği öğrenildi.
2: Otobüsün konumunu, hızını ve rotasını bakanlığa iletmedi. 42 kişilik araçta 45 yolcu vardı. 8 kişinin öldüğü otobüsün araç takip sistemi kapalı çıktı. Denizli'deki kazayla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı firmayı yakın markaj aldı. Hem araç hem de sürücüyle ilgili çarpıcı bazı bulgulara ulaşıldı. Otobüsün Pamukkale Seyahat ve Turizm Hizmetleri adına faaliyette bulunduğu, ancak başka bir firma adına tescilli olduğu öğrenildi. Taşıma kapasitesi 42 koltuklu araçta 45 yolcunun bulunduğu belirlendi. Araç muayene süresinin 11 Haziran'da sona erdiği ve bu tarihten önce muayeneye girmesi gerektiği belirtildi. Otobüse ilişkin en çarpıcı detay araç takip sistemi oldu. Bu sistem otobüsün konumunu, hızını ve rotasını an be an takip ediyor. Hücresel ağlar üzerinden kesintisiz olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na gönderiyor. Ancak firmanın sistemi devre dışı bırakarak bu bilgileri bakanlığa iletmediği ortaya çıktı. Güvenli ve planlı seyahat açısından oldukça önemli olan bu sistemi devre dışı bırakmak, denetimlerden kaçma veya kural ihlallerini gizleme amaçlı olduğu öğrenildi. Kazada ölen şoför Mustafa Merdül'ün alkollü araç kullanmak dahil 36 kez trafik cezası aldığı ortaya çıktı. Yaralıların ifadesine göre kazadan 20 dakika önce şoförün araçta meydana gelen klima arızası nedeniyle otobüsü yol kenarına çekip kontrol ettiği ve daha sonra da yola devam ettiği anlaşıldı.
0: İstanbul'da Tuzla gişelerinde beton bariyerlere çarpan 29 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Geçen yılda yine İstanbul'da meydana gelen iki kazada 5 kişi yaşamını yitirmişti. Peki bu kazalar neden yaşanıyor? Önlenmesi için nelere dikkat edilmeli? Sürüş uzmanı Turgut Yüksekdağ yanıtladı.
3: Gişelerden geçişteki 30 kilometre süratle maksimum geçilecekliği vardır. Ama sürücülerin çok hızlı geldiğini ve gişelerden geçtiğini görebiliyoruz. Yol hipnozu diye bir şey var. Özellikle yol konsantrasyonunuz yoksa, belli bir sürat üzerinde gidiyorsanız yol hipnozuyla karşı karşıya kalabilirsiniz ve aslında o an yolun neresinde olduğunuz ve neyle karşılaşacağınızla ilgili şeyleri tamamen kaybedebilirsiniz. O yüzden yol konsantrasyonu burada ciddi anlamda önemli. Bir diğer önemli nokta da maalesef son dönemde sürücülerin sıklıkla telefonla meşgul olarak otomobil kullandığını görüyoruz.
0: İstanbul'un en çok ziyaret edilen tarihi noktalarından Yerebatan

0: Sarnıcı uzun süredir mülkiyet tartışmalarıyla gündemde. Sarnıcın yönetimi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Sarnıç sabah saatlerinden itibaren ziyarete kapalı. Durumdan habersiz olan birçok turist ise mağdur oldu. NTV muhabiri Beyza Nur Özer yere batan sarnıcından izlenimlerini aktardı.
1: İstanbul'un en önemli tarihi yapılarından biri olan Yerebatan Sarnıcı'nda yeni bir döneme girildi. Aslında uzun süredir mülkiyet tartışmalarının merkezinde yer alıyordu. Bugün itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü yönetimine geçildi Yerebatan Sarnıcı'nda. Tabii her gün binlerce, yılda milyonlarca ziyaretçi tarafından ziyaret ediliyor bu tarihi nokta Yerebatan Sarnıcı. Dolayısıyla da bugün kapalı olduğunu bilmeyen turistler kapıda yoğunluk oluşturdu. Tabii hepsinin akıllarında bir soru: ne zaman açılacak, ne zaman ziyaret edeceğiz diyenler var. Özellikle de yabancı turistler çoğunlukta. Ancak henüz tekrar ziyarete açılış tarihi de belli değil. 2022'de tamamlanmıştı restorasyon ve 10 milyondan fazla kişi ziyaret etti restorasyondan sonra. 18 Nisan'dan itibaren ise yerli turistler için 1 lira oldu ve 1,5 ayda 500 bin kişi ziyaret etti Yerebatan Sarnıcı'nı. Tabii bu sabah hem yerli hem yabancı turistler bu duvarlara asılan tebligatla birlikte ziyarete bir süreliğine kapandığını görmüş oldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçti yönetimi tarihi Sarnıcı'nın. Ancak henüz kesin bir bilgi yok tekrar ziyarete ne zaman açılacağına dair. Yerebatan Sarnıcı'nın mülkiyetiyle ilgili tartışma aslında aylardır devam ediyordu. Vakıflar Genel Müdürlüğü yapının vakıf kökenli eser niteliğinde olduğunu savunarak 5737 sayılı Vakıflar Kanunu kapsamında kendi adına tescil işlemi gerçekleştirdi. Sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu işleme itiraz etti ve belediye kendilerine önceden resmi bir tebligat yapılmadığını ve mülkiyet değişikliğinin hukuki dayanağının tartışmalı olduğunu savundu ve bunun üzerine konu yargıya taşınmıştı. İstanbul 8. İdare Mahkemesi'nin verdiği yürütmeyi durdurma kararı olmuştu. Ardındansa yargı süreci devam etti. İşlem geçici olarak durduruldu ve İBB yönetimi devam etti Yerebatan Sarnıcı'nda. Ancak son verilen karar yönetimin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçmesi yönündeydi. Ve şu an için buradaki görevliler de ne zaman tekrar ziyarete açılacağını bilmediklerini belirtiyorlar. Tabii Vakıflar Genel Müdürlüğü bu konu hakkında da ziyarete tekrar ne zaman açılacağını açıklayacaktır.
0: Travis Scott'ı takip etmek için İstanbul'a gelen Amerikalı sosyal medya fenomeni bir taksici tarafından dolandırıldı. Taksimetrenin 300 lira yazdığı güzergaha 7300 lira ödedi. Olay sosyal medyada paylaşıldı. Gözaltına alınan taksici tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
2: 300 liralık yola önce 10 katını istedi. Sonra 25 katı ücret aldı. Amerikalı turist taksicinin kurbanı oldu.
3: Bu tip sürücüleri de aramızdan ayıklamak istiyoruz.
2: İstanbul'daki Travis Scott konserini izlemeye gelen Amerikalı sosyal medya fenomeni Auger, oteline gitmek için yoldan bir taksi çevirdi. Amerikalı turist o anlarda cep telefonundan yayın yapıyordu.
4: Amerikalı sosyal medya fenomeninin gideceği mesafe 4.4 kilometreydi. Taksimetre açılırsa yazacak ücret de 300-400 lira bandında olacaktı. Ancak taksici araca binerken o turistten 50 euro yani yaklaşık 2700 lira talep etti.
5: This one bro, you're working 50 euro. Okay?
6: Okay. Did you say 50 euro?
5: Yes, this one.
6: For 10 minute?
5: Yes, I am speaking 50 euro. You okay, I am come back.
2: Taksici adrese vardığında kredi kartıyla ödeme yapan turistten 7300 lira aldı. Turist taksiden indikten sonra döviz karşılığını hesapladığında ise taksicinin söylediği tutarın 3 katını ödediğini fark etti.
6: 7300 lira. I don't know how much that is. I genuinely think that's close to $100.
7: One.
6: It was $160. Maybe we can sort it out with the bank.
7: 50, you said 50 euros. I thought a euro was like a dollar. No?
2: Görüntünün sosyal medyada yayınlanmasıyla İstanbul Emniyeti, Büyükşehir Belediyesi ve Taksiciler Odası harekete geçti. Şoför yakalandı, aracı da trafikten men edildi.
3: şoför yani kartı, taksicilik belgesi süresiz olarak iptal edildi. Bu saatten sonra o kişi İstanbul'da taksicilik yapamayacak. Sürücü arkadaşla ilgili de kurum olarak savcılık şikayetinde bulunacağız. Mesleğimizin adını kötüye çıkarttığıyla ilgili. Ücret iadesiyle ilgili biz çalışma yapıyoruz. Müşterimizle iletişime geçmeye çalışıyoruz. Sosyal medyada DM'den yazdık.
2: Dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alınan taksiciye 141.500 lira da para cezası kesildi.
0: Marmara Denizi'ndeki kirlilikle ilgili araştırmalar sürüyor. Geçen yıl başlatılan proje kapsamında deniz tabanında 1999 Gölcük depreminin izlerine ulaşıldı. Depremin sadece yıkıma değil, denizde kirliliğe de yol açtığı ortaya çıktı.
8: Deniz tabanında Gölcük depreminin izlerine rastlandı. Felaketin su altında kirliliğe yol açtığı tespit edildi. Marmara Denizi'nin bazı bölgelerinde plastik kirliliği 3 katına çıktı.
9: Demek ki bu depremselliğin deniz sistemini etkileyen, karbon döngüsünü etkileyen, işte plastik kirliliğini de etkileyen bir unsur olarak aslında ele alınması gerektiği ve ilerideki projeksiyonlarda da göz önünde bulundurulması gerektiğini bize anlattı. Tabii ki bunlar ilk sonuçlar.
8: 5 üniversitenin ortaklığında gerçekleştirilen TÜBİTAK 1001 projesi de Marmara Denizi'nin kirlilik tarihi araştırılıyor. Geçen yıl başlatılan projede deniz tabanından örnekler çıkarıldı. Çalışmalarda en dikkat çeken sonuçlardan biri 1999 Gölcük depreminin izleri oldu. İzmit Körfezi ve Çınarcık baseninde deprem dönemine denk gelen katmanlarda ciddi miktarda plastik artışı tespit edildi. Uzmanlar depremle birlikte kıyıdaki kirliliğin Marmara'nın derin bölgelerine taşındığını söyledi. Çalışmalara göre denizdeki mikroplastiklerin %99'u kıyafetlerden kaynaklanıyor.
10: Genelde bir fiber kirliliği var. Bunların birinci kaynağı ne diye konuşursak, işte üzerimizdeki tekstiller var. Bu tekstilleri yıkadığımız zaman bunların içerisinde kullanılan fiber destekleyici ürünler var.
8: Proje kapsamında yalnızca plastik varlığı değil, plastiklerin Marmara'da nasıl taşındığı ve hangi bölgelerde biriktiği de araştırılıyor.
0: Mikroplastiklerin sağlığa olumsuz etkilerini gösteren çalışmalara yenisi eklendi. Avusturya'da yapılan bir araştırma, solunum yoluyla vücuda giren mikroplastiklerin alerjileri de şiddetlendirdiğini ortaya çıkardı.
8: Mikroplastikler, bağışıklık sisteminin işleyişini bozuyor. Avusturyalı bilim insanları, pet şişelerden ufalanan mikroplastiklerin alerjik reaksiyonları da tetiklediğini tespit etti. Viyana Tıp Üniversitesi araştırmacıları fareler üzerinde çalıştı. Tek doz halinde uygulanan mikroplastiklerin akciğerlerde en az 14 gün boyunca kaldığını buldu. Araştırma Hazardous Materials Advances adlı bilim dergisinde yayınlandı. Uzmanlar solunum yoluyla alınan mikroplastiklerin vücutta biriktiği uyarısı yaptı. Üstelik bu maddeler sadece iltihaba yol açmıyor. Bağışıklık hücrelerini de uyararak mevcut alerjileri daha da ağırlaştırıyor. Son araştırmalara göre bir yetişkinin soluduğu hava 1 ila 3 mikrogram mikroplastik içeriyor. Hali hazırda mikroplastikleri vücuttan uzaklaştırmanın etkili bir yolu bulunmuyor. Önceki araştırmalar mikroplastiklerin kanser, kalp krizi, üreme sorunları ve diyabetle de ilişkisi bulunduğunu gözler önüne sermişti. Plastik üretiminde kullanılan 10 bin kimyasaldan 2400'ünün sağlığa son derece zararlı olduğu belirtiliyor. Bilim insanları, mikroplastiklere maruz kalınma oranının azaltılması için plastik ambalajlı yiyecek ve içeceklerden kaçınılmasını, ayrıca ortamların iyi havalandırılmasını öneriyor. Pet şişeler yerine de cam şişe kullanılması tavsiye ediliyor.
0: Pankreas kanseri tedavisinde dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Dünyanın en ölümcül kanser türlerinden biri olan pankreas kanserinde akıllı ilaçla 40 yıldır aşılamayan bir eşik geçildi.
8: Chicago'da gösterilen sonuçlar salondaki bilim insanları tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Dünyanın en büyük kanser kongresi olan Amerikan Klinik Onkoloji Derneği toplantısında bir pankreas kanseri ilacının faz 3 sonuçları açıklandı. Daraxonrasib isimli yeni akıllı ilaç, standart tedavilere artık yanıt vermeyen 500 pankreas kanseri hastası üzerinde denendi. Araştırmada daha önce tedavi görmelerine rağmen hastalıkları ilerlemeye devam eden 500 pankreas kanseri hastası iki gruba ayrıldı. Bir gruba günlük olarak daraxonrasib ilacı, diğer gruba ise standart kemoterapi verildi. İki grup hastanın verileri karşılaştırılarak analiz edildi. Yeni ilacı kullananların ortalama yaşam süresinin 13,2 ay, kemoterapi alanların ise 6,7 ay olduğu görüldü. Yani yeni tedaviyle hastaların hayatta kalma süreleri neredeyse iki katına çıktı. Üstelik kemoterapiye oranla daha hafif yan etkiler görüldü. Araştırmanın sonuçları New England Journal of Medicine dergisinde yayınlandı. Peki bu yeni ilacın ayakta alkışlanmasını ve tıp dünyası için çığır açıcı olarak nitelenmesini sağlayan şey ne? Yeni ilaç, pankreas kanserlerinin neredeyse tamamını besleyen KRAS adlı bir gen mutasyonunu hedef alıyor. İlaç, molekülleri birbirine bağlayarak KRAS'ı yakalayıp devre dışı bırakıyor. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, ilaca Nisan ayında hızlandırılmış onay verdi. Ancak ilaç şu an dünya genelinde yaygın erişime açık değil. Yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki büyük üniversite hastanelerinde bulunabiliyor. İlacın fiyatı ile ilgili de henüz kesin bir bilgi yok. Aylık maliyetinin on binlerce doları bulabileceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, Daraxon Rasib'in pankreas kanserinin çaresi anlamına gelmediğini, ancak bu yolda atlanmış çok önemli bir eşik olduğunu söylüyor. Dünyanın en ölümcül kanser türü olan pankreas kanseri tedavisinin gelecekte tıpkı HIV tedavisi gibi akıllı ilaçlar sayesinde ölümcül olmaktan çıkarılabileceği tahmin ediliyor.
11: NTV Radyo. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
12: Ülkenin iç ve kuzey kesimlerinde ani kuvvetli sağanaklar, batı ve güneyde ise hızla yükselen sıcaklıklar olumsuzluk yaşatabilir. Yağış alan bölgelerde su baskını ve yıldırım, sıcak bölgelerde güneş çarpması tehlikesi bulunuyor. Tedbirli olunmalı.
11: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
13: Cem Kılıç'la işten güçten haberler.
14: Fazla çalışma kural olarak çalışanın haftada 45 saatin üzerinde yapmış olduğu çalışmalardır.
13: Çalışan, emekli ya da işsiz. Haklarınızı, sorumluluklarınızı biliyor musunuz?
14: Bir dinleyenimiz soruyor. Kıdem tazminatına hak kazanma bakımından kanunumuza göre çalışanın sağlığının bozulması. Şunu söyleyelim, borçlanma bedeli asgari ücret artışına bağlı olarak var.
13: Profesör Doktor Cem Kılıç yeni düzenlemeleri haber veriyor, yol gösteriyor.
14: İş kanununda işçilerin çalışma süreleri 3308 sayılı kanuna göre meslek lisesi öğrencileriyle
15: işverenler bilgisayar başında işini yapan çalışanlar için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
13: İşten güçten haberler her gün NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında. Eve dönerken kuşağı devam edecek. Reklam.
16: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
17: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
18: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
19: Sen ne istersen ol.
20: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar Borusan Next

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
3: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık.
9: Reklam.
10: Sıra dışı hayatlar. Sıra dışı hayatlar.
11: Merhaba, ben Şebnem Karakuş. Eğitimciyim, besteler yapıyorum ve kendim total görme engelli olduğum için görmeyenlerle ilgili konferanslarda ve farklı etkinliklerde aktivist olarak rol almaktayım. Görme engelli bir birey olarak doğduğum için 7 yaşında görmeyenler okuluna gittim. Önce Antep'te ve İstanbul'da okuduktan sonra ilk ve orta öğrenimimi Adana'da görmeyenler okulunda devam ettim. Fakat bence bu kaynaştırma eğitimlerine dahil olsaydım ve herhangi bir şekilde görmeyenler tecrit edilmiş bir şekilde eğitim almıyor olsalardı benim için çok daha iyi olurdu. Çünkü liseye geçtiğimde gören arkadaşlarımla birlikte eğitim alırken sudan çıkmış balığa döndüm. Görenlerin yanında tırnak içinde ayrı, farklı bir birey olmanın ne demek olduğunu deneyimlemeye başladım çünkü. Bir anda ortamım değişmişti. Ve ergenlik dönemine böyle bir şeyin tekabül etmesi zaten çok insanı iki kat zorlayan bir şey. O yüzden bu anlamda böyle bir kaynaştırma eğitimi gibi değil ama tamamen karma eğitim gibi belki yapılması çok daha iyi olur bizler için diye düşünüyorum. Ayrı bir yere tecrit etmeden. Lisede Adana'da devam ettikten sonra Ege Üniversitesi'ni kazanınca önce tarih bölümünü okumaya başladım. İzmir'e geldik ailemle birlikte. Tarih bölümünden mezun oldum ama daha fazla okumak istiyordum. Çünkü benim İngilizceye, yabancı dile yatkınlığım çok güçlüydü. Daha sonra sınava tekrar girdim, üniversite sınavına ve Ege Üniversitesi'ne tekrar dönüp denizden istifa etmem gerekti tabii hemen. Mütercim tercümanlık okumaya başladım İngilizce olarak. İkinci lisans olarak yine örgün eğitimi almaya başladım Ege Üniversitesi'nde. O sırada Almanca ve İtalyanca da tabii belli seviyelerde öğrendim. İngilizce kadar olmasa da. O sayede şu an İngilizce yazılı sözlü çeviriler alıyorum, yapabiliyorum. Konferanslarda simultane tercüman olarak da bulundum. İkinci lisansıma devam ederken de Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde kadın çalışmaları ana bilim dalında yüksek lisansa başladım. Tezli yüksek lisanstı. Onu da 2-3 yıl içerisinde bitirip hem ikinci lisansımı hem de masterımı tamamlamış oldum. Bir şeyi amaç edindikten sonra gerekli araçlar sağlandığı takdirde o amaca istediğiniz şekilde ulaşabiliyorsunuz. Benim için, ben okumaya doyamadığım için tarih bölümünü bitirip gidip tekrar tercümanlık okudum. İşte üzerine kadın çalışmalarında master yaptım. Şimdi Samet Behrengi'nin de bir küçük karabalık masalı vardır. Eğer dinlememiş, okumamış olanlar varsa o masala bir göz atsınlar derim. Sürekli bir merak içindedir küçük karabalık ve okyanusun sonunu merak eder. Bende öyle bir öğrenme arzusu vardı ve bunun yerine gelebilmesi için sadece ihtiyaç duyduğum araçların temin edilmesi yeterli olacaktı. Yani bu Braille kitaplar, ekran okuyucu programlar, kitap eğer Braille değilse PDF formatında tedarikinin sağlanması benim için yeterli olacaktı. Önemli olan kararlı olmak ve yolda kalmak, o yolda ilerleyebilmek. Ben bunu yaptığım için şu an buradayım. Müziğe olan ilgim beni hayatta çok motive eden bir unsur. Ve zor zamanlarımda da, mutlu zamanlarımda da gidip yaslandığım bir ağaç gibi diyebilirim. 5 yaşında babam küçük bir org almıştı oyun oynamam için. Belki biraz oyalamam kendimi oyalamam için ve duyduğum şarkıları çalmaya başladım o sıralarda. Ama hiç şekilde nota bilgim yoktu. Daha sonra bu öğrenme tutkum üniversitedeki gibi burada da dallanıp budaklandı. Ben 12 yaşına geldiğimde gitar istedim. Sonra gitarda oturup çalmaya başladım bazı şeyleri. Tabii biraz orada artık nota bilgisi, akor bilgisi gerekiyordu, bazı kurslara gittim. Çukurova Senfoni Devlet Senfoni Orkestrası'nda çocuk korosunda yer aldım. Birincilikle girmiştim oraya da. Ve üniversiteye geldiğimde de artık şey dedim, ya ben keman çalmalıyım. Bu sayede kemanı da öğrenmeye başladım. Birkaç yıl keman eğitimi aldım. Şu an son 10-11 yıldır kendi şarkılarımı yazıyorum. Besteler yapıyorum. Piyano, gitar ve kemanı bir seviyeye kadar çalabiliyorum. Şimdi hadsizlik etmiş olmayayım çünkü. Orta seviye demeyeceğim o yüzden. Ve yazdığım şarkılar genellikle Türkçe slow rock diyebilirim. Ya da slow pop diyebilirim. Bazen değişebiliyor. Şu an YouTube kanalımda bestelerimi paylaşıyorum. Maalesef her görme engellinin mutlaka muazzam bir müzik kulağı vardır. Görmeyenler doğuştan müziğe yeteneklidir gibi yanlış bir kanı söz konusu. Çünkü benim çok fazla arkadaşım var doğuştan görme engelli olup görmediği halde, işte mesela bende matematik zekası yok ama o çok iyi matematik yapıyor. Ama onun müzikle hiçbir şekilde alakası yok. Yani müzik kulağı yok, ritim kulağı, melodi kulağı, hiçbir şey yok. Bu kişinin kendi farklılığında yeşermesiyle alakalı bir şey. Bu birey özgü bir yetenek. Bu görmemekle birlikte size doğuştan bonus olarak yüklenen bir şey değil. Genelde ben yer aldığım sunumlarda, konferanslarda, yaptığım konuşmalarda engel aslında insanın önüne dışarıdan kısıtlı imkanlar sağlanarak koyulan, onun yeteneğine ket vuran bir dış etkendir. Ama kişinin kendisinden kaynaklanmaz. Bu aslında fiziksel bir farklılıktır ve kişi ulaşmak istediği yere dıştaki imkanlar sağlandığı sürece ulaşabilir vurgusu yapmak gereği duyuyorum. Yani böyle bir vurguya bizim ihtiyacımız var. Çünkü insanlarda şöyle bir kanı var. Siz görmüyorsunuz. Hani bize sürekli şey sorulur. Siz rüya görüyor musunuz? Yani çok başka bir dünyamız var gibi mesela addediliyor. Başka duygularımız var. Yani farklı düşüncelerimiz var. Bilmiyorum nasıl bir kanaat var. Ama biz o yargıyı kırmaya çalışıyoruz. Ki ben şu an iş aradığım süreçte de bunu yaşıyorum. Bu yargıların kırılmasını gerektiğiyle ilgili. Benim CV'mi görüp bana döndükleri zaman mülakatlarda önce CV'ye bakıp ne kadar güzel, tam aradığımız eleman gibi bir şeyle dönüyorlar muhtemelen. Çünkü birçok normal donanımı olan insanla birlikte aynı işe başvuruyoruz ve bana dönüş yapıyorlar. Ama bana döndüklerinde mülakattaki tavır şöyle oluyor. Siz görmüyorsunuz, biz size ne iş vereceğiz? Yani tabii ki de diğer insanlara verdiğiniz işleri ne veriyorsanız benim yapabileceklerim dahilinde onu vereceksiniz. Dolayısıyla dışarıdaki yargıları kırmak bizim için çok çok önemli. Bunu sadece iş hayatımızda değil, okul hayatımızda, aile hayatımızda, arkadaş çevremizde her şeye uyarlamamız gerekiyor. Benim aktivist yönüm buradan geliyor. Ben bazen akademisyenlere konuşuyorum, bazen öğrencilere konuşuyorum konferanslarda. Engelin üstesinden gelmek diyorsam eğer, ben kişinin kendi fiziksel farklılığından bahsetmiyorum çünkü. Kişiye onun önüne koyulmuş engellerden, yoluna koyulmuş taşlardan bahsediyorum. Onların üstesinden gelmek benim sözüm ettiğim. Ben umudumu hiçbir zaman kaybetmedim. Her zaman diyorum, umudunuzu elinizde sıkı tutun ve her neye yeteneğiniz varsa, yaşamda nasıl bir amacınız varsa ona sıkı sıkı yapışın. Hani umut insanı en son terk eden dosttur diyorlar. Bence içinizdeki yaşam amacı da öyle olmalı. Çünkü o amaca sarıldığınız zaman elinizdeki bütün imkanları, bütün araçları sonuna kadar kullanıp gerekirse daha fazlasını zorlayabiliyorsunuz. O yüzden müzikte bir şeyler yapabilmek ya da diğer alanlarda bir şeyler üretebilmiş olmak beni buraya getiren nokta tamamen bu kilit noktayla alakalıydı. Yani ona sıkı sıkı yapışmak, tutunmakla alakalıydı. O yüzden kesinlikle umudunuzu elinizde sıkı sıkı tutun.
10: Doğuştan görme engelli aktivist, eğitimci, müzisyen Şebnem Karakuş hikayesini NTV Radyo'da anlattı. Sıra dışı hayatlar. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Programın tüm kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Günün kazananı Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir, ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım. Reklam.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Çanakkale-Çan yolunun 25-26. Kilometrelerinde ve Ordu-Mesudiye yolunun 46-49. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
6: Müzik arası.

0: müzik arası. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Merhabalar, ben Dilek Çalışkan. Bu hafta sıcaklıklar daha yüksek değerlerde, bayram haftasına oranla 4 ile 6 derece daha yüksek seyrediyor. İstanbul'da, Marmara'da 30'lu değerlere ulaştı. Ege'de, Akdeniz'de 30-32 derecelerde seyrediyor. Hatta Ege'de rüzgarlar lodos yönünden ve Akdeniz'de de aynı şekilde lodos yönünden estiği için bunaltıcılık da başladı. Yani bunaltıcı günlerde başladı Ege'de ve Akdeniz'de. İstanbul'da önümüzdeki günlerde yağış beklemiyoruz. Güneşli bir hava olacak. 28-30 derecelerde sıcaklıklar. Ancak ülke genelinde hala o kuvvetli yaz yağmurları devam ediyor. Nerelerde olacak? Yarın özellikle Çankırı, Çorum, Kastamonu, Tokat, Amasya, Kırıkkale, Sivas arasındaki bölümde yağış şiddetli. Ne zaman oluyor bu yağışlar? Hemen öğle saatlerini geçtikten sonra, havanın en fazla ısındığı saatlerden hemen sonra gerçekleşiyor. Sabah ve öğleden önce gayet güneşli bir hava görebiliyoruz. Ankara, İç Anadolu genelinde de, hatta Doğu Anadolu'da Erzurum, Erzincan, Bingöl aralığında da bu sağanak yağmurlar etkili olacak. İzmir güneşli. Antalya'da bağıl nem oranı artmaya başladı. %80'lere ulaştı. Tabi böyle olunca da orada sıcaklık belki 26-27 derece, ama bu bağıl nem oranı orada havayı çok daha bunaltıcı hissettiriyor. Bir de Kırklareli tarafında bir kısa süre yağış var. Yani önümüzdeki günlerde sıcaklıklarda çok fazla bir değişiklik olmayacak.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Reklam. Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
3: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. BinStar koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık BinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de. Garanti BBVA
4: yatırım. Kekiğin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
5: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
6: Best, best, best, Allianz'dır. Best, best, best, Allianz.
7: Süpürge deyince vatan.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: NTV Radyo.

0: İstanbul yol durumu.
1: İstanbul'da trafik yoğunluğu %65 seviyesinde. Duyurulara göz atalım. Çağlayan alt geçidi Piyalepaşa Kağıthane istikameti için sol şeridin bir araç arızası nedeniyle trafiğe kapandığı belirtilmiş. O bölgede yoğunluk yaşanıyor. Ayrıca Anadolu Hisarı Sahil Üsküdar yönü içinde bir duyuru var. O bölgede de bir şerit trafiğe kapalı. Yine yoğunluğun yaşandığı ifade ediliyor. Ana arterlerde İstanbul'da pek çok noktada yoğunluk ciddi seviyede bu dakikalarda. Merter Küçükçekmece arası, Anadolu'da ise Kozyatağı ve Küçükyalı arasındaki çift yönlü yoğunluk sürüyor. Avrasya Tüneli 1. ve 2. köprü çift yönlü yoğun. Bu dakikalarda yolda olanlara iyi yolculuklar.
0: İstanbul yol durumu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 18. Eve dönerken kuşağı devam ediyor.
1: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Yeni bir gelişmeyle başlıyoruz bu saate. İstanbul'da aracını aldığı turistten taksimetre açmayıp yüksek ücret alan taksici tutuklandı. Ayrıntılar Ali Ablay'da.
3: İstanbul'da Amerikalı turistten 300 liralık mesafe için 7300 lira alan taksici çıkartıldığı mahkemece dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı. Amerikalı sanatçı Travis Scott'ı takip etmek için İstanbul'a gelen Amerikalı sosyal medya fenomeni Agger konser sonrası Beyoğlu'ndan otele gitmek için bir taksiye binmişti. Taksici 4 kilometrelik yolculuk için turistten önce 50 euro yani 2700 lira istedi. Otele vardığında ise turistin kredi kartından 7300 lira çekti. Sosyal medya fenomeni ise o anlarda canlı yayındaydı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Taksiciler Odası harekete geçti. Sürücünün kullandığı taksi trafikten men edildi ve şoför kartıyla taksicilik belgesi iptal edildi. Taksiciler Odası turisti dolandıran taksici hakkında şikayetçi oldu. Polis ekiplerince gözaltına alınan taksiciye 141.500 lira trafik cezası kesildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen taksici dolandırıcılık suçlamasıyla çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Ayrıntıları Ali Ablay'dan aldık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Kamu kaynaklarının hassasiyetle kullanılmasının önemini vurguladı. Sözü CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk operasyonlarına getirdi.
4: Kamuda görevli tüm personelin kaynak kullanırken hassasiyetle hareket etmesi bizim kırmızı çizgimizdir. Görevi veya konumu icabı kamu personeline tahsis edilen kaynaklar kimsenin babasının malı değildir. Kapısının üstünde ne yazarsa yazsın, hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz. Kullanmamalıdır. Biz buna izin veremeyiz. Hele hele son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur.
1: CHP gündemine geçelim. CHP Grup Başkanı Özgür Özel mutlak butlan kararı sonrası ilk kez meclis grup toplantısında konuştu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Kurultay çağrısını yineledi.
5: Bir siyasi partinin genel başkanı ikili yarışla değişti. O görevi bırakabilseydi, bırakmayı bilseydi madalyası daha büyük olacaktı.
6: CHP Grup Başkanı Özgür Özel mutlak butlan kararıyla ilgili ilk kez meclis grup toplantısında konuştu. İsim vermedi ama eleştirilerinin hedefinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Kurultay çağrısını da yineledi.
5: Hızla çözeceğiz ama maalesef şu anda en kısa zamanda milletin talebi olan, partinin talebi olan, partilinin talebi olan kurultay yapılırsa bu defter kapanır, önümüze bakılır, iktidara yürünür.
6: Özel ve ekibi kurultay için delegelerden imza toplamaya başladı. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ise kurultayda oy kullanan tüm delegelerle birinci derece yakınlarının masak raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtları ilgili kurumlardan talep edilmişti.
5: Rakam hızla 800'ü aşıp 1000'e doğru ilerlerken bir soruşturma haberi daha. Aklınca gözdağı verecek. Elinizden geleni ardına koymayın. Delegelerin hesapları ortada. Yakınlarının hesapları ortada.
6: CHP'nin grup toplantısına katılım oldukça yoğundu. Eski ve yeni birçok partili ve yüzü aşkın milletvekili salondaydı.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A takımını belirledi. Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu'nda 18 kişiyle çalışacak. MYK önümüzdeki dakikalarda ilk toplantısını da yapacak. Ayrıntıları alacağız. Başkent'ten Öykü Tüccar telefon attığında. Öykü, söz sende.
7: Evet, Kılıçdaroğlu'nun A takımı dakikalar içerisinde toplanacak. Bu toplantıyı da yaklaşık 2 saat önce saatler 16'yı gösterdiğinde yeni parti sözcüsü Müslüm Sarı duyurmuştu. Gözler mutlak bulan kararının ardından Gözler A takımının ne zaman açıklanacağı ve bu listede kimlerin yer alacağındaydı. Bugün itibariyle liste belli oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi dahil olmak üzere 19 kişilik bir yönetim kadrosundan söz ediyoruz. Eski MYK'dan Bülent Kuşoğlu, Semra Dinçer, Yıldırım Kaya, Hasan Efe Uyar, Devrim Çelik, Gamze İlgezdi, Tahsin Tahran gibi isimler var. Bu 7 isim daha önce de Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkez Yönetim Kurulu kadrolarında yer verdiği isimler arasında. Bunlardan 5'i de aktif olarak milletvekili görevini sürdüren isimler. Geriye kalanlara baktığımızda genel sekreterlik görevine Rıfat Turuntay Nalbantoğlu'nun getirildiğini görüyoruz. Mutlak buklan süreci ve devamında Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinde, ofisinde çokça vakit geçiren bir diğer isim Orhan Sarıbal, yurt içi örgütlenmeden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görevlendirildi. Parti sözcüsü olan Müslüm Sarı aynı zamanda yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak da görev yapacak. İdari ve mali işlerden ise, yani sayman olaraksa, Bülent Kuşoğlu, geçmişte de bu ismi bu görevi sürdürmüş olan bir isim seçildi. 19 kişilik bir listeden söz ediyoruz. Kılıçdaroğlu'na bu dönemde yakın olduğunu gördüğümüz isimlerden oluşuyor liste. Deniz Demir Medya ve Halkla İlişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı. Berhan Şimşek parti sözcüsü olabileceği değerlendiriyorduk. Kültür ve sanat politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı olarak listede yer aldılar. Listede dikkat çeken bir diğer konuysa aslında önceki MYK'larda gördüğümüz ekonomi, dış politika, hukuk ve seçim işleri başlıklarında bir genel başkan yardımcılığı görevi atanmadı. Bu üç konuya ilişkin üç farklı kurul kurulmasına karar verildi. Müslüm Sarı bu konuya ilişkin kolektif bir akılla karar vermeyi daha uygun bulduklarına dair de bir değerlendirmede bulundu. Artık gözler parti meclisinin ne zaman toplanacağında Müslüm Sarı bu haftadan başlamak üzere aşama aşama Yüksek Disiplin Kurulu, parti meclisi gibi organlarında çalışmaya başlayacağını söyledi. Ancak parti meclisine ilişkin kurallara bağlı, belli günden önce belli gündemle toplanması gerekiyor ifadesini de kullanarak PM'nin henüz bir tarihinin belli olmadığı mesajını da verdi. Tabii ki en çok merak edilen konulardan biri kurultayın ne zaman yapılacağı. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu da en kısa zamanda yapılmasını istediğini belirtmişti. Ancak bu ki engellere takıldığı yönünde de altını çizen açıklamaları olmuştu. Özgür Özel cephesi ise delegelerden oy toplayarak olağanüstü kurultay çağrısı yapmak için yeterli sayıya ulaştıklarını belirtmişti. İşte bu durum soruldu yeni parti sözcüsüne. Sarı mevcut iki durumda hangi yöntem kullanılırsa kullansın kurultay yapma şansı yok dedi. Söz konusu kararın kesinleşmemiş bir karar olduğunu, Yargıtay aşaması olduğunu hatırlattı. İster imza toplansın, ister parti meclisi kararı versin, ister Kılıçdaroğlu kendisi gelin gidiyoruz desin, hukuken mümkün değil dedi. Bunu imza toplayanlar da çok iyi biliyorlar. Ne yapmak istedikleri sorusunu onlara sormak lazım. Partiyi gereksiz yere zorlamaya gerek yok ifadesini kullandı. Peki nasıl olacak süreç? Bir kez daha diyalog kanallarımız açık ifadesi, vurgusu yaptı Müslüm Sarı. Partiyi içine düştüğü cendereden kurtaralım istiyoruz. Elbette partimize ve örgütümüze soracağız. İmza toplayanlarla konuşacağız. Diyalog kapımız sonuna kadar açık dedi. Son olarak belki şunu da hatırlatmakta fayda var. Bugün Özgür Özel TBMM'de meclis kürsüsünden seslendi, grup toplantısında konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne zaman grup toplantısı yapacağı soruldu Sarı'ya. MYK'da değerlendireceğiz dedi. Kesinleşmiş bir şey yok. Gruptan önce belki bir MYK toplantısı daha yapılabilir ifadesini kullandı. Ancak bu toplantı önümüzdeki hafta salı gününe kadar mı gerçekleştirilecek? Yoksa önümüzdeki haftada Kemal Kılıçdaroğlu çıkmayacak ve bir MYK toplantısı da yapıp önümüzdeki haftaya mı bırakılacak? İşte bu konuda bir belirsizlik var. Bunun için de gözlerimiz bugün MYK'da alınacak kararlarda olacak. MYK sonrasında bir açıklama yapılmasını beklemiyoruz. Ancak Müslüm Sarı olağanüstü, acil, önemli bir karar alınırsa bunu da paylaşacaklarının altını çizdi. Son olarak Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in bir daha görüşüp görüşmeyeceği, Müslüm Sarı bu konuya da genel başkanımız herkesle görüşür, kırmızı çizgimiz partinin kurumsal kimliği dedi. Diyalog kanallarımız açık diyerek bir kez daha bu vurguyu da yaptı.
1: Öykü Tüccar'ın notlarını dinledik. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Erzurum'da terörsüz Türkiye süreciyle ilgili konuştu. Güvenliğimize tehdit oluşturacak hiçbir duruma izin vermeyiz dedi.
8: Devletimizin yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğü kararlı mücadele neticesinde terör örgütü bitme noktasına getirilmiştir. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan terörsüz Türkiye süreci, bu meselenin ülkemizin gündeminden tamamen çıkarılması bakımından tarihi bir nitelik taşımaktadır. Terörsüz Türkiye vizyonu, milletimizin huzurunu ve güvenliğini önceleyerek büyük ve güçlü Türkiye ideali doğrultusunda atılan bir adım, Kerim Devlet aklının stratejik yaklaşımıdır. Atılan her adım binlerce yıllık devlet aklıyla atılmaktadır. Ancak altını çizerek ifade ediyoruz ki terörsüz Türkiye hedefi güvenlikten taviz anlamına gelmemektedir. Kamu düzeni ve güvenliğimize tehdit oluşturacak hiçbir duruma ve sınamaya izin veremeyiz. Bu noktadan hareketle mülki idari amirlerimiz bu politika doğrultusunda huzuru ve güvenliği daha da güçlü kılma adına her zamankinden daha fazla çalışmak ve gayret göstermek zorundadır.
1: Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka düzenlemesinin iptal istemini 4 Haziran'da görüşüp karara bağlayacak. Antalya 12. Aile Mahkemesi baktığı bir boşanma davasında süresiz nafaka uygulamasının anayasaya aykırı olduğu kanısına vararak Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Yüksek Mahkeme ilk derece mahkemenin itirazını Perşembe günü yapacağı genel kurul toplantısında esastan görüşerek karara bağlayacak. AYM benzer bir başvuruyu 14 yıl önce reddetmişti.
2: NTV Radyo.
1: Rusya Ukrayna'daki saldırılarını yoğunlaştırdı. Başkent Kiev dahil birçok noktaya hava saldırısı düzenleniyor. En az 18 kişi hayatını kaybetti. Ayrıntıları Kiev'den gazeteci Deniz Berktay aktaracak.
9: Evet, Rusya bu geride bıraktığımız gece ve bu sabah erken saatlerde Ukrayna'nın 3 büyük şehrine, başkent Kiev'e, ülkenin 2. büyük kenti olan Harkov'a ve 4. büyük kenti olan Dnipro'ya yoğun saldırılar düzenledi. Füze ve kamikaze İHA saldırıları düzenledi. Ve şu ana kadar elde edilen verilere göre Kiev'de 6 sivil hayatını kaybetmiş durumda. 50'den fazla sivil yaralanmış durumda. Dnipro'da ise 12 sivilin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Yani şu ana kadar Ukrayna genelinde 18 sivil hayatını kaybetmiş durumda. Bu Rusya'nın bu şekilde yoğun bir hava saldırısına girişeceği bekleniyordu. Hem Ukraynalı yetkililer söylüyordu bunu. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, Rusların sürekli olarak bir önümüzdeki günlerde yoğun saldırıya girişme ihtimalinden bahsediyordu. Daha dün böyle bir ihtimalden bahsetmişti. Hem de ayrıca Rus yetkililer de kendilerinin bir şekilde Ukrayna'ya yoğun bir hava saldırısında bulunacaklarını söylüyorlardı. Çünkü Ukrayna'nın son dönemlerde Rusya'ya yönelik yoğun hava saldırıları Rusya'nın da bir şekilde misilleme işine neden olmuştu. Rus yetkililer biz bu saldırıları karşılıksız bırakmayacağız şeklinde açıklamalarda bulunuyorlardı. Şunu özellikle vurgulamak gerekiyor ki son dönemlerde Rusya ile Ukrayna arasında kara savaşlarında büyük ölçüde tıkanma görülüyor. İki tarafta çok önemli bir şekilde cephe hattında bir değişiklik yaratamıyorlar. Buna karşılık özellikle karşılıklı hava savaşları yoğunlaşmış durumda. Ukrayna, Rusya'nın çeşitli enerji tesislerine, petrol rafinerilerine, petrol depolarına yoğun saldırılar düzenliyor. Ve Ukrayna'nın son dönemde İHA üretiminin artmasıyla Ukrayna İHA'ları Rusya'nın başkenti Moskova'yı, Rusya'nın ikinci büyük kenti olan ve başlıca liman kenti olan St. Petersburg'u yoğun şekilde vuruyor. Rusya da aynı şekilde Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarını artırdı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrei Sybiga, Rusya'nın bu en son hava saldırıları ile ilgili olarak Rusya'nın savaşı kazanamadığını, Rusya'nın şu anda savaşı kaybetmekte olduğunu, o nedenle bu tarz terör eylemlerine ağırlık vermeye çalışarak bir üstünlük elde etmeye çalıştığını ifade etti ve Putin'in savaş suçu işlediğini söyledi. Genel olarak şunu söyleyebiliriz, özellikle hava savaşları bakımından bu yaz özellikle bu açıdan da son derece sıcak, son derece şiddetli geçecek diyebiliriz.
1: Deniz Berktay'ın notlarını dinledik. ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Barış Planı'nı açıklamasının üzerinden 7 ay geçti. Ancak plan hala uygulamaya konulamadı. Gazze için vaat edilen bağışlar da yapılmadı.
6: Gazze Barış Planı'nın açıklanmasının üzerinden 7, Barış Kurulu'nun toplanmasının üzerindense 4 aydan fazla bir süre geçti. Ancak planla ilgili henüz somut bir adım atılamadı. Planın önemli bir parçası olan Hamas'ın silahsızlanması meselesi çözülebilmiş değil. Üstelik İsrail Gazze'de kontrolündeki bölgeyi %60'a çıkardı. Gazze'nin 2 milyonluk nüfusu geri kalan bölgelerde yaşıyor. Ateşkese rağmen İsrail ordusu Gazze'yi neredeyse her gün hedef almayı da sürdürüyor. Ekim'den bu yana 900'den fazla Gazze'li İsrail saldırılarında hayatını kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın açıkladığı plan uyarınca Gazze'nin turistik bir merkeze dönüştürülmesi hedefleniyordu. Ancak plan rafa kalkmış gözüküyor. Artık sadece güvenliğin sağlanması koşuluyla on binlerce Gazze'li için geçici barınaklar oluşturulması gündemde. Gazze'nin yeniden yapılandırılması için 70 milyar dolara ihtiyaç duyulurken Barış Kurulu'na üye ülkeler sadece 17 milyar dolarlık yardım vaadinde bulunmuştu. Şimdiye kadar bu paranın çok azı toplanabildi. Toplanan paralar da henüz neredeyse hiç harcanamadı. Gazze'de gıda yardımları da hala yetersiz kalıyor. Birleşmiş Milletler raporlarına göre Gazze'de her 5 aileden biri günde sadece bir öğün yemek yiyebiliyor. Gazze'nin geçici olarak yönetimini üstlenmesi beklenen Filistinli teknokratlardan oluşan komitede hala görev yerine gidemedi. Hamas dışında oluşturulacak polis gücüne eleman alımı için değerlendirmeler sürüyor. Ama polis gücü de Gazze'ye hala konuşlanabilmiş değil. Gazze'de görev yapması planlanan uluslararası istikrar gücü de hala kağıt üzerinde kalıyor. Barış Kurulu sözcüsü Bradley Clapper, 5 ülkenin istikrar gücüne asker gönderme taahhüdünde bulunduğunu söyledi. Uygulanmaya konmaya çalışılan plan uyarınca silah bırakan Hamas üyeleri için af çıkarılması, bir bölümünün polis gücüne dahil olması, Gazze dışına çıkmak isteyenlere de izin verilmesi hedefleniyor. Hamas'ın silah bırakması halinde ulusal seçimlere katılabileceği de belirtiliyor. Hamas ise İsrail saldırılarını sürdürdüğü ve Gazze işgalini genişlettiği için silah bırakmayı kabul etmiyor.
1: Amerika'nın Avrupa'daki 6 NATO ülkesinde nükleer varlığı bulunuyor. İngiliz Financial Times gazetesi nükleer bomba atabilen savaş uçaklarına ev sahipliği yapan ülkelerin sayısının artırılabileceğini yazdı. Yeni adres Baltık ülkeleri olabilir.
10: Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'daki nükleer silahlarını genişletebilir. İngiliz The Financial Times gazetesi Washington'ın NATO üyesi başka Avrupa ülkelerine nükleer bomba atabilen bombardıman uçağı konuşlandırmaya açık olduğunu yazdı. Gazeteye göre bu konu Beyaz Saray'da tartışılıyor. Halen 6 Avrupa ülkesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer bombardıman uçaklarına

0: onaylanmış müttefikler olarak kabul ediliyor. Soğuk Savaş sırasında hazırlanan bu düzenleme, nükleer silaha sahip olmayan NATO müttefiklerine nükleer silah edinmeden güvenliklerini garanti altına almanın yolu olarak sunuldu. Avrupa ülkelerine konuşlandırılan Amerikan nükleer silahları, Amerikan askerleri tarafından korunuyor. Müttefik ülkelerin F-35, F-15 ve Tornado jetlerini kullanan hava grupları, tatbikatlara ve görevlere katılmak üzere eğitiliyor. Amerikan yönetimi tarafından yetkilendirildiğinde bombaları konuşlandırıyor. Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupalı müttefikleri arasında sıkıntılar yaşanıyor. İran savaşına destek vermeyen müttefiklerini cezalandırmaktan söz eden Trump, geçen ay Almanya'dan 5000 asker çekeceğini duyurdu. Ancak ardından Polonya'ya 5000 asker gönderileceği ilan edildi. Nükleer genişleme hamlesi, Amerikan yönetiminin Avrupalı müttefiklerinin endişelerini giderme çabası olarak değerlendiriliyor. Karar alınırsa, Washington'ın Avrupa'ya konvansiyonel askeri desteğinin azalması, güvenlik garantilerinin zayıflayıcı anlamına gelmiyor mesajı verilecek.
1: Schengen vizesi sorunu büyüyor. Son araştırmalar Avrupa Birliği ülkelerinin her 7 başvurudan birini reddettiğini gösteriyor. Konuyla ilgili hukukçu Yavuz Selim Sarı İbrahimoğlu girişimde bulundu. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e ihtar çekti.
2: Sanatçılar, sporcular, öğrenciler. Son yıllarda geçerli bir neden gösterilmeden vize başvurusu reddedilen on binlerce kişi var.
3: Benim üniversite adım yanlış yazılıyor, bilgilendirilmiyorum. Doğal olarak ben de şu soruyu soruyorum. Yanlış kişiye mi vize mi gönderdiniz, yanlış kişiyi mi reddettiniz? Fakat bunların hiçbirine cevap alamıyoruz.
4: Ben daha gidemeden bile 300 bin TL masraf yapabilen bir öğrenciysem benim ekonomik durumum nasıl yetersiz olacak?
2: Avrupa Birliği hukuku uzmanı avukat Yavuz Selim Sarı İbrahimoğlu bir girişimde bulundu. Avrupa Birliği Komisyonu Ursula von der Leyen'e ihtar çekti. Sarı İbrahimoğlu'na göre Avrupa Parlamentosu'ndaki ilgili komisyonun 2011'deki kararı yürürlüğe konmuyor.
5: 2011 yılında Parlamento Direkçe Komisyonu'nda 28 üyenin oylamasıyla vizenin, Türkiye'ye uygulanan vizenin kaldırılmasını ben kabul ettirdim zaten. Karar var elimde. Avrupa Birliği Anlaşması'nın 17. maddesine göre Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Sayın Leyen'in görevi Avrupa Birliği anlaşmalarının gardiyanı durumundadır. Yani bu anlaşmaların doğru biçimde uygulanmasını özellikle sağlaması gereken kişidir.
2: İhtar çekilmesinin ardından Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi Olaf inceleme başlattı.
5: Avrupa Adalet Divanı'nın masakı olan Olaf'tan gelen bir yazı vardı. Şimdi işin ilginç tarafı, Olaf'a ben başvuruda bulunmadım Baran Bey. Ama Avrupa Birliği Komisyon Başkanı ve ilgili bütün birim başkanlarına ben bu yazıyı gönderdim. Demek ki Avrupa Birliği'nin içinde de birileri bu duruma isyan etmiş ve bunu Olaf'a göndermiş.
2: Selim Sarı İbrahimoğlu, Olaf'tan çıkacak karara göre dava açmaya hazırlanıyor.
1: İran savaşı sonrası turizmde erken rezervasyon iptalleri yaşanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın müzakerelere devam etmesiyle talep tekrar yükseliyor. TURSAP Yönetim Kurulu üyesi Hamit Cook'un değerlendirmelerini dinleyelim.
0: İran savaşında anlaşma olabilir beklentisi arttı. Turizmde rezervasyonlar toparlanmaya başladı.
6: Şu anda da Allah'tan İran'la Amerika'nın yeniden bir araya gelme ve bir anlaşma zemini söz konusu. O eski korku, eski güvenlik kaygıları yok artık. Bu bizim için oldukça iyi bir durum. Okul tatilleriyle beraber de hareketliliğin başlayacağını düşünüyoruz. Böyle bir beklentimiz var.
0: Turizmciler artan maliyetleri fiyata yansıtmakta zorlandıkları da söylüyor. Çünkü talep yeteri kadar yüksek değil. Bu da fiyatlarda sakinleşmeye neden oldu.
6: Fiyatlar geçen seneyle bu sene yeni sözleşmeler, anlaşmalar yapıldığı zaman da %10 ile %20 arasında bir artış vardı ama şu anki savaş nedeniyle bu fiyatlar tamamen geri çekilmiş durumda. Neredeyse hem Avrupa pazarında hem Türkiye pazarında geçen sene seviyelerine geri geldi fiyatlar.
1: Malatya'da bir köy okulu AB destekli bir projeyi hayata geçirdi. Öğrencilere yıl boyunca sıfır atık, su kaynaklarının korunması ve israfın önlenmesiyle ilgili eğitimler verildi. Öğrencilerin iklim ve su krizine karşı sürdürülebilir çözüm üretmeleri teşvik edildi.
0: Su tasarrufunu ve sıfır atık bilincini uygulamalı eğitimlerle öğreniyorlar. Avrupa Birliği'nden destek alan Malatya'daki köy okulunda çocuklar projeler geliştiriyor.
7: Denizlerin, nehirlerin, göllerin kirlenmesini önlemek, suyun bilinçli kullanılmasını sağlamak, israftan kaçınmak, aynı zamanda suyu bilinçli olarak kullanmayı kapsıyor. Tamamen su okuryazarlığı ile alakalı bir projemiz.

0: Malatya'da Koldere İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri Avrupa Birliği destekli Blue Lights projesine dahil oldu. Proje gençlerin su ve çevre bilincini artırmayı, iklimle su krizine karşı sürdürülebilir çözümler üretmelerini teşvik etmeyi amaçlıyor. Öğrencilere yıl boyunca su ekosistemlerinin önemi, su kaynaklarının korunması ve su verimliliği konularında çeşitli eğitimler verildi.
1: Su sadece içme suyu olarak kullandığımız ya da tasarruf ettiğimiz bir konu değil. Aynı zamanda tarımda da kullanılan, içinde yaşayan canlıların tüketilmesi konusunda da çok önemli bir yere sahip. O yüzden bu farkındalığı oluşturmak, geliştirmek, öğrencilerimize aşılamak tabii ki çok önemli.
2: Su kirliliğiyle sadece bizler değil, suda yaşayan canlılar da büyük zarar görüyor. Evlere yani yaşam alanları yok oluyor.
0: Doğan Yolu ilçesindeki okul konumu itibarıyla denizden uzakta. Ama Fırat Nehri ve Karakaya Barajı gibi önemli su kaynaklarına sahip. Öğrenciler bu alanlardaki çevre kirliliğini önlemek için çalışmalar da yapıyor.
3: Amerikalı teknoloji devi Nvidia, bilgisayarlara yapay zeka özellikleri getiren yeni nesil bir çip tanıttı. Şirket CEO'suna göre bu çiple bilgisayar yeniden icat edilecek.
0: Yapay zeka tüm bilgisayarlara entegre edilecek. PC'ler yeniden icat edilecek. Teknoloji devi Nvidia, yeni nesil yapay zeka çipini tanıttı. Şirketin CEO'su Jensen Huang, Tayvan'da düzenlenen Computex Fuarı'nda konuştu. Bu yıl piyasaya sürülecek RTX Spark adlı çipin bilgisayarları kökten değiştireceğini savundu.
4: Dünyada her türlü yapay zeka görevini gerçekleştirecek tek bir bilgisayar yoktu ve şimdi bambaşka bir ürün gamının başlangıcındayız. Kişisel bilgisayar kullanımı konusunda muazzam bir değişime katkı yaptığımızı düşünüyorum.
0: Önde gelen donanım üreticileri tarafından kullanılacak çip, bilgisayar kullanım şeklini kökten değiştirmeyi vaat ediyor. Yeni çip sayesinde fare ve klavyenin yerini yapay zeka asistanları alabilir. Yapay zeka erişimi için internete bağımlılık da ortadan kalkacak. Şirket ayrıca yapay zeka asistanları için tasarlanan Vera adlı merkezi işlemciyi de tanıttı. Bu işlemcinin ilk kullanıcıları ise OpenAI, Anthropic ve SpaceX gibi şirketler olacak. Teknoloji yorumcuları Nvidia'nın yeni çip hamlesini, akıllı telefonun doğuşu ya da sohbet robotlarının getirdiği yapay zeka evrimine benzetiyor. Ancak uzmanlar ilk nesil yapay zeka çiplerinin performansının beklentilerin altında kalabileceği uyarısında bulunuyor.
5: NTV Radyo.

0: keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
10: Sağlam bankacılık.
11: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Milli takımın Amerika macerası başladı. 26 kişilik kadrosu açıklanan Ay Yıldızlılar, Dünya Kupası'na son hazırlıklar için Florida'ya hareket etti.
3: Milli takım Dünya Kupası yolunda. 24 yıl sonra dev turnuvaya dönen Ay Yıldızlılar, İstanbul Havalimanı'ndan Amerika Birleşik Devletleri'ne uğurlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, teknik direktör Montella ve oyunculara başarı diledi. Millilerin 26 kişilik turnuva kadrosunu Dünya Kupası'nda Ay Yıldızı formayı giyen eski milli futbolcular açıkladı.
4: Kenan Yıldız. Arda Güler.
3: 35 kişilik geniş kadrodan 26 kişiye inen Dünya Kupası kadrosu şu şekilde. Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakçı, Çağlar Söyüncü, Deren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın ve Yunus Akgün. Sakatlık durumunda devreye girebilecek ek kontenjana dahil edilen Muhammed Çengezer, Demir Ege Tıknaz ve Aral Şimşir de kafilede yer aldı. Milli takım 11 Haziran'da başlayacak Dünya Kupası için ikinci kampını Florida'da yapacak. Cumartesi'yi pazara bağlayan gece saat 1'de Venezuela ile son hazırlık maçını Miami'de oynayacak Ay Yıldızlar, turnuvadaki ilk sınavına 14 Haziran'da Avustralya karşısında çıkacak.
2: Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Domenico Tedesco'nun yeni adresi belli oldu. 40 yaşındaki çalıştırıcı İtalyan kulübü Bologna'ya imza attı. Tedesco Serie A ekibiyle 2+1 yıllık sözleşme yaptı. Nisan ayında Fenerbahçe'den ayrılan genç teknik direktör Türkiye serüvenini bir süper kupayla noktalamıştı. Tedesco'nun yeni takımı Bologna, Serie A'da geride kalan sezonu 8. sırada tamamlamıştı. İtalyan kulübünden ayrılan Vincenzo Italiano ise teknik direktör arayışını sürdüren Beşiktaş'la görüşüyor. Fenerbahçe Beko Basketbol Süper Ligi yarı final serisine galibiyetle başladı. Sarı lacivertliler 18 sayı farktan geri döndüğü maçta Anadolu Efes'i 60-59 yendi. Fenerbahçe'de Tarık Biberovic ve Nikola Melli 16'şar sayıyla öne çıktı. Efes'te Dozier'ın 17 sayısı yenilgiyi önlemeye yetmedi. Serinin ikinci maçı yarın saat 20'de bir kez daha Ataşehir'de oynanacak. 3 galibiyete ulaşan takım adını finale yazdıracak. Fransa Açık'ta dünya bir numarası Arina Sabalenka rakip tanımıyor. Naomi Osaka'yı 2 sette yenen Belaruslu sporcu çeyrek finale yükseldi.
5: Arina Sabalenka'nın Paris'teki dansı devam ediyor. Fransa Açık'ta merakla beklenen maçta Naomi Osaka'yı 2 sette yenen dünya bir numarası çeyrek finali dans ederek kutladı. Rakibine büyük üstünlük kuran Sabalenka 7-5 ve 6-3'lük 2 setle kazandı. Belaruslu sporcu üst üste 14. Grand Slam'de çeyrek finale kalarak kadınlar tenisindeki hegemonyasını sürdürdü. Sabalenka yarı final için Diana Schneider'la karşılaşacak.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa konuşmaları.
3: İstanbul'un bitki çeşitliliği Avrupa'daki birçok ülkenin bitki çeşitliliğinden fazla. Peki bunun ne kadarı doğal flora, ne kadarı insan eliyle dikilmiş bitki ve kentin aldığı göç bu durumu nasıl etkiledi? Doçent Doktor Sırrı Yüzbaşıoğlu'na sorduk.
4: Flora dediğimiz yapı bir bölgede yetişen doğal veya doğallaşmış bitkilerin listesidir aslında. Bir ya da birilerinin başka bir coğrafyadan getirip evinin arka bahçesine ya da parka diktiği bir bitki o ülkenin ya da o ilin doğal florasına dahil edilmez. Yani bu sebeple İstanbul florası için verdiğimiz bu sayının hemen hemen tamamı doğal flora elemanlarıdır. Karadeniz'de bir bitkinin İstanbul'da bulunması çok normaldir. Çünkü İstanbul'un kuzeyi Karadeniz iklimi etkisi altındadır. Ya da Akdenizlerin adalarda görülmesi gayet normaldir. Çünkü adalar tamamen Akdeniz iklimi etkisi altındadır. Günümüzde İstanbul kentleşmeyle birlikte peyzaj uygulamalarına ve bizim hani egzotik diye adlandırdığımız Türkiye'de olmayıp başka ülkelerden getirilerek yetiştirilen çok sayıda bitkiye ev sahipliği yapmaya başladı. Hani egzotik, bulunduğu yere özgü olmayan. Türkiye için egzotik mesela sahil çamı Türkiye'de doğal olarak yeriş göstermez. O yüzden Türkiye için egzotiktir. İstanbul'da ağaçlandırma çalışmalarında kullanılır. Karaçam İstanbul için egzotiktir. Türkiye'nin doğasında vardır. Ancak İstanbul'da doğal yeriş göstermediği için İstanbul'a egzotik olarak yine aynı şekilde ağaçlandırma çalışmalarında kullanılır. Fıstık çamı, servi yine aynı şekildedir. Şimdi beni şaşırtan tür oldu mu sorusuna gelince, şimdi doğrusu hani İstanbul'da peyzaj uygulaması yapılmış tüm park ve bahçeler beni şaşırtıyor. İşin doğrusunu söylemek gerekirse. Sanki başka bir coğrafyada dolaşıyormuşum hissi veriyor bana. Ya bu olumlu ve olumsuz iki yönden değerlendirebilirim aslında. Çünkü olumsuz yönü şu, bu kadar floristik zenginlikten bahsediyoruz. Sadece İstanbul değil, Türkiye'nin floristik zenginliğinden bahsediyoruz. Hiç mi bitki yok bizim peyzaja kazandırabileceğimiz? Tamam, bir botanik bahçesi olsa tabii ki durum anlaşılabilir. Botanik bahçesi çünkü böyle bir amacı vardır, böyle bir misyonu vardır. Ancak park ve bahçelerde bu kadar ithal, bu kadar bu coğrafyaya ait olmayan bitki sokmanın ben doğru olmadığını düşünüyorum. Ha, iyi yanı da şu, olumlu yanı da söyleyeceğim kendi açımdan. Bu coğrafyada görmemin mümkün olmadığı bitkiler. Mesela şu an geziyorum Maltepe'de, dolga alanlarında özellikle lale ağacı. Kuzey Amerika orijini bir ağaç. Yani şu an benim Kuzey Amerika'ya gidip bu bitkiyi görme ihtimalim yok. Gayet de görseli güzel bir ağaç. Aynı şekilde mabet ağacı. Ana vatanı Çin olan bir ağaçtır bu da. Bunu da park ve bahçelerimizde görebiliyoruz. Özellikle sonbahardaki rengi muhteşemdir bu ağacın. Yine sedir mesela, Cedrus atlantica. Ana vatanı Cezayir Fas olan bir ağaçtır bu da. Bunu da bizim eski özellikle Kadıköy'de bu eski konakların bahçelerinde ya da adalar ya da dediğim gibi korularda göreceğimiz ağaçlardan bir tanesi görseli muhteşemdir.
2: Doğa konuşmaları.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
5: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
6: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz. Hepimiz kardeşiz.
7: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda Güzel Vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
8: Ve sen ister, o kadar güzeldin ki.
7: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.

0: yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
1: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın.

0: yatırım. EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, iftar beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
2: Merhabalar. Sofralarımızda birazcık şöyle ilk yaz hafifliği olsun, bahar günlerine, ilk yaz günlerine uygun bol yeşillikli tariflerimiz olsun. Şimdi doğadan toplanan yeşillikleri pişirmekte üstümüze yok. Sofralarımızda da aslında salata ta Fatih döneminden beri var. Gül yapraklı salatalar yapılırmış. Salata kelimesi de ilginç. Aslında salatadan geliyor. İtalyanca tuzlanmış anlamına geliyor. Kökeni de Latince gene tuzlanmış anlamında. Tuzlayarak sofraya getirmek, çiğ çiğ yemek çok güzel. Pişmiş olarak da yenebilir. Aslında salatada kullanılan her türlü çiğ malzemeden, ottan, yeşillikten bahsediyorum. Ama bunların başında tabii ki marul geliyor. Şimdi marul kelimesinin kökenine de bakarsak Latince amarus, yani acı kelimesine dayanıyor. Buradan türeyen amarulla var. Yunanca'ya maruli olarak geçmiş, dilimize de marul olarak yerleşmiş. Aslında antik Mısır'dan beri biliniyor. Sofralarda her zaman bulunmuş, tanrılara da sunulan bir yiyecek olarak yer almış. İlk kez Karnak'ta tapınak duvarlarında taşlara nakşedilmiş olarak marul resimlerini görüyoruz. Özellikle marulu baharda yemenin İlginç bir yönü var. İşte bütün bahar bayramlarını geçirdik. Özellikle Hıdrellez'de pekmeze batırılarak piknikte kırlarda yenirmiş. Mesela Gaziantep'te böyle bir adet var. Fakat ben bunu İzmir'de bir bahar festivalinde bir bahar yemeği yapmıştık. Orada anlatmıştım ve orada yaşlı kadınlar vardı. Ve onlar da demişlerdi ki biz bunun aynısını yapardık pikniğe çıktığımızda. Aslında kaynaklara baktığımız zaman anlıyoruz ki sirkeye batırma adeti var. Hatta sirke ve bala batırma adeti var. Şimdi burada amarula kelimesinin acı anlamına geldiğini, Latince'de oradan kaynaklandığını söylemiştik ya, burada da aslında bir mantık var. Çünkü hafif acımsıymış eskiden marul. Acılığını gidermek için bala veya bal sirke karışımına veya pekmeze batırmak son derece mantıklı. Dolayısıyla orada biraz acılığı kesiyor ve böyle marulu körpe körpe sirke bal karışımına, ki sirkencibin şerbetinde olduğu gibi sulandırmadan öyle bir sirke bal karışımına batırarak yemek veya pekmezeye batırarak yemek son derece güzel. Peki marulla ben size başka bir tarif versem. Zeytinyağlı bezelyenizi marulla pişirin diyorum. Evet, ben bu tarifi duyduğumda çok şaşırmıştım. İngiliz ve Avrupa mutfaklarında yaklaşılan bir şey, bezelye ile birlikte sebze gibi pişirmek. Şimdi bizim zeytinyağlı bezelye tarifimizi buna adapte ettiğimizde inanılmaz güzel bir tarif çıkıyor. Ne yapacaksınız? Zeytinyağlı bol bezelyeyi bol taze soğanla bildiğiniz gibi pişirin. Birazcık da şekeri mutlaka olsun. Bunun içine miktarına göre şöyle iri iri yarım marul diyelim. Körpe yapraklarını küçük küçük bezelye büyüklüğünde kıyın. Pişirirken birlikte sebze gibi pişirin. Bakın sonuca şaşıracaksınız. Bunun üzerine de ot olarak bol taze nane öneriyorum. Bu tarifi kaçırmayın. Takipte kalın. Hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Nevşehir-Kayseri yolunun 57-58. Kilometrelerinde ve Bingöl-Solhan yolunun 11-12. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
6: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Suat Dülger'in mitolojiden, destandan ve felsefeden yola çıkarak insan nedir sorusuna cevap aradığı kitabı Troya, Say yayınlarından çıktı. Suat Dülger 1967 Ardahan doğumlu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu. Milli Eğitim Bakanlığı'nda felsefe, özel kurslarda eğitim bilimleri dersleri verdi. Bu konuda sınavlara hazırlık kitapları yazdı. Felsefe ve mitoloji, Suat Dülger'in özel ilgi alanı. Yazarın daha önce yayınlanan kitapları, Oedipus ve Troya'nın arkeolojisi. Dülger bugün bahsettiğimiz Troya isimli çalışmasında insan nedir sorusuna cevap ararken, deyim yerindeyse mitolojik bir arkeolojiyle geriye dönüş yaparak günümüze ayna tutmaya çalışıyor. Bilindiği gibi Homeros'un İlyada isimli eserinde anlattığı Troya Savaşı, M.Ö. 13. veya 12. yüzyılda gerçekleşen bir savaş. Sparta kralı Menelaos'un karısı Helena'nın Troya prensi Paris tarafından baştan çıkarılıp kaçırılması savaşın sebebi olarak görülür. Menelaos'un güçlü ve zengin kardeşi Mikene kralı Agamemnon'un çağrısıyla kıta Yunanistan'ından ve adalardan gelen çok sayıda gemi Helena'yı kurtarmak için Troya'ya doğru sefere çıkar ve kenti kuşatır. Suat Dülger kitabında Troya'yı yalnızca mitolojik bir olay olarak değil, insan doğasını anlamaya açılan bir düşünce alanı olarak ele alıyor. Dülger'e göre Akileus'un öfkesi, Hektor'un onuru, Paris'in seçimi ve Odysseus'un bitmeyen yolculuğu yalnızca kahramanlıkları değil, insanın sınırlarını da anlatır. İngiliz yazar Hector Hugh Munro Sakin'in Seçme Öyküleri kısa süre önce Everest'ten yayımlandı. Öyküleri dilimize Fahri Öz çevirmiş. 1870 doğumlu Hector Hugh Munro, Edward dönemi İngiliz toplumunu alaycı ve zaman zaman gotik bir dille eleştiren usta bir kısa öykü yazarı. Edebiyat dünyasında daha ziyade Saki adıyla tanınıyor. Saki Burma doğumlu, yani günümüzdeki Myanmar, malum bölge 20. yüzyılın başında İngiliz sömürgesi. Küçük yaşta annesinin ölümü üzerine kardeşleriyle birlikte İngiltere Devon'a gönderilen Saki, kuralcı ve katı bir kadın olan halasının yanında büyüdü. Despot hala, Saki'nin öykülerinde sık sık rastlanan otoriter, can sıkıcı ve acımasız kadın karakterlere ilham kaynağı oldu. Saki 1916 yılında Birinci Dünya Savaşı'nın Fransa cephesinde Alman bir keskin nişancının kurşununa kurban gitti. Saki'nin son sözlerinin gece karanlığında yerlerini belli ettiği için yanında sigara içen bir askere "Söndür şu lanet sigarayı" olduğu rivayet edilir. Gelelim öykülere. Saki'nin öykülerinde 2. Edward dönemi İngiltere'sinin görkemli kır evlerinde, şık salonlarında ve çay partilerinde her şey yolunda gibi görünür. Ancak yazarın dünyasında bu parlak yüzeyin hemen altında acımasız bir mizah, beklenmedik bir kaos ve tekinsiz bir gerçeklik pusula bekler denilmiş kitabın arka kapağında. Saki'nin öyküleri düzen ve nezaket maskesinin ardına gizlenmiş kara mizahla ve beklenmedik sonlarla doludur. Sadece toplumun iki yüzlülüğünü hicvet bekle kalmaz, aynı zamanda doğanın ve insan ruhunun kontrol edilemez yönlerini de ortaya çıkarır. İngiliz çocuk kitapları yazarı David Almond'un Savaş Bitti isimli romanı Gün Işığı Yayınları'ndan çıktı. David Litchfield'ın resimlediği kitabı Türkçe'ye Azade Aslan çevirmiş. David Almond 1951 doğumlu. Yetişkinler için yazdığı kitapların ardından Garajdaki Giz adlı çocuk romanıyla ödüller aldı. Sinemaya ve operaya uyarlanan bu kitabını yine üst üste ödül kazanan Dünya Büyülü Bir Yer izledi. Bu kitaplar ve yanı sıra Aya Tırmanan Çocuk, Küçük Koşucular, Yeni Gelen, Alevler Arasında isimli kitapları da Türkçe'de yayımlandı. Hepsi Gün Işığı Yayınları'ndan çıktı. David Almond Savaş Bitti isimli öyküsünde insanlığın başına gelen en büyük felaketlerden biri olan savaşın acımasız gerçekliğini çocuk gözünden yansıtıyor. Babası cephede savaşan, annesi ise kasabadaki cephane fabrikasında çalışan John, tek bir şeye inanmak ister, çocukların savaşmayacağına. Fabrika gezisinde gördüğü silahlar, savaşmak için fazlasıyla hevesli yetişkinler onu çok korkutur. Bir fotoğrafta rastladığı Alman çocuğun yüzü aklından çıkmaz. O da kendisi gibi bir çocuktur, düşman olamaz. Güzel günlerin hayaline tutunan John'un bütün isteği bu karanlık günlerin geçmesi ve babasına kavuşmaktır. Hikaye, düşmanlık söylemlerinin, korkunun ve itaatin gölgesinde empatiyi, hayal gücünü ve barış umudunu bir çocuğun masumiyetiyle anlatıyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels, köşedeki kitapçıyı sundu.
7: Reklam. Bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
8: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
9: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
10: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz. Her mevsimde,
1: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Bahar ve yaz aylarında olan yağmurlar neden çok şiddetlidir? Isınan hava yükselir prensibinden yola çıktığımızda, hava ne kadar sıcaksa hava parseli de o kadar atmosferin üst katmanlarına kadar çıkabiliyor. Bu durum yüksekliği 8-10 kilometreyi bulan devasa kümülüs bulutlarına neden oluyor. Bu güçlü bulutlar doğası gereği aşırı yağış, süper hücre, dolu ve hortum oluşturabiliyor. Her mevsimde,
1: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
3: Burası NTV Radyo. Saat 19. Eve dönerken kuşağı devam ediyor.
4: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rob Jetten'le telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre liderler ikili ve bölgesel konuları ele aldı. Erdoğan görüşmede Jetten'i yeni görevi nedeniyle tebrik etti. Hollanda ile yeni dönemde diyalog ve işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Gazze ve Batı Şeria'daki gelişmelere de işaret ederek bölgeye kalıcı barışın getirilmesine yönelik gayretlere Hollanda'nın desteğinin önemli olduğunu belirtti. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, mutlak butlan kararı sonrası ilk kez meclis grup toplantısında konuştu. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi, kurultay çağrısını yineledi.
5: Hızla çözeceğiz. Çözmek için emek, gayret, cesaret göstereceğiz. Ama maalesef şu anda iki tane Cumhuriyet Halk Partisi görüntüsü var. Bir tarafta butlan kararıyla bizlerin polis zoruyla dışarı atıldığı baba ocağımız ve orada oturanlar, bir tarafta partisine ve ülkesine sahip çıkmaya çalışanlar. 15 gün sürede 552 delegemizden imza toplamak üzere dün sabah harekete geçtik. 12'yi çeyrek geçe 600 sayısına ulaştı delege. 600 sayısına. Ve rakam hızla 800'ü aşıp 1000'e doğru ilerlerken bir soruşturma haberi daha. Elinizden geleni ardına koymayın. Delegelerin hesapları ortada. Yakınlarının hesapları ortada. Bu haksızlıklara karşı doğru adımlar atılır. En kısa zamanda milletin talebi olan, partinin talebi olan, partilinin talebi olan kurultay yapılırsa bu defter kapanır, önümüze bakılır, iktidara yürünür.
4: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu A takımını belirledi. Kılıçdaroğlu MYK'da 18 kişiyle çalışacak. MYK listesini parti sözcüsü Müslüm Sarı paylaştı. Sarı gazetecilerin kurultayla ilgili sorusunu da yanıtladı.
6: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A takımını belirledi. MYK 18 kişiden oluşacak, parti sözcüsü Müslüm Sarı oldu.
7: Yurt içi örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Orhan Sarıbal, idari ve mali işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu görevlendirildi. Ekonomi politikaları, dış politika ve hukuk ve seçim işleri birimleri. Bu üç birim doğrudan doğruya Genel Başkan'a bağlı kurullar tarafından yürütülecek.
6: CHP Genel Sekreteri İzmir Milletvekili Rifat Turuntay Nalbantoğlu, parti sözcüsü Müslüm Sarı yerel yönetimlerden sorumlu olacak. Eski İstanbul İl Başkanı Cemal Can Polat, eski vekil Berhan Şimşek ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İl Gezdi de Kılıçdaroğlu'nun ekibinde.
7: Eski MYK'da yani çok fazla arkadaşımız yok. Üçte ikisi yeni arkadaşlarımızdan oluşuyor.
6: CHP sözcüsü Sarı'ya Özgür Özel cephesinin olağanüstü kurultay için delegelerden imza toplaması da soruldu.
7: Yani mevcut hukuki durumda hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın kurultay yapma şansı yok. İlgili bölge idare mahkemesinin vermiş olduğu bir karar var ve bu karar ihtiyati tedbirle verilmiş olan bir karar ve kesinleşmemiş olan bir karar. Çünkü Yargıtay aşaması var.
6: Sarı mecliste Kılıçdaroğlu aleyhine atılan sloganlarla ilgili gerekli işlemlerin yapılacağını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun ne zaman grup toplantısı yapacağını ise henüz kesinleşmediğini aktardı. Peki Kılıçdaroğlu Özel'le görüşme planlıyor mu?
7: Kemal Bey herkesle görüşür. Bizim kırmızı çizgimiz partinin kurumsal kimliği.
4: MHP lideri Devlet Bahçeli CHP'de yaşananlarla ilgili konuştu. Bu durumun CHP'ye yakışmadığını söyledi. Olaylar sokağa taşınmamalı dedi. Yargıtay'a da çağrısı oldu.
8: Yaşanan gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir.
9: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de mutlak butlan kararı sonrası süreci bu sözlerle değerlendirdi. Olaylar sokağa taşmamalı, Yargıtay da hızla karar vermeli dedi.
8: Yargıtay, konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Geldiğimiz noktada bölünmüş bir Cumhuriyet Halk Partisi algısı oluşturulmaya çalışıldığına şahit olunmaktadır. Unutulmamalı ki yaşanan bölgesel gelişmeler ve terörsüz Türkiye sürecinde ortak akıl ve güçlü siyasal kurumlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulacaktır.
9: Bahçeli, belediyelere yönelik soruşturmaları da hatırlatarak CHP'ye arınma çağrısı yaptı.
8: Cumhuriyet Halk Partisi her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı, toplumun hassasiyetlerini gözeterek arınmalı ve durulmalıdır. Bölgemiz bir ateş çemberinin içerisindeyken Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir gündem yansılaması içerisinde patinaj yapmasının kimseye faydası olmayacaktır.
4: Adana Adliyesi'nde görevli bir ağır ceza mahkemesi hakimi görevden uzaklaştırıldı. Hakimin rüşvet alarak bazı sanıkları tahliye ettirdiği iddia ediliyor.
6: Adana'da bir ağır ceza hakimi görevden alındı. İddia ise avukatlardan rüşvet alarak zanlıları usulsüz şekilde tahliye etmek. Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Ceza Dairesi tarafından düzenlenen disiplin kurulu raporundaki iddiaya göre Adana Cumhuriyet Başsavcılığında görevli Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Adana Barosu'na kayıtlı 4 avukat ve bir aracıyla işbirliği içindeydi. İddiaların odağındaki hakimin sulh ceza hakimi sıfatıyla görev yaptığı sırada 4 farklı eylem üzerinden 8 zanlıyı rüşvet alarak tahliye ettirdiği ileri sürüldü. Hakim tarafından serbest bırakılan veya tahliye ettirilen şüphelilerin Bayaralar suç örgütü üyesi oldukları, polis memurlarına direnme, ruhsatsız silah bulundurma ve yağma gibi suçları işlediği belirlendi. Serbest bırakılan bir şüphelinin evinde yapılan aramada Kalaşnikov, uzun namlulu silah ve yüksek miktarda para bulunduğu, tutuklanması için yeterli delil olmasına rağmen hakim tarafından şaibeli bir şekilde tahliye ettirildiği iddia edildi. 3 ay süreyle görevden uzaklaştırılan hakim iddialara ilişkin savunma yapacak.
4: Toprak Mahsulleri Ofisi 2026 yılı hububat alım fiyatlarını açıkladı. Buna göre makarnalık ve ekmeklik buğdayın tonu 16.500 liradan, arpanın tonu ise 12.750 liradan alınacak. Tarım ve Orman Bakanlığı da üreticiye sertifikalı tohum destekleri verecek. 3.000 liralık destek ödemeleri ürün teslimatından 45 gün sonra üreticinin hesaplarına yatırılacak. Hububat fiyatlarına dair yazılı açıklama yapan Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar ise üreticinin beklentisinin karşılanmadığını söyledi. Türkiye'de gelirin önemli bir kısmı barınmaya gidiyor. 2022 yılından bu yana kiranın ev bütçesinden aldığı pay 7 puan arttı. Harcama konusunda yüksek ve düşük gelirliler arasında da büyük bir fark var. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine bakalım.
9: En fazla harcama barınma için yapılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı hane halkı bütçe araştırmasını açıkladı. Ev bütçelerinin %29,3'ü konut ve kira harcamaları için ayrıldı. İkinci sırada %20,5 ile ulaştırma, üçüncü sırada %17,3 ile gıda yer aldı. Barınma için ev bütçesinden yapılan harcama 2024'te %26, 2023'te %23, 2022'de %22,4 seviyesindeydi. Yani 4 senede yaklaşık 7 puan arttı. Araştırma, yüksek ve düşük gelirler arasındaki harcama farklılıklarını da ortaya koydu. En yüksek gelir grubundaki %20'lik kesim barınma için %25,7 pay ayırdı. Gelirlerinin %25'i araç alımı, bakımı ve yakıta, %12,4'ü gıdaya gitti. En düşük gelirli %20'lik kesim ise bütçesinden %38,7'sini konuta, %29,2'sini gıdaya harcadı.
10: Aslında burada bir zenginleşme, bir servet el değiştirmesinin ortaya çıkarmış olduğu talep var Türkiye'de. Bu ister emtia gelirinden olsun, ister çok uzun yıllardır devam eden enflasyonist sürecin ortaya çıkarmış olduğu bazı yüksek gelirlilerin getirileri olsun. Bunlar zaten önemli bir talep unsuru.
4: Yazın gelmesiyle İstanbul'da İl Yüzme Suyu Komisyonu yüzme alanlarını belirledi. Kent genelinde güvenli ve su kalitesi uygun 95 noktada denize girilebilecek.
6: Valilik ve İl Sağlık Müdürlüğü şehirde yüzülebilecek 95 sağlıklı ve güvenli noktayı belirledi. Deniz suyunun mikrobiyolojik ve kimyasal analizleri yapıldı. Güvenlik sistemleri, sosyal imkanlar ve can kurtaran ihtiyaçları değerlendirildi. Buna göre adalar, Kadıköy, Şile, Büyükçekmece, Küçükçekmece gibi sahiller yüzülebilecek plajlar listesine girdi. Öte yandan Silivri ve Arnavutköy'de toplam 3 denizde mavi bayraklı olarak belirlendi.
11: İstanbul'daki 95 noktadan biri de Sarıyer Demirciköy plajı. Tıpkı diğer noktalarda olduğu gibi buradan da 15 günde bir numuneler alınacak ve suyun kalitesi analiz edilecek.
12: Otlar kesiliyor, şemsiyeleri hazırlıyoruz. İnşallah uzun böyle güzel bir sezon olur. Plajın tuvaletleri olsun, çim alanların bakımı olsun. Kennedy'ye bir korktuğumuz olay oluyor. Burada gözükmedi ama yine de önlem için işte ilaçlamalarımız. Koyumuzda akıntı yok, güvenli bir şekilde çoluk çocuk yüzebiliyor.
6: Analiz sonucu kötü çıkan sahillerse girişe kapatılacak. Uzmanlar belirlenen listelerin dışındaki sahillerde denize girmenin riskli olduğunu belirtiyor. yüzme.saglik.gov.tr adresi üzerinden yüzme suyu kalitesini ve yüzme alanlarının durumu anlıkla takip edilebilecek.
0: NTV Radyo.
13: Kalp doktorlarına en sık başvurulan şikayetlerden biri çarpıntı. Kalp atım hızının dakikada 100'ün üzerinde olması durumuna denilen kalp çarpıntısı bazen çok basit, bazen de çok ciddi durumların habercisi olabiliyor. Peki kalp neden böyle bir tepki veriyor? Kalp çarpıntısı neden oluyor? Kardiyolog Profesör Doktor Fatih Mehmet Uçar NTV Radyo'da anlatıyor.
14: Çarpıntı şikayetiyle bize birçok hasta başvuruyor. Aslında bu çarpıntılar her zaman da çok büyük sorunlar olmuyor ya da çok ciddi bir ritim problemi, ritim sorunu olmuyor. Örneğin bir hastanın işte heyecan duyması, stresli olması, uykusuz olması, yoğun kafein tüketimi, işte çok yoğun sigara tüketimi, bunlar zaten kalbin bir şekilde uyarılmasına ve hızlı atmasına neden olur ve hastalar yoğun kalp hızı yüksekliklerini bu dönemlerde yaşayabilirler. Buna ilk olarak özellikle bazı hastalıklarda, örneğin bir kansızlığı olan bir hasta, birey, tiroid problemi yaşayan, tiroid, hipertiroid dediğimiz bir sıkıntısı olan bir hasta. Buna ilk olarak bir enfeksiyonla işte mücadele ediyorsanız, gribal bir enfeksiyon olabilir ve ateşiniz varsa, bu durumlarda da kalp dış etkenlere bağlı olarak, dışarıdan gelen uyarıya bağlı olarak, bu hastalığın getirdiği uyarıya bağlı olarak daha yüksek çalışacaktır ve hasta çarpıntı hissedecektir. Yine bunlardan bağımsız olarak kalbin de kendisine ait bazı sorunları çarpıntı yapabilir, bazı ekstra atımlar olabilir. Yine bizim bildiğimiz bazı ritim bozuklukları yüksek kalp hızlarıyla karşımıza getirebilir ve çarpıntı yapabilir. Bu nedenle çok benign olabilir. Hastanın tamamen içtiği sigaradan, işte stresinden kaynaklı olabileceği gibi ya da farklı bir hastalığın etkisinden kaynaklı olabileceği gibi, işte kansızlık gibi, tiroid problemleri gibi, bunu söylemiştim. Ve kalbin direkt primer, kendisine ait hastalıklar olabilir, ritim bozuklukları olabilir, ekstra atımlar olabilir. Hastalar aslında biz geldikleri zaman biz bu üç bulgulan ya da üç sorundan hangisine ait olduğunu araştırıyoruz ve bulmaya çalışıyoruz. Kısa bir hastadan bilgi alarak zaten İlk soruna genelde yöneliyoruz. Aslında genellikle bir sınav stresi vardır genç bir öğrencidir veya bir psikolojik bir sıkıntısı vardır, bunu size anlatır ya da bundan bahsedebilir. İkinci sırada bir kan tahlili yaptırıyoruz hastalara genellikle ve burada biz kansızlık, tiroid sorunları, bir enfeksiyon sorunu var mı diye bakıyoruz ve ondan sonra hastaların biz elektrokardiyografi denilen, EKG denilen tetkiklerini istiyoruz ve bazen de 24 saatlik Holter dediğimiz monitorizasyonlarla biz aslındaki sorunun gerçekten kalbin kendisinden kaynaklı bir ritim sorunu mu yoksa diğer etmenlere bağlı oluşan bir kalp hızının yükselmesi mi diye ayırt ediyoruz ve buna göre tedavi uyguluyoruz.
13: Kardiyolog Profesör Doktor Fatih Mehmet Uçar NTV Radyo'daydı.
0: Zeynep Gül Alp'in hazır

0: Reklam. Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
1: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, sigortam Net.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam. Eve dönerken kuşağı devam ediyor.

0: Parti spor haberlerini sunar.
1: A milli takımın Amerika macerası başladı. 26 kişilik kadrosu açıklanan Ay Yıldızlılar, Dünya Kupası'na son hazırlıklar için Florida'ya hareket etti.
2: A milli takım Dünya Kupası yolunda. 24 yıl sonra dev turnuvaya dönen Ay Yıldızlılar, İstanbul Havalimanı'ndan Amerika Birleşik Devletleri'ne uğurlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, teknik direktör Montella ve oyunculara başarı diledi. Millilerin 26 kişilik turnuva kadrosunu Dünya Kupası'nda Ay Yıldızı formayı giyen eski milli futbolcular açıkladı.
3: Kenan Yıldız. Arda Güler.
2: 35 kişilik geniş kadrodan 26 kişiye inen Dünya Kupası kadrosu şu şekilde. Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakçı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın ve Yunus Akgün. Sakatlık durumunda devreye girebilecek ek kontenjana dahil edilen Muhammed Çengezer, Demir Ege Tıknaz ve Aral Şimşir de kafilede yer aldı. A milli takım 11 Haziran'da başlayacak Dünya Kupası için ikinci kampını Florida'da yapacak. Cumartesi'yi pazara bağlayan gece saat 1'de Venezuela ile son hazırlık maçını Miami'de oynayacak Ay Yıldızlar, turnuvadaki ilk sınavına 14 Haziran'da Avustralya karşısında çıkacak.
1: Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Domenico Tedesco'nun yeni adresi belli oldu. 40 yaşındaki çalıştırıcı İtalyan kulübü Bologna'ya imza attı. Tedesco Serie A ekibiyle 2+1 yıllık sözleşme yaptı. Nisan ayında Fenerbahçe'den ayrılan genç teknik direktör Türkiye serüvenini bir süper kupayla noktalamıştı. Tedesco'nun yeni takımı Bologna, Serie A'da geride kalan sezonu 8. sırada tamamlamıştı. İtalyan kulübünden ayrılan Vincenzo Italiano ise teknik direktör arayışını sürdüren Beşiktaş'la görüşüyor. Fenerbahçe Beko Basketbol Süper Ligi yarı final serisine galibiyetle başladı. Sarı lacivertliler 18 sayı farktan geri döndüğü maçta Anadolu Efes'i 60-59 yendi. Fenerbahçe'de Tarık Biberovic ve Nikola Melli 16'şar sayıyla öne çıktı. Efes'te Dozier'ın 17 sayısı yenilgiyi önlemeye yetmedi. Serinin ikinci maçı yarın saat 20'de bir kez daha Ataşehir'de oynanacak. 3 galibiyete ulaşan takım adını finale yazdıracak. Fransa Açık'ta dünya bir numarası Arina Sabalenka rakip tanımıyor. Naomi Osaka'yı 2 sette yenen Belaruslu sporcu çeyrek finale yükseldi.
4: Arina Sabalenka'nın Paris'teki dansı devam ediyor. Fransa Açık'ta merakla beklenen maçta Naomi Osaka'yı 2 sette yenen dünya bir numarası çeyrek finali dans etti.

0: Merhaba, Şehir Kuşçuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvendi.
1: Ben Kerem Ali Boyla.
0: Geçtiğimiz bölümümüzde kuşlar yangın çıkarabilir mi sorusuna yanıt aramıştık. Avustralya'da gözlemlenen ilginç bir davranıştan söz ettik. Kara çaylak gibi bazı yırtıcılar yangınların etrafında toplanıyor. Çünkü kaçan canlılar onlar için kolay ava dönüşüyor dedik. Firehawk olarak anılan bu kuşların ateşi bilinçli şekilde kullandığına dair hem bilimsel gözlemler hem de yerli anlatılar var.
1: Evet ve en çarpıcı kısmı da o ateşte yarı yanmakta olan dalların yanmayan ucundan tutup onları başka yerlere taşıyıp alevi iyicene büyütmeleri, ateşi yaymalarıydı. Gerçekten çok büyüleyici bir hikaye.
0: Evet, geçen haftamız çok büyüleyici, ilgi çekici bir başlıkla yaptığımız bir bölümdü. Bu haftaya geçmeden önce klasik sorumu sormak istiyorum sana. Çünkü bu haftada çok ilgi çekici bir bölümümüz var. Geçtiğimiz haftadan bu yana bir şeyler yaptın mı Kerem? Kuşlar gördün mü? Kesin görmüşsündür.
1: Gördüm tabii. Çok güzel bir balkon gözlemim oldu. Balkon gözlemini aslında kediyle beraber yapıyordum. Çocukların siyah küçük bir kedisi var ve balkona gelen güvercinleri görünce heyecanlanıp cama yapışıyor. Ama dışarıya çıkması yasak kedinin. Ben de kediye bakıyordum, cama yapışmış güvercin bekliyordu. Uzaktan bir kuş uçarak geldi. Aa dedim, karga geldi. Ne güzel dedim. Dürbünü kaldırdım. Yok dedim, bu karga değil, sesi de geldi böyle. Rok rok rok diye. Aa dedim, kuzgun bu dedim. Kuzgun gerçekten tam bizim balkonun seviyesinde geldi, yavaştan bir çember yaptı ve bir yay şeklinde rota çizdi. Tam balkonun önünden geçti ve gitti. Ve o sırada kediyi gördüm. Yani o güvercinler için kuyruğunu oynatan, ağzından komik sesler çıkaran kedi bir anda pusup korku halinde o kuzgunun geçmesini seyretti. Ben de dedim, bak kediciğim dikkatli ol, yani her kuş kuş gibi değil. Kuzgunları dikkat etmek lazım. Yani kuzgunu zaten dinleyicilerimiz iyi tanıyordur. Karganın büyüğü. Ama şehir içlerine kadar her yerlerde gözükmeye başlıyorlar. Sürü halinde olmasa da birer ikişer geçiyorlar şehirlerin üzerinden. Dağlarda, ormanlarda, deniz kenarında, kurak arazilerde bütün alanlara uyum sağlamış. Çok başarılı ve çok zeki bir karga türü.
0: Büyük şehirlerimizde de bu kadar yakından görebiliyor muyuz Kerem? Apartmanın balkonundan mesela.
1: Ya bilmiyorum, hatırlıyor musun? Senle beraber Doğal Hayat Koruma Vakfı'nda çalışırken en üst katta ben Eylül ayında kuş gözlem günleri yapıyordum. Ya da saatleri yapıyordum öğle arasında. O sırada iki kere Eminönü'nde sirkecinin üzerinden kuzgun geçti. İnanamadım. Adalara doğru gittiler. Hani herhalde adalarda geceyi geçiren hayvanlar onlar. Sonra beslenmek üzere Alibeyköy tepelerinde çöplüklere falan gidiyorlar herhalde. Bilmiyorum.
0: Evet, o gözlemler çok keyifliydi. Tüm çalışanlar hatırlıyordur.
1: O zaman ben de sana sorayım. Sen neler gördün görüşmeyeli?
0: Ben de görüşmeyeli sana söyledim aslında. Sarıyer Kuş Gözlem Kulesi'ne gittim ilk defa Kerem. Sen de hep söylüyordun sık sık boşluklarında git diye. Ve Sinan Talipoğlu ile tanıştık orada. Gerçekten çok değerli bir kuş gözlemcisi. Sana da selamını yolladı. Her hafta sonu orada, Ağustos ortasına kadar, sonra da Çamlıca'ya gidiyormuş. Ve bize baya bir yırtıcı kuş gözlemi dersi vermiş oldu. Benim için çok değerli. 4 saat boyunca 25'e yakın tür gördük. Tabii hepsi yırtıcı değil. Yer kovanları da görüyoruz oradan, denize bakıyoruz. Ama küçük orman kartalı tabii bolca gördüğümüz bir türdü. Küçük kartal, balık kartalı, yılan kartalı benim için çok değerliydi. Çakır, saz delicesi, çayır delicesi gibi enteresan türler gördük. Bol bol gitmek gerekiyor oraya. Bir yandan Uygar Özesmi ve Murat Yarar'la da beraberdik. Onlara da selam göndermek gerekir buradan. Güzel bir gözlemdi benim için. Boş vakitlerimde oraya gitmeyi planlıyorum şimdi.
1: Tam zamanı iyi yapmışsın. Çok keyiflidir. Benden de herkese selamlar.
0: 30. bölümümüzde biz aslında kuşların hikayesi yumurtadan başlar demiştik ve kuş yumurtalarına değinmeye başlamıştık. Bugün de biraz renklerden, pigmentlerden, guguk kuşundan ve yumurta toplayıcılarından bahsedeceğimiz bir bölüm bizi bekliyor. Hemen ilk sorumla başlamak istiyorum Kerem. Genelde insanlar kuş yumurtaları beyaz oluyor, bazıları kahverengi oluyor diyebilir. Ama durum böyle değil galiba. Biraz ondan bahsedelim istersen. Kuş yumurtaları ne renk oluyor? Çeşitlilik var değil mi?
1: Kesinlikle öyle. İlk önce kuş yumurtalarının beyaz olur, işte ya da kahverengi olur gibi düşünürüz ama muazzam.

0: bir çeşitlilik var. Genellikle tonları beyaz, krem rengi, sarımsı, yeşil, zümrüt, fosforlu yeşil, mavi, türkuaz, cam göbeği mavisi, kahverengi, koyu kahverengi, hatta siyahımsı olabiliyor yumurtalar. Çok çok farklı. Üzerinde de desenler oluyor. Bazen rastgele benekler oluyor. Düzenli benekler oluyor. Çizgiler olabiliyor. Benekli komalar olabiliyor. Virgül gibi çizgiler olabiliyor. Muazzam bir çeşitlilik var. Özellikle herkese bu serimizi dinlerken internette Google'da bir kuş yumurtaları diye aratmalarını tavsiye ederim. İnanamayacaklar. Çok renkli, çakıl taşları gibi muazzam bir çeşitlilik onları bekliyor.
1: Peki kuş yumurtalarının bu kadar farklı renk ve desenlere sahip olmasının temel nedeni nedir?
0: Bu çok ilginç bir soru. İlk önce akla gelen ve aslında en etkili olan şeylerden biri kamuflaj. Örnek veriyorum. Mesela martılar çakıllı adalara yuva yaparlar çoğunlukla doğal ortamlarında. Ve bu çakıl taşlarına benzeyen renkleri vardır. Yani böyle açık, bej gibi, üzeri hafif desenli ve o taşların arasında o yumurtalar görülmez, fark edilmez. Bu şekilde de başka hayvanların, karga, kuzgun gibi yumurtaları yemesine engel olur. Kıyı kuşlarında da çok benzer şeyler var. Genellikle otların arasında yuva yapan kuşlar da kahverengi renkli yumurtalar koyuyorlar. Ve çok ilginç olarak ağaç kovuğunda yuva yapan kuşlar ya beyaz ya da çok açık renkli yumurtalar koyuyorlar. Örnek veriyorum baykuşlar. Ya da devamlı olarak anne babanın çok yoğun kolladığı yumurtalar, hiçbir zaman ayrılmadığı yumurtalar da beyaz oluyorlar. Güvercinlerin büyük bir yumurtaları beyaz oluyor. Bir şekilde böyle bir şey var ama o yumurta renklerinin başka işlevleri de var. Mesela o yeni kapı beyaz kalçerin üzerine geldiği zaman kalsiyumdan oluşan, kireç taşından oluşan yapının üzerine geldiği zaman bir şekilde ultraviyole ışıklara karşı da yumurtayı koruyor. Onun için güneşe karşı koruma gibi hatta kabuğun kendisini güçlendirme gibi bir işlevi de var. Çünkü yumurta kabuğu oluşuyor ve onun üzerine bir boya katmanı geliyor. O boya katmanı aynı zamanda güçlendiriyor. Fakat bir de çok ilginç bir özelliği var. O da kuşların kendi yumurtalarını tanımalarını sağlaması ya da kuşların yuvalarına gelen yabancı yumurtaları tanıması. Yanlışlıkla yabancı bir yumurta yuvaya girmemesini sağlıyor. Mesela ördeklerde de bakıyor böyle, ha bunların hepsi benim yumurtalarım mı? Arada birisi başka bir yumurta koymuş mu diye kontrol edebiliyor. Yani bir kimlik de meselesi yumurta. Her tür kendi yumurta rengini tercih ediyor, tanıyor ve biliyor.
1: Bu kadar çeşit renk ve desendeki yumurtayı dişi kuş nasıl oluşturuyor?
0: Ne o çok ilginç. Yumurta oluşurken ilk önce yumurtanın içindeki embriyo ya da yumurta döllenmiş yumurta ve besini bir paket olarak duruyor o yumurta zarının içinde. Sonra bu yumurta yolundan kloaka doğru ilerlerken kalsiyum kabuk oluşuyor. Kalsiyum kabuk oluşturduktan sonra da yumurta salgıları kabuğun üzerine o rengi buluyorlar. Yani orada gerçekten bir ebru sanatı gibi bir boyama sanatı var. Fakat en ilginç kısmını söyleyeceğim sana. Bütün bunlar olurken o kadar çeşitli yumurtaların olduğundan saydım. Bütün bu işlerle ilgili olarak kuş yumurtalarının renklerini belirleyen sadece iki tane pigment var. Biri mavi yeşil pigment, diğer ise kırmızı kahverengi pigment. Başka hiçbir pigment yok ve bu pigmentin bütün kombinasyonlarıyla o siyah benekler, beyaz tonlar, ondan sonra yeşiller, maviler, turkuazlar sadece bu iki pigmentle oluşturuluyor. Muazzam bir şey.
1: Sadece iki pigmentle bu kadar çeşit oluşuyor diyorsun.
0: Evet, hatta ben sana pigmentlerin isimlerini de alayım. Mavi yeşil pigmentin adı biliverdin. Kızıl kahverengi olan pigmentin adı da protoporfirin.
1: Çok
0: Porfirin
1: enteresanmış.
0: böyle mor gibi bir renktir. Hatta bilmiyorum, eskiden Roma imparatorlarının elbiseleri mor olurdu. Çünkü mor en zor üretilen, tekstilde en zor üretilen renktir. Tabi doğal böyle kök boyalar gibi doğal maddelerle üretiliyor onlar, pigmentlerle. Porfirin, o bu protoporfirin isimli bir kızıl kahverengi pigment var. Bu iki pigmenti karıştırarak muazzam çeşitlilik üretiyorlar.
1: Biraz şimdi guguk kuşuna geçmek istiyorum Kerem. Guguk kuşu yumurtalarını başka kuşların yuvalarına bırakıyor. Böyle sosyal medyada da çokça videosu dolaşır. Gugun yumurtalarını diğer dişi kuş fark etmiyor mu?
0: Fark etmiyor. İnanılmaz bir şey var. Guguk gibi kuşlar, yani yumurta paraziti, yuva paraziti olan kuşlar konak bir türün yuvasına kendi yumurtalarını koyup terk edip gidiyorlar. Sonra yumurtanın içinden yavru çıkıyor ve o yavruyu konak dişi, konak anne, üvey anne besliyor, büyütüyor ve uçuruyor. Guguk sadece yumurta koyuyor ve kendi yavrusuna bakmıyor. Bu hatırlatmayı yapalım çünkü gerçekten çok büyüleyici bir şey. Ve inanır mısın? Guguk bir yumurtaya, bir yuvaya kendi yumurtasını koyduğu zaman Guguk'un yumurtası yuvadaki diğer konak türün yumurtaların hepsine benziyor. aynı renk, aynı desen de yumurta üretebiliyor o guguk. Taklit ediyor yani.
1: Peki guguk birçok farklı türün yuvasına yumurta bırakmıyor mu? Yani her birini mi taklit ediyor bu durumda?
0: Evet, gerçekten her birini taklit edebiliyor. Bazı guguk türleri var Afrika'da. Mesela Sıvalı bir dokumacı kuşunun yuvasına yumurta koyduğu zaman böyle açık turkuaz mavi bir yumurta koyuyor. İşte bir incir kuşuna koyduğu zaman onun kahverengi ya da bej renkli benekli yumurtasını oluşturuyor. Mesela bir çinteye yumurtasını koyduğu zaman kahverengi renkli yumurta koyuyor. Ya da bir kovukta yapan da beyaz yumurta da koyabiliyor. Yani bu guguk dişisi yumurtayı koyarken hedeflediği yuvaya göre yumurtanın rengini ayarlayabiliyor. Muazzam bir şey yani bu.
1: Guguk'un dışında başka bir kuşta var mı bu özellik?
0: Çok iyi söyledin. Bizim guguk'un dışında dünyada birçok yumurta paraziti hayvan var. Konak türler olarak değişik olana. Mesela bizde guguklar biliniyor. Bizdeki ördekler bilinmez ama ördekler de çok fırsat bulduğu zaman başka yumurtalara, başka yuvalara yumurta koymayı severler. Ev kırlangıcı komşularına yumurtasını koymayı çok seviyor. Ama guguk gibi sadece hiç yumurta yetiştirmeyen, başkasına bırakan mesela inek kuşları var Kuzey Amerika'da. Bunlar sığırcığa benzeyen siyah kuşlar. Onlar da bunu yapabiliyorlar. Bu yumurtayı oluştururken bir genetik çalışma da yapmışlar. Yani guguk nasıl bu kadar, hani aynı konuya geri dönüyorum, nasıl değişik türlerin yumurtalarını taklit edebiliyor? Galiba en son şöyle bir şey okumuştum ama ben onu takip edemedim. Bununla ilgili genetik çalışmalar yapıyorlar. Çok karmaşık bir evrimsel bir yapı burada söz konusu. Anladığım kadarıyla belli guguklar belli tür hayvanları taklit, yani tür olarak guguk evet birçok türü taklit edebiliyor. Ama aslında bireysel olarak baktığında her biri belli bir gruba uzmanlaşıyor diye anlıyorum ben. Ama bu uzmanlaşma genetik mi, sonradan görerek mi yapıyor onu bilmiyorum.
1: İnsanların bu yumurtalara duyduğu ilginin tarihçesi nedir, Kerem?
0: Tarihçesi aslında çok geriye gittiğimizde avcı toplayıcı toplumların çok önemli bir besinini oluşturuyor yumurtalar. Sadece insanlar için değil, ayılar, tilkiler, diğer kuşlar için, kargalar için yumurtalar muazzam besleyici bir besin. Sen de bilirsin, sağlıklı yaşamda yumurta yemek önerilir. Her sabah bir yumurta protein almak açısından. Bu toplama sırasında zaten binlerce yıldır insanlar bu renkli şekil, renk, desen çeşitliliğini kuş yumurtalarında fark etmişler. Sonra 1850'lerde İngiltere'de Viktoryen dönemde muazzam bir doğa tarihi sevdası başlıyor. Ve aristokratlar kendi aralarında yarışma yapıyorlar. Bende en fazla deniz kabuğu var, bende en fazla doldurulmuş kuş numunesi var falan diye. Hatta onun için Darwin'in kendisi değil ama Darwin'in eline beraber evrim teorisini ona paralel bulan Wallace gibi birçok keşkaşif aristokratlar tarafından finanse ediliyor ki değişik türleri, hayvanları, bitkileri değişik ülkelerden getirsinler ve koleksiyonlarına katsınlar diye. Bu koleksiyonun da ayrılmaz bir parçası kuş yumurtaları olmuş. Başta kendi ülkelerindeki yumurtalar. Ve bu koleksiyonerlik daha sonra bir hobiye de dönüşmüş ve geçen 20. yüzyılın ortalarında kuş yumurtası toplayıcılığı İngiltere'de yaygın bir hobi. Yani insanlar bizim gibi, o zaman çünkü çok ciddi bir çevre felaketi de yok, kuşlar da çok fazla var, yuva da biliyorlar. Çok başarılı bir şekilde doğaya çıkıp kuş yumurtalarını bulup, bir tane 5 tane yumurtası var, bir tanesini alıyor, kendisine koleksiyonuna koyuyor. Bu hala devam ediyordu yakın zamana kadar, 20 yıl öncesine kadar da çok ciddiydi İngiltere'de. Çok ciddi bir bölüm oluşturuldu polis teşkilatında sırf bu yumurta toplayıcılarını yakalayabilmek, takip edebilmek amacıyla. Onlar değişik iletişim kanallarından takip edildi, bulundu. Muazzam cezalar verildi. Bundan yumurtalar imha edildi falan. Yani böyle bir şeyimiz var. Fakat buradan bugüne nasıl geliyoruz? Bugüne çok güzel bir şekilde geldik. Bu şu anlama geliyor. Kuş yumurtaları konusunda muazzam bir bilgi birikimi var. Biraz da bu toplayıcılar nedeniyle çok fazla kuş yumurtası kitabı var internette. Ben ilgili olan insanlara da çok şiddetle tavsiye ederim. Çoğu İngilizce dilindedir ama çok güzel kuş yumurtaları kitapları var. Ben onlardan da edinmelerini insanların, ilgililerin öneririm. Muazzam çeşitler, renkler, desenler, onların hepsini bu güzel kitaplarda görebilirsiniz.
1: Türkiye'de çok yok ama kaynak galiba değil mi Kerem? Yani İngilizce daha çok. Ben de kitapları biraz takip ediyorum Türkiye'de ama zaten
0: İngilizce.
1: kuş gözlemcilik
0: Evet.
1: kitapları da çok o kadar da yaygın değil yurt dışına kıyasla Türkiye'de.
0: Tabii yani o konular öyle. Diğer ülkelerde daha az, yani sadece Türkçe'de değil, işte Sırpça'da da azdır,
1: Evet.
0: Yunanca'da da azdır. Yani normal bir şey. Yumurtalarla ilgili eğer hasbelkader bir popüler bilim kitabı tercüme edilmiş olabilir. Benim bildiğim kadarıyla yok. Şimdi bir araştıralım sayeden, ben de merak ettim. Ama güzel kitaplar var.
1: Son sorularımıza yaklaştık. Şehirde yürürken bir kuş yumurtası ya da yuva görürsek ne yapmalı ya da yapmamalıyız?
0: Bence bir yumurtayı bulduk, yuvayı da bulduk. O yumurtayı aldık, o yuvaya geri koyduk. Çok düşük bir ihtimal olarak görüyorum. Yani bu güzel fikir, bu hani ahlaki fikir çok uygulanabilir değil realitede. Bence bir geri adım atıp incelemek, bakmak lazım. Bir kere yumurta bulduğumuzda çoğu zaman kırık olabilir ya da kabuğun bir parçası olur. Öyle pek yumurta bulduğumu ben hatırlamıyorum. Yani o yuvarlanacak ve kırılmayacak, zor. Ya da başka bir hayvan almıştır, onu orada bırakmıştır, tekrar uçarken almayı unutmuştur ya da bir panik bir halde unutmuştur. Yavru konusunda biliyorsun diğer programlarda ele almıştık yavru bulunca ne yapmalı. Ama ben her zaman şunu söylüyorum, bir yumurta bulduğunuzda ya da yavru bulursanız dokunmayın, bir adım atın, geri adım atın, bir 5-10 dakika izleyin. Eğer aceleniz varsa hiç dokunmayın, yolunuza devam edin.
1: Merak ettiğim birkaç soru daha var Kerem. Bir kuş yumurtasının canlı olup olmadığını anlayabilir mi mesela?
0: İyi bir soru. Ben bilmiyorum bu konuyu. Birincisi aklıma gelen şeyleri söylüyorum. Ağırlığı. Canlı bir yumurta her zaman daha ağır oluyor. Ölmüş, kurumuş, boşalmış yumurta zaman içinde çürüyor. Onlar daha boş oluyorlar. Ya da çürüdükten sonra yumurtanın içindeki bazı besi maddeleri karbondioksit olarak atmosfere karışıyor. Hani biliyorsun yumurta zaten porlu bir yapı, havayı geçiren bir yapı. Dolayısıyla hafif oluyorlar. İşe tutma gibi özellikler var. Bunu tavuk yumurtacıları bilir herhalde. Onlar zaten erkek dişi olduğunu da anlıyorlar. Ama ben bu konularda çok tecrübeli değilim açıkçası. Yani uzak duruyorum hep o konuları. Çünkü yumurtayı almak, dokunmak, onları incelemek çok riskli şeyler. Hani doğada da bir yumurta bulduğum zaman kesinlikle ben almam yani onu.
1: Peki kuş yani aslında dişi bunu fark edebilir tabii değil mi kendi yumurtası olduğu için? Asıl soru biraz daha öyleydi hani insanlar değil de kuş onu nasıl fark edebilir?
0: Dişiler fark edemeyebiliyor. Çünkü şöyle bir durum var. Dünyada bazı şehirlerde özellikle çöplükler ve diğer nedenlerle sayıları çok fazla artan kuşların nüfusları kontrol edilmeye çalışılıyor. Hem binaları pisledikleri için hem havaalanları gibi riskli bölgeler olduğu için hem de bazen ekosisteme etkilerinden dolayı diğer türleri veya mesela su kirliliğine etkilerinden dolayı. Bunların başında marsalar geliyor ve karabataklar geliyor. Türkiye'de de bu yapıldı. Mesela kuş cenneti, Manyas kuş cennetinde karabatak nüfusu o kadar arttı ki o karabatakların pisliklerinden dolayı diğer balıkçıların da yuva yaptığı üreme kolonileri ne oluşturan söğüt ağaçları zaman içinde kurudular ve öldüler. Onların yenilerinin çıkması çok daha zaman alıyor ve bu şekilde bazen karabatak bölgelerinde karabatak yumurtaları yağlanıyor. Bu bir en medeni şekilde kuş nüfusunu kontrol etme yöntemi. Yağlamak şu anlama geliyor. İnce bir yağ tabakası koyulduğunda yumurta artık nefes alamaz oluyor ve zaman içinde gelişim duruyor. Ve bunu en başında yaptığın zaman aslında canlı olmayan bir hayvanı da öldürmüş olmuyorsun. Tabii ki tepkiler görebilir bazı dinleyicimiz açısından ama başka ülkelerde, başka yerlerde de yaygın uygulanan bir şey. Yani gerektiği zaman uygulanan bir şey. Böyle yağlanan yumurtalar, erin kuşlar o yumurtanın gelişmediğini anlamıyorlar. Ve devamlı olarak kuluçkaya yakmaya devam ediyorlar sonuna kadar, bıkana kadar. Sonra bakıyorlar kendi halleri kalmıyor, enerjileri kalmıyor. Terk ediyorlar. Yani böyle bir şey yapıyorlar. Sana bu şeyi verebilirim. Neden mesela bunu yapıyorlar gümüş martı gibi türleri? Çünkü bazen bu martıların nüfusunu biz muazzam çöplükler oluşturarak besliyoruz. Ve martılar da diğer yabani türlerin nüfuslarını baskılıyorlar. Bazı soyu tükenen türler oluyor. İspanya'da ada martısının soyunun tükenmesine neden oluyordu. Çünkü gümüş martı o adalarda ada martısının yuvalayacağı hiçbir yer bırakmıyordu. Tamamen işgal ediyordu. Onun için gümüş martı yuvalarını yağlıyorlardı bir müddet. Onların sayılarını biraz daha azaltmak veya kontrol altına almak için. Böyle de bir uygulama dünya üzerinde var. Burada, Kanada'da da, Toronto'da karabatak yumurtalarını yağlıyorlar. Hani yumurtayı kırmak, yuvayı kırmak ve buna hem zarar verici, hayvana öldürücü şeyler hem de hayvanın tekrar yumurtlamaya teşvik eden hareketler. Onun için en iyi çözüm olarak bunu bulmuşlar. Durumlar böyle.
1: Türkiye'de de papağanlar için sanki yapmışlardı bir ara ya da bu uygulama mıydı?
0: Evet doğru. Papağanlar için bir kere yapıldı. O bir projeydi. Devamından getirildiğini zannetmiyorum. Papağanları zaten yumurtasını bulmak, onlara ulaşmak, onlara zarar vermeden yumurtadan alıp yağlayıp koymak çok çok zor. Vinçlerle yukarılara, çınar ağaçlarında 15-20 metre yukarıya çıkmak lazım. Kolay değil, çok yapılabilir bir şey değil. Bir martı yapmak çok daha kolay.
1: Teşekkürler. Bu bonus sorumla da merakımı giderdin Kerem.
0: Bu programda dinlediğiniz kuş sesi kayıtlarından yaban tavuğunu Timber Tayland'da, kuzgunu İlgihan Ergağan Bursa'da, Balık Kartalını Deborah House, Amerika Birleşik Devletleri'nde. Gugu, Kay, Claire, Iğdır'da. Kaya Güvercinini Paul Marvin, Amerika Birleşik Devletleri'nde. Kır İncir Kuşunu Eloisa Mateu, Kars'ta. Ve Gümüş Martı'yı Aynur Tosun İstanbul'da kaydettiler ve Cornell Üniversitesi'nin eBird sisteminin Macaulay Ses Kütüphanesi'nde paylaştılar. Hepsine teşekkür ederiz.
1: Bu haftaki programımızın sonuna geldik. Bu hafta kuş yumurtalarını ve renklerini konuştuk. Bir sonraki Şehir Kuşçuları programında görüşmek dileğiyle.
0: Hepinize bol kuşlu günler dileriz.
2: Programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Şehir Kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Eve dönerken Murat Ferman'la evdeki hesap.
3: Üzere ekonomide genel gelişme ve eğilimler çeyreklik yani 3 aylık bazda izlendiği zaman eğer trend veya genel bir yöneliş ya da eğilim varsa bunların teşhis edilmesi daha kolay ve isabetli oluyor. Çünkü haftalık hatta günlük, anlık ya da bir aylık bir veri seti veya gelişme incelemesi bize gereken eğilimleri, gereken yönelişleri teşhis etmek bakımından yeterli imkan sağlamıyor. Yani hastayı bir kere görüp teşhis etmektense birden fazla ölçümle nasıl sonuç alınmaya ve tablo ortaya konulmaya çalışıyorsa ekonomide de aslında bu 12 haftalık yani çeyreklik yaklaşım çok ayakları yere basan bir metodolojiyi ifade ediyor. Çünkü 3 ay trendlerin veya genel eğilimlerin teşhis edilmesi, ortaya çıkması için yeteri kadar uzun ama öngörü ve geleceğe yönelik vaziyet alınması, ona göre hazırlık yapılması için de yeteri kadar kısa bir süre. Dolayısıyla 3 aylık yaklaşım önemli. Şimdilerde yılın ikinci çeyreğinin son ayına girdik. Bir aylık bir süreç sonunda bilindiği üzere yılın ilk iki çeyreği yani yarısı tamamlanıyor. İşte bu çerçevede istatistik rakamlarda gidişata dair tespitlerde birbirini takip ediyor. Özellikle bu hafta Türkiye açısından da yoğun bir istatistik paylaşımına konu oluyor veya sahne olacak. Bu çerçevede dün itibariyle dönemsel gayri safi yurt içi hasıla birinci çeyrek rakamları açıklandı TÜİK tarafından. Bu büyümenin Ocak, Şubat, Mart aylarını ihtiva eden ilk dönemine ait bir tabloyu karşımıza çıkartıyor. Bilindiği üzere ekonomik göstergeler veya ekonomik seyir bakımından eşitler arasında birinci ünvanına sahip büyüme rakamından bahsediyoruz. Büyüme kompozit bir rakam. Bir sektöre, bir bölgeye, bir kişiye veya bir eğilime bağlı olarak değil ve fakat tüm sektörlerin, vatandaşların, sanayinin, görünen ve görünmeyen tüm unsurların bir arada ortaya koydukları bir kompozit bileşik tablo. Dolayısıyla gerçekten önemli. İstihdam yaratmak bakımından önemli bir kritik rol oynuyor. Çünkü gayet açık ve net olarak ifade edilmeli ki büyüyemeyen bir ekonomide örneğin istihdam yaratmak, iş imkanı yaratmayı bir tarafa bırakın, mevcut istihdam oranının tutturulması veya korunması dahi zor. Şimdi bu kadar girişten sonra isterseniz ilk çeyrekle ilgili sonuçlara şöyle bir bakalım. Türkiye ekonomisi birinci çeyrekte %2,5'luk bir büyüme kaydetti. Bu geçtiğimiz yıla göre bir artışı ifade etmiyor. Beklentilerin altında kalan bir manşetten bahsediyoruz. Çünkü 2,7 ile 3 arasında değişen bir beklenti aralığı vardı. Çeyreklik bazda düşündüğümüzde yani net ve nakit olarak baktığımızda Türkiye ekonomisi birinci çeyrekte sadece %0,1 yani binde 10 şekliyle bir büyüme kaydetti. Bu neredeyse büyümeme veya sabit kalma veya büyüyemeyenler biliyorsunuz küçülürler. Böyle bir duruma işaret ediyor. Üstelik Türkiye'nin biliyorsunuz ekonomide büyüme potansiyeli daima 4'lerin 5'lerin üzerinde. Yani Türkiye'de ciddi bir büyüme performansı ancak 4-5'lerin üzerine çıkıldığında ifade ediliyor. Bu çerçevede tabii enflasyon da hala varlığını sürdürdüğü için stagflasyon tehlikesi devam ediyor. Arka plan okumalarında daha can sıkıcı birkaç nokta var. Onlara karşı vaziyet edilmesi lazım. Bunların başında hiç şüphesiz sanayinin büyüme bakımından gereken katkıyı vermemesi. Halbuki kalkınmayla terbiye edilmiş, hemhal edilmiş, vatandaşın günlük hayatına, yaşam kalitesine doğrudan ve dolaylı pozitif katkı sağlamak bakımından büyümenin kaliteli ve kapsayıcı olması lazım. Bunun da en temel unsurlarından bir tanesi sürdürülebilir bir şekilde ortaya konulabilmesi. Bunun bir numaralı aracı da ne? Sanayi ve imalat. Maalesef sanayi ve imalatta gereken büyümeyi değil, gerilemeyi görüyoruz, daralmayı görüyoruz. İşin daha herhalde alarme edici yönü, gerçekten bu kavramı dikkatle seçerek ve bilinçli olarak kullanmak gerekir. Alarme edici kavramı 6. çeyrektir. İhracatımız, bizim yıllardır göz bebeğimiz, Türkiye ihracatla kalkınacak, dünyaya açılıyoruz vesaire gibi çok haklı, heyecan verici bir kampanyayla maddi manevi senelerdir destek verdiğimiz, 40 küsür yıldır desteklediğimiz ihracat 6. çeyrekte de bırakınız büyümeye net katkı sağlamayı, büyümeye negatif katkı sağladı. Yani nasıl negatif katkı ne demek? Destek değil, köstek oldu. Bu öteden beri söylediğimiz, bu mikrofonlardan da sıklıkla seslendirdiğimiz, artık ihracatın sadece kur ve benzeri tartışmalar üzerinden değil, bu mazeretlerin arkasına sığınılarak değil, çok ciddi biçimde dış ticaret rekabetçi yapısının yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Bu gerçekten çok önemli bir mesele. Arka plan okumalarında hizmet sektöründeki büyüme dikkat çekiyor ama bu büyüme hizmetlerdeki istihdamla örtüşmüyor, öpüşmüyor. Yani hizmetler sektöründe çalışan özellikle ağırlıklı genç nüfusun daha çok çalıştığı, aynı kişilerin daha çok çalışmaya mecbur bırakıldıkları gibi tablolar ortaya çıkıyor. Tabii çapraz okumalar, sayfalar ve dakikalar sürer ama arka plan okumalarında ilk çeyrekte durum böyle. Tabii savaş etkisi nedir diye düşünürseniz, bu çeyreğin sadece son bacağında yani Mart'ta savaş koşulları ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla ilk çeyrek savaş koşullarının tam olarak etkin olmadığı bir dönem. Şimdi ikinci çeyrekte yani Nisan, Mayıs, Haziran'da esas savaş koşullarını göreceğiz. Orta vadeli programdaki yıllık büyüme hedefinin tutturulamayacağı şimdiden matematiksel olarak ortaya çıkmış bulunuyor. Son bir notla devam edelim veya tamamlayalım. O da İstanbul Ticaret Odası'nın öncü göstergesi İstanbul enflasyon rakamları. İstanbul Ticaret Odası 1.53'lük bir manşet açıkladı. Toptanda ise 1.58. Bu da aslında enflasyondaki katılık ve yapışkanlığını kırılamadığına dair bir ibare. Yıllıkta 36.77'ye geliyor bu. Geçtiğimiz ay Nisan ayında bu 38.83'tü. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda geçtiğimiz ay 3.74 evet gerilemiş 1.53'e düşmüş ama katılık ve yapışkanlık emareleri olduğu gibi duruyor. Bu da önümüzdeki saatlerde günlerde açıklanacak, hafta içinde açıklanacak TÜİK resmi tırnak içinde enflasyonununla ilgili beklentileri herhalde 2'ye yaklaştırıyor. 1.59 ile 2.5 arasında değişen bir tahmin aralığından bahsediyoruz. Evet. Ekonominin hali pür melali budur. İlk çeyrek geride kalırken veya ikinci çeyrek artık tamamlanmaya çalışılırken bundan sonrası için prospektler aslında pek de ihtiyatlı iyimserliğe kapı açmıyor. Dolayısıyla belirli konularda özellikle hane halkı tüketim harcamalarından kaynaklanan bir kompozisyonda herhalde tekrar sıkılaştırıcı ve enflasyon karşıtı politikalara bakmakta fayda var. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
2: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
4: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Çanakkale-Çan yolunun 25-26. Kilometrelerinde ve Ordu-Mesudiye yolunun 46-49. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa takvimi. Bugün 2 Haziran 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Kabak melteminden sonra bevarih rüzgarları, yani çölden esen sıcak rüzgarlar zamanı. Anadolu Halk Meteorolojisine göre bunaltan rüzgarlar yaz sıcakları başlıyor. İklim krizi nedeniyle bu yazda ani hava değişiklikleri bekleniyor. Aşırı sıcak ve şiddetli yağışlarla bir yanda orman yangınları olurken diğer yanda şiddetli yağışlar ve seller olabilir. Ormanlık alanda dikkat! Cam şişe ya da cam parçası atılmaması, kesinlikle ateş yakılmaması gerektiği unutulmamalı. Her ikisi de hayati önem taşıyor.
2: Doğa takvimi.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: İstanbul'da rüzgar hafif, hava güneşli. Sıcaklık 28 derece. Marmara bölgesi genelinde güneşli bir hava var ancak Edirne ve Kırklareli'ye kısa süre yağmur yağacak. Bursa 32 derece. İç Anadolu'nun büyük bölümünde öğleden sonra gök gürültülü kuvvetli sağanak var. Ankara 26 derece. Ege'de lodos sert ve sıcak esiyor. İzmir'de gölgede sıcaklık 31 derece. Güneşin altı ise 40 dereceye yakın. Akdeniz'de de lodos sıcak ve nemli esiyor. Antalya'da %80'lere ulaşan bağıl nem havayı bunaltıcı kılıyor. Adana 29 derece. Karadeniz'de Kastamonu, Çorum, Amasya kesiminde öğleden sonra yağış şiddetli. Samsun 24 derece. Doğuda Erzincan, Erzurum bölümünde kuvvetli yağış ve yıldırımlar oluşabilir. Güneydoğu'da ise Diyarbakır'da yağış bekleniyor. Erzurum 20, Gaziantep 30 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

0: Saat 20 oldu. NTV'de ana haber bülteni zamanı. Ben Seda Öğretir. Öne çıkan başlıklara bakalım. Bültenimize hemen başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu kaynaklarının hassasiyetle kullanılmasının önemini vurguladı bugün ve Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonlarına değindi. Erdoğan'ın Sayıştay'da verdiği mesajlara bakacağız birazdan. Mutlak kutlan kararı sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilk meclis grup toplantısında Özgür Özel kürsüdeydi. Özel'in grup toplantısından sert açıklamalarla eleştirdiği Kemal Kılıçdaroğlu ise o sıralarda A takımına son şeklini veriyordu. Kısa süre içinde de o isimler açıklandı. Bakacağız. Bu açıklamalardan önce ise CHP ile ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den bir açıklama geldi. MHP grubunda konuşan Bahçeli, Yargıtay'a CHP ile ilgili kararını bir an önce verme çağrısı yaptı. Ve milli takım Dünya Kupası için Amerika yoluna çıktı. 24 yıl aradan sonra yeniden Dünya Kupası'na katılacak milli takım Vando ile uğurlanırken 26 kişilik turnuva kadrosunu da eski milli futbolcular açıkladı. NTV'de ana habere başlıyoruz. İlk sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları var. Erdoğan, kamu kaynaklarının hassasiyetle kullanılmasının önemini vurguladı ve CHP'li belediyelere yolsuzluk operasyonlarına yönelik değindi.
1: Kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde kürsüye çıktı. Erdoğan, kamu kaynaklarının hassasiyetle kullanılması gerektiğini söyledi. CHP'yi belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonları üzerinden eleştirdi.
1: Kamu malının israf edilmesine, yasa dışı ve usulsüz yollarla istismar edilmesine, bilhassa ikbal hesaplarına merdiven yapılmasına da göz yummuyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu kaynakları kimsenin babasının malı değildir dedi.
1: Makamı, ünvanı, mevki ne olursa olsun, kamuda görevli tüm personelin kaynak kullanırken hassasiyetle hareket etmesi bizim kırmızı çizgimizdir.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak kutlan kararı sonrasında ilk meclis grup toplantısı yapıldı. Özgür Özel kürsüden hem mutlak kutlan kararına hem de Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Bir kez daha kurultay çağrısı yaptı.
3: Bir siyasi partinin genel başkanı ikili yarışla değişti. O görevi bırakabilseydi, bırakmayı bilseydi madalyası daha büyük olacaktı.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel mutlak mutlan kararıyla ilgili ilk kez meclis grup toplantısında konuştu. İsim vermedi ama eleştirilerinin hedefinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Kurultay çağrısını da yineledi.
3: Hızla çözeceğiz ama maalesef şu anda iki tane Cumhuriyet Halk Partisi görüntüsü var. En kısa zamanda milletin talebi olan, partinin talebi olan, partilinin talebi olan kurultay yapılırsa bu defter kapanır, önümüze bakılır, iktidara yürünür.
2: Özel ve ekibi kurultay için delegelerden imza toplamaya başladı. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ise kurultayda oy kullanan tüm delegelerle birinci derece yakınlarının masak raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtları ilgili kurumlardan talep edilmişti.
3: Rakam hızla 800'ü aşıp 1000'e doğru ilerlerken bir soruşturma haberi daha. Aklınca gözdağı verecek. Elinizden geleni ardına koymayın. Delegelerin hesapları ortada. Yakınlarının hesapları ortada.
2: CHP'nin grup toplantısına katılım oldukça yoğundu. Eski ve yeni birçok partili ve yüzü aşkın milletvekili salondaydı.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay sürecine ilişkin soruşturmada bugün görevden uzaklaştırılan bir isim CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ek ifade verdi. Ve o ifadenin ayrıntılarını alacağız şimdi. Önemli bir açıklamaları var. NTV'den Dilek Yaman Demir şimdi telefonla ana haber bülteninde. Ne diyor Dilek Yalım ek ifadesinde?
4: Özkan Yalım 38. CHP'nin olağan kurultayı sürecine ilişkin eskin pişmanlık kapsamında verdiği ifadelerden bir tanesini daha bugün İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde verdi. Özgür Özel'in genel başkan seçilmesi amacıyla yoğun çalışma yürütüldüğünü iddia etti Özkan Yalım. Yine yaklaşık 40 delegeyle birebir görüştüğünü ve yaklaşık 700 delegeyi telefonla arayarak destek talebinde bulunduğunu iddia etti. Tabi ifade tutanağındaki beyanlarına göre kurultay öncesinde 115 delegenin Özgür Özel'i destekleyeceklerine ilişkin imza verdiğini, yine söz konusu imzalı belgelerin kendisi tarafından toplanarak bir başka şüpheliye teslim ettiğini ileri sürdü. Sadece bunlarla da bitirmedi ifadesini. Yaklaşık 4 sayfalık ifadesinde kurultay sürecinde bazı delegelerin destek karşılığında yakınlarının belediyelerde işe alınmasını talep ettiğini öne sürdü. Yine bir başka iddiaya göre diyelim, delegelerden bir tanesinden destek görebilmek için SGK kayıtları üzerinden de bakıldığında bu durum görülecektir dedi. Ve partilere bir çağrıda bulunarak belediyelerde işe soktuğunu söyledi delegelerden bir tanesinin akrabasının. Yine bir başka iddiası da kurultay döneminde delegelerden gelen taleplerin bir seçim koordinasyon merkezinde toplandığını ileri sürdü. Genel koordinasyonu Veli Ağbaba'nın yaptığını, İstanbul'daki seçim çalışmalarını ise Suat Özçağdaş'ın yürüttüğünü öne sürdü. Yine son ve önemli bir başka iddia daha olsa yaptı Özkan Yalım. Kurultay çalışmaları kapsamında kullanılmak üzere kendisinden 1 milyon lira talep edildiğini ve bu parayı da bir aracı vasıtasıyla Özgür Özel'e verdiğini iddia etti. Bu iddiasını da para teslimine ilişkin mesaj kayıpları mevcuttur dedi. Özkan Yalım'ın ifadesi yaklaşık 4 saat sürdü ve ifadesinden sonra tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında yeniden cezaevine gönderildi.
0: Peki Özkan Yalım'ın ek ifadesinin ayrıntıları böyleydi. Bu arada Antalya'da da Büyükşehir Belediyesi adayı belirleme sürecinde yaşananlarla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme daha oldu. Özgür Özel ve 5 milletvekilinin dosyası fezleke düzenlenmesi için Antalya'dan Ankara'ya gönderildi. Biz de Ankara'ya gidelim şimdi, bağlantımız olacak. Kemal Kılıçdaroğlu çünkü bugün A takımını belirledi. Genel merkezde de Kılıçdaroğlu dahil 19 kişiden oluşan MYK ilk toplantısını yapıyordu. Hala toplantı devam ediyor mu bakalım? Öykü Tüccar karşımızda. Devam ediyor mu Öykü?
5: Evet, saat 18.15'te başlayan ilk MYK toplantısı halen devam ediyor. Toplantının yaklaşık bir saat kadar daha devam etmesini de bekliyoruz. Sonucunda bir açıklama beklenmiyor. Ancak toplantının şu anda neredeyse iki saati tamamladığını söyleyebiliriz. MYK içeride Türkiye'deki mevcut güncel siyasi gündemdeki maddeleri ve başlıkları görüşürken biz de bu listeye kimler girmiş isterseniz onları hatırlatalım. Mutlak Bultan kararı sonrasında merakla bekleniyordu listede kimlerin olacağı. Bugün itibariyle yeni parti sözcüsü Müslüm Sarı tarafından açıklandı 19 kişinin yer aldığı liste. Bunlardan biri tabii ki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu'yla beraber de daha önceden kendisinin MYK'sında görev verdiği 7 isim ve bunlara ek olarak da 11 isim daha MYK'ya seçilmiş bulunuyor. Bülent Kuşoğlu Sayman olarak yer alıyor. Semra Dinçay yurtdışı örgütlenmeden sorumlu. Yıldırım Kaya eğitim politikalarından sorumlu. Hasan Efe Uyar yine gençlik politikalarından sorumlu isimler. Yine Devrim Çelik, Gamze İlgezi ve Tahsin Tahran'da bu 7 isim, yani Kılıçdaroğlu'nun daha önceki MYK'larda görev verdiği ve bu MYK'da da yine görevlendirdiği isimler. Bunlardan 5'i de aktif olarak milletvekili olarak görev yapıyor. Peki Yüksek Disiplin Kurulu ve Parti Meclisi nasıl toplanacak? Ne zaman toplanacak? Müslüm Sarı'ya bu soru da yöneltildi. Kendisi bu haftadan başlamak üzere aşama aşama çalışmaların organlar tarafından başlatılacağını söyledi. Parti Meclisi için kurallara bağlı belli gündemle belli bir günden önce toplanması gerekiyor ifadesini kullandı. Tabii ki gözler kurultayın ne zaman yapılacağında. Kemal Kılıçdaroğlu en uygun zaman, en kısa zaman dedi. Özgür Özel cephesinden delegelerden yeterli imza sayısına ulaşıldığı ve bu sayede bir olağanüstü kurultay çağrısı yapıldığını da biliyoruz. Müslüm Sarı mevcut hukuki durumda hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın kurultay yapma şansının olmadığını söyledi. İster imza toplansın, ister parti meclisi kararı alınsın, isterse genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu gelip gidiyoruz desin hukuken mümkün değil dedi. Kesinleşmemiş bir karar söz konusu. Yargıta yaşaması var ifadesini kullandı. Bunu imza toplayanlar da çok iyi biliyor dedi. Neyi amaçladıklarını belki onlara sormak gerekir. Partiyi gereksiz yere zorlamaya gerek yok ifadesini kullandı. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Özgür Özel'in grup başkanı, Özgür Özel'in başkanlığında toplandı, grup toplantısı gerçekleştirildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne zaman grup toplantısı yapacağı da kendisine yöneltilen sorular arasındaydı. MYK'da değerlendireceğiz, kesinleşmiş bir şey yok ifadesini kullandı. Gruptan önce belki bir MYK'da toplantısı yapılabilir dedi. Bu toplantı bu hafta içinde mi, önümüzdeki hafta başında mı olacak bunu belirtmedi. Yani hala bilmiyoruz Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında ilk CHP grup toplantısının ne zaman yapılacağını. Bir kez daha söyleyelim, MYK toplantısı saat 18.15'te başlamıştı. Halen de devam ediyor.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de bir kez daha gündemindeydi. Bugün grup toplantısında yaşananların CHP'ye yakışmadığını söyledi Bahçeli ve Yargıtay'a da CHP ile ilgili önemli bir çağrı yaptı.
6: Yaşanan gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir.
7: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de mutlak butlan kararı sonrası süreci bu sözlerle değerlendirdi. Olaylar sokağa taşmamalı, Yargıtay da hızla karar vermeli dedi.
6: Yargıtay, konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Geldiğimiz noktada bölünmüş bir Cumhuriyet Halk Partisi algısı oluşturulmaya çalışıldığına şahit olunmaktadır. Unutulmamalı ki yaşanan bölgesel gelişmeler ve terörsüz Türkiye sürecinde ortak akıl ve güçlü siyasal kurumlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulacaktır.
7: Bahçeli, belediyelere yönelik soruşturmaları da hatırlatarak CHP'ye arınma çağrısı yaptı.
6: Cumhuriyet Halk Partisi her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı, toplumun hassasiyetlerini gözeterek arınmalı ve durulmalıdır. Bölgemiz bir ateş çemberinin içerisindeyken Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir gündem yansılaması içerisinde patinaj yapmasının kimseye faydası olmayacaktır.
0: Bahçeli bunları söyledi ve kürsüden indikten sonra da önemli bir görüşme yaptı. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi kabul etti. Bahçeli'nin meclisteki odasında yapıldı, makam odasında bu görüşme. Adalet Bakanı Akın Gürlek, nazik kabulleri için şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesine her daim omuz veren Milliyetçi Hareket Partisi camiasına en kalbi selam ve muhabbetlerimi iletiyorum ifadesini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de Bahçeli'ye kabulü için teşekkür etti. ...7-8 Temmuz'da NATO zirvesi yapılacak Ankara'da ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da şu günlerde, şu sıralarda Singapur'a gitti. Singapur'da yaptığı görüşmelerde bazı temasları oldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da Temmuz'da yapılacak NATO zirvesine katılacağını söyledi.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur'a resmi ziyareti sırasında Bloomberg televizyonuna değerlendirmelerde bulundu. Fidan, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine ABD Başkanı Donald Trump'ın katılmayı planladığını söyledi. Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay Trump'la birçok kez telefonda görüştüğünü belirtti. Trump'ın her seferinde zirveye katılacağını belirttiğini aktardı. Dışişleri Bakanı ABD'nin ittifaka bağlılığını sürdürdüğünü de açıkladı. Washington'ın savunma harcamalarını artırmalarına yönelik yaptığı baskılar sonucu Avrupalıların gerekli adımları attıklarını söyledi. Fidan, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a yönelik saldırılarının da ABD ve İran arasındaki müzakere çabasını baltalayabilecek önemli risk olarak gördüklerini aktardı. Dışişleri Bakanı resmi ziyaret kapsamında Singapur'un başkentinde Başbakan Lawrence Wong tarafından kabul edildi. Fidan'ın sonraki teması ise Singapurlu mevkidaşı Vivian Balakrishnan'la oldu. Dışişleri Bakanı Fidan, Singapur İçişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlikten Sorumlu Koordinatör Bakan Kasivis Vanatan Shanmugam'la da bir araya geldi. Fidan, The International Institute for Strategic Studies isimli düşünce kuruluşu tarafından düzenlenen etkinliğe de katıldı. Dışişleri Bakanı'nın sonraki durağı Endonezya olacak.
0: İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını genişletme planı İran'ın müzakereleri askıya almasına neden olmuştu ve bu kriz Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la İsrail Başbakanı Netanyahu arasında gerilime yol açtı. Hatta öyle ki Amerikan basınına göre Trump Netanyahu'yla telefon görüşmesinde hakaret etti. Şimdi NTV Washington muhabiri Begüm Dönmezer söze hemen bir bağlantı yapalım ve Amerikan basınının bu telefon görüşmesiyle ilgili ne dediğini soralım öncelikle. Ne diyor Amerikan basını Begüm?
8: Seda, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun gerçekleştirmiş olduğu telefon görüşmesinin perde arkası ve Trump'ın daha çok Netanyahu'ya çıkışının ayrıntılarına dair daha fazla şey biliyoruz. Axios'a yansıyan haberlere göre ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Beyrut'un bombalanmasına yönelik tehditlerini hayata geçirmesinin İsrail'i tüm dünyada daha da izole edeceği uyarısında bulundu. Hatta bazı kaynaklara göre Netanyahu'ya yönelik İsrail'de yolsuzluk soruşturması ve yargılama süreci de gündeme geldi. Netanyahu'yu ABD Başkanı Donald Trump'ın, yani kendisinin Netanyahu'yu cezaevinden kurtardığına ilişkin bir imada bulunduğu aktarılıyor. Bir Amerikalı yetkili hatta Axios'a yaptığı açıklamada Trump'ın Netanyahu'ya yönelik telefon görüşmesinde kullandığı ifadeleri, sözleri şu şekilde özetliyor. Netanyahu için deli ifadesini kullandığı, eğer ben olmasaydım sen şu an cezaevinde olurdun, ben senin arkanı kurtardım, kolladım. Şimdi herkes senden nefret ediyor, İsrail'den herkes bu sebeple nefret ediyor ifadelerini kullandığını aktarıyor Amerikalı bir kaynak. Ve hatta ikinci bir kaynağa göre, telefon görüşmesiyle ilgili bilgi sahibi olan bir ikinci kaynağa göre de Trump'ın görüşme sırasında çok sinirlendiği ve Netanyahu'ya da bir noktada ne halt ediyorsun şeklinde bir ifade kullandığı da belirtiliyor şu haberde. Bir yandan tabii ki ABD Başkanı Donald Trump'ın Hizbullah'ın İsrail'e saldırdığı, İsrail'in de buna karşılık verdiği durumunu anladığı, ancak Netanyahu'nun son dönemde gerilimi orantısız şekilde tırmandırdığı görüşünü de aktardığı belirtiliyor Trump'ın Netanyahu'ya. Bir başka Amerikalı yetkili de Trump'ın özellikle İsrail'in Lübnan'da çok sayıda sivili hedef alması ve tek bir Hizbullah komutanını öldürmek amacıyla sivilleri hedef alması, yerleşim yerlerini hedef almasına da öfkelendiği, tepki gösterdiğini aktarıyor. Trump ve Netanyahu'nun tabii daha önceki haftalarda da aylarda da gergin bir takım telefon görüşmeleri olmuştu. Ancak Amerikalı kaynaklara göre bu son görüşme şimdiye kadarki en kötü, en gergin telefon görüşmesi olduğunu belirtiyor şu kaynaklar. Özellikle de tabii bu öfkenin, tepkinin odak noktası Lübnan'la gerilimin tırmanması, ki bu İran'la müzakereleri de etkiliyor malum. Dolayısıyla şimdi İran ve Amerika'nın müzakere etmekte olduğu mutabakat zaptı ya da çerçeve anlaşması Lübnan'daki çatışmaların da sonlandırılması çağrısında bulunuyor. Dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı ile yapmış olduğu bu son görüşmede kullandığı bu sert ifadeler ve bu telefon görüşmesinin şimdiye kadar geçen telefon görüşmesi olması dikkat çekici Seda.
0: Begüm, bir de Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio'nun bugün İran'la ilgili bazı açıklamaları oldu. Ne diyor Rubio?
8: Seda, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio İran Savaşı başladığından bu yana kongrede ilk kez bir oturumda kongre üyelerinin sorularını cevapladı. Marco Rubio epey aslında oturumun sert geçtiğini söylemek mümkün kongre üyelerinden İran Savaşı ile ilgili gelen ısrarlı ve sert sorular karşısında. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio İran'ın yeni liderinin, dini liderinin çok kamuoyunda görünmese de müzakerelerde dahil olduğunu söyledi. İran'la yapılan görüşmelerde bir numaralı önceliğin, bir numaralı koşulun Amerika açısından Hürmüz Boğazı'nın açılması olduğunu ve İran'ın da bunu

0: sert eleştiriler vardı. Hatta Demokrat Kongre üyesi Chris Van Hollen Trump yönetiminin dış politikasının bir kaos ve bir felaket olduğunu da söyledi oturum sırasında.
1: İşte Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Amerika'da son açıklamaları İran saldırısına ilişkin, İran Amerika müzakerelerine ilişkin böyleydi. Şimdi her ne kadar Şubat ayından bu yana İran'ın gölgesinde kalsa da bir diğer savaş cephesi de durulmuş değil. Ukrayna'da dün peş peşe hava saldırıları oldu gece. Rusya başkent Kiev dahil birçok noktayı havadan vurdu. Ülke genelinde 12 kişi öldü, yüzden fazla kişi de yaralandı.
2: Rusya gece boyunca Ukrayna'yı hava bombardımanına tuttu. Başkent Kiev dahil birçok kentte hasar meydana geldi. Çok sayıda kişi öldü, yüzden fazla kişi yaralandı. Başkent Kiev'de 24 katlı bir binayla 9 katlı bir apartman füzeyle vuruldu. İki binada da ağır hasar oluşurken çok sayıda kişi enkaz altında kaldı.
3: Her yer duman içinde kaldı. Kızımla hemen siper aldık. Onu korumaya çalıştım. Ancak bir kaya parçası sırtını sıyırdı. Montu yırtıldı. Sırtının ağrıdığını söylüyor. Bir tür kıyamet gibiydi.
2: Saldırı öncesi başkent Kiev'de binlerce kişi metro istasyonlarına sığındı. Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın fırlattığı 73 füzenin 40'ının ve 656 drone'un 602'sinin engellendiğini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı saldırılarda Ukrayna'nın savunma sanayine yönelik tesislerin vurulduğunu savundu. Saldırıda 8 adet Zircon hipersonik füzesi de kullanıldı. Bu füzeler 1000 kilometre menzile ve sesten 9 kat fazla hıza sahip. Kremlin'de Ukrayna ile barış sürecinin askıya alındığını duyurdu. Ancak Ukrayna konusunda Washington'la temasların sürdüğü belirtildi. En çok hasarın bulunduğu kentlerden biri de Dnipro oldu. Çok sayıda kişi öldü, yerleşim yerleri hasar aldı.
4: Sadece ilk iki saldırı anını net bir şekilde hatırlıyorum. Sonrasında ise ne durumda olduğumu dahi bilmiyorum. Eminim çok daha fazla saldırı düzenlendi. Hepsi peş peşe geldi.
2: Geçen hafta Kremlin'den Kiev'e yönelik sistematik saldırı planladıklarına ilişkin uyarı yapılmıştı. Saldırının Luhansk'ta 21 kişinin öldüğü öğrenci yurdu bombardımanına yanıt olarak düzenleneceği belirtilmişti.
1: Bugün yapılan yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunun ayrıntılarıyla devam edelim. Bu operasyon o kadar büyüktü ki 6 şehir hariç Türkiye'de bütün şehirler kapsamına girdi operasyonun. Onlarca gözaltı kararı verildi ve milyarlarca liralık mal varlığına da el koyuldu.
2: Adalet ve İçişleri Bakanlıkları koordinasyonunda siber suçlular, yasa dışı bahisçiler ve nitelikli dolandırıcılara karşı son dönemin en önemli operasyonlarından birine imza atıldı. Şüpheliler suçüstü yakalandı. İstanbul, Ankara ve Nevşehir merkezli 75 ili kapsayan baskınlarda milyarlarca liralık suç gelirine el konuldu. Operasyonların ayrıntılarını Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. İlk operasyonun merkezi İstanbul'du. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve siber suçlarla mücadele ekipleri titiz bir takip yürüttü. 27 ilde 114 şüpheliye yönelik eş zamanlı baskınlar yapıldı. Şebekenin 269 kişiyi 600 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı. Zanlıların hesaplarındaki işlem hacmi ise 60 milyar lira. Suçtan elde edilen milyarlarca liralık mal varlığına el konuldu. Suça karıştığı tespit edilen şirketlere de kayyum atandı. Operasyonun ikinci durağı ise Nevşehir merkezliydi. 28 ilde 120 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Hedefte vatandaşların banka ve kripto hesaplarını kullanarak 10 milyar liralık para hacmine ulaşan yasa dışı sanal bahis çetesi vardı. 107 şüpheli suçüstü yakalandı. Operasyonların sonuncusu başkentte yapıldı. 20 ilde 82 şüpheli ve 3 şirkete yönelik eş zamanlı baskınlar yapıldı. Şebekenin Mossack raporuna göre 100

0: 80 milyar liralık kripto para hareketi belirlendi. Şüphelilerin yasa dışı bayi sitesi sahipleriyle para nakline aracılık eden zanlılar olduğu belirlendi.
1: Adana Adliyesi'nde görevli bir hakim, bir ağır ceza hakimi görevinden uzaklaştırıldı. Bu hakimin rüşvet alarak bazı sanıkları tahliye ettirdiği iddiası var.
2: Adana'da bir ağır ceza hakimi görevden alındı. İddia ise avukatlardan rüşvet alarak zanlıları usulsüz şekilde tahliye etmek. Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Ceza Dairesi tarafından düzenlenen Disiplin Kurulu raporundaki iddiaya göre Adana Cumhuriyet Başsavcılığında görevli Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Adana Barosu'na kayıtlı 4 avukat ve bir aracıyla işbirliği içindeydi. İddiaların odağındaki hakimin sulh ceza hakimi sıfatıyla görev yaptığı sırada 4 farklı eylem üzerinden 8 zanlıyı rüşvet alarak tahliye ettirdiği ileri sürüldü. Hakim tarafından serbest bırakılan veya tahliye ettirilen şüphelilerin Bayaralar suç örgütü üyesi oldukları, polis memurlarına direnme, ruhsatsız silah bulundurma ve yağma gibi suçları işlediği belirlendi. Serbest bırakılan bir şüphelinin evinde yapılan aramada Kalaşnikov, uzun namlulu silah ve yüksek miktarda para bulunduğu, tutuklanması için yeterli delil olmasına rağmen hakim tarafından şaibeli bir şekilde tahliye ettirildiği iddia edildi. 3 ay süreyle görevden uzaklaştırılan hakim iddialara ilişkin savunma yapacak.
1: Amerikalı turistten taksimetre açmayıp yüksek ücret alan taksici bugün tutuklandı. O taksici ceza aldı çünkü turist bir sosyal medya fenomeniydi ve dolandırıldığını da canlı yayın yaparken anladı. O sırada taksiye bindiğinde indiğinde yayındaydı. Haliyle olay bu yüzden büyüdü. Normalde yaklaşık 300 liralık bir mesafeye giden turistten 7300 lira alan taksi şoförüne de 141 bin lira ceza kesildi. 141 bin kulağa çok gibi geliyor ama bu cezanın ülkemizin marka değerine verilen zararın yanında pek bir şey olmadığı da kesin.
3: 300 liralık yola önce 10 katını istedi, sonra 25 katı ücret aldı. Amerikalı turist taksicinin kurbanı oldu.
4: Bu tip sürücüleri de aramızdan ayıklamak istiyoruz.
3: İstanbul'daki Travis Scott konserini izlemeye gelen Amerikalı sosyal medya fenomeni Oje, oteline gitmek için yoldan bir taksi çevirdi. Taksici adrese bakıp fiyat verdi. Amerikalı turist o anlarda cep telefonundan yayın yapıyordu.
5: Amerikalı sosyal medya fenomeninin gideceği mesafe 4.4 kilometreydi. Taksimetre açılırsa yazacak ücret de 300-400 lira bandında olacaktı. Ancak taksici araca binerken o turistten 50 euro yani yaklaşık 2700 lira talep etti.
6: This one bro, you're working 50 euro. Okay?
7: Okay. Can you say 50 euro?
6: Yes, this one.
7: For 10 minute?
6: Yes, I am speaking 50 euro. You okay, I am come back.
3: Taksici adrese vardığında kredi kartıyla ödeme yapan turistten 7300 lira aldı. Turist taksiden indikten sonra döviz karşılığını hesapladığında ise taksicinin söylediği tutarın 3 katını ödediğini fark etti.
7: 7300 lira? I don't know how much that is. I genuinely think that's close to $100.
8: One?
7: It was $160. Maybe we can sort it out with the bank.
8: 50, you said 50 euros. I thought a euro was like a dollar. No?
3: Görüntünün sosyal medyada yayılmasıyla İstanbul Emniyeti, Büyükşehir Belediyesi ve Taksiciler Odası harekete geçti. Şoför yakalandı, aracı da trafikten men edildi.
4: Şoför kartı, taksicilik belgesi süresiz olarak iptal edildi. Bu saatten sonra o kişi İstanbul'da taksicilik yapamayacak. Sürücü arkadaşla ilgili de kurum olarak savcılık şikayetinde bulunacağız. Mesleğimizin adını kötüye çıkarttığı ile ilgili. Ücret iadesiyle ilgili biz çalışma yapıyoruz. Müşterimizle iletişime geçmeye çalışıyoruz. Sosyal medyada DM'den yazdık.
3: Gözaltına alınan taksiciye 141.500 lira trafik cezası kesildi. Dolandırıcılık suçlamasıyla da mahkemeye sevk edilen taksici tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Biri bebek, 8 kişinin öldüğü kazanın göz göre göre geldiğini ortaya koyan pek çok bilgi ortaya çıktı. Denizli'deki kazayı yapan otobüs firmasının aracın takip sistemi bilgisini bakanlığa iletmediği öğrenildi öncelikle. Bu önemli çünkü otobüslerde bu sistemin kapatılmasının tek bir amacı var, o da denetimden kaçmak. Ayrıca kazada ölen şoförün alkollü araç kullanmak da dahil 36 kez trafik cezası aldığı ortaya çıktı. Ayrıca bir de taşıma kapasitesinden fazla yolcunun bulunduğu da yine ortaya çıkan bilgiler arasında.
2: Otobüsün konumunu, hızını ve rotasını bakanlığa iletmedi. 42 kişilik araçta 45 yolcu vardı. 8 kişinin öldüğü otobüsün araç takip sistemi kapalı çıktı. Denizli'deki kazayla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı firmayı yakın markaj aldı. Hem araç hem de sürücüyle ilgili çarpıcı bazı bulgulara ulaşıldı. Otobüsün Pamukkale Seyahat ve Turizm Hizmetleri adına faaliyette bulunduğu, ancak başka bir firma adına tescilli olduğu öğrenildi. Taşıma kapasitesi 42 koltuklu araçta 45 yolcunun bulunduğu belirlendi. Araç muayene süresinin 11 Haziran'da sona erdiği ve bu tarihten önce muayeneye girmesi gerektiği belirtildi. Otobüse ilişkin en çarpıcı detay araç takip sistemi oldu. Bu sistem otobüsün konumunu, hızını ve rotasını an be an takip ediyor. Hücresel ağlar üzerinden kesintisiz olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na gönderiyor. Ancak firmanın sistemi devre dışı bırakarak bu bilgileri bakanlığa iletmediği ortaya çıktı. Güvenli ve planlı seyahat açısından oldukça önemli olan bu sistemi devre dışı bırakmak, denetimlerden kaçma veya kural ihlallerini gizleme amaçlı olduğu öğrenildi. Kazada ölen şoför Mustafa Merdül'ün alkollü araç kullanmak dahil 36 kez trafik cezası aldığı ortaya çıktı. Yaralıların ifadesine göre kazadan 20 dakika önce şoförün araçta meydana gelen klima arızası nedeniyle otobüsü yol kenarına çekip kontrol ettiği ve daha sonra da yola devam ettiği anlaşıldı.
1: İstanbul'da ise Tuzla'da beton bariyerlere çarpan araçta 29 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Ve bu son olay geçen yıl meydana gelen gişe kazalarını hatırlattı. Siz de anımsayacaksınız, çoğunda sebep yol hipnozuydu.
0: Kaza İstanbul Tuzla Oranlı gişelerinde meydana geldi. 29 yaşındaki sürücü Faruk Yılmaz hayatını kaybetti. Yılmaz Pendik istikametinden TEM otoyolu yönüne seyir halindeyken gişelerde bulunan beton bariyerlere çarptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu son kaza geçen yıllarda peş peşe olan gişe kazalarını bir kez daha gündeme taşıdı. Geçen yıl Nisan ayında İstanbul'da meydana gelen iki kazada 5 kişi yaşamını yitirmişti.
9: Gişelerden geçişteki 30 km süratle maksimum geçilecekliği vardır. Ama sürücülerin çok hızlı geldiğini ve gişelerden geçtiğini görebiliyoruz. Yol hipnozu diye bir şey var. Özellikle yol konsantrasyonunuz yoksa, belli bir sürat üzerinde gidiyorsanız yol hipnozuyla karşı karşıya kalabilirsiniz ve aslında o an yolun neresinde olduğunuz ve neyle karşılaşacağınızla ilgili şeyleri tamamen kaybedebilirsiniz. O yüzden yol konsantrasyonu burada ciddi anlamda önemli. Bir diğer önemli nokta da maalesef son dönemde sürücülerin sıklıkla telefonla meşgul olarak otoyol kullandığını görüyoruz.
0: 5 Nisan ve 7 Nisan 2025'te Pendik ve Kurnaköy'de seyir halindeki iki otomobil gişelerde duran tırlara çarpmıştı.
1: Toplumun yaklaşık %30'u kira için çalışıyor. TÜİK'in son istatistiği bunu söylüyor. Yemenin, içmenin, ulaşımın, giyinmenin alternatifini bulmak mümkün belki ama başını sokacak bir çatının böyle bir alternatifi pek yok. Barınma için ev bütçesinden yapılan harcama 4 senede yaklaşık 7 puan artmış vaziyette. Harcama konusunda yüksek ve düşük gelirliler arasında da büyük fark var.
0: En fazla harcama barınma için yapılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı hane halkı bütçe araştırmasını açıkladı. Ev bütçelerinin %29,3'ü konut ve kira harcamaları için ayrıldı. İkinci sırada %20,5 ile ulaştırma, üçüncü sırada %17,3 ile gıda yer aldı. Barınma için ev bütçesinden yapılan harcama 2024'te %26, 2023'te %23, 2022'de %22,4 seviyesindeydi. Yani 4 senede yaklaşık 7 puan arttı. Araştırma, yüksek ve düşük gelirler arasındaki harcama farklılıklarını da ortaya koydu. En yüksek gelir grubundaki %20'lik kesim, barınma için %25,7 pay ayırdı. Gelirlerinin %25'i araç alımı, bakımı ve yakıta, %12,4'ü gıdaya gitti. En düşük gelirli %20'lik kesimse bütçesinden %38,7'sini konuta, %29,2'sini gıdaya harcadı.
10: Aslında burada bir zenginleşme, bir servet el değiştirmesinin ortaya çıkarmış olduğu talep var Türkiye'de. Bu ister emtia gelirinden olsun, ister çok uzun yıllardır devam eden enflasyonist sürecin ortaya çıkarmış olduğu bazı yüksek gelirlilerin getirileri olsun. Bunlar zaten önemli bir talep unsuru.
1: Anayasa Mahkemesi bu Perşembe günü önemli bir karar verecek. Bir süredir tartışılan süresiz nafaka düzenlemesinin iptali istemini karara bağlayacak. Antalya 12. Aile Mahkemesi baktı bir boşanma davasında Türk Medeni Kanunu'nun süresiz nafaka verilmesini düzenleyen maddesinin anayasaya aykırı olduğunu savunarak Yüksek Mahkeme'ye başvurdu. Ve Anayasa Mahkemesi bu başvuruyu 4 Haziran Perşembe günü yapacağı genel kurul toplantısında esasen görüşerek karara bağlayacak. Anayasa Mahkemesi 2012 yılında süresiz nafakanın kaldırılması istemiyle yapılan bir başvuruyu reddetmişti. Bir hukukçu Yavuz Selim Sarı İbrahimoğlu Avrupa Birliği Komisyonu'na Başkan Ursula von der Leyen'e Schengen vizesinde Türkiye'ye çıkarılan sorunlar sebebiyle ihtar çekti. Sarı İbrahimoğlu'na göre Avrupa Parlamentosu'ndaki ilgili komisyonun kararı yürürlüğe konmuyor. İhtardan sonra atılan bazı adımlar umut verdi.
11: Sanatçılar, sporcular, öğrenciler. Son yıllarda geçerli bir neden gösterilmeden vize başvurusu reddedilen on binlerce kişi var.
12: Benim üniversite adım yanlış yazılıyor, bilgilendirilmiyorum. Doğal olarak ben de şu soruyu soruyorum. Yanlış kişiye mi vize mi gönderdiniz, yanlış kişiyi mi reddettiniz? Fakat bunların hiçbirine cevap alamıyoruz.
13: Ben daha gidemeden bile 300 bin TL masraf yapabilen bir öğrenciysem benim ekonomik durumum nasıl yetersiz olacak?
11: Avrupa Birliği hukuku uzmanı avukat Yavuz Selim Sarı İbrahimoğlu bir girişimde bulundu. Avrupa Birliği Komisyonu Ursula von der Leyen'e ihtar çekti. Sarı İbrahimoğlu'na göre Avrupa Parlamentosu'ndaki ilgili komisyonun 2011'deki kararı yürürlüğe konmuyor.
14: 2011 yılında Parlamento Direksiyon Komisyonu'nda 28 üyenin oylamasıyla vizenin Türkiye'ye uygulanan vizenin kaldırılmasını ben kabul ettirdim zaten. Karar ver elimde. Avrupa Birliği Anlaşması'nın 17. maddesine göre Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Sayın Leyen'in görevi Avrupa Birliği anlaşmalarının gardiyanı durumundadır. Yani bu anlaşmaların doğru biçimde uygulanmasını özellikle sağlaması gereken kişidir.
11: İhtar çekilmesinin ardından Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi Olaf inceleme başlattı.
14: Avrupa Adalet Divanı'nın masakı olan Olaf'tan gelen bir yazı vardı. Şimdi işin ilginç tarafı Olaf'a ben başvuruda bulunmadım Baran Bey. Ama Avrupa Birliği Komisyon Başkanı ve ilgili bütün birim başkanlarına ben bu yazıyı gönderdim. Demek ki Avrupa Birliği'nin içinde de birileri bu duruma isyan etmiş ve bunu Olaf'a göndermiş.
11: Selim Sarı İbrahimoğlu Olaf'tan çıkacak karara göre dava açmaya hazırlanıyor.
1: Milli takım Dünya Kupası için Amerika yoluna çıktı. 24 yıl aradan sonra yeniden Dünya Kupası'na katılacak olan A Milli Takım Bando ile uğurlandı.
15: A Milli Takım Dünya Kupası yolunda. 24 yıl sonra dev turnuvaya dönen Ay Yıldızlar İstanbul Havalimanı'ndan Amerika Birleşik Devletleri'ne uğurlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, teknik direktör Montella ve oyunculara başarı diledi. Millilerin 26 kişilik turnuva kadrosunu Dünya Kupası'nda Ay Yıldızı formayı giyen eski milli futbolcular açıkladı.
16: Kenan Yıldız. Arda Güler.
15: 35 kişilik geniş kadrodan 26 kişiye inen Dünya Kupası kadrosu şu şekilde. Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakçı, Çağlar Söyüncü, Deren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın ve Yunus Akgün. Sakatlık durumunda devreye girebilecek ek kontenjana dahil edilen Muhammed Çengezer, Demir Ege Tıknaz ve Aral Şimşir de kafilede yer aldı. A milli takım 11 Haziran'da başlayacak Dünya Kupası için ikinci kampını Florida'da yapacak. Cumartesi'yi pazara bağlayan gece saat 1'de Venezuela ile son hazırlık maçını Miami'de oynayacak Ay Yıldızlar, turnuvadaki ilk sınavına 14 Haziran'da Avustralya karşısında çıkacak.
1: Pankreas kanseriyle ilgili umut veren yeni bir ilaç tanıtıldı. Bu ilaç tedavide önemli bir eşik olarak görülüyor. Amerika'da kullanılmaya başlanan ama aşırı pahalı olan ilacın mucizesine bakalım.
0: Chicago'da gösterilen sonuçlar salondaki bilim insanları tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Dünyanın en büyük kanser kongresi olan Amerikan Klinik Onkoloji Derneği toplantısında bir pankreas kanseri ilacının faz 3 sonuçları açıklandı. Daraxonrasib isimli yeni akıllı ilaç, standart tedavilere artık yanıt vermeyen 500 pankreas kanseri hastası üzerinde denendi. Araştırmada daha önce tedavi görmelerine rağmen hastalıkları ilerlemeye devam eden 500 pankreas kanseri hastası iki gruba ayrıldı. Bir gruba günlük olarak daraxonrasib ilacı, diğer gruba ise standart kemoterapi verildi. İki grup hastanın verileri karşılaştırılarak analiz edildi. Yeni ilacı kullananların ortalama yaşam süresinin 13,2 ay, kemoterapi alanların ise 6,7 ay olduğu görüldü. Yani yeni tedavide hastaların hayatta kalma süreleri neredeyse iki katına çıktı. Üstelik kemoterapiye oranla daha hafif yan etkiler görüldü. Araştırmanın sonuçları New England Journal of Medicine dergisinde yayımlandı. Peki bu yeni ilacın ayakta alkışlanmasını ve tıp dünyası için çığır açıcı olarak nitelenmesini sağlayan şey ne? Yeni ilaç, pankreas kanserlerinin neredeyse tamamını besleyen KRAS adlı bir gen mutasyonunu hedef alıyor. İlaç, molekülleri birbirine bağlayarak KRAS'ı yakalayıp devre dışı bırakıyor. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, ilaca Nisan ayında hızlandırılmış onay verdi. Ancak ilaç şu an dünya genelinde yaygın erişime açık değil. Yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki büyük üniversite hastanelerinde bulunabiliyor. İlacın fiyatı ile ilgili de henüz kesin bir bilgi yok. Aylık maliyetinin on binlerce doları bulabileceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, daraxonrasib'in pankreas kanserinin çaresi anlamına gelmediğini, ancak bu yolda atlanmış çok önemli bir eşik olduğunu söylüyor. Dünyanın en ölümcül kanser türü olan pankreas kanseri tedavisinin gelecekte tıpkı HIV tedavisi gibi akıllı ilaçlar sayesinde ölümcül olmaktan çıkarılabileceği tahmin ediliyor.
1: Son yıllarda güneşi en az gördüğümüz ilkbaharı geride bıraktık. O kadar ki bazı şehirlerde kaloriferler daha düne kadar yanmak zorunda kalmıştı. Ama bitti, yaz geldi. Termometreler birçok şehirde 30 derecenin üzerini göstermeye başladı. Meteoroloji uzmanlarına göre yer yer yağış görülecek olsa da sıcaklıklarda artık bir düşüş beklenmiyor.
3: Yapılan son ölçümlere göre Türkiye genelinde hava sıcaklığı pek çok şehirde 30 derecenin üzerinde seyretmeye başladı. İstanbul dahil olmak üzere Marmara bölgesinin büyük bölümünde sıcak hava etkili. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde güneş öğle saatlerinde bunaltmaya başladı.
17: Artık yaz geldi diyebiliriz. O bayram haftasında olan soğuk rüzgarlar değil, artık daha sıcak esen, lodos yönünden esen rüzgarlar hakim ve sıcaklıklar da 5-6 derece arttı. Yani Haziran ortalamasının bile üzerine çıkıyor diyebilirim.
3: Meteoroloji raporlarına göre Trakya'nın küçük bir bölümüyle İç Anadolu ve Karadeniz'in bazı şehirlerinde ilerleyen günlerde ani yağışlar görülebilir, ancak sıcaklık düşmeyecek. Uzmanlar uyarıyor, kronik hastalığı olanlar da dikkatli olmalı.
17: Güneşin altındaysa 40 dereceye yakın sıcaklıklar var. Ege bölgesi hatta bunalıyor artık diyebilirim. Bunaltıcı sıcaklar hem Ege'de hem Akdeniz'de nemle birlikte başladı. Lodos yönden esmesi, bir de buna polenler birleşince astım, KOA, bronşit hastalarını olumsuz etkileyen bir hava var. Nefes almakta zorluk yaratabiliyor.
3: Hava sıcaklığının birkaç hafta daha benzer seviyelerde olması öngörülüyor.
1: Memleketteki eşsiz tarihi eserleri, müzeleri artık gece de gezebileceğimiz vakit geldi. Çünkü gece ziyaretleri yeniden başlıyor. Daha önce de olmuştu. Bu yılda Türkiye'nin dört bir yanındaki 20 müze ve öğren yeri 1 Ekim'e kadar geceleri de ziyarete açık olacak.
18: Efes'ten Nemrut'a, Zeugma'dan Galata Kulesi'ne, müzelerde gece gezmesi başlıyor. Gecenin sessizliğini tarihi mekanların ihtişamıyla buluşturan Gece Müzeciliği uygulaması bu yılda Türkiye'nin dört bir yanındaki müze ve ören yerlerinde ziyaretçileri ağırlayacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, uygulamanın yeni dönemini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Aralarında Nemrut, Efes, Side, Hierapolis, Patara, Aspendos, Ayasofya ve Zeugma'nın da olduğu 20 müze ve ören yeri geceleri de gezilebilecek. 1 Haziran'da başlayan uygulama Ekim'e kadar devam edecek. Ziyaretçiler saat 19'dan itibaren belirlenen kapanış saatlerine kadar müzeleri gezebilecek. Kültürel mirasın farklı bir atmosferde deneyimlenmesine imkan sağlayan uygulama, 2025 yılında 1 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırladı.
1: Artık ana haber bültenimizi noktalayacağız. Saat 21 olduğunda siyasi işleri izleyebilirsiniz. Ahmet Arpat karşınızda olacak. Biz ise ana haber bültenine veda ederken sizleri Star Televizyonu'nun sevilen dizisi Sevdiğim Sensin'le baş başa bırakacağız. Zira dizi Perşembe günü akşamı sezon finaliyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. İyi akşamlar.
19: Erkan Dicle ile birlikte köye gitti.
18: Dicle ablasının kim olduğunu öğreniyor.
19: Hatırlayacaksın.
18: Erkan aşkını itiraf ediyor.
20: Çünkü böyle bir sevginin gerçekten var olabileceğine ben de inanmıyordum.
18: Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın başrolünü paylaştığı Sevdiğim Sensin dizisinin sezon finalinden tanıtım yayınlandı.
19: Dicle ile birlikte köye mi gitti?
18: Dicle'nin mutluluğunun ve gözyaşlarının dikkat çektiği tanıtımda Dicle, Erkan ve Civan, Feride'yi köye getirerek geçmişini hatırlaması için duygu yüklü bir mücadele veriyor.
19: Demek burada büyüdüm ha?
18: Sevdiğim Sensin sezon finaliyle 4 Haziran Perşembe 20'de Star'da.

Gram altın 6.623, çeyrek altın 10.858, tam altın 43.301 lirada. BIST 100 endeksi 14.200 puandan, BIST 30 ise 16.135 puandan kapandı bugün.

0: 5000 lira harcamaya, 5000 lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10.000 lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: NTV Radyo.

5000 lira harcamaya, 5000 lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10.000 lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. NTV Radyo.

0: durumu.
1: Ülkede sıcaklıklar artık Haziran ortalamalarına yükseldi. İstanbul ve Bursa'da rüzgar hafif, hava güneşli. İstanbul 28, Bursa 32 derece. Ankara'da öğleden sonra sağanak geçişi olacak. Sıcaklık 26 derece. Antalya'da %80'lere ulaşan bağıl nem havayı bunaltıcı kılıyor. İzmir'de lodos sert ama sıcak esiyor. Gölgede sıcaklık 31 derece. Marmara güneşli. Sadece Edirne, Kırklareli'ye kısa süre yağmur yağacak. Rüzgar hafif ve ılık esiyor. Edirne 29, Balıkesir 32 derece. İç Anadolu'nun büyük bölümünde öğleden sonra yine gök gürültülü kuvvetli sağanak var. Eskişehir ve Konya 28, Kayseri 24 derece. Ege'de lodosun sert ama sıcak esmesi havayı bunaltıcı kılmaya başladı. Gölgede Manisa 32, Muğla 28, Bodrum 30 derece. Güneşin altı ise 40 dereceye yakın. Akdeniz'de lodos sıcak ve nemli esiyor. Adana 29, Hatay 27 derece. Adana'nın kuzey ilçeleri Kahramanmaraş ve Isparta'da kısa süre yağmur bekleniyor. Karadeniz'de Kastamonu, Çorum, Amasya kesiminde öğleden sonra yağış şiddetli. Bolu, Tokat ve Artvin'de de yağış var. Bolu 26, Samsun 24 derece. Doğuda Erzincan, Erzurum, Bingöl, Bitlis bölümünde kuvvetli yağış ve yıldırımlar oluşabilecek. Dikkatli olunmalı. Güneydoğu'da da Diyarbakır kesimine yağmur yağacak. Erzurum 20, Gaziantep 30 derece.
0: Hava durumu. Tek reklam.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam.

0: Merhaba, iyi akşamlar. Siyasi İşler'e hoş geldiniz. Ahmet Arpat ben. Son iki haftadır siyasetin gündeminde tek bir başlık var. Ve öyle enteresan şekilleniyor ki her gün saatlerce konuşulsa da eskimiyor. Karşılıklı hamlelerle gelişiyor. Cumhuriyet Halk Partisi kurultayıyla ilgili mutlak butlan kararı bildiğimiz her şeyi unutturdu. Türk siyasi tarihinde ilklere tanıklık ediyoruz. İlk kez bir siyasi parti içerisinde böyle net adı konulmuş bir ayrışma var. Genel başkan ve grup başkanı. İki lider, Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel. Tam bir bilek güreşi. Bugün bir grup toplantısı mücadelesine tanıklık ettik mesela. Toplantı olacak mı, olmayacak mı, kim konuşacak, milletvekillerinin tavrı. Grup toplandı, Özel konuştu. Mutlak butlan kararına ve Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Aynı dakikalarda genel merkezde Kılıçdaroğlu ve ekibi parti yönetimini yani MYK'yı belirliyordu. Açıklandı da, isimler üzerinden de birazdan konuşuruz. Şimdi gözler parti meclisine çevrilmiş durumda. Özel ve ekibi bir an önce toplansın diyor. Çünkü PM'de yani parti meclisinde ağırlığın kendilerinden yana olduğunu söylüyorlar. Böyle bir düşünce hakim Özel ve ekibine. Kurultayı zorlayacaklar. Genel merkezse Yargıtay sürecine işaret ediyor. Süreç tamamlanmadan kurultay olmaz görüşündeler. 111 milletvekili bir yazı kalemi aldı. 12 Temmuz'da kurultay çağrısı yaptılar. Ne olur? Kurultay toplanır mı? Toplanacaksa nasıl olacak? Soracağım birazdan siyasi işler ekibine. Konu siyasetin de gündeminde elbette. Bugün hem Milliyetçi Hareket Partisi hem de DEM Parti grup toplantılarında genel başkanlar bu konuya değindi. Bahçeli ve Bakırhan Yargıtay'a bir an önce toplanın ve süreci tamamlayın çağrısı yaptı. Yargıtay ne zaman görüşecek? Bir de T24 haber sitesinde Cansu Şamlıbel'in Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden biri. Bugün açıklanan MYK listesinde de olan Bülent Kuşoğlu ile yaptığı röportaj var. Kuşoğlu bir devlet aklından bahsediyor. Hem son Cumhurbaşkanlığı seçim sonucunu hem de bu son gelişmeleri işte bu devlet aklına yoruyor. Siyasi İşler ekibi ne diyor merak ediyorum. Bunu da konuşacağız program içerisinde. Bu akşam uzun bir aradan sonra İstanbul stüdyomuzda birlikteyiz ekip olarak. Okan Müderrisoğlu, Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum. İyi bir yayın diliyorum.
0: Sizi burada. Hep uzaktan görüyorduk Ankara'dan.
1: Ben de seni ekrandan ilgiyle takip ediyordum Ankara'da.
0: Teşekkür ederim. Profesör Doktor Ahmet Kasıman. TED Üniversitesi Öğretim Üyesi, hoş geldiniz Sayın Han.
2: Merhaba.
0: Ve Profesör Doktor Barış Doster, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi, hoş geldiniz Sayın Doster.
3: Çok teşekkürler, hepimize iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Şimdi Okan Müderrisoğlu, biraz Ankara'nın nabzıyla başlayalım. Bugün gerçekten de sabah saatlerinden itibaren mecliste ne yaşanacak? Gerçi birkaç gündür konuşuyorduk. Yani bu toplantı yapılacak mı, yapılmayacak mı? Meclis başkanlığından genel merkeze giden, genel merkezden meclis başkanlığına giden yazılı açıklamalar ya da bir soru cevap trafiği var. Toplanacak mı, toplanmayacak mı? İşte grup kapısı kilitlenecek diyenler oldu, izin verilmeyecek diyenler oldu, genel merkez istemiyorsa bu iş olmaz diyenler oldu. Ama bugün gördük ki çok kalabalık bir grup toplantısı yaşandı. Sayın Özgür Özel de çok sert konuştu. Neler yaşandı mecliste? Bu yaşanan tartışmayı ya da açılışları aktardım, bir bilek güreşi. Nasıl yorumluyorsunuz?
1: Bir psikolojik harp de vardı açıkçası. Fakat meclis başkanının Finlandiya'ya hareketinin sırasında uçakta gazeteci arkadaşlara yaptığı açıklamayla birlikte o tansiyon büyük ölçüde düşmüştü. Bununla birlikte yine Sayın Kılıçdaroğlu cephesinden bizim bir toplantı çağrımız yok şeklinde meclis başkanlığına bir yazı daha gönderildiği. Bunun üzerine
0: ne
1: acaba
0: geliyordu o mesela, yani bizim böyle bir çağrımız yok.
1: Dolayısıyla bu toplantı yapılamaz anlamında. Tabii meclis başkanı orada çok net bir tavır ortaya koydu. Yani grup toplantılarının nasıl yapılacağı belli. Dolayısıyla meclis başkanı ya da meclis başkanı bu konuda taraf ya da hakem değildir. Bu meseleyi kendi içinizde çözmelisiniz.
0: Genel merkez müdahale diyen olabilir mi peki bu grup toplantılarına?
1: Şöyle bir husus var. CHP'nin grup iç yönetmeliğine göre eğer genel başkan milletvekili değilse elbette milletvekilleri bir grup başkanı seçiyor. Nitekim mutlak butlan kararının hemen ardından CHP genel merkezi henüz Özgür Özel ve arkadaşları tarafından kontrol altında tutulur ve veya yönetilirken bu seçimin süratle yapıldığı, orada bir siyasi akıl ve mühendisliğin işlediği anlaşılıyor. Çünkü
0: gerçi biz geçen hafta tartıştık. Hala hazırda zaten grup başkanıydı
2: Özgür Özel. Yani genel başkan sıfatıyla almamıştı zaten demişti.
3: Bir güven oyu demiş.
2: İfadeyi bir güven oylaması olarak belki yorumlamak gerekir.
1: Daha doğrusu kendisi bunu lehine bir güven oylamasına dönüştürmek istedi ve bunu da büyük ölçüde başardı. Zaten hemen sonrasında yaptığı açıklamada da 111 milletvekili üzerinden hemen hemen bir değerlendirme yapılmış. 138 milletvekili üzerinden bakıldığında da zaten sürpriz değil. Yani onlar hep Kemal Bey'le hareket ediyor demeye getirmişti. Hızlıca şunu söylemeye çalışıyorum. Gerçekten bir psikolojik harekat vardı ama meclis başkanı bu tansiyonu düşürdükten sonra şu ortaya çıktı. CHP grup iç yönetmenine göre genel başkan eğer milletvekili değilse bir grup başkanı seçiliyor ama grup başkanı genel başkana bağlı çalışır diyor. Hı hı. Şimdi bu bağlı çalışır ifadesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bağlar bu tartışmasında. Meclisin orada çok net bir tavır ortaya koydu. Bu yine CHP'nin iç değerlendirmesi, iç ilişki biçimi. Yani meclis bunun bir tarafı değil şeklinde. Elbette Özgür Özel Manisa başta olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinden isimleri grup salonuna toplayarak tabiri caizse bir gövde gösterisi yaptı. Kendisine dönük FETÖ'cü ithamları veya FETÖ'nün Manisa'da seçtiği ve siyaseten yükselebilecek, üzerine yatırım yapılabilecek isimler arasında zikredildiğine ilişkin bir takım ifadeler ve itiraflar üzerinden oluşturulan profile cevap vermek üzere Ergenekon tırnak içinde kumpasının mağdurları adına kurulan dernek ve o dernek adına da temsilcileri orada bulundurdu. CHP'nin ağır topları denilebilecek, aksaçları denilebilecek isimler, işte efsanevi genel sekreter
2: Önder Sağ
1: başta olmak üzere yine tabiri caizse yine ağır abiler oradaydı. Bir de işte bir olağanüstü kurultay toplama çabası var. Orada bir imza toplama çabası var. İlk imzayı Kayseri'den veren delegeyi de orada takdim ederek tam anlamıyla siyasi meşruiyet benden yana. Zaten tartışma konusu siyasi boyutu olan, hukuki boyutu olan, etik ahlaki boyutu olan ve bence toplumsal ve toplamda da Türk demokrasi açısından önemli unsurlar içeriyor. Arzu edersen bu başlıkları açabiliriz. Ama bugün Sayın Bahçeli'nin yaptığı değerlendirmeyi de son derece önemli buluyorum. Hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikiye bölündüğüne ilişkin bir algının giderek kurumsallaştırılmaya başlandığını, bunun Türk demokrasisi açısından ama özellikle hani iç cepheyi güçlendirme diye başlayan ve terörsüz Türkiye'ye evrilen ve terörsüz bölgeyle yürümekte olan süreçte CHP'nin rolünün katkısının son derece önemli olduğunu, iç işleriyle uğraşan CHP'nin bu sürecin dışında kalması veya buraya odaklanamamasının yaratabileceği komplikasyonlara bölgesel ve küresel gelişmeler bağlamında yaptığı değerlendirme de çok kıymetli.
2: En baştan böyle okumak gerekiyor herhalde Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını. Yani çünkü işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin iş işlerine karıştırıyor.
1: Yok, akıl veren bir konumda değil. O daha evet
2: değerlendirme yapılıyor.
1: Meramını daha güçlü sanki bir şekilde vurguladı. Yani bu iç tartışmanın ve Türkiye'de birinci muhalefet ya da ana muhalefet partisinin düştüğü durumun aslında Türkiye'nin geleceği bakımından yaratacağı risklere de işaret etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin güçlü bir tabanı var. CHP'ye gönül verenler var. Siyaseten burada karşılık üretemeyen insanların birikecek negatif enerjisinin üreteceği maliyetler de var. Sayın Bahçeli bunların hepsine dikkat çekmiş oldu.
2: Yargıtay'a görev düşüyor herhalde. Burada bir an önce
1: bugün akşam saatlerinde Sayın Özel'in gazeteci arkadaşlarla bir araya geldi ve bir sohbet toplantısı yaptığı bilgisine sahibim. Orada da Sayın Bahçeli gibi bu tıkanıklığı Yargıtay'ın aşabileceğine ilişkin bir takım değerlendirmeler olduğunu
2: konuşalım
1: duydum. Ama hani dediğim biraz gibi zamanlaması itibariyle ilgili arkadaşlar peki paylaşacaktır.
2: Ahmet Kasman bugünkü grup toplantısı ne diyelim restleşmesi ya da bu bilek güreşi nasıl sonuçlandı? Amaç neydi? Amaç hasıl oldu mu taraflar açısından?
4: Vallahi işin doğrusu Okan Müderrisoğlu'nun söylediğine ekleyeceğim çok fazla bir şey yok. Bu soruya karşılık. Çünkü meşruiyetin kimden yana olduğu bence çok açık. Ne yaparsanız, ne yaparsanız Özgür Özel'den yana. Hı. Ne yaparsanız yapın mahkeme kararıyla bundan artık seneler önce diyeceğim gerçekleşmiş olan bir kurultayın üstelik de hukuk zorlamasıyla bence yetki aşımıyla iptal edilip kutlan kararı verilmesinin arkasından girdiği bütün seçimleri kaybetme başarısını göstermiş bir genel başkanın görevine iadesiyle sonuçlanmış olması CHP kamuoyu açısından da Türkiye Cumhuriyeti'nin vasatının vicdanı, ortalama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının vicdanı bakımından da bir karşılık üretebilecek bir hikaye değil. Bundan sonra bu hikayenin değişik versiyonlarını göreceğiz. Ne yazık ki bundan önce İstanbul İl Örgütü'ne dair yapılan seçimler, il başkanlığı dahil noktasında işlemiş bir süreç var. Bu sürecin sonunda oraya atanmış bir kayyum il başkanı var. O olaylar konuşulduğu zaman ben kendisi için çok üzüldüğümü, zira burada bir medeni ölümün gerçekleştiğini söylemiştim. Şu anda Kemal Bey için de bir medeni ölüm gerçekleşiyor. O ölümün sonucu bugün, yarın, öbür gün alınmayabilir. Hatta ve hatta arkasına belli güç odaklarını almış olan Kemal Bey, bunun sonucunda...
1: Özür diliyorum, belli güç odakları derken?
4: Belli güç odakları. Belli güç odakları belli Türkiye'de. Hangi zaten? Belli güç odaklarının belli kim olduğuna işaret etmeye gerek yok.
1: Niye? Şimdi, ben bilmiyorum. Siz bu devlet aklı projesi gibi.
4: Devlet.
2: Okan Müderrisoğlu'nun müdahalesi aslında anladığına bana işaret ediyor.
4: Tabii.
1: Ne oluyor ya?
2: O tepki
4: teşekkür ederim.
1: Beni burada NBA'de bak ikili sıkıştırma, NBA'de faule giriyor.
4: Yok,
1: tamam
4: yok,
1: mı?
4: Çifte
2: oyuna devam, temas.
4: İkili
2: temiz.
1: Hayır, hep böyle hocam.
4: İkili sıkıştırmanın sonundan bir şey çıkmaz her zaman. Çok temiz de olabilir o. Netice itibariyle bunun sonunda Kemal Bey...
2: O çok dikkatli dinliyor sizi.
4: Kemal Bey...
2: Yani dinlemiyor gibi gözükse de mesela
4: yok, not Allah alıyor. Razı olsun, ama o beni hep çok dikkatli dinler zaten evet. Yani. O,
1: not alıyor.
4: Adamı, ben de onu sürekli çok dikkatli dinliyorum yani.
1: Benim gönlümü aldın.
4: Söylediği her şeyi çok ciddiye almak durumunda olduğumu biliyorum yani. Dolayısıyla bu... Sürecin nereye varacağını bilemiyorum. Çünkü normal olarak varması gereken yere varması noktasında bir emniyetimiz yok Türkiye Cumhuriyeti'nde bugün. Eşittir. Bunların hepsini becerebilir Kemal Bey. Fakat Kemal Bey bütün bunları becerdikten sonra Kemal Bey...
1: Bütün bunlar ve becerecek ne? Yani ben yine anlamıyorum.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'ni kontrolü altına almayı, Özgür Özel'i ihraç ettirmeyi... Ekrem İmamoğlu'nu yolsuzluk davalarıyla baş başa bırakmak suretiyle partiden ihraç etmeyi, belki Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına kadar gidecek bir süreci başlatmayı, direnmek suretiyle kurultaydan niye kaçar bir genel başkan? Neden korkuyor o genel başkan da o kurultaydan kaçıyor?
2: Canım, kaçıyorum demiyor tamam ki. Şimdi, diyor ki Yargıtay kararını beklemek.
4: Kaçıyorum demek o. Ben kuvvetli olsam.
1: Ya bu ses tonu Özgür Özel'e
4: Yargıtay kararı falan filan dinlemem. Derim ki buyurun kardeşim. Bak ben CHP'nin genel başkanıyım. Senelerce bu partinin genel başkanlığını yaptım. Dede oldum, öyle oldum. Ayakkabımın altı patladı. Mutfaktan yayın yaptım. Benimle ilgili PKK ile işbirliği halinde diye miting meydanlarında video yapıldı. O kadar benim üzerime gelinmiş bir genel başkanım ben.
1: Demedi,
4: Ben bugün aslanlar gibi bu partinin genel başkanı olarak çıkarım. İktidara da gerekli cevabı veririm. Çünkü benim onların himmetine ihtiyacım yok bu koltukta oturmak için. Bu partiyi benden çalmış olan, çünkü Kılıçdaroğlu şeyi o, anlatısı o. Bu partiyi benden çalmış olanlara da dersini veririm. Çünkü bu partinin delegesi, bu partinin tabanı benim. Bu partinin meşru olarak genel başkanlığına aday olduğumu biliyor. Yap kongreyi der. Diyemez. Diyemiyorsan sorarlar adama. Niye diyemiyorsun? Tamam mı? Niye diyemiyor?
2: Niye diyemiyor? Var mı cevabı?
4: Kaybedecek çünkü. Kaybedeceği açık. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin şöyle bir özelliği var bakın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ben de zaman zaman... Bu arada bunları söylerken nedense Türkiye'de bu dipnotları da düşmek zorundayız. Kıymetli dostum Barış Doster, CHP muhibi bir kişiliktir.
3: Cumhuriyetçi diyelim ona yani. Ha. CHP ile özdeşleşmeyelim. Cumhuriyetçi, Atatürk, Kemalist.
4: Bir kişiliktir. Yani, Atatürkçüdür, Kemalist'tir. Yani.
1: Bunun etiketlendiriyorsun?
4: Bunun ocağının CHP olduğuna inanır. Yalan mı? Biliyor, etiketlemiyor, tanıyor.
3: Sivas Kongresi halk fırkası. Tamam
4: mı? Onun inandığı CHP bu CHP midir? Bunu tartışırız.
3: Tamam. Doğru.
4: Ama böyle Cumhuriyet gelişti. Halk Fırkası'na oy verirdi eğer bugün var olsaydı.
3: Tabii Sivas tamam Kongresi.
4: Oy verirdi. Ben hayatı boyunca CHP'li olmamış
1: 1950'de
4: birisi.
1: Oy verseydi Demokrat Parti'ye oy verirdi.
4: Yok.
1: Bunu da söyleyeyim size.
4: Vermez o.
1: Yok yok.
4: Gene vermez.
1: Siz tarihin akışını bildiğiniz için vermezdi
4: gene,
1: diyorsunuz.
4: Gene gelmez.
1: 50'ye filmi sarı. Yok.
4: 50'ye filmi sar gene vermez.
1: Demokrat bir adam verirdi oyunu.
4: Vermezdi. Vermezdi. Ben...
3: Yalnız kimse Barış Dostlar'a sormuyor. Verirdi, vermezdi.
4: Verir
3: Barış
4: Dostlar
3: verir miydiniz, vermez
4: vermezdi. Abi ben... Adamı 40 senedir tanıyorum, biliyorum yani. Vermezdi. Ben...
1: Ama sonra pişman olurdu bence.
4: Bak, ben öte yandan...
3: Sen verirdin.
4: Ben öte yandan Demokrat Parti'ye koşa koşa oy verirdim. Tamam mı? Falan falan. Ben,
3: zaten
4: ben,
3: rahmetli Hüsamettin Cin Doruk döneminde sen zaten genel başkanlar mısıydın
4: ben,
3: yani?
4: Ben dolayısıyla yani, ben sağda
2: CHP bir... içinden değil, dışarıdan gözlemleyip yapıyorum, değerlendirmem diyorsun.
4: Ben hani Anadolu ağzıyla haso sağdan bir adamım, tamam mı? Dolayısıyla da CHP benim doğal... Doğal ötekim, doğal rakibim olan bir parti. Fakat ahlak, üçüncü kere söylüyorum.
3: Peki.
4: İnsaf, izan, mantık, zeka.
3: Ve de vicdan.
4: Ve vicdan. Altı, teşekkür ederim.
1: Altı oku yeniden tanımladınız.
4: Bu,
1: bunların içinde CHP'lilerin hala hesap veremediği ya da değinmediği konular
4: bu
1: var.
4: Bu altı kriterle baktığım zaman Kemal Bey'in yaptığının... Kriterlerin hiçbirinin içerisinde izahı olmadığı için o kurultaya gidemez Kemal.
3: Peki. Barış Dostlar, şimdi şu kavramı da sormak istiyorum. Şimdi Sayın Özgür Özel'in de yaptığı siyasette sıklıkla bu süreçte kullandığı işte atanmış ve seçilmiş CHP. Biraz önce Ahmet Kasıman'da İstanbul İl Başkanlığı ile ilgili mahkeme kararını orada görevlendirilen yönetim kadrosunu hatırlattı. Evet, orada bir atanma vardı. Çünkü eski yönetim yeniden göreve getirilmemişti. Orada bir 4 kişilik bir ekip belirlendi.
1: Çağrı
3: heyeti olarak. Ve onlar görevlenmiş ya da mahkeme tarafından atanmış bir şekilde göreve başladı. Şimdi burada Kemal Kılıçdaroğlu atanmış bir genel başkan olarak mı duruyor, yoksa mutlak mutlanın gereği olarak eski yönetim olarak mı tekrar göreve geçiyor?
2: Yani orada da hukukçular arasında bir görüş birliği yok. Hatta geçtiğimiz hafta yine bu stüdyoda misafir ettiğimiz bir hukukçu dostumuz buna hani teknik olarak Kemal Bey için pekala kayyum yönetimi de denilebilir dedi. Hatırlıyorsunuz. Yani dolayısıyla hukukçular arasında bu konuda bir görüş birliği yok. Aynen mutlak mutlak konusunda bir görüş birliği olmadığı gibi.
3: Doğru.
2: Şimdi biz hukukçuların alanına hani girmeyelim. Hiçbirimiz orada hukukçu değiliz. Ama hani ister atanmış deyin, ister teknik olarak görevlendirilmiş deyin, ister bir kayyum heyeti olarak vasıflandırın. Her durumda siyaseten burada kaybeden tarafta duruyor Kemal Kılıçdaroğlu ve yakın çevresi. CHP...
4: Çok özür dileyerek bir müdahalede bulunayım. Bu söylediği zaten benim söylemeye çalıştığım. Bu noktada kazanabilir, onu yapabilir, bunu yapabilir Kemal Bey. Ama CHP'nin parti geleneği benim takdir ettiğim bir gelenektir. Ben CHP'li olmamakla beraber. Tamam mı? Bu parti geleneği hizip dersiniz, öyle dersiniz, böyle de demokratiktir. Öyle partinin lider ne diyorsa onu yapması marifet değil. O partiye hükmü şahsiyet kazandırmaz.
3: Kemal Bey de bayram sohbetinde bizde itiraz kültürü vardır.
4: İtiraz ki ha şimdi demiş. o itiraz kültürü Kemal Bey çok yüksek sesle itiraz ediyor. Kemal Bey duymuyorsa onun için herhalde yaşla alakalı bir sıkıntı var demek lazım.
3: Buyurun.
2: Ha şimdi siyaseten kaybetmiş duruyor. Bir yandan Özgür Özel için ister lider KJ'sine atsınlar meslektaşlarını, ister CHP'nin seçilmiş genel başkanı desinler, isterse grup başkanı desinler, ne derlerse desinler, siyaseten de kazanan, psikolojik üstünlüğünü de elinde tutan taraf Özgür Özel ve çevresi. Yani evet, şu anda Kılıçdaroğlu için genel başkan denilebilir. Kasa ve masa da Kılıçdaroğlu'nun elinin altında. Evet. Ama şu anda Kemal Bey siyaseten parti tabanında olsun, yine siyaseten Türk milleti, Türk kamuoyu, Türk seçmeni nezdinde olsan kaybeden tarafta. Ha burada
5: inatlaşır, uzun süre oturabilir mi? Oturmanın yollarını arar. Yargıtay kararını bekler, beklemez. Yakın çevresinde paylaştığı üzere hele bir hukukçulara danışalım der mi? Kuvvetle muhtemel der. Özgür Özel de zaten dedi ya, Kemal Kılıçdaroğlu'yla yaptıkları telefon konuşmasında Kemal Bey, Özgür Bey hep bilmiyorum, hukukçulara soralım. Bilmiyorum, ben hukukçu değilim, hukukçulara soralım demiş.
1: Bayramda da gazeteci arkadaşlarla bayramlaşma için yaptığı sohbet giderek bir röportaja dönüştüğünde benzer ifadeler tabii vardı
5: hatırlarsanız. Ama gelin görün ki, gelin görün ki, çok teşekkürler Okan Bey, siz çok yaşayın. Hukukçular arasında da bir görüş birliği yok. Yani çok saygın hukukçular, ekranlardan da tanıdığımız, bu alanda hani çalışmalarını da bildiğimiz, siyasal partiler kanunu vesaire vesaire hakim olan hukukçularımıza diyorlar ki bu mutlak butlan kararının kendisi yok hükmündedir. Bunu diyenler de var. Yani hatta geçtiğimiz

0: Doğru. Çok iyi bildiği üzere. Şimdi onlar da diyorlar ki bu karar yok hükmündedir. Şimdi belli ki o konuda hukukçular arasındaki görüş ayrılığından da medet umuyor Kemal Kılıçdaroğlu. Hı hı. Hukukçuların henfikir olma...
1: Hukukçular arasındaki görüş ayrılığı, hı hı, falan yok. Barış'cığım, deveyi gördüğün zaman deve diyeceksin. Hukukçular diyorlar ki bu karar yok hükmündedir. Hukukçular diyorlar ki böyle bir karar var. Bu kadar basit.
0: Yani o yüzden bu pilav daha çok su kaldırır ve eğer bugün hani yapılan çağrılara koşut olarak Yargıtay mümkün olan en kısa sürede, hatta biraz hani konunun kamuoyu gündeminde olmasından da dolayı, belki biraz dosyayı da ortalamanın önüne çekerek bir an evvel bir karar verirse, ha bu iş nasıl bağlanır göreceğiz. Ama onun dışında Kemal Bey orada oturmak için elinden geleni yapacaktır. Kasa ve masada ondadır. Fakat bunu seçmene, genel Türk seçmenine, özelde de CHP seçmenine, CHP tabanına izah etmesi bence mümkün değildir.
2: Bu grup toplantısı itişmesini nasıl yorumlarsınız?
0: O konuda sevgili Ahmet'in de benim de İstanbul İktisat'tan hocamız olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş çok doğru bir tavır aldı. Hı hı. Az evvel Okan Bey, kıdemli Ankara gazetesi dostum, ne dedi? Bu dedi ki Numan Bey'e atfen, bu parlamentonun, gazi meclisin, yüce meclisin konusu değildir. Hı hı. Bu CHP'nin kendi iç işidir. Özellikle de CHP'nin iç tüzüğüne ilişkin bir meseledir. Grubunun çalışmasına ilişkin, hı hı, düzenlemeyle bu saptanmıştır. O yüzden Numan Kurtulmuş'un TBMM başkanı sıfatıyla aldığı bu tavır doğru bir tavırdır. Aldığı karar doğru bir karardır. Ha, bugünkü zaten fotoğrafa da baktığımızda, ben de programımıza gelmeden evvel inceledim, izledim hep birlikte daha doğrusu. Gerçekten güçlü bir gövde gösterisi yaptı. Yani katılanlarla güçlü bir gövde gösterisi yaptı. İsmini zikrettikleriyle güçlü bir gövde gösterisi yaptı. Her anlamda gerek sayı, gerek katılımın niteliği bağlamında Özgür Özel hani dişli bir rakip olduğu gösterdi. Bakınız ben bu programımız dahil Özgür Özel'i ideolojik olarak, ekonomi politik olarak Kemal Bey'in rahle-i tedrisinden geçtiği için, siyasetteki ustası Kemal Kılıçdaroğlu olduğu için, hmm, pek çok demeçleri üzerinden, işte efendim Arapça tabelalardan tutunuz da işte Şeyh Said'e ilişkin.
2: Anladım.
0: Çok sık eleştirmiş ve çok sert eleştirmiş bir kişiyim. Hmm. Eleştirim haklıdır ve de saklıdır bana sorarsanız. Ama Özgür Bey uzunca bir zamandır, hani son 2-3 haftadır da değil, genel başkan seçildiği güne, geceye nazaran partiye hakim olma bağlamında, liderleşme düzleminde gerçekten önemli yol kat etti. Hani bizim güzel Türkçemizde bir laf vardır, yiğidi öldür hakkını yeme derler. O bağlamda genel başkan seçildiği geceye nazaran partiye hakim olma bağlamında, bir de çalışkan bir insan. Hı hı. Hani 110 miting yapması da zaten bunu gösteriyor. O bağlamda ciddi mesafe kat etti.
2: Şunu sorayım, bu sürecin en başından beri değerlendirme yaparken, şimdi iki taraftan bahsettiğimiz için işte ya bir bilek güreşi metaforundan, hı hı, bahsediyoruz, ya işte bir satranç müsabakası. Hı hı. Şöyle sorayım, grup toplantısı konusunda genel merkezin tavrı genel merkeze gol yedirtti mi sizce?
0: Tabi şunu görmeleri, öngörebilmeleri gerekiyor.
1: Dünya futbol şampiyonası, tabii, öncesinde terimler ve terimler.
0: Evet, şimdi burada buradan, hepimiz
1: buradan girelim. Buraya döndü.
0: Milli takımımıza da değil mi? Ay yıldızı taşıyan futbolcularımıza, topçularımıza da buradan hepimiz ittifakla başarılar dileyelim. 138'de 111 milletvekili, yani şu anda parlamento grubu açık ara, açık ara Özgür Özel'in yanında. Dolayısıyla CHP genel merkezindeki Kemal Bey ve yakın kurmay heyetinin bunu öngörebilmesi gerekirdi. Çünkü geçtiğimiz hafta da programımızda paylaştık. Az evvel Okan Bey de değindi. Özgür Özel zaten grup başkanı idi. Bu olaydan sonra bir kez daha oylama yaptırdı, bir kez daha kendi seçildi. Hı hı. Yani elini kuvvetlendirdi ve güven oyu aldı. Hatta ben geçtiğimiz hafta şunu sormuştum, hadi kayıtlara geçsin, değerli izleyicilerimizi yanlış yönlendirmeyelim diye, Okan Bey düzeltmişti Ankara'dan. Demiştim ki acaba Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı aday olduğunda istifa etmiş miydi? Bir an için o aklıma gelmişti ve, doğru, Okan Bey düzeltmişti onu. Yani o anlamda grup başkanlığına devam ama bunu aktif olarak yapmayacağım. Grup başkan yardımcımız bu işi fiilen yürütecek, doğru, demişti. Doğru hatırlıyorum değil mi Okan Bey? Şimdi çok... Dolayısıyla bu 138'e 111'lik dengenin sayısal olarak artı tüzük gereği hukuken de grup başkanlığı sıfatının devamlılığının Kemal Bey ve kurmaylar tarafından görülmesi gerekirdi. Belli ki göremedi.

0: var. Hı. Ya da işte meclis başkanlığına.
1: Hırs canım o.
0: Ya da meclis başkanlığına. Canım bizim bugün bir grup toplantısı talebimiz yok diye gerçekten umutsuzca netice alması imkansız olan bir hamlede bulundular. Zaten Numan Kurtulmuş'a bunu reddetti.
2: Eğer reklam arasına gitmeyeceksek 2 dakika rica ediyorum. Ama kısa 2 dakikamız varsa bu konuya... tabii bu konuyla bağlantılı benzetme olarak bilek güreşi mi satranç mı dedin? Ben Kırkpınar diye düşünüyorum bunu. Altta kaldım diye yerinme, üste çıktım diye sevinme şeklinde düşünmek lazım. Bir, iki, erenseler çok sert fakat kaygan, sabırlı ve dayanıklı olanın netice alacağı bir durum. İki, bu 1 dakikanın 2. dakikası da şu. Burada bir meşruiyet tartışması açılıyor. Şimdi mahkeme kararını beğenmemek ayrı, onu gayrimeşru zemine itmek ayrıdır. Hukuki meşruiyet ve siyasi meşruiyet üzerinden konuşabiliriz. Hı hı. Ama Sayın Hocam dahil olmak üzere Barış Hoca'yı kısmen müstesna tutmaya çalışıyorum. Çünkü arada konulara değindi. Bir kez Allah rızası için arınıp durulma konusunda tek bir laf etmediler. Yani bugün belki de en önemli tartışma konusu Kemal Bey bütün bu olanları...
3: Sıfır önemi var bu.
2: Tabii işte olur mu?
3: Sıfır
2: olur
3: önemi
2: mu?
3: Var bu tartışma.
2: Bugün Sayın siyasi Bahçeli de Sayın Bahçeli de aynı şekilde arınıp durulma konusunda CHP'nin kendi iç muhasebesini yapması yönünde çağrıda bulundu. Mesela hocam bunun anlamı olmadığını, sıfır etkisi olduğunu söylüyor ama işte onun çarpmasında sıfır. Hı hı. Tamam mı? Neden yutan eleman? O işine gelmediği konuda bu yutan elemana
3: benim
2: sarılıyor.
3: Benim çarpmamda sıfır değil çünkü çarpmada sıfır kullanırsan yutan.
2: İşte sizin işte tamam. Zaten konuyu benim, yutuyorsunuz. Bu, yani ana konudan
3: alegorisindeyse
2: siyaset,
3: bir.
2: Bakın siyaseten bunu eleştirebilirsiniz, hukuken eleştirebilirsiniz. Ama bir konuya bir Allah rızası için bir teğet geçin ya. Deyin ki yani burada ahlaki açıdan yönetsel yozlaşma açısından da dikkate alınması gereken hususlar var. Ancak benim açımdan bu konu öncelikli değil veya bu konu başka şekilde de çözülebilir vesaire vesaire. Evet, bir tane bir şey yok bu konuda ya.
3: Buna cevap yok.
2: Sıfır diye hemen yutan eleman diye teğet geçmek çok gerçek
4: değil. Bu arınma işini konuşalım çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin
2: ya mesela anda... Özgür Bey de bir sefer kullanmadı bu ifadeyi ya.
4: Şu anda
2: böyle bir öz eleştiri iç muhasebe yapmadı. Herkes Kemal Bey yapsın diyor. Yapsın.
4: Genel Merkezi binasında bir afiş asılı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun resmi var ve şimdi arınma zamanı yazıyor değil mi? Yanılmıyorsam.
2: Doğru.
4: Biraz
2: yani
4: bu arınma nasıl olacak?
2: Hesaplaşma yapabilirsiniz ama yani şundan da bir bahsedelim bir cümle.
4: Aklında nasıl bir yol haritası var kısa bir aradan sonra konuşacağız.
5: Siyasi işler devam edecek. Reklam.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: müzik arası.
1: Siyasi işler devam ediyor.
2: Siyasi işlere devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki ayrışmayı konuşuyoruz. Süreci konuşuyoruz. Olası sonuçlarını konuşuyoruz. İlk bölümde biraz Özgür Özel cephesiyle başlamıştık. Bugün grup toplantısı, orada verdiği mesajlar, oradaki karşılıklı hamleler. İkinci bölüme girerken Okan Müderrisoğlu'nun da aslında giriş yaptığı konu, yani arınma meselesi ki Sayın Kılıçdaroğlu en başından beri parti içerisinde bir arınmadan bahsediyor. Hatta parti genel merkezi binası önünde de kocaman bir pankart var. Sayın Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı ve şimdi arınma zamanı yazıyor o pankartta. Peki o arınma nasıl olacak? Okan Müderrisoğlu kimlerden arınacak? Çünkü yani tamam bir kavramlardan bahsediliyor ama o kavramların içini doldurmak için isimlerden de bahsetmek, zikretmek gerekiyor. O noktada Kemal Bey ketum. İsim vermiyor ama bir takım ithamlarda da bulunuyor. FETÖ ithamında bulundu, yolsuzluk ithamında bulundu. Ama kimi hangi ne diyelim delillerle itham ettiğini söylemedi.
3: Bu tipik Kemal Kılıçdaroğlu siyaseti. Programımızın bir bölümünde, önceki bölümlerinden birinde Kemal Bey'in hani hazırlıksız olduğuna dair eleştiriler var. Ben de bunu reddetmiyorum ama Kemal Bey'in tarzı icrası, zamanı, zemini, gelişmeleri, aktörleri, söylemleri, girişimleri dikkatle izlemek, buna karşı aldığı tedbirleri veya zaten çoktan kararlaştırıp sadece uygulama için uygun zamanı ya da zemini beklediği metodolojiyle şimdiye kadar şekillendi. Ben hep böyle gözlemledim
2: mesela kendisini. Mesela kurultay soruluyor, uygun zamanda diyor.
3: Mesela en uygun zamanda.
2: Parti meclisine zaman uygun.
3: İşte bayram sırasında tebligatlar yapılamadı. Ne zaman yapılırsa o zaman gibi. İşte FETÖ ile ilgili olarak işte ajanlar, artıklar sızdı, ben göremedim diye. Şimdi bunu söyleyen Kemal Bey'in hafıza kaybı yok yani. Son derece bilinçli bir şekilde konuşuyor. Çünkü FETÖ ile kendisinin yolu farklı şekillerde kesişti. Hatta işbirliği yaptı. Ve bunu da AK Parti'ye, özellikle de Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı siyasetinin neredeyse merkezine oturttuğu dönemler de oldu. Yetmedi, partinin kritik danışman kadrolarına bile FETÖ'cülüğü, tescilli isimleri oturttu. Bunu şunun için söylüyorum, 15 Temmuz hain darbe girişimini de kontrollü veya tiyatro diyecek kadar bile ileri gitti Kemal Bey.
2: Fark edememişim, özür dilerim diyor.
3: Şimdi bunu söylerken çok bilinçli söylediğini düşünüyorum. Çünkü kendi geçmişini inkar edecek durumda değil bu anlamda. Ama kendisini bu ilişki biçimine yöneten, yönlendirenleri açıklamak zorunda. Çünkü ona göre ve anlatımından çıkarttığım sonuç bu bir taktik ilişkiydi. Peki stratejik olarak bu ilişkiyi kim ya da kimler kurdu? Bu isimleri kim ya da kimler önerdi? Şimdi bu arınma konusuna gelince bizim öğrendiğimiz dil bilgisinde fiilimsi diye bir kavram vardı. Şimdi ben Kemal Bey açısından bunu arın diye algılıyorum. Bir de arınma deyince sanki böyle emir kipi gibi negatif algısı da var. Dolayısıyla aslında burada arınmaktan bahsedildi çok açık. Fakat Sayın Bahçeli sadece bununla da yetinmedi. Ben o kısmını çok önemsiyorum. Arınıp durulmaktan bahsediyor Sayın Bahçeli ki bence Sayın Kılıçdaroğlu'nun da izah etmesi gereken konu bu. Şimdi CHP'yi ahlaki kodlarına döndüreceğiz. CHP her yönüyle eleştirilmiştir ama ahlaksızlıkla eleştirilmemiştir gibi söylemler. Bunların hepsi anlamlı, güzel ve başlangıcı belki izah ediyordu. Artık gelinen aşamada eşkal tanımının ötesine geçmek ve arınmadan neyi kastettiğini ifade etmek durumunda. Canım lafın tamamı kime söylenir diye geçiştirilecek bir aşamada değiliz. Hayati derecede önemli bir konuda, Türkiye için hayati derecede önemli bir siyasi partinin istikbalini konuşuyoruz. Ve Kemal Bey bir arınma takvimi kişilerden mi, yöntemlerden mi, nelerden ve nasıl arınacağını metodolojik olarak da izah etmek durumunda ama böyle bir tarzı yoktur Kemal Bey'in. Kemal Bey bunu ben söylemedim, Barış Bey söyledi. Zaten Ahmet Bey söyleye geldi. Yazılıp çizilenleri görmüyor musunuz şeklinde hep böyle bir genel geçerle şimdiye kadar yönetmeyi başardı ama bugün artık o aşamada değiliz. Gün öyle bir gün ki Kemal Bey az önce söylendi. Siyasi ya da hukuki meşruiyet üzerinden yürütülen tartışmada bütün negatif enerji ve eleştiri okları kendisine yöneltilmişken, olup bitene kulaklarını tıkayarak duymadığını, görmediğini, bilmediğini ifade ederek mesafe alacak durumda değil. Buradaki eleştirilerin çok daha fazlası kendisine en yakın arkadaşları tarafından da ifade ediliyor. O konuyu iki noktaya getiriyor. Bir, ortada tedbir kararı var. Yargıtay nihai kararına kadar kurultay yapılamaz. Ki doğru söylüyor hukuken bu arada, onu da söyleyeyim. Yani Sayın Özel ve arkadaşlarının olağanüstü kurultay toplamak için bir araya getirdiği imza sayısı veya parti meclisinden çıkacağı düşünülen olası karar aslında Kemal Bey'in pozisyonunu doğrudan bağlamıyor hukuken. Ama öyle bir kamuoyu baskısı, öyle bir kamuoyu meşruiyeti oluşur ki buna hiçbir aktör ya da hiçbir argüman karşı duramaz.
2: Yani şöyle bir şey olabilir.
3: Böyle bir siyasi mühimmat biriktiriliyor aslında.
2: Yargıtay eğer bozarsa kararı, toplanacak kurultay da boşa çıkmış olacak yani.
3: Mesela. Yani Kemal Bey'in en güçlü argümanı zaten onu da toplayamayız diyor.
2: Peki,
3: o da yargı kararı konusu
2: Peki,
3: olur diyor.
2: Peki şunu soracağım. Yani şimdi bu durumu düşünerek kurultayı toplayamayız diyen Sayın Kılıçdaroğlu.
3: Toplasak da o da yargı konusu olur. Yeni bir tartışmayla daha fazla zaman kaybedilir diyor. Hukuki yorum
2: Peki,
3: olarak yanlış değil.
2: Peki konularına nasıl girecek? Sonuçta o da hukuki sonuçlar doğuracak bir
3: Bakın,
2: hamle
3: bunu
2: olmaz
3: da,
2: mı?
3: Bunu da yine hani kamu görevinden geldiği için devletin konuşma dilinin yazı olduğunu çok iyi bilir ve yazılı kuralları uygulama konusunda da en küçük hani avantajı lehine kullanmayı da yorumlamayı da bir o kadar iyi bilir Kemal Bey. Bunu şunun için söylüyorum.
2: Yani kesin olarak o koltukta oturmazken, yani ya hukuki süreç tamamlanıp da oturmuyorken, hala süreç devam ediyorken bu arınma meselesine, ihraç konusuna nasıl girebilecek Sayın Kılıçdaroğlu?
3: Bu Sayın Özel ve cephesinin sorduğu bir başka soru ve ben de şöyle cevap vereyim buna. Kendi anlatımıyla, yine bayram sırasındaki o röportaja dönüşen sohbetteki anlatımıyla çok açık bir şekilde 38. olağan kurultay yok hükmündedir. Dolayısıyla o kurultaydan önceki şartlara dönülmüştür. Bu anlamda hukuki meşruiyet tartışması yoktur. Gayrimeşru olan o kurultay ve o kurultayda ortaya çıkan yönetim Peki, ve onun tamam. aldığı kararlardır. Hani Kemal Bey'in mantığı itibariyle tamam. söylüyorum. Tabii arka arkaya yapılan olağanüstü ve olağan kurultaylarla tesis edilen irade ve yerel yönetimlerde seçimde şu ya da bu gerekçeyle CHP'nin kat ettiği mesafe bütün bu meşruiyet tartışmasında, ahlaki tartışmada az önce Barış Hocam'ın söylediği gibi Özgür Özel ve ekibine psikolojik üstünlük kazandırdığı için ve yılların iktidar özlemiyle bırak artık ahlaki tartışma kimin için yapılmıyor ki mantığıyla hareket eden önemli bir CHP tabanı veya taraftarı veya troll çetesi diye ifade edilen profesyonel medya unsurları var ki doğal olarak Özgür Bey, Kemal Bey'in savunduğu bütün argümanları hem kişisel olarak hem de taraftarlarıyla kolaylıkla çürütebiliyor. Peki. O yüzden Kemal Bey'in arınma konusunda kastettiği nedir? Mesela kaybedilen Cumhurbaşkanı seçiminden sonra neden Kemal Bey kurultay toplama konusunda ya da kurultayda aday olup olmayacağını netleştirme konusunda açık bir tavır almadı? Bir,
2: Allah kerim dedi.
3: Aynen öyle. İki, Kemal Bey'e karşı daha sonra deşifre olan internet üzerinden bir kapalı devre, tabiri caizse Kemal Bey'i tasfiye operasyonunun altyapısı hazırlanırken bu aktörleri kim bir araya getirdi? Sadece bir değişim iradesi mi vardı? Hı hı. Yoksa başka büyük bir projenin parçası mıydı? Bunun içinde FETÖ ile iltisaklı unsurlar var mıydı, yok muydu? Şimdi Kemal Bey'in artık açıklaması gerekenler bunlar.
2: Anladım.
3: Bunları açıklayamadığı sürece sadece ben CHP istediğim gibi dizayn edeceğim. Bu isimlerden de arındıracağım, ayıklayacağım. Hı hı. Ondan sonra bana daha uygun bir isimle CHP'yi yeniden yapılandıracağım. Bu Kemal Bey'in hani çıkarım olarak şu andaki pozisyonundan vardığımız sonuçlar. Peki. Ama bu sonuçlar zaten tartışmalı olan gündemde Kemal Bey'in yapmak istediklerine kalıcı bir zemin oluşturmayacak gibi.
2: Peki. Ahmet Kasman, şimdi arınma, kimlerden arınma ya da kimleri yani kimleri partiden uzaklaştırma. Kemal Bey, evet, Sayın Kılıçdaroğlu.
3: Belki de sadece isim de değil, hani yöntem, yapısal düzenleme
2: yani
3: konusu da dahil olmak
2: isme
3: üzere.
2: İsme doğrudan
3: ama isme değecek.
2: Kişileri adreslemedi ama mesela şöyle bir cümlesi vardı. Belediye başkanları dedi. İşte yolsuzluğa karışmış belediye. Elbette hepsi değil dedi.
3: Tabii diğerlerinin arkasında
2: diğerlerinin
3: duracağız.
2: Diğerlerinin arkasında dedi. Duracağım ama bazılarını da işte bu partiden uzaklaştıracağım. Kimi sizce işaret ediyor Sayın Kılıçdaroğlu? Kimleri uzaklaştırmak istiyor? İhraç listesi var mı Sayın Kılıçdaroğlu'nun ya da aklının bir köşesinde?
3: İlla bir ihraç listesi var Sayın Kılıçdaroğlu'nun aklında. O açık. Bu
2: kimler onlar? Bu mesela bu Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bu hareketi başlatan isimler mi? Yoksa o isimler içerisinden bir takım?
3: Şimdi bu belediye başkan... Şimdi bak, birkaç tane hikaye var burada. Hikaye bir. Kemal Bey'in hepimize artık malum ipe un serme, kasaptaki soğana işte müdahale etmeme bir zaman bir başkasını.
0: Kasaptaki ete soğan doğramam. Tamam. Hocam bu arada dünün güneşiyle bugünün çamaşırı da kurutulur.
3: Kurutulmaz.
0: Yani lazım olur diye.
3: Eyvallah. Kasaptaki ete soğan doğramama falan gibi bir şey vardı. Kemal Bey dalında çürüsün diye bekler bütün mevzular. Yani bu bizim hepimizin artık ezberlediği bir...
2: Ama çürüdükten sonra da yenmez onun tadı kaçar.
3: Ama Kemal Bey zaten yiyemiyor. 13 yıl 170 gün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak kalıp senede bir seçim kaybetmiş bir genel başkandan bahsediyoruz.
2: Peki.
3: 13 tane seçim kaybetmiş bir genel başkandan bahsediyoruz.
0: Sonraki seçimi de kazandırmış.
3: Adalet ve Kalkınma yani.
0: Hemen nasıl? Yani, nefes aldım.
3: Yok, o öyle değil yani. 13 yıl 170 günde 13 tane seçim kaybetmiş bir genel başkan bence dünyanın her yerinde gidip torun falan sevmek durumunda olan bir genel başkandır. Eski genel başkan olarak saygı görebilir. Partiye emek verdiği için kendisini seven sevmeyen herkes...
0: Evladı gibi sevdiği CHP'ye sahip çıkıyor olamaz
3: mı? O şeyi. Evladı gibi sevdiği CHP'ye sahip çıkarken boğuyor olursun ancak. Ha,
0: kedi yavrusunu severken gibi oldu.
3: Kedi değil o.
2: Bir de iki taraftan da baba ocağı
3: kedi değil
2: var.
3: Kemal Bey'in cüssesi de o değil bu arada. CHP'yi boğamaz onun için.
0: Ama öyle dediniz
3: ben
0: ya.
3: İşte,
2: hadi tamamlasın.
3: Kedi değil ama cüssesi de o değil. Kendisi oymuş gibi davranıyor.
0: Ben o meşhur filmdeki Zeki Alasya Metin Akpınar'daki kedidir kedi anlamında söyledim.
3: Tamam.
0: Yoksa canlının kedi niteliğini biliyorum ben.
3: Tamam, ben işte o nitelik üzerinden gidiyorum.
0: Yoksa o kedidir tamam. Kedi yani hocam. Şimdi, siz öyle bakın.
3: Şimdi mevzunun geldiği noktada bir, Kemal Bey, Okan Müderrisoğlu'nun söylediği çok doğru. Kemal Bey ne kadar, ben aynı fikirdeyim manasında, onun söylediğini onaylamak ya da sertifiye etmek manasında söylemiyorum. Okan Müderrisoğlu'nun söylediği çok doğru. Kemal Bey bu oyalantı işini ne kadar sürdürebilecek? Şimdi bu sefer eskisi gibi değil böyle. Altılı masa topla, üçünü çıkar birini koy falan filan. Bunlar yemeyecek belli. Çünkü şairin tabiriyle canavarlar gibi takip ediyor seçmen. CHP seçmeni özellikle. Bunları da aldırmam diyebilir. İki, oturup belediye başkanlarıyla herhalde bir tırnak içinde söylemiyorum, bam diye söylüyorum, pazarlığa başlaması lazım. Kardeş ben Barış'ı tutacağım, Ahmet'i görevden alacağım. Barış sen de sesini çıkarma falan demesi lazım Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanlarına. Şimdi bu belediye başkanlarının, en azından büyükşehir belediye başkanlarının şu anki tavrı açık. Bunların en önemlisi, siyaseten ağırlığı bakımından söylüyorum, kamuoyunun takdiri bakımından söylüyorum, Sayın beklentiler bakımından söylüyorum, Mansur Yavaş. Yoksa ben Adana Belediye Başkanı'nın da çok saygın birisi olduğunu düşünüyorum vesaire vesaire. Tamam. Bunların arasından isim vermeyeceğim, ben bir tanesini ikna edebileceğinden eminim. Çünkü onun bir tek marifeti var. Bir tek marifeti var. Hızlı yer değiştiriyor. Ama onun dışında kalanları kolayca ikna edemeyeceği açık.
0: Hangi bölgeden bu belediye başkanı?
3: Gerek yok. Kamuoyu, kamuoyu anlıyor.
0: Yok canım, bölge deyince ondan kaç tane vilayet var.
3: Tamam mı? Yani, tamam, bunu yapabilir.
0: Bizi esir almayın hocam bu yorumlarınızı.
3: Bunu yapabilir. Ama bence yetmez.
0: Yetmez tamam ama evet.
3: Yetmez. Arkasından FETÖ ithamı ile ilgili konuşacak. Yani haddini aşan bir ifade kullanmak istemiyorum. Çünkü Kemal Bey'in bütün bu süreç içinde haklı olduğu bir tek şey var.
0: Haddini aşan zıddına döner.
3: Tamam, haddini aşan zıddına döner. Tamam, haklı olduğu bir tek şey var. O da Kant zaten, Kemal Bey değil. Tamam, haklı olan Kant yani. Şimdi bu noktada
4: saygı göstermek lazım Kemal Bey'e diyorum ama yani şimdi geldiğimiz noktada FETÖ ithamında bulunduğunda hangi çerçeve içerisinde bu program da dahil olmak üzere yapılan tartışmalarda kendisine atfedilen 15 Temmuz günü
0: tankların arasından diyeceksiniz.
4: Hayır.
0: El hareketi onu böyle çünkü
4: tankların arasından mı onu bilmiyorum ama.
0: Niye görüntü öyle sen, canım?
4: Sıyırarak yani sıyırarak diyeceğim. Slalom yaparak. Ben demedim bunları. İktidar dedi.
0: Hayır canım tamam. Görüntüler dedi.
4: Slalom yaparak. Tamam görüntüler dedi. Slalom yaparak. Kendi akrabası olan bir belediye başkanının evine sığınmış olduğu için kendisine korkak denilmiş. FETÖ ile nasıl bir iş tuttuğu belli değildir denilmiş birisi olarak dönüp aynı gün Gazi Meclis'te çıkıp bu darbenin karşısında durmuş olan ve aynı dönemde gene ya bu Kemal beş para etmez ama özgür süper bir adam diye iktidar mecrasına dedirtmiş olan ortamda neyi nasıl izah edecek? Bu Kemal Bey'in kendi kendisine yaptığı çok büyük bir haksızlık. Çünkü kazanabileceği bir rekabet değil bu. Bir kere bu FETÖ meselesi.
0: Arınma ve durulma tamam. Konusuna ilişkin bir şey söylemediniz. Nasıl?
4: Şimdi önce Kemal Bey bunlar... Yani,
0: CHP'de ihtiyaç var mı yok mu? Basit bir soru ya. Evet ya da hayır diyebilirsiniz.
4: Hayır öyle evet ve bütün partilerde var. Mesela CHP...
0: Biz şu anda CHP'yi konuşuyoruz.
4: Hayır yok CHP...
0: Çok basit bir soru.
4: CHP'yi konuşmuyorum.
0: CHP'nin
4: bütün siyaseti
0: genel merkez binasında...
4: Ben bütün siyaseti kullanmayı,
0: bütün siyasette
4: konuşmayı...
0: manevra yapmayı... Hayır, Kemal Bey'den farkınız kalıyor
4: hayır,
0: mu yöntem?
4: Hayır Kemal Bey'den gayet ciddi farkım kalır.
0: Slalom deniliyor buna da.
4: Çünkü bugün... CHP kurultay delegelerinin küllüm varlıklarının araştırılması, sebepsiz zenginleşme var mı yok mu diye bunlara bakılması yönünde bir çalışmanın soruşturmanın başlatıldığına dair haberler.
5: Sadece delegeler değil yakınları da.
4: Tamam. Şimdi o zaman benim naçizane ufacık.
0: Ekşiyemedim ki midem ağrısında.
4: Naçizane ufacık. Tabii işte bak ben.
2: Hadi o öneriyi de alalım Barış Osman.
4: Ekşiyemedim ki midem ağrısın kabilinden bir önerim var.
0: Kabilin.
4: Memlekette siyaset çok temiz. Bütün partiler harika. Bunların hiçbir partisi yok
0: Kemal
4: ya.
0: Kemal Bey'in
4: bütün,
0: söylemi bağlamında bütün, CHP
4: bütün,
0: üzerine ne diyorsun?
4: Bütün partilerin delegelerinin son 25 senede görev yapan bütün delegelerinin hadi bakalım mal varlıklarını araştıralım ne çıkacak? Arkasından kimin nasıl
0: tamam.
4: arınacağını...
0: Buradan CHP'ye peki, gelin. Ha,
4: kimin nasıl?
2: Peki. Ha,
4: bu öyle bir şey yapılırsa bence ben bu temiz siyasete... Bak bu peki. Temiz siyasete müthiş ya. Şey yapar. Hizmet eder.
0: Ya,
4: tamam mı? Bütün partilerin, bütün milletvekillerinin, bütün partilerin, bütün delegelerinin sebepsiz zenginleşme noktasında araştırması yapılsın. CHP'de de kim kulağından
0: hangi
4: tutuyorsan...
0: Hangi partinin kurultayıyla ilgili tamam. bizzat kimin, o partinin tamam delegesi mı? Ve üyeleri tarafından bu, hangi kurultay
4: hangi,
0: için
4: hangi,
0: yolsuzluk hangi, iddiasıyla dava
4: hangi
0: açılmış
4: hangi partinin
0: ya?
4: Hangi delegesi yaptı bunu?
0: Bir böyle gelin
4: o
0: bir bakalım.
4: O şikayeti yapan delegelerin yani, de...
0: Bütün kurultayları
4: o şikayet,
0: CHP'nin
4: o şikayeti yapan
0: kurultayı gibi
4: belediye başkanlarının, belediye
0: yok
4: başkanlarının
0: şey.
4: Da
0: yok öyle
4: hep
0: bir şey.
4: Beraber... Hep beraber diğerleriyle
0: başka bir yere bağlıyorsunuz.
4: Araştırması
0: Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurultayını da mı
4: ne
0: ima
4: var?
0: Ediyorsunuz?
4: Ne var? Ne var?
0: Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurultayını
4: ben,
0: da mı ima
4: ben,
0: ediyorsunuz?
4: Ben eminim
0: yok
4: Milliyetçi
0: şey.
4: Hareket Partisi
0: yok öyle bir şey.
4: Milliyetçi Hareket Partisi
0: yok
4: aslan
0: şey.
4: Gibi çıkar der ki
0: hayır,
4: kardeşim araştırın.
0: Tamam araştırın.
4: Bunu diyemeyecek partiler varsa
0: yahu,
4: onlar
0: ben
4: bir öne gelsinler.
0: Ki hangi
4: bakalım.
0: Siyasi
4: kim
0: partinin
4: onlar? Niye öyleler?
0: Basit
4: ne
0: soru.
4: Yapmışlar?
0: Bak,
4: niye kaçıyorlar bu işten? Temiz siyasetse hadi bakalım herkes için temiz siyaset.
0: Tamam.
4: Bütün delegeler
0: araştırılsın. Amin.
2: Anlaşıldı.
0: 25 yıl içinde
4: bütün
0: hangi siyasi partinin kurultayıyla
4: bütün
0: ilgili
4: araştırılsın.
0: O delegelerin yolsuzluk araştırması
4: bütün
0: için başvurusu
4: delegeler...
0: var.
4: Ya ne var? Hepsi
2: evet.
4: Ben olsam delege olsam bir partide
2: ya,
4: bugün böyle bir durumda giderim
2: ya,
4: kendimi ifade ederim.
2: Ya bakmak gerekir tabii yani.
0: Ya ben size
4: kendimi
0: soruyorum 25 yıl içinde hangi parti içinde?
2: Kaç siyasi partinin kongresinde de kurultayında bir genel başkanlık yarışı yaşanmış.
0: Hepsi temiz değil diye ima ediyor.
4: Ahmet Arpat. Hayır.
3: Öyle dediniz.
4: Hayır. Temiz çıkacak olanlar vardır. Ha, hep
3: siz
4: birlikte.
3: Niye temizliği hep konusunda tereddüt duyulmayanın tekrar temizliğini araştırıyorsunuz?
4: Çünkü temizliği dışında tereddüt duyulmayanların da temizliği dışında Barış tereddüt dostlar. Duyulanlarla aynı tavan.
3: Siz bana aynı tavanın, olan bir tane
4: aynı tavanın
3: ya.
4: Balıkları bunların.
2: Tamam anlaşıldı herhalde. Aynı şeyi konuşuyoruz.
4: Hayır. Barış aynı tavanın yapalım. Balıkları.
3: Yok, bütün bak bütün ama siyaseti bak bütün siyaseti. Ve bütün siyaset içinde yapılmış bütün kurultayları delegelerin satın alındığı, pavyonlara meze yapıldığı bir zemine oturtmaya çalışıyor. Bu yanlış.
4: Bence bir sürü partide
3: Podri meydan çekilebilir, bu ayrı bir şey. Ama bir tane kurultay var son 25 yıl içinde yolsuzluk iddiasıyla.
4: Kurultaylar nedeniyle zenginleştiği çıkmayacak ortaya. Bambaşka nedenlerle zenginleştiği peki. Çıkacak belki.
2: Barış dostlar bir sonraki turda.
4: Çıkmayacaksa çıkmaz. Herkes de çıkar der ki. Kardeşim ben aslan gibi temiz olduğumu
3: kanıtladım. Bir tane kurultay göster bana peki. Bizzat kendisi.
2: Bir ara verelim. Aranın ardından devam edeceğiz.
3: Ya bu, tamam bitti. Siyasetin...
6: Siyasi işler devam edecek.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmeniz zaten sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Siyasi işler devam ediyor.
2: Siyasi işlere devam ediyoruz. Araya gitmeden hararetli bir tartışma vardı bu arınma meselesinde. Acaba Barış Toster ne düşünüyor? Kemal Bey bu arınma söylemiyle ya da bayramlaşmada yaptığı konuşmayla kimleri ya da hangi odakları işaret ediyor?
3: Bir kere arınmadan benim anladığım hem ahlaki anlamında, yani yolsuzluk, irtikap, rüşvet vesaire anlamında bir arınma, hem de ideolojik anlamda arınma, yani berraklaşma. Arınmanın bunun ikisini de ihtiva etmesi gerekir. Ya biri ya öbürü değil. Hem o hem bu. Şimdi az evvel Okan Bey de Ahmet de isim verdiler. Şimdi Ekrem İmamoğlu'ndan mı acaba başlayacak diye soralım. Çünkü en fazla yakındığı isim, hani bana hançerlediler dedikleri isimlerden bir tanesi o. Eğer oradan başlayacaksa, Kemal Bey isim vermiyor, biz isim verin. Hepimiz zaten dillendirdik. O zaman ben de şunu soracağım. Ya da milyonlarca seçmenimiz, yurttaşımız şunu soracak. Ekrem İmamoğlu'nun siyasette önünü açan, onu belediye başkanı adayı yapan kim? İsmet İnönü mü? Bülent Ecevit mi? Kemal Bey'in kendisi.
4: Yalnız her ikisi de rahmetli olduğunda CHP üyesi değildi.
3: Ha, onu diyorum yani. Yani Kemal Bey, biri derdi ki arkadaş, Beylikdüzü'nde, İstanbul ilçesinde ilçe başkanınızdı. İlçe belediye başkan adayınızdı. Kazandı. Sonra 2019'da belediye başkanı adayı siz yaptınız. Şimdi, o anlamda Kemal Bey nasıl savunacak kendisini? Zeydan Karalar mı? Evet. Adana belediye başkanı. Zeydan Karalar, Kemal Bey'in kaybettiği, Özgür Bey'in kazandığı CHP'nin genel başkan seçimli kurultayında açıktan
4: Kemal
3: Bey'i destekliyordu. Hatta yanılıyorsam lütfen beni düzeltin. Özgür Özel konuşma yaparken kürsüden sataştı. Zeydan Başkan dedi. Adana'dan getirdiğinde de emekçiler işçilerinde
2: zor bir gerilim yaşanmıştı. Dedi,
3: önünden çek ben rahat konuşayım.
4: Artısını söyleyeyim. İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer ki şu anda içeride. Bence son derece anlamsız ve Okan dürüst olduğunu rahatlatayım. Tamamen CHP içi bir takım sahtekarlıklar nedeniyle içeride. Tunç Soyer
3: Açıktan Kemal
4: Bey'i destekliyordu. Şimdi dönüp Tunç Soyer masum ama falanca.
5: Barış Hoca'yı mı dinleyelim hocam?
3: Yani dolayısıyla
2: Zeydan Karalar konusunda çok emin değilim. Çünkü Silivri'de ziyaret yani ettiği sıklıkla
3: durumunda.
2: Sayın Kılıçdaroğlu'na söyleniyor.
3: Herkese töhmet altında bırakmak, zan altında bırakmak bir genel başkana yakışmaz. İki, hukuki olarak doğru değildir. Üç, en önemlisi ahlaki ve vicdani olarak da yanlıştır.
5: Valla tarih önünde helalleşiyor işte.
2: Peki özür ne kazandırır diliyorum mesela? Cumhuriyet Halk Partisi'ne mesela Ekrem İmamoğlu'nu ihraç etmek ne kazandırır?
3: Daha büyük tartışmalar tetikler. Şimdi belediye başkanlarından gittik. Gelelim Ali Mahir Başarır'a ya da Veli Ağababa'ya. Şimdi bunlar siyaseten Kemal Bey tarafından önü açılmış isimler. Eğer yani bunları ihraç etmeyi aklımdan geçiriyorsa milyonlarca CHP seçmeni şunu diyecektir. Arkadaş, bunların önünü Bülent Ecevit, Erdal İnönü, Hikmet Çetin, Altan Öğmen açmadı. Bunların önünü sen açtın. Ve ama tartışma şuraya gelecektir. Bütün seçimlerinde FETÖ dahil bu kadar yüksek isabetsizlik olan bir isim siyaseten orada nasıl olur? Şimdi evet dün bir öz eleştiri verdi ama
5: bundan sonraki arınmada acaba ne kadar isabetli sonuçlara da varabilir diye. Ama Kemal Bey diyor ki bu isimlere, sen de benim hatalarımdan birisin. Sen en güzel duyguların katilisin. Senin için harcanan zamana yazık şeklinde.
3: Çok teşekkürler katkınız için. Şimdi FETÖ ile ilgili öz eleştiri veriyor, özür dilerim diyor. Arkadaş, yakın zamana kadar Kemal Bey'i destekleyen, CHP'ye yakın duran medya organlarında Kemal Bey'in danışmanı gözaltına da alındı. FETÖ'cü çıktı diyorlar. Kemal Bey'in seçtiği bir milletvekili,
5: FETÖ'cü oldu biline biline alındı şeklinde tabii de konuşuldu.
3: Kemal Bey'in seçtiği bir milletvekili, akademisyen, ODTÜ kökenli, şu anda ABD'de yaşıyor. Yani ve bunları bilinerek, hani bile bile Lades dercesine Kemal Bey tarafından seçilmiş aslında.
5: Kim Kemal Bey'e seçtirdi bunları? Yani Kemal Bey ben seçtim demeli veya bana şunlar etki etti.
3: İzin verin hemen yanıt vereyim.
5: Yok yok, siz
4: sen cevap ver.
5: Siz de cevap veremezsiniz. Kemal Bey vermedi bunun
3: çünkü
5: cevabını.
3: Çünkü sorumluluk makamında olan kişi genel başkanlığı. Evet. Der ki ya ben falancadan duymuştum. Heh. Kıramayacağım bir mülkiye hocası bana bunu önermişti.
5: Misal.
3: Eski bir ahbabımdı canım. Bürokrasiden bunu bana telkin ettiler. Ama sonuçta genel başkanlık makamı
5: nihai karar verici orada.
3: Son karar mercidir ve bütün bu önerilerden sonra sorumluluktan kaçamaz. Ya benim kıramayacağım bir ahbabımdı canım. Ne yapayım? Diyeceğiniz bir yer değildir genel başkanlık.
4: Bir de bir şey sorayım sana. Genel başkan bütün bu kararları verdikten sonra bunların hepsi böyle üst üste çuvalladığı zaman o genel başkanın karar verme yeteneğiyle ilgili ne düşünmek
5: durumundayız? O zaman o genel başkanın genel başkan yardımcıları ve parti meclisini de sorgularız. Canım daha geniş bir alana gidelim.
3: Şu konu hakkında ne
5: düşünüyorsun? O zaman o genel başkanı yani seçen kurultayı da tartışıyor.
2: FETÖ meselesiyle ilgili yani ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun o açıklamasını dinlerken işte öz eleştiri yaparken işte ruhunu satmış FETÖ terör örgütü mensupları
5: artıkları
2: işte arka yürüyüşümüze sızdılar. Fark edemediğim için özür diliyorum.
5: Kutsal dedi. Yürüyüşü arkamızdan sinsice sızan bir ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ya. Ajanlarının zamanında
3: fark Cumhurbaşkanlığına aday oldun. Hı. Ya seçilseydin sen devleti nasıl yönetecektin bu kadar yüksek isabetle?
4: Ya canım
3: dese eğer biri.
2: Ben şunu sormak
3: Kemal
2: istiyorum.
3: Kemal beni ne yaptı?
4: Kemal Bey, Kemal Bey bu sorulara farkında olmak
5: ve cevap vermesi gerekecek.
4: Kemal Bey şunun farkında olmak durumunda. Bu Türkiye Cumhuriyeti siyasetinde ben aldatıldım deyip sıyırabilecek bir tane karakter.
2: Şimdi ben de oraya gelmek istiyordum.
4: Ve o Kemal Bey değil.
2: Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması ki Sayın Kılıçdaroğlu da çok sert bir şekilde eleştirmişti o açıklamasını. O açıklama üzerinden
3: siyasete
2: bir
3: FETÖ'cü darbenin siyasi ayağıdır demişti.
5: Hocam bir hususu
3: İktidar
5: ıskalamayalım.
3: Partisi Kemal Bey'i mahkemeye vermişti, kazanmıştı.
5: Bakın burada bir hususu ıskalamayalım. Kemal Bey'in FETÖ ile ilişkiler ve bu konudaki sicili bilançosu büyük soru işaretleriyle dolu ve siz arka arkaya bu kadar isabetsiz isabet nasıl olur şeklinde bir tespitte bulundunuz. Fakat eğer FETÖ artığı, FETÖ ajanı dediği bir takım isimler gerçekten CHP'ye sızmışsa bütün bunlara rağmen hala da CHP dilerse bunu bilmek bu kamuoyunun sizin bizim hepimizin
3: aklı. Aynen öyle. Bir. İkincisi.
5: Ben bunu çok önemsiyorum.
3: Şimdi FETÖ'cüler konusunda bu kadar yanlış kararlar aldım, isabetsizdim, öngörüsüz çıktım, virgül. Tamam. O bir. İki. Yolsuzluk hırsızlık anlamında önünü açtığın belediye başkanlarında bu kadar isabetsiz çıktın. İki. Üç. Alay ve alayla arkasında durduğun belediye başkanlarının bir kısmı da örneğin Aydın'da. Örneğin efendim Afyon'da kalkıp İktidar Partisi'ne gittiler. Şimdi siyaseten...
5: Onun biraz Özgür Bey'le ilişkisini ve boyutunu
3: o zaman şimdi hepsinin gerisin lazım. Geri gelmesin lazım.
5: Şu anda Özgür Bey'in de önünü açan ve hocası olduğunu söylediğiniz de Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Yani demek ki bir tane isabeti de var yani.
3: Onun rahleyi kedisinden geçmişti. Ama zaten bak onu kastettim.
5: Ama hani Özgür Bey'i de isabet sağlamış
3: şimdi,
5: o zaman.
3: Gelelim bir de elbette benim az evvel dediğim bu ıskalanmamalı diye naçizane altını çizmeye çalıştığım işin ideolojik boyutuna.
5: Çok
3: şimdi,
5: önemli.
3: Ben hep şunu gülerek, tebessümle izliyorum. Ne zaman ki bir CHP genel başkanı işte Kuvayi Milliye, Kurtuluş Savaşı, tarihsel kökler, kurucu kodlar dese eyvah diyorum. Hmm. Demek ki bunlardan çok uzaklaşmış. Çünkü bizim güzel Türkçemizin, canlı Türkçemizin çok güzel bir deyimi vardır. Dil ağrıyan dişe gider. Hmm. Şimdi Kemal Bey ne zaman Kuvayi Milliye dese hemen aklıma Mehmet Bekaroğlu geliyor. Herhalde Mehmet Bekaroğlu'na bir Kuvayi Milliyeci diyemeyiz. Ne zaman Kurtuluş Savaşı, Kemalizm, Altok dese hemen aklıma Kemalizm, faşizmdir diyen bizim de meslektaşımız olan Marmara'dan tanırım da kendisini. Merhabamız da vardır. Yüksel Taşkın geliyor. İzmir liste başı milletvekili. Hemen Ekmelettin İhsanoğlu geliyor aklıma. Kemal Bey, Ulusal Kurtuluş Savaşı, Atatürk, Altok dedi. Altılı Masa geliyor. Bugün parti meclisini almış. Orhan Sarıval hemen aklıma geliyor. Mustafa Kemal Paşa 30'lar için gerçekten yani bir DEM partilinin dillendirebileceği lafları eden milletvekili ve bugün MYK'sa da almış Orhan Sarıbal geliyor. Şimdi Kemal Bey demek ki hani dil ağrıyan dişe gider misali o kadar uzaklaşmış ki bugün tarihsel köklerimize döneceğiz diyor ama Kemal Bey'in seçtiği, önünü açtığı, milletvekili yaptığı isimlere baktığımızda bunların hani tamamı demeyelim ama aralarında hani ciddi ciddi CHP'nin tarihsel kökleriyle, kurucu ideolojisiyle uzaktan yakından alakası olmayan az evvel sıraladığım isimlerde olduğu gibi çok karşıda duran isimler var. Şimdi demek ki o bağlamda da Kemal Bey'in isabetsizlik oranı hayli yüksek. Sağdan bulup getirdiklerinde de kendi sonuna. Mesela Hüseyin Aygün kaç gündür zehir zemberek laflar ediyor Kılıçdaroğlu hakkında. Açık medyadan konuşuyorum ben. Kılıçdaroğlu'nun istihbarat teşkilatının güdümünde olduğunu söylüyor ki Kemal Bey'in avukatta gereken işlem yapılacaktır dedi. Hüseyin Aygün sanırım Kemal Bey'in eşi hanımefendinin de bir uzaktan akrabalığı falan da vardır. Tunceli milletvekili yapmıştı ve Emek Partisi, Emeğin Partisi geleneğindendi ve öyle Kemalizmle, Ulusal Kurtuluş Savaşı'yla, Cumhuriyet Devrimi'yle, Atatürk'le, Altıok'la arası hiç de iyi olan biri değildir. Ama Kemal Bey onu hani biraz da hemşeri kontenjanından falan alıp getirmişti. Dolayısıyla şimdi sadece belediye başkanları, sadece bu paralı trola işler, sadece FETÖ'nün kadrolarının önünün açılması değil, siyaseten önünü açtığı isimler anlamında da Kemal Bey'in herhalde bir nedamet getirmesi gerekiyor.
0: Anladım.
3: O yüzden Kemal Bey siyaseten sıkıntılı. Mesela notlarım arasında var. İskiz
5: yani Kemal
3: kalmalı.
5: Bey de hataları dolayısıyla bir arınmaya mı ihtiyaç duyuyorsun?
3: En fazla arınması gereken kişi. Onu, genel başkan.
5: Onu söyle.
3: Mesela notlarım arasında var. Son kelime. Buyurun. İki arkadaşımın da hakkını daha fazla gasp etmeyeyim. Sosyal Demokrat Halkçı Parti. İSKİ skandalı, Ergun Göknel. Hı hı. Hani başka gerekçeleri, başka dinamikleri olmakla beraber partinin hızla, istikrarlı şekilde erimesinin,
0: doğru,
3: baraj altı kalmasının en önemli siyasi sebeplerinden birisi idi bu. Diğer gerekçelerle elbette beraber. Şimdi bakıyoruz, Kemal Bey hani hiç bu örneklerden ders çıkarmışa benzemiyor. O yüzden de ne diyorum, siyasetin işi çok çok zor.
0: Peki. Devam edeceğim. Araya gireyim çünkü bir bağlantı yapacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ahmet Örsoğlu'na aktaracak ayrıntıyı. Ahmet.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan, senin de ifade ettiğin gibi Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme önemli. Zira iki ülke arasındaki ilişkilerin ilerletilmesi için bazı adımlar atılmıştı. Nisan ayı içinde. Bunların geliştirilmesi için karşılıklı irade söz konusu. İki lider bu iradeye değindi ama bununla beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan Paşinyan'ın geçmiş Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Bu vesileyle Türkiye-Ermenistan ikili ilişkilerinin normalleşme süreci ve bölgesel konularında ele alındığı belirtildi. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşmenin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla sürdüğünü söyledi. Erdoğan, Türkiye'nin bölgemizde barış ve istikrar için gayret gösterdiğini, bu doğrultuda atılacak adımları her zaman Türkiye'nin destekleyeceğini söyledi. Bununla beraber yakın zamanda Gümrük-Kars demir yolu hattı dahil olmak üzere sınır kapılarının açılması için çalışma başlatılmıştı. Bu çalışmanın hangi aşamada olduğu da iki liderin gündemindeydi Ahmet Arpat.
0: Ahmet Örsoğlu aktardı Erdoğan Paşinyan görüşmesinin ayrıntısını. Ahmet Kasman, bir ekleme yapacaktınız
4: çok,
0: sanırım.
4: Bak, kısa, bu işlerin hepsi bir kredibilite meselesi, doğru mu? Hı-hı. Yani inanılırlık meselesi. Çıkıyorsun bir şeyler söylüyorsun, arkasından işte Okan Müdür Soğulu diyor ki bunun bir ismini ver. Barış Dostlar diyor ki tamam da yani burada bir sürü sorunlu şey var. Ben zaten ne söylüyorsam söylüyorum. Tamam. Peki pratikte olay nasıl gidiyor? Yani biz Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu manada ciddiye almak için hangi kredibilite unsurundan, hangi inanılırlık, hangi güvenilirlik, hangi itibar unsuru üstünden şey yapacağız? Hiç kuşku yok. Bunun da mantığı Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapıları kırılıp kendisi içeriye alındığından sonra yaptığı eylemlerle. Yaptığı eylemlerin arasında mesela bir tanesi var. Bir tane şeyi var kendisinin. Basın danışmanı var. Daha önce Barış tanıyor olabilir.
3: Yok, ben tanımıyorum.
4: Yani Barış'ın önemli üst görevlerde bulunduğu bir kurumun...
3: Ve etik gerekçelerle, ahlaki gerekçelerle ayrıldı.
5: Hocam sosyal medyada bir takım paylaşımları var ama doğruluğu konusunda emin olmadan onları refere ederek bence bağlayıcı konuşmamaya hassasiyet gösterdim ama...
3: Söz konusu gazetede benim görev aldığım dönemden daha evvel çalışmış. Aynen, yani Can Dündarlar vesaire
5: şimdi
3: döneminde.
5: Şimdi iddia sahibine verilecek cevabı tabii bekleyelim ama biz şimdi bağlayıcı konuşmayalım. Muhatabı burada cevap hakkı.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nin önüne iki tane araç çekildi. Bu iki tane araçla alakalı olarak da bence nasıl arınıyorsan arın, o araçları öyle çekip üstüne işte adamın da ismini vererek
7: haram parayla alınmıştır
4: diye koyuyorsan, şimdi bu çok kuvvetli bir şey. İddia.
5: O araçlar o parayla alınmıştır değil de bu, işte böyle araçlar alınmıştır şeklinde izah edilmeye çalışıyor. O araçlar o muydu değil miydi değil. CHP'ye böyle parayla alınan araçlar girdi tartışması açıyoruz denildi.
4: Bu büyük bir ciddiyetsizlik, bu büyük bir pespayelik.
5: Kemal Kılıçdaroğlu'nu yürüyen merdivene ters bindiren anlayışla bu anlayış aynı hocam. Neyi tartışıyorsunuz?
4: Onların ikisini oraya koymak, tamam mı, bir önceki yönetime ilişkin çok ciddi bir ahlaki argüman ortaya koymaktır. Şimdi bunu koyduğun zaman biz onu ima etmiştik. Aslında o öyle değil de böyle. Bunun bilmem nesi de şuradan bilmem ne falan filan diyemezsin. Dersen ardından ettiğin bütün laflara kamuoyunun kocaman bir soru işaretiyle bakmasının...
5: Ama bizzat CHP Genel Başkanı Uşak Belediyesi'nden el çektirilen Özkan Yalım'ın kendi makam aracını nasıl yaptırdığını, gerekirse bunun parasını ödeyeceğini söyledi. Hani CHP'ye bu tür şeylerde bulaşmamış değil yani.
4: Kaldı ki işte bütün partilere bakalım. Kaldı ki...
5: Var mı bir bildiğiniz? Bir iddianız varsa söyleyin. Kamuoyu önünde biz tartışalım.
4: Konuyla ilgili sorumlu...
5: Bütün partileri nasıl izah ediyorsunuz?
4: Genel Başkan Yardımcısı...
5: Yok böyle bir cümle söyleyip özel, çekilmeyin ya.
4: Özgür
5: ya
4: bak, Özel
5: modere
4: döneminde.
5: Ben onu tam olarak görmüyorum.
3: Yani bir öneri yani. Herkes açıklasın olarak.
5: Aynen canım. Herkes hayır, niçin bir iddia mı var ki açık?
4: Hayır gayet
3: siyasetin basit. Finansmanı açık olsun. Zaten bu kadar basit.
4: Alınacak
5: hiçbir şey yok. Şu anda diğer partilerin kullandıkları makam araçları da ilişkin olarak böyle bir iddia varsa bilelim.
3: Böyle bir iddia da bulunmadı ki.
4: Ben öyle bir iddia bulmadım.
3: Bakılsın herkese. Herkese bakılsın yani.
4: Yüce Türk milleti onu değerlendirir ve senin değerlendirdiğin gibi değerlendirir. Ama bunlar ortaya konulduktan sonra bu araçlar değil mi? Bir ortada bir itham var. Ondan sonra da Özgür Özel'in...
5: Bu konuda bir iddia ortaya atılıyor.
4: Özgür Özel'in yardımcısı...
5: Ona ilişkin bir açıklama bekliyorsunuz. Herkes konuda, açıklama yapsın bu diye bir genellemeyle bunu geçiştiremeyiz.
4: Çıkıyor diyor ki, böyle kardeşim şey o hikaye öyle değil, o araçlardan bir tanesi budur.
5: Herkes hesap versin de yani iddiaya konu olan
4: bu araçta budur diyor. Anladım. Tamam mı? Bir kere 70 metrelik sahada 25 metre offside'a düşmüş vaziyettesin. Galatasaray'ın bir futbolcusu vardı şimdi. Ona da cevap hakkı olmasın. Bir maçta 8 kere tamam, offside'a tamam, düşerdi. Tamam mı? Bu offside. Arkasından da...
5: FETÖ'cü müydü o?
3: Tamamlasın sonra size geleceğim.
4: Arkasından. Hiç o zaman bu işler konuşulmuyordu. Bile.
3: Benim aklıma da o gelmişti.
4: Yok hayır, FETÖ'cü değildi. Ya...
5: Neyse devam edelim.
4: Söylerim. Onu da artık seneler sonra şey yap.
5: Söylemeyelim. Boşver.
4: Tamam mı? Savaş ve barış yani. Tamam. Peki. Şimdi bu hikayenin zurnanın zırt dediği yer şurası. Arkasından Özgür Özel'in şey çıkıyor, yardımcısı çıkıyor. Diyor ki Aziz İhsan Aktaş diyor bunu böyle böyle yapmıştır. O aracı da 1,5 sene Sayın Kılıçdaroğlu kullanmıştır. Ama bahsi geçen Aziz İhsan Aktaş'ın CHP belediyeleri arasında ben bilmiyorum ama dile getirileni söylüyorum. En fazla iş yaptığı belediye bugün eskinin Topuklu Efes'i, şimdi Topuklu
5: En fazla iş yaptı değil. İş yaptığı söylenen belediyelerden birisi.
4: Şimdi
5: ama yaptığı işle ilgili bir iddia var mı siz biliyor musunuz?
4: Tabii tabii. Tamamen burada.
5: Yok, ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Bir soru soruyorum.
4: Ben de bilmiyorum. Ben yalnız şunu söylüyorum. Eğer bu iddialara yapıldığı şekliyle inanılırdır muamelesi yapıyorsak çok enteresan. Ben namussuzum, tamam mı? Yok, senle ilişkimde namussuzum. Okan Müderrisoğlu ile ilişkimde namussuzum. Ama ne hikmetse Barış Toster'le ilişki kurduğum zaman Müthişim. Ya olur mu böyle bir şey ya?
5: Olabilir Türkiye, yani. Peki, böyle insanlar vardır tamam muhtemelen. Mı?
4: Şimdi bunlar tamam buraya ya, geldikten abi. Sonra ya hep beraber konuşuyoruz. Ben konuşmuyor musun?
0: Bir soru soracağım ha? Soramıyorum.
4: Tamam mı?
0: Giremiyorum
4: sor ben de.
5: Neyse benim çektiğimi anlasın. Devam et hocam sen.
4: Bunun sonunda sen böyle bir suçlama yaptıktan sonra o suçlama böyle baraj kapağından geri şey gibi Osmanlı rahmetli Turhan Selçuk'un değil mi? Abdülcanbaz'ın Osmanlı tokadı vardı. Sille. Tamam mı? Sillesi gibi yüzüne geri çarpıtıyor. Ondan sonra sen ne anlatırsan anlat kardeşim.
5: Tamam nokta.
0: Şimdi bu işte araçlardan bahsediyoruz. Alındı, parası ödendi, ödenmedi. Bunları denetleyen bir makam var herhalde değil mi? Yani Sayıştay Siyasi Parti'de bugün hatta Sayın Cumhurbaşkanı...
5: Anayasa Mahkemesi denetimine tabi nihai olarak. Evet.
0: Yani
5: işte, bugün Sayıştay'ın kuruluş yıl dönümünde Cumhurbaşkanı'nın işaretli hususlardan birisi de buydu.
0: Yani siyasi partilere bakılmıyor mu? Sizin siyasi partinizin hangi araçları var? Bu araçlar hangi şekilde alınmıştır? Bunların faturası nedir? Ödemesi nereden yapılmıştır diye sorulmuyor mu?
5: Ya şöyle söyleyeyim. Partinin envanterine kayıtlı araçlar var. Hı hı. Bir de partinin kullanımında olan araçlar var. Yani dolayısıyla bir araç partinin genel başkanının kullanımına tahsis edilmiş.
0: Ama yani herhangi biri kullanmıyor. Genel başkan
5: tabii, tabii. Genel başkan
0: yani
5: kullanıyor
0: sonuçta,
5: ama
0: genel
5: sonuçta...
0: başkan kullanıyorsa o emniyet tarafından da bir şekilde kayda alınmış.
5: Hayır,
0: bilinen...
5: orada hani partinin envanterine kayıtlı olup olmadığı ve parti adına alınıp alınmadığı ve hangi şekilde alındığı ve masraflarının nasıl karşılandığı öncelikli olarak incelenir ama bir belediye başkanı bu
0: yani
5: denetimden...
0: mesela denmez mi? Tamam bakıyoruz envantere. Sayın Genel Başkan'ın kullandığı aracı biz bu parti envanterinde görmüyoruz. Bu araç neyin yani... nesidir denmiyor mu? Bilmediğim için soruyorum.
5: Yok. Yani nasıl, yani bazen nasıl bildiğin için de soruyorsun demek.
0: Yok bilmiyorum. Yani. Yani
5: bazen bilmeden de sor.
0: Nasıl oluyor kabile?
5: Şöyle söyleyeyim. Öncelikle kayıt üzerinden yapılır denetim. Hı-hı. Dolayısıyla kayıt üzerinden denetim yapıldığında usulüne uygun olup olmadığına ilişkin bir tespit paylaşılır. Hı-hı. Bunun dışında partinin kullanımına tahsisi araçlarla ilgili eğer o aracın parti envanterinde olmayıp masrafları partiden karşılanıyorsa bunu izah edin denilebilir. O da yine bir başka kayıt konusudur. Ama burada belediye başkanına tahsis edilmiş, içi donatılmış, onu da ben yaptım diyen ve bunu belediye başkanı olarak genel başkanla ilişkilerini yönetmek için jest olarak kullandığını söyleyen bir aktör ve onun itirafları var. Zaten ha. Bunları tartışıyoruz. Bu konuları tartışırken o zaman bütün belediye başkanlarını tartışalım diyerek konuyu saptırmayalım. Herhangi bir iddiaya konu belediye başkanı varsa bunların hepsinin üstüne gidilsin. 25 yıldaki bütün kurultayların üzerine gidelim. Böyle şey ama, olmaz yani. Biz bir somut
4: buz
5: iddiayı...
4: Buz gibi olur çünkü bazı aktörlerle ilgili her
5: somut
4: tür...
5: Somut iddiayı her, tartışıyoruz.
4: Bak, biz bazı aktörlerle ilgili
5: konu,
4: somut iddia
5: ya da itiraf, söyle, belge, bilgi, soruşturma
4: Türkiye'de,
5: varsa anlatın
4: Türkiye'de
5: bilelim.
4: Türkiye'de kimileriyle ilgili somut iddia dile getirmek öyle... Bayağı mangal gibi yürek istiyor başkalarıyla ilgili.
5: Ama atıp, siz dile getiriyorsunuz.
4: Atıp tutmak o bendeki yürekle alakalı.
5: Ama ondan sonra tamam da teğet geçiyorsunuz.
4: Teğet geçmiyorum ben dandım vuruyorum da. Yani onun için belli zaten. Arkasından başka birileriyle ilgili iddia dile getirmekse öyle. Canım istedi söyleyeyim. Canım ne olacak falan şeklinde.
5: İşte tam sizin yaptığınız
4: tamam mı?
5: Gibi.
4: Yok
5: işte.
4: Benim ben eğer Türkiye benim söylediklerim Türkiye'de 100 kişinin 80'i tarafından dile getiriyorsa Rabbena amena zaten.
0: Bu masada Türkiye benim program ortağımda da mangal gibi yürek var. Onu ben her programda tanıklık ediyorum.
4: Ona ben de şahit.
5: Ama biz ahlaki üstünlükle konuştuğumuz elbet. İçin böyle onu da kayda geçirelim de.
0: Okan bir Dersoğlu,
5: buyursunlar.
0: Yeni MYK'sı Sayın Kılıçdaroğlu'nun A takımı 18 kişilik bir A takımın listesi var. Sayın Genel Başkan'la 19 evet. Oluyor. Ne anlatıyor bu liste bize? İsimlere baktığınızda.
5: Bir zorakilik gözüküyor.
0: Zoraki derken.
4: Harikasın ya.
5: Nasıl?
4: Harikasın dedim.
5: Hoşuna gitti değil mi?
4: Tabii. Ama zorakilik şöyle biliyor musun? Şimdi mahallede şöyle, çok özür dilerim sen. mahallede şöyle bir, ama güzel, çok süper bir şey. Şimdi mahallede şöyle bir şey vardır. Daha doğrusu vardı tabii.
5: Hoşuna benim, gitti ya bak, hiç ses tonu
4: benim,
5: yükseliyor mu?
4: Benim
5: nasıl
4: şeydi,
5: ılık ılık.
0: Evet, forumda bugün.
4: Benim çocukluğumda böyle bir şey vardı ya da. Tamam mı? Okan'ın yetiştiğine eminim. Sen de hatırlarsın Barış'ta.

0: hususlardan birincisi o. Bazen de öyle bir an oluşur ki yani ancak MYK üyeliğiyle onları yanınızda tutabileceğiniz bir durumda söz konusu olabilir yani. İşlerinde önceki siyasi performansıyla kendisini kabul ettirmiş, üzerinde soru işareti bulunmayan, bazılarını bildiğim ve tanıdığım aktörler de var. Bazılarını ise ismen duyduk. Yakın siyasi faaliyetleri konusunda fazla fikir sahibi olamadık açıkçası. Ama sonuçta bir takım tertibi kurmuş. Bu takım tertibi oyun kazanmak üzerine kurulmuş bir tertip değil. Bu sadece oyunu oynamak için kurulmuş bir takım. Dolayısıyla resmi fonksiyonunu ifa etmek üzere. Yoksa saha çalışması yapacak yurt dışı örgütlenmelerden sorumlu, haydi Almanya'da, Belçika'da, Avusturya'da seçmen çalışması yapacak bir aktör olarak okumadım ya da yurt içi örgütlenmeden sorumlu. Olsa olsa hani medya iletişimi, kamuoyu yönetimi, sivil toplum ve hukuki boyutuyla ilgili. Bir de hani yerel yönetimler ve etik boyutu buna eklenebilir. Hani top koşturulacak alan da sınırlı zaten. Yani
1: Sayın Kılıçdaroğlu. Şiir gibi konuştunuz Okan.
0: Kılıçdaroğlu. Ama bu dediğim gibi Kılıçdaroğlu'nun 14 ve 28 Mayıs 2023 adaylığını dayattığı iddiasıyla başlayan ve kazandığımız seçimi elimizden aldılar ve Kılıçdaroğlu yüzünden aldılarla başlayan, daha önceki kayıplarının hiç hesaba katılmadığı ama sadece son kaybının en büyük kayıp ve tarihi bir zaferin eşiğinden bizi döndürdü ve mağlubiyete taşıdı diye başlayan süreçteki bütün olumsuz enerji üzerindeyken bir de mahkeme kararıyla ben buraya oturdum, şimdi burayı arındıracağım, temizleteceğim filan. İşte o zaman sorarlar yani, arındıracaksın, temizleyeceksin de kardeşim işte bunlar hangi dönemde gelmişti, bunları görememiş miydin? Sadece bunu bir özürle geçiştirip ne kadar bunu kamuoyuna anlatabilirsin? Ama ben şunu çok net biliyorum. Yani CHP'nin elbette iktidar olmadan muktedir olduğu çok dönemler oldu. Ve klasik CHP seçmeniyle iktidara gelmesinin mümkün olmadığını kendileri de hep kabul ede geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kim ne derse desin, oluşturduğu siyasi zemin ve yine AK Parti'ye ve yerel dengelere ilişkinde çok sayıda faktör CHP'yi son yerel seçimde birinci parti kimliğine taşıdı. Burada Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu doğrudan dolaylı ittifakların da sahaya, sandığa yansıdığı boyutlar da oldu. Bazı partilere eliniz gitmez yani. Tamam. Ama Kılıçdaroğlu bu anlayışı siyasi mesaj vermek için veya kırgınlığını cezalandırmaya dönüştürmek için kullanan veya sandığa gitmeyen seçmen bağlamında bir yere kadar getirmişti. Zaten bence getirdiği yerin hasılatının üçüncü aktörler tarafından kullanılmış olması ama bu arada hançerlenmiş olmanın verdiği acı ve ızdırapla da kamuoyunu ikna edemediği ama CHP'nin ne olursa olsun Türk siyasetindeki yeri ve CHP'nin tayin ettiği istikametin Türk siyasetinde ürettiği karşılıklar. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun gelişine ilişkinde farklı Amerikan düşünce kuruluşlarında yapılan değerlendirmelerle ismi üzerinde tartışmalar yürütüldüğüne ilişkinde çok sayıda paylaşım ve kimsenin yalanlamayacağı think tank denilen zihin jimnastiği versiyonları da yok değil. Ama CHP'nin anti-emperyalist kimliği mi yoksa yeni dönemde oluşturulan işte diyelim ki Tom Barak, Amerika'nın Ankara Büyükelçisi, Irak ve Suriye Başkan Özel Temsilcisi'nin bu coğrafyada yönetimler şöyle olmalı şeklindeki modelitesine evet deyip demeyeceğiyle mi ilgili acaba?
2: Anladım.
0: Dolayısıyla ben CHP'nin alacağı pozisyonun sadece bir ahlaki yolsuzluklarla ilgili arınma değil, ideolojik olarak nerede konumlanacağıyla da ilgili olduğunu düşünüyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu buraya şu ana kadar hiçbir netlik getiremedi. Özgür Özel ve arkadaşları ise sadece iktidar vaadiyle hele bir oturalım ondan sonrasına bakarız demenin ötesinde de seçmeni ikna etmiş değil. Ama kendi tabanında elde edilen zaferin sermayesini sonuna kadar kullanıyor.
2: Şimdi biraz önce hatırlattınız yani kendi klasik seçmeniyle bu işi kazanamayacağını görüp işte partiyi biraz daha belki sağ cenaha
0: sağ cenah değil ya da, CHP ile mesafeli seçmenle de yani şimdi, evet sağ da var solu da vardır
2: onun. Şunu hatırlıyorum yani aslında bu doğrudan Sayın Kılıçdaroğlu ile başlamış bir şey değil. Ben muhabirlik döneminde
3: öncüsü
2: Sayın,
3: de var. Deniz Baykal zamanında da var.
0: Sayın Baykal Allah rahmet eylesin. Ama işte onların hepsi
2: şunu demek istiyorum.
0: Sınırlı sorumlu kaldı. Yani mesela istiyorum. Anadolu Müslümanlığı diye çok önemli bir kavram ortaya attı. Ama altını doldurmadı.

0: sadece sembolik bir takım isimlerin transferiyle yetindi.
1: Sonrasını, o da işe yaramadı.
0: Sonrasını tabii geri getirmedi. Halbuki çok önemli bir kavramdı. Ben aslında
1: Anadolu solu
0: İslamiyet'in, İslamiyet'in farklı sıfatlarda anılmasına kategorik olarak karşı birisiyim ama yani Baykal'ın o söyleminin aslında beraberinde getireceği çok önemli sonuçlar vardı. Anadolu solu dediği husus dahil olmak üzere. Bunu şunun için söylüyorum. Yani 1 Mart tezkeresindeki tavrı nedeniyle bedel ödettirilen CHP'den FETÖ ile işbirliğine giden CHP'ye FETÖ artıkları tarafından ele geçirilip şimdi yeniden arınma tartışmasının içine sürüklenen CHP'nin...
2: Provokatif bir soru soracağım.
0: İstediğini sorabilirsin.
2: Hani dediniz ya... Işte,
0: Ahmet Hoca üstüne almayı ben teyit geçerim. İşte,
2: FETÖ ile iltisaklı kişileri kendi mi seçti yoksa birileri mi ona...
0: Kimlerdir işte, bunları izah edecek?
2: Stratejiyi kurdu.
0: Ya, özür diliyorsam diyecek ki ben seçtiğim için özür diliyorum. Bana şu şu şu isimler ya da şu şu şu gruplar etki etti.
2: Demek istiyorum. Acaba o hani Türkiye'yi partiyi CHP tabanından farklı kesimlere de açan stratejiyi de acaba...
0: Yok, FETÖ stratejisi gayrimilli bir stratejiydi. FETÖ İslami görünümlü aslında son derece operasyonel bir kadronun, daha doğrusu kadro dizisinin faaliyetiydi. Şimdi yani milliyetçi muhafazakar çizgideki farklı partilerin temsil ettiği duruş ve değerlerin Allah'a bin şükür FETÖ ve zihniyetiyle ve uluslararası sistemin aparatı olmakla zerrece ilgisi yok.
2: Peki.
0: Ama uluslararası sistemin gelişimini görerek pozisyon almak ayrı bir şey. O nedenle Kılıçdaroğlu'nun sözünde yabancı odaklara atıf var. Onlarla yürüyen isimler deyince de bugün Silivri'deki Ekrem İmamoğlu'nu birinci sıraya yazıyorsunuz.
2: Peki.
0: Aynı şekilde Sayın Özel'in hani Sosyalist Enternasyonel dahil olmak üzere bulunduğu toplumlarda ya da topluluklarda bizi yalnız bırakıyorsunuz şeklindeki ya da AK Parti'ye yeterince hani hesap sormuyorsunuz veya üstüne gitmiyorsunuz şeklindeki yakınmalarının da payı ve etkisi olduğunu göz ardı etmeyelim. O yüzden CHP'nin nasıl bir istikamet alacağıyla ilgili büyük kavga var. Bu kavga aynı zamanda Türkiye'nin küresel ve bölgesel sistem yeniden inşa edilirken nereye oturacağıyla da ilgili. Peki. Ve sadece CHP ile de ilgili değil o arada.
2: Peki Barış Doster, burada ekleyeceğiniz varsa onu alırım ama ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun A takımı hakkındaki görüşlerinizle şöyle bir
1: listeye baktığınızda. Ben Okan Bey'in son dediğinden devamla söyleyeyim, ideolojik berraklaşma derken tam da bunu kastetmiştim zaten. Ama şimdi az evvel Deniz Baykal dediniz Ahmet Bey, siz de Okan Bey de. Deniz Baykal Şeyh Edebali diyordu. Hı hı. Anadolu solu diyordu. Altı ok sorulduğu zaman da canım abartmayınız. Bu bizim babaannemizin duvarda asılı fotoğrafı gibidir. Biz 3. dünya solcusu falan değiliz diyordu. Yani Deniz Baykal evet rahmetli olan Ergenekon meselesinde sıkı durdu. 1 Mart tezkeresi çok onurlu bir duruştu. Ama aynı Deniz Baykal'ın da hani sıkıştığında Kuvayi Milliye Kemalizm altı ok dediğini ama Kemal Derviş'i de getirip partisine monte ettiğini unutmuyoruz DSP'den sonra.
0: Ya da Kemal Derviş CHP'ye monte edildi. Zaten CHP'nin en büyük sorunu bu, yaptığına şantaj denir, böyle aşka montaj denir diye bir şarkı var. Ona çok benziyor da ama şunu söyleyelim, Allah rahmet eylesin, Sayın Baykal söylediği tüm konularda o işin en yetkin isimleri kadar bilgiliydi.
1: O entelektüel derinliği çok farklı. Şimdi Mülkeli'nin rahmetli Mülkeli'ler cuntasından anarlar.
0: Bilgiliydi.
1: Entelektüel parlaklığı yüksekti.
0: Bir ilahiyatçıyla müzakere edecek kadar bilgiliydi ama onu siyasetine tahvil etme konusunda ise cimriydi.
2: A takımı.
1: Şimdi A takımına gelelim. Bugün ben de programımıza gelmeden evvel baktım. Hem siyasal olarak hem sayısal olarak. Şimdi 60 kişilik parti meclisinde 4 eksik var. Hı hı. Ne etti? 56'ya iniyor. 56'nın açık kaynaklardan okudum. 27'si açıktan Özgür Özel'le beraber.
0: Yaklaşık yarısı evet.
1: 21'i Kemal Bey'e yakın ki o 21'den 18'ini zaten bugün almış. Hmm. 7'si de ortada. Arkadaşlar uzlaşalım havasındalar. Şimdi bu biraz siyaseten olması dışında ki işte Orhan Sarıbal'ı az evvel andık, işte ekranlardan atanan Necdet Saraç var, eşi eski Ataşehir Belediye Başkanı olan işte Gamze Akkuş İlgezli var falan falan. Yani bunlar oldu bulası Kemal Bey'le siyaset yapan isimler. Ama belli ki bu sadece bir siyasal yol arkadaşlığı değil, bir sayısal mecburiyetten de kaynaklanıyor. 21 destekçinin 18'ini yanınıza almanız zaten bunu gösteriyor. Hatta yani eğer MYK sayısı 25 olsaydı belki açıktan adamlık yedirmek zorunda bile kalabilir. Çünkü yetmiyor.
0: Ama parti meclisi dışından mümkün değil galiba.
1: Mümkün değil zaten. Yani o diğer 7 kişiden arkadaşlar evet, uzlaşalım diyenlerden de belki
3: ikna etmesi gerekecek.
1: MYK eğer 25 kişi olsaydı. Neyse ki hani 18 kişi almış.
0: MYK nihayetinde yürütme organı.
1: Evet, parti, yürütme organı. Zaten hani hepsi birer genel başkan yardımcısı oluyorlar tabii, MYK üyelerinin. Şimdi bu ne kadar taşır siyaseten? Bu zor bir soru elbette. Ben bunun kolay kolay siyasi anlamda taşıyabileceğini düşünmüyorum. Çünkü şu anda parti kamuoyu partiyle ilgili her şeyi çok yakından takip ediyor. Yani işte az evvel
0: çok
1: Ahmet de Okan Bey de işte basın danışmanının efendim bir özel televizyon kuruluşuna evvel hangi gazetede ne işle iştigal ettiğinden tutunuz da
0: bugün biz bilelim ama biz
1: tabii.
3: Yok, seçmen de biliyor.
1: Hayır, seçmen de biliyor.
0: Biz tabii, de bunların birçoğunu tabii, bizden daha fazla ilgili, bilgili ya da yolu kesişmişlerin söylem tabii, ya da iddiaları üzerinden i̇şte, de takip ediyoruz.
1: Bugün acaba burada CHP doğru, grubuna doğru, kimler katıldı? İşte Önder Sav orada mıydı? Murat Karayalçın geldi mi? Muharrem İnce Partisi'ni kurduğunda Memleket Partisi'ni katıldı.
0: Tabii.
1: Otobüsünü ona tahsis ettim. Ne kadar yani partiyle alakalı bugüne ve geçmişe ilişki olarak her şey parti kamuoyu ve doğal olarak da Türk medyası tarafından, Türk medyası hani Türkiye medyası demiyorum, o malum yayın evinin jargonuyla, Kemal Bey ve yakın kadrosu o jargonu sever, ben sevmem o jargonu, Türk medyası tarafından da doğal olarak yakinen takip ediliyor. Bu bir müddet böyle bu hassasiyet, bu duyarlılık, bu hani müteyakkiz olma hali devam edecektir. Ama bir de tabii hayatın gerçek gündemi var. Yani bir muhalefet partisinin eski jargonla ana muhalefet şimdi yeni yeni de kullanılıyor. Birinci muhalefet partisinin asıl iktidara demokratik olarak eleştireceği hayat pahalılığı, işsizlik efendim.
0: Bugün Özgür Özel biliyorsunuz hı-hı, değil mi? Grup konuşmasında bir teşekkür yani sivil topluma,
1: meslek örgütlerine, sendikalara,
0: işte belediye başkanlarına, işte il ilçe örgütlerine teşekkür ettikten sonra ülkenin asıl gündemi diyerek
1: tabii oraya geldi.
0: İşçi ve çiftçi tabii, üzerinden bir söylem üretmeye çalıştı.
1: Yoksulluk sınırı, açlık sınırı. Mesela bugün dikkatimi çekti. Özgür Özel de değinmiş ki benim de hassas olduğum bir konudur. Her Türk vatandaşı, her Türk gibi çiftçiniz hem yaşlanıyor hem de sayıcı azalıyor. Ona değinmiş de 58 yaşına gelmiş diyor ortalama şimdi. Şimdi bu önemli ama şimdi elbette bugün Özgür Özel grup başkanı sıfatıyla toplantıda bunda zikretse bile neler öne çıktı? Tabii. Herhalde onlar öne çıkmadı. Parti içi rekabet
0: çünkü öne çıktı. Çünkü sonrasında finalinde direkt tabii, damardan başlayınca konuşmaya çok sert ve çok da
3: ama damardan yapmasa da o konular bekleniyordu.
1: Ama şimdi asıl burada bizim diye, üzerinde tabii, durmamız gereken şey
0: yani, evet,
1: hani bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin durulma dediği hı-hı, benim daha çok durulmadan ziyade ideolojik berraklaşma, doğrultu tutarlılığı diye tanımladığım şey. Şimdi Kemal Bey hani her ne kadar o
0: durulmadan
1: zamanlar
0: durulmadan onu anlıyoruz zaten.
1: Her ne kadar
0: hani dalgalandım işte, da duruldum değil de
1: PKK'ya efendim çok büyük muhabbet gösterdiği terör örgütüyle falan yaklaşamayacak. Şimdi artık onu dillendirenler de farklı şeyler dillendiriyorlar. O ayrı tartışma konusu bu yeni süreçte.
0: O yüzden herkesin kafası karışık.
1: Şimdi seçim kampanyasını DEM Parti ile başlayıp Ümit Özdağ'la Zafer Partisi'ne noktalamıştı. Ya da işte o zamanlar DEM Parti ile hani bu son 1,5 yıl süreci değil, efendim Suriye'ye Mehmetçiğin görev süresinin uzatılmasıyla alakalı tezkere geldiğinde DEM Parti ile yan yana görünmekten imtina etmeyerek beraber el kaldırmış.
0: Hayır diyerek.
4: Değil hayır mi? Diyerek.
1: DEM Parti ile beraber görünmek imtina diyerek, etmeyerek beraber el kaldırmışlardı. Kastettiğim o. Şimdi acaba mesela NATO konusunda, Avrupa Birliği konusunda, emperyalizm konusunda, Orta Doğu'nun yeniden şekillendirilmesi konusunda, İsrail bize komşu olmaz konusundaki bir ideolojik ayrılıkları var mı Özgür Özel ile Kemal Bey'in? Bence yok. İki, altı ok arasında, hani şimdi Kemal Bey yeniden Kemalizm diyor ya, bana pek inandırıcı gelmemekle beraber, halkçılık konusunda ne düşünüyor Kemal Bey?
0: Acaba bu Kemalizm'den evet, Kılıçdaroğlu kendisini mi kastediyor?
1: Ya da işte milliyetçilik dediğimiz zaman kimlik siyasetini savunan Orhan Sarıbal ne düşünüyor? Devrimcilik dediğimiz zaman Kemalizm faşizmdir diyen İzmir liste başı milletvekili profesör doktor meslektaşımız acaba Yüksel Taşkın ki o şimdi Özgür Özel tarafında ama Kemal Bey tarafından mebus yapılmıştı. Hani şimdi bunları da hatırlatalım çünkü karşılıklı geçişkenlikler de olacaktır.
3: Doğru, evet.
1: Kasa ve masa Kemal Bey'de olduğu için bugün Özgür Bey'le görünenler bir müddet sonra Kemal Bey'in safına da geçebilirler. Böyle fireler de olur ama Bey'in yandan psikolojik üstünlük Özgür Özel'de olduğu için Kemal Bey'in safında görünmekle beraber ufak ufak ağır ağır...
0: Pınar gibi altta kaldı
1: diye özgür meyledenler olur. O yüzden tarihe not düşmek adına Kemal Bey'in bu ideolojik anlamda da yapmış olduğu çok sayıda hatalı tercihin öyle Kemalizmle, Altok'la, Kuvay Milli'yle alakasının olmadığını bizim
0: bu arada
1: gerekiyor.
0: CHP seçmeni bakımından
1: akıl, teknik, bilim ve vicdan namusumuz bunu gerektiriyor.
0: Teknik bir bilgi vereyim ama çok kısa. Peki. Şimdi deniliyor ki 26 Temmuz 2026'ya kadar CHP kurultay yapmazsa seçime giremez. Çünkü işte 6 yıl geçmiş oluyor CHP'nin kurultayı üzerinden.
4: Doğru değil.
0: Fakat o düzenleme 2022'de yapıldığı için 6 yıl 2028'de doluyor. Dolayısıyla 2028'e kadar CHP'nin kurultay yapma şansı var.
5: Tamam, peki. Bir kısa ara, aranın ardından devam edeceğiz.
6: Siyasi işler devam edecek. Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Siyasi işler devam ediyor.
2: Devam ediyoruz. Son bölüm. 12 dakikalık bir süren var. Yine siyaseten çok konuşulan ve tartışılan bir röportaj gerçekleşti. T24 Haber sitesinde meslektaşımız Cansu Çamlıbel. Bugün açıklanan MYK listesinde de yer alan, ki idari ve mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görevlendirildi. Bülent Kuşoğlu ile bir röportaj gerçekleştirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden biri ve çok çarpıcı bir iddiada bulundu Sayın Kuşoğlu. Dedi ki son cumhurbaşkanlığı seçiminde ve şu an izlediğimiz süreçte bir devlet aklı olduğunu düşünüyorum. Devlet Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrasına hazırlık yapıyor. Bir devlet aklında bir bürokratik yapı olarak yorumladı, değerlendirdi ve de devlet kendine göre bir önlem alıyor, tedbir alıyor. Erdoğan sonrası için bir takım hamleler gerçekleştiriliyor dedi. Haliyle de çok konuşuldu, tartışıldı. Ahmet Kasman, ne dersiniz bu devlet aklı çıkışına ve yapılan bu yoruma?
3: Ben bugün itibariyle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilgili yetkililerinden Bülent Kuşoğlu'nu hakikaten kuşa çevirecek açıklamalar beklerim.
4: Niçin?
3: Çünkü bu söylediği Sayın Kuşoğlu'nun bu ülkede AK Parti'nin en önemli başarılarından ve övünç kaynaklarından bir tanesi olan vesayetin ortadan kaldırılması bağlamında bir arpa boyu yol gitmediğimize dair bir iddiadır. İkincisi, daha da beteri var. Daha da beteri var. Şu anda altında çalıştığı genel başkanın, öyle varsaymak durumundayız, devlet aklı değil mi, bir üst akıl ya da işte bizdeki yaygın tabiriyle, demek ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir nedenle Cumhurbaşkanı seçilmesinin devletin bekası ve devamlılığı ve sağlığı bakımından olumlu bir şey olmadığını düşünmüş. O halde Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak oturmasının neye, niye ve niçin ve nasıl? Tabii ona kime de var hizmet ettiğini de sorgulamamızın meşru olduğunu söylemiş Kuşoğlu. Kuşoğlu'nun söylediği başka bir zeminde de problemli. Çünkü Sayın Kuşoğlu'nun söylediği...
2: Okudunuz mu?
3: Bir kere Cansu Çamlıbel'i tebrik etmek lazım. Çok usta bir gazetecilik yapmış. Muhtemelen söylemeyi düşünmediği bir şeyi açıklama zemininde tıkandığı zaman...
4: Yok.
3: Siz... Patlattı. Bak, muhtemelen.
4: Sizi burada hani rencide etmek istemem ama o metnin tamamını okumuş olsanız bunu böyle söyleyemez.
3: Muhtemelen diyorum ya.
4: Allah. Ama muhtemelere gerek yok, okuyacaksınız.
3: Evet, okudum ben. Benim çıkardığım sonuç sizinkiyle aynı olmak durumunda değil.
2: Peki, keşke. Buyurun.
3: Arkasından başka bir problem var. Başka bir problem var. O da şu. Şu anda olumlu ya da olumsuz. O nereden baktığınıza göre değişir. Yani birçok şekil mevzuyu anlamlandırabilirsiniz. Olumlu ya da olumsuz. Bugün kendisinin genel başkan yardımcısı olduğu süreçte dışarıdan ve illa da hukuki olması gerekmeyen raison d'état diyoruz biz ona siyaset bilimde. Hikmeti devlet. Hikmeti Osmanlı'da. Hikmeti hükümet, hikmeti devlet, tamam mı? Hükümet değil ama devleti kastediyorum. Tamam mı? Hikmeti devlet bağlamında bir nedenle Sayın Kılıçdaroğlu'nun oraya konduğunu, yani bir takım dış, CHP dışında aklın işleyerek Sayın Kılıçdaroğlu'nu oraya koyduğunu söylemiş oluyor. Bu zaten Özgür Özel ve memleketin vicdan, akıl ve göz sahibi çoğunluğunun fikri.
2: Anladım.
3: Onu da teyit etmiş oluyor ama o teyidiyle, yani bu teyidiyle Kılıçdaroğlu'na veya kendi konumuna ne kadar hizmet ettiğini oturup herhalde bir düşünmek gerekir.
2: Okan Müderrisoğlu, var mı böyle bir devlet aklı?
4: Ben akıllı devlete...
2: Devlet aklından sizin
4: şöyle
2: anlarsınız.
4: Söyleyeyim, ben akıllı devlete inanırım öncelikle, onu söyleyeyim. İkincisi, devletin kritik karar alma konumunda olan insanların zaman zaman iç değerlendirme yaptıkları, zihin jimnastikleri yaptıkları bir sır değildir. Bütün kadim devletlerde de bunun olduğuna ilişkin örnekler vardır. Devletin âli menfaatleri konusunda durumdan vazife çıkaranlar üzerinden gidilecekse, bu devletin aklından ziyade bu bir bürokratik akıldır ve hocanın işaret ettiği vesayet zeminine doğru bizi götürür. Onun her türlüsüyle mücadele edildi ama her zaman kendini var etmesi de mümkündür. Ha, kurumsallaştıramaz kendisini ama var etmek için elindeki imkan ve kabiliyeti kullanır. Dolayısıyla burada büyük bir devlet projesinden ziyade bulunduğu pozisyonda yetki kullanma biçimi itibariyle kendine göre tasarımları olanlar ve onların da bakış açılarından söz edilebilir. Daha büyük bir, yani dediği gibi hikmeti devlet, devletin âli menfaati ve çıkarları için gerektiğinde nelerin yapılabileceği hususu son derece önemlidir. Ben kritik zamanlarda ve kritik kararlarda bu kararları oluştururken o karar vericilerin başka diğer faktörler dışında işte bu devletin âli menfaati denilen kavramı ele alma biçimleri ve yorumlama biçiminin günün sonunda devlet aklı olarak tanımlandığını düşünenlerdenim. O nedenle devlet aklı dediğiniz şey aslında devletin âli menfaatleri konusunda karar alma, uygulama veya karar alıcıyı bilgilendirerek etkileme ve yönlendirme gücüne sahip olanların tasarımlarının ne olduğuyla ilgilidir. Benim asıl burada devlet aklı diye düşündüğüm husus, devleti millet adına yönetme yetkisini elinde bulunduranlara kritik zamanlarda bilgi aktaranların, bilgi aktarma namusunun devletin âli menfaatleriyle onların bürokratik tasarımları arasında nereye oturduğuyla ilgilidir. Bir devlet aklı vardır. Ama bu devlet aklı belirli zamanlarda ortaya çıkar ve durumdan vazife çıkaran versiyonuna biz vesayet deriz ve her türlüsüyle mücadele edilir. Ben de bundan yanayımdır. Ama bir de devletin nihai karar vericilerine alternatifleri oluştururken nasıl bir pencere açtıkları konusu, işte devlet aklının nerede ve ne kadar çalıştığını, yani burada akıllı bir devlette karşı karşıya olup olmadığımızı gösterir.
2: Orada da
4: devlet adamdı. Bülent Kuşoğlu biraz bürokratik bir akıldan söz ediyor. O bürokratik akılın durumdan vazife çıkartıp süreçleri yönlendirme ve bunun da memleketin menfaatine olduğunu düşündüğü şekliyle hareket ettiğine tahvil ediyor bunu. Bense devlet aklını nihai ve kritik kararlarda asıl sorumlu ve karar vericilere bilgi veren, alternatif sunan ve etki edenlerin tasarımlarının âli menfaatle ne kadar uyuştuğu veya ne kadar başka tasarımın bir parçası olup olmadığına ilişkin soru işaretleriyle bakarım.
3: Şimdi buraya müdahale edeceğim. Çünkü önemli açılımlar yaptı Okan Müderrisoğlu. O açılımlar tahtında kendi söylediğimin bir noktaya oturtulması gerektiğine inanıyorum. Bak, ben üçlü bir şey yaptım söylediğine dair Sayın Kuşoğlu. Hı hı. Tamam mı? O üçlü açılımda buysa bu, buysa bu, buysa bu diyorum. Hangisinden bakarsan bak, Kuşoğlu'nun konumu itibariyle söylediği şey biraz evvel Okan Müderrisoğlu'nun anlattığı çerçevenin içerisine girmez.
4: Ben de onu söyledim. Daha çok bir bürokratik devlet.
3: Tamam, girmez. Bunun altını çizmem. Çünkü ben ihtimaller dahilinde söylüyorum. Ben ne bileyim adamın aklında ne var? Bence siyasetçinin biri saçmalamış yani. Peki. Türkçesi bu. Çünkü siyasi pozisyon sahibi birisi kendi meşruiyetine dair aslında zemini zayıflatan bir şey söylemiş. Bu onun kastettiği gibi bir akıl olsa bile o aklın sahiplerinin o aklı nasıl kullandığıyla ilgili hiçbir şey söylemez. Ama bu ifadeyi kullanan siyasetçinin milli irade denilen şeyle ilişkisi bakımından son derece sorunlu bir duruma işaret eder.
2: Peki Barış Doster.
0: Şimdi Bülent Kuşoğlu az evvel Okan Bey de dedi, yüksek bürokrasiden gelme bir isim. Sanırım Mektebi Mülkiye mezunu değil mi Okan Bey?
4: Açıkçası o bilgiye şu anda
0: yani hazine ve maliye geleneğinden gelme.
4: Tabii.
0: O dönemlerden
4: Maliye Bakanlığı'nda
5: tanışıyor. TGK'da birlikte çalışıyor.
0: Evet, yani yüksek teftiş heyetlerinden gelme. Hı hı. Artı siyasette de deneyimi yüksek bir isim. Doğru Yol Partisi var. Hı hı. Demokrat Parti siyaseti var.
4: Türkiye Partisi
0: Arda var. Arda Türkiye Partisi var. Abdülhatif Şener'le ki muhtemelen hem üniversitede hem de yüksek bürokraside yolları kesilmiş olabilir. Abdülhatif Şener'in bakanlığı falan. Ve son olarak da CHP var. Ben biraderim tanırım. Hı hı. Ben Mektebi Harbiye'de ihtiyat zabitiyken, yani Kara Harp okulunda bir asteğmenken bizim komutanlarımızdan biriydi. Albay Levent Kuşoğlu. Çok da saygı duyduğumuz.
4: 79 mülkiye mezunumuş.
0: Evet, doğru hatırlamışım. Bu... Levent Kuşoğlu'na buradan saygıyla selamlıyorum. Şimdi ben A'dan Z'yi okudum. Hı. Cansu Çamlıbel meslektaşımızın yaptığını. Yüksek bürokrasi, daha doğrusu devlet bürokrasi laflarında ediyor. Hı hı. Kuşoğlu adı geçen mülakata. Şimdi yüksek bürokrasi ya da hani devlet aklı, hükümet Fransızca raison d'état ya da işte bizde çok yaygın kullanılan müessesizam, derin devlet deyince üç aşağı beş yukarı iki şey söyleyebiliriz. Bir, her ciddi devlette, köklü devlet geleneği olan devlette bunlar vardır. Yani bir ciddi devlet kalkıp arkadaş bende derin devlet yok demez. Hı hı. Bende devlet aklı yok demez. Bu çocukça bir şey olur. Kimse de inanmaz ona. ABD'de de vardır. Tabii. İran'da da vardır. Rusya'da da vardır. Almanya'da da vardır. İngiltere'de de vardır. Fransa'da da vardır. Yani naylon devletlerde, garnizon devletlerde, muz cumhuriyetlerinde olmaz.
5: Peki.
0: Bu bir. İki, bu yüksek bürokrasi, yüksek devlet aklı dediğimiz zaman aklımıza 4-5 ciddi devlet kurumu gelir. Bir, Sayın Kuşoğlu'nun da içinden çıkıp geldiği hazine maliye bürokrasisi. İki, istihbarat. Üç, dış politika, dışları, hariciye. Ailenizin mesul var. Ve dört, sivil asker güvenlik bürokrasisi.
4: Belki buna yargı çerçevesinde...
0: Yüksek yargı da buna eklenebilir. Şimdi
4: üniversiteleri de hadi katmak
5: süren
4: gerekir.
5: Bitmek üzere.
0: Şimdi bunların eğer bir uzlaşıyla seçilmişlere gerektiğinde bir uyarıları, bir önerileri olursa ne ala. Bakın asla ve kata vesait demiyorum. Tamam. Devleti, milleti daha iyi yönetmek babında bir uyarı ve önerileri olursa ne ala. Yok eğer bu o çapın ötesine çıkıp bugün de ortalama bir aklın Kuşoğlu'nun demeçlerini anladığı üzere. Arkadaş Kemal Bey'e devletin cumhurbaşkanlığı makamı verilmez ama ya bu CHP'nin başında da bunu oturalım şeklinde çıkarımlara vesile olabilecek bir eğer devlet aklı varsa bu en hafifinden en basitinden milli egemenlikle, ulusal egemenlikle
4: çatışır,
0: çelişir.
5: Peki. Çok teşekkür ediyorum Barış Doster.
0: Ben teşekkür ederim.
4: Konu çok keyifli ve önemli bir konuydu. Açtığın için biz teşekkür ederiz.
5: Keyifli de bir program oldu. İzleyicilerimize de teşekkür ederiz.
4: Program aklına sağladığın katkı nedeniyle.
5: Noktalıyoruz programı. Görüşmek üzere.

0: müzik arası.
1: Hava durumu. İstanbul'da rüzgar hafif, hava güneşli. Sıcaklık 28 derece. Marmara bölgesi genelinde güneşli bir hava var ancak Edirne ve Kırklareli'ye kısa süre yağmur yağacak. Bursa 32 derece. İç Anadolu'nun büyük bölümünde öğleden sonra gök gürültülü kuvvetli sağanak var. Ankara 26 derece. Ege'de lodos sert ve sıcak esiyor. İzmir'de gölgede sıcaklık 31 derece. Güneşin altı ise 40 dereceye yakın. Akdeniz'de de lodos sıcak ve nemli esiyor. Antalya'da %80'lere ulaşan bağıl nem havayı bunaltıcı kılıyor. Adana 29 derece. Karadeniz'de Kastamonu, Çorum, Amasya kesiminde öğleden sonra yağış şiddetli. Samsun 24 derece. Doğuda Erzincan, Erzurum bölümünde kuvvetli yağış ve yıldırımlar oluşabilir. Güneydoğu'da ise Diyarbakır'da yağış bekleniyor. Erzurum 20, Gaziantep 30 derece.

NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ilk dilimiyle karşınızdayız. Yine Türkiye'nin ve dünyanın gündemini aktaracağız. Günün son saatinde gelin önce gecenin manşetini aktaralım. Yine iç siyaseti konuşuyoruz. Siyasette hareketli bir günü geride bırakıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak butlan kararı sonrası ortaya çıkan yeni tablo, parti içi dengelerin ve muhalefetin yol haritasının nasıl şekilleneceği sorusunu öne çıkardı. Bu tartışma sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan da CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk eleştirileriyle muhalefeti hedef aldı. Ayrıntılara geçmeden önce günün siyasi başlıklarına gelin kısaca bakalım.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları vardı. Erdoğan, kamu kaynaklarının hassasiyetle kullanılması gerektiğini söyledi. Utançla takip ettiğimiz skandallar asla maruz görülemez dedi. Erdoğan'ın başka mesajları da oldu. Neler söyledi birazdan aktaracağız. Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında konuşan Özgür Özel'in gündeminde ise mutlak butlan kararı vardı. Özel kararı siyasi müdahale olarak değerlendirdi. Hedefinde Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Özel'in cümlelerinden öne çıkanlara da birazdan kulak vereceğiz. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu yeni yönetim kadrosunu belirledi. Yeni MYK açıklandı. Parti yönetiminde kimler var aktaracağız birazdan. Ve bu saat diliminde sağlıktan bir parantez açacağız. Pankreas kanseri tedavisinde dikkat çeken bir gelişme oldu. Yeni bir akıllı ilaç ileri evre hastalarda ortalama yaşam süresini arttırdı. Bu gelişmenin ne anlamına geldiğini Avrupa Pankreas Derneği Başkanı Profesör Doktor Güralp Onur Ceyhan'la konuşacağız efendim. Öne çıkanları aktardık. Çok daha fazlası için başladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini aktaralım. Cumhurbaşkanı Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Kamu kaynaklarının hassasiyetle kullanılmasının önemini vurguladı. Sözü Cumhuriyet Halk Partili belediyelerdeki yolsuzluk operasyonlarına getirdi. Bakalım başka neler söyledi.
1: Kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde kürsüye çıktı. Erdoğan, kamu kaynaklarının hassasiyetle kullanılması gerektiğini söyledi. CHP'yi belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonları üzerinden eleştirdi.
1: Kamu malının israf edilmesine, yasa dışı ve usulsüz yollarla istismar edilmesine, bilhassa ikbal hesaplarına merdiven yapılmasına da göz yummuyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu kaynakları kimsenin babasının malı değildir dedi.
1: Makamı, unvanı, mevki ne olursa olsun, kamuda görevli tüm personelin kaynak kullanırken hassasiyetle hareket etmesi bizim kırmızı çizgimizdir.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası meclis grup toplantısında kimin konuşacağı tartışma konusuydu. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel grup toplantısında kürsüye çıktı. Hem mutlak butlan kararına hem de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Özel kurultay çağrısını bir kez daha yineledi.
3: Bir siyasi partinin genel başkanı ikili yarışla değişti. O görevi bırakabilseydi, bırakmayı bilseydi madalyası daha büyük olacaktı.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel mutlak butlan kararıyla ilgili ilk kez meclis grup toplantısında konuştu. İsim vermedi ama eleştirilerinin hedefinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Kurultay çağrısını da yineledi.
3: Hızla çözeceğiz ama maalesef şu anda iki tane Cumhuriyet Halk Partisi görüntüsü var. En kısa zamanda milletin talebi olan, partinin talebi olan, partilinin talebi olan kurultay yapılırsa bu defter kapanır, önümüze bakılır, iktidara yürünür.
2: Özel ve ekibi kurultay için delegelerden imza toplamaya başladı. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ise kurultayda oy kullanan tüm delegelerle birinci derece yakınlarının masak raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtları ilgili kurumlardan talep edilmişti.
3: Rakam hızla 800'ü aşıp 1000'e doğru ilerlerken bir soruşturma haberi daha. Aklınca gözdağı verecek. Elinizden geleni ardına koymayın. Delegelerin hesapları ortada. Yakınlarının hesapları ortada.
2: CHP'nin grup toplantısına katılım oldukça yoğundu. Eski ve yeni birçok partili ve yüzü aşkın milletvekili salondaydı.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da A takımını belirledi. Kılıçdaroğlu MYK'da 18 kişiyle çalışacak. Parti sözcüsü de Müslüm Sarı oldu. Sarı gazetecilerin kurultayla ilgili sorusunu da yanıtladı. İhtiyati tedbir kararı varken kurultay yapılması mümkün değil. İmza toplayanlar da bunu biliyor dedi.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A takımını belirledi. MYK 18 kişiden oluşacak, parti sözcüsü Müslüm Sarı oldu.
4: Yurt içi örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Orhan Sarıbal. İdari ve mali işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu görevlendirildi. Ekonomi politikaları, dış politika ve hukuk ve seçim işleri birimleri. Bu üç birim doğrudan doğruya Genel Başkan'a bağlı kurullar tarafından yürütülecek.
2: CHP Genel Sekreteri İzmir Milletvekili Rifat Turuntay Nalbantoğlu, parti sözcüsü Müslüm Sarı yerel yönetimlerden sorumlu olacak. Eski İstanbul İl Başkanı Cemal Can Polat, eski vekil Berhan Şimşek ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezli de Kılıçdaroğlu'nun ekibinde.
4: Eski MYK'da yani çok fazla arkadaşımız yok. Üçte ikisi yeni arkadaşlarımızdan oluşuyor.
2: CHP sözcüsü Sarı'ya Özgür Özel cephesinin olağanüstü kurultay için delegelerden imza toplaması da soruldu.
4: Yani mevcut hukuki durumda hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın kurultay yapma şansı yok. İlgili bölge idare mahkemesinin vermiş olduğu bir karar var ve bu karar ihtiyati tedbirle verilmiş olan bir karar ve kesinleşmemiş olan bir karar. Çünkü Yargıtay aşaması var.
2: Sarı mecliste Kılıçdaroğlu aleyhine atılan sloganlarla ilgili gerekli işlemlerin yapılacağını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun ne zaman grup toplantısı yapacağının ise henüz kesinleşmediğini aktardı. Peki Kılıçdaroğlu Özel'le görüşme planlıyor mu?
4: Kemal Bey herkesle görüşür. Bizim kırmızı çizgimiz partinin kurumsal kimliği.
0: Ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlarla ilgili konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışmadığını söyledi olanların. Mesele hukuk zemininden ve siyasi rekabetten uzaklaşmamalı. Olaylar sokağa taşınılmamalı dedi. Bahçeli Yargıtay'ın da hızla karar vermesi gerektiğini belirtti.
5: Yaşanan gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir.
6: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli CHP'de mutlak butlan kararı sonrası süreci bu sözlerle değerlendirdi. Olaylar sokağa taşmamalı, Yargıtay da hızla karar vermeli dedi.
5: Yargıtay konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Geldiğimiz noktada bölünmüş bir Cumhuriyet Halk Partisi algısı oluşturulmaya çalışıldığına şahit olunmaktadır. Unutulmamalı ki yaşanan bölgesel gelişmeler ve terörsüz Türkiye sürecinde ortak akıl ve güçlü siyasal kurumlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulacaktır.
6: Bahçeli, belediyelere yönelik soruşturmaları da hatırlatarak CHP'ye arınma çağrısı yaptı.
5: Cumhuriyet Halk Partisi her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı, toplumun hassasiyetlerini gözeterek arınmalı ve durulmalıdır. Bölgemiz bir ateş çemberinin içerisindeyken Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir gündem yansılaması içerisinde patinaj yapmasının kimseye faydası olmayacaktır.
0: Ve şimdi sınırlarımızın dışındaki gelişmeleri paylaşacağız. Bir canlı bağlantımız olacak. Amerika'ya uzanacağız. Orta Doğu'daki savaşta son duruma bakacağız. Amerika ile İran arasında görüşmelerin sekteye uğradığı iddia ediliyordu. Amerikan Başkanı Donald Trump yeni açıklamalar yaptı. Taraflar arasındaki mesaj alışverişinin kesintisiz her gün devam ettiğini öne sürdü. Diğer yandan Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da gündeminde İran vardı. Gelin ayrıntıları öğrenelim. NTV Washington muhabiri Begüm Dönmezler söz karşımızda. Begüm merhaba, Trump neler söyledi? Ve tabii Rubio da savaşın gidişatına dair ateşkes yakın görünüyor mu?
7: Buse, ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan paylaştığı mesajda İran'la Amerika arasında görüşmelerin kesildiğine ilişkin haberleri ve iddiaları yalanladı. İki taraf arasındaki görüşmeler devam ediyor. 4 gün, 3 gün, 2 gün önce de 1 gün önce de bu böyleydi. Bugün de böyle ifadesini kullandı. Görüşmeler bizi nereye götürür, neyle sonuçlanır kimse bilemez ama İran'a da söylediğim gibi o veya bu şekilde bir anlaşma yapmalarının zamanı geldi dedi Trump. 47 yıldır bunu yapıyorsunuz. daha fazla bu şekilde devam etmesine izin verilemez ifadesini kullandı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Kongre'de İran'la savaşın başlamasından bu yana ilk kez oturumda Kongre üyelerinin sorularını yanıtladı. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın yeni dini liderinin çok kamuoyu önünde görünmese de müzakerelerde dahli olduğuna dair işaretler gördüklerini ifade etti. Dışişleri Bakanı Rubio, Amerika açısından, Trump yönetimi açısından İran konusunda görüşmelerde bir numaralı önceliğin Hürmüz Boğazı'nın açılması olduğunun altını çizdi ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu da net, açık bir şekilde duyurması gerektiğini ifade etti. İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu konusunda da uranyumundan etkisiz hale getirilmesi diyelim konusunda da belirli müzakerelere ilişkin bir taahhüt vermesi gerektiğinin de altını çizdi. Özellikle İran'a yönelik yaptırımların gevşetilmesi konusu taraflar arasındaki müzakerelerde dikenli konulardan bir tanesiydi. Rubio, İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasının koşullara dayandığını, koşullu olacağını söyledi. Sadece Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla İran'a yönelik yaptırımların gevşetilmeyeceğini belirtti Kongre üyelerinden gelen bir soru üzerine. Sert bir oturum olduğu Kongre üyelerinden gelen İran konusunda ısrarlı sorular sonucu diyebiliriz. Özellikle Demokrat Kongre üyelerinden Cory Booker şöyle bir ifade kullandı hatta oturumda. Dünya üzerindeki en güçlü ulusuz ama İran'da bir tıkanıklık yaşıyoruz. Şimdi sizin daha önceden varılmış ancak çöpe atmış olduğunuz anlaşmaya geri dönmek için yalvarıyoruz ifadesini kullandı Rubio'ya yönelttiği soruda. Rubio ise herhangi bir yalvarma durumu yok dedi. İran ekonomisinin zor durumda olduğunun altını çizdi. İran'ın daha güçlü hale geldiğine ilişkin bu algıya nereden nasıl kapıldınız bilmiyorum dedi. Demokrat senatör yine Chris Van Hollen ise hem İran savaşı özelinde hem de Trump yönetiminin uyguladığı dış politikaya ilişkin sert eleştirilerde bulundu Rubio'ya soru yöneltirken. Özellikle de İran savaşına İsrail adına savaşa girmekle Trump yönetimini suçladı. Sonrasında Amerika'nın İran savaşında verdiği kayıpların altını çizdi. 14 asker hayatını kaybetmişti. Binlerce sivil öldü İran'da ve petrol fiyatlarındaki o yükselişi, ekonomik etkisinin de altını çizdi. Ve Rubio'ya yönelik de şu ifadeyi kullandı Demokrat senatör. Yüzleşelim Sayın Bakan bu durumda dedi. Trump yönetiminin dış politikası bir felaket, bir kaos haline geldi ifadesini kullandı Buse.
0: Begüm Dönmez her sözü dinledik. Rubio'nun Trump'ın açıklamalarını aktardı bizlere. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Singapur'a resmi ziyarette bulundu. Ziyareti sırasında Bloomberg televizyonuna değerlendirmelerde bulunan Fidan, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine Amerikan Başkanı Donald Trump'ın katılmayı planladığını söyledi.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur'a resmi ziyareti sırasında Bloomberg televizyonuna değerlendirmelerde bulundu. Fidan, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine ABD Başkanı Donald Trump'ın katılmayı planladığını söyledi. Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay Trump'la birçok kez telefonda görüştüğünü belirtti. Trump'ın her seferinde zirveye katılacağını belirttiğini aktardı. Dışişleri Bakanı, ABD'nin ittifaka bağlılığını sürdürdüğünü de açıkladı. Washington'ın savunma harcamalarını artırmalarına yönelik yaptığı baskılar sonucu Avrupalıların gerekli adımları attıklarını söyledi. Fidan, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a yönelik saldırılarının da ABD ve İran arasındaki müzakere çabasını baltalayabilecek önemli risk olarak gördüklerini aktardı. Dışişleri Bakanı resmi ziyaret kapsamında Singapur'un başkentinde Başbakan Lawrence Wong tarafından kabul edildi. Fidan'ın sonraki teması ise Singapurlu mevkidaşı Vivian Balakrishnan'la oldu. Dışişleri Bakanı Fidan, Singapur İçişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlikten Sorumlu Koordinatör Bakan Kasivis Vanatan Shanmugam'la da bir araya geldi. Fidan, The International Institute for Strategic Studies isimli düşünce kuruluşu tarafından düzenlenen etkinliğe de katıldı. Dışişleri Bakanı'nın sonraki durağı Endonezya olacak.
0: Mersin'de 3'ü çocuk 4 kişinin öldüğü kazada sürücünün 50 kilometre hız sınırı olan yolda 149 kilometre hızla ilerlediği tespit edildi. Asli kusurlu bulunan sürücü için 22 yıla kadar da hapis cezası istendi.
6: Gaz pedalına sonuna kadar bastı, hız sınırını 3 kat aştı. 4 kişinin ölümüne neden olan sürücüye ölen her kişi için 5,5 yıl ceza talep edildi. Olay Mersin'de 2 Şubat'ta meydana geldi. Sürücü Melis Koç'un kullandığı cip yaya geçidinde bekleyenlerin arasına daldı. Kazada 15 yaşındaki ikizler Kübra ve Büşra Güney de kuzenleri Necla Öztürk ve Zehra Serdin Atak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma tamamlandı. Raporda 25 yaşındaki Melis Koç'un asli kusurlu yayaların kusursuz oldukları belirtildi. Sürücü Koç'un 50 km hız sınırı olan karayolunda yaklaşık 149 km hızla gittiği vurgulandı. Ayrıca gaz pedalının %99 açık olduğu ve çarpmadan 2 saniye önce frene bastığı tespit edildi. Sürücü ifadesinde kimseye çarpmadım, tır sıkıştırdı demişti. Ancak bilirkişi raporu bu ifadeyi yalanladı. Aracın önce kaldırıma, ardından direk ve ağaca, son olarak da tıra çarptığı belirlendi. İddianamede sürücü Melis Koç için birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan toplam 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
0: Karadeniz bölgesinde son günlerdeki yağışların ardından birçok noktada heyelan meydana geldi. Giresun'da risk altındaki 33 ev boşaltıldı. Sinop'ta ise yola düşen dev kayalar ulaşımı aksattı.
2: Yağışlar heyelana neden oldu. Yollar zarar gördü. Çok sayıda ev risk altında kaldı. Giresun'da 33 ev tahliye edildi. Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Bayındır köyünde yağışların ardından birçok noktada heyelan meydana geldi. AFAD bölgede saha incelemesi yaptı. Ciddi risklerle karşılaşıldı. Bayındır köyünde 16, Kovanlık beldesinde 11, Soğuk Su mahallesinde 6 olmak üzere toplam 33 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Bölgede AFAD ekiplerinin ölçüm ve etüt çalışmaları sürüyor. İnceleme sonuçlarına göre yeni tedbirlerin alınabileceği açıklandı. Sinop'un Ayancık ilçesinde de heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintileri yola düştü. Gece saatleri olması nedeniyle yol boştu. AFAD ekipleri önlem amaçlı yolu ulaşıma kapattı.
0: Evet, öne çıkanlarda da aktarmıştık. Pankreas kanseri tedavisinde son yılların en dikkat çekici gelişmelerinden biri duyuruldu. Dünyanın en ölümcül kanser türlerinden biri olan pankreas kanserinde yeni bir akıllı ilaçla 40 yıldır aşılamayan bir eşik aşıldı. Ayrıntılara ve pankreas kanseri tedavisi için ne anlama geldiğine yakından bakalım. Ardından konuya parantez açacağız ve uzman bir isimle konuşacağız.
6: Chicago'da gösterilen sonuçlar salondaki bilim insanları tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Dünyanın en büyük kanser kongresi olan Amerikan Klinik Onkoloji Derneği toplantısında bir pankreas kanseri ilacının faz 3 sonuçları açıklandı. Daraxonrasib isimli yeni akıllı ilaç, standart tedavilere artık yanıt vermeyen 500 pankreas kanseri hastası üzerinde denendi. Araştırmada daha önce tedavi görmelerine rağmen hastalıkları ilerlemeye devam eden 500 pankreas kanseri hastası iki gruba ayrıldı. Bir gruba günlük olarak daraxonrasib ilacı, diğer gruba ise standart kemoterapi verildi. İki grup hastanın verileri karşılaştırılarak analiz edildi. Yeni ilacı kullananların ortalama yaşam süresinin 13,2 ay, kemoterapi alanların ise 6,7 ay olduğu görüldü. Yani yeni tedavide hastaların hayatta kalma süreleri neredeyse iki katına çıktı. Üstelik kemoterapiye oranla daha hafif yan etkiler görüldü. Araştırmanın sonuçları New England Journal of Medicine dergisinde yayımlandı. Peki bu yeni ilacın ayakta alkışlanmasını ve tıp dünyası için çığır açıcı olarak nitelenmesini sağlayan şey ne? Yeni ilaç, pankreas kanserlerinin neredeyse tamamını besleyen KRAS adlı bir gen mutasyonunu hedef alıyor. İlaç, molekülleri birbirine bağlayarak KRAS'ı yakalayıp devre dışı bırakıyor. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, ilaca Nisan ayında hızlandırılmış onay verdi. Ancak ilaç şu an dünya genelinde yaygın erişime açık değil. Yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki büyük üniversite hastanelerinde bulunabiliyor. İlacın fiyatı ile ilgili de henüz kesin bir bilgi yok. Aylık maliyetinin on binlerce doları bulabileceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, daraxonrasibin pankreas kanserinin çaresi anlamına gelmediğini ancak bu yolda atlanmış çok önemli bir eşik olduğunu söylüyor. Dünyanın en ölümcül kanser türü olan pankreas kanseri tedavisinin gelecekte tıpkı HIV tedavisi gibi akıllı ilaçlar sayesinde ölümcül olmaktan çıkarılabileceği tahmin ediliyor.
0: Haberimizde aktardık. Pankreas kanseri tedavisinde yıllardır beklenen o eşik aşıldı. Peki bu gelişme pankreas kanseri tedavisinde neyi değiştirir? Türkiye'de hastalar için ne anlama gelir? Tedaviler ne zaman ilerler? Avrupa Pankreas Derneği Başkanı Profesör Doktor Gürerp Onur Ceyhan'la konuşacağız. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
8: İyi akşamlar Buse Hanım.
0: Teşekkürler. Şimdi bu sonuçları pankreas kanseri tedavisi açısından gerçekten bir dönüm noktası olarak görmek mümkün mü? Bize aktarır mısınız? Nasıl bir tedaviye vesile olacak?
8: Evet, bunu kesin bir evetle

0: bir sistem. Sizin normal bir sisteminizde hücrelerin çoğalaşması, büyümesi için gereken bir sistem. Ama bunun bir mutasyonu var, yani bir defekti var. Orada bir şekilde o hücrelere sürekli kendini çoğalt, kendini çoğalt, büyü diyen bir sistem var. Ama normal şartların altında dur sistemi de var. Bu dur sistemi bu mutasyonda komple ortadan kalkıyor. Ve bu bir şekilde bu mutasyonla pankreas kanseri hep sürekli büyüyor ve durduramaz bir şekilde haline geliyor ve biz bir şekilde hedeflerimize ulaşamıyoruz. Biz bunu dediğim gibi 40 sene önceden biliyorduk ama onu tedavi edilecek olan bir ilaç şimdi bugüne kadar yaratamadık. Bu niye bunun çok büyük bir anlamı var? Biz bu tarz mutasyonları yaklaşık %20 oranda kanserlerde görüyoruz. Ama pankreas kanserinize bakarsanız bütün pankreas, bütün dünyadan bahsediyorum, sadece Türkiye'den değil, %90 ve %95 oranda bu hastalarda biz bunu görebiliyoruz. Bu nedenle yani bizim şu an yakaladığımız tedavi opsiyonları sadece metastazlı olan, haberde gösterdiğiniz gibi pankreas kanseri için değil, bütün pankreas kanser hastaları için geçerli olacak.
1: Peki şimdi bu aslında bir çare mi olacak, yoksa hastalığı kontrol altına alan bir mekanizma gibi, yeni bir basamak gibi görülebilir mi?
0: Bence bundan, biz bundan da eminiz. Bir kür bir anda sağlanmayacak. Bunu da biz belirli başka mutasyonları, meme kanserinde HER2 gibi bulduğumuz o hastalıklar da genellikle çoğu zaman kür değil ama çok iyi bir tedavi yanıtları yakalayabiliyoruz. Bunu biz bunda da yakalayacağımızı düşünüyoruz. Çünkü dediğim gibi %95 oranda bu mutasyon olduğu için bu kanser tedavisi ciddi bir şekilde kanserin ilerlemesini engelleyecek. Ve biz bu şekilde kanseri çok daha ciddi kontrol edebilecek bir durumda olacağız. Ve hiç beklemediğimiz kadar sağ kalım, yaşam, sağ kalımları elde edebileceğiz. Sizin bahsettiğiniz bu programda dediniz ki 6 ayla 13 ayın arasında bir fark var. Bu belki seyirciler için yeterince yüksek gelmeyebilir. Ama siz bunu başka bir rakamla da bakarsınız. Bir yıl sağ kalım oranı bu tedaviyi verirseniz hastalarda %53 ama normal standart kemo tedavi verirsiniz. Bu sadece %18. Bunu şöyle tercüme edebilirsiniz. Her ikinci hasta bu tedaviyle bir seneden daha fazla yaşabiliyor. Normal şimdiye kadar kullandığımız standart kemoterapi bizim elimizdeki olan sadece 5'te 1'i sadece bu bir yılı geçiriliyor. O yüzden bu çok ciddi bir yani yaklaşım ve çok ciddi bir güzel sonuç bizim için.
1: Şimdi bu pankreas kanserinde sonuçta evreleri var. Her evre için sonuç ve umut vaat ediyor mu?
0: Şöyle, bu sonuçları biz metastatik yani metastazlı olan aslında son evrede dediğimiz hastada yakaladık. Bu hastalar önceden bu bahsettiğiniz çalışmada önceden normal standart bizim şu an uyguladığımız kemo tedavileri aldılar ve etkisini görmediğimiz için onlar bu yeni ilacı alabildiler. Öbür ikinci grup normal kemo tedavileri etti. Demek ki yani biz aslında kayıp olarak gördüğümüz hastalarda biz bu kadar çok iki katı sağ kalımını yakalayabildik. Bu nedenle tabii ki primer rezektabo dediğimiz yani direkt ameliyata girebilecek metastazı olmayan hasta veyahut da bir şekilde damar tutulumu nedeniyle önce ön tedavi vererek ondan sonra ameliyat ederek bu hastalıktan kurtulma şansı olan hasta grupları tabii ki bunların içinde daha hiç değil. Bu nedenle biz, ben kendi pankreas kanserle ilgilenmeye başladığımda ameliyattan sonra 5 yıl sağ kalımlar genelde böyle %20, %15'ti. Şimdi biz bunları ameliyattan sonra %54'e kadar çıkartabiliyoruz. Ama şimdi daroxonrasib de bu işe devreye girerse belki bizim bu 5 yıl sağ kalımlarımız 75, 80 veyahut da daha da fazla olacak. Yani bu nedenle bunlar çok heyecan verici bir durum. Daha ileri nereye kadar gideceğiz bilmiyoruz ama bu kesin ciddi bir dönüm noktası olacak pankreas kanser tedavisinde.
1: Peki şimdi bu rahatsızlıktan, bu hastalıktan muzdarip olan kişiler ya da onların yakınları için de sormak isteriz tabii. Ne kadar süre sonra ulaşılabilecek bu erişim, ne kadar süre sonra mümkün olabilecek hastalar için?

0: bu sonuçlar çok ciddi bir şekilde gerçekten başarılı olduğu için bu FDA onayı dediğimiz süreç hızlı geçecek. Biz aslında bunun bu sene ben kendi firmayla da konuştum. Onlar bu senenin sonuna kadar bu ilacın artık biz bir şekilde en azından metastatik olan hastalarda kesinlikle kullanabileceğimize izin çıkacağını inanıyoruz. Tabii ki şimdi benim bahsettiğim öbür hasta grupları bir şekilde metastaz olmayan hastaları yani first line'den ilk normal tedavi olarak kullanma şanslarımızı biz bir şekilde birazcık daha geç bir vakitte alacağız. Gelecek sene olabilir. Çünkü onun sonuçları daha tamamlanmadı,
1: Yani aslında 1-2 yıl
0: yayınlanmadı.
1: içerisinde bu akıllı ilaçlara erişim mümkün olabilecek, öyle mi?
0: Evet, ya ben bu senenin sonuna kadar dediğim gibi metastatik olan hastalarda kesin onun elde edebileceğimizi düşünüyorum.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Güralp Onur Ceyhan'la konuştuk efendim. Pankreas kanserindeki bu yeni tedavi yöntemini, yeni gelişmeleri bizlerle paylaştı. Bir reklam arasına gidelim, ardından Türkiye'den ve dünyadan haberleri aktarmayı sürdüreceğiz. Bugün, yarın da bir yere ayrılmayın lütfen.
2: Doğa takvimi. Bugün 2 Haziran 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Kabak melteminden sonra bevarih rüzgarları, yani çölden esen sıcak rüzgarlar zamanı. Anadolu Halk Meteorolojisine göre bunaltan rüzgarlar yaz sıcakları başlıyor. İklim krizi nedeniyle bu yazda ani hava değişiklikleri bekleniyor. Aşırı sıcak ve şiddetli yağışlarla bir yanda orman yangınları olurken diğer yanda şiddetli yağışlar ve seller olabilir. Ormanlık alanda dikkat. Cam şişe ya da cam parçası atılmaması, kesinlikle ateş yakılmaması gerektiği unutulmamalı. Her ikisi de hayati önem taşıyor.
2: Doğa takvimi.
4: Pencere. Sinemadan tiyatroya.
5: Abi bunu yapalım. Bu yapılması gereken bir hikaye. Bu anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
4: Sokak oyunlarından dijital sanatlara.
6: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
4: Masallardan romanlara.
7: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım.
4: Çocuk

0: pencere açıyoruz. Uçurtma sanatı da var.
1: Tabii ki ya, bizim Mardin'de hiç gökyüzüne uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok hevesli bir şehirdi.
0: Balede.
2: Ben balet hiçbir şeyden ağlamam. Köyümüzde var, bu işi yapan çocuklar var.
3: Çorum'un Başpınar Köyü'nün geçim kaynağı nedir diye sorsam birçoğunuz tarım ve hayvancılık diyecektir. Ancak bu köyün tam 4 kuşaktır devam eden bir başka gelir kaynağı var, o da bale.
0: Güncel gelişmeleri duyuruyor, ilginç portreleri, sanatçılarla söyleşileri yayınlıyoruz. Zeynep Gül Alp'le Pencere, Cumartesi 9.30, Pazar 19.10'da NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
4: Ardından karşınızdayız ve devam ediyoruz haberleri aktarmaya. Yaz aylarının gelmesiyle gözler turizm sektörüne çevrildi. İran Savaşı sonrası turizmde erken rezervasyon iptalleri yaşanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın müzakerelere devam etmesiyle talepler tekrar yükseliyor. Haziran ayı için umutlar arttı yeniden.
5: İran Savaşı'nda anlaşma olabilir beklentisi arttı. Turizmde rezervasyonlar toparlanmaya başladı. Turizmde Mart ve Nisan ayları savaş etkisi altında geçti. Doluluklar düştü, yaz ayları için yapılan rezervasyonlarda iptaller oldu. Kurban Bayramı tatili turizmcilere nefes aldırırken Haziran için umutlar da arttı.
6: Şu anda da Allah'tan İran'la Amerika'nın yeniden bir araya gelme ve bir anlaşma zemini söz konusu. O eski korku, eski güvenlik kaygıları yok artık. Bu bizim için oldukça iyi bir durum. Okul tatilleriyle beraber de hareketliliğin başlayacağını düşünüyoruz. Böyle bir beklentimiz var.
5: Turizmciler artan maliyetleri fiyata yansıtmakta zorlandıkları da söylüyor. Çünkü talep yeteri kadar yüksek değil. Bu da fiyatlarda sakinleşmeye neden oldu.
6: Fiyatlar geçen seneyle bu sene yeni sözleşmeler, anlaşmalar yapıldığı zaman da %10 ile %20 arasında bir artış vardı ama şu anki savaş nedeniyle bu fiyatlar tamamen geri çekilmiş durumda. Neredeyse hem Avrupa pazarında hem Türkiye pazarında geçen sene seviyelerine geri geldi fiyatlar.
4: Vatandaşlar gelirlerinin önemli bir kısmını barınma için harcıyor. 2022'den bu yana kiranın ev bütçesinden aldığı pay 7 puan daha arttı. Harcama konusunda yüksek ve düşük gelirler arasında da fark epey açıldı. Gelin oranlara bakalım şimdi.
5: En fazla harcama barınma için yapılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı hane halkı bütçe araştırmasını açıkladı. Ev bütçelerinin %29,3'ü konut ve kira harcamaları için ayrıldı. İkinci sırada %20,5 ile ulaştırma, üçüncü sırada %17,3 ile gıda yer aldı. Barınma için ev bütçesinden yapılan harcama 2024'te %26, 2023'te %23, 2022'de %22,4 seviyesindeydi. Yani 4 senede yaklaşık 7 puan arttı. Araştırma, yüksek ve düşük gelirler arasındaki harcama farklılıklarını da ortaya koydu. En yüksek gelir grubundaki %20'lik kesim, barınma için %25,7 pay ayırdı. Gelirlerinin %25'i araç alımı, bakımı ve yakıta, %12,4'ü gıdaya gitti. En düşük gelirli %20'lik kesimse bütçesinden %38,7'sini konuta, %29,2'sini gıdaya harcadı.
7: Aslında burada bir zenginleşme, bir servet el değiştirmesinin ortaya çıkarmış olduğu talep var Türkiye'de. Bu ister emtia gelirinden olsun, ister çok uzun yıllardır devam eden enflasyonist sürecin ortaya çıkarmış olduğu bazı yüksek gelirlilerin getirileri olsun. Bunlar zaten önemli bir talep unsuru.
4: Taksiciler ve yabancı müşterilerden alınan fazla para son günlerin önemli başlıklarından biri. İstanbul'da cumartesi akşamı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda verilen Kanye West konseri bu sefer taksicilerden dolayı gündemde. İddiaya göre bölgede bulunan bir grup taksi sürücüsü kendi aralarında bir anlaşma yaptı ve hiçbiri taksimetre açmadı. Yolcularını kent merkezine 100 euroya yani yaklaşık 5300 liraya taşıdı.
8: Taksimetre açmayıp direkt fiyat veriyorlar. Buraya gitmek istiyorsan fiyatı bu kadar. Kabul ediyorsan gidiyorsun. Çok acil bir yere yetişmem gerekiyorsa kabul ediyorum ama çok da acil değilse kabul etmiyorum.
9: Taksi ücretleri ve taksimetre tartışmaları bir süredir İstanbulluların gündeminde. Bu kez sorun Kanye West konseriyle tekrar gündeme geldi. İddiaya göre 118 bin kişinin katıldığı konser çıkışında stadyum çevresindeki taksimetreler hiç açılmadı.
10: Stadyum çevresinde toplanan yüzlerce taksici hep bir ağızdan taksimetreleri açmadan fiyat vermeye başladı. Bu ücret de 100 euroydu. Bugünün kuruyla 5000-5300 lira civarında bir ücret talep ettiler.
11: Bunu yapan kişiler duraksız araçlar, mesleğimize leke geliyor, üzülüyoruz. Katiyen yasaktır. Kanunen taksimetresiz çalışan yani yaptırım yapılır. Ceza uygulanır.
12: Zaten öyle çalışan adam gelip bu durakta çalışmaz. 50 kilometre yol yapar, parayı alır gider. O da taksici değil.
13: Taksimetre açmamanın çok ciddi cezası var. Ortalama 148 bin liraya yakın bir cezası var. Korsan cezasından bile daha yüksek. İstanbul'da korsan taksicilik yaptığınız zaman 100 bin lira para cezası var.
14: Olmaması lazım ama maalesef normalleşti yani.
9: Taksiciler Odası müşterilerin şikayetlerini bildirmesini istiyor.
13: Bizim İstanbullu müşterilerimizden beklentimiz şu, taksi ihtiyacınız olduğunuzda sürücü arkadaşa nereye gideceksiniz güzergahı söyleyin, taksimetreyi açtığını takip edin. Ekstra bir durum olduğunda bizim sarı hat var sorun yok diye bir şeyimiz var, WhatsApp iletişim hattımız var. Biz hızlı bir şekilde reaksiyon alıyoruz.
4: Yıllardır süregelen bir çile Schengen vizesi. Son araştırmalar Avrupa Birliği ülkelerinin her 7 başvurudan birini reddettiğini gösteriyor. Bazı red kararlarını anlamak hayli güç. Bu konuyla ilgili girişimde bulunan bir isim var. Hukukçu Yavuz Selim Sarı İbrahimoğlu. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e ihtar çekti. Bu girişimin ardından AB yetkilileri mağduriyet suçlamalarını dikkate alarak inceleme başlattı.
15: Sanatçılar, sporcular, öğrenciler. Son yıllarda geçerli bir neden gösterilmeden vize başvurusu reddedilen on binlerce kişi var.
16: Benim üniversite adım yanlış yazılıyor, bilgilendirilmiyorum. Doğal olarak ben de şu soruyu soruyorum. Yanlış kişiye mi vize mi gönderdiniz, yanlış kişiyi mi reddettiniz? Fakat bunların hiçbirine cevap alamıyoruz.
17: Ben daha gidemeden bile 300 bin TL masraf yapabilen bir öğrenciysem benim ekonomik durumum nasıl yetersiz olacak?
15: Avrupa Birliği hukuku uzmanı avukat Yavuz Selim Sarı İbrahimoğlu bir girişimde bulundu. Avrupa Birliği Komisyonu Ursula von der Leyen'e ihtar çekti. Sarı İbrahimoğlu'na göre Avrupa Parlamentosu'ndaki ilgili komisyonun 2011'deki kararı yürürlüğe konmuyor.
18: 2011 yılında Parlamento Direksiyon Komisyonu'nda 28 üyenin oylamasıyla vizenin Türkiye'ye uygulanan vizenin kaldırılmasını ben kabul ettirdim zaten. Karar var elimde.
19: Avrupa Birliği Anlaşması'nın 17. maddesine göre Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Sayın Leyen'in görevi Avrupa Birliği anlaşmalarının gardiyanı durumundadır. Yani bu anlaşmaların doğru biçimde uygulanmasını özellikle sağlaması gereken kişidir.
15: İhtar çekilmesinin ardından Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi Olaf inceleme başlattı.
19: Avrupa Adalet Divanı'nın masakı olan Olaf'tan gelen bir yazı vardı. Şimdi işin ilginç tarafı Olaf'a ben başvuruda bulunmadım Baran Bey. Ama Avrupa Birliği Komisyon Başkanı ve ilgili bütün birim başkanlarına ben bu yazıyı gönderdim. Demek ki Avrupa Birliği'nin içinde de birileri bu duruma isyan etmiş ve bunu Olaf'a göndermiş.
15: Selim Sarı İbrahimoğlu, Olaf'tan çıkacak karara göre dava açmaya hazırlanıyor.

0: Sıra dışı hayatlar. Sıra dışı hayatlar.
1: Ben Macide Çakır. 1990 yılında İstanbul'da doğdum. Spina bifidalı olarak dünyaya geldim. 2013 senesinde de basketbola başladım. Spina bifida anne karnında folik asit eksikliğinden kaynaklanan bir omurga açıklığı. Ama bu kişiden kişiye göre değişiyor. Mesela sinir damarlarına hasar bırakıyor. Atıyorum benim spina bifidalı yürüyebilen arkadaşım da var. Yatalık olan arkadaşım da var atıyorum yani. Benimki mesela ayaklarımda hissizliğe sebep oluyor, belden aşağımda. Ama mesela belden yukarısında da sıkıntı yaratanlar oluyor. Kafasına şant takılanlar oluyor. Kafada büyüme oluyor, su kaçağı mı vesaire. Onu çok hakim olmadığım için, bende olmadığı için bilemiyorum. Mesela bizim takımda Buğra diye bir arkadaşımız var. Onunki tümörlüymüş. Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey duydum mesela spina bifidada. Yani sadece omurilikteki sinir damarlarına ne kadar zarar veriyorsa engel oranını o kadar etkiliyor.
2: Peki yaşamını nasıl etkiliyor?
1: Yani tekerlekli sandalye kullanan bir insanın hayatı ne kadar zorsa ya da kolaysa benimki de aynı şekilde. Hani artı veya eksisi yok bir spina bifidanın. Ben 12 yaşındayken bir ameliyat olmuştum. Orada sağ olsun doktorumuz bizimle çok ilgilendi. Bizi okçuluk sporuna başlattı. O dönemki imkansızlıklardan dolayı devam edemedik. Belki devam etseydim şu an başka şeyler konuşuyor olurduk. Sonrasında Bağcılar'da atletizme başladım. Tekerlekli sandalye atletizme. 2 sene onu yaptıktan sonra kadın oyuncu ihtiyaçları olduğunu söylediler. Basketbola geçiş yaptım. 2 sene orada devam ettikten sonra 2 senenin sonunda milli takıma seçildim. Milli takımda şu anda Fenerbahçe'de oynayan İsmail abiyle tanıştık ve o dönem Galatasaray'ın kaptanıydı. Beni takıma transfer etme sürecini başlattı. Hocayla görüştü vesaire. O şekilde Galatasaray'a transfer oldum. Okçulukta devam etmeyi çok isterdim. Gerçekten başarılıydım da. Ama dediğim gibi imkansızlıklardan dolayı doktorumuz çok uğraştı gerçekten. Buradan da ona selam göndermek isterim Ayşegül Bursalı'ya. Çok uğraştı ama okçuluk çok pahalı bir spordu. O dönemin şartlarıyla da yani destek alamadığı için mecburen bitirmek zorunda kaldık. Dediğim gibi ben ona 12 yaşında başlamıştım. Şu an devam edebilseydim belki de çok büyük rekorlara imza atmış olabilirdim. Çünkü çok küçük yaşta başlamak çok önemli. Sonrasında atletizmden basketbola geçiş yaptım ama hiç istemedim. Sadece kadın sporcuya ihtiyaçları olduğu için beni istemişlerdi. Zorla kapıma servis yolluyorlardı. Ben işte görmedim telefonu falan filan diye gitmiyordum. Sonra hoşuma gitmeye başladı. Eğlenceli gelmeye başladı. Arkadaş ortamı güzeldi vesaire. Sonra baktım başarılı oluyorum yavaş yavaş. Aslında takım sporu bir yandan çok eğlenceli. Ya sadece bir şey yaparken kendiniz için yapmıyorsunuz. Takım arkadaşınız için de yapıyorsunuz. Ya bu belki beni cezbetti bilmiyorum. Bir de sevdikten sonra zaten iş ilerliyor. Bir işi sevmediyseniz, bir sporu sevmediyseniz onda başarılı olma imkanınız yok. Biz 2018'de Bilbao'da Euroleague 1 şampiyonu olmuştuk. Ondan önce yine Euroleague 1 kupasını almıştık ondan önceki sene ama o sene ben kadroda çok süre bulamamıştım. O yüzden tabii ki çok mutlu olmuştum ama kendi oynadığım maçın heyecanı çok farklıydı. Mesela 12 saniye vardı maçın bitmesine. 12 saniye bana gerçekten böyle 5-6 saat gibi gelmişti. En son topu bizim oyuncunun elinde görünce böyle bir rahatlama geldi. Hoca bize hep şey derdi hani biz hep maçı oynamaya odaklanmışız. Sonrasını düşünmüyoruz. Aynı benim de öyle oldu. Yani maç bitti böyle bir boşluğa düştüm. Hani sevinemedim bile ne yapacağımı bilemedim. Çünkü benim için sadece önemli olan o maçı kazanmaktı. Odaklandığım tek nokta oydu. O benim için vazgeçilmez bir maçtı. Ondan sonra da o sene şampiyon olmuştuk ligde. O da benim için unutulmazdı. Ya ben aslında en sevdiğim özelliklerimden bir tanesi ben çok soğukkanlıyımdır. Her zaman bütün maçlara hazırımdır gerçekten. Yani bana hoca o an ne görev verdiyse anında kendimi ona kodlarım ve o şekilde devam ederim yoluma. Heyecan yapmıyorum mesela ben. Mesela Fener maçı da olsa aynı şekilde hazırlanırım. Atıyorum daha alt sıralarda oynadığımız bir maça da aynı şekilde hazırlanırım. Dediğim gibi heyecanlı bir yapım yok. O yüzden bunu bana bir avantaj getirdiğini düşünüyorum. Bir kere sosyal anlamda çok büyük etkileri oldu. Kendime özgüvenim daha da geldi. Eski dönemlere bakarak düşündüğümde ben gerçekten eski maaşta değilim yani. Ya daha özgüvenli oluyorsun, kendinden emin oluyorsun. Büyük bir takımla oynamanın verdiği o gurur var, heyecan var. Ya en basit şöyle örnek vereyim. Ben ilkokulda okurken hocalarım bana çıkarken iyi akşamlar maaşta der cevap veremezdim. O kadar utangaç, o kadar içine kapanık bir insandım. Yani mesela ilk defa tanıştığım biriyle asla böyle rahat rahat konuşamazdım. Haklarımı savunamazdım. Mesela ben o yüzden liseye gidemedim. bizim aynı dönem ilkokulumuz lise oldu. Benim liseye geçtiğim dönemde ben kayıt yaptırmaya gittim babamla birlikte. Müdür bana şey dedi, alt katta sınıf kapatacağını ve işte beni alamayacağını, şu kadar gün gelmezsem sınıfta kalacağımı vesaire hiç yardımcı olmadı. Ve ben bunu kabullendim. Ama şu andaki özgüvenim, şu andaki maaşlı olsa ben o okulu yani çok rahat bitirirdim. O sınıfı alt kata indirtirdim. Kendime gerekirse servis ayarlattırırdım. Yani mesela ben Galatasaray'a ilk transfer olduğumda böyle şey vardı. Röportajlar falan maç sonrası. Ben kaçardım resmen soyunma odasına. Hani bana bir şey sorulmasın diye. Ama zamanla bunun bir işin parçası olduğunu fark ettim. Yani yapmak zorunda olduğumu. Bir spor yapıyorsam bunun bana getirileri olması lazım. Bunu açıklamam lazım, insanlara anlatmam lazım diye düşündüm. Sonrasında yavaş yavaş bir şekilde bu noktaya geldim. Kesinlikle insanlar. Yani spor zaten gerçekten kendinizi verdikten sonra çok kolay. Ya sadece spor değil ki. İnsanlar hayatın her alanında çok zorlu. Ama dışarıda da insan gibi bir zorluk var. Gerçekten hani herkesi katmak istemeyeceğim için ama en basit bir şey anlatmak istiyorum. Mesela bir gün AVM'ye gittim. Lavaboya gireceğim. Lavaboya hakikaten kullanılmayacak derecede. Bir temizlik personelinden rica ettim temizlemesini. Benden sonra bir tane hanımefendi girdi. Dedim kullanacak mısınız dedim. Kullanacaktım ama dedi. Dedim ki yalnız orası engelli lavabosu dedim. Engelli ve aile lavabosu dedi. Dedim yanınızda bir aile göremiyorum. Yalnızsınız. Sonra hanımefendi bana bağırmaya başladı. O kadar çok şey söyledi ki cümlelerinden sadece şunu hatırlıyorum. Hayatındaki nefretini benden çıkarma. Sadece engelli lavabosunu kullanmaması gerektiğini söyledim. Yani o kadar çok böyle bir örnek var ki aslında gerçekten hayat bizim için hep şey diyorlar işte hayat engelliler için çok zor. Değil. Ya nasıl ki siz sabah kalkıyorsunuz buraya geliyorsunuz vesaire. Ben de aynı şeyleri yaşıyorum. Sabah kalkıyorum, kahvaltımı yapıyorum, evi topluyorum, antrenmana gidiyorum, geliyorum, yemek yapıyorum vesaire, dinleniyorum. Ama insanlar zorlaştırıyor bunu. Ben bir AVM'de engelli lavabosunu kullanamayacaksam, bir asansörü kullanamayacaksam, yani siz benim hayatıma müdahale edecekseniz benim hayatım tabii ki zorlaşır. Aslında Türkiye'de yaşamanın zorluklarını ben Avrupa'ya çıktıktan sonra gördüm. Çünkü orada medeniyeti gördüm. Yani sadece engellilere değil, insanlara çok büyük bir saygı var. Yani en basit bir yerde asansör bineceksiniz. Asansörde birkaç tane normal bir vatandaş var. Sizi gördükleri anda bir anda asansörü bomboş hale getiriyor. Hani yer var, o da girer düşüncesi yok. Yolda geçerken insanlar yol vermeye çalışıyor. Mesela burada ben acelem yok, işim yok. Yavaş yavaş yolda yürüyorum. Ya sakin sakin. Belki hava güzel, havanın tadını çıkara çıkara. Ya biri geliyor beni bir anda ittirmeye başlıyor. Ne yapıyorsunuz diyorum. Şey diyor, yardım ediyorum. Ben de o tarafa gidiyorum. Ya ben senden yardım istemedim ki. Gerçekten bana yardım etmek için beni çok fazla yere düşüren oldu. Bilinçsiz bir yardımseverlik var bizim ülkede. Ama Avrupa'da öyle değil. Kimse kimseye yardım istediğini, önce isteyip istemediğini soruyor. Sonrasında yardımcı olmak istiyorsa oluyor. Yani orada gerçekten yaşam haklarınıza saygı var en basit. Sadece engelliler için de değil, tüm insanlar için. Benim bence en büyük dönüm noktam Bağcılar'da Engelliler Sarayı vardı. O dönem oraya kursa yazılmıştım ben. O kursa yazılmam oldu. Sonrasında orada engellilere tanıştıktan sonra hep kendime şey dedim. Aa o ne yapıyor? Bakıyorum böyle. O yapıyorsa ben de yaparım. Ötekine bakıyorum. O ne yapıyormuş diyorum. O yapıyorsa ben de yaparım. Hep bu şekilde yani. Aslında engellilere tanıştıktan sonra benim hayatım birazcık toparlandı. Evet, kendi hayatımı idame ettiriyorum ama bazı şeylerim oluyor tabii ki, sıkıntılarım. Ayda yıla bir olan aşırı rahatsızlıklarım oluyor. Mesela en basiti tekerlek sandalyede oturan herkesin yaşadığı şey vardır. Sık sık enfeksiyon kapma falan vesaire. Bunları zaten ben evlenmeden önce anlattım. Ama ben hiçbir zaman şey düşünmedim. Ya ben engelliyim, acaba neden benimle evlenmek istiyor gibi düşünmedim. Çünkü zaten ben kendi hayatımı tek başına idame ettirebiliyorum. Sadece yanımda olup bana destek olması gerekiyordu. Onu da yaptı zaten. En büyük sıkıntımız şeydi. Ya bu duş başlığını aşağı koy.
0: Maşide Çakır, Galatasaray tekerlekli sandalye basketbol sporcusu, hikayesini NTV Radyo'da anlattı. Sıra dışı hayatlar. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Programın tüm kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Dünya radyolarında zapping.
3: Podía comer su carne favorita. मैं भी जहन के दरीचे खोल रहा हूँ कि मुझे
4: یک سر تو همه ی ناکامی ها بریم فقط داور
5: اسلام علیکم قزاقیلی الدا ویرگینوف اصل
6: بیر برسه داواو سیتی رادیوسو

0: ben Ege Berk Kiraz. Eve dönerken kuşağında akşam haberlerine olan yerinden bir bağlantıyla başlıyoruz. Ayrıntıları NTV ekibinden.
1: Burası NTV Radyo.

0: durumu.
1: Merhabalar, ben Dilek Çalışkan. Bu hafta sıcaklıklar daha yüksek değerlerde, bayram haftasına oranla 4 ile 6 derece daha yüksek seyrediyor. İstanbul'da, Marmara'da 30'lu değerlere ulaştı. Ege'de, Akdeniz'de 30-32 derecelerde seyrediyor. Hatta Ege'de rüzgarlar lodos yönünden ve Akdeniz'de de aynı şekilde lodos yönünden estiği için bunaltıcılık da başladı. Yani bunaltıcı günlerde başladı Ege'de ve Akdeniz'de. İstanbul'da önümüzdeki günlerde yağış beklemiyoruz. Güneşli bir hava olacak. 28-30 derecelerde sıcaklıklar. Ancak ülke genelinde hala o kuvvetli yaz yağmurları devam ediyor. Nerelerde olacak? Yarın özellikle Çankırı, Çorum, Kastamonu, Tokat, Amasya, Kırıkkale, Sivas arasındaki bölümde yağış şiddetli. Ne zaman oluyor bu yağışlar? Hemen öğle saatlerini geçtikten sonra, havanın en fazla ısındığı saatlerden hemen sonra gerçekleşiyor. Sabah ve öğleden önce gayet güneşli bir hava görebiliyoruz. Ankara, İç Anadolu genelinde de, hatta Doğu Anadolu'da Erzurum, Erzincan, Bingöl aralığında da bu sağanak yağmurlar etkili olacak. İzmir güneşli. Antalya'da bağıl nem oranı artmaya başladı. %80'lere ulaştı. Tabi böyle olunca da orada sıcaklık belki 26-27 derece, ama bu bağıl nem oranı orada havayı çok daha bunaltıcı hissettiriyor. Bir de Kırklareli tarafında bir kısa süre yağış var. Yani önümüzdeki günlerde sıcaklıklarda çok fazla bir değişiklik olmayacak.
0: Engelsiz. Görmeyen atlet nasıl koşuyor?
2: Yapamam dememeyi öğretiyorum aslında. Çünkü ben yapıyorum, ben yaşıyorum.
0: Tekerlekli sandalyede dans sporunu duydun mu?
2: Para dans olarak müzikle birlikte özgürleştiğimi hissediyorum.
0: Kolları olmayan yüzücü.
3: Sahip olmadıklarıma değil de sahip olduklarıma tutunuyorum.
0: Ya da görmeyen dağcıyı biliyor musun?
4: Ayaklarımla bastığım taşların böyle, ayaklarımla o taşları sanki görüyorum. Yukarı doğru çıkan.
0: MTV Radyo'da farklı bedenlerdeki sporculara alan açıyoruz. Engelli denilen bu sporlardaki gelişmeleri duyuruyor, sporcuların hikayelerini, nasıl yaptıklarını dinliyoruz.
5: Kendi kendinize şunu söyleyeyim, ben başarabilirim. Ben savaşmazsam kaybedeceğim ve başaracağım.
0: Birbirimizi tanımak, anlamak için. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Ayhan Aktaş'ın programı Cumartesi 15.15, Pazar 11.15'te NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında. Burası NTV Radyo. Saat 24.

0: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık gece yarısını gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ikinci dilimiyle karşınızdayız. Yine Türkiye'nin ve dünyanın gündemini aktaracağız efendim. Gelin yeni günün yeni saatinde günün gecenin öne çıkanlarını teker teker paylaşalım. Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından Uşak Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Özkan Yalım ek ifade verdi. Kurultay sürecinde yaşananlara ilişkin bazı açıklamaları oldu, aktaracağız. Adana'da bir ağır ceza hakimi görevden alındı. İddia ise avukatlardan rüşvet alarak zanlıları usulsüz şekilde tahliye etmek. Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Ayrıntılar birazdan. Ve piyasalarda belirsizlik sürüyor. Birinci etken Amerika-İran müzakerelerine ilişkin belirsizlik. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran müzakereleri ve Lübnan'a ilişkin iyimser açıklamaları İran ve İsrail'den gelen açıklamalarla çelişti. Böyle olunca belirsizlik arttı. Son durumu aktaracağız. Ve bu saat diliminde parantez açacağımız konu spordan olacak. A milli takımın Dünya Kupası kadrosu belli oldu. Kadro şu sıralarda Amerika Birleşik Devletleri yolunda. Biz de konuğumuzla kadroyu mercek altına alacağız. Öne çıkanları aktardık. Çok daha fazlası için başladık. Evet, Amerika ile İran arasında görüşmeler sekteye uğradı. Bu iddia hem İran hem de Amerikan basınında yer almıştı. Amerikan Başkanı Donald Trump taraflar arasındaki mesaj alışverişinin aslında kesintisiz her gün devam ettiğini öne sürdü. Diğer yandan Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'ne bilgilendirme konuşması yaptı. Onun da gündeminde yine İran vardı.
1: Müzakereler aralıksız sürüyor. İran öyle ya da böyle bir anlaşma yapmalı. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'la mesaj alışverişinin kesildiği iddialarına bu yanıtı verdi. Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden konuya dair bir paylaşım yaptı. Amerikan medyasını hedef alan Trump, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Aramızdaki görüşmeler 4 gün önce, 3 gün önce, 2 gün önce, dün ve bugün de dahil aralıksız devam etmektedir dedi. Trump, İran yönetimine artık öyle ya da böyle bir anlaşma yapmanın zamanı geldi şeklinde çağrıda bulundu. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun gündeminde de İran vardı. Rubio, Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'ne yaptığı bilgilendirme konuşmasında İran'la süren görüşmelerin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yardımcı olabileceğini belirtti. Rubio, müzakerelerin Tahran'ın nükleer programı ile ilgili konuları da içereceğini bildirdi.
2: Ülkelerindeki zenginleştirme faaliyetlerine ciddi ve uzun vadeli sınırlamalar getirilmesi veya bunların iptal edilmesi konusunda anlaşmaya varmak zorundalar.
1: Rubio, İran'la yakın sürede bir anlaşmaya varılabileceğini sözlerine ekledi. İran basınından da Tahran-Washington arasında mesaj alışverişinin birkaç gündür kesintiye uğradığına yönelik açıklamalar var. Fars Haber Ajansı'nın paylaştığı habere göre İran-Amerika arasında mesaj alışverişi durdu. Taraflar arasındaki son temasın Lübnan'a yönelik saldırılarla ilgili olduğu aktarıldı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi ise Körfez ülkelerindeki temaslarını sürdürüyor. Grossi ilk olarak Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile bir araya geldi. Doha'da gerçekleşen görüşmede Katar'la ajans arasındaki işbirliğinin yanı sıra İran nükleer programı müzakerelerine ilişkin son gelişmeler ele alındı. Grossi daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti. Geçtiğimiz ay Barakah nükleer santraline insansız hava aracıyla düzenlenen saldırı sonrası bilgilendirme yaptı. Santraldeki onarım çalışmalarının tamamlanması için temasların sürdüğünü söyledi. İran'la müzakereler konusunda da konuşan Grossi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran'la yapılabilecek herhangi bir nükleer anlaşmada kilit rol oynayabileceğini sözlerine ekledi.
0: Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Gazze Barış Planı'nı açıklamasının üzerinden 7 ay geçti ancak plan hala uygulamaya konulamadı. Gazze için vaat edilen bağışlar da yapılmadı.
3: Gazze Barış Planı'nın açıklanmasının üzerinden 7, Barış Kurulu'nun toplanmasının üzerindense 4 aydan fazla bir süre geçti. Ancak planla ilgili henüz somut bir adım atılamadı. Planın önemli bir parçası olan Hamas'ın silahsızlanması meselesi çözülebilmiş değil. Üstelik İsrail Gazze'de kontrolündeki bölgeyi %60'a çıkardı. Gazze'nin 2 milyonluk nüfusu geri kalan bölgelerde yaşıyor. Ateşkese rağmen İsrail ordusu Gazze'yi neredeyse her gün hedef almayı da sürdürüyor. Ekim'den bu yana 900'den fazla Gazze'li İsrail saldırılarında hayatını kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın açıkladığı plan uyarınca Gazze'nin turistik bir merkeze dönüştürülmesi hedefleniyordu. Ancak plan rafa kalkmış gözüküyor. Artık sadece güvenliğin sağlanması koşuluyla on binlerce Gazze'li için geçici barınaklar oluşturulması gündemde. Gazze'nin yeniden yapılandırılması için 70 milyar dolara ihtiyaç duyulurken Barış Kurulu'na üye ülkeler sadece 17 milyar dolarlık yardım vaadinde bulunmuştu. Şimdiye kadar bu paranın çok azı toplanabildi. Toplanan paralar da henüz neredeyse hiç harcanamadı. Gazze'de gıda yardımları da hala yetersiz kalıyor. Birleşmiş Milletler raporlarına göre Gazze'de her 5 aileden biri günde sadece bir öğün yemek yiyebiliyor. Gazze'nin geçici olarak yönetimini üstlenmesi beklenen Filistinli teknokratlardan oluşan komitede hala görev yerine gidemedi. Hamas dışında oluşturulacak polis gücüne eleman alımı için değerlendirmeler sürüyor. Ama polis gücü de Gazze'ye hala konuşlanabilmiş değil. Gazze'de görev yapması planlanan uluslararası istikrar gücü de hala kağıt üzerinde kalıyor. Barış Kurulu sözcüsü Bradley Clapper, 5 ülkenin istikrar gücüne asker gönderme taahhüdünde bulunduğunu söyledi. Uygulanmaya kormaya çalışılan plan uyarınca silah bırakan Hamas üyeleri için af çıkarılması, bir bölümünün polis gücüne dahil olması, Gazze dışına çıkmak isteyenlere de izin verilmesi hedefleniyor. Hamas'ın silah bırakması halinde ulusal seçimlere katılabileceği de belirtiliyor. Hamas ise İsrail saldırılarını sürdürdüğü ve Gazze işgalini genişlettiği için silah bırakmayı kabul etmiyor.
0: Rusya gece boyunca Ukrayna'da başkent Kiev dahil birçok noktaya hava saldırısı düzenledi. Kiev'de 6, Dnipro'da 12 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde 100'den fazla kişi de yaralandı. Kremlin saldırının Kiev'in saldırılarına karşılık olarak düzenlendiğini duyurdu.
4: Rusya gece boyunca Ukrayna'yı hava bombardımanına tuttu. Başkent Kiev dahil birçok kentte hasar meydana geldi. Çok sayıda kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı. Başkent Kiev'de 24 katlı bir binada 9 katlı bir apartman füzeyle vuruldu. İki binada da ağır hasar oluşurken çok sayıda kişi enkaz altında kaldı.
5: Her yer duman içinde kaldı. Kızımla hemen siper aldık. Onu korumaya çalıştım. Ancak bir kaya parçası sırtını sıyırdı. Montu yırtıldı. Sırtının ağrıdığını söylüyor. Bir tür kıyamet gibiydi.
4: Saldırı öncesi başkent Kiev'de binlerce kişi metro istasyonlarına sığındı. Ukrayna Hava Kuvvetleri Rusya'nın fırlattığı 73 füzenin 40'ının ve 656 drone'un 602'sinin engellendiğini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı saldırılarda Ukrayna'nın savunma sanayine yönelik tesislerin vurulduğunu savundu. Saldırıda 8 adet Zircon hipersonik füzesi de kullanıldı. Bu füzeler 1000 kilometre menzile ve sesten 9 kat fazla hıza sahip. Kremlin'de Ukrayna ile barış sürecinin askıya alındığını duyurdu. Ancak Ukrayna konusunda Washington'la temasların sürdüğü belirtildi. En çok hasarın bulunduğu kentlerden biri de Dnipro oldu. Çok sayıda kişi öldü, yerleşim yerleri hasar aldı.
6: Sadece ilk iki saldırı anını net bir şekilde hatırlıyorum. Sonrasında ise ne durumda olduğumu dahi bilmiyorum. Eminim çok daha fazla saldırı düzenlendi. Hepsi peş peşe geldi.
4: Geçen hafta Kremlin'den Kiev'e yönelik sistematik saldırı planladıklarına ilişkin uyarı yapılmıştı. Saldırının Luhansk'ta 21 kişinin öldüğü öğrenci yurdu bombardımanına yanıt olarak düzenleneceği belirtilmişti.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan geldi. Buna göre görüşmede Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşme süreci ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşmenin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla sürdüğünü ifade etti. Türkiye'nin bölgede barış ve istikrar için gayret gösterdiğine, bu doğrultuda atılacak adımları her zaman destekleyeceğini söyledi. Görüşmede Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmiş Kurban Bayramı'nı da tebrik etti. Şimdi siyasetin gündemine bakacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A takımını dün belirledi. Kılıçdaroğlu MYK'da 18 kişiyle çalışacak. Parti sözcüsü de Müslüm Sarı oldu. Sarı gazetecilerin kurultayla ilgili sorusunu yanıtladı. İhtiyati tedbir kararı varken kurultay yapılması mümkün değil. İmza toplayanlar da bunu biliyor dedi.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A takımını belirledi. MYK 18 kişiden oluşacak. Parti sözcüsü Müslüm Sarı oldu.
7: Yurt içi örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Orhan Sarıbal, İdari ve Mali İşlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu görevlendirildi. Ekonomi politikaları, dış politika ve hukuk ve seçim işleri birimleri. Bu üç birim doğrudan doğruya Genel Başkan'a bağlı kurullar tarafından yürütülecek.
3: CHP Genel Sekreteri İzmir Milletvekili Rifat Turuntay Nalbantoğlu, parti sözcüsü Müslüm Sarı yerel yönetimlerden sorumlu olacak. Eski İstanbul İl Başkanı Cemal Can Polat, eski vekil Berhan Şimşek ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi de Kılıçdaroğlu'nun ekibinde.
7: Eski MYK'da yani çok fazla arkadaşımız yok. Üçte ikisi yeni arkadaşlarımızdan oluşuyor.
3: CHP sözcüsü Sarı'ya Özgür Özel cephesinin olağanüstü kurultay için delegelerden imza toplaması da soruldu.
7: Yani mevcut hukuki durumda hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın kurultay yapma şansı yok. İlgili bölge idare mahkemesinin vermiş olduğu bir karar var ve bu karar ihtiyati tedbirle verilmiş olan bir karar ve kesinleşmemiş olan bir karar. Çünkü Yargıtay aşaması var.
3: Sarı mecliste Kılıçdaroğlu aleyhine atılan sloganlarla ilgili gerekli işlemlerin yapılacağını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun ne zaman grup toplantısı yapacağının ise henüz kesinleşmediğini aktardı. Peki Kılıçdaroğlu Özel'le görüşme planlıyor mu?
7: Kemal Bey herkesle görüşür. Bizim kırmızı çizgimiz partinin kurumsal kimliği.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel grup toplantısında kürsüye çıktı. Dün hem mutlak butlan kararına hem de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Özel kurultay çağrısını bir kez daha yineledi.
8: Bir siyasi partinin genel başkanı ikili yarışla değişti. O görevi bırakabilseydi, bırakmayı bilseydi madalyası daha büyük olacaktı.
3: CHP Grup Başkanı Özgür Özel mutlak butlan kararıyla ilgili ilk kez meclis grup toplantısında konuştu. İsim vermedi ama eleştirilerinin hedefinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Kurultay çağrısını da yineledi.
8: Hızla çözeceğiz ama maalesef şu anda İki tane Cumhuriyet Halk Partisi görüntüsü var. En kısa zamanda milletin talebi olan, partinin talebi olan, partilinin talebi olan kurultay yapılırsa bu defter kapanır, önümüze bakılır, iktidara yürünür.
3: Özel ve ekibi kurultay için delegelerden imza toplamaya başladı. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ise kurultayda oy kullanan tüm delegelerle birinci derece yakınlarının masak raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtları ilgili kurumlardan talep edilmişti.
8: Rakam hızla 800'ü aşıp 1000'e doğru ilerlerken bir soruşturma haberi daha. Aklınca gözdağı verecek. Elinizden geleni ardına koymayın. Delegelerin hesapları ortada. Yakınlarının hesapları ortada.
3: CHP'nin grup toplantısına katılım oldukça yoğundu. Eski ve yeni birçok partili ve yüzü aşkın milletvekili salondaydı.
0: Antalya'da Büyükşehir Belediyesi adayı belirleme sürecinde yaşananlarla ilgili soruşturmada Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel ve 5 milletvekilinin dosyası fezleke düzenlemeleri için Ankara'ya gönderildi. Milletvekilleriyle ilgili soruşturmalarda dokunulmazlıkların kaldırılması talebine ilişkin fezleke süreci Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Dosya bu nedenle Antalya'dan yetkisizlik kararıyla gönderildi. Yapılan açıklamada adaylık sürecinde genel merkezden para talep edildiği, Ankara'da teslim edilmesi ve bu olayların koordine edilmesine ilişkin iddiaların bulunduğu belirtildi. Şüpheli Mustafa Böceğin de bu yönde ifade verdiği hatırlatıldı. Bu kapsamda Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında fezleke düzenlenmesi için dosya Ankara'ya gönderildi. Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından Uşak Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Özkan Yalım tekrar ifade verdi. Etkin pişmanlıktan faydalanan Özkan Yalım, Kahramanmaraş'taki bir delegenin Özgür Özel'e oy vermesi karşılığında iki çocuğunun İstanbul'daki belediyelerde işe girmesini istediğini söyledi.
9: CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahale olduğu iddiaları üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından Uşak Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Özkan Yalım, bir kez daha Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi. Savcı karşısında ifade veren Yalım, Özgür Özel'e destek olmak için yaklaşık 40 ile gittiğini, 700 delegeyle telefon görüşmesi yaparak desteklerini istediğini söyledi. Yalım, 115 delegeden de imza topladığını belirtti. Yalım, kongre çalışmaları için Özgür Özel'e 1 milyon lira verdiğini, bu parayı ise tutuklu Demirhan Gözaçan'a teslim ettiğini söyledi. Etkin pişmanlıktan faydalanan Özkan Yalım, Kahramanmaraş'taki bir delegenin Özgür Özel'e oy vermesi karşılığında iki çocuğunun İstanbul'daki belediyelerde işe girmesini istediğini, kendisinin bunu parti yetkililerine ilettiğini anlattı. Bu talebin neticesini ise bilmediğini belirtti. Yürütülen soruşturma kapsamında kurultayda oy kullanan tüm delegelerin banka hesap hareketleri incelenecek. Delegeler gibi delegelerin birinci derece yakınlarının da MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtları mercek altına alınacak. Talebi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu yaptı. 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. olağan seçimli kurultay mutlak butlan kararı nedeniyle iptal edilmişti.
0: DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki son duruma ilişkin konuştu. Yargıtay derhal toplanarak bu garabete bir son vermeli. Türkiye'de demokratik ve sivil yaşamın önü açılmalıdır dedi.
10: İstinaf Mahkemesi'nin verdiği karar yalnızca bir siyasi partiyi değil, tüm siyaset ve sivil toplum alanını derinden tehdit etmektedir. Yargıtay derhal toplanarak bu garabete bir son vermeli. CHP içindeki her aktörü, her söylediğinin sonuçlarını düşünmeye davet ediyoruz. Siyaset bugünün öfkesiyle değil, yarının yüzleşmesiyle yapılır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu fırtınadan bütünlükte çıkarak gemiyi limana yanaştırmasını temenni ediyoruz. Bir uyarı yapmak istiyoruz. Bu yaşananlar barış sürecinde atılması gereken adımları gölgeleyecek iç gerilimi yaratır. Bu da yarar değil, zarar verir. Umarım bu durumu herkes doğru okur.
0: İzmir'in Buca Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 4 kişi daha gözaltına alındı. Şüpheli sayısı 54'e yükseldi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sürüyor. 62 şüpheliye yönelik 6 ilde eş zamanlı başlatılan operasyonda 4 zanlı daha yakalandı. Böylece şüpheli sayısı 54'e yükseldi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında olduğu zanlıların sorgusu sürüyor. Şüpheliler suç örgütü kurma, yönetme ve yolsuzlukla suçlanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi mecliste Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Görüşme Bahçeli'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makam odasında gerçekleşti. Adalet Bakanı Gürlek ziyaretin ardından sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Sayın Genel Başkan'a nazik kabulleri için şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesinde her daim omuz veren Milliyetçi Hareket Partisi camiasına en kalbi selam ve muhabbetlerimi iletiyorum dedi. Bakan Çiftçi ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada milli meselelerde sergilediği ferasetli duruşu ve ülkemizin yüksek menfaatlerini önceleyen yaklaşımıyla Türkiye'ye önemli katkılar sunan Sayın Bahçeli'ye nazik kabulleri için teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Adana Adliyesi'nde görevli bir Ağır Ceza Mahkemesi hakimi görevden uzaklaştırıldı. Skandal bir haber. Hakimin rüşvet alarak bazı sanıkları tahliye ettirdiği iddia ediliyor.
3: Adana'da bir ağır ceza hakimi görevden alındı. İddia ise avukatlardan rüşvet alarak zanlıları usulsüz şekilde tahliye etmek. Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Ceza Dairesi tarafından düzenlenen Disiplin Kurulu raporundaki iddiaya göre Adana Cumhuriyet Başsavcılığında görevli Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Adana Barosu'na kayıtlı 4 avukat ve bir aracıyla işbirliği içindeydi. İddiaların odağındaki hakimin sulh ceza hakimi sıfatıyla görev yaptığı sırada 4 farklı eylem üzerinden 8 zanlıyı rüşvet alarak tahliye ettirdiği ileri sürüldü. Hakim tarafından serbest bırakılan veya tahliye ettirilen şüphelilerin Bayaralar suç örgütü üyesi oldukları, polis memurlarına direnme, ruhsatsız silah bulundurma ve yağma gibi suçları işlediği belirlendi. Serbest bırakılan bir şüphelinin evinde yapılan aramada Kalaşnikov, uzun namlulu silah ve yüksek miktarda para bulunduğu, tutuklanması için yeterli delil olmasına rağmen hakim tarafından şaibeli bir şekilde tahliye ettirildiği iddia edildi. 3 ay süreyle görevden uzaklaştırılan hakim iddialara ilişkin savunma yapacak.
0: Gümüşhane'den kadın cinayeti haberi geldi. 26 yaşındaki Arzu Pekin'i eşi darp ederek öldürdü.
1: Eşinin saldırısına uğradı. Müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 26 yaşındaki Arzu Pekin cinayet kurbanı oldu. Arzu ve Halis Pekin çifti Gümüşhane'nin Torul ilçesinde yaşıyordu. İkili arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Halis Pekin eşine odunla saldırdı. Evden yükselen sesleri duyan komşuları jandarmaya ihbarda bulundu. Ekipler harekete geçti. 26 yaşındaki Arzu Pekin'i ağır yaralı halde buldular. Hastaneye kaldırılan kadın müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. Kamyoneti Gümüşhane-Trabzon yolu üzerinde terk edilmiş halde bulundu. Halis Pekin'i arama çalışmaları sürüyor.
0: İstanbul, Nevşehir ve Ankara merkezli birçok ili kapsayan operasyonlarla siber suç, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şebekelerine ağır darbe indirildi. 303 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi ve milyarlarca liralık mal varlığına el konuldu. Şüphelilerin banka

0: açmıştı. İlk operasyonun merkezi İstanbul'du. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve siber suçlarla mücadele ekipleri titiz bir takip yürüttü. 27 ilde 114 şüpheliye yönelik eş zamanlı baskınlar yapıldı. Şebekenin 269 kişiyi 600 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı. Zanlıların hesaplarındaki işlem hacmi ise 60 milyar lira. Suçtan elde edilen milyarlarca liralık mal varlığına el konuldu. Suça karıştığı tespit edilen şirketlere de kayyum atandı. Operasyonun ikinci durağı ise Nevşehir merkezliydi. 28 ilde 120 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Hedefte vatandaşların banka ve kripto hesaplarını kullanarak 10 milyar liralık para hacmine ulaşan yasa dışı sanal bahis çetesi vardı. 107 şüpheli suçüstü yakalandı. Operasyonların sonuncusu başkentte yapıldı. 20 ilde 82 şüpheli ve 3 şirkete yönelik eş zamanlı baskınlar yapıldı. Şebekenin MASAK raporuna göre 180 milyar liralık kripto para hareketi belirlendi. Şüphelilerin yasa dışı bahis sitesi sahipleri de para nakline aracılık eden zanlılar olduğu belirlendi.
1: Aksaray'da tırda çıkan yangın yol kenarındaki ormana sıçradı. Karayolu ulaşıma kapandı. Alevler 2 saat süren uğraşlarla kontrol altına alındı. Aksaray-Nevşehir Karayolu'nda bir tırda yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen tırdaki yangın yol kenarındaki ormana sıçradı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarda bulunduğu bildirildi. Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis tedbir amaçlı karayolunu ulaşıma kapattı. İtfaiye ekipleri tırdaki ve ormana sıçrayan alevleri söndürmek için yoğun çaba sarf etti ve yangın yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Denizli'de biri bebek 8 kişinin öldüğü yolcu otobüsüyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Firmanın otobüsün araç takip sistemi bilgisini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na iletmediği öğrenildi. Otobüslerde bu sistemin kapatılmasının denetimlerden kaçma amaçlı olduğu belirtiliyor.
2: Otobüsün konumunu, hızını ve rotasını bakanlığa iletmedi. 42 kişilik araçta 45 yolcu vardı. 8 kişinin öldüğü otobüsün araç takip sistemi kapalı çıktı. Denizli'deki kazayla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı firmayı yakın markaj aldı. Hem araç hem de sürücüyle ilgili çarpıcı bazı bulgulara ulaşıldı. Otobüsün Pamukkale Seyahat ve Turizm Hizmetleri adına faaliyette bulunduğu ancak başka bir firma adına tescilli olduğu öğrenildi. Taşıma kapasitesi 42 koltuklu araçta 45 yolcunun bulunduğu belirlendi. Araç muayene süresinin 11 Haziran'da sona erdiği ve bu tarihten önce muayeneye girmesi gerektiği belirtildi. Otobüse ilişkin en çarpıcı detay araç takip sistemi oldu. Bu sistem otobüsün konumunu, hızını ve rotasını an be an takip ediyor. Hücresel ağlar üzerinden kesintisiz olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na gönderiyor. Ancak firmanın sistemi devre dışı bırakarak bu bilgileri bakanlığa iletmediği ortaya çıktı. Güvenli ve planlı seyahat açısından oldukça önemli olan bu sistemi devre dışı bırakmak, denetimlerden kaçma veya kural ihlallerini gizleme amaçlı olduğu öğrenildi. Kazada ölen şoför Mustafa Merdül'ün alkollü araç kullanmak dahil 36 kez trafik cezası aldığı ortaya çıktı. Yaralıların ifadesine göre kazadan 20 dakika önce şoförün araçta meydana gelen klima arızası nedeniyle otobüsü yol kenarına çekip kontrol ettiği ve daha sonra da yola devam ettiği anlaşıldı.
1: İstanbul Tuzla Orhanlı gişelerinde beton bariyerlere çarpan 29 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Bu son olay geçen sene meydana gelen gişe kazalarını hatırlattı. Uzmanlar yol hipnozu için uyarılarda bulunuyor.
0: Kaza İstanbul Tuzla Orhanlı gişelerinde meydana geldi. 29 yaşındaki sürücü Faruk Yılmaz hayatını kaybetti. Yılmaz, Pendik istikametinden TEM otoyolu yönüne seyir halindeyken gişelerde bulunan beton bariyerlere çarptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu son kaza geçen yıllarda peş peşe olan gişe kazalarını bir kez daha gündeme taşıdı. Geçen yıl Nisan ayında İstanbul'da meydana gelen iki kazada 5 kişi yaşamını yitirmişti.
3: Gişelerden geçişteki 30 kilometre süratle maksimum geçilecek diye vardır. Ama sürücülerin çok hızlı geldiğini ve gişelerden

0: geçtiğini görebiliyoruz. Yol hipnozu diye bir şey var. Özellikle yol konsantrasyonunuz yoksa belli bir sürat üzerinde gidiyorsanız yol hipnozuyla karşı karşıya kalabilirsiniz ve aslında o an yolun neresinde olduğunuz ve neyle karşılaşacağınızla ilgili şeyleri tamamen kaybedebilirsiniz. O yüzden yol konsantrasyonu burada ciddi anlamda önemli. Bir diğer önemli nokta da maalesef son dönemde sürücülerin sıklıkla telefonla meşgul olarak otomobil kullandığını görüyoruz.
1: 5 Nisan ve 7 Nisan 2025'te Pendik ve Kurnaköy'de seyir halindeki iki otomobil gişelerde duran tırlara çarpmıştı.
2: TV8 ve Exem platformunda bazı maçlarda yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla yargılanan kanal sahibi Acun Ilıcalı ve platform yöneticileri beraat etti. İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya bazı sanıklarla birlikte avukatları da katıldı. Duruşmada savunma yapan sanıklar suçsuz olduğunu ve haklarında beraat kararı verilmesini talep etti. Tüm sanıkların kasıt yokluğundan ayrı ayrı beraatlerine hükmedildi. Davada Acun Ilıcalı ve 7 sanığın 5 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyordu. İstanbul'un en çok ziyaret edilen simgeleri arasında olan yere batan Sarnıcı uzun süredir mülkiyet tartışmalarıyla gündemde. Sarnıcı'nın yönetimi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Sarnıç devir işlemlerinin tamamlanması için ziyarete kapatıldı. Durumdan habersiz olan birçok turist ise mağdur oldu.
3: Karar çıktı. Yere batan Sarnıcı'nın yönetimi Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Uzun süredir yargı süreci devam eden tarihi sarnıcın mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alındı. Girişe karara ilişkin tebligat asıldı, belediyeye ait eşyalar çıkarıldı. Devir işlemleri sabahın erken saatlerinde başladı. Yere batan sarnıcı bu süreçte ziyarete kapatıldı. Durumdan habersiz turistler saatlerce kapıda bekledi.
4: This is the number one attraction for us.
5: Bu lokasyon listemizde ilk sırada yer alıyordu. Burayı görmeye Yeni Zelanda'dan geldim. Kapandığına dair de bilgimiz yoktu. Çok fazla hayal kırıklığına uğradık.
6: Disappointed.
7: Hayal kırıklığına uğradım. İstanbul bizim için çok ilgi çekici ve bu tarihi sarnıç bizim ana ziyaret sebebimizdi.
3: Yere batan sarnıcının Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmesi yönünde Nisan ayında çıkan karar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı davayla durdurulmuştu. Tarihi sarnıç yaklaşık 2 ay boyunca belediye tarafından yönetilmeye devam etmişti.
8: Biz hakikaten iyi yönettik. Tabii bunun hukuki süreçleri var. Bu hukuki süreçler devam ediyor. Fakat biz kiracı sıfatıyla buradayız. Kültür AŞ olarak.
3: Yere batan sarnıcı 2022 yılında tamamlanan restorasyon sonrasında 10 milyondan fazla ziyaretçi ağırladı.
2: Süper Lig maçlarını kaçak yollarla yayınlayan Selçuk Sport internet sitesinin yöneticisi dün gözaltına alınmıştı, zanlı tutuklandı. Belli bir ücretle abonelik karşılığında izlenen maçları kaçak yayınlayan siteyle ilgili MIT ve Siber Şube ekipleri çalışma yaptı. Web sitesinde yasa dışı bahsi özendirici paylaşımlar yapıldığı da belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında siteyi yöneten Selçuk Y. Denizli'de gözaltına alındı. İstanbul'a getirilen şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şimdi spora bir parantez açacağız. Türkiye A Milli Futbol Takımı 2026 Dünya Kupası'nda boy gösterecek 24 yıllık hasretin son bulmasına artık çok ama çok kısa bir süre kaldı. Milliler turnuvanın düzenleneceği Amerika Birleşik Devletleri'ne hareket etti. Kadro da açıklandı. Milli takımla ilgili gelişmeleri futbol yorumcusu Nafi Alpay'la değerlendireceğiz. Hemen merhaba diyelim kendisine. Hoş geldiniz yayınımıza.
9: Merhaba, iyi akşamlar.
2: Teşekkürler. Şimdi 26 kişilik kadroyu değerlendirerek başlayalım. Teknik direktör Montella seçim yaparken çok zorlandığını söyledi. Onun sözlerinden neler anladık? Siz kadroyu nasıl buldunuz?
9: Açıkçası benim beklediğim bir kadroydu. Çünkü Montella ya da başka aslında milli takımların teknik direktörleri genellikle bu tür turnuvalara katılırken turnuvaya katılım sürecinde beraber çalıştıkları futbolcuları tercih etme konusunda daha aslında biraz daha eğilimli oluyorlar. Haliyle burada aslında baktığımızda çok büyük bir sürpriz olarak adlandırabileceğimiz bir eksik ya da ekstra bir oyuncu olmadığını görebiliyoruz net bir şekilde. Çünkü kadroda var olan oyuncuların büyük bir bölümü aslında bizim uzun süredir milli takımda gördüğümüz, alışık olduğumuz isimler. Bu yüzden dediğim gibi belki bazı oyuncular konusunda, bazı genç oyuncular konusunda hocanın da kendisine belirttiği gibi belki olabilirlerdi diye bir düşüncesi de olmuş olabilir ama muhtemelen en azından şu anki milli takımımızın performansını göz önünde bulunduğumuz zaman ve özellikle şunu da altını çizmek gerekiyor belki de yıllar sonra milli takımımız turnuvalara katılım konusunda bir istikrar yakalayabildi. Öncelikle Avrupa Euro 2024'e katıldık. Şu an Dünya Kupası'na gidiyoruz. Ve aslında burada hoca genç oyuncuları da biraz da öncesinde dahil ederek ilerleyen yıllarda biz bu turnuvalarda devam edeceğiz ve siz de bizimle beraber olacaksınız. Çünkü artık bir Türkiye'yi o eski yıllar sonra tek bir turnuvaya katıldığı durumdan çıkartıp tamamıyla her turnuvaya katılmaya çalışan ve bunu başaran bir seviyeye doğru taşımaya doğru ilerlemeye başladı hoca artık. O yüzden dediğim gibi çok büyük sürpriz olarak adlandırabileceğimiz bir eksik ya da var olan bir isim olduğunu söylemek mümkün değil şu aşamada.
2: Peki şimdi bu oyuncu grubunun öne çıkan özellikleri neler? Biraz önce isimlerini de tek tek ekranlara getirdik. Milli takımın nasıl bir oyun kurgusuyla turnuvada sahne almasını bekliyorsunuz? Bu anlamda ipuçları var mı?
9: Ya, bu anlamda ipuçları herhalde muhtemelen kaptanlar özelinde olacaktır diye tahmin ediyorum. Hakan Çalhanoğlu'nun yine oyunun merkezinde olduğu ve yaratıcılık anlamında Arda Güler'in destekleyici pozisyonda bulunduğu. Kenan Yıldız, Barış Alper gibi isimlerle hem fiziksel anlamda hem hız konusunda ön planda en azından hücum anlamında destek sağlandığı bir yapı. Forvet konusu bizim açımızdan sürekli bir sıkıntı halindeydi. Hoca bunu son yıllarda Kerem Aktürkoğlu'nu aslında ön alanda biraz da ön alan presinde kullanarak çözmeye başlamıştı. Kadroya baktığımızda Deniz Gül'ün de var olduğunu görebiliyoruz. Aslında tabii gerçek anlamda bir golcünün de var olduğunu görebiliyoruz ama Barış Alper'i de zaman zaman o bölgede kullandığına şahit olduk. Muhtemelen maçlara göre tercihler yapacaktır diye tahmin ediyorum bu alanda en azından. Çünkü kağıt üzerinde baktığımız zaman grubumuz çok zor bir grup gibi gözükmeyebilir. Amerika, Paraguay dediğimiz gibi hani çok Avustralya çok isim anlamında bir Fransa, bir İngiltere değil. Ancak şunun bilincinde olmamız gerekiyor ve muhtemelen hoca da bu konuda çok ciddi uyarılar yapacaktır diye tahmin ediyorum takıma. Gerçekten aslında takım olma olgusuna sahip ve ciddi mücadele edecek yapıda takımlar hepsi. Peki, o yüzden aslında kağıt üzerinde çok zor gözükmese de
2: elde edebilir sizce? Yani birinci çıkabilir miyiz gruptan?
9: Bence grubun aslında özellikle kadro yapımıza baktığımız zaman, kadro kalitemize baktığımız zaman net favorisi olduğunu söyleyebilirim bu takımımızın. Çünkü özellikle de Montella sonrasında yakalamış olduğumuz, takım içinde yakalamış olduğumuz uyum, enerji, her şey bizim lehimize. Ancak dediğim gibi bir yanılgıya düşmemek gerek yok. Kağıt üzerinde çok rahat görünebilen bir grup bizim için olası bir maç mağlubiyette aleyhimize dönebilir. O yüzden çok dikkatli olmamız gerekiyor. Rehavete kapılmamamız gerekiyor. Kalitemizin farkında olmamız gerekiyor. Kendimizin farkında olmamız gerekiyor. Ama dediğim gibi normal şartlarda aslında bizim hani özellikle sahip olduğumuz kaliteli oyunculara baktığımızda bu gruptan rahat bir şekilde çıkabilmemiz gerekiyor.
2: Peki şimdi önümüzde bir de Venezuela ile oynanacak bir hazırlık maçı var. Bu karşılaşmadan beklentiniz nedir? Montella neyi prova edecektir burada?
9: Benim her şeyden önce bu karşılaşmadan beklentim herhangi bir sakatlık yaşanmaması. Çünkü hem futbolcularımız açısından hem de kadronun istenilen performansı verebilmesi açısından çok muhtemelen ben de çok da oyuncular da çok kendisini riske etmeyecektir diye tahmin ediyorum bu maçta ama hoca yine bir nebze rakiplerine karşı özellikle bazı denemelerde bulunacaktır diye tahmin ediyorum. Özellikle ilk yarı ve ikinci yarıda farklı denemeler görmemiz mümkün olabilir.
2: Bu hazırlık maçlarının Dünya Kupası'na bir etkisi var mı?
9: Duyamadım, pardon.
2: Bu hazırlık maçlarının Dünya Kupası'na bir etkisi var mı?
9: Dünya Kupası'na şöyle bir etkisi olabilir. Oyuncuların takım içinde bazı oyuncuların, biz en azından şöyle bir durumumuz var bizim avantaj olarak da değerlendirebileceğimiz. Milli takımımız yeni oluşan bir milli takım değil. Bu oyuncular biraz evvel de belirttiğim gibi uzun süredir aslında beraber oynayan oyuncular ve saha içinde bazen belirli mekanizmaların oluşması gerekir bir şeylerin gerçekleşmesi için. Haliyle bu milli hazırlık maçlarında da bu tür denemeleri aslında çok fazlasıyla görmemiz mümkün. Biraz da onun antrenmanları yapılır ciddi anlamda rakiplere karşı ve taktiksel anlamda, teknik anlamda biraz da rakiplerinizin oyun planına göre bazı denemeleri yapabilirsiniz. Özellikle oyuncuların oynadığı bölgelere göre, dediğim gibi biraz evvel Barış Alper'in kanatta mı yoksa ön tarafta mı oynayacağını söylemiştim. Bunların denemelerini yapabilirsiniz. Haliyle hoca muhtemelen aklında kalan ufak soruyu, son soru işaretlerinde bu karşılaşmada biraz olsun çok fazla riske girmeyerek, dediğim gibi yine oyuncuların çok yüksek bir mücadele göstermemesini de öngörerek deneyecektir diye tahmin ediyorum ben.
2: Peki şimdi bundan 24 yıl önce son katılımımızda dünya üçüncüsü olmuştuk. Yine böyle bir başarı öngörebilir miyiz? Hem Montella'yı göz önünde bulundursak, teknik direktörü, hem oyuncu kadrosunu. Beklentiniz nedir sizin?
9: Açıkçası milli aidiyet duygularıyla hareket ettiğimiz zaman bu tür şeyleri hayal etmek ve arzulamak çok doğal. Ancak ben temkinli davranmamız gerektiğini ve maç maç bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten bu tür turnuvalarda önemli olan o istikrarı sağlayabilmek, o adım adım gidebilmeyi gerçekten herkesin kafasına işlemesi gerekiyor. Çok fazla, dediğim gibi, bazen yanılabileceğiniz taraflar da olabiliyor. Bir takım çok basit görünebiliyor ama o takımın kendi içinde size zorluk çıkartabilme seviyesi çok yüksek olabiliyor. Haliyle, dediğim gibi, keyif almamız gerekiyor her şeyden önce. Yıllar sonra katıldığımız bu Dünya Kupası'nda keyif almamız gerekiyor herkes gibi. Ve keyif aldığımız sürece de ben işlerin bizim açımızdan en azından yolunda gideceğini düşünüyorum. O yüzden takımımıza destek olup, hatalar olacaktır. Bunu da kabul etmemiz gerekiyor. Futbolda hatalar da vardır, yanlışlar da vardır. Bunları da kabul ederek aslında bir noktada her şeyin olabileceği gerçeğiyle yüzleşerek, takımımızı sonuna kadar destekleyerek ve keyif alarak, dediğim gibi bu bir turnuva. Aslında bir noktada eğlence boyutu da var. Onu da unutmadan mümkün olduğunca uzağa gidebilmemiz gerekiyor.
2: Peki şimdi son olarak da şunu soralım. Dünya Kupası'nda geniş perspektiften şöyle bir bakıldığında turnuva ilk kez 48 takımla düzenlenecek. Çok sayıda farklı futbol ekolü sahne alacak. Öne çıkan takımlar, favoriler kimler? Altını özellikle çizmek istediğiniz bir ülke ya da işte yıldızlaşacak bir futbolcu var mıdır mesela?
9: Bildiğiniz gibi ben Fransa'dayım. Fransa'yı da çok yakından takip ediyorum ve Fransa'nın özellikle kadro genişliğini göz önünde bulundurduğumuz zaman, kadrosundaki kaliteli oyuncu sayısını göz önünde bulundurduğumuz zaman, bu turnuvanın favorisinin Fransa olmadığını söylememek mümkün değil. Çünkü özellikle de Paris Saint-Germain'in geçtiğimiz günlerde Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandığı bir tablo varken, daha çok yeni arkamızda, inanılmaz bir ön alanda, özellikle Kylian Mbappe'sinden Ousmane Dembele'sine, Désiré Doué'sinden Bradley Barcola'sına, çok hızlı Ryan Cherki'yi de buraya ekleyebiliriz. Çok çok hızlı, çok yetenekli, çok yaratıcı isimlere sahip bir Fransa. Çünkü oyuncular sakatlandığında da ikinci yarı oyuna giren oyuncular da çok çok birbirinden yetenekli oyuncular. Gerçekten o kadar değerli bir oyuncu havuzuna sahip Fransa. O yüzden Fransa tabii ki ciddi anlamda bu turnuvanın yine dikkat edilmesi gereken takımlarından birisi olacaktır. Ben bir taraftan İngiltere'nin, Almanya'nın, dikkat, yine Almanya çok mesela isim anlamında geçtiğimiz yıllara kıyasla baktığımızda biraz zayıflamış bir Almanya tablosu görebiliriz. Ancak dediğim gibi orada da yine bir takım olma olgusunun ön planda olacağını düşünüyorum ve ciddi bir mücadeleyle Almanya'nın da güzel işler yapabileceğine inanıyorum. Brezilya'dan Ancelotti'nin orada olduğunu altını çizmek gerekiyor herhalde. Çünkü Brezilya'da gerçekten, özellikle de Neymar'ı da dahil etti. Neymar'ın orada bulunması, son yıllardaki yaşamış olduğu iniş çıkışlarla beraber Neymar'ın kadroda olması bir noktada bence onlar açısından da tekrar bir birbirlerine bir sarılma, birbirlerini tekrar bir destekleme durumu yaşatacaktır diye tahmin ediyorum ve oradan da bir, bence bir güzel bir hikaye çıkması mümkün. Ancak dediğim gibi çok fazla takım olduğu için, çok büyük bir turnuva olduğu için her şey mümkün ve Fas, Cezayir gibi takımların bile sürpriz yapması, Japonya'nın mesela sürpriz yapması hiç sürpriz olmaz.
2: Peki, göreceğiz efendim. Dünya Kupası başladığı zaman tüm bunları. Nafi Alpay bizlerle birlikteydi. Teşekkür edelim değerlendirmeler için.
9: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
2: Sağ olun. Şimdi bu blokta piyasalara bakacağız. Piyasalarda gözler Washington tahrinatındaki müzakerelerde. Küresel piyasalar Amerika-İran arasındaki çelişkili açıklamalarla yine dalgalandı.
1: Piyasalarda Amerika Birleşik Devletleri-İran müzakerelerine ilişkin belirsizlik fiyatlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran müzakereleri ve Lübnan'a ilişkin iyimser açıklamaları İran ve İsrail'den gelen açıklamalarda çelişti. Hisse senetleri Amerika Birleşik Devletleri-İran müzakerelerine ilişkin belirsiz açıklamalar ve yapay zeka radyesinin duraklamasıyla geriledi. Mevcut ateşkesin uzatılıp uzatılmayacağına ve Hürmüz Boğazı üzerinden enerji akışının geleceğine ilişkin belirsizlik petrol fiyatlarında dalgalanmaya neden oluyor. İran'ın müzakerelerin dondurulduğunu duyurmasının ardından fiyatlar %4 yükselişte 95 dolara kadar çıkmıştı. Brent petrolde son bir ayın en büyük yükselişinin ardından yatay seyir hakim. Trump'ın müzakerelerin sürdüğünü söylemesinin ardından altın fiyatları yükseldi. 4400 dolarda seviyelere kadar gerileyen ons altın yeniden 4500 dolara geçti. İçeride gram altın ise 6700 liralı seviyeleri aştı.
2: Tarım ve Orman Bakanlığı hububat alım fiyatlarını açıkladı. Üreticiye verilecek destek miktarı da belirlendi.
3: Toprak Mahsulleri Ofisi 2026 yılı hububat alım fiyatlarıyla fark ödemesi desteklerini belirledi. Buna göre makarnalık ve ekmeklik buğdayın tonu 16.500 liradan, arpanın tonu ise 12.750 liradan alınacak. Tarım ve Orman Bakanlığı da üreticiye temel, planlı üretim ve sertifikalı tohum destekleri verecek. 3.000 liralık destek ödemeleri ürün teslimatından 45 gün sonra üreticinin hesaplarına yatırılacak. Hububat fiyatlarına dair yazılı bir açıklama yapan Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ise üreticinin beklentisinin karşılanmadığını söyledi. Üreticinin girdi maliyetlerinin arttığını belirten Bayraktar, bu durumun gelir kaybına sebep olacağını belirtti. Bayraktar, üreticinin ürün tesliminden 45 gün sonra ödeme almasının da kabul edilemez olduğunu söyledi. Bayraktar, çiftçilerimizin mazot, gübre, ilaç, tohum, işçilik ve kredi borçları hasatla birlikte kapıya dayanırken üreticilerimizden parasını 45 gün beklemesi isteniyor ve üreticilerimiz emeğinin karşılığını zamanında alamıyor ifadelerini kullandı. Bayraktar, ürünler için ton başına en az 3.000 lira prim desteği sağlanması ve ödemelerin ürünler teslim edildikten 15 gün sonra üreticilerin hesaplarına yatırılması çağrısı yaptı.
2: Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka düzenlemesinin iptal istemine 4 Haziran'daki günden toplantısında esastan görüşerek karara bağlayacak. Antalya 12. Aile Mahkemesi baktığı bir boşanma davasında Türk Medeni Kanunu'nun süresiz nafaka verilmesini düzenleyen maddesinin anayasaya aykırı olduğunu savunarak Yüksek Mahkeme'ye başvurdu. Anayasa Mahkemesi bu başvuruyu 4 Haziran Perşembe günü yapacağı genel kurul toplantısında esastan görüşerek karara bağlayacak. Anayasa Mahkemesi 2012 yılında süresiz nafakanın kaldırılması istemiyle yapılan bir başvuruyu reddetmişti. Bir 7 Haziran Sıfır Atık Haftası çerçevesinde 4 Haziran'da yapılacak Sıfır Atık Festivali'nde atölyelerden konserlere birçok etkinlik olacak. Sıfır Atık Mutfak temasıyla ünlü şefler israfsız yemekler yapacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Valisi Davut Gül ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağırbaş festivalin kapsamını, hedeflerini ve programın detaylarını anlattı.
3: Atölyeler ve konserler düzenlenecek, sıfır atık kültürünü oluşturmak için etkinlikler yapılacak. Sıfır Atık Vakfı'nın düzenlediği ve ilk kez gerçekleştirilecek olan Sıfır Atık Festivali 4 Haziran'da İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başlayacak. Ana teması enerjide verimlilik ve gelecekte dönüşüm.
10: Bu festivalde evlerimizde, iş yerlerimizde, sanayide, ulaşımda, tarımda, yani adeta hayatın ve ekonominin tüm alanlarında enerji verimliliği ve sıfır atık anlayışını toplumumuzla buluşturmayı hedefliyoruz. Enerjimizi verimli kullanmak, kaynaklarımızı korumak ve atıklarımızı ekonomiye kazandırmamız hakikaten artık bir tercih değil, bir trend değil, bir zaruret.
3: 1-7 Haziran Sıfır Atık Haftası olarak kutlanıyor. Bu kapsamda festivalin yanı sıra Sıfır Atık Forumu da düzenlenecek. 183 ülkeden 5000 kişinin üzerinde katılım olacak.
11: Bu festivalde Sıfır Atık Vakfımızın öncülüğünde Enerji Bakanlığımızın destekleriyle İstanbullu hemşehrilerimize, özellikle gençlerimize unutamayacakları bir hafta geçirteceğiz.
12: Sıfır atık bilincini çocuklarımıza ve ailelerimize aşılayacak sergilerimiz, sanat dönüşüm atölyelerimiz, çocuk sanat sokağımız olacak. Farklı farklı deneyim alanlarımız olacak.
3: Festivalin Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 iklim zirvesine gidiş sürecinde Türkiye'nin çevre ve iklim vizyonuna katkı sunması hedefleniyor.
13: NTV Radyo. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
14: Siz kişizade misiniz yoksa kişizede mi? Yanıtı zor bir soru. Sözcük sonlarına gelen zade ve zede eklerini anlamlarını yeterince bilmeden kullanmadıkça sorun yok. Bu iki benzer sözcüğü karıştırmamak için biraz gözden geçirelim. Önce zede. Sonuna geldiği sözcüklere vurulmuş, tutulmuş, yakalanmış, uğramış ve benzeri anlamlar katarak birleşik sıfatlar yapar. Örnek verince hemen anımsayacaksınız. Afet zede. Afete uğramış, afet görmüş kimse. Kazazede, kazaya uğramış, kaza geçirmiş olan kimse. Sevdazedenin de neye uğradığını tahmin etmek güç değil. İnternette şiir defteri sitesinde bir şiire rastlamıştım. Çok hoşuma gitmişti. 2007 yılında Harkov, Ukrayna'dan A. Aziz Kan yazmış. Sol tarafım sen zede, kara ciğerimdeki yara. Herkesin ömrüne bereket ama tekerleri dönmüyor dünyanın. Bitmiyor bu yolculuk, bu işkence. Zade'ye gelince o oğul, evlat demek. Ya da sıfat olarak doğmuş demek. Zade ile daha fazla karşılaşıyoruz. Örneğin amcazade, amcanın çocuğu. Haramzade, yasa dışı birleşmelerden doğan çocuk. Şehzade, padişahların ve oğullarının erkek çocuklarına verilen san. Paşazade, paşanın çocuğu. Mecazi kullanımda da rahatına düşkün, gösterişi seven kimse. Sonra kişizade, soylu. Ben beyzade, kişizade. Her türlü dertten topyekün azade diyor Bedri Rahmi Eyüboğlu. Bir de Salah Birsel'in Hacivat ve Kamer Hanım şiirini hatırlamamak olanaksız. Gecenin ortasında Kamer Hanım uykulardan uyku beğeniyor. Dönmüş arkasını bütün düşüncelere yatıyor. Hacivatsa bir minderceyizde yastıklar yastıklarla boğuşuyor. Yesarizade'nin şarkısındaki gibi. Ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır diyor. Yastıklarla boğuşmadığınız huzur dolu uykular dileğiyle iyi günler.
13: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
15: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Hava durumu.
2: Hava kalitesi İstanbul'da rüzgarların hafiflemesiyle orta seviyeye düştü. Marmara geneli, Zonguldak, Manisa, Mersin, Niğde, Samsun, Artvin, Adana, Hatay ve Güneydoğu'da orta seviyeli.
1: Hava durumu.
3: Birden kapı açılıyor, ışıklar kapanıyor, eller yukarı diyor.
4: Uyku tutmayanlar için polisiye roman saati. NTV radyoda her gece Sevin Okyay'ın Cinayet Masası arşivini açıyoruz.
3: Cinayetle ilgisi olanlar.
4: Caz seven polislerden kedi seven dedektiflere.
3: Gayet iyi tanıdığınız bir yazarın kitabını sunuyorum.
4: Harikulade gerilimlerden tüyler ürperten olaylara.
3: Hatırlayan son kişi de gidince insan yalnız kalır diyor.
4: Polisiye roman sevenler.
3: Kimse bundan hoşnut kalmıyor. Belki FBI hariç.
4: Her gece saat 1:30'da NTV radyo başına.
5: Doğa takvimi. Bugün 3 Haziran 2026 Çarşamba. NTV Radyo iyi günler diler.
6: Dünya Bisiklet Günü bugün. Bisikleti neden kutluyoruz? Çünkü bisiklete binmek hem fiziksel aktivite nedeniyle insan sağlığı hem temiz ulaşım aracı olması nedeniyle çevre sağlığı açısından önemli. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre yürüyüş ve bisiklet için güvenli altyapı sağlık eşitliğine ulaşmanın en kolay yolu. Özel araç almaya gücü yetmeyen yoksul kentliler, yürüyüş ya da bisikletle ulaşım sayesinde kalp hastalığı gibi hastalıklardan korunabilir, ölüm riskini azaltabilirler. Dünya Bisiklet Günü basit, ucuz, güvenli ve temiz ulaşım aracı olarak bisikletin faydalarına ve kullanımına dikkat çekmeyi amaçlıyor. Yaşadığınız çevrede bisiklet yolu var mı?
5: Doğa takvimi.
4: Burası NTV Radyo.

0: değerli izleyenler, saatimiz 1'i gösteriyor. Bugün yarının son dilimiyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Kamu kaynaklarının hassasiyetle kullanılmasının önemini vurguladı. Sözü Cumhuriyet Halk Partisi'ni belediyelerdeki yolsuzluk operasyonlarına getirdi. Utançla takip ettiğimiz skandallar asla maruz görülemez dedi.
1: Kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde kürsüye çıktı. Erdoğan, kamu kaynaklarının hassasiyetle kullanılması gerektiğini söyledi. CHP'yi belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonları üzerinden eleştirdi.
1: Kamu malının israf edilmesine, yasa dışı ve usulsüz yollarla istismar edilmesine, bilhassa ikbal hesaplarına merdiven yapılmasına da göz yummuyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu kaynakları kimsenin babasının malı değildir dedi.
1: Makamı, unvanı, mevki ne olursa olsun, kamuda görevli tüm personelin kaynak kullanırken hassasiyetle hareket etmesi bizim kırmızı çizgimizdir.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A takımını belirledi. Kılıçdaroğlu MYK'da 18 kişiyle çalışacak. Parti sözcüsü de Müslüm Sarı oldu. Sarı gazetecilerin kurultayla ilgili sorusunu da yanıtladı. İhtiyati tedbir kararı varken kurultay yapılması mümkün değil. İmza toplayanlar da bunu biliyor dedi.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A takımını belirledi. MYK 18 kişiden oluşacak, parti sözcüsü Müslüm Sarı oldu.
3: Yurt içi örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Orhan Sarıbal, idari ve mali işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu görevlendirildi. Ekonomi politikaları, dış politika ve hukuk ve seçim işleri birimleri. Bu üç birim doğrudan doğruya Genel Başkan'a bağlı kurullar tarafından yürütülecek.
2: CHP Genel Sekreteri İzmir Milletvekili Rifat Turuntay Nalbantoğlu, parti sözcüsü Müslüm Sarı yerel yönetimlerden sorumlu olacak. Eski İstanbul İl Başkanı Cemal Can Polat, eski vekil Berhan Şimşek ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezli de Kılıçdaroğlu'nun ekibinde.
3: Eski MYK'da yani çok fazla arkadaşımız yok. Üçte ikisi yeni arkadaşlarımızdan oluşuyor.
2: CHP sözcüsü Sarı'ya Özgür Özel cephesinin olağanüstü kurultay için delegelerden imza toplaması da soruldu.
3: Yani mevcut hukuki durumda hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın kurultay yapma şansı yok. İlgili bölge idare mahkemesinin vermiş olduğu bir karar var ve bu karar ihtiyati tedbirle verilmiş olan bir karar ve kesinleşmemiş olan bir karar. Çünkü Yargıtay aşaması var.
2: Sarı mecliste Kılıçdaroğlu aleyhine atılan sloganlarla ilgili gerekli işlemlerin yapılacağını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun ne zaman grup toplantısı yapacağını ise henüz kesinleşmediğini aktardı. Peki Kılıçdaroğlu Özel'le görüşme planlıyor mu?
3: Kemal Bey herkesle görüşür. Bizim kırmızı çizgimiz partinin kurumsal kimliği.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak mutlan kararı sonrası meclis grup toplantısında kimin konuşacağı tartışma konusuydu. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel grup toplantısında kürsüye çıktı. Hem mutlak mutlan kararına hem de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Özel kurultay çağrısını da yineledi.
4: Bir siyasi partinin genel başkanı ikili yarışla değişti. O görevi bırakabilseydi, bırakmayı bilseydi madalyası daha büyük olacaktı.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel mutlak mutlan kararıyla ilgili ilk kez meclis grup toplantısında konuştu. İsim vermedi ama eleştirilerinin hedefinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Kurultay çağrısını da yineledi.
4: Hızla çözeceğiz ama maalesef şu anda iki tane Cumhuriyet Halk Partisi görüntüsü var. En kısa zamanda milletin talebi olan, partinin talebi olan, partilinin talebi olan kurultay yapılırsa bu defter kapanır, önümüze bakılır, iktidara yürünür.
2: Özel ve ekibi kurultay için delegelerden imza toplamaya başladı. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ise kurultayda oy kullanan tüm delegelerle birinci derece yakınlarının masak raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtları ilgili kurumlardan talep edilmişti.
4: Rakam hızla 800'ü aşıp 1000'e doğru ilerlerken bir soruşturma haberi daha. Aklınca gözdağı verecek. Elinizden geleni ardına koymayın. Delegelerin hesapları ortada. Yakınlarının hesapları ortada.
2: CHP'nin grup toplantısına katılım oldukça yoğundu. Eski ve yeni birçok partili ve yüzü aşkın milletvekili salondaydı.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlarla ilgili konuştu. CHP'ye yakışmadığını söyledi. Mesele hukuk zemininden ve siyasi rekabetten uzaklaşmamalı. Olaylar sokağa taşırılmamalı dedi. Bahçeli, Yargıtay'ın da hızla karar vermesi gerektiğini belirtti.
5: Yaşanan gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir.
6: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de mutlak butlan kararı sonrası süreci bu sözlerle değerlendirdi. Olaylar sokağa taşmamalı, Yargıtay da hızla karar vermeli dedi.
5: Yargıtay, konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Geldiğimiz noktada bölünmüş bir Cumhuriyet Halk Partisi algısı oluşturulmaya çalışıldığına şahit olunmaktadır. Unutulmamalı ki yaşanan bölgesel gelişmeler ve terörsüz Türkiye sürecinde ortak akıl ve güçlü siyasal kurumlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulacaktır.
6: Bahçeli, belediyelere yönelik soruşturmaları da hatırlatarak CHP'ye arınma çağrısı yaptı.
5: Cumhuriyet Halk Partisi her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı, toplumun hassasiyetlerini gözeterek arınmalı ve durulmalıdır. Bölgemiz bir ateş çemberinin içerisindeyken Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir gündem yansılaması içerisinde patinaj yapmasının kimseye faydası olmayacaktır.
0: Amerika ile İran arasında görüşmeler sekteye uğradı. Bu iddia hem İran hem de Amerikan basınında yer almıştı. Amerikan Başkanı Donald Trump taraflar arasındaki mesaj alışverişinin aslında kesintisiz bir şekilde her gün devam ettiğini öne sürdü.
7: Müzakereler aralıksız sürüyor. İran öyle ya da böyle bir anlaşma yapmalı. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'la mesaj alışverişinin kesildiği iddialarına bu yanıtı verdi. Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden konuya dair bir paylaşım yaptı. Amerikan medyasına hedef alan Trump, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Aramızdaki görüşmeler 4 gün önce, 3 gün önce, 2 gün önce, dün ve bugün de dahil aralıksız devam etmektedir dedi. Trump, İran yönetimine artık öyle ya da böyle bir anlaşma yapmanın zamanı geldi şeklinde çağrıda bulundu. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun gündeminde de İran vardı. Rubio, Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'ne yaptığı bilgilendirme konuşmasında İran'la süren görüşmelerin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yardımcı olabileceğini belirtti. Rubio, müzakerelerin Tahran'ın nükleer programı ile ilgili konuları da içereceğini bildirdi.
8: Ülkelerindeki zenginleştirme faaliyetlerine ciddi ve uzun vadeli sınırlamalar getirilmesi veya bunların iptal edilmesi konusunda anlaşmaya varmak zorundalar.
7: Rubio, İran'la yakın sürede bir anlaşmaya varılabileceğini sözlerine ekledi. İran basınından da Tahran-Washington arasında mesaj alışverişinin birkaç gündür kesintiye uğradığına yönelik açıklamalar var. Fars Haber Ajansı'nın paylaştığı habere göre İran-Amerika arasında mesaj alışverişi durdu. Taraflar arasındaki son temasın Lübnan'a yönelik saldırılarla ilgili olduğu aktarıldı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi ise Körfez ülkelerindeki temaslarını sürdürüyor. Grossi ilk olarak Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile bir araya geldi. Doha'da gerçekleşen görüşmede Katar'la ajans arasındaki işbirliğinin yanı sıra İran nükleer programı müzakerelerine ilişkin son gelişmeler ele alındı. Grossi daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti. Geçtiğimiz ay Barakah nükleer santraline insansız hava aracıyla düzenlenen saldırı sonrası bilgilendirme yaptı. Santraldeki onarım çalışmalarının tamamlanması için temasların sürdüğünü söyledi. İran'la müzakereler konusunda da konuşan Grossi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran'la yapılabilecek herhangi bir nükleer anlaşmada kilit rol oynayabileceğini sözlerine ekledi.
0: Washington, İsrail ile Lübnan arasındaki müzakerelere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Amerika tarafından hazırlanan plana göre Amerikan askeri güçlerinin Hizbullah'a karşı Lübnan ordusuna eğitim vereceği iddia edildi. Konuya dair haber İsrail Devlet Televizyonu Kan'da yer aldı. İsmini paylaşmak istemeyen kaynaklara dayandırılan haberlere göre Amerikan askeri güçleri Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını sağlaması için Lübnan ordusuna eğitim verecek. Habere göre bu plana İsrail de destek veriyor. İsrailli kaynaklar ayrıca Amerika baskısı altında İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine saldırı düzenlemeyeceğini, buna karşın Washington yönetiminin İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde işgali sürdürmesine onay verdiğini savundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Singapur'a resmi ziyarette bulundu. Ziyareti sırasında Bloomberg televizyonuna değerlendirmelerde bulunan Fidan, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine Amerikan Başkanı Donald Trump'ın katılmayı planladığını söyledi.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur'a resmi ziyareti sırasında Bloomberg televizyonuna değerlendirmelerde bulundu. Fidan, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine ABD Başkanı Donald Trump'ın katılmayı planladığını söyledi. Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay Trump'la birçok kez telefonda görüştüğünü belirtti. Trump'ın her seferinde zirveye katılacağını belirttiğini aktardı. Dışişleri Bakanı, ABD'nin ittifaka bağlılığını sürdürdüğünü de açıkladı. Washington'ın savunma harcamalarını artırmalarına yönelik yaptığı baskılar sonucu Avrupalıların gerekli adımları attıklarını söyledi. Fidan, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a yönelik saldırılarının da ABD ve İran arasındaki müzakere çabasını baltalayabilecek önemli risk olarak gördüklerini aktardı. Dışişleri Bakanı resmi ziyaret kapsamında Singapur'un başkentinde Başbakan Lawrence Wong tarafından kabul edildi. Fidan'ın sonraki teması ise Singapurlu mevkidaşı Vivian Balakrishnan'la oldu. Dışişleri Bakanı Fidan, Singapur İçişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlikten Sorumlu Koordinatör Bakan Kasivis Vanatan Shanmugam'la da bir araya geldi. Fidan, The International Institute for Strategic Studies isimli düşünce kuruluşu tarafından düzenlenen etkinliğe de katıldı. Dışişleri Bakanı'nın sonraki durağı Endonezya olacak.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin aralarında Türkiye'nin de olduğu Avrupa'daki 6 NATO ülkesinde nükleer varlığı bulunuyor. İngiliz Financial Times gazetesi nükleer bomba atabilen savaş uçaklarına ev sahipliği yapan ülkelerin sayısının artırılabileceğini yazdı. Gazeteye göre Beyaz Saray müttefiklerin güvenlik endişelerini gidermek için konuyu değerlendiriyor.
6: Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'daki nükleer silahlarını genişletebilir. İngiliz The Financial Times gazetesi, Washington'ın NATO üyesi başka Avrupa ülkelerine nükleer bomba atabilen bombardıman uçağı konuşlandırmaya açık olduğunu yazdı. Gazeteye göre bu konu Beyaz Saray'da tartışılıyor. Halen 6 Avrupa ülkesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer bombardıman uçaklarına ev sahipliği yapıyor. Amerikan yönetimi, Avrupa'daki nükleer varlığını genişletme kararı alırsa, daha fazla ülkeye nükleer saldırıda kullanılabilecek Amerikan savaş uçağı konuşlandırılacak. NATO'nun doğu kanadındaki Polonya ve bazı Baltık ülkeleri bu üslere ev sahipliği yapmaya hevesli. Polonyalı yetkililer nükleer silahlara ev sahipliği yapmak istediklerini kamuoyunun önünde dile getirmişti. NATO'nun nükleer paylaşım programında Almanya, Belçika, Hollanda, İngiltere ve İtalya'nın yanı sıra Türkiye de yer alıyor. Bu ülkeler Amerika Birleşik Devletleri'nin ileri konuşlandırılmış nükleer bombalarını barındırmak üzere onaylanmış müttefikler olarak kabul ediliyor. Soğuk Savaş sırasında hazırlanan bu düzenleme, nükleer silaha sahip olmayan NATO müttefiklerine nükleer silah edinmeden güvenliklerini garanti altına almanın yolu olarak sunuldu. Avrupa ülkelerine konuşlandırılan Amerikan nükleer silahları Amerikan askerleri tarafından korunuyor. Müttefik ülkelerin F-35, F-15 ve Tornado jetlerini kullanan hava grupları tatbikatlara ve görevlere katılmak üzere eğitiliyor. Amerikan yönetimi tarafından yetkilendirildiğinde bombaları konuşlandırıyor. Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupalı müttefikleri arasında sıkıntılar yaşanıyor. İran savaşına destek vermeyen müttefiklerini cezalandırmaktan söz eden Trump, geçen ay Almanya'dan 5000 asker çekeceğini duyurdu. Ancak ardından Polonya'ya 5000 asker gönderileceği ilan edildi. Nükleer genişleme hamlesi, Amerikan yönetiminin Avrupalı müttefiklerinin endişelerini giderme çabası olarak değerlendiriliyor. Karar alınırsa, Washington'ın Avrupa'ya konvansiyonel askeri desteğinin azalması, güvenlik garantilerinin zayıflayıcı anlamına gelmiyor mesajı verilecek.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeği 25 Nisan'da gerçekleşmiş. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı yemekte silah seslerinin duyulması sonucu organizasyon iptal edilmişti, hatırlayacaksınız. Silahlı saldırı nedeniyle ertelenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin yemeğinin 24 Temmuz'da yapılacağı açıklandı. Ayrıntıları da NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez söz aktardı.
9: 25 Nisan'da silahlı saldırıyla kesintiye uğrayan Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeği için yeni tarih belli oldu. Yemek 24 Temmuz Cuma günü düzenlenecek. ABD Başkanı Donald Trump o akşam Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında 30 gün içerisinde yeniden yapılacağını söylemişti yemeğin. Yemek sırasında silah seslerinin duyulmasıyla birlikte ABD Başkanı Donald Trump, eşi First Lady Melania Trump ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance sahnedeki masadan gizli servis tarafından hızlı bir şekilde uzaklaştırılmıştı. Yemeğe katılanlar, kabine üyeleri ve kongre üyeleri silah seslerinin duyulmasının ardından masaların altında siper almıştı. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan paylaştığı mesajda yemeğe katılma ve bir konuşma yapma davetini kabul ettiğini söyledi. Akli dengesi yerinde olmayanların hayat tarzımızı değiştirmelerine izin vermememiz bakımından bu açıklama iyi, olumlu bir şey ifadesini kullandı. Yemek aslında geleneksel olarak Washington Hilton Oteli'nde yapılıyordu. ABD Başkanı Donald Trump bu kez yemeğin Pennsylvania Caddesi üzerindeki Waldorf Astoria'da yapılacağını söyledi. Benim inşa ettiğim bina ve balo salonu diye de ekledi. Beyaz Saray Muhabirleri Derneği Başkanı olan CBS News'un Beyaz Saray muhabiri Weijia Jiang basın kuruluşlarına gönderdiği e-mailde yazılı açıklamada bu yılki etkinlik silah sesleriyle kesintiye uğradığında bu durum derneğin misyonunu ve Amerikan Anayasası kapsamında korunan özgürlükleri savunma görevini daha da net bir şekilde ortaya koydu dedi. Temmuz ayında yapılacak yemekte yeni bir takım güvenlik önlemlerinin alınması ya da protokolün değiştirilmesi, gözden geçirilmesi gündemde olacak gibi görünüyor. Silahlı saldırının şüphelisi de 31 yaşındaki Cole Allen'dı. Trenle Kaliforniya'dan başkent Washington'a geldiği belirlenmişti ve otelde kalıyordu. Yemeğin düzenlendiği otelde kalıyordu. 31 yaşındaki Cole Allen ABD başkanına suikast girişiminin yanı sıra öldürücü silah kullanarak federal güvenlik görevlisine saldırmakla suçlanıyor.
0: Karadeniz bölgesinde son günlerdeki yağışların ardından birçok noktada heyelan meydana geldi. Giresun'da risk altındaki 33 ev boşaltıldı. Sinop'ta ise yola düşen dev kayalar ulaşımı aksattı.
2: Yağışlar heyelana neden oldu. Yollar zarar gördü. Çok sayıda ev risk altında kaldı. Giresun'da 33 ev tahliye edildi. Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Bayındır köyünde yağışların ardından birçok noktada heyelan meydana geldi. AFAD bölgede saha incelemesi yaptı. Ciddi risklerle karşılaşıldı. Bayındır köyünde 16, Kovanlık beldesinde 11, Soğuk Su mahallesinde 6 olmak üzere toplam 33 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Bölgede AFAD ekiplerinin ölçüm ve etüt çalışmaları sürüyor. İnceleme sonuçlarına göre yeni tedbirlerin alınabileceği açıklandı. Sinop'un Ayancık ilçesinde de heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintileri yola düştü. Gece saatleri olması nedeniyle yol boştu. AFAD ekipleri önlem amaçlı yolu ulaşıma kapattı.
0: mersin'de 3'ü çocuk 4 kişinin öldüğü kazada sürücünün 50 km hız sınırı olan yolda 149 km hızla ilerlediği tespit edildi. Asli kusurlu bulunan sürücü için 22 yıla kadar hapis cezası istendi.
6: Gaz pedalına sonuna kadar bastı, hız sınırını 3 kat aştı. 4 kişinin ölümüne neden olan sürücüye ölen her kişi için 5,5 yıl ceza talep edildi. Olay Mersin'de 2 Şubat'ta meydana geldi. Sürücü Melis Koç'un kullandığı cip yaya geçidinde bekleyenlerin arasına daldı. Kazada 15 yaşındaki ikizler Kübra ve Büşra Güney ile kuzenleri Necla Öztürk ve Zehra Serdin Atak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma tamamlandı. Raporda 25 yaşındaki Melis Koç'un asli kusurlu yayaların kusursuz oldukları belirtildi. Sürücü koşun 50 km hız sınırı olan karayolunda yaklaşık 149 km hızla gittiği vurgulandı. Ayrıca gaz pedalının %99 açık olduğu ve çarpmadan 2 saniye önce frene bastığı tespit edildi. Sürücü ifadesinde kimseye çarpmadın, tır sıkıştırdı demişti. Ancak bilirkişi raporu bu ifadeyi yalanladı. Aracın önce kaldırıma, ardından direk ve ağaca, son olarak da tıra çarptığı belirlendi. İddianamede sürücü Melis Koç için birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan toplam 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
0: Hollanda merkezli uyuşturucu çetesi liderinin kardeşi İstanbul'da yakalandıktan sonra Hollanda'ya iade edildi. Interpol'ün uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aradığı 50 yaşındaki L. Dekkers'in Türkiye'de olduğu belirlendi. Hollandalı şüpheli 17 Mayıs günü İstanbul Polisi ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Pendik'te düzenlediği ortak operasyonla yakalandı. Zanlı ülkesinde suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla aranıyordu. Hollanda'ya gönderildi. İstanbul'da cumartesi akşamı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda verilen Kanye West konseri bu sefer taksicilerden dolayı gündendi. İddiaya göre bölgede bulunan bir grup taksi sürücüsü kendi aralarında bir anlaşma yaptı. Hiçbiri taksimetre açmadı. Yolcularını kent merkezine 100 euroya yani yaklaşık 5300 liraya taşıdı.
10: Taksimetre açmayıp direkt fiyat veriyorlar. Buraya gitmek istiyorsan fiyatı bu kadar. Kabul ediyorsan gidiyorsun. Çok acil bir yere yetişmem gerekiyorsa kabul ediyorum ama çok da acil değilse kabul etmiyorum.
11: Taksi ücretleri ve taksimetre tartışmaları bir süredir İstanbulluların gündeminde. Bu kez sorun Kanye West konseriyle tekrar gündeme geldi. İddiaya göre 118 bin kişinin katıldığı konser çıkışında stadyum çevresindeki taksimetreler hiç açılmadı.
12: Stadyum çevresinde toplanan yüzlerce taksici hep bir ağızdan taksimetreleri açmadan fiyat vermeye başladı. Bu ücrette

0: yüksek. İstanbul'da korsan taksicilik yaptığınız zaman 100 bin lira para cezası var.
1: Yapılmaması lazım ama maalesef normalleşti yani.
2: Taksiciler Odası müşterilerin şikayetlerini bildirmesini istiyor.
0: Bizim İstanbullu müşterilerimizden beklentimiz şu. Taksi ihtiyacınız olduğunuzda sürücü arkadaşa nereye gidecekseniz güzergahı söyleyin. Taksimetreyi açtığını takip edin. Ekstra bir durum olduğunda bizim sarı hat var sorun yok diye bir şeyimiz var. WhatsApp iletişim hattımız var. Biz hızlı bir şekilde reaksiyon alıyoruz.
3: İstanbul'un en çok ziyaret edilen simgeleri arasında olan Yerebatan Sarnıcı uzun süredir mülkiyet tartışmalarıyla gündemde. Sarnıcı'nın yönetimi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Sarnıç ziyarete kapalı. Durumdan habersiz olan birçok turist ise mağdur oldu. NTV ekibinden Beyza Nur Özer Sarnıcı'nın önünde gelişmeleri takip etti.
4: İstanbul'un en önemli tarihi yapılarından biri olan Yerebatan Sarnıcı'nda yeni bir döneme girildi. Aslında uzun süredir mülkiyet tartışmalarının merkezinde yer alıyordu. Bugün itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü yönetimine geçildi Yerebatan Sarnıcı'nda. Tabii her gün binlerce, yılda milyonlarca ziyaretçi tarafından ziyaret ediliyor bu tarihi nokta. Yerebatan Sarnıcı dolayısıyla da bugün kapalı olduğunu bilmeyen turistler, kapandığını bilmeyen turistler kapıda yoğunluk oluşturdu. Tabii hepsinin akıllarında bir soru, ne zaman açılacak, ne zaman ziyaret edeceğiz diyenler var. Özellikle de yabancı turistler çoğunlukta. Ancak henüz tekrar ziyarete açılış tarihi de belli değil. 2022'de tamamlanmıştı restorasyon ve 10 milyondan fazla kişi ziyaret etti restorasyondan sonra. 18 Nisan'dan itibarense yerli turistler için 1 lira oldu ve 1,5 ayda 500 bin kişi ziyaret etti Yerebatan Sarnıcı'nı. Tabii bu sabah hem yerli hem yabancı turistler bu duvarlara asılan tebligatla birlikte ziyarete bir süreliğine kapandığını görmüş oldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçti yönetimi tarihi Sarnıcı'nın. Ancak henüz kesin bir bilgi yok tekrar ziyarete ne zaman açılacağına dair. Yerebatan Sarnıcı'nın mülkiyetiyle ilgili tartışma aslında aylardır devam ediyordu. Vakıflar Genel Müdürlüğü yapının vakıf kökenli eser niteliğinde olduğunu savunarak 5737 sayılı Vakıflar Kanunu kapsamında kendi adına tescil işlemi gerçekleştirdi. Sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu işleme itiraz etti. Ve belediye kendilerine önceden resmi bir tebligat yapılmadığını ve mülkiyet değişikliğinin hukuki dayanağının tartışmalı olduğunu savundu ve bunun üzerine konu yargıya taşınmıştı. Ancak sürecin önemli dönemeçlerinden biri İstanbul 8. İdare Mahkemesi'nin verdiği yürütmeyi durdurma kararı olmuştu. Ardındansa yargı süreci devam etti ve işlem geçici olarak durduruldu ve İBB yönetimi devam etti Yerebatan Sarnıcı'nda. Ancak son verilen karar yönetimin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçmesi yönündeydi ve şu an için buradaki görevliler de ne zaman tekrar ziyarete açılacağını bilmediklerini belirtiyorlar. Tabii Vakıflar Genel Müdürlüğü bu konu hakkında da ziyarete tekrar ne zaman açılacağını açıklayacaktır.
5: NTV Radyo.
2: İstanbul'da rüzgar hafif, hava güneşli. Sıcaklık 28 derece. Marmara bölgesi genelinde güneşli bir hava var ancak Edirne ve Kırklareli'ye kısa süre yağmur yağacak. Bursa 32 derece. İç Anadolu'nun büyük bölümünde öğleden sonra gök gürültülü kuvvetli sağanak var. Ankara 26 derece. Ege'de lodos sert ve sıcak esiyor. İzmir'de gölgede sıcaklık 31 derece. Güneşin altı ise 40 dereceye yakın. Akdeniz'de de lodos sıcak ve nemli esiyor. Antalya'da %80'lere ulaşan bağıl nem havayı bunaltıcı kılıyor. Adana 29 derece. Karadeniz'de Kastamonu, Çorum, Amasya kesiminde öğleden sonra yağış şiddetli. Samsun 24 derece. Doğuda Erzincan, Erzurum bölümünde kuvvetli yağış ve yıldırımlar oluşabilir. Güneydoğu'da ise Diyarbakır'da yağış bekleniyor. Erzurum 20, Gaziantep 30 derece.
5: Hava durumu. NTV Radyo Arşivinden.

0: Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Bir Raymond Chandler kitabı ile huzurunuza geliyoruz. Elveda güzelim, farewell my lovely. Biliyorsunuz bunlar bir süredir yayınlanıyor, bizi çok mutlu ediyor. Bir kere daha bir başka yayın evinden yayınlama girişiminde bulunulmuştu ama onun da başında Ahmet Ümit vardı editör olarak. Yerde kalmıştı ne yazık ki. Şimdi Everest fevkalade kararlı görünüyor. Biz de kendilerine teşekkür ediyoruz Chandler seven insanlar olarak. Yazarın bütün eserleri Türkçe'ye çevrilecek. Zaten fazla değil sayıları, dolayısıyla bir zorluk da çekmezler yani tamamlamakta. Sonra da sanıyorum da Dashiell Hammett'leri de bitirecekler. Doğrusu Hardboiled sevenler için özellikle Dashiell Hammett sanki daha farklı gibi gelir hep bana. Raymond Chandler'ın bende yani yeri daha farklıdır ve Philip Marlowe'un da karakter olarak çok güzel bir kapağı var. Ama mesela benim Philip Marlowe'um bu kapaktaki insan değil. Daha farklı bir Philip Marlowe düşünüyorum. Ama buna da şaşmamak lazım. Çünkü belki de kitapları okumadan önce filmleri görmüştük. Benim aklımda her şeye rağmen sanki Humphrey Bogart'ın oynadığı Marlowe'lar başka bir insanmış gibi hep Robert Mitchum'un yüzüyle kalmıştır. Yani benim Philip Marlowe çehrem Robert Mitchum'un yüzü. Efendim Ahmet Ümit bir giriş yazıyor bu kitapların hepsine. Bu sefer de yazmış ve kitap arkasındaki yazıda da ondan alınma bir paragraf var. Ahmet Ümit imzalı bir paragraf. Dev iriliğinde bir adam, kıdemli bir gangster. Hapisten yeni çıkmış, sevdiği kadını arıyor. Bir bataklıkta bulduğu, bir bataklıkta bırakıp hapse girdiği kadın. Hasretini uzun hapishane gecelerine katık ettiği eski sevgilisini. Öldürmek için değil, hala kadına aşık olduğu için. Elbette gergin, sabırsız ve öfke dolu. Hiç kuşkusuz yolu dedektifimiz Philip Marlowe'la kesişecek. Dedektifimiz önce bu işe pek sıcak bakmasa da ister istemez kendini olayların ortasında bulacak. Çünkü bu aşk hikayesinin derinliklerinde başka entrikalar olduğunu fark edecek. Kadim entrikalar, insanoğlunun ahlaksızlığı, deva bulmaz bencilliği, keskin acımasızlığı. Everest'ten çıktı Sinan Fişek çevirisi, bir Raymond Chandler. Gerçekten bütün Chandler kitaplarında olduğu gibi ilginç karakterler var. Ama doğrusu bence bütün bu karakterler içinde en ilginç olanı, en örnek olanı, örnek karakter olanı Marlowe'un kendisidir. Çünkü Marlowe sonradan başka şekillerde, başka polisiye janrlarında da göreceğimiz bazı polisler gibi, sevdiğimiz bazı polisler gibi gerçekten adalet tarafındadır, adaletten yanadır. Biraz haddini neredeyse aşmış diyeceğim bir sadakat duygusu vardır. Başını insanlar uğruna derde sokmaktan da çekinmez. Tabii bunlar da sonuçta o kişinin sağlığı açısından fevkalade faydalı özellikler olmuyor.

Elveda Güzelim ilk kez 1940'da yayımlandı. Raymond Chandler serisinin 3. kitabı. Everest Chandler kitaplarını Ahmet Ümit editörlüğünde sunuyor. Marlowe'dan bahsetmiştik. Gene de bahsetmek isteriz ama önce isterseniz kitabın gizlerini ele vermeyecek bir özetini yapalım. Adamımız Philip Marlowe, yani ona bir şey getirmeyecek, çok da önemi olmayan bir davayla öylesine uğraşıyor. Derken eski gangster Moose Malloy ile karşılaşıyor. Bu Moose Malloy dev irliğindeki adam işte. Bir gece kulübüne giriyor. Eski sevgilisini arıyor orada. Bir de tabii döneme özgü bir ırk ayrımı da var. Ve bu Malloy'un şimdi Afrikalı Amerikalı dediğimiz siyah devrilere muamelesinden, hitabından da çok net bir şekilde anlaşılıyor. Yani Marsık, ki bunu sanıyorum Can Yücel kullanmıştı ilk kez Nigger ya da Negro için. Boncuk diyor. Ve yani adamdan saymıyor açıkçası. Bu da zaten hemen hemen herkes tarafından benimsenmiş bir tavra benziyor bu kitap itibariyle. Sahip değiştirmiş. Kız orada yok artık. Onun aradığı kız, sevgilisi şarkıcı Velma Valento. Marsıkların elinde kulüp şu anda ve sonunda müdürü öldürüyor ve kaçıyor. Marlowe da bu olayı izlemeye karar veriyor. Her zamanki gibi polisler burnunu sokmamasını tembih ettikleri halde ve kulübün eski sahibinin dul eşini buluyor. Kadın ona Velma'nın öldüğünü söylüyor. Ama Marlowe o odadan çıktığı zaman evde Velma olduğunu tahmin ettiği birinin bir fotoğrafını buluyor. Derken Lindsay Marriott diye bir adam giriyor işin içine. Çünkü soygunda çok ender rastlanan bir kolye çalınmış. Sonra da adamlar makul bir para istemişler onu geri vermek için. İşte akşam gidecekmiş, kolyeyi götürecekmiş. Sen de gel benimle diyor. Marlowe'un kafasında biraz alarm zilleri çalıyor. Çalmıyor değil ama gene de dayanamıyor. Gidiyor, eşlik ediyor ona. Ve bundan sonra da olaylar biraz daha hızlanıyor diyelim. Yani böyle olay olay, çünkü kitabı özetlersek okumamızın bir anlamı kalmaz, zevki de kalmaz açıkçası. Ama belki şahıslardan söz edebiliriz. Kimlerle karşılaşacağımızdan, karakter olarak genç ve güzel bir hanım, zengin, ihtiyar bir adamın karısı Mrs. Lewin Lockridge Grail var. Bahsi geçen kolyenin sahibesi. Ondan sonra eşi var tabii. Sonra Jules Amthor diye bir psişik özellikleri olan birisi var. Bir Henry Erdon diye, babası polislik yapmış. Çok namuslu bir polismiş babası. Bir kız var. Yani Hollywood ve Los Angeles'in diğer süslü püslü kadınlarını andırmayan temiz ve güzel. Ve daha da başka giren çıkan karakterler, ikinci karakterler. Bir polisimiz var. Her zamanki polislerden epeyce farklı. Bazı polisler var. Her zamanki polislere benziyorlar. Yani eğer Philip Marlowe seviyorsanız, Raymond Chandler seviyorsanız büyük bir zevkle okuyacağınızdan eminim diyeyim biraz büyük konuşarak. Ama daha önce okuduğunuzda İngilizcesini ya da Türkçesini, çünkü çıkmıştı Türkçeleri çok yıllar önce. Yani hepsini bir arada bulundurmak için bile alınabilir. Bir Raymond Chandler sahibi olmak her zaman iyi bir şeydi.

Raymond Chandler deyince Los Angeles'ı düşünmemek, söz etmemek mümkün değil. Çünkü 20'li yaşlarından 50'li yaşlarına kadar burada yaşadı. Ama hiçbir yerde uzun süre kalmadı. Pek çok sayıda yer kiraladı. Çok para kazandığı sıralarda bile önce petrol işinde, daha sonra da yazarlıktan. Evleri hep kaldığı yerler hep mütevazı kaldı. Sonra da bir süre Paramount'ta çalıştı. Billy Wilder'la Noir klasikleri Double Indemnity, çifte tazminat üzerinde. Çok güzel bir film noir ambiyansı tutturur. Hollywood'u ve Los Angeles'ı ve oranın insanlığını çok iyi anlatır. Onları biraz insanlık katmaya çalışır. Çünkü bunlar yapay ve katı insanlardır. Şehri çok iyi anlatır. Yani mekanına hakim bir yazardır. Bazen bazı İsveçli yazarlardan, bazı İskandinav yazarlardan bahsediyorduk. Yani mekanlara da bir karakter kazandırıyorlar. Yaşayan bir unsur haline getiriyorlar hikayenin diye. Raymond Chandler de böyle birisi ve onun mekanı da Los Angeles. Ama biraz da Marlowe'dan söz edelim. Çünkü film uyarlamalarını da hatırlatmak istiyorum. Marlowe, Santa Rosa, Kaliforniya'da doğdu. Ve o edebiyatın ya da filmlerin gerçeklere, olgulara uygun olmak zorunda kalmamış dünyasında. 1933'te 33 yaşındaydı. 1953'te 42 yaşında. 1958'de de 43,5 yaşında. En azından Bill Hankin öyle söylüyor. Tabii ki Los Angeles'te yaşıyordu. Tek başına bir dedektiflik bürosu vardı. O büroyu yürütüyordu, o büronun işlerini yapıyordu. Pek de yani mütevazıdan da öte hafif kutipiyoz bile denebilecek bir bürosu vardır. Biraz parasızlıktan, daha çok aldırmadığından. Aslında gerçekten de bir özel dedektifin, hafiyenin mükemmel bir örneğidir. Yani olursa bu kadar olur diye düşünürsünüz. Çünkü üniversite mezunu, boylu boşludur. Kendi başının içerisine bakabilecek bir çocuktur yani. Kahverengi gözleri ve saçları vardır. Saçları hafif kırlaşmaya başlamıştır. İçki sever, kadınları sever, tek başına çalışmayı sever. Yazıhanesi Los Angeles merkezinde Cahuenga binasının 6. katındadır. Orada oturup düşüncelere daldığı zaman ya da hafif bazen kafayı bulduğu da olabiliyor tabii. Yandan gelen daktilo seslerini de dinler. Onları da ekmeğine katık eder. Daha önce Los Angeles savcısı Taggart Wilde'ın yanında çalışıyormuş. Ama söz dinleyen ve boyun eğen birisi olmadığı için kovulmuş. Aslında hayatta onu en fazla ilgilendiren şeyin kitaplardan alınma, şampiyonluk kazandıran satranç oyunlarına oynamak olduğunu söyler ama biz biliyoruz ki en büyük zevki cinayetleri çözmekten ve cinayetlere ilişkin suçları çözmekten alıyor. Ve adalet yanlısı bir insan olduğu için yani 3 davayı, 3 olayı parayla çözüyorsa 3 tanesini de bedavaya çözüyor. Bir de böyle bir durum var. Hatta bir kitapta hangisi olduğunu söylemeyelim. Suçlu akli sorunları olduğu, zihinsel sorunları olduğu için suçlunun onu öldürmeye bile çalışmış olsa kardeşine 3 gün süre verir, onu bir akıl hastalıkları hastanesine yatırsın diye.

Evet, kitabımız Elveda Güzelim, Farewell My Lovely. Raymond Chandler yazdı, Sinan Fişek çevirdi, Everest'ten çıktı. Ayrıca çok rahatlıkla okuyacağınız bir çeviri, Sinan Fişek'in çevirisi. Böylece çoğu polisiyenin başına musallat olan kötü çeviri illetinden kesinlikle uzakta kalacaksınız, bunu söyleyebiliriz. Alfred A. Knopf yayın evinden 1940 yılında çıktı. Ondan önce The Big Sleep'i yazmıştı Üstad, Büyük Uyku. Ondan sonra da The High Window, Yüksek Pencere'yi yazdı. Şimdi madem bizim gözümüzün önüne Robert Mitchum geliyor, nasıl başladı bu iş onu da söyleyelim. Aslında hikayelerini yazmaya Maske dergisinde başlamıştı. Muhtelif isimlerle daha kendini bulamadan dedektifimiz. Dalmas, Carmody, Mallory gibi isimlerle. Sonra bunlar bir araya getirildi. Ciltler halinde toplandı. Yeniden basıldı. İşte bu o sırada da hepsinin adı Philip Marlowe olarak değiştirilmişti zaten. Dick Powell var tabii Marlowe'lar arasında. Double Indemnity, Çifte Tazminat 1944 yapımı Paramount için geri çevirmişler onu. Çünkü Billy Wilder demiş ki yani insanlar onu şarkı söyleyip dans eden böyle hafif filmlerin oyuncusu olarak hatırlar. Ama Murder My Sweet'te Marlowe rolünü aldı Powell ve daha önce de böyle rollerde hiç oynamadığı için kimsenin bir beklentisi olmamasının faydasını gördü. Ama sonra kimler oynadı bakıyoruz. Murder My Sweet'te Dick Powell, Edward Dimitrik yönetmiş. The Big Sleep'te önce Humphrey Bogart oynadı. Lauren Bacall'la birlikte. Bu da gerçekten efsanevi bir filmdir. Çünkü Howard Hawks'un yönettiği To Have or Have Not'la Bogart ve Bacall neredeyse efsane olmuşlardı. Sonra yeniden bir araya gelsinler istendi ve bu da The Big Sleep'le oldu. Ama The Big Sleep uzun yıllar sonra bu sefer de Robert Mitchum'la, Philip Marlowe rolünde Robert Mitchum'la çevrildi. Belki yaşım mı daha müsaitti acaba? Ben yani daha etkilenecek bir yaşta mı gördüm acaba Robert Mitchum'u bilemiyorum. Ama Farewell My Lovely'de de o oynamıştı. Bu kitabı okurken de hep gözümün önüne o geldi. The Big Sleep'te olduğu gibi. Bir de tabii Elliot Gould var. Bir başka Philip Marlowe. O da Robert Altman'ın yönettiği The Long Goodbye, Uzun Veda'da ki o da Everest'ten çıkacak. Sunucunuz çeviriyi bitirmeyi becerirse. Bir de unutmadan onu da söyleyelim. Marlowe da The Little Sister'ın uyarlamasında James Garner oynamıştı. Philip Marlowe. Yani sadece film değil, televizyon ve radyo uyarlamaları da çok sayıda olan, çok sevilen bir karakterdir. Biz de kendisini severiz. Umarız siz de seviyorsunuzdur. Elveda Güzelim, Farewell My Lovely, Raymond Chandler, Sinan Fişek, Everest yayınları. Başka bir yazarla, başka bir eserle yeniden birlikte olmak umuduyla. Hoşçakalın efendim.

0: NTV Radyo Arşivinden Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay. NTV Radyo.
1: Mutlu geceler. Saatlerimiz gece 2'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El-Burhan'ı kabul etti. Görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, bu görüşme sonrası ise Hollanda Başbakanı Rob Jetten'le de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan o görüşmede Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine yönelik mesajlar verdi.
2: Onur kıtası! Selam! Dur!
3: Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El-Burhan Ankara'daydı. Burhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe'de resmi törenle karşılandı. Daha sonra Erdoğan'la Burhan baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan da açıklama geldi. Buna göre görüşmede Türkiye-Sudan ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Sudan'da akan kanın durması için gayretlerini sürdürdüğünü ifade etti. İki ülke arasındaki ilişkileri ticaret, tarım, enerji ve savunma başta olmak üzere birçok alanda geliştirmek için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Bu görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rob Jetten'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Hollanda ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konular masaya yatırıldı. Erdoğan görüşmede Jetten'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti. Hollanda ile yeni dönemde de diyalog ve işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti. Erdoğan jeopolitik gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin daha kapsamlı, kurumsal ve çok boyutlu bir ortaklık çerçevesinde ele alınmasının gereğini ortaya koyduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Gazze ve Batı Şeria'daki gelişmelere de işaret ederek bölgeye kalıcı barışın getirilmesine yönelik gayretlere Hollanda'nın desteğinin önemli olduğunu belirtti. Ve asla bizim
1: Cumhurbaşkanı'nın temasları bu şekildeydi. Erdoğan bugün Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la da telefon görüşmesi yaptı. O görüşmeye ilişkin açıklamada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan geldi. Görüşmede Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşme süreci ele alındı. Cumhurbaşkanı Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşmenin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla sürdüğünü ifade etti. Türkiye'nin bölgede barış ve istikrar için gayret gösterdiğini ve bu doğrultuda atılacak adımları her zaman destekleyeceğini söyledi. Görüşmede Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmiş Kurban Bayramı'nı da tebrik etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası meclis grup toplantısında kimin konuşacağı tartışma konusuydu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel grup toplantısında kürsüye çıktı. Hem mutlak butlan kararına hem de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Özel kurultay çağrısını da tekrar etti.
4: Bir siyasi partinin genel başkanı ikili yarışla değişti. O görevi bırakabilseydi, bırakmayı bilseydi madalyası daha büyük olacaktı.
5: CHP Grup Başkanı Özgür Özel mutlak butlan kararıyla ilgili ilk kez meclis grup toplantısında konuştu. İsim vermedi ama eleştirilerinin hedefinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Kurultay çağrısını da yineledi.
4: Hızla çözeceğiz ama maalesef şu anda iki tane Cumhuriyet Halk Partisi görüntüsü var. En kısa zamanda milletin talebi olan, partinin talebi olan, partilinin talebi olan kurultay yapılırsa bu defter kapanır, önümüze bakılır, iktidara yürünür.
5: Özel ve ekibi kurultay için delegelerden imza toplamaya başladı. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ise kurultayda oy kullanan tüm delegelerle birinci derece yakınlarının masak raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtları ilgili kurumlardan talep edilmişti.
4: Rakam hızla 800'ü aşıp 1000'e doğru ilerlerken bir soruşturma haberi daha. Aklınca gözdağı verecek. Elinizden geleni ardına koymayın. Delegelerin hesapları ortada. Yakınlarının hesapları ortada.
5: CHP'nin grup toplantısına katılım oldukça yoğundu. Eski ve yeni birçok partili ve yüzü aşkın milletvekili salondaydı.
1: Bu arada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da A takımını belirledi. Kılıçdaroğlu Merkez Yürütme Kurulu'nda 18 kişiyle çalışacak. Parti sözcüsü de Müslüm Sarı oldu. Sarı gazetecilerin kurultayla ilgili sorusunu da yanıtladı. İhtiyati tedbir kararı varken kurultay yapılması mümkün değil. İmza toplayanlar da bunu biliyor dedi.
5: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A takımını belirledi. MYK 18 kişiden oluşacak parti sözcüsü Müslüm Sarı oldu.
6: Yurt içi örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Orhan Sarıbal. İdari ve mali işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu görevlendirildi. Ekonomi politikaları, dış politika ve hukuk ve seçim işleri birimleri. Bu üç birim doğrudan doğruya Genel Başkan'a bağlı kurullar tarafından yürütülecek.
5: CHP Genel Sekreteri İzmir Milletvekili Rifat Turuntay Nalbantoğlu, parti sözcüsü Müslüm Sarı yerel yönetimlerden sorumlu olacak. Eski İstanbul İl Başkanı Cemal Can Polat, eski vekil Berhan Şimşek ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İl Gezdi de Kılıçdaroğlu'nun ekibinde.
6: Eski MYK'da yani çok fazla arkadaşımız yok. Üçte ikisi yeni arkadaşlarımızdan oluşuyor.
5: CHP sözcüsü Sarı'ya Özgür Özel cephesinin olağanüstü kurultay için delegelerden imza toplaması da soruldu.
6: Yani mevcut hukuki durumda hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın kurultay yapma şansı yok. İlgili bölge idare mahkemesinin vermiş olduğu bir karar var ve bu karar ihtiyati tedbirle verilmiş olan bir karar ve kesinleşmemiş olan bir karar. Çünkü Yargıtay aşaması var.
5: Sarı mecliste Kılıçdaroğlu aleyhine atılan sloganlarla ilgili gerekli işlemlerin yapılacağını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun ne zaman grup toplantısı yapacağının ise henüz kesinleşmediğini aktardı. Peki Kılıçdaroğlu özelle görüşme planlıyor mu?
6: Kemal Bey herkesle görüşür. Bizim kırmızı çizgimiz partinin kurumsal kimliği.
1: CHP'de yaşananlarla ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de konuştu. Bahçeli olanların CHP'ye yakışmadığını söyledi. Mesele hukuk zemininden ve siyasi rekabetten uzaklaşmamalı, olaylar sokağa taşırılmamalı dedi. Bahçeli Yargıtay'ın da hızla karar vermesi gerektiğini belirtti.
7: Yaşanan gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir.
8: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de mutlak butlan kararı sonrası süreci bu sözlerle değerlendirdi. Olaylar sokağa taşmamalı, Yargıtay'da hızla karar vermeli dedi.
7: Yargıtay, konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Geldiğimiz noktada bölünmüş bir Cumhuriyet Halk Partisi algısı oluşturulmaya çalışıldığına şahit olunmaktadır. Unutulmamalı ki yaşanan bölgesel gelişmeler ve terörsüz Türkiye sürecinde ortak akıl ve güçlü siyasal kurumlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulacaktır.
8: Bahçeli, belediyelere yönelik soruşturmaları da hatırlatarak CHP'ye arınma çağrısı yaptı.
7: Cumhuriyet Halk Partisi her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı, toplumun hassasiyetlerini gözeterek arınmalı ve durulmalıdır. Bölgemiz bir ateş çemberinin içerisindeyken Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir gündem yansılaması içerisinde patinaj yapmasının kimseye faydası olmayacaktır.
1: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakıran, CHP'deki son duruma ilişkin konuştu. Yargıtay derhal toplanarak bu garabete bir son vermeli, Türkiye'de demokratik ve sivil yaşamın önünü açmalıdır dedi.
9: İstinaf Mahkemesi'nin verdiği karar yalnızca bir siyasi partiyi değil, tüm siyaset ve sivil toplum alanını derinden tehdit etmektedir. Yargıtay derhal toplanarak bu garabete bir son vermeli. CHP içindeki her aktörü, her söylediğinin sonuçlarını düşünmeye davet ediyoruz. Siyaset bugünün öfkesiyle değil, yarının yüzleşmesiyle yapılır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu fırtınadan bütünlükte çıkarak gemiyi limana yanaştırmasını temenni ediyoruz. Bir uyarı yapmak istiyoruz. Bu yaşananlar barış sürecinde atılması gereken adımları gölgeleyecek iç gerilimi yaratır. Bu da yarar değil, zarar verir. Umarım bu durumu herkes doğru okur.
1: Dış haberlere de bakalım. ABD ile İran arasındaki görüşmeler sekteye uğradı. Bu iddia hem İran hem ABD basınında yer almıştı. ABD Başkanı Donald Trump taraflar arasındaki mesaj alışverişinin kesintisiz devam ettiğini belirtti. Diğer yandan Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'ne bilgilendirme konuşması yaptı. Onun da gündeminde İran vardı.
10: Müzakereler aralıksız sürüyor. İran öyle ya da böyle bir anlaşma yapmalı. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'la mesaj alışverişinin kesildiği iddialarına bu yanıtı verdi. Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden konuya dair bir paylaşım yaptı. Amerikan medyasını hedef alan Trump, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Aramızdaki görüşmeler 4 gün önce, 3 gün önce, 2 gün önce, dün ve bugün de dahil aralıksız devam etmektedir dedi. Trump, İran yönetimine artık öyle ya da böyle bir anlaşma yapmanın zamanı geldi şeklinde çağrıda bulundu. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun gündeminde de İran vardı. Rubio, Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'ne yaptığı bilgilendirme konuşmasında İran'la süren görüşmelerin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yardımcı olabileceğini belirtti. Rubio, müzakerelerin Tahran'ın nükleer programı ile ilgili konuları da içereceğini bildirdi.
11: Ülkelerindeki zenginleştirme faaliyetlerine ciddi ve uzun vadeli sınırlamalar getirilmesi veya bunların iptal edilmesi konusunda anlaşmaya varmak zorundalar.
10: Rubio, İran'la yakın sürede bir anlaşmaya varılabileceğini sözlerine ekledi. İran basınından da Tahran-Washington arasında mesaj alışverişinin birkaç gündür kesintiye uğradığına yönelik açıklamalar var. Fars Haber Ajansı'nın paylaştığı habere göre İran-Amerika arasında mesaj alışverişi durdu. Taraflar arasındaki son temasın Lübnan'a yönelik saldırılarla ilgili olduğu aktarıldı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi ise Körfez ülkelerindeki temaslarını sürdürüyor. Grossi ilk olarak Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile bir araya geldi. Doha'da gerçekleşen görüşmede Katar'la ajans arasındaki işbirliğinin yanı sıra İran nükleer programı müzakerelerine ilişkin son gelişmeler ele alındı. Grossi daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti. Geçtiğimiz ay Barakah nükleer santraline insansız hava aracıyla düzenlenen saldırı sonrası bilgilendirme yaptı. Santraldeki onarım çalışmalarının tamamlanması için temasların sürdüğünü söyledi. İran'la müzakereler konusunda da konuşan Grossi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran'la yapılabilecek herhangi bir nükleer anlaşmada kilit rol oynayabileceğini sözlerine ekledi.
1: Bu arada Körfez'de gerilim bir kez daha tırmandı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı aşmaya çalışan Botswana bayraklı bir gemiyi vurduklarını duyurdu. İran'ın Hürmüz'de bulunan Keşm Adası'nda da patlama seslerinin duyulması sonrası Kuveyt'e yeni bir dalga hava saldırısı düzenlendi. Bahreyn'de de yine aynı şekilde uyarı sirenleri çaldı. Yeni gelişme. CENTCOM yaptığı açıklamada Botswana bayraklı tankerin Harg Adası'na doğru yol aldığını duyurdu. Uygulanan abluka kapsamında dur ihtarına uymayan tankere hava saldırısı düzenlendiği belirtildi. Bir ABD savaş uçağının geminin makine dairesini hedef aldığı ifade edildi. Böylece tankerin İran'a ulaşmasının engellendiği bilgisi de paylaşıldı. Bundan saatler sonra Amerika Birleşik Devletleri İran'ın Keşm Adası'na saldırıda bulundu. Aynı saatlerde Kuveyt ordusundan da açıklama geldi. Hava savunma sistemlerinin düşman insansız hava araçları ve füzelerine karşı harekete geçtiği belirtildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırısına karşılık Kuveyt'te Amerikan güçlerine ev sahipliği yapan askeri üsleri füzelerle hedef aldığını duyurdu. Bahreyn'de de sirenlerin çalması üzerine yetkililer halka en yakın güvenli yere gitme çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Singapur'a resmi ziyarette bulundu. Ziyareti sırasında Bloomberg televizyonuna değerlendirmelerde bulunan Fidan 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine ABD Başkanı Donald Trump'ın katılmayı planladığını söyledi.
5: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur'a resmi ziyareti sırasında Bloomberg televizyonuna değerlendirmelerde bulundu. Fidan, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine ABD Başkanı Donald Trump'ın katılmayı planladığını söyledi. Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay Trump'la birçok kez telefonda görüştüğünü belirtti. Trump'ın her seferinde zirveye katılacağını belirttiğini aktardı. Dışişleri Bakanı, ABD'nin ittifaka bağlılığını sürdürdüğünü de açıkladı. Washington'ın savunma harcamalarını artırmalarına yönelik yaptığı baskılar sonucu Avrupalıların gerekli adımları attıklarını söyledi. Fidan, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a yönelik saldırılarının da ABD ve İran arasındaki müzakere çabasını baltalayabilecek önemli risk olarak gördüklerini aktardı. Dışişleri Bakanı resmi ziyaret kapsamında Singapur'un başkentinde Başbakan Lawrence Wong tarafından kabul edildi. Fidan'ın sonraki teması ise Singapurlu mevkidaşı Vivian Balakrishnan'la oldu. Dışişleri Bakanı Fidan, Singapur İçişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlikten Sorumlu Koordinatör Bakan Kasivis Vanatan Shanmugam'la da bir araya geldi. Fidan, The International Institute for Strategic Studies isimli düşünce kuruluşu tarafından düzenlenen etkinliğe de katıldı. Dışişleri Bakanı'nın sonraki durağı Endonezya olacak.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin aralarında Türkiye'nin de olduğu Avrupa'daki 6 NATO ülkesinde nükleer varlığı bulunuyor. İngiliz Financial Times gazetesi nükleer bomba atabilen savaş uçaklarına ev sahipliği yapan ülkelerin sayısının artırılabileceğini yazdı. Gazeteye göre Beyaz Saray müttefikleri güvenlik endişelerini gidermek için konuyu değerlendiriyor.
8: Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'daki nükleer silahlarını genişletebilir. İngiliz The Financial Times gazetesi, Washington'ın NATO üyesi başka Avrupa ülkelerine nükleer bomba atabilen bombardıman uçağı konuşlandırmaya açık olduğunu yazdı. Gazeteye göre bu konu Beyaz Saray'da tartışılıyor. Halen 6 Avrupa ülkesi Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer bombardıman uçaklarına ev sahipliği yapıyor. Amerikan yönetimi Avrupa'daki nükleer varlığını genişletme kararı alırsa, daha fazla ülkeye nükleer saldırıda kullanılabilecek Amerikan savaş uçağı konuşlandırılacak. NATO'nun doğu kanadındaki Polonya ve bazı Baltık ülkeleri bu üslere ev sahipliği yapmaya hevesli. Polonyalı yetkinler nükleer silahlara ev sahipliği yapmak istediklerini kamuoyu önünde dile getirmişti. NATO'nun nükleer paylaşım programında Almanya, Belçika, Hollanda, İngiltere ve İtalya'nın yanı sıra Türkiye de yer alıyor. Bu ülkeler Amerika Birleşik Devletleri'nin ileri konuşlandırılmış nükleer bombalarını barındırmak üzere onaylanmış müttefikler olarak kabul ediliyor. Soğuk Savaş sırasında hazırlanan bu düzenleme, nükleer silaha sahip olmayan NATO müttefiklerine nükleer silah edinmeden güvenliklerini garanti altına almanın yolu olarak sunuldu. Avrupa ülkelerine konuşlandırılan Amerikan nükleer silahları Amerikan askerleri tarafından korunuyor. Müttefik ülkelerin F-35, F-15 ve Tornado jetlerini kullanan hava grupları tatbikatlara ve görevlere katılmak üzere eğitiliyor. Amerikan yönetimi tarafından yetkilendirildiğinde bombaları konuşlandırıyor. Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupalı müttefikleri arasında sıkıntılar yaşanıyor. İran savaşına destek vermeyen müttefiklerini cezalandırmaktan söz eden Trump, geçen ay Almanya'dan 5000 asker çekeceğini duyurdu. Ancak ardından Polonya'ya 5000 asker gönderileceği ilan edildi. Nükleer genişleme hamlesi, Amerikan yönetiminin Avrupalı müttefiklerin endişelerini giderme çabası olarak değerlendiriliyor. Karar alınırsa, Washington'ın Avrupa'ya konvansiyonel askeri desteğinin azalması, güvenlik garantilerinin zayıflayacağı anlamına gelmiyor mesajı verilecek.
1: Piyasalarda gözler Washington-Tahran hattındaki müzakerelerde. Küresel piyasalar ABD-İran arasındaki çelişkili açıklamalarla dalgalandı.
8: Piyasalarda Amerika Birleşik Devletleri-İran müzakerelerine ilişkin belirsizlik fiyatlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran müzakereleri ve Lübnan'a ilişkin iyimser açıklamaları İran ve İsrail'den gelen açıklamalarda çelişti. Hisse senetleri, Amerika Birleşik Devletleri İran müzakerelerine ilişkin belirsiz açıklamalar ve yapay zeka raddesinin duraklamasıyla geriledi. Mevcut ateşkesin uzatılıp uzatılmayacağına ve Hürmüz Boğazı üzerinden enerji akışının geleceğine ilişkin belirsizlik, petrol fiyatlarında dalgalanmaya neden oluyor. İran'ın müzakerelerin dondurulduğunu duyurmasının ardından fiyatlar %4 yükselişte 95 dolara kadar çıkmıştı. Brent petrolde son bir ayın en büyük yükselişinin ardından yatay seyir hakim. Trump'ın müzakerelerin sürdüğünü söylemesinin ardından altın fiyatları yükseldi. 4400 dolarda seviyelere kadar gerileyen ons altın yeniden 4500 dolara geçti. İçeride gram altın ise 6700 liralı seviyeleri aştı.
1: Yurda dönelim. Gümüşhane'den kadın cinayeti haberi geldi. 26 yaşındaki Arzu Pekin'i eşi darp ederek öldürdü.
10: Eşinin saldırısına uğradı. Müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 26 yaşındaki Arzu Pekin cinayet kurbanı oldu. Arzu ve Halis Pekin çifti Gümüşhane'nin Torul ilçesinde yaşıyordu. İkili arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Halis Pekin eşine odunla saldırdı. Evden yükselen sesleri duyan komşuları jandarmaya ihbarda bulundu. Ekipler harekete geçti. 26 yaşındaki Arzu Pekin'i ağır yaralı halde buldular. Hastaneye kaldırılan kadın müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. Kamyoneti Gümüşhane-Trabzon yolu üzerinde terk edilmiş halde bulundu. Halis Pekin'i arama çalışmaları sürüyor.
1: Mersin'de 3 çocuk 4 kişinin öldüğü kazada sürücünün 50 km hız sınırı olan yolda 149 km hızla ilerlediği tespit edildi. Asli kusurlu bulunan sürücü için 22 yıla kadar hapis istendi.
8: Gaz pedalına sonuna kadar bastı, hız sınırını 3 kat aştı. 4 kişinin ölümüne neden olan sürücüye ölen her kişi için 5,5 yıl ceza talep edildi. Olay Mersin'de 2 Şubat'ta meydana geldi. Sürücü Melis Koç'un kullandığı cip yaya geçidinde bekleyenlerin arasına daldı. Kazada 15 yaşındaki ikizler Kübra ve Büşra Güney ile kuzenleri Necla Öztürk ve Zehra Serdin Atak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma tamamlandı. Raporda 25 yaşındaki Melis Koç'un asli kusurlu, yayaların kusursuz oldukları belirtildi. Sürücü Koç'un 50 km hız sınırı olan karayolunda yaklaşık 149 km hızla gittiği vurgulandı. Ayrıca gaz pedalının %99 açık olduğu ve çarpmadan 2 saniye önce frene bastığı tespit edildi. Sürücü ifadesinde kimseye çarpmadın, tır sıkıştırdı demişti. Ancak bilirkişi raporu bu ifadeyi yalanladı. Aracın önce kaldırıma, ardından direk ve ağaca, son olarak da tıra çarptığı belirlendi. İddianamede sürücü Melis Koç için birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan toplam 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
1: Karadeniz bölgesinde son günlerdeki yağışların ardından birçok noktada heyelan meydana geldi. Giresun'da risk altındaki 33 ev boşaltıldı. Sinop'ta ise yola düşen dev kayalar ulaşımı aksattı.
5: Yağışlar heyelana neden oldu. Yollar zarar gördü. Çok sayıda ev risk altında kaldı. Giresun'da 33 ev tahliye edildi. Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Bayındır köyünde yağışların ardından birçok noktada heyelan meydana geldi. AFAD bölgede saha incelemesi yaptı. Ciddi risklerle karşılaşıldı. Bayındır köyünde 16, Kovanlık beldesinde 11, Soğuk Su mahallesinde 6 olmak üzere toplam 33 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Bölgede AFAD ekiplerinin ölçüm ve etüt çalışmaları sürüyor. İnceleme sonuçlarına göre yeni tedbirlerin alınabileceği açıklandı. Sinop'un Ayancık ilçesinde de heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintileri yola düştü. Gece saatleri olması

0: yolcu vardı. 8 kişinin öldüğü otobüsün araç takip sistemi kapalı çıktı. Denizli'deki kazayla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı firmayı yakın markaj aldı. Hem araç hem de sürücüyle ilgili çarpıcı bazı bulgulara ulaşıldı. Otobüsün Pamukkale Seyahat ve Turizm Hizmetleri adına faaliyette bulunduğu, ancak başka bir firma adına tescilli olduğu öğrenildi. Taşıma kapasitesi 42 koltuklu araçta 45 yolcunun bulunduğu belirlendi. Araç muayene süresinin 11 Haziran'da sona erdiği ve bu tarihten önce muayeneye girmesi gerektiği belirtildi. Otobüse ilişkin en çarpıcı detay araç takip sistemi oldu. Bu sistem otobüsün konumunu, hızını ve rotasını an be an takip ediyor. Hücresel ağlar üzerinden kesintisiz olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na gönderiyor. Ancak firmanın sistemi devre dışı bırakarak bu bilgileri bakanlığa iletmediği ortaya çıktı. Güvenli ve planlı seyahat açısından oldukça önemli olan bu sistemi devre dışı bırakmak, denetimlerden kaçma veya kural ihlallerini gizleme amaçlı olduğu öğrenildi. Kazada ölen şoför Mustafa Merdül'ün alkollü araç kullanmak dahil 36 kez trafik cezası aldığı ortaya çıktı. Yaralıların ifadesine göre kazadan 20 dakika önce şoförün araçta meydana gelen klim arızası nedeniyle otobüsü yol kenarına çekip kontrol ettiği ve daha sonra da yola devam ettiği anlaşıldı.
1: Aksaray'da tırda çıkan yangın yol kenarındaki ormana da sıçradı. Karayolu ulaşıma kapandı. Alevler 2 saat süren uğraşlarla kontrol altına alınabildi. Aksaray-Nevşehir karayolunda bir tırda yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen tırdaki yangın yol kenarındaki ormana böyle sıçradı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarda bulunması üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis tedbir amaçlı karayolunu ulaşıma kapattı. İtfaiye ekipleri de hem tırda hem de ormanda olan alevleri söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Yangın yaklaşık 2 saatte söndürülebildi. Adana Adliyesi'nde görevli bir ağır ceza mahkemesi hakimi görevden uzaklaştırıldı. Hakimin rüşvet alarak bazı sanıkları tahliye ettirdiği iddia edildi.
0: Adana'da bir ağır ceza hakimi görevden alındı. İddia ise avukatlardan rüşvet alarak zanlıları usulsüz şekilde tahliye etmek. Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Ceza Dairesi tarafından düzenlenen disiplin kurulu raporundaki iddiaya göre Adana Cumhuriyet Başsavcılığında görevli Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Adana Barosu'na kayıtlı 4 avukat ve bir aracıyla işbirliği içindeydi. İddiaların odağındaki hakimin sulh ceza hakimi sıfatıyla görev yaptığı sırada 4 farklı eylem üzerinden 8 zanlıyı rüşvet alarak tahliye ettirdiği ileri sürüldü. Hakim tarafından serbest bırakılan veya tahliye ettirilen şüphelilerin Bayaralar suç örgütü üyesi oldukları, polis memurlarına direnme, ruhsatsız silah bulundurma ve yağma gibi suçları işlediği belirlendi. Serbest bırakılan bir şüphelinin evinde yapılan aramada Kalaşnikov, uzun namlulu silah ve yüksek miktarda para bulunduğu, tutuklanması için yeterli delil olmasına rağmen hakim tarafından şaibeli bir şekilde tahliye ettirildiği iddia edildi. 3 ay süreyle görevden uzaklaştırılan hakim iddialara ilişkin savunma yapacak.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Erzurum'daydı. Terörsüz Türkiye hedefinin güvenlikten taviz anlamına gelmediğini söyleyen Bakan Çiftçi, kamu düzeni ve güvenliğimize tehdit oluşturacak hiçbir duruma ve sınamaya izin vermeyi istedi.
2: Devletimizin yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğü kararlı mücadele neticesinde terör örgütü bitme noktasına getirilmiştir. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan terörsüz Türkiye süreci, bu meselenin ülkemizin gündeminden tamamen çıkarılması bakımından tarihi bir nitelik taşımaktadır. Terörsüz Türkiye vizyonu, milletimizin huzurunu ve güvenliğini önceleyerek büyük ve güçlü Türkiye ideali doğrultusunda atılan bir adım, Kerim Devlet aklının stratejik yaklaşımıdır. Atılan her adım binlerce yıllık devlet aklıyla atılmaktadır. Ancak altını çizerek ifade ediyoruz ki terörsüz Türkiye hedefi güvenlikten taviz anlamına

0: gelmemektedir. Kamu düzeni ve güvenliğimize tehdit oluşturacak hiçbir duruma ve sınamaya izin veremeyiz. Bu noktadan hareketle mülki idare amirlerimiz bu politika doğrultusunda huzuru ve güvenliği daha da güçlü kılma adına her zamankinden daha fazla çalışmak ve gayret göstermek zorundadır.
1: İstanbul'un en çok ziyaret edilen simgeleri arasında olan Yerebatan Sarnıcı uzun süredir mülkiyet tartışmalarıyla gündemde. Sarnıcın yönetimi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Sarnıç devir işlemlerinin tamamlanması için ziyarete kapatıldı. Durumdan habersiz olan birçok turist ise mağdur oldu.
2: Karar çıktı. Yerebatan Sarnıcı'nın yönetimi Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Uzun süredir yargı süreci devam eden tarihi sarnıcın mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alındı. Girişe karara ilişkin tebligat asıldı, belediyeye ait eşyalar çıkarıldı. Devir işlemleri sabahın erken saatlerinde başladı. Yerebatan Sarnıcı bu süreçte ziyarete kapatıldı. Durumdan habersiz turistler saatlerce kapıda bekledi.
3: This is the number one attraction for us.
4: Bu lokasyon listemizde ilk sırada yer alıyordu. Burayı görmeye Yeni Zelanda'dan geldim. Kapandığına dair de bilgimiz yoktu. Çok fazla hayal kırıklığına uğradık.
5: Disappointed. Hayal kırıklığına uğradım. İstanbul bizim için çok ilgi çekici ve bu tarihi sarnıç bizim ana ziyaret sebebimizdi.
2: Yerebatan Sarnıcı'nın Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmesi yönünde Nisan ayında çıkan karar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı davayla durdurulmuştu. Tarihi sarnıç yaklaşık 2 ay boyunca belediye tarafından yönetilmeye devam etmişti.
6: Biz hakikaten iyi yönettik. Tabii bunun hukuki süreçleri var. Bu hukuki süreçler devam ediyor. Fakat biz kiracı sıfatıyla buradayız, kültür AŞ olarak.
2: Yerebatan Sarnıcı 2022 yılında tamamlanan restorasyon sonrasında 10 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı.
1: TV8 ve Eksen platformunda bazı maçlarda yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla yargılanan kanal sahibi Acun Ilıcalı ve platform yöneticileri beraat etti. İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya bazı sanıklarla birlikte avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan sanıklar suçsuz olduğunu ve haklarında beraat kararı verilmesini talep etti. Tüm sanıkların kasıt yokluğundan ayrı ayrı beraatlerine hükmedildi. Davada Acun Ilıcalı ve 7 sanığın 5 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyordu. İstanbul, Nevşehir ve Ankara merkezli birçok ili kapsayan operasyonlarda siber suç, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şebekelerine ağır darbe indirildi. 303 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi ve milyarlarca liralık mal varlığına da el koyuldu. Şüphelilerin banka ve kripto hesaplarında 250 milyar lira işlem hacmi tespit edildi.
7: Adalet ve İçişleri Bakanlıkları koordinasyonunda siber suçlular, yasa dışı bahisçiler ve nitelikli dolandırıcılara karşı son dönemin en önemli operasyonlarından birine imza atıldı. Şüpheliler suçüstü yakalandı. İstanbul, Ankara ve Nevşehir merkezli 75 ili kapsayan baskınlarda milyarlarca liralık suç gelirine el konuldu. Operasyonların ayrıntılarını Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. İlk operasyonun merkezi İstanbul'du. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve siber suçlarla mücadele ekipleri titiz bir takip yürüttü. 27 ilde 114 şüpheliye yönelik eş zamanlı baskınlar yapıldı. Şebekenin 269 kişiyi 600 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı. Zanlıların hesaplarındaki işlem hacmi ise 60 milyar lira. Suçtan elde edilen milyarlarca liralık mal varlığına el konuldu. Suça karıştığı tespit edilen şirketlere de kayyum atandı. Operasyonun ikinci durağı ise Nevşehir merkezliydi. 28 ilde 120 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Hedefte vatandaşların banka ve kripto hesaplarını kullanarak 10 milyar liralık para hacmine ulaşan yasa dışı sanal bahis çetesi vardı. 107 şüpheli suçüstü yakalandı. Operasyonların sonuncusu başkentte yapıldı. 20 ilde 82 şüpheli ve 3 şirkete yönelik eş zamanlı baskınlar yapıldı. Şebekenin Mossack raporuna göre 180 milyar liralık kripto para hareketi belirlendi. Şüphelilerin yasa dışı bayi sitesi sahipleri de para nakline aracılık eden zanlılar olduğu belirlendi.
1: Dış haber gündemine bakacağız. Washington, İsrail ile Lübnan arasındaki müzakerelere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri tarafından hazırlanan plana göre ABD askeri güçlerinin Hizbullah'a karşı Lübnan ordusuna eğitim vereceği iddia edildi. Konuya dair haber İsrail Devlet Televizyonu Kan'da yer aldı. İsmini paylaşmak istemeyen kaynaklara dayandırılan habere göre ABD askeri güçleri Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını sağlaması için Lübnan ordusuna eğitim verecek. Habere göre bu plana İsrail de destek veriyor. İsrailli kaynaklar ayrıca ABD baskısı altında İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine saldırı düzenlemeyeceğini, buna karşın Washington yönetiminin İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde işgali sürdürmesine onay verdiği duyuruldu. ABD Başkanı Trump'ın Gazze Barış Planı'nı açıklamasının üzerinden 7 ay geçti. Ancak plan hala uygulamaya konulamadı. Gazze için vaat edilen bağışlar da yapılmadı.
2: Gazze Barış Planı'nın açıklanmasının üzerinden 7, Barış Kurulu'nun toplanmasının üzerindense 4 aydan fazla bir süre geçti. Ancak planla ilgili henüz somut bir adım atılamadı. Planın önemli bir parçası olan Hamas'ın silahsızlanması meselesi çözülebilmiş değil. Üstelik İsrail Gazze'de kontrolündeki bölgeyi %60'a çıkardı. Gazze'nin 2 milyonluk nüfusu geri kalan bölgelerde yaşıyor. Ateşkese rağmen İsrail ordusu Gazze'yi neredeyse her gün hedef almayı da sürdürüyor. Ekim'den bu yana 900'den fazla Gazze'li İsrail saldırılarında hayatını kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın açıkladığı plan uyarınca Gazze'nin turistik bir merkeze dönüştürülmesi hedefleniyordu. Ancak plan rafa kalkmış gözüküyor. Artık sadece güvenliğin sağlanması koşuluyla on binlerce Gazze'li için geçici barınaklar oluşturulması gündemde. Gazze'nin yeniden yapılandırılması için 70 milyar dolara ihtiyaç duyulurken Barış Kurulu'na üye ülkeler sadece 17 milyar dolarlık yardım vaadinde bulunmuştu. Şimdiye kadar bu paranın çok azı toplanabildi. Toplanan paralar da henüz neredeyse hiç harcanamadı. Gazze'de gıda yardımları da hala yetersiz kalıyor. Birleşmiş Milletler raporlarına göre Gazze'de her 5 aileden biri günde sadece bir öğün yemek yiyebiliyor. Gazze'nin geçici olarak yönetimini üstlenmesi beklenen Filistinli teknokratlardan oluşan komite de hala görev yerine gidemedi. Hamas dışında oluşturulacak polis gücüne eleman alımı için değerlendirmeler sürüyor. Ama polis gücü de Gazze'ye hala konuşlanabilmiş değil. Gazze'de görev yapması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü de hala kağıt üzerinde kalıyor. Barış Kurulu Sözcüsü Bradley Clapper, 5 ülkenin istikrar gücüne asker gönderme taahhüdünde bulunduğunu söyledi. Uygulanmaya konmaya çalışılan plan uyarınca silah bırakan Hamas üyeleri için af çıkarılması, bir bölümünün polis gücüne dahil olması, Gazze dışına çıkmak isteyenlere de izin verilmesi hedefleniyor. Hamas'ın silah bırakması halinde ulusal seçimlere katılabileceği de belirtiliyor. Hamas ise İsrail saldırılarını sürdürdüğü ve Gazze işgalini genişlettiği için silah bırakmayı kabul etmiyor.
1: İran Basra Körfezi'ndeki Ummu Kasr Limanı yakınlarında bir yük gemisi İHA saldırısının hedefi oldu. Dünyanın en büyük deniz taşımacılığı grubu olan MSC'den yapılan açıklamada Sariska 5 adlı geminin İran Ummu Kasr Limanı'nda vurulduğu duyuruldu. Firma saldırı sonrası tüm mürettebatın güvende olduğunu ve yaralanan olmadığını açıkladı. Saldırıyı İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun üstlendiği belirtildi. Şirket ABD veya İsrail'le herhangi bir bağlantısı olmayan tarafsız bir ticari gemiye yönelik sebepsiz bir saldırı olduğunu kaydetti. Rusya, Ukrayna'da başkent Kiev dahil birçok noktaya hava saldırısı düzenledi. Kiev'de 6, Dnipro'da 16 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde 100'den fazla kişi de yaralandı. Kremlin saldırının Kiev'in saldırılarına karşılık olarak düzenlendiğini duyurdu.
7: Rusya gece boyunca Ukrayna'yı hava bombardımanına tuttu. Başkent Kiev dahil birçok kente hasar meydana geldi. Çok sayıda kişi öldü, yüzden fazla kişi yaralandı. Başkent Kiev'de 24 katlı bir binayla 9 katlı bir apartman füzeyle vuruldu. İki binada da ağır hasar oluşurken çok sayıda kişi enkaz altında kaldı.
8: Her yer duman içinde kaldı. Kızımla hemen siper aldık. Onu korumaya çalıştım. Ancak bir kaya parçası sırtını sıyırdı. Montu yırtıldı. Sırtının ağrıdığını söylüyor. Bir tür kıyamet gibiydi.
7: Saldırı öncesi başkent Kiev'de binlerce kişi metro istasyonlarına sığındı. Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın fırlattığı 73 füzenin 40'ının ve 656 drone'un 602'sinin engellendiğini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı saldırılarda Ukrayna'nın savunma sanayine yönelik tesislerin vurulduğunu savundu. Saldırıda 8 adet Zircon hipersonik füzesi de kullanıldı. Bu füzeler 1000 kilometre menzile ve sesten 9 kat fazla hıza sahip. Kremlin'de Ukrayna ile barış sürecinin askıya alındığını duyurdu. Ancak Ukrayna konusunda Washington'la temasların sürdüğü belirtildi. En çok hasarın bulunduğu kentlerden biri de Dnipro oldu. Çok sayıda kişi öldü, yerleşim yerleri hasar aldı.
9: Sadece ilk iki saldırı anını net bir şekilde hatırlıyorum. Sonrasında ise ne durumda olduğumu dahi bilmiyorum. Eminim çok daha fazla saldırı düzenlendi. Hepsi peş peşe geldi.
7: Geçen hafta Kremlin'den Kiev'e yönelik sistematik saldırı planladıklarına ilişkin uyarı yapılmıştı. Saldırının Luhansk'ta 21 kişinin öldüğü öğrenci yurdu bombardımanına yanıt olarak düzenleneceği belirtilmişti.
1: Karadeniz'de Sinop açıklarında mühimmat olduğu değerlendirilen bir cisim bulundu. Vatandaşlar fark etti cismi ve şüpheli cisim ihbarı üzerine de bölgeye sahil güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri alınarak çevrede bulunan vatandaşlar önce bölgeden uzaklaştırıldı, sonra da mühimmat olduğu değerlendirilen cisim incelemeye alındı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Marmara Denizi'ndeki kirlilikle ilgili araştırmalar sürüyor. Geçen yıl başlatılan proje kapsamında deniz tabanında 17 Ağustos depreminin izlerine ulaşıldı. Depremin sadece yıkıma değil, denizde kirliliğe de yol açtığı ortaya çıktı.
7: Deniz tabanında Gölcük depreminin izlerine rastlandı. Felaketin su altında kirliliğe yol açtığı tespit edildi. Marmara Denizi'nin bazı bölgelerinde plastik kirliliği 3 katına çıktı.
10: Demek ki bu depremselliğin deniz sistemini etkileyen, karbon döngüsünü etkileyen, işte plastik kirliliğini de etkileyen bir unsur olarak aslında ele alınması gerektiği ve ilerideki projeksiyonlarda da göz önünde bulundurulması gerektiğini bize anlattı. Tabii ki bunlar ilk sonuçlar.
7: 5 üniversitenin ortaklığında gerçekleştirilen TÜBİTAK 1001 projesiyle Marmara Denizi'nin kirlilik tarihi araştırılıyor. Geçen yıl başlatılan projede deniz tabanından örnekler çıkarıldı. Çalışmalarda en dikkat çeken sonuçlardan biri 1999 Gölcük depreminin izleri oldu. İzmit Körfezi ve Çınarcık baseninde deprem dönemine denk gelen katmanlarda ciddi miktarda plastik artışı tespit edildi. Uzmanlar depremle birlikte kıyıdaki kirliliğin Marmara'nın derin bölgelerine taşındığını söyledi. Çalışmalara göre denizdeki mikroplastiklerin %99'u kıyafetlerden kaynaklanıyor.
11: Genelde bir fiber kirliliği var. Bunların birinci kaynağı ne diye konuşursak, işte üzerimizdeki tekstiller var. Bu tekstilleri yıkadığımız zaman bunların içerisinde kullanılan fiber destekleyici ürünler var.
7: Proje kapsamında yalnızca plastik varlığı değil, plastiklerin Marmara'da nasıl taşındığı ve hangi bölgelerde biriktiği de araştırılıyor.
1: Malatya'nın Koldere mahallesindeki köy okulu Avrupa Birliği destekli bir projeyi hayata geçirdi. Öğrencilere yıl boyunca sıfır atık, su kaynaklarının korunması ve israfının önlenmesiyle ilgili eğitimler verildi. Öğrencilerin iklim ve su krizine karşı sürdürülebilir çözümler üretmeleri de teşvik edildi.
7: su tasarrufunu ve sıfır atık bilincini uygulamalı eğitimlerle öğreniyorlar. Avrupa Birliği'nden destek alan Malatya'daki köy okulunda çocuklar projeler geliştiriyor.
12: Denizlerin, nehirlerin, göllerin kirlenmesini önlemek, suyun bilinçli kullanılmasını sağlamak, israftan kaçınmak, aynı zamanda suyu bilinçli olarak kullanmayı kapsıyor. Tamamen su okuryazarlığı ile alakalı bir projemiz.
7: Malatya'da Koldere İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri Avrupa Birliği destekli Blue Lights projesine dahil oldu. Proje gençlerin su ve çevre bilincini artırmayı, iklimle su krizine karşı sürdürülebilir çözümler üretmelerini teşvik etmeyi amaçlıyor. Öğrencilere yıl boyunca su ekosistemlerinin önemi, su kaynaklarının korunması ve su verimliliği konularında çeşitli eğitimler verildi.
13: Su sadece içme suyu olarak kullandığımız ya da tasarruf ettiğimiz bir konu değil. Aynı zamanda tarımda da kullanılan, içinde yaşayan canlıların tüketilmesi konusunda da çok önemli bir yere sahip. O yüzden bu farkındalığı oluşturmak, geliştirmek, öğrencilerimize aşılamak tabii ki çok önemli.
14: Su kirliliğiyle sadece bizler değil, suda yaşayan canlılar da büyük zarar görüyor. Evlere yani yaşam alanları yok oluyor.
7: Doğan Yolu ilçesindeki okul konumu itibarıyla denizden uzakta. Ama Fırat Nehri ve Karakaya Barajı gibi önemli su kaynaklarına sahip. Öğrenciler bu alanlardaki çevre kirliliğini önlemek için çalışmalar da yapıyor.
1: Hatay'daki bir meslek lisesi fabrika gibi çalışıyor. Öğrenciler temizlik malzemesi, kolonya, boya, masa ve sıra üretimiyle yemek gibi alanlarda üretim yapıyorlar. Bu sayede okul yıllık 51 milyon lirayı aşan bir ciroya ulaştı. Üretime devam eden okul bu yılda hedeflerini yükseltti.
7: Temizlik malzemelerinden masa ve sıra üretimine, boyadan yemek yapmaya kadar farklı atölyelerdeki çalışmalarla hem mesleğin inceliklerini öğreniyor hem de gelir elde ediyorlar. Hatay'daki meslek lisesi geçen yıl 51 milyon lirayı aşkın ciroya ulaştı. Yeni hedef 70 milyon lira.
15: Sıvı sabun, kolonya, özel kolonya, portakal çiçeği kokulu kolonyamızı kendimiz üretmekteyiz. Yaklaşık 10-15 milyon civarı ciro yapmakta sadece boya olarak.
7: Burası Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulda 23 öğretmen ve 65 öğrenci 7 farklı atölyede üretim yapıyor.
16: Buradan bir gelir sağlamakta bizim öğrencilerimiz. Bu gelirle kendi bütçelerine, aile bütçesine katkıda bulunuyorlar. Ve çok üretime motive oluyorlar, mesleğe motive oluyorlar.
17: Buradan mezun olduğumda kendi atölyemi açmak istiyorum.
7: Öğrenciler üretimin yanı sıra çevre okulların akıllı tahta bakım ve onarımlarını da yapıyor. Ayrıca ilçedeki 11 ilkokula da 2000 kişilik öğle yemeği hazırlıyorlar.
1: Amerikalı teknoloji devi Nvidia, kişisel bilgisayarlara yapay zeka özellikleri getiren yeni nesil süper çipi tanıttı. Şirket CEO'suna göre bu sayede bilgisayar yeniden icat edilecek.
7: Yapay zeka tüm bilgisayarlara entegre edilecek. PC'ler yeniden icat edilecek. Teknoloji devi Nvidia yeni nesil yapay zeka çipini tanıttı. Şirketin CEO'su Jensen Huang, Tayvan'da düzenlenen Computex fuarında konuştu. Bu yıl piyasaya sürülecek RTX Spark adlı çipin bilgisayarları kökten değiştireceğini savundu.
18: Dünyada her türlü yapay zeka görevini gerçekleştirecek tek bir bilgisayar yoktu ve şimdi bambaşka bir ürün gamının başlangıcındayız. Kişisel bilgisayar kullanımı konusunda muazzam bir değişime katkı yaptığımızı düşünüyorum.
7: Önde gelen donanım üreticileri tarafından kullanılacak çip, bilgisayar kullanım şeklini kökten değiştirmeyi vaat ediyor. Yeni çip sayesinde fare ve klavyenin yerini yapay zeka asistanları alabilir. Yapay zeka erişimi için internete bağımlılık da ortadan kalkacak. Şirket ayrıca yapay zeka asistanları için tasarlanan Vera adlı merkezi işlemciyi de tanıttı. Bu işlemcinin ilk kullanıcıları ise OpenAI, Anthropic ve SpaceX gibi şirketler olacak. Teknoloji yorumcuları Nvidia'nın yeni çip hamlesini, akıllı telefonun doğuşu ya da sohbet robotlarının getirdiği yapay zeka evrimine benzetiyor. Ancak uzmanlar ilk nesil yapay zeka çiplerinin performansının beklentilerin altında kalabileceği uyarısında bulunuyor.
1: Milli takımla ilgili gelişmeleri futbol yorumcusu Nafi Alpay değerlendirdi diyelim. Nafi Alpay'ın bu değerlendirmesiyle de bülteni noktalayalım.
19: Açıkçası benim beklediğim bir kadroydu. Çünkü Montella ya da başka aslında milli takımların teknik direktörleri genellikle bu tür turnuvalara katılırken turnuvaya katılım sürecinde beraber çalıştıkları futbolcuları tercih etme konusunda daha aslında biraz daha eğilimli oluyorlar. Haliyle burada aslında baktığımızda çok büyük bir sürpriz olarak adlandırabileceğimiz bir eksik ya da ekstra bir oyuncu olmadığını görebiliyoruz net bir şekilde. Çünkü kadroda var olan oyuncuların büyük bir bölümü aslında bizim uzun süredir milli takımda gördüğümüz, alışık olduğumuz isimler. Bu yüzden dediğim gibi belki bazı oyuncular konusunda, bazı genç oyuncular konusunda hocanın da kendisine belirttiği gibi belki olabilirlerdi diye bir düşüncesi de olmuş olabilir ama muhtemelen en azından şu anki milli takımımızın performansını göz önünde bulunduğumuz zaman ve özellikle şunu da altını çizmek gerekiyor belki de yıllar sonra milli takımımız turnuvalara katılım konusunda bir istikrar yakalayabildi. Öncelikle Avrupa Euro 2024'e katıldık. Şu an Dünya Kupası'na gidiyoruz. Ve aslında burada hoca genç oyuncuları da biraz da öncesinde dahil ederek ilerleyen yıllarda biz bu turnuvalarda devam edeceğiz ve siz de bizimle beraber olacaksınız. Çünkü artık bir Türkiye'yi o eski yıllar sonra tek bir turnuvaya katıldığı durumdan çıkartıp tamamıyla her turnuvaya katılmaya çalışan ve bunu başaran bir seviyeye doğru taşımaya doğru ilerlemeye başladı hoca artık. O yüzden dediğim gibi çok büyük sürpriz olarak adlandırabileceğimiz bir eksik ya da var olan bir isim olduğunu söylemek mümkün değil şu aşamada. Hakan Çalhanoğlu'nun yine oyunun merkezinde olduğu ve yaratıcılık anlamında Arda Güler'in destekleyici pozisyonda bulundu. Kenan Yıldız, Barış Alper gibi isimlerle hem fiziksel anlamda hem hız konusunda ön planda en azından hücum anlamında destek sağlandı bir yapı. Forvet konusu bizim açımızdan sürekli bir sıkıntı halindeydi. Hoca bunu son yıllarda Kerem Aktürkoğlu'nu aslında ön alanda biraz da ön alan presinde kullanarak çözmeye başlamıştı. Kadroya baktığımızda Deniz Gül'ün de var olduğunu görebiliyoruz. Aslında hani gerçek anlamda bir golcünün de var olduğunu görebiliyoruz ama Barış Alper'i de zaman zaman o bölgede kullandığına şahit olduk. Muhtemelen maçlara göre tercihler yapacaktır diye tahmin ediyorum bu alanda en azından. Çünkü kağıt üzerinde baktığımız zaman grubumuz çok zor bir grup gibi gözükmeyebilir. Amerika, Paraguay dediğimiz gibi hani çok Avustralya, çok isim anlamında bir Fransa, bir İngiltere değil. Ancak şunun birinci de olmamız gerekiyor ve muhtemelen hoca da bu konuda çok ciddi uyarılar yapacaktır diye tahmin ediyorum takıma. Gerçekten aslında takım olma olgusuna sahip ve ciddi mücadele edecek yapıda takımlar hepsi. Bence grubun aslında özellikle kadro yapımıza baktığımız zaman, kadro kalitemize baktığımız zaman net favorisi olduğunu söyleyebilirim bu takımımızın. Çünkü özellikle de Montella sonrasında yakalamış olduğumuz, takım içinde yakalamış olduğumuz uyum, enerji, her şey bizim lehimize. Ancak dediğim gibi bir yanılgıya düşmemek gerekiyor. Kağıt üzerinde çok rahat görünebilen bir grup bizim için olası bir maç mağlubiyette aleyhimize dönebilir. O yüzden çok dikkatli olmamız gerekiyor. Rehavete kapılmamamız gerekiyor. Kalitemizin farkında olmamız gerekiyor. Kendimizin farkında olmamız gerekiyor. Ama dediğim gibi normal şartlarda aslında bizim hani özellikle sahip olduğumuz kaliteli oyunculara baktığımızda bu gruptan rahat bir şekilde çıkabilmemiz gerekiyor. Şöyle bir durumumuz var bizim avantaj olarak da değerlendirebileceğimiz. Milli takımımız yeni oluşan bir milli takım değil. Bu oyuncular uzun süredir aslında beraber oynayan oyuncular ve saha içinde bazen belirli mekanizmaların oluşması gerekir bir şeylerin gerçekleşmesi için. Haliyle bu milli hazırlık maçlarında da bu tür denemeleri aslında çok fazlasıyla görmemiz mümkün. Biraz da onun antrenmanları yapılır ciddi anlamda rakiplere karşı ve taktiksel anlamda, teknik anlamda biraz da rakiplerinizin oyun planına göre bazı denemeleri yapabilirsiniz. Özellikle oyuncuların oynadığı bölgelere göre dediğim gibi. Biraz evvel Barış Alper'in kanatta mı yoksa ön tarafta mı oynayacağını söylemiştim. Bunların denemelerini yapabilirsiniz. Haliyle hoca muhtemelen aklında kalan ufak soru, son soru işaretlerinde bu karşılaşmada biraz olsun çok fazla riske girmeyerek, dediğim gibi yine oyuncuların çok yüksek bir mücadele göstermemesini de öngörerek deneyecektir diye tahmin ediyorum ben. Maç maç bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten bu tür turnuvalarda önemli olan o istikrarı sağlayabilmek, o adım adım gidebilmeyi gerçekten herkesin kafasına işlemesi gerekiyor. Çok fazla dediğim gibi bazen yanılabileceğiniz taraflar da olabiliyor. Bir takım çok basit görünebiliyor ama o takımın kendi içinde size zorluk çıkartabilme seviyesi çok yüksek olabiliyor. Haliyle dediğim gibi keyif almamız gerekiyor her şeyden önce. Yıllar sonra katıldığımız bu Dünya Kupası'nda keyif almamız gerekiyor herkes gibi. Ve keyif aldığımız sürece de ben işlerin bizim açımızdan en azından yolunda gideceğini düşünüyorum. O yüzden takımımıza destek olup, hatalar olacaktır. Bunu da kabul etmemiz gerekiyor. Futbolda hatalar da vardır, yanlışlar da vardır. Bunları da kabul ederek aslında bir noktada her şeyin olabileceği gerçeğiyle yüzleşerek, takımımızı sonuna kadar destekleyerek ve keyif alarak, dediğim gibi bu bir turnuva. Aslında bir noktada eğlence boyutu da var. Onu da unutmadan mümkün olduğunca uzağa gidebilmemiz gerekiyor.
20: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
21: Ülkede sıcaklıklar artık Haziran ortalamalarına yükseldi. İstanbul ve Bursa'da rüzgar hafif, hava güneşli. İstanbul 28, Bursa 32 derece. Ankara'da öğleden sonra sağanak geçişi olacak. Sıcaklık 26 derece. Antalya'da %80'lere ulaşan bağıl nem havayı bunaltıcı kılıyor. İzmir'de lodos sert ama sıcak esiyor. Gölgede sıcaklık 31 derece. Marmara güneşli, sadece Edirne, Kırklareli'ye kısa süre yağmur yağacak. Rüzgar hafif ve ılık esiyor. Edirne 29, Balıkesir 32 derece. İç Anadolu'nun büyük bölümünde öğleden sonra yine gök gürültülü kuvvetli sağanak var. Eskişehir ve Konya 28, Kayseri 24 derece. Ege'de lodosun sert ama sıcak esmesi havayı bunaltıcı kılmaya başladı. Gölgede Manisa 32, Muğla 28, Bodrum 30 derece. Güneşin altı ise 40 dereceye yakın. Akdeniz'de lodos sıcak ve nemli esiyor. Adana 29, Hatay 27 derece. Adana'nın kuzey ilçeleri, Kahramanmaraş ve Isparta'da kısa süre yağmur bekleniyor. Karadeniz'de Kastamonu, Çorum, Amasya kesiminde öğleden sonra yağış şiddetli. Bolu, Tokat ve Artvin'de de yağış var. Bolu 26, Samsun 24 derece. Doğuda Erzincan, Erzurum, Bingöl, Bitlis bölümünde kuvvetli yağış ve yıldırımlar oluşabilecek. Dikkatli olunmalı. Güneydoğu'da da Diyarbakır kesimine yağmur yağacak. Erzurum 20, Gaziantep 30 derece.
20: Hava durumu. Neden gözüne neden?
22: Yemek yemek yalnızca beslenmek değil, aynı zamanda bir kültürü de yaşamak ve taşımaktan geçiyor. Bölgeden bölgeye, toplumdan topluma farklılık göstererek bir dizi kültürel öğeyi meydana getiren sofra kültürünün hem sağlık hem de psikoloji açısından birçok önemi bulunuyor. Peki sofra kültürüne neden dikkat edilmeli ve özen gösterilmeli? Beslenme ve diyetetik uzmanı Dr. Tuğba Kayan Tapan anlatıyor.
23: Hem fizyolojik olarak hem de psikolojik olarak etkisi büyük. Çünkü bir şeyleri paylaşıyor olmak hem bu yemekler açısından da kültürünüzü arttırabilir. Çünkü bakıyorsunuz öğrencilerden de hayatında hiç kereviz yememiş ama 19-20 yaşına gelmiş, hiç tanışmamış, görmemiş bireyler de oluyor. Şimdi sofra kültürü, çeşitli yemek tüketiyor olmak bireyleri çok daha bilinçlendirebiliyor. Şimdi bugün artık sürdürülebilirliği konuşuyoruz, sağlıklı beslenme, temiz yaşamı konuşuyoruz. Dolayısıyla da bu önüne gelen besinin nereden, nasıl geldiğini, nasıl önüne geldiğini bireylerin bilmesi lazım. Eğer tabletin karşısında oturup önüne geleni sorgulamadan tüketiyorsa çocuk, o zaman bunlardan da çok uzak kalmış oluyor ve dejenerif hastalıkları yakalanma riski çok daha öne çekilmiş oluyor. Ama bir sofra kültürüyle oturduğunuz zaman çocuklara hem psikolojik açıdan paylaşımınız çok büyük, bu ebeveynler olarak kendi aralarında da aynı şekilde, hem de çeşitlilik çok daha fazla olabiliyor. Yani o bizim dört yapraklı yonca dediğimiz hem protein hem sebze işte hem meyve hem süt grubu hem karbonhidratı aynı anda verebiliyorsunuz. Bakın şimdi bir kıymalı kabak dolması ve bir yoğurt verildiğinde o çocuğa tükettiği besin içeriği, çeşitliliği çok daha farklı. Bir köfte makarna verdiğinizde çok daha farklı. Dolayısıyla bu zenginliği görerek sorgulayarak yetişen bir çocuk, hiçbir şey sorgulamadan körü körüne büyüyüp gelişen bir çocuk.
22: Beslenme ve diyetetik uzmanı Doktor Tuğba Kayan Tapan NTV Radyo'daydı.